0: herhangi bir yorumcuya işte yok işte işine baksın, terbiyesizlik yapıyor bilmem ne gibi yorumlarda bulunması ben çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu tarz şeyler duymak istemiyoruz bu tarz yayınlarda. Kendi takımıyla ilgili, rakip takımla ilgili yorumlar gayet hoş oluyor. Bu bir rekabet, bunlar var içinde ama özellikle sizin radyonuzda yayın yapan biriyle ilgili bu kadar böyle hani mesnetsizce yorumlar yapılması bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Bunu söylemek istedim. Size tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum. Bu mikrofonu hep söylüyoruz tabii, bu bağlantılar olduğu zaman hatırlatmaları yapıyoruz ama öfkenin değil fikirlerin mikrofonu burası. Kırıcı sözlerin değil samimi düşüncelerin adresi. Burada herkesin görüşüne saygımız var ama kimse kimseye hakaret etmeden bu görüşleri saygı çerçevesinde bizlere iletirse biz de bu durumda hani arada kalmayız. Bu tür söylemlerin de adresi olmak istemeyiz. Dinleyicilerimizi bekletmeyeyim çünkü normalde yayın süremizi aştık ama sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz?
2: Merhaba hocam.
1: Buyurunuz.
2: İyi günler.
1: Tanıyalım sizi.
2: Ben bir Murat, ben madenciyim.
1: Buyurun Murat Bey.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar bağlanınca kendini spor yarımcısı zannediyor. Yani hepsini demiyorum, bazıları. Şimdi biraz önce bir arkadaş dedi ki Fatih Terim, işte Hacı Osmanoğlu, eski spor yorumcuları el çektirilmesi lazım futboldan. Kendisi acaba Fatih Terim'in anladığının %1'ini anlıyor mu futboldan? Başarılarını bilmiyor herhalde. Bunu demek istedim yani. Herkesi aynı kefeye koymasın. Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim'i aynı kefeye koymasın bence. Aralarında çok fark var.
1: Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı?
2: İyi günler.
1: İyi günler. Görüşmek üzere. Evet, yine bakıyoruz mesajlardan. Evet, iddia meselesiyle ilgili mesajlar var ama son telefonumuzu da alalım ve yayınımızı da artık kapatalım. Sonu 94'le biten dinleyicimizi gördüm. Buyurun. Evet, radyonun sesini kapamanız gerekiyor yankı yapmaması için.
3: Abi, sesim geliyor mu?
1: Evet, geliyor. Buyurun.
3: Abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben İstanbul'dan Murat. Fenerbahçe taraftarıyım. Abi, biraz önce bağlanan abinin söylediğine biraz takıldım da. O spor yorumcularına söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Yoksa Galatasaray'a söylenen sözler mi ağırına gitmiş? Fenerbahçe'yle uğraşmayı bıraksın o spor yorumcuları. Artık kendi takımlarına baksın. Osimhen'e 80, diğerine 30, diğerine 40 verenler şimdi tutmuş Fenerbahçe'nin muhasebesini yapıyor. Herkes kendi muhasebesini yapsın abi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Evet, bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gönüllerinize, kulaklarınıza sağlık. Yarın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde kamplara bağlanacağız. Dört büyüklerle ilgili taze gelişmeleri, en son haberleri, gündemin en sıcak gelişmeleriyle Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, farklı farklı spor yazarları, 7-8 tane yine dostumuz canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Yarın 14'e kadar görüşmek üzere. Lütfen sağlıcakla kalın. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sabahlar olsun herkese. Sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Televin ardından bir Transfermarkt güncel haberini Kısa Paslar YouTube kanalı incelemiş ve gerçekten bazen ya ben bunu daha önce niye düşünemedim diye dediğiniz bazı şeyler vardır. Ya benim aklıma gelmişti aslında diye. Öyle mahalle bakkallarında bakkala gelmeden insanlara servis yapan, hani apartmanlardan ya da evlerden uzatılan sepetlere Doğan şuradan iki ekmek al bakalım gel dediğinde, o getir götür işlerini yaptığında o komisyonu momisyonu çocukken düşünüp de ulan ben bunu büyüyünce bir iş haline getiririm acaba fikrine, bilmiyorum hani kötü niyetli mi olma, bu çünkü bir insanlık adına yapılmış bir şey, benim adıma küçük ama insanlık adına büyük falan gibi hani öyle şeyler de onları da söyleyebilirim ama değil aslında. Yani ticari hayat ve o zeka çok ilginç. Yani senin cep telefonundaki uygulamaların bir çoğuna baktığında biraz kassan, yani bu kadar gereksiz şeyle değil de şunlarla ilgilenseydin onlardan bir tanesi sana ait olabilirdi. O yüzden kısa yoldan bir de bir şey söyleyeceğim size. Yani şu tutmuş olan uygulamalar yaklaşık olarak işte 10 tane diyelim. Bir elin 5 parmağını geçmeyen, diğer elin 5 parmağı da başka insanların kullandığı uygulamalar olsun. Bunların aynılarını yapmaya çalışıp ya da muadillerini, ikamelerini yapmaya çalışan milyonlarca insan olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Yani sizin gibi olan ben de yapayım mı? Bir de üstüne şunu ekleyeyim öyle yapayım, olmuyor işler. Yani bir markalaşmak, kabul görmek herkese nasip olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Bunları yaşayabiliyoruz. Şimdi tabii konu nereden geldi, nereye gidiyor? Bu işte YouTube kanalında sen de bir YouTube programı yapsana. Biz de yapalım mı acaba? Oğlum biz de konuşuruz. Ne konuşuyor ki bunlar dediğiniz insanlara? İstediğin şeyleri anlat. Bazen ne söylediğin değil, kimin söylediği daha önemli kısmını. Ben hani çok tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Dünyanın en önemli analizlerini, en detaylı yorumlarını, en gündeme gelebilecek kelimelerini tüketsem de bazen olmaz. Ben gene tam böyle arada kalmış bir durumdayım. Öyle popülaritesi çok yüksek olmayan ama hiç de tanınmayan değil. Hani tam arada tanınanla yan yana gelebilen, tek başına söylediğinde de birileri tarafından duyulduğunda Doğan demiş denildiğinde ha öyle mi Doğan kimmiş ya falan denildiğinde öyle bakılabilen biriyim. Ben gene biraz daha aradaki biriyim yani. Öyle hiç bilinmeyen, duyulmayan, tanınmamış da değil. Ama tabii bunun bir süreci var. 92 yılından gelmiş olan bir süreç var. İyi bir çevre edinmek var. O çevreyle beraber iyi bir anlaşılabilme durumu söz konusu falan. Bunlar önemli şeyler tabii. Teşekkür ediyorum. Her sabah 10-12 arasında aynı yolculuğa çıkıyoruz. Aynı gemideyiz falan demeyeceğim. Kimileri aşağıda kürek çekerken, kimileri kaptan kamerasında sefa halinde öyle yolculuk yapmaz. Aynı gemideyiz kısmında bütün görevleri beraber dağılım içerisinde yapabiliyorsak aynı gemide olalım isterim yani. Gemide bile olmayalım yani. Sandal, kürekleri çekebileceğimiz, bazen rotayı belirleyebileceğimiz, dur bir arkada soluklanayım diyebileceğimiz bir yolculuk olsun. Çok da kalabalık olmasın aslında. Şimdi bu Dünya Kupası ile alakalı 40 yıl sonra Tanrı'nın elinden Tanrı'nın kablosuna geçiş süreci oldu. Hani bir golün atılma durumu işte yukarıdaki ne deniyor ona, kameraların yeni sistem 3D, 4D falan gibi böyle çekim yapan robot örümcek dediğimiz o adlandırılan kamera sistemlerinin kablosuna çarpması ve bir pozisyonun başlangıcıyla birinin mutluluğu diğerinin hüznü anlamına gelen bir sonuca kadar uzanması aslında. 45 artı 2. dakikada Norveç kalecisi bir degaş kullanıyor ve stadın üstündeki örümcek kamerayı taşıyan o kabloya çarpan top yön değiştirip Elliot'un önüne düşüyor ve devamında gelişen İngiltere atağında Bellingham da golü atıyor. Norveç'te oynamanın zorluğunu bilmiyordur diyerek bu haberin detayları haricinde Tuchel'in de bu şartlarda Charlotte, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Bazen savaşmanız gerekir diyerek de analiz ettiği bir sayfa duruyor karşımda. Sonra Messi'nin kullanıp kullanmaması Arjantin'in Maradona'dan gelen bir kültürle hep sempatik olan tavrının biraz antipatik olan tarafa dönüşmesini izlediğimiz bir Dünya Kupası gibi kabul görenler de var. Norveç'in ya da Yeşilburun adalarına kadar giden bir süreçte Afrika takımlarının büyük şanssızlıklarla ama ileride büyük bir tehditle bak biz de bir şeyler yapacağız şimdi herkes ona göre adımını atsın, ayağını denk alsın, akıllı olsun modundaki yaklaşımları da görebiliyoruz. Bugün süreç artık yavaş yavaş başlayacak. Bununla ilgili olarak oynanacak olan çeyrek final mücadeleleri ve devamında da finalde ne olur ne biter nasıl olur bunları hep beraber göreceğiz. Ama bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatları var ve bu transfer harekatları ile alakalı olarak da bizde her gün bir tane yorumcuyu detayı ayrıntıları aktarmak üzere programımıza bağlıyoruz. O isimlerden bir tanesi de pazartesi günleri Oğuz Altay ve Oğuz Altay'la da gündeme dair konuları Galatasaray'da olup bitenleri şöyle bir gözden geçireceğiz. Bir Dünya Kupası genellemesi de yaparız. Oğuz abi günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar Doğancığım.
0: Mutlu sabahlar olsun hepimize.
1: Hepimize.
0: Nasılsın? Yolunda mı her şey?
1: Her şey Allah'a şükürler olsun.
0: Peki.
1: İyiyiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Çok şükür. Yolunda. Bakalım. Hem Dünya Kupası'nı bitiriyoruz hem de yavaş yavaş ligi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fikstürümüz çekildi. Doğru. Buna göre tabii ne kadar değişikliğe gidilse de bu değişikliğin bile minnuniyetsizliği ön plana çıkabiliyor. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarından döndükten sonra 6 hafta, 7 hafta İstanbul'dan çıkamamaları, Beşiktaş çıkabiliyormuş da sürekli biz niye deplasma, böyle sürekli bir isyan var. Yani ama bu isyanlar da hep nedense aynı takımlara denk geliyor gibi şikayetler de var. Şimdi bir evet. taraftan da o şikayetlerin yanında kendi yönetimlerine ya rakipler bir şey yapıyor bizde hala yaprak kımıldamıyor. Öbür tarafta patron çıldırdı bu tarafta ne olacak gibi konuşmalar yapılıyor. Neler düşünüyorsun bu son dönem içerisindeki yaşananlara?
1: Son dönem içinde yaşananlara ya aslında şaşırdığım bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim Doğancığım. Bu transfer dönemi olduğu dönemlerde geçen senelerde olduğu gibi bu senede böyle bir aylık bir süre 50 günlük bir süre yalan rüzgarının içerisinde olmak istemediğim için çünkü ben bir camiaya mal olmuş aynı zamanda onlara doğru bilgi vermek isteyen onlarla gerçekleri konuşabilmek üzere kendimi yetiştirmiş bir insanım. Şimdi bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü yaklaşık 45 gündür, 50 gündür yazılandırı, çizilendirir hep beraber biliyoruz. Arkasından fikstür çekimi, arkasından orada yaşanan talihsiz durumlar, el sıkma meselesinden bahsediyorum. Onun arkasında işte Şampiyonlar Ligi'nde dönüşler, senin dediğin gibi ve arkasından da aslında ben senin söylediğini tekrar özetlemiş oluyorum ama konuya gireceğim. 5-6 tane madde var. Bir anda öyle bir soru sordun ki 5-6 tane maddesi de madde içeriyor.
0: Abi ben öyle bir soruyla yetinebilen biri değilim. Sordun mu 5 tane yok. Sorarım, çekilip giderim, yarım saat sonra görüşürüz, bay deyip hani kaçabilirim bile yani.
1: Evet, çok güzel yaptın. bir de bunun hiçbiri kısmı var.
0: Evet.
1: Neyse yani ben de bu yalan rüzgarının içerisinde olmak istemedim. Çünkü en azından Galatasaray ile ilgili olan kısımda bildiğim tek bir şey vardı. Bizzat da çok birinci bir ve iki numaradan Galatasaray'da bunları da biliyordum. Bu transfer döneminde bu kez geçmiş yıllardaki gibi olmayacaktı. Yani her dakika söylenen isimlerin belli bir iki kişi üzerinden yönlendirilmesi yapılmıştı. yapılmayacaktı. Medyaya çok fazla bu konuda bilgi verilmeyecekti ki medyaya bilgi verilmesi doğrudur ama olmamış bir şeyin bilgisini vermediğin zaman da yalan bilgi çıkıyor ya. Uydurma çıkıyor. Asparagas diyoruz buna. Bunlar oluyor. Şimdi bunları seyrettik. Artık süre daralmaya başlayınca gerçek haberler çıkmaya başladı. Yani gerçekten ben de dün bir görüşme yaptım yani Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticilerden birisiyle. Bunlarla ilgili bilgim var ama burada esas önemli olan konulardan bir tanesi mesela 4 senedir şimdi konu önemli bir konu. Ben orada vereceğim şey cümlemin sonunda söyleyeceğim.
2: Tamam.
1: Burada önemli olan konu 4 senedir işte Galatasaray'ın şampiyonluk maçını eğer Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaysa Ali Samiyen de oynamış olması üzerine kurulu Fenerbahçe'nin aylar öncesinde başlatmış olduğu daha başkanlık seçimlerinin öncesinde başlatmış olduğu bir durum vardı. Bu sefer böyle olmayacak işte hep böyle oluyor vesaire adı altında biz bu oyunu bozarız biz geleceğiz şunları yapacağız bunları yapacağız bu ikinci maç bu sefer Kadıköy'de oynanacak vesaire. Ya gerçekten bazen insanlar akıl tutulması da yaşıyor. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk özellikle son Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda ve en çok da en son şampiyonluğunda eğer Ali Samiyen'de oynanan maçtan dolayı şampiyonluk kaybettiklerini düşünüyorsa Fenerbahçe yöneticileri ya burada ciddi bir algı çalışması var gibi olur. Neden? Çünkü Fenerbahçe zaten bu sene Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir Kasımpaşa maçını bir Rize maçını unuttuk mu son dakikalarda yedikleri golleri? Neden bunu söylüyorum? Aslında maçın nerede olduğu çok da önemli değil. Çok önemli değil ama burada esas önemli olan biz artık Ali Samiyen'de ikinci maçı oynatmayacağız. Bu oyunu bozacağız. Oyun varsa bozacağız deyip hakikaten de maçın Kadıköy'e alınması sağlandı. Bu yapıldığı zaman Fenerbahçe şampiyon mu olmuş olacak zannediyor insanlar. Burada 40 taneye yakın maç oynanıyor. Gerçekten baktığın zaman. Şimdi Galatasaray'ın orada şampiyon olduğu, Fenerbahçe'de şampiyon olduğu yer de var. Ben bir Galatasaray camiası insanı ve yorumcusu olarak şunu söylüyorum. Galatasaray eğer şampiyon olacağı maç, Kadıköy'deki maç olacaksa orada da zaten o mücadeleyi verecektir ki Fenerbahçe'de geldi 10 kişilik kadrosuyla Galatasaray'ı kendi stadında yendi. Hatta soyunma odasında Ali Koç Başkan'ın o dönemde size helal olsun bu ligin şampiyonu sizsiniz vesaire de bir akıl tutulması açıklamaları vardı artık neler düşünerek onları söylediyse ama yenebildi yenebilir yine yenebilir. Galatasaray da gider onu yenebilir. Yani buradaki esas önemli olan konu buradaki söylediklerini aynı şekilde hayata geçirebilmeleri. Bu beni bir Galatasaraylı olarak rahatsız eder. Çünkü maçı Kadıköy'de oynamak rahatsız etmez. Ama bunu böyle yaptıracağız demeleri hoş bir durum değil. Neden? Çünkü artık oradaki yakınlıklar Fenerbahçe ile ilgili olan açık net söylüyorum. Yani bugüne kadar altını bir başlık atsam ben altını doldurayım sabaha kadar. Son iki senedir federasyon ve TFF'nin birlikte yapmış olduğu Fenerbahçe'ye karşı imtiyazlardan bahsedeyim. Bütün bunları gördüğüm zaman zaten bu açıklamayla birlikte bunun da hoş olmadığını gördüm. Ama bu dönemde bir Dünya Kupası dönemi geçirdik. Onu izledik. Onunla ilgili de konuşmak istersek konuşuruz ama benim şu anda aslında baktığım kadarıyla izlediğim, aldığım haberlerde Galatasaray'la da konuşacağız ama Beşiktaş'ın gerçekten kendi kadrosunda olmasını istemediği.
2: Abi hiç girmiyoruz o konulara. Ben onu söyleyeyim. Nazara da biz inandığımız için Beşiktaş'la ilgili Kasım'dan sonra devam ederse konuşursak onu, hani onu şey yapalım diye.
1: Yok. Beşiktaş'ın güzel işler yaptığını düşünüyorum. En azından ilk defa çok uzun zamandır gerçekten iyi bir kaleci aldı. Nübel'i aldı. Salih Özcan'ın Orkun'la beraber milli takım orta sahasını oluşturması ve Beşiktaş'ta bulunması. Beşiktaş'ın yani transfer çalışmalarında eksiklerini doğru tespit etmesi. Burada bir Önder Özen katkısı mı denilebilir? Başkanlı olan
2: teknik adam olabilir. Hepsi söylenebilir. İtalyano olabilir.
1: İtalyano olabilir. İtalyano'nun oynatmak istediği oyun sistemi bugüne kadar oynattıkları kaynakları incelediğimiz zaman, sadece televizyondan duyduğumuz kadarıyla değil, aslında Beşiktaş adına artık Kasım ayında, Aralık ayında havlu atacak bir Beşiktaş olmadığını artık görmeye başladık. Yani sen Endilili, Olaytanlı, Orkunlu, Salihli bir orta sahayla kalende Bayern Münih'te ikinci kaleci, Bayern Münih'te ikinci kaleci deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar, Bayern Münih'te ikinci kaleci demek zaten birinci kaleci gibi bir şey.
2: Birçok yani, takımda birinci kaleci demek zaten.
1: Evet, çok kaliteli bir kaleci geldi. Uyum sorunu da olmaz diye düşünüyorum burada. Büyük Beşiktaş taraftarıyla da zaten o sevgi ortamını bulduğu zaman da üstüne koyarak devam eder. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aslında belli bir yol haritası çizip maçlarını da daha erken oynayacaklarından dolayı, ön elemelerden dolayı daha erken bir yola çıktıklarını, yani onlar sabah 7'de yola çıktılar. Galatasaray 8'i çeyrek geçide çıksa çok fazla bir şey değişmeyecekti. Ama Galatasaray'da Galatasaray taraftarını endişelendiren durumlar olmaya başladı. Yani açık söylemek gerekirse bu kadar gelirin olduğu bir yerde transfer yapılmamış olması Galatasaray taraftarını çok geriyor ve sokakta yürürken, bir yerde otururken herkes aynı şeyi söylüyor. Yani o kadar gergin ve rahatsızlar ki ben artık insanları bırak sosyal medyada çok fazla bir şey yazmıyorum şimdilik ama dışarıdaki hayatımda hep sporla dolu dolu yaşadığımız için senin de yanına gelip sana soruyorlar, bana gelip bana soruyorlar doğal olarak. Hı hı. Ben Galatasaray taraftarının aslında şunu anlatmaya çalışıyordum şu ana kadar: acele etmeyin, iyisi olacak, gereken yerlerde takviyeler yapılacak. Çünkü Galatasaray dediğim gibi ön eleme maçları oynamayacağı için sezonu daha geç açacak.
2: Ama başkanın ve yönetimin aslında söylemiş olduklarına inandığınız için siz de çevrenize bunu söylüyordunuz. Yani Ali Naci'den de, Yakup'tan da ve diğer Galatasaray'ı takip eden meslektaşlarımızdan da duyduğumuz ortak bir cevaptı bu. Abi işte bu kadar şeye gerek yok. Çünkü başkanın söylediği budur. O söylüyorsa 3 yıldır 4 yıldır bu başarı yakalandıysa mutlaka bir bildikleri vardır. Biz de onlara güvenmek zorundayızı aşılamaya çalışıyordunuz aslında.
1: Evet, doğru. Bu doğru. Ama bu gerçekten doğru. Çünkü şimdi Dursun Özbek başkanı, hani bugün özelinde değil, daha önceki başkan olduğu döneme gittiğin zaman da 2 sene üst üste şampiyon olan kadronun da mimarı.
2: Ama şimdi şöyle söyleyeceğim, bu araya girmemin sebebi mimarlıkları. Bunları hep beraber biliyoruz, müteahhitleri, onun sonrasında taşıyıcı kolonları. İnşaata girmeyeceğim ama burada yıkılan bir taraf var. Ne biliyor musun? İzleyici ve taraftar diyor ki abi, bak diyor, tamam inanıyorum da eğer imkan varsa alacaksın abi. Sona kadar beklemeyeceksin. Fiyat düşürmek, tamam bu bir strateji olabilir ama biz diyor, örnek veriyorum, Uğurcan'ı da Trabzon'dan pahalıya almak zorunda kaldık. Ederson'u istiyorduk. Bu bir belki şanstı. Osimhen bir kriz ortamındaki fırsattı ama bunlar her zaman doğmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an elinde imkanlar varken bir mevcut kadroyu koruyacaksın. Bir 10+4'e göre hamle yapmak için de şu an Dünya Kupası'nda mı bilmem ne mi ön görüşmeyi yapacaksın. Kaporayı yatıracaksın, adamı alacaksın abiye döndü taraftarın nezdinde.
1: Ama ne oluyor biliyor musun Doğan? Dünya Kupası oynanırken bu hamleyi yaptığın zaman bir maç sonra oyuncunun dizi dönüp 6 ay çapraz bağları koptuğu zaman da sen yapmış olduğunla kalıyorsun. Yani bir süreyi, bak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş durumunda olup biraz önce dediğim gibi sezonu daha erken açmak ve maçlara önce başlamak adına olsa belki bu riskler alınacak, bu işler yapılacaktı. Ama Galatasaray'ın biraz daha süresi vardı. Bak bu Galatasaray'ın görünmeyen bir avantajıydı. Ama gelmiş olduğumuz noktada ben bu sabah itibariyle artık Galatasaray'ın bir mazereti kalmadı. Bundan sonra takımı artık Avusturya kampı ve Avusturya kampından sonraki dönem içerisinde mutlaka eksik yerleri. Ve şu açık bir şey var, Galatasaray'ın zaten 11 tane futbolcu alması gerekmiyor ki. Galatasaray'ın sokaktaki yürüyen insana da yani sorduğun zaman herhangi birine sol stoper ihtiyacımız olabilir. Orada Lemina'yı kullanmazsak 6-8 pozisyonuna, özellikle 6'ya çok önemli bir adam lazım. 10 numara olmazsa olmaz, 9 numara bir santrafor olmazsa olmaz, bir de gerçekten iyi bir kanat oyuncusu olursa diye zaten 5 tane 4 tane transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi sen bütün bu kadar anormal bir durum olmayan ortamda bu transferleri de bu kadar beklediysen bugünden sonra bekleme şansı kalmadı. Ben bunu söylüyorum ama ben yönetime ve başkana güveniyorum. Dün yaptığım bir görüşme var. Dün akşam saatlerinde Galatasaray enteresan biçimde, hani hep deniliyordu ya, bugüne kadar kim ne söylediyse hepsini unut Doğan. Net söylüyorum. Bugüne kadar bizim de söylediğimiz, Galatasaray'ın para sorunu yok. Bak, stat geliri sırf 150 milyon 10 günde kasasına para koyduğu Galatasaray projelerden para gelecek. Onlar gelmedi. Gelecek. Gerçekten 1 milyar dolara yakın para geleceğini söyleyen kişilerden bir tanesi benim. Burada bir gecikme yok. Bak, değişik yerlerden bilgilendirme yapıyorum. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman 10+4 kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağladı ve Galatasaray 23 yaş ya uyan oyunculara gitmeye başlamak zorunda kaldı.
2: Evet, onlardan bir tanesi de rakibimiz, bizi eleyen Paraguay'ın 10 numarası Julio Enciso.
1: Enciso da diyebiliriz.
2: Evet.
1: Evet, her şeyi diyebiliriz çünkü artık dünya futbolunda o kadar değişik isimli insanlar var ki bunları söylemek için biraz da gerçekten mücadele etmek gerekiyor. Çünkü sayı da çok fazla. Fener, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, herkes yabancı oyuncular getirdiği için zaten adamın adını söyleyemiyorsun. Yani bir bakıyorsun...
2: Abi onu geçtim için... de adını söyleyememeye geçtim de oynadığı oyunu gördük. Paraguay'ın 10 numarası pozisyonunda bize öyle şeyler yaşattı ki vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi dedirten bir performans. Formas mı seyrettirdi sana ilk maçından son maçına kadarki kısımda? Yani Dünya Kupası'nda bu adam ne yaptı? 22 yaşında olmasından öte 1-0'lık galibiyette Galarza'nın golünü asist yaptı sadece bizim evet. maçta. Ama evet. yani şimdi sen Mertens'in yerine birine, öyle birini arıyorsun ki yani taraftarın da 10 numara dediğinde yani bir ooo demesi gerekmiyor mu?
1: Gerekiyor. Zaten Hacı ile başlayan Schneider ve daha sonra da Mertens ile devam eden 10 numara pozisyonunda Enciso asistan olur. Asistan olur. Yani düşünsene, iyi bir kadron var. Bu kadroya Galatasaray'ın oyun aklı olarak koyup hem sonuç üzerinde etkili olmak hem de oyunun içerisinde takımı yönlendirmesiyle olabilecek bir oyuncu ararken sen Enciso ile eğer bu işi kapatmaya çalışırsan bu işi sadece kapatmaya çalışmış olursun. Yani Enciso kötü oyuncu mu? Hayır. İnanılmaz derecede becerileri var. Ama Galatasaray bunun dışında bir yetenek arıyor. Bunun dışında bir beceri arıyor. Mesela sen de sanki Bruno Fernandes, evet derim. Neden? Çünkü geçen sene zaten Premier Lig'de 31 gole katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Lig'de yani. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın burada tartışılmaması gereken, bak bir şey alırsın, sağ bek alırsın, zaten 40 senedir Galatasaray'ın baktığın zaman Mariano'dan sonra, Ebo'dan sonra doğru dürüst sağ bek olmadı. Allah'tan Şalai var. Ben sağ bek konusunda da rahatsızım yani. Hı hı. Herkes gibi düşünmek zorunda değiliz tabii ki. Bizim de futbol anlayışımız, görüşümüz farklı. Şalai'yi birçok yerde kullanıyor Galatasaray. Evet. Ama Galatasaray klasik sağ beki bu değil. Sen bu iş Sacha Boy da değil. Bugün Galatasaray Sacha Boy'u kiralık veya satın almayla getirse ben mutlu olmam. Artık Galatasaray'ın iki bekine bakınca Jakobs ve Sacha Boy'a gelmiş olsa ikisinden de memnun olmam. Diyorlar ki atletik, git atletik milli takımından, atletizm takımından iki tane oyuncu getir sana 90 dakika. Hayır, futbol böyle bir şey değil. Sen Jakobs'un geçen sene kaç asisti var? Sacha Boy'un kaç asisti var? Bak, dünya futbolunun artık nerelere geldi. Yani o kadar çok konular konuşuldukça bir anda konuştuğumuzun dışında da yerlere gitmek zorunda kalıyoruz ki bana göre, demek istiyorum ki Galatasaray'ın bana göre sağ bek sorunu da var. Şalay ile bu işi idare ediyorsun ve iyi oynuyor çocuk Allah'tan. Ama alternatifi yok. Jakobs'tan ben memnun değilim. Bir tane adam orta yapmaz mı kardeşim bütün sezon boyunca? Delirirsin. İnanılmaz atletizm özelliği var. Gidiyor. Yok. Sonuç sıfır. Fıs yani. Onun için
2: bir taraftan da elindekileri de koruma durumu var. Mesela az önce bahsettiğim bir birazcık ucundan değindim gerçi. Patron çıldırdı diye. Patron lakabı Sanchez'in, biliyorsun. Komo'nun evet. teklifine sıcak bakılıyor. Galatasaray'ın da Van Dijk bilmem ne falan hamleleri hazır duruyor gibi yorumlar da yapılıyor ama Sanchez giderse birçok taş yerinden oynamayacak mı sence? Yani bir
1: çok
2: şeylerin ya düzeni bozulacakmış gibi gelmiyor mu sana da?
1: Çok net söyleyeyim. Eğer Galatasaray, bak iki tane şey söyleyeceğim buradan bütün spor severlere ve Galatasaraylılara, Galatasaray konuştuğumuz için özellikle. Eğer Galatasaray Singo'yu sağ bek oynatmayı düşünüyorsa hayatının hatasını yapar. Eğer Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa sezonun en büyük hatasını yapar ve şampiyon olamaz. Bak net söylüyorum, Davinson Sanchez'den çıkarsan şampiyon olamaz. Çünkü yani Davinson Sanchez dediğimiz adam, diyorsun ya sen boss lakabı patron diye. Gerçekten işte Kolombiya'nın maçlarında da seyrediyoruz. Bu adamın Galatasaray'da yaptıkları, yani dünyanın en iyi stoperi mi? Hayır değil. Ama eğer bu sıralamada 1 ile 11'im arasında bir rakam varsa, Galatasaray'a yaptığı katkılarla Davinson Sanchez 8'in altına hiç düşmedi. Ve her zaman söylemiş olduğum gibi o soğukkanlılığı, sanki maç oynamıyor da böyle şeyde pazarda geziyor gibi, geziyormuş gibi durması, topu alması, topla beraber olan ilişkisi, arkadaşlarını yönlendirmesi, defansı orta sahaya çıkartması, ilk baskıyı orada yani o kadar fazla özellikleri var ki, tekrar ediyorum, Singo'yu sağ bek oynatan Galatasaray kaybeder, oynatırsa ve iki maç oynar. Ama 3 gelir mi bilemem. Bunu da bilimsel olarak söylüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce bahsettik ya, sona doğru yapılacak transferlerin bahanesi olmaması lazım. Mesela evet. Asla ve asla yönetimden gelmez ama Okan Hoca'dan şunu duymak istemez Galatasaray taraftarı. Ya zamanında almadınız. Şimdi Okan Hoca bana şeyi söylemesin. Takımla bir anlaşması için zamana ihtiyacı var. Biraz uyum problemi yaşanıyor. Ne kadar kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz ama onun da birazcık olsun işte zamana ihtiyacı var bahanesi Galatasaray taraftarını çıldırtır gibi gözüküyor.
1: Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim tek bir şey var ve bu işi de çok çok iyi içinden bilen bir kişi olarak söylüyorum. Galatasaray taraftarı bir tarafa, diğer taraftarlar bir tarafa. Ne açıdan bunu söylüyorum? Her camianın çok değerli taraftarları var. Yani bütün Türkiye'de işte milyon herkesin kafasına göre bir rakam eklediği bir sayılara ulaşmış ve takımlarının başarısıyla sevinen, başarısızlığıyla bütün bir hafta kahrolan, kendini buraya adamış şeyler var.
2: Grupları var. Evet, taraftarlar.
1: Fakat Galatasaray'a baktığınız zaman inanılmaz bir boyut. Ben açık bir şey söyleyeyim. Ben sokakta işte oturduğum yere gelen insanlara şunu söylüyorum. Buradan bunu söylemek hoş değil ama yüz yüze olduğum insanlara daha rahat söylüyorum. Şımarmışsınız siz diyorum. Biraz ayaklarınız yere bassın diyorum. Galatasaraylı geliyor çocuklar. Üçlü, beşli, ikili gruplar halinde abi ne olacak? Şımarmışsınız diyorum. Yani kimi söylesen o olmaz.
2: Şeyi diyorlar. Bilmiyor, başarısızlığı aslında çok fazla yaşamadığı, hatırlamak bile istemiyor. Evet. Ya da uzun süre gelen başarının tadını çıkartmanın rahatlığı var üzerinde.
1: Var ama bak o çok uzağa gitme. Benim yanımda benimle beraber olan Erdem Yıldız var ya.
2: Tabii.
1: Bu çocuk 25 yaşında ve Galatasaray tribünlerinden gelme ve Galatasaraylı bir çocuk. Futbolu da biliyor. Yıllardır bu işin içinde yorumculuk yapabilecek kadar da kendini geliştirdi.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi biz kendisiyle oturup mesela her gün beraberim, her dakika gelecek biraz sonra zaten. Biraz sonra şeyde konuştuğumuz zaman ya bakıyorum karşımda başka bir insan var. Ben şimdi 14 sene şampiyonluğu görmemiş, işi bu kadar sıkıntıları çekmiş, bugün ünlere gelmiş, daha böyle akil olması gerekenleri anlatan bir pozisyondayken abi biz siz değiliz ki diyor. Ben diyor 20 senedir hep şampiyon oluyorum diyor. Adamın yaşı 25, 20 senedir ben senin gibi düşünemiyorum ki diyor. Ben onunla bu sohbeti
2: abi söylüyorum. Sen biliyorsun biz yöneticilik de yaptık. Evet. Onun sonrasında bu jenerasyonla kurduğumuz diyaloglarla Melih Şendil'le beraber aynı odada otururken stajyer arkadaşlar geliyordu. Biz şimdi biliyorsun bir kuşak olarak her işi yapan, kendini göstermek için yaptığı işin sonrasında o işi bitirdikten sonra başka işlere de destek veren bir yapıya sahibiz biliyorsun. Abi hani doğru. Var mı yapacak bir şey, yapılacak bir şey? Bugün ben bitirdim işlerimi ama istersen çıkmayabilirim. 6'da mesai bitiyorsa 7'ye 8'e kadar da destek verebilirim. Erkenden gelebilirim, 8'den başlayacak. 6'da da burada olabilirim diyerek büyüdük biz.
1: Hakikaten yanlış mı yaptık?
2: Hala da... Hala da öyleyiz. Tabii bak evet. Bu yaştayken bile hala öyleyim ben mesela. Vallahi bana mesela öyle. Bu jenerasyon diyor ki bunu yapman lazım diyorum. Abi benim iş tanımımda o yok ki diyor. Bak senin evet. iş tanımını ben senin diyor nasıl tanımlayacağım diyor Melih Şendil. Ben diyorum ki abi dur yapma, o hani yeni jenerasyon, anladın mı? Bunu anlatamayız biz ona. Şimdi acaba o mu doğruyu yapıyor, biz mi doğruyu yaptık?
1: Şimdi iki türlü bakabiliriz. Biz kendi yetiştiğimiz dönemde bize yüklenen bu sorumlulukları yapmasaydık zaten bugün burada seninle bu görüşmeyi yapamazdık.
2: Kesinlikle.
1: Ama şimdiki nesil ya hakikaten bu nesil derken bu bizim evlatlarımızı, kardeşlerimizi gerçekten farklı bir nesil. Anlayışları da farklı. Ya belki de doğrusunu yapıyorlar bilmiyoruz ama bize tuhaf geliyor. Onların
2: bak bizim jenerasyona zamanında şey denseydi Oğuz abi. Hani nasip değil olayı var ya, Sayın Federasyon Başkanı'nın açıklamaları var ya. Evet. Bunun bu kadar gündeme gelmesinin sebebi aslında bu jenerasyonun ne nasibi abi. Teknik adamın problemleri onları, görmüyor musun? Biraz gerçekçi bakmak lazım. Böyle şeylerle kimseyi kandırmayın demeye getiriyorlar. Biz evet, zamanında evet nasip değilmiş diyerek bazen

0: Dursun bir de dur, yani gerçekten Doğan çok farklı iki nesil arasındayız. Onun için bizim tecrübelerimiz eğer bize uyabilen bu genç Z kuşağı dediğimiz evlatlarımız bize uyabilirse bizden de böyle bir %20-30 fazla değil kendilerine katabilirlerse daha iyi şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Ama mesela dikkat et, futbol dışı bir şey söyleyeceğim. Aldıkları bir işi sonuca götürme konusunda çok becerili değiller. Çünkü olmadığı yerde olmuyor. Bana ne deyip geriye dönüp eve gidiyor. Kız arkadaşıyla oturuyor. Bizde olmadı diye bir şey yoktu ki. Biz sonuna kadar niye olmadı? Şundan. Hadi onun da üstüne git. Bunun önüne bir engel mi çıktı? Çıktı. Hadi onu da geç. Biz sonuç adamlarıydık. Doğru değil mi Doğan bu? Doğru. Böyleydik yani. Şimdi gelelim Galatasaray'ın bu transfer durumuna. Bu taraftar, anlatmış olduğum bu profildeki taraftar, Galatasaray için söylüyorum, durmaz beklemez. Durmaz beklemez. Onun için Galatasaray'ın yapacağı tek bir şey var. Dünkü görüşmelerimde anladığım kadarıyla Galatasaray ağırlıklı olarak kiralama yöntemiyle bazı oyuncular almak istiyor. Ama boss dediğimiz Galatasaray'ın bossu, takımın değil, Sayın Dursun Özbek'in bazı kendisinin halledeceği bir veya iki transfer olduğu yolunda bilgi aldım. Yani bu transferlerde isim olarak değil, ben kulübü zora sokmamak için isim de sormuyorum. Ama bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın özellikle kiralık pozisyonlarındaki oyuncularda Abdullah Kavukçu bayağı mesafe kat etmiş durumda. Abdullah Bey, Dursun Özbek'te bir veya iki transfer konusunda nokta transfer, ki bu 10 numara olacağı kesin, çalışmaları var. Can Uzun'u sordum. Can Uzun'u Galatasaray gerçekten istiyor. Can Uzun da istiyor. Bunu zaten televizyonda 10.786.646 tane yorumcu arkadaşımız zaten her gün söylüyor. Bu benim bunu söylemem de farklı bir şey getirmiş olmuş olmaz. Ama Galatasaray eğer şimdi Ugo Çokwu şeyi var, transferi var. Ondan sonra bir 10 numara, bir santrafor, bir kanat aldığı zaman zaten Galatasaray'ın çok fazla ihtiyacı yok. Bu işi iyi bir noktaya getirmiş olur. Ama Ugo Çokwu için de bir şeyler söylemek isteriz. Sen de sormak istersen.
1: Yani tabii ki sormak isterim. Hamleler üzerinden merak ediliyor. City forması giyen Reinders miydi? Mesela 8 numara pozisyonunda oynuyor ama 10 numaraya evrilebilir. Hatta belki 6 numaradan 8'e evrilebilir gibi yorumlar yapılabiliyor. Tiani Reinders diye bir oyuncudan bahsediliyor. City'nin 27 yaşındaki oyuncusu. Hafta içinde City'nin kapısı çalınacak ve resmi görüşmelere başlanacak deniyor Galatasaray ile ilgili olarak. Bu da yeni duyduğum bir haber.
0: Doğan, gün geçmiyor ki yeni isimler çıksın. Fakat Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda devşirme, 6 da oynar, 8 de oynar, 10 da oynar diyecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın gerçek 10 numaraya ihtiyacı var. Yani sen Şalai'yi sağ bekte de oynatıyorsun, sağ önde de oynatıyorsun, yeri geldi taktik amaçlı sol önde de oynatıyorsun, oynadı da. Ama senin alacağın 10 numara 6 da oynar, et mi balık mı tavuk mu, öyle bir durumu yok. 10 numara, bildiğin 10 numara olacak. Mesela isim söylüyorum yani. Evet, Bruno Fernandes bu işi 10 numara olarak yapan bir oyuncu. Ama Bruno 6 değil, 8 değil, 10. 10 oynuyor. Yani Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Onun için çok fazla Galatasaray'ın bu konuyu irdelemeden 10 numara transferini halletmesi gerekiyor ki Galatasaray'ın bir bildiğimiz gibi Nur Topu gibi bir santrafor sorunu da var. Osimhen'i var.
1: Peki bu bütün sorunları Gardi ile mi çözüyorsun abi?
0: Yo, birebir görüşmeler de var kulüp tarafından. Galatasaray'ın uluslararası şeyleri var, bağlantıları var ama Gardi bu konuda, yani Gardi'nin hakkını inkar etmek, yani benim amcamın oğlu değil ama önemli oyuncular getirdi. Mertens'ten tut şeye kadar, Icardi'ye kadar, Galatasaray Torreira'ya kadar Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosunun kurulmasında büyük katkı verdi. Ben onun burada menajerlik parası kazandı kazanmadı, ne kazandı, ona ben karışmıyorum. Ona Galatasaray yönetimi başkanı karışır ama katkı anlamında baktığın zaman evet, adam bu kadronun kurulmasında önemli isimleri Galatasaray'a kazandırdı. Hala da aynı şekilde çalışmalar devam ediyor.
1: Bertu konusunda bir duyumun var mı?
0: Var. Bertu konusunda ben açık bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray başkanı ben olsam Galatasaray'da santrafor mevkine Bertu'yu almam. Ya yaşından dolayı uyuyor, işte genç, Galatasaray'da 3-4 tane

0: futbolcunun çok yakın arkadaşı kardeşi konumunda,
1: Hı.
0: abi burası huzur evi değil ki ya. Ben Galatasaray sahaya çıktığı zaman, rakipleri karşısına Barcelona, Paris Saint Germain geldiği zaman, kim takımda iyi arkadaş değil, kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Sen oradaki becerilerinle, sonuç üzerindeki etkinle ön plana çıkmak durumundasın. Tamam, zaten hep beraber arkadaş olursunuz, iyi bir uyum yakalarsınız. Bunlar çok önemli faktörler. Ama ben Bertuğ'un Galatasaray'ın aradığı gol sorununu çözecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani Can Uzun da belki ileriye dönük bir yatırım anlamında evet, ama
0: Can Uzun'a çok
1: Mertens'ten
0: olumlu.
1: sonra da 10 numara pozisyonunda da Can Uzun değil bence.
0: Ya bu bir görüş ama benim izlediğim,
1: Ya belki Süper Lig'de evet seni kotarabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde Can Uzun'u yerler gibi geliyor.
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Oraya kimi koyarsan koy, işte bak, yakında Fenerbahçe Beşiktaş ön elemeleri oynayacak. İyi oyuncular alıyorlar. Umarım ki inşallah da ikisi de ön elemelerden kupalara katılırlar. Sezon içerisinde başarılı olma yolunda sağlam takımlar kurarlar. Çünkü bir gerçek var. Eğer bu lig son 2-3 sezondur olduğu gibi Kasım'da veda eden bir Beşiktaş. Ya Beşiktaş camiasının ne kadar büyük olduğunu zaten biliyoruz, anlatmaya gerek yok. Ki ben oradan gelmiş bir insanım.
1: Ne demek
0: Ama
1: istediğini aslında gerçekten dinleyen anlıyor da. Oradan şeye bağlarlar. Abi Kasım'da falan onları unut artık Oğuzcuğum. Oralara döner
0: yok.
1: konu da değil konu.
0: Ya onlar desinler. Onların demesi, ben hani saygı duyarım değil, saygı duymam o garip yaklaşımlara. Çünkü hoşlanmıyorum o tür şeylerden. Çünkü ben insanlara öyle davranmıyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Eğer Beşiktaş güçlüyse futbolda, Fenerbahçe güçlüyse, Samsun varsa, Göztepe varsa, Başakşehir varsa, Konya bu işe soyunmaya başlamışsa, Göztepe varsa, Trabzonspor'umuz varsa, bu ligin 9 tane 10 tane iyi futbol oynayan mücadeleci ve takım performanslarını ve mücadele gücünden kaynaklı fiziksel özellikleri artırıcı bir Süper Lig oynanırsa, bu Avrupa kupalarında da kendini gösteriyor. Oyuncunun kendini geliştirebilmesi başka türlü olmuyor ki Doğan. Oynuyorsun burada, bir lig var, futbolcularımız, gayri siz herkese söylüyorum, bak çok rahat söylüyorum, takım tutmaksızın. Ya arkadan parmağıyla dokununca oyuncu kendini bırakıyor. Niye bırakıyor? Hakem veriyor çünkü. Alıyor faulü. Faul olmazsa taraftar ayağa kalkıyor, hakem baskı altına giriyor. Her pozisyonda faul var. Bazı maçlarda rakip takımın atak yapmasına izin vermeyen bir hakem anlayışı var. Burada farklı şeyler var. Eğer sen bu 10 tane deve dişi gibi takımla, hakemlerin kendini yenilediği, topun oyunda kaldığı, sürekli içinde oyun sürelerinin, oynama sürelerinin arttığı bir ortamda bulunmazsan, biz Avrupa'da Galatasaray gitti, Bruno Fernandes aldı. Çeyrek finali gördü, işte görür mü, görebilir. Ya arkadaş, sen buradaki mücadeleni bütün kış boyunca zor şartlarda, sert ortamlarda, ikili mücadelelerde, darbeli oyunlarda gösteremezsen, hakem her pozisyonda çalarsa faulü, oyun oynatmazsa, zaten senin orada bak getirilmiş olduğun oyuncular da bu işin farkına varıp zaten yavaş yavaş gerçek performanslarının altına inmeye başlıyorlar doğal olarak. Birçok şeyin konuşulması lazım burada. Onun için Galatasaray'ın denemeye ihtiyacı yok. Bak, Ogo Çukbul var ya, Galatasaray'da bugün konuşuyoruz, sezon içerisinde de konuşuruz. Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu değil mi konusunda çok tartışma var. Ogo Çukbul'u herkes sanki dün akşam seyretmiş gibi, bugüne kadar her maçını seyretmiş gibi güzel güzel anlatıyorlar. Çepçepeti var ya, oraya soruyorlar, yayınlara giriyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Ben de yapıyorum. Ya kimsenin bu oyuncuyu tanıdığı
1: falan yok. Ben aynısını aslında teknik adam İtalyano için de söyledim. Ya dedim ki müthiş bir insan olabilir. Ama Türkiye standartlarında elindeki kadroyla beraber bu düzende, yani 3 başarısızlıkta güvenmemiz gereken bir adam konumundayken, bak ne hale gelir, biz onu yeriz, bitiririz, çiğnemeden yutarız, oralara geliriz dedim. Yani hani çok abartılıyor. Bak dinledim ben, Serdar Ali Çelikler bunu söyledi, ötekisi şunu söyledi falan diye böyle herkes birinden duyuyor. Müthiş bir teknik adam almışız. Ya abi, sana göre mi gerçekten, mesela Okan Buruk da birilerine göre müthiş bir teknik adam, kimilerine göre oyun anlayışı beğenilmeyen bir teknik adam. İsmail Kartal da müthiş bir teknik adam kimilerine göre, kimilerine göre Aykut Kocaman müthiş müthiş bir teknik adam. Yani bunun karşılığı yok, anlatabiliyor muyum? Yani bana o yüzden övmeyin. Ya Greenwood geldiğinde

0: Az önce de Okan Hoca da söyledi galiba, şey Emre Tilev'e bağlandı. Eğitim görevlilerinden bir tanesi. Dinleyiciler de söylüyor. Ya bu havaalanlarına gidip karşılamaları falan bırakın abi, bu insanlar paralarını alıyorlar ve bunun karşılığını vermek için buraya geliyorlar. Pohpohlamalara ihtiyaçları yok yani.
1: 2012 senesinde benim bir resmi açıklamam oldu. Bundan sonra havaalanlarında futbolcu karşılama dönemi bitmiştir diye. Bu bir röportaj değildi. Resmi açıklamaydı, sayfadan yayınlanan. Şimdi ben zaten buna karşıyım. Yani ya 8 saat havaalanının önünde bekleyen o canımız, evlatlarımız, taraftarlarımız, bir tane oyuncu geliyor, aa geldi. Ya bu işin arkasındaki organizasyonları, kimlerin yaptırdığını, ne için yaptırdığını, bunların hepsini zaten ezbere biliyoruz da. Orada 7 saat bekleyen, ya kız çocukları gidiyorlar 7 saat aç susuz. Hep böyle dramatize eder gibi söylüyoruz ama o bulundukları ortamda zaten gerçekten su yok. Neden yok? Kalabalığın içinden çıkıp gidebilme şansın yok. Yerini kaybediyorsun.
2: Tabii.
1: Bir daha gelirsen seni oraya almazlar. Yani neleri düşünerek söylüyorum. Karşılamayın abi. Karşılamayın abi. 5 kişi gidiyorsa gitsin ama 8 bin kişi biz gittik. He? 8 mi? 15 bin kişi biz. Ne? 30 bin kişi de biz. Ya her şeyin bir yarışı var. Sonuç fiyasko. Tamam mı? Hiçbir yere gidemedik. Al Türk milli takımını gördün.
0: Gelirken tamam. Güzel karşıladın da yollarken niye uğurlamadın? Oraya dönüyor işte yani. Hak etmiyor çünkü. Hak etmiyor çünkü.
1: Uğurlayamazsın. Ama işin özünde benim... Evet, bir süredir kendimi dinlenmeye çekmiştim ama futboldan hiç kopmadım. Saniye saniye koptum. Kendi kulübümde görüştüm. Başka insanlarla görüştüm. Hep için içinde kalarak ama kendimi geride tutarak devam ettim bu süreci Doğancığım. Benim gördüğüm kadarıyla evet, Beşiktaş eksiklerini doğru yapıyor. Göndermesi gerekenleri göndermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin göndermesi gereken çok fazla oyuncu var. 23 tane yabancı oyuncusu var. Bir tuhaf bir durum var. Limit yok diyorlar. Greenwood diyorlar. Greenwood'a bakıyorsun, yılda 10-15 alsa 30-60 milyon euro bonservisine ver, 100 milyon euroluk bir transfer oluyor. Çok kaliteli bir oyuncu, sonuç üzerinde tesirli, asla tartışılmayacak nokta atışı bir futbolcu. Ama bakıyorsun bu kadar limitin olmadığı bir yerde 100 milyon liraya mal olmuş bir oyuncu. Bir kişi de almaya, hadi git Alexander Sörloth al, harika olur. Harika olur yani, kim alsa harika olur. Onun da maliyeti 200 milyon euro. Senin limitin yok ya, 200 milyon euroyu nereden veriyorsun? Şimdi bütün bunları bak, bir gün biz bunları kendi içimizde tolere ederek devam edeceğiz ya. Biraz da bunun örnekleri çıktı ya. UEFA geldiği zaman tolere etmeyecek. Bak, yabancı bizim gözümüzün yaşına bakmaz. TFF Başkanı'nın bu konuda bana ne, benden sonrası tufan diyerek gidiyor anlayışı Türk futbolunu batağa götüren en büyük...
0: Ben sana bak aynalarını söylüyorum. Olabilir. Sana bak, bu konuşmalarından sonra ismini vermek istemeyen sponsorlar, vay efendim sen Osimhen'in parasıyla ilgili o kadar sıkıntın varkenler, arazi tahsisleri bilmem neler falan. Yani teşekkür ederim. Şimdi, yapmış olduğum bu konuşmadan dolayı sonrasında ceremesini gene Doğan çeksin moduna gelecek. Sen de Oğuz Altay'ı konuştur diyorsun da cevap veremiyorsun da ya, oraya sokacak yani konuyu gene.
1: Şimdi asla öyle değil. Çünkü mesela konuştuğumuz takım, hemen Greenwood üzerinden, Sörloth üzerinden Fenerbahçe ile ilgili geldim ama Fenerbahçe'nin güçlü olmasını istiyorum diyerek söze başlıyorum. Beşiktaş'ın güçlü olmasını istiyorum diyerek başlıyorum. Ben 5 sene sonra sıkıntı çıktığı zaman ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorum burada. Burada seninle alakalı...
0: Ben şey diyorum. Onun çözümünü bulurlar abi. Bu büyük kulüplere gerekli devlet katkısı, gerekli yardımlar, sponsorluklar abicim, olan Anadolu abicim, takımlarına UEFA, olur zaten.
1: UEFA incelemeleri başlattığı zaman kabul etmez. Kabul etmez. Biz kendi içimizde tolere ederiz dedim ya.
0: Evet, evet.
1: UEFA kabul etti.
0: Bu sene bu zamana kadar Fenerbahçe'ye ceza geldi de Fenerbahçe'nin almış olduğu ceza ve limitle ilgili olarak bir sıkıntısı yok ki. Yani bunu çözebilecekleri mutlaka bir kılıf uydurulabilecek bir yol, gidebilecekleri bir güzergah belirlenir abi. Bunlar daha önce belirlenmedi. İlk defa mı yaşanıyor bunlar yani?
1: Yahu ben de sana diyorum ki bak, biz kendi içimizde bunları zaten tolere edebiliyoruz ama UEFA etmez, elin oğlu etmez de demek istiyorum. Bu kadar zor bir şey değil ki. Zaten bir tanesi işte Galatasaray görünmeyen sponsor diyorsun ya.
0: Hı hı.
1: Hani sponsor da normalde görünmek ister ya. Normalde.
0: İsmini vermek istemeyen diye geçiyor ya.
1: Geçiyor. Fenerbahçe'de şimdi yapmış olduğu imaj haklarıyla ilgili bir açıklamalar yapıyor. Bu normal değil. Galatasaray'ın görünmeyen sponsorunu çıkarsın

0: bunlar ortaya. Fenerbahçe'nin de asgari ücretle çalışan oyuncuların, bak bunlar normal değil. Ben burada taraf olarak konuşmuyorum. 5 sene sonra, 6 sene sonra ne yapacağız Doğan?
1: Ben bunu ya söylüyorum. Dünya yoksa... Kupası'nda FIFA ve UEFA ile ilgili Amerika'dan ve kazanılan gelirlerin dağılımı ile ilgili olarak o kadar çok yolsuzluk iddiaları var ki UEFA'nın aslında kendisini inceleyecek birime karşı ne yapacağını düşünmesi lazım. Ben onu da söyleyeyim sana yani.
0: Vallahi bu konuyla ilgili daha
1: Platini dönemlerinden tut bak, şimdiki Infantino anda, dönemlerine gelir yani.
0: Aynı anda söyledik. Platini dönemlerinden Infantino'ya kadar ya, neler olduğunu biliyoruz yani. Abi benim bu dünyada bildiğim tek bir şey var. Bu benim hayat tecrübem. Erkeklerin olduğu ortamlarda, bu askerlik olabilir, yatılı okullar olabilir, futbol tartışmalar, kavgalar oluyor. Tamam mı? Paranın olduğu yerde yolsuzluk oluyor. Bana hiç kimse bir şey anlatmaz. Ben bunları görmüş yaşamış bir insanım. Onun için Infantino şey mi? Şu mu? Oraya oturdu. Hmm. Ya, bak, adama baktığın zaman zaten gözleri felfecir okuyor. Yani bu adamın bu kadar büyük imkanların içerisinde bir sakal almaması mümkün değil zaten. ben bunu görüyorum yani. Sen de görüyorsun, gülüşünden belli. tamam, bunlar var, ne yapalım abi? O zaman gel gidelim. Sen hanımını al, ben de hanımımı alayım. Gidelim daha sakin bir yere yerleşelim. Orada sen de şey yapalım, balık tutalım. Evet. Ama yok işte, bu dünyanın içindeyiz ve bunları konuşuyoruz maalesef yani.
1: Öyle abi, yapacak bir şey yok. Ağzına yüreğine sağlık, sağ olasın. Sen de döndün artık İstanbul'a. Önümüzdeki hafta kısmetse buluşalım. Buradan her yayın zaman yapalım.
0: Ben hem orada yayın yapalım hem de normal zamanda da her zaman beraberiz kardeşim.
1: Ben çünkü kısmet olursa hani onu da söyleyeyim, önümüzdeki Perşembe Cuma sen bir şey unuttun mu unutmadın mı diye bakmak üzere Bodrum'a bir gideceğim. O yüzden senin hakkını toparlamaya gidiyorum hani. Abi bunu unutmuşsun falan diye. Hani.
0: Sen de ne kadar çok tatil yapıyorsun kardeşim.
1: Ben değil mi? Daha hiç çıkmamış biri olarak.
0: 3 gün, Allah Allah, ne kadar kalacaksın
1: i̇ki,
0: kardeşim?
1: 2 gün abi.
0: Perşembe, o çok ama cuma. Sen git, ben git, bir, sabah git,
1: bu arada
0: sabah
1: bir de
0: git
1: şey,
0: akşam gel kardeşim.
1: Aslında öyle çok. Ama bir düğün dolayısıyla gidiyorum ben de. Tamam. Akraba çok yakın bir kuzen dolayısıyla. O yüzden cuma günü onun da şeyi, nikah.
0: Şöyle eğer yengeyle beraber dinlenmek istediğiniz bir gün olursa, bir gününüz kalırsa, size orada çok güzel misafir ettirebileceğim güzel biçler var. Oğuz Altay şeyle, faktörüyle orada senin de var zaten biliyorum. Evet. Her türlü desteği veririm kardeşim.
1: Teşekkür ederim abi, eksik olma.
0: Ağzını seni değil de yengemi misafir etmiş oluruz orada.
1: Doğru söylüyorsun. Peki, eksik olma. Tabii önümüzde daha netleşebilecek durumlar var. Kim Min-jae gelir mi? Öbür taraftan Davinson gider mi? Van Dijk'la Abdülkerim kalırsa bu kadar ağır bir savunma ne kadar sorun yaratır? Bir sürü şey konuşulacak ama netleştikten sonra yorumlamak çok daha kolay olur. Bunlarla doğru ilgili detayları da görmek lazım. O yüzden belki yönetimin dediği gibi acele etmeyin. Biraz zaman verin. Şu önümüzdeki haftayı da bir geçirelim. Ardından konuşmaya başlayalım abi.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum tekrar sana. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, Galatasaray'daki yaşananları biraz konuştuk. Söz hakkını artık yavaş yavaş size de bırakacağız. Dinleyicilerimizle buluşacağız. Telefon hattımızı açacağız. Gelen mesajları okuyacağız. Onun sonrasında hemen bütün detaylar, ayrıntılar derken ben de size küçük bir araya götüreyim. Hem Galatasaray ile ilgili Yakup da neler söylemiş, biraz ondan dinleteceğim. Reklamların ardından da yeni bir saat başlangıcında birlikte olacağız. Güzel bir hafta olması dileğiyle inşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir haftadır. Önümüzde yaşayacağımız günler, gündeme dair konuları, ayrıntıları, bir taraftan Dünya Kupası heyecanıyla, bir taraftan da takımlarımızın transfer harekatlarıyla inceleme altına almayı sürdürüyoruz. Bitenler ve bitmek üzere olanlar dediğimiz kısımdayız. Ama şöyle bir gerçek var. İşte Galatasaray'da Sanchez'in ayrılık aşamasında olup olmaması, onun yerine yerinin dolup dolmaması, diğer taraftan Fenerbahçe'nin yapmış olduğu ve yapacağı transferlerle ilgili mesela Ake'den inciler şeklinde bir habere denk geldim. Sabah gazeteleri okuduğumda dijital platformlarda ya da haber portallarındaki bütün detayları şöyle bir harmanlayıp çıkan sonucu sizlerle paylaşayım. İşte Ake'nin bir röportajı var. Diyor ki hocamızla mevcut durumu ve planlamayı konuştuk. Son maçım sonrasında 8 gün izin yaptım. Kafamı dinledim. Hazır olmam uzun sürmeyecektir. Birkaç idman yeterli olacaktır benim için diyor. Arkadaşlarım şimdiden Kadıköy atmosferine beni çok iyi hazırlıyorlar. Sosyal medyadan gelen hoş geldin mesajları beni evimde hissettirdi. Hatta bana buraya gelmem konusunda Ederson'un çok fazla katkısı oldu. Bu konuyla ilgili olarak buranın bütün detaylarını, ayrıntılarını bana aktardı şeklinde yorumladı. O yüzden sosyal medyayı çok fazla dikkate alma demiştir diye tahmin ediyorum ama rakipleri de inceleme altına alıyorum. Zorlu ve gerçekten keyifli, çekişmeli bir sezonun bizi beklediğini söylemek mümkündür diyerek klasik bir konuşma yapmış aslında. Savunma sanatı ile ilgili, savunma hattı ile ilgili bir sürü detay var. Öbür taraftan da Greenwood konusu, tabii Marsilya ve Greenwood'la her konuda bir anlaşma sağlandığı, iki ismin yönetim anlamında ve Oğuz Hoca düzeyinde görüşmelerin yapılmak üzere oraya gidildiği ve bununla ilgili olarak evrakların geldiği ve imzanın yavaş yavaş görünmeye başlandığı bir sürece geçmiş durumda. 24 yaşındaki yıldızı geri satın alma hakkı bulunan İngiliz kulübünden feragat yazısı gerekiyordu ve bu yazı dün itibariyle Sarı Lacivertli kulübe ulaştığı söyleniyor. Böylece transferin önünde hiçbir engelin kalmadığı, artık Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması beklendiği sürece geçilmiş durumda. Bunu inceleyeceğiz ama Fenerbahçe ve transfer harekatlarıyla alakalı bir anda Beşiktaş taraftarını da heyecanlandıran, Galatasaraylıların da enteresan diye yorumladığı ama Beşiktaşlıların bence iyi olur diye ağırlıklı olarak sonuca vardığı bir Oğuz Aydın harekatı başladı. Şimdi ilk temasların başkanlar düzeyinde gerçekleştiği, Serdar Adalı'nın Aziz Yıldırım'ı telefonla arayıp Oğuz Aydın için bir talep olduğunu, bu konuda teknik adamın da istediğini, Önder Hoca'nın da onay verdiğini ama son onayın Aziz Bey'in vermiş olduğu cevapla İsmail Kartal tarafından verileceğini öğrendik. Yerli oyuncu kalitesini arttırmak isteyen Beşiktaş'ın rotayı Oğuz Aydın'a çevirdiği haberleri bilmiyorum, herhalde karşınıza çıkmıştır. İlk görüşme başkanlar düzeyinde demiştik ve Oğuz Aydın cephesinde ise siyah beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü'nün bu konuda devreye girdiği, tıpkı Salih Özcan transferinde olduğu gibi Oğuz'u takımda görmek istediğini, üçünün iyi bir uyum içerisinde olabileceğini de ekliyor. Tabii Beşiktaş taraftarı Oğuz Aydın'la biraz heyecanlanırken aslında kafası tamamen Trossard transferinde. Belçika'nın Dünya Kupası'na veda etmesi sonrasında ülkesine dönüp tatile başlayan Trossard'la ilgili neler olacak derken, ülkeye döner dönmez bir gurbetçi Beşiktaşlı taraftarın formayla beraber fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemesi Trossard'ın, hemen şeye bağlandı konu. Abi yani bu durumda çektirmezdi, hele hele üzerinde Beşiktaş forması olan biriyle fotoğraf çektirmesi çok yanlış anlaşılabilir diye, biraz stratejik bir hamle olarak uygun görülmeyebilir diye düşünülürdü. Ama böyle bir fotoğrafa hayır dememesi ve onunla fotoğraf çektirmesi sanki bu transferin önümüzdeki çarşamba perşembe bitme ihtimalini ya da tatili devam edecek olan 1 Ağustos'ta da takıma katılacağı düşünülen Trossard'la ilgili hiçbir pürüzün kalmadığını da söyleyebiliriz. Başka bir transfer harekatı daha var Beşiktaş'la ilgili olarak. Abdülfatavu diye bir isim gündeme geldi. Sağ kanatta hız ve atletizm isteyen bir teknik adamın Leicester City'den ayrılmak isteyen Ganalı oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini, 22 yaşında bir oyuncu, hem sisteme de uyuyor 10+4 kuralına, hem de fiyat anlamında piyasa değeri 22 milyon euro olan bir oyuncunun Vincenzo Italiano tarafından onay verilerek bu harekata başlandığı söyleniyor. Tabii bir taraftan hem Murat Özen'i, Atakan Kurt'u, Sercan Dikme'yi, Ertan Süzgün'ü ya da Doğan Gündoğdu'yu takip ediyoruz. Onlar daha çok kulüple içli dışlı görüşüyorlar, ediyorlar ve o ortak çıkan haberlere baktığımızda bunlar olabilir. Bakalım ne olacak önümüzdeki hafta içerisinde, hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın

hem Trabzon'un hem diğer Anadolu kulüplerinin hem de Galatasaray'ın transferleriyle ilgili giden ve gelecek olan oyuncuların netleşebileceğini söyleyebiliriz. Dönelim Dünya Kupası heyecanına. Aslında skandallar Dünya Kupası devam ediyor. Bir taraftan saç telini bile algılayabilen ama koskoca demir teli algılamayan bir topun tartışma yarattığı bir sürece girdik. FIFA topun örümcek kameraya çarpmadığına çipi kanıt göstererek açıklama yaptı. İngiltere'nin Norveç'e karşı 45+2'de attığı golden önceki o toptaki sensör top havadayken herhangi bir zirve göstermedi ve bu nedenle topun üst telle temas edip hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıtın bulunmadığı söyleniyor. Şimdi bir taraftan da hatırlar mısınız? Çipin Hırvat bir oyuncunun topa saçıyla dokunduğunu tespit ettiği, ancak dünyadaki hiçbir kamera bunu görmedi, gol iptal edildi. Aynı sensör topun kamera kablosuna çarptığı ve İngiltere'ye gol kazandırdığı anı algılamadı. Teknoloji saç tellerini algılıyor ama çelik kabloları nedense bir türlü algılayamıyor moduna çevirdi. Bir taraftan Turpin'den kural hatası var mı yok mu, onlar konuşuluyor. Kitapta yazanın aslında uygulamayla çok farklı olduğu söyleniyor. Arjantin İsviçre maçında da Embolo çift sarıdan kırmızı kartla atıldı, ancak FIFA kurallarına göre sarı kart yanlış gösterildiğinde hakemlere diğer futbolcuya sarı kart verme hakkı tanımıyor. Sarı kart yalnızca yanlış kimlik tespitinde incelenebiliyordu. Bu neden incelendi acaba diye tartışmalar var. Vallahi enteresan şok suçlamalarla karşı karşıya FIFA'da her konu üzerinden gidiyor. Skandallar Kupası olarak da tarihe geçmiş durumda. Hatta Portekizli hakemin Pedro Pinheiro'nun Messi tarafından azar işitmesi, o da gündeme geldi. Geçenlerde Murat Aşık'ın da bir röportajı vardı. Melike Çelik'le Gökçen de çok güzel röportaj vermişler, ikisi karı koca. Çok güzel hikayeler anlatmışlar. Tebrik ediyorum onları da buradan, sevgiler saygılar olsun. Orada Dünya Kupası'nın Messi'ye karşı bir borcu vardı. Futbol Messi'ye olan borcunu ödedi şeklinde bu kupadaki yorumları gerçekten çok güzeldi. O yüzden buna ne olur ne biter, o kısımları incelemek lazım. Ama bir Haaland gerçeği vardı. Bir takım 10 kişi oynamak zorunda kalır mı? Haaland evet bir pozisyonda güzel bir kafa vuruşuyla topu kalecinin üzerine nişanladı belki, ama ben Sherlock'un Norveç'i yaktığını, o 3'e 1 yakalanan pozisyonda Sherlock'un müsait pozisyonda Haaland'a pas vermemesini, adeta Norveç'in ipini çektiğini düşünenlerden biriyim sizin gibi. Diğer taraftan Haaland'ın oyundan çıkması dakika 70-73 falandı. Hocası yorulduğum için çıkarıldım, yorulduğu için çıkarttım yorumlarına kimileri katıldı, kimileri katılmadı. Bunlar hep tartışma ayrıntıları, detayları. Herkesin kendine göre düşünceleri, görüşleri var. Hem 0212 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle mesajlarla, hem de diğer taraftan birazdan açacağımız telefon hattında sizlerle konuşmamızda bunları konuşacağız diye tahmin ediyorum. Herkesin söyleyeceği, yapacağı yorumlar vardır. Bunları da artık başlatmanın zamanı gelmiştir. Gelelim şimdiki mesaj hattında yazılanlara, çizilenlere. Az önce tabi Oğuz Altay'la da yaptığımız yorumlardan sonra kendini yorma Doğancım, işte anlamazlar falan gibi mesajları da gördüm o esnada. Abi Yakup Çınar kadro kalitesinin üstünlüğünden sürekli bahsedip duruyor da Fenerbahçe şampiyon olamadığı halde sattığı oyunculara bak, hiçbir oyuncusundan hemen hemen zarar etmeden sürekli yüksek bonservis bedellerle oyuncularını sattı. Rekorları alt üst etmiş, 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray 2 tane oyuncu tek satabilmiş. Biri Kerem Aktürkoğlu, o da şu an Fenerbahçe'de, biri de
Sasha Boya gittiği takımda forma şansı bulamamış. Galatasaray'a geri geldi. Başka da şampiyon olan

0: takımın hiçbir tane bile satılabileceği oyuncusu yok. Bütün şampiyonluğu kadrodaki oyuncuların çoğu da bedelsiz olarak gitti ya da futbolu bıraktı. Fenerbahçe'nin sattığı oyuncular da şu anda dünyanın en büyük takımlarında forma giyiyor. Şimdi kadro kalitesi bunun neresinde acaba? Yakup Bey bunu cevaplayabilir mi demiş. Doğan abi kolay gelsin. Oğuz abiye sevgiler saygılar. Bazı mevkilere transfer saydı ama stopere saymadı. Ben de Türkiye Ligi için iyi bir konsantre olduğu zaman Avrupa'da çok iyi oynadığını düşündüğüm Abdülkerim'in en azından genç bir yediği olması taraftarıyım. İşte Kazımcan Karataş'ı stopere evirecek. Yani fizik kalitesi de var ama Kazımcan'ın sol bek rotasyonunda ziyade stoperde daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum demiş. Hatta bir diğer mesajda da rekabet ortamı için bazı futbolcuların erken alınması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ses tonunu bir tek aşağıya alabilir misin? Bağırdığının farkında mısın acaba demiş. Günaydın Ahbap dedik, bağrımıza bastık. Adamlar uluslararası ilişkiler kurmuş. Kime güveneceğiz ki abi demiş. Yayın akışına uygunsa bağlanmak isterim abi diyenler var. Telefon hattımızı açıyoruz. Bağlanmak isteyen artık yavaş yavaş bağlantıları kurabilir, yorumlarını yapabilir. Güzel bir İstanbul, biraz sakin bir İstanbul dönemi. İşte bu İstanbul'a hastayım, tadından yenmiyor gibi düşünenler de var. Bugün aramıza tatilden dönen ve adaptasyon sürecine başlamaya çalışan, iş ortamına uyum sağlamak için mücadele veren birçok dostumuz da var. Onlara da hoş geldin diyelim. Çünkü ilk iş günü tatil dönüşü, o dijital kaosla yüzleşmek yerine sakin bir planlama, işte ardından küçük molalarla beraber bir adaptasyon süreci olacaktır. O bronz teninize giymiş olduğunuz açık renk gömlekleriniz hiçbir işe yaramayacaktır, onu söyleyeyim. O yüzden tatilden döndükten sonraki ilk iş gününün, ilk mesai gününün ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle kahvaltıda açık büfeniz yok. Her zamanki o poğaça börek ve ne bileyim sabah kahvaltısında simit arasında beyaz peynir ve domatese geri dönüş anlamına gelir. Afiyet bal şeker olsun. O açık büfeyle ona mı gitsek, bunu mu yesek, yumurtayı öyle yemiyorum ki ben yalnız, biraz beklememiz gerekiyor, siparişi verdik omlet olarak gelecek durumları biraz tarih oldu, bir dahaki seneyi beklemeniz gerekiyor. Şimdi daha şey kısma geçtik, farklı kısımlara geçtik, yani oraları inceleme altına alalım. 88-92 sana da günaydın diyerek telefon hattımızı açalım, başlayalım konuşmalara.
1: Evet, günaydın Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar, tanıyalım.
1: Ben ismim Naci. Naci Karasu. Tam da dediğiniz tarife uyuyoruz. İşte ya 10 gündür, 14 gündür yoktuk. Bugün iş başı yaptık. Şu anda da arabadayım. Evet, bir mahmurluk, bir şeylik var. Şimdi aynada kendime bakıyorum. Bayağı esmerleşmişim. Ama İstanbul da güzel. Hani bir şey var ya, Ankara'nın en güzel yanı geri İstanbul'a dönüş yolu gibi bir şey var. İstanbul'a dönmek de güzel bence. Şimdi biz mesela mecbur bir şekilde dönüyoruz. İşimize bakmak zorundayız. O da tatile yoksa gidemeyiz yani. Hep tatil, hep tatil. Nereye kadar?
0: Ya 11,5 ay boşuna mı çalıştık biz bu 10 günü tatil yapmak için diye?
1: Yani bir de öyle bir şey var. Şöyle bir şey, mesela Dünya Kupası'nı izliyoruz. Onunla ilgili öyle birkaç bir şey söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi mesela gerek federasyon başkanı, işte gerek de bizim OMEA'nın başındaki arkadaş, yani çok ender yetiştirdiğimiz bir iki tane adam vardı. Cüneyt Çakır olmak üzere başta. Kellesini aldı. Artık ne oldu? Bu adamlar şike mi yaptı? Maç mı sattı? Onu da bilmiyoruz. O konuda da bir fikrimiz yok. Bir açıklama yok en azından. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyorum Doğan Bey. Bakıyorum gerçekten dünyanın her yerinden hakem var. Ya bizim hani uçuyoruz kaçıyoruz, herkese işte posta koyuyor federasyon başkanımız, meyaka başkanımız, kimseyi dinlemiyor, en doğru o kendi biliyor. Biliyorsunuz kendileri Ali Koç'un da övgülerine mazhar oldu, çok ikna oldu falan. Ben utandım Doğan Bey. Yani şu ülkeden 85-86 milyondan Osmanlı torunuyuz, uçuyoruz kaçıyoruz, bir tane hakemimizin orada olmamasına ben inanın gerçekten çok üzüldüm. Niye? Çünkü bu bir yerde bizim insan kalitemizi gösteriyor. gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu kadar kalitesiz bir insan kitlesine sahip değiliz. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Ama sağ olsunlar yöneticilerimiz, başımızdaki zatlar bu işten de hiçbir şekilde kendilerine bir şey de çıkarmıyorlar. Sorsanız federasyon başkanına, belki ben suçluyum, belki Ahmet Çakar suçlu, belki işte Fatih Terim suçlu, ama kendi federasyon başkanı ve kendi MHT başkanı hiçbir şekilde sorumlu değiller oraya hakem gönderilmemesine. Siz hiç rahatsız olmadınız Doğan Bey, bu kupada bir tane Türk hakemin olmamasına siz hiç rahatsız olmadınız mı? O konuda fikrinizi merak ediyorum.
2: Benim rahatsızlığım bir şey değiştirmeyecek. Bu rahatsızlığı Sayın Ferhat Gündoğdu yaşamıyorsa o yüzden ben sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden giderim. Çok da fazla bir şey konuşmam. Ama bir de şunu sorarım. Yani rahatsız olmadım. Çünkü iyi ki de gitmemiş. Yani bizim bu hakemlerimizin gitmesiyle beraber hem milli takımımızın üzüntüsünü hem de dünyaya bir hakem tarafından rezil olmayı da kaldırmazdı herhalde bu bünye diye düşünüyorum.
1: Yani o da bir bakış açısı. Doğru.
2: Yani sonra, düşünsenize Yasin Kol'un İngiltere-Norveç maçını yönettiğini.
1: Eyvah.
2: Bir de doğru öyle düşünün lütfen.
1: Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten doğru söylüyorsunuz.
2: Bir açıklama yapmak zorunda kalsa İngilizce neler söyleyecek acaba diye.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Peki, teşekkür ediyorum. Aslında çok
2: ben başkalarının teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür İyi haftalar diliyorum. Ben gelsen. De hoş geldiniz aranımıza. Tekrar kolaylıklar iş hayatınızda size de. 12.79 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
2: Teşekkür ederim, hoş geldin. Sen nasılsın?
3: Hoş bulduk abi. Sabah İstanbul'dan çıktım abi. Lua Lua'nın memleketine gidiyorum abi.
2: Lua Lua.
3: 90-90 gidiyorum.
2: Eyvallah.
3: Abi, abi ben Oğuz abiyle konuştuğunuzda istinaden. Şimdi geçen gün Instagram'da yayın böyle analiz yapan sayfalar var ya abi. Hı hı. Onun bir tane istatistiğine denk geldim. Kupasına çok futbolcu gönderen lig bizmişiz abi. 43 futbolcuyla ve bunun içinde ikinci ligdeki futbolcular da yok abi. Yani Iğdır'dan gidenler de var ya, Yeşilburun Adası'na falan. Hı hı. Onlar da yok. Yani benim şöyle bir isteğim var abi. Yani şöyle bir düşüncem var daha doğrusu. Fenerbahçe'nin, ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in daha iyi transferler yapmasını isteyen bir Galatasaray taraftarıyım. Çünkü lig için ne kadar rekabet az olursa Avrupa'ya gittiğimiz zaman bunun ceremesini çektiğimizi düşünen de bir Galatasaray taraftarıyım. Yani daha iyi transferler, çünkü bir yandan da şöyle, yani Fenerbahçe arkadaşlar kızacak ama yani 4 senedir abi kısır bir mücadele içindeyiz. Tek taraflı bir mücadele içindeyiz. Sonunda hep bizim güldüğümüz bir mücadelenin içindeyiz. Ve Fener, Beşiktaş'ın ve bu kadar insanların bu kadar kutuplaşmasında ben Beşiktaş'ı suçlamak derken, yani Beşiktaş'ın bizi bu kadar kutuplaştırmaya yönelttiğini, çünkü hiç araya giremez. Beşiktaş olsun, hiç araya giremez. 4-5 senedir. Yani şimdi mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar geçinmiş bir görüntü, yani hep böyle geçinseler.
2: Evet,
3: hep böyle
2: telefon bağlantısında biraz ama sıkıntı yaşanıyor seyir halinde olduğun için. O yüzden seni anlamakta güçlük çekiyorum. Ben de Şota'nın tercümanı gibi tekrarlamak istemiyorum ama biraz anladık şey gibi, yani yapılan transferler konusunda biraz geç kalmış bir Galatasaray yönetiminin sıkıntılarından bahsediyorsun.
3: Yok, ben geç düşünmüyorum abi. Yani biz 10. seviyedeydik. Beşiktaş ve Fenerbahçe 5-6. seviyede. Onlar bizim zaten seviyemizi yakalamaya çalışacaklar için tabii ki transferlerini erken yapacaklar. Bizim acele etmememiz gerektiğini düşünen birisiyim ben. Yani biz o konuda bence diğer taraftarların aksine ben geç kaldığımızı düşünen bir Galatasaray
2: taraftarı. Peki sen yönetim tarafındasın.
3: Tamam. O yüzden sesin kesildiği için şimdilik teşekkür ediyorum abi.
2: Ben teşekkür ettim. Ben yanlış anlamışım. Sadece biraz gecikmelerden dolayı isyan eden taraftara karşı, yani bizim seviyemiz zaten ortada. O seviyeyi yakalamak isteyen takımlara karşı da bizim hamlelerimiz daha itidalli olmalı, daha akıllıca olmalı diye düşünen kesimi de aslında temsil etti sevgili kardeşimiz. 50-91 sana da günaydın demeden önce nereye geçmişiz? 85-58'e geçmişiz. 50-91'i biraz alacağız birazdan sonra. Neyi aldık? 85-58 günaydın.
4: Günaydın Doğan abicim. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ben Bakırköy'den.

0: Sivaslı İlhami Korkmaz.
1: Hoş geldin.
0: Nasılsın?
1: Eyvallah İlhamicim, sağ olasın.
0: İskender abi de ara sıra adını geçiriyorum, görüşüyor musunuz diye, ama kendisi çok da mağdur olsa görüşürüz ifade ediyor.
1: Hele hele bu dönemlerde çok fazla aynı proje içerisinde yer aldık seslendirmede. Son dönemlerde daha fazla görüşmeye başladık. Kulaklarını çınlatıyoruz senin de.
0: Çok teşekkür ederim abicim. Bilmukabele çok yaşayın hep beraber sağlıklı bir şekilde. Abi Galatasaray'la ilgili başkanımıza, hocamıza, taraftarımıza güvenimiz tam 4 yıl olduğu gibi. Bu sene de geç kalalım diye söylentiler var ama kadromuz hazır. Şampiyon oluyoruz. Güçlüyüz, kuvvetliyiz. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Dursun baştan gerekeni yapar. Son günde olsa uçakları indirir. Taraftarımızın yüzünü güldürür diye ümitliyim ve umutluyum. Her zaman güvenimizi de boşa çıkarmadı. Sağ olsun, var olsun başkanımız. Beşiktaş'ta da transferler gelmeye başladı. Bu sene inşallah lige yeni bir hava katacaklar. İki takımlı bir ligin dışında üçüncü bir takım olarak. Kendilerinden de bu sene yeni hocalarıyla, yeni sportif direktörleriyle beraber bir başarı bekliyorum. Fenerbahçe'de transferlerini yapıyor Aziz Başkan'la beraber. Aziz Başkan'ın gelmesini, seçilmesini çok istiyordum. Seçildi. Hayırlı uğurlu olsun ona da. İsmail Kartal'ın da yolu açık olsun. Dördüncü İsmail Kartal dönemi tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Bu arada üzülerek, yine her zamanki gibi Sivasspor'da bir başkanlık seçimi var. Fakat başkan adayı bulamıyoruz. Yani Türkiye nüfusunun belki de en kalabalık bir ülkenin başkenti mi diyeyim artık, ya da başkent olacak bir il mi diyeyim, ne diyeyim, Anadolu'nun başkenti desem yeridir diye düşünüyorum ama başkan adayı bulamıyoruz. Onun üzüntüsünü de ayrıca duyuyorum.
1: Daha da var aslında benim bildiğim kadarıyla. Mayıs ayında yapılacak zaten seçim tarihi Sivas'ta. Mayıs'a kadarki süreçte mevcut yönetim devam edecek. Yani gidişat iyi değil. Yani Mecnun Başkan'ın elini ayağını çekmesinden sonra bir toparlanma süreci zor geçecek gibi gözüküyor Sivas'ta.
0: Şimdi şöyle, Doğan abi zaten şu anda başkan adayımız bıraktı. Şu an divan yönetiyor.
1: Evet.
0: Hatta ilk oturum yapıldı. Yalnız başkan adayı çıkmadığı için ikinci bir oturum tarihi belirlendi ama onun için de şu anda bir önceki başkanımız tekrar herhalde taşın altına elini değil kellesini koyacak. Öyle gözüküyor tabiri caiz ifadesiyle. İnşallah Burak Özçoban başkanımız tekrar gelecek ama Sivasspor'a destek lazım. Buradan iş adamlarına sesleniyorum. Dinleyen iş adamlarımız varsa Sivasspor'umuza destek versinler ve önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'e olmamız gereken yere geliriz diye ümit ediyorum.
1: İlhami, sen Galatasaraylıydın değil mi?
0: Evet abi.
1: Bu John Duran ne oldu? İntikam almaktan vaz mı geçti?
0: Ben
1: ya da Galatasaray mı John Duran'dan vazgeçti?
0: Bence Galatasaray çok sıcak bakmıyor buna. Onu sadece örnek veriyorum. Şeyde hissetmede tutuyor desek ifade anlamında daha doğru olur. Çünkü olası bir transferde John Duran hamlesini kullanmak istemiyor. Ta ki son çare, hani belki o yaş 14+10+4 kuralına uyuyor diye, maliyeti de az diye belki bir ihtimal onu transfer edebilirler ama onu bence şu anda yedekte tutuyorlar diye düşünüyorum. Bence de mantıklı olanı yapıyorlar. Ben zaten açıkçası çok sıcak bakmıyorum o transfere. Problemli bir futbolcu her zaman her yerde problem yaratır, takımın huzurunu kaçırır diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum İlhamicim, sana da sağ olasın.
0: İyi haftalar. Görüşmek iyi yayınlar üzere. Diliyorum abim.
1: 50-91 rezervasyonu yaptırmıştık. Hoş geldin sen de. İyi haftalar sana da.
2: Merhabalar. İyi yayınlar Doğan Bey. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Ana haber bülteni için size bağlandık. Buyursunlar efendim. Müthiş bir ses tonu.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Dünya Kupası'ndan bahsettiniz. Hani yapılan adaletsizliklerden, büyük takımların lehine verilen kararlardan, küçüklerinde ya da daha güçsüz olanların aleyhine verilen kararlardan. Şimdi UEFA'nın tam tarihini hatırlamıyorum ama bir dönemde genel sekreteri olan şahsın şöyle bir açıklaması var. Biz UEFA olarak futbolun pazarlamasını çok önemsiyoruz gibi bir açıklaması var. Şimdi sistemin devamlılığı için popülaritesi en fazla olan kadro kalitesi ve futbolcu anlamında da dünyada ilgi çeken, sponsorlar anlamında, taraftarın ilgi göstermesi anlamında, reklamlarının daha fazla olması anlamında ilgi çeken daha kaliteli takımlar UEFA, FIFA

0: nezdinde, Türkiye'de de TFF nezdinde kullanıyor. Bu bir gerçek. Dünya Kupası'na katılan takımların ilk 10'unun kadro değerine baktığınız zaman burada sadece sürpriz yapabilen takımlar olarak Fas ve İsviçre'yi görüyoruz. Norveç o ilk 10'un içerisinde kadro değeri anlamında. Belli bir kalitenin o skalanın üzerinde çıkamadığınız ya da onu yakalayamadığınız an itibariyle sportif anlamda başarılı olma şansınız da Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002 yılında Porto'nun şampiyonluğunda kaldığı gibi kalıyor ve sonrasında sadece işte Bodo Glimt'in işte son 16'ya çeyrek finale çıkması, Midyant'ın işte finali görmesi, yarı finale çıkması gibi sürpriz insanları heyecanlandıran, hatta bazen de sistemi meşrulaştıran bu ufak tefek ne diyeyim sürprizlerle bakın bu yapılanmayla da başarılı oluyorsunuz gibi bir sonuca gitmeye çalışıyor. Türkiye'deki Beşiktaş taraftarı için söylüyorum, ben de Beşiktaşlı olarak yani Dünya Kupası'ndan alayım Beşiktaş'a doğru gelmiş olayım. Geçen süre içerisinde özellikle son 5 senede Beşiktaş'ın vizyon olarak küçülmesinin sonuçlarını yaşadık biz. 200-300 bin euroların pazarlık masasında bir futbolcunun kaybedilmesine neden olduğunu, bunun Beşiktaş için karmış gibi göründüğünü, fakat kaybedilen sportif başarılar ve sponsorluklar, reklamlar, tribüne gelmeyen taraftarın ve maç günü hasılatlarla birlikte lisanslı ürünleriyle dahil olduğu o büyük havuzdan pay alamayışı hesaba katmadı bizim yöneticilerimiz. Biz Beşiktaş'ın parasını çöpe atmayız dediler. Kaliteli bir futbolcu alırken yaptıkları 500 bin euroluk pazarlıklardan dolayı. Bunların toplam maliyeti şöyle oldu. Türkiye Ligi'nin ortalama söylüyorum, bu Tuğrul Akçar Hoca'nın verisi. 750 milyon euro civarı gelir üreten Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş 100-120 milyon euro bandında kalmış oldu. Rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 250 ve 300 milyon euro arasında bir gelir elde etti bu sürede. Ve bu vizyonsuzluğun sonucunda biz bugünlere kadar gelmiş olduk. İşte bugün bir Trossard ismi geçti, an itibariyle ortalık yani yer yerinden oynamış hale bürünüyor. Bu aynı zamanda saha içerisinde de şuna neden oldu Doğan Bey. Yani bunların hepsi benim gözlemim. Burada yanlışlar olabilir tabii ki. Bu benim doğrum dediğim gibi. Başkasının doğrusu farklı olabilir. Ama geçen sene Galatasaray Fener Beşiktaş maçında Osimhen'in boğazını sıktığı futbolcu Pepe olmuş olsaydı Osimhen kırmızı kart görürdü %90 ihtimalle. Ama Emirhan olduğu için dünyada bunu ses getirme ihtimali yok. Emirhan çünkü bunun karşıdaki futbolcu. Yani futbolcuyu Emirhan'ı küçümsediğim için söylemiyorum. Hani dünya globalde isim markalar.
1: Bazı kararlar nasıl Osimhen için ön plana çıkıyorsa karşındaki eğer yaptığı eylemle ilgili kişi de popülaritesi yüksek biri ise onunla karşılık olarak hakemin ne kadar arada kalabileceğini ben de katılırım. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet. Yani
1: hani burada bahsedelim. Kişiler ve kurumlara göre çok şey değişebilir kararlar açısından diye.
0: Maalesef öyle. Dünya genelinde globalde görüyoruz şu anda.
1: Yani işte Messi'nin Marçinyak tarafından ilk Cezayirli oyuncunun baldırına basması nasıl kırmızı kart değilse ya bir yanlışlık yapmıştır. O kadar da hemen başlar başlamaz da Dünya Kupası Messi'siz de olmaz diye bir düşünceye de hakim olanlar vardı. Öbür tarafta hatırlarsan Kolombiya-Portekiz maçında Davinson'un golünün santimetrik bir iptali offside ile ilgili olarak hatta teknik direktörü şey demişti Lorenzo. Davinson'a pedikür mü yaptıralım ne yapalım demişti, hatta öyle bir şey söylemişti yani.
0: Evet. Bu globalde de böyle işte yaşıyoruz, görüyoruz son güncel halini. Dünya Kupası'nda gördük nasıl kararlar alındığını veya alınmadığını. Bu aleyhte ve lehte olan kararları doğrudan etkileyen bir durum. Çünkü o pastanın içerisine girdiğinizden itibariyle sistem sizi destekliyor. Yani bu dünyada da böyle şey görüyoruz. UEFA'da da böyle, Şampiyonlar Ligi'nde de böyle, Türkiye'de de böyle. Bu yüzden Beşiktaş yönetiminin kadro planlamasındaki maliyetten ziyade sportif başarıyla elde edilebilecek olan maksimum geliri hedeflemesi gerektiğini ve Beşiktaş taraftarının da borç artıyor diyerek futbolcu alınmaması yerine kaliteli futbolcu alınıp sportif olarak en üst hedefi yönetimlere zoraki bir şekilde dayatmasını ve bunun için de hep birlikte stadı doldurmayı, işte lisans

0: ürünlere talep göstermeyi gibi alternatiflerle birlikte Beşiktaş'ın aslında finansal olarak daha rahat bir döneme evrilme sürecinin bu şekilde olması gerektiğini düşünmelerini düşünmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun oldu.
1: Ben ama teşekkür ederim. Estağfurullah. Zor da oldu. Düşünmelerini düşünmek istiyorum diyerek hani evet, gelecekte bir gün gelecek şeklinde yorumladık ama
0: en son bağlayayım dedim biraz.
1: Evet, o gelecekte bir gün gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hamleler ve yapılmak istenen, daha doğrusu bir amacın ne demek olduğunu ve ne olduğunu çok net bir şekilde hissettiriyor taraftara ve futbol severe Beşiktaş'ın şu anki mevcut yönetiminin hamleleri. O yüzden bu tarafta bir Oğuz Aydın hamlesinin konuşuluyor olması bile bir plan belirleniyor, bir sistem belirleniyor'yu hissettiriyor. Katılır mısınız?
0: Evet. Geçen senelere göre gerçekten daha planlı.
1: Yani lambur lumbur dediğimiz bir transfer anlayışı yok. O da mı var? Onu da alalım, bunu da alalım. Orta saha mı? Olsun. 5 tane var. Olsun, 6.'yı alalım gibi bir şey yok. İhtiyaca göre transferin yapıldığı ve güzel hamlelerin olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet. Yani bu planlamayı görebiliyoruz. Birbirini tamamlayan futbolcular var. İşte sol bek, sol açıkta Trossard, işte Orkun'un yanına Salih, arkasına daha doğrusu gibi hamleleri görüyoruz. Bakalım kalecilerin,
1: hatta şöyle yani söyleyebilirim, bazı oyuncuların, sözünüzü kestim ama, bazı oyuncuların evet sistemde eğer bir liderlik vasfı varsa kadroyu belirlemek değil ama hiç olmazsa oynayacağı arkadaşları seçme konusunda fikri de alınıyor. Yani Önder Özen, Italiano ve biraz Orkun üzerinden ilerliyormuş gibi geliyor bana. Orkun bunu istiyor. Evet. Yanına Salih'i istiyor. O da çünkü onayını alıyor teknik adamından, sportif direktöründen. Belki o süreçte diyalog kurma konusunda veya kafalama diyelim ona, o süreçte devreye giriyor. Orkun da istiyor çünkü. Bir Oğuz Aydın'ı, bir Salih Özcan'ı. O yüzden ön plana
0: evet,
1: çıkması
0: yani,
1: bize.
0: Milli takımda anlaştı da şöyle yani. Burada mesela şöyle hani bir milli takımda şöyle bir dedikodu oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu olduğu kadro planlamasında direkt etkili gibi bir dedikodu dönmüştü. Bu ona benzemiyor. Çünkü bu takıma yeni katılacak futbolcuların, özellikle de Orkun'un çevresinde oynayacak olan futbolcuların, Orkun'un tercih ettiği, daha iyi, önceden bildiği, birlikte oynadığı futbolcuları istiyor olması olarak algılıyorum ben bunu.
1: Evet, ben de.
0: Ve bence
1: olacağım.
0: Bu mantıksız da değil. Çünkü o bütünlüğü kaybetmiştik ya biz. Hani Beşiktaş olarak takım ruhu, bütünlük, birbirine uyumu kaybetmişiz. Zaten yıllardır en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Az önce saydıklarım yanında. Umarım aşmış oluruz. Bir planlama olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da frene basılmaması gerektiğini. Beşiktaş'ın şu anda ilk 11'e, yine ilk 11'e en az 4 tane kalite, Trossard değerinde, aynı kalitede futbolcu, belki daha büyüsü olabilir, bilmiyorum artık. Futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım sonu şampiyonluk olsun. Bu arada konuşmaları dinliyorum. Bütün taraftarlar işte takımların kalite olmasını ve önümüzdeki sene iyi bir yarış olmasıyla ilgili henüz Süper Lig'in stresi kimseye sirayet etmemişken taleplerini yineliyorlar ama umarım sezon boyunca da herkes böyle devam eder.
1: İlk 3 haftada her şey değişir, merak etmeyin. Oynanılan oyunu bir görelim. İstikrarı 3 hafta sonrasında çözeriz. 3. haftadan sonra da şuna eminim ki şunu söyleyeceğiz. Yok bu sene bu düşer. Ondan sonra bu ligde kalır. Bak bu sene bu renk katar. Evet. Bu şampiyon olur. Şimdi de erkenden bayılırız biz dereyi görmeden paçaları sıvamaya. Onu da yaşayacağız.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: ben
0: olun.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir de Fenerbahçe konuşalım tabii. 19.07. Sana da sevgiler, saygılar.
2: Teşekkür ederim. Sana ve tüm dinleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Ya can kulağıyla dinledim. Dinleyicinin tabii Beşiktaş ve Dünya Kupası üzerindeki görüşleri de kıymetli. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin ortak şikayetidir. İstanbul takımlarının değil mi fazlalığı, işte taraftar konusunda, işte camiye olamaması konusunda, Türkiye Ligi'ne renk katamaması konusunda, ki bunlar benim fikirlerim ama birçok kişinin de böyle düşündüğünü, hatta senin de bir iki programda buna benzer şeyler söylediğini hatırlıyor gibiyim. Şimdi bunun aslında daha önce, yani benim aklıma geldi diye anlatmıyorum, daha öncesinde, yıllar eskiden, yani yıllar öncesinden uygulanan bir metodu hatırlatmak istiyorum. Hani sizin için de bilirim, işte dinleyicinin bir fikir verene değil mi? Yani ışık tutanı daha makbuldür ya. Hı hı. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda 3 kategoriye ayrılıyordu bölge bölge. İşte Karadeniz değil mi? Marmara bölgesi, işte kıyı Ege ile birleşirdi, belki Ege ile birleşirdi. Oradan bir takım çıkardı. Doğu Anadolu keza aynı şekilde. Yani 7 bölgeyi 3'e bölüp o şekilde alt liglerden takımların Süper Lig'e çıkarak Anadolu'nun daha fazla temsil kabiliyetini ortaya çıkarırdı o metot. Ama şimdiki sistem maalesef teknik olarak 3 tane İstanbul takımını değil mi çıkarabiliyor. Bu da işte bizim bu şikayet ettiğimiz konuların taraftarı yok, camiası yok gibi konuların konuşulması sebebiyet veriyor. İstanbul takımlarının işte konuşuyoruz fikstür çekildi. İşte diyorlar ki ben Fenerbahçe'yim olduğunu söylediğim gibi. İşte 7 hafta 8 hafta İstanbul'da, ya bu güzel bir şey mi İstanbul'da çıkmamızı? Yani Anadolu'daki insanların futbola ulaşması, işte İstanbul takımlarından tuttukları varsa Galatasaray, Trabzonspor onlara ulaşabilmesi adına çok kıymetli bir şeydir. İşte bugün mesela Trabzonspor'un değil mi büyüklerden bir tanesi Anadolu'dan çıktığı için söylüyorum özellikle. Türkiye'nin birçok noktasına taraftarı ver, oralara gidip o taraftarları güldürmesi, işte maçlara giderek çok kıymetli bir şey. Keza İstanbul takımları için de aynı şey geçerli. Ben isterim ki bu eskiden uygulanmış olan bu sistem, bu metot tekrar uygulanarak en azından İstanbul takımlarında başlarının önüne geçmiş oluruz ve birçok futbolun yani birçok noktaya, birçok şehre ulaşarak daha kaliteli olacak. En azından bu benim görüşüm, düşünüyorum. Bir de Dünya Kupası ile ilgili zamanım varsa bir iki şey söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Sana sormak istiyorum. Mesela sen gönlünden hangi takım geçiyor, mantığın hangi takım diyor?
1: Yani tabii ki mantık üzerinden gidersek Fransa'nın bu kupayı alabileceğini düşünenler arasında yer alırım. Ben biraz tabii yeni sürprizlere açık heyecan kısmında Norveç'i destekliyordum. Hatta oynadıkları oyun karşısında, ama Haaland'ın bu kadar takımı yalnız bırakabileceğini, Sherlock gibi bir ismin gerçekten ipe götürebileceğini hiç düşünmemiştim. Onu söyleyebilirim. Ama böyle biraz zorlana zorlana ilerleyen bir Arjantin'i, sonra bir İngiltere'yi gördükçe de yani Fransa diyorum, başka diyecek bir şeyim yok geri kalan kısımda.
2: Gönlümden geçen takım nedir peki?
1: Gönlümden geçen aslında Norveç'ti. Ama şu an kalanlara bakıldığında Fransa'dan başka şeyim yok.
2: Anladım. Şimdi ben sabah Emre'nin programına da bağlandım. Emre Bey'in programına da bağlandım. Ona da aslında bu Dünya Kupası, çünkü Dünya Kupası gurmesiyim diyebilirim yani. 1930 yılında böyle çok konulardır Dünya Kupaları. Ben seviyorum. Ve 86 yılından bu yana hep Arjantin'i tutarım. Maradona kaynaklı. Tabii sonradan Messi'de bu bayrağı taşıyanlardan. Kötü oynuyor Arjantin. Onu kabul ediyorum. Gönlümden geçen tabii ki tartışmasız Arjantin olmakla birlikte benim de mantığım Fransa diyor, ama ben bu konuya biraz şöyle eğilmek istiyorum. Yani biz Türkler biraz futbolu farklı futbolun etrafına dönen farklı konularla da takip eder ve severiz sevdiğimiz takımı veya sevmediğimiz takımı. Ben de şimdi biraz tarih bilinci olan, ben siyaseti de takip ediyorum. İnsanların hiçbir Avrupa takımını gönülden desteklemesine anlam veremiyorum. Bizde Fransa, işte ne bileyim, mesela sen şimdi gönülden Norveç dedin. İspanya'yı destekleyenler vardı belki, ama ben diyorum ki Fransa almasın da İngiltere almasın da İspanya almasın da kim olursa alsın diyorum.
1: Bu bakış açının sebebini çok iyi anlıyorum. Tabii O zaman bu organizasyonları daha çok Avrupa dışında yapmak gerekiyor. Ne güzel oluyor demek ki Uzak Doğu'da yapınca ya da Amerika'da yapınca, ama biz de bir Avrupa kuşağında olan ülke olarak saat diliminden dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. Sabah 4'lerde 5'lerde maç seyretmek de bizim düzenimizi bozuyor tabii ister istemez. O yüzden kopma noktası biraz da ondan kaynaklandı. Yoksa gündüz işte 14'te 16'da 20'de 23'te maçlar olsaydı tadından yenmezdi. Hani biz daha farklı konsantre olabilirdik. Ama şunu görebiliyoruz, bizim milli takımımızın içinde sorunlar olduğunda gündeme gelen baba açıklamalarına mesela Haaland'ın babası da eklendi. Hatta Turpin'le ilgili söyledi. Bellingham'ı tebrik ediyorum dedi. Bir de tebrik etmem gereken bir isim daha var, o da maçın hakemi dedi mesela. Hani bu açıklamaları da bütün dünya basını yer veriyor.

0: Sabah saat izliyoruz yani hangi bir televizyon olsun maksimum 2 saat belki 3 saat İngiltere olduğu zaman yaz kış dönemine göre etkiliyor. Latin Amerika'da da tabii ben anladığım kadarıyla yarı final ve final maçları Kuzey Amerika'da aynı şekilde. Türkiye saatiyle 22'de oynanacağına göre demek ki orada saat 1'de belki 2'de belki 3'te oynanacak. Aslında onlar da bize göre bir program yapıyorlar gibi geliyor. Çünkü onların kendi zaman dilimine göre oynansa biz sanırım yine 4'lerde 5'lerde 6'larda yarı final ve final maçlarını izliyor olurduk. Evet. Ama anladığım kadarıyla UEFA burada biraz daha tabii,
1: tabii ortak bir nokta saatini olarak 22-23 gibi başlatıyor maçları.
0: Evet evet evet. Ama dediğim
1: orada gibi da yani 18'e falan denk geliyor yani akşam 6-7 gibi oluyor.
0: Evet, futbol hikayelerle güzel. Doğan en son buraya bağlayayım. Şimdi 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Batı Almanya o zamanki adıyla oynanan finalde ve hala günümüzde de tartışılıyor ki bana göre de gol değil asla. Yani hakem hatasıyla İngiltere tarihindeki tek şampiyonluğu elde ediyor finalde ezeli rakip diyeyim Almanya'yı yenerek.
1: 4-2'li
0: belki de bir Alman hoca, evet belki de bir Alman hoca şimdi tarihinde İngiltere'ye ikinci şampiyonluğu belki de hediye edecek. Bu da tarihin bir cillesi olsa gerek diyorum ama dediğim gibi benim gönlümden geçen asla bir Avrupalı takım olmaz. Latin Amerika'dan Arjantin alsın. Geri sonları izlese alkışlasın diyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Sevgiler, saygılar. Sohbetinden dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii zamanı da doldurduk ama bunlar her şeyin bir hikayesinin olması çok güzel. Stadyumlarıyla, hikayeleriyle oynanan 90 dakikalık futbol, futbolun içinde kalınması ve futbol dışında da futbol asla bir oyun değildir. Sadece sahada oynanan bir oyun değildir gibi yapılan yorumlara da katılıyorum. Bundan 40 yıl önce Arjantin'e o Maradona'nın Tanrı'nın eli golüyle yenilen İngiltere'nin Norveç'i Tanrı'nın kablosuyla adlandırılan pozisyonda Bellingham'ın attığı golle elemiş olması yeni bir tartışma ve hikaye noktasına eviriyor konuyu. Tabii bu konuyla alakalı bence Maradona'nın golü kadar da uzun yıllar konuşulmayacak, üzeri örtülecek. Top değdi mi değmedi çok da umursanmıyor aslında. Sadece belki bir Arjantinli, bir İngiliz ya da bir Norveçli falan olsaydık olayı daha derinlemesine incelerdik ama demek ki o dönem Maradona'nın eli konusu hala 2026'ya kadar uzandıysa ben iddia ediyorum yani Tanrı'nın kablosu diye bir konuyu biz herhalde bir sene sonra, iki sene sonra ya da bundan sonraki Dünya Kupası'nda konuşmayacağız diye tahmin ediyorum. Bak kabloyu kaldırdılar deyip konu kapanır ama eli kaldırdılar. O golü işte o dönem teknoloji olsaydı VAR'dan dönerdi dönmezdi. Hani çok ilginç. Bazı şeyleri dönemsel kıyaslamalar çok zor oluyor. O yüzden bana göre mesela futbolun bir gerçeği var. Murat Fevzi Tanırlı da aynısını yapıyor. Ağır çekim görüntülerin ben futbolu zehirlediğini düşünenlerdenim. Öyle çok ince detayına kadar. Hocam bir dakika dur. Biraz al bakayım geri. Orada bir darbe var mı yok mu kısmı. Bundan önceki büyük başarıların ya da başarısızlıkların sebebinin tarihe gömülmesi anlamına gelmiyor mu yani? Teknolojiyi kullanmak güzel ama bu kadar detaylı kullanılmasının ben futbolun kimyasını ve ritmini bozduğunu düşünenlerdenim. Çünkü buna ağır çekimlerin ya da kamera görüntülerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu da ekleyerek söylemek isterim. Hem çekimlerin VAR'ı etkilediğini hem VAR'ın hangi çekimlerle hakemi etkilemeye çalıştığını da konuşabilirim istiyorsanız. Hani tartışma noktasını daha fazla genişlet diyorsanız onu da genişletebilirim yani. O yüzden teknolojinin güzelliklerinin yanında bir de kandırabilme özelliğini de konuşabilmek lazım. Bir görüntüyü işte Dünya Kupası'nda hazırlamak belki 30 saniyeyi buluyor. Bizde bir pozisyonun tekrarını vermek bazen neden 10 dakikayı buluyor o zamana dönüyor konu. Anlatabiliyor muyum? Sonra duyduğunda vay efendim federasyon başkanı söyledi ya. Yayıncı kuruluş bize istediğimiz görüntüleri vermiyor dedi mesela. Böyle bir hak, böyle bir şikayeti bir federasyon başkanı yapıyorsa federasyon başkanının yapmış olduğu bu şikayet sonrasında o bir çözüm bulamıyorsa ben ne yapayım bir izleyen olarak o zaman? Buralara dönmek gerekiyor. O yüzden bitmeyecek bir konu. Sadece biz bunda

beslenen ve aynı zamanda maşallah yepyeni nur topu gibi bir konumuz daha oldu diyerek reyting uğruna yayınlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Yarın da tekrar gündemi, detayları konuşmak üzere kısmetse saat 10'da buradayız, bekleriz efendim.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bir pazartesi gününde buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16 onu gösteriyor. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Fenerbahçe gündemini değerlendirerek başlayacağız. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
4: Yayınlar Berk.
3: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de kamp nasıl geçiyor? Aynı zamanda kamptan ziyade Fenerbahçelileri ilgilendiren iki ayrı haber var ki bugün. Larkin'in Fenerbahçe'de basketbol tarafında Fenerbahçe'ye transferi Anadolu Efes'te sözleşmesinin bitmesinin ardından. Diğer tarafta da Fenerbahçe'de beklenen bir Greenwood. Futbol tarafına baktığımda da Fenerbahçe'de bir beklenen bir Greenwood gündemi var. Oldu oluyorların konuşulduğu bir Greenwood gündemi var. Böyle zamanlarda çok nadir bu kısımdan dönüldüğü olur ama bu kısımdan dönünce de üzer. Galatasaray, Fenerbahçe tarafında işin buraya kadar geldiği ya da bu kadar çok konuşulduğu, bu kadar çok olumlu şeylerin konuşulduğu noktada. Ama ben onun öncesinde Fenerbahçe'nin gündemini senden alırım, seninle konuşuruz ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin bu hazırlık sürecinin nasıl geçtiğini, senin nasıl yorumladığını, gol yemeden yanlış hatırlamıyorsam 9 golle tamamlanan iki ayrı hazırlık maçının olduğu bu süreci senden biraz da dinlemek isterim.
4: Tabii Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını avusturuyor da sürdürüyor. Önce Admira Vakerle bir hazırlık maçı oynadı. Ardından Polonya ekibi Pogon'la karşılaştı. Yarın da Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK ekibiyle, Avusturya Ligi şampiyonu LASK'la karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadele. Tabii Fenerbahçe'nin aslında çift antrenmanla yoğun bir tempoyla alırlar Avusturya'da sürdürdü. Futbolcular gerçekten iyi bir çalışma temposu geçirdiler, onu söyleyebilirim. Nene kamp boyunca bireysel olarak çalıştı. O biliyorsunuz geçen sezon sezon sonunda bir kasık fıtık ameliyatı olmuştu. Operasyon geçirmişti. Operasyonun ardından ise bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Avusturya kampında henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Kampa geç katılan Diego Carlos, onun da ağrıları var, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İki hazırlık maçında forma giymeyen, ağrılar nedeniyle tepkir amacıyla oynamayan Mert Müldür ve Aşı Buranlı ise dünkü antrenmanda tamamında takımla birlikte çalıştı ve teknik heyetin görev vermesi halinde yarınki LASK mücadelesinde her iki futbolcuyu da sahada görebileceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake kampa dahil oldu. O da takımla birlikte çalışıyor. Eğer teknik heyet görev verirse onun da yarınki hazırlık LASK'la oynanacak son hazırlık maçında 11'de görmeyi bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe LASK maçı ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Teknik direktör İsmail Kartal da takımından gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunacak ve bazı oyuncuların yollarına ayrılmasını bekliyoruz. Tabii burada teknik direktör İsmail Kartal oldukça kalabalık bir kamp kafilesiyle Avusturya'ya gitti. Yaklaşık milli takımdan dönen futbolcularla beraber 37-38 futbolcu var. Tüm futbolcuların performansını görmek istedi. Tüm futbolcuların performansını gördükten sonra da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verecek ve bununla ilgili de kısa süre içerisinde yönetime raporunu sunacak teknik direktör İsmail Kartal. İyi bir hazırlık temposu geçirdiğini söyleyebiliriz. Bazı futbolcular kamp çalışmalarında öne çıktı. Özellikle Cengiz Ünder. Geçen sezon bir önceki sezon kiralık olarak başka takımlara verilmişti satın alma opsiyonu olarak. Ancak her iki takımda satın alma opsiyonu kullanmamıştı ve sezon sonunda da Fenerbahçe'ye, bu sezonda Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri döndü. Kamp çalışmalarını iyi geçirdi. Sezon başı kampına fit bir şekilde gelmişti. İki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve iki gol attı. Dolayısıyla Cengiz'in biraz daha yavaş yavaş eski günlere dönmeye doğru gittiğini görüyoruz. Yerli futbolcular anlamında ise, yani teknik heyetin, özellikle yerli futbolcular, şu andaki yabancı kuralı değil de yerli futbolcular da önemli. Fenerbahçe'nin kaliteli yerli bir kadrosu var. Güçlü bir yerli kadrosu var. Bu kadroyu da bozmak istemiyor. Bu anlamda da Cengiz Ünder'in de yeni sezonda kadro rotasyonunda olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Mimović kampın yine öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Yani sezon başında herkes işte Mimović kiralanır veya başka takıma gönderilir kadroda düşünülmeyen isim olarak geçiyordu. Ama her iki hazır maçında da gördük ki Mimović de yani kendi bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor ve teknik heyetinde aslında Mimović de o iki maçtaki performansı Mimović hakkındaki görüşün de değişmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Mimović de artı 4 puanla oynaması Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı kadroda tutulma ihtimali de söz konusu, çünkü genç bir oyuncu ve artı 4 yabancı kuralına uyan bir isim. Diğer taraftan kadroda Şerif bir önceki Admiravaker maçında ağrıları nedeniyle forma giymemişti. Pogon maçında ise bu maçta oynadı, forma giydi ve gerçekten de performansı nedeniyle aslında forma rekabetinde ben de varım dedi. Beni unutmayın mesajı verdi. Oyuna girdikten sonraki performansı gerçekten etkileyiciydi. İki gol attı. Bu anlamda da Şerif'in bu anlamdaki performansını tebrik etmek gerekiyor. Ya o da aslında genç, gelecek vaat eden potansiyelli bir isim. Geçen sezon çok fazla eleştirildi. Ama onun da şöyle söyleyeyim, Fransa milli takımı, genç milli takımının kadrosuna çağrılan bir isim. Tabii vatandaşlık işlemleri devam ettiği için bu süreçte orada kadroda forma giyememişti. Ama potansiyelli bir isim Şerif. Fenerbahçe'nin kadro rotasyonunda yer alması bekleniyor yeni sezonda. Hı hı. Geçen sezonda bu kadar eleştirmesi nedeniyle, çünkü oyuncu 3 tane forveti gönderdi Fenerbahçe ve Şerif şampiyonluk mücadelesinde genç bir oyuncu, 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve oyuncunun üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Belki de bu baskıyı fazla kaldıramadığını söyleyebilirim ama şu aşamada kadro rotasyonunda düşünülüyor. Artı 4 kuralına uyan bir isim ve ciddi transfer teklifleri de geliyor Şerif'le ilgili. Fenerbahçe onu 22 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmıştı, kiralık olarak satın zorunlu satın alma opsiyonunu. O seviyelerde teklifler geldiğini biliyoruz Şerif'e. Eğer ayrılık ihtimali olursa da Şerif'le, azından Fenerbahçe satmayı değil, kiralık sürekli forma giyebileceği, kendisini geliştirebileceği, Avrupa'nın 5 büyük liginde yani orta sıralarda veya üst sıralar için mücadele eden takımlara oynama garantisi de kiralanması gibi bir durum söz konusu olan, ama şu anda böyle bir durum değil, kadro rotasyonunda düşünülüyor. Diğer tarafta Vedat Muriç tabii şanssız bir sakatlık yaşadı. O da İstanbul'da kaldı. Topuk Yalası kampında sakatlık yaşamıştı. Onun tedavisi İstanbul'da devam etti. Onunla ilgili de olumlu haberler geliyor. Tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği yönde bilgiler var. Oyuncu Konik Zabze maçına yetişme ihtimali söz konusu. Özellikle ilk maçta belki 15 dakika oynayabilecek düzeye gelebilir ama ikinci maçta 90 dakika sahada olacağı yönünde bilgiler var. Dolayısıyla 16 Temmuz'da Fenerbahçe UEFA listesine kadroya bildirecek. Dolayısıyla UEFA listesinde Vedat Muriç'in de olmasını bekliyoruz. Çünkü ilk maç, yani tedavi sürecinin oldukça olumlu ilerlediğini ve bu maçlara yetişebileceği söyleniyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde aslında biraz daha belirleyici olacak bu anlamda. Tabii teknik heyet bir taraftan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da aynı zamanda Gornik Zabrze maçı ile ilgili de hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal bir taraftan takımlara oyuncuların performansını yakından inceliyor. Tekniğe gidecek ve kalacak oyuncular hakkında raporunu hazırlarken, diğer taraftan da Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın analizini de yapıyor. O rakibin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, güçlü ve zayıf yanlarını analiz ediyor ve bununla ilgili hazırlık yapıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de çok fazla önem veriyor Fenerbahçe. Bu sezon evet lig şampiyonluğu önemli ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde kalmak da önemli. Orada playoff sürecini de geçip Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmak

0: istiyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Uzun yıllardır da Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir takımdan bahsediyoruz. Hem mali anlamda kulübün geleceğini daha sağlıklı işleyiş hale getirmek için oradan şampiyonlar gelirlerinde de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça önem veriyor ve bu doğrultuda da Sayın İsmail Kartal ve ekibi de rakiplerinin maçlarını analiz ediyor. Şu anda yavaş yavaş aslında kafasındaki kadronun şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Zaten 16 Temmuz itibariyle UEFA'ya listeyi bildirecek. Bu listede de az çok kimin olacağı yönünde artık liste 1-2 ya da 2-3 futbolcu dışında şekillenmiş gibi gözüküyor Berk. Şimdi Ederson Dünya Şampiyonası'ndan sonra tatilde şu anda, henüz daha takıma dahil olmadı. Semedo tatilde, henüz takıma dahil olmadı. Kante Dünya Şampiyonası'nda Fransa milli takımının kadrosunda. Şimdi bu üç oyuncu ile ilgili kararı teknik heyet verecek. Bu daha henüz sezon başı kampına, tabii şampiyonada oldukları için şu anda tatildeler. Onlar Konya Zabze maçının kadrosunda yer alacaklar mı? Ya da listeye bildirecek mi? Biraz bununla ilgili son kararı daha henüz verilmemiş değil. Çünkü Ederson'unda ayrılmak gibi bir düşünce.
1: Ederson deyince kaleci mevkiindeki o şişiklik hala devam ediyor. Yani iki hazırlık maçı olsa beş hazırlık maçı olsa her biri denenebilecek bir durumda.
0: Şöyle söyleyeyim, 5 tane kalecisi var hala Fenerbahçe'nin ama şu anda Fenerbahçe dikkat edersen hiçbir oyuncusuyla yollarını ayırmadı. Yani burada Fenerbahçe oyuncuları olarak şu anda transfer eksik noktalara yöneldi. Önce transferi tamamladı, sonra mesela Greenwood transferini açıklamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Greenwood transferini açıkladıktan sonra da Fenerbahçe tüm konsantrasyonunu bu kez elindeki kalabalık kadrodaki oyuncularıyla mümkün olduğunca yüksek bonservis minimum zararla elden çıkarmaya bakacak. Yani bu süreçten sonra ya Fenerbahçe'nin o tüm konsantrasyonu oyuncularla, kadro düşünmede oyuncularla yoldan ayırmak, gelen teklife değerlendirmek üzerine bir planlama yapılıyor. Ama şu anda önceliği tamamen transfere verdiler. Neden önceliği transfere verdiler? Çünkü yani senin şimdi elinde 42 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi kampa dahi götürdü bu oyuncuları son durumlarını görmek için. Hiçbirisine yollarımızı ayıracak demedi. Çünkü sen oyuncular yollarını ayırmak istediğin zaman bu oyuncuları değerlendirmediğinde bu oyunculara teklif getiren kulüpler de bu oyuncuları yok pahasına senden almak istiyorlar veya bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe de bunun önüne geçmek için transfer dönemi bitene kadar gerekirse bu oyuncuları kullanacağım diyor. Bu oyunculardan yararlanacağım diyor ve bu oyuncuların kadro dışı bırakma gibi durum söz konusu. Hep oyuncularla beraber antrenmanlar da yapılıyor. Dolayısıyla dediğim gibi kalabalık kadroyu da önümüzdeki günlerde azaltmaya çalışacak Fenerbahçe yönetimi. Bunun için de maksimum bonservis geliri minimum zararla elinden çıkarmaya çalışacak. Çünkü Fenerbahçe'nin halen limit sorunu devam ediyor. Limit sorunu açmak için de futbolcu satışı yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda birçok oyuncuya transfer teklifi var. Ama bu tekniklerin bazıları değerlendiriliyor, bazıları geri çevriliyor. Yabancı futbolcu aslında da söylersek şu 5 futbolcu haricinde tüm oyunculara gelen teklifler değerlendirebilir Fenerbahçe. Bu isimler Şikrinyar, Ake, Genduzi, hı hı, Asensio ve Vedat Muriç. Yani bunun içerisinde 2 tane transfer daha gelecek. Bir ve Greenwood, bir de forvet transferinde 7 tane yabancı. Yani bu oyuncuların haricindeki tüm oyunculara gelen, yabancı oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Ona göre yani biraz teknik heyetin vereceği karar, oradaki kadro yapılanmasına göre de yeniden bir değerlendirme yapılır. Mesela Ashley Brown'a gelen teklifler var ama Ashley Brown kamp sürecinde gösterdiği performansa teknik heyetin gözüne girdi ve bir sol bek transferi yapılmasından vazgeçildi ve sol bek olarak 6-4 kuralına uyduğu için Ashley Brown'la devam edilmesi düşünülüyor. Semedo'nun sol ayrılığı söz konusu olabilir çünkü orada
1: Fenerbahçe'nin avantajı, evet, Ashley Brown gibi bir 6 oyuncu vardı galiba öyle. Nene, Ashley Brown.
0: 7 tane oyuncu var. Şöyle 7 tane 6-4 kuralında oyun isim var. Hı-hı. Nene var. Ashley Brown var. Şerif var. Ondan sonra Mimović var. Amara Diouf var. Aziz Fall var. Yani bunlardan 3-4 tanesiyle yollar ayrılacak ama mesela Mimović'in performansından sonra Mimović'in kalma ihtimali belirdi. Nereyle yollar ayrılabilir? Nereye gelen teklifler değerlendirilebilir? Ama Archie Brown'un takımda kalması neredeyse %90 diyebilirim. Çünkü çok ciddi yüksek bonservis bedelleri teklifler gelmediği sürece burada Fenerbahçe yönetimi artı 4 kullanma uyuduğu için de Ayşe Brown'la devam etmeyi düşünüyor.
1: Peki. Aynı zamanda İrfan 25 seninle konuşurken dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Fenerbahçe limiti nasıl ayarlayacak demiş. Örneğin bir dinleyicimiz İrfan 25'e sorar abi, mısınız demiş. Tabii bu Tamer Bey'den gelen mesaj. Neresi?
0: Limit sorunu çözülür. Yani limit sorunu çözmek için ne yapman lazım? Yani bir yeni sponsorluk anlaşmaları yapman gerekiyor. Futbolcu satışı yapman lazım. Avrupa kupalarından elde edeceğin gelirler bu limite ekleniyor. Bunlar çözülür. Bu Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili çalışmalarını da yapıyor. İşte bazıları yani özellikle Galatasaray cephesinden Galatasaray cephesini yorumlayan yorumcular işte Fenerbahçe Greenwood transferini şu kadar bonservis verdi, oyuncu şunu veriyor, nasıl hallediyorlar diyor. Mesela ama aynı kişi, aynı yorum yapan isimler veya yorumcular mesela Galatasaray'ın Osimhen'le ilgili mesela bu kadar konuşulduğunu duydum. Mesela 75 milyon euro bonservis bedeli verildi, oyuncuya şu kadar yıllık ücret verildi, bu limiti nasıl aldı Fenerbahçe diye. Fenerbahçe bu limiti çözer. İşte sponsorluk anlaşmaları yapar. Bir reklamda oynatır. Galatasaray nasıl Osimhen'i bir reklamda oynattıysa Fenerbahçe'de limiti açma için yani Greenwood'la ilgili hani orada sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Bununla ilgili Fenerbahçe yönetimi tüm planlarını yapıyor. Çok akıllıca bir transfer politikası yürütülüyor. Sayın Aziz Yıldırım da seçilmeden önce zaten seçim sürecinde de dile getirmişti. Daha seçim süreci devam ederken Fenerbahçe'nin eksik noktaları kadrosuyla ilgili tüm planlar yapılmıştı. Hangi noktalarda eksikler oldu, hangi mevkilerde eksik oldu, hangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenmişti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu vardı ama eksik bir kadrosu vardı. Zaten o doğrultuda, eksikler doğrultusunda işte Ake sol stoper olarak kadroya dahil edildi. İşte forvete Vedat Muriç transfer edildi ve bir forvet transferi daha yapılması planlanıyor. Şimdi kanat sağ kanada Greenwood transferini bekliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe nokta transferler mevkilere akıcı bir sonra nokta transferler yapmaya devam ediyor. Bu süreç devam edecek. Greenwood transferinden sonra da transfer bitmeyecek. Fenerbahçe forvet transferi. Belki ayrılık şeylere göre kadrodaki bir sol kanat transferi yapabilir. Bu süreçin devam edeceğini söyleyebilirim. Peki. Ama bir sorun olmayacak Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de bazı yöneticilerde para sorunu vardı diyorlar ama bazı kişiler yorumcu yapan yöneticiler dedim. Fenerbahçe'de para sorunu yok. Biz limit sorunu varken şunu söyledik. Limit evet UEFA'da bildiğimiz sorunu var diyor, var ama diğer taraftan yani Fenerbahçe yönetiminde para var. İstediği zaman bu parayı koyabilir ama biliyorsun UEFA kafana göre işte kafa kolaylığı sağladım şu kadar para koydum bunlara izin vermiyor. Dolayısıyla bunların belli prosedürleri var. Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili tüm planlarını yaptı ve bu planlar doğrusunda hareket ediliyor. Herhangi bir limit sorunu da yaşamayacaklar, onu da ekleyelim.
1: Yani bu limit problemini olsun. Aşmanın da bir zamanı var diyorsun ama aynı zamanda.
0: Tabii zamanı var. Zaman şöyle söyleyeyim. Çünkü şu var. Bu limitler ne zaman şey yapılıyor? Transfer dönemi bitiriyor. Transfer dönemi bittikten sonra yani o resmi maçla başladığında zaten onunla ilgili denetlemeler de başlar. Yani Fenerbahçe bu limiti aşacak. Yani bir sıkıntı yok. Peki. Çünkü Fenerbahçe'nin 41 tane futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları yollara ayrılacak ve bu futbolcular şu anda çok ciddi transfer teklifleri de geliyor. Yani Fenerbahçe belki de bu ayrılıklar yaşandığı zaman göreceğiz hep birlikte. Belki 60-70 milyon euro civarında bir bonservisiyle oyuncu satışı olacak Fenerbahçe'de. Yani bu da zaten otomatikmen limite yansıyor. Artı yeni sponsorluk gelirleri, yeni ek gelirler kulübe kaynak sağladığın zaman bu limitler artıyor. Loca satışları da bazı localarda yine loca satışları oluyor. Onlar da o gelire ekleniyor. Kombine satışları bu gelire ekleniyor. Bu limit aşılmasında bunları hep ekleniyor. Yani gelir kazı kulübe gelir sağladıkça bu limit artıyor.
1: Kanat için Rashford ve Lookman konuşuluyor mu demiş?
0: Rashford'la bir ilgi var. onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de biliyorsun Greenwood transferinde Manchester United'da yani bu Greenwood transferi için Fenerbahçe 3 kulüple bir de aynı anda görüşme gerçekleştirdi. İşte Marsilya'nın biliyorsunuz %40'ı Getafe ve Manchester United'daydı Greenwood transferinde. Hem Manchester United hem Getafe ile görüşmüştü Fenerbahçe. Marsilya'da da anlaştıktan sonra. Bu Manchester United'le görüşmelerde Rashford'un durumu da soruldu. Rashford geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyiyordu. Ancak satın alma opsiyonunu Barcelona kullanmadı. Barcelona o bölgeye Adeyemi'yi transfer etti. Şimdi Manchester United yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor Manchester United'ın. Oyuncunun 14 milyon euroluk yıllık ücreti var. Manchester United da bu yıllık ücretin nedeniyle oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de yani Manchester United'ın şöyle bir durumu var. Yıllık ücretin karşılanırsa herhangi bir kiralama bedeli olmadan oyuncunun gelen teklifle değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi de Rashford'u değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye soracağım ama stat işini sormuş dinleyicimiz. Stat büyütme işi nasıl ilerliyor demiş Yalvar Bey?
0: Stat büyütme işi büyük ihtimalle bu sezon olmaz diye düşünüyorum ben. Açık sezon başladığı
1: için. İş oraya geldi mi? Yani bu sezon yetişecek kısmından, vaadinden iş tabii bu sezon olmaz diye düşünüyorum yani kısmına geldi mi?
0: Daha henüz şöyle söyleyeyim. Yönetim şu anda tamamen transfer odaklanmış durumda. Şampiyonlar yönelemesinde odaklanmış durumda. Sezona hazır bir şekilde girmek istiyor. O süreçlerde görüşmeler devam ediyor. Ama henüz bir izin aşamaları ne aşamada onunla ilgili sormadım. Yani biz de tabii önceliğimizi aslında baktığımız zaman tamamen transfere vermiş durumdayız. Transferle ilgili gelişmeler takip ediyoruz. Ve bununla ilgili de önümüzdeki günlerde yani biraz daha kadro şekillensin. Süreçle ilgili mutlaka detaylı bir bilgilendirme.
1: Peki problem problem yani öncelikle bir izin alınması mı burada? Öyle yanlış mı anladım?
0: Evet tabii. Önce izinler, gerekli prosedürlerin tamamlaması lazım. Yani böyle onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Nihat Özbağ biliyorsunuz bakanlıkta da Ankara'da ziyaretlerde bulunmuştu. Bu süreci tamamlar Fenerbahçe ve eğer izinler tamamladıktan sonra hemen inşaatı da başlayabilir ama tabii burada şöyle bir de durum var. Maçlar devam ederken inşaat süreci nasıl olacak? O da bir soru işareti. Ama eğer inşaat başlarsa da Mayıs ayına kadar da bitirmeyi konusunda taahhütte bulunmuştu Sayın Nihat Özbağ. Yani biraz beklemek lazım. Süreci takip etmek gerekiyor. Evet. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki önceliği tamamen transfere vermiş durumda. Fenerbahçe mali anlamda kulübün röntgeni çekiliyor. Onunla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Yeni görevlendirmeler yapılıyor. Altyapıda, FB TV'de, işte Fener Yumlar'da. Dolayısıyla bunlara öncelik verilmiş durumda. Mali anlamda kulübün durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde belki de Yüksek Divan Kurulu toplantısı olacak Temmuz ayının sonunda. Orada da detaylı açıklamalar mutlaka yapılacaktır. Şu anda öncelik dediğim gibi tamamen futbol takımı işte ve kurumsal organizasyonun yeniden uygulanmasına verilmiş durumda. Diğer taraftan tesis yatırımları da ilerleyen süreçte mutlaka bununla ilgili de çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki. İrfan 25 biraz Fenerbahçe yayını gibi oldu bu. Sorularla dinleyicilerimizin soruları izin vermiyor ki programın bu bölümünü bitirmiş olalım.
0: Greenwood'la ilgili bir daha son söyleyeyim. Greenwood tamam. Bugün açıklamasını bekliyoruz Greenwood. Herhangi bir sorun yok.
1: Abi öyle deme. Sen öyle dedin diye bu sefer Aziz Başkan bu defa da senin haberin üzerine erteler bu işi. Aziz Başkan'ın öyle bir yapısı var transferde biliyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım zaten bu süreçte çok gizlilik anlamında çok dikkat ediyor yönetim bu konuda. Ama artık Sayın Cihan Kemal ve Oğuz bugün Marsilya'ya gittiler. Greenwood da İngiltere'ye gitmişti ailesini görmek için. O da Marsilya'ya döndü. Artık bu sürecin bugün noktalanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yayın organları, kulüp internet sitesi, FB TV, Fenerbahçe Radyo'yu Fenerbahçe taraftarının takip etmesi lazım. Çünkü oradan bildiriyorlar artık biliyorsun ilk önce.
1: Evet.
0: Yani bugün olmasa bekliyoruz. Yani bugün transfer açıklanır. Bugün olmasa yarın mutlaka bu transfer açıklanır. Çünkü Alayet'in kulübünün de bir teklif vardı. Son anda teklifte bulunmuştu Greenwood'a. Ama bu teklifi Greenwood geri çevirmişti. Fenerbahçe ile Çünkü Erkurdu anlaşma sağlanmıştı. Yani sürecin tamamlanmasını bekliyoruz artık. Yani bu süreç tamamlanacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi şunu söyleyecektim az önce. Dinleyicilerimiz hep der. Galatasaray'a şu kadar zaman ayırdın. Fenerbahçe'yi bu kadar. Bu hak mı diye. Hani genelde haklı bulmam o yorumları, o eleştirileri. Ama bugün bir öz eleştiri yapmak gerekirse hakikaten bayağı bir Fenerbahçe konuştuk. İrfan 25'te programın yarısını neredeyse öyle geçirdik. Ama konu uzuyor. Sizlerden gelen mesajlar çok diye uzuyor. Fenerbahçe gündemi de herhalde biraz böyle bir zamanı hak ediyor gibi ya da işte böyle bir zamanın ayrılmasını bize gösteriyor gibi, bizi oraya götürüyor gibi. Onun için özür dileyim dinleyicilerimizden ama Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu dinleyicilerimizden ama Fenerbahçe gündemine biraz fazla konuşuyor olacağız. Şu bölümde parantezde. İş oraya götürüyor bizi. Çok sayıda mesaj var çünkü. İrfan 25'e sorar mısın? Gelecek oyuncular ne zaman Avrupa'ya eklenecek? İbrahim Oruçmen demiş.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani Greenwood, eğer Greenwood transfer bugün açıklanırsa Avrupa listesine yazılır. Bunu söyleyeyim. Ya da yarın da açıklanırsa yazılır. 16 Temmuz 10 gün UEFA listesinin verilmesi için. Ben yeni transferler Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood'un, yani Greenwood daha henüz resmi olarak imzalanmadı ama UEFA listesinde yer almasını bekliyorum.
1: Konuğunuza sorar mısınız? Geçen sene Fenerbahçe ile ilgili hangi transfer haberleri doğru çıktı demiş Barlas Bey.
0: Benim mi?
1: Galiba seni soruyor.
0: Böyle ki ben sosyal medyada bir transfer haberi paylaşmıyorum.
1: Paylaşmıyorsun
0: beni
1: abi.
0: Beni takip edenler biliyor. Ben Sözcüler sitesinde de genellikle gazeteye veriyordum. Çok, ve birçok haber
1: biraz hedef gösteren bir soru abi. Ben de okumamam gereken sorulardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Birçok şöyle söyleyeyim. Benim öyle bir derdim yok. Yani evet. İlk ben söyledim veya ilk ben paylaştım diye bir derdim yok. Hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadım. Ama sen de biliyorsun ki radyodaki yayınlarımızda da birçok oyuncu söyledik. Birçok isimler çıktı.
1: Daha çok bazıları... kulis haberlerinde transfer değil de İrfan 25'ten aldığımız örneğin stadyuma ilişkin bir proje sorusu geldi değil mi az önce? Ona ilişkin verdiği bir haber ya da kulüp içerisinde kulüp tüzüğüne ilişkin verdiği bir haber. Bu tarz haberlerde çok fazla İrfan 25'in doğrularını hatırladığımı biliyorum. O yüzden sorgulatma. Biraz da hedef gösterici bir soru.
0: Transfer haberlerinde de birçok doğru haberim çıktı ama ben hiçbir zaman bunu söyleyeceğim bir insan değilim. Yani ilk ben verdim ya bunun da İlk veren arkadaşlara da saygı gösteririm. Her zaman tebrik ederim, alkışlarım. Ha şimdi mesela Fenerbahçe'nin önerdiği veya Fenerbahçe'nin ilgilendiği ama transfer olmayan isimler de var. Yani çok çaydı isim öneriliyor Fenerbahçe'ye şu aşamada. Birçok isim öneriliyor. Bu isimleri söylüyoruz. Yani bu sözün özelinde geçen sezon üzerinde mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin transferlerinde de yani birçok isim, yani transfer ettiği birkaç ismi de söylediğimizi biliyorum, açıkladığım için. Ama bunu sosyal medyada paylaşan bir insan değilim. Ben hiçbir zaman sosyal medyada haber transfer paylaşamıyorum.
1: Peki takımlar nasıl denetleniyor demiş bir dinleyicimiz. Onun haricinde Mimović, İrfan abi de ters köşe bir durum yaptı mı demiş Çağlar Bey.
0: Valla Mimović bence herkes de ters köşe yaptı, evet. Onu söyleyeyim. Bence beklenmeyen, kimse
1: ben beklemiyordu
0: Mimović'ten böyle performansı.
1: 10 artı 4'ün her iki tarafta da hem kulüp için hem oyuncu için meyvesi diyebilir miyiz?
0: Olabilir. Mimović'in göstereceği bundan sonraki performansı da bekliyorum. Mesela benim için belirleyici olacak maç Mimović açısından LASK maçında oynayacak göstereceği performans. Yani orada göstereceği performans bence... biraz daha Mimović hakkında bir şeyler söylemek için daha belirleyici olacaktır. Yani şu da var. Mesela bu sezon başları kampları bu açıdan önemlidir. Jesus döneminde de İsmail Yüksel'i hatırlarsan yine kiralıktan gelmişti. Birincilikte yanılmıyorsam Adana Demirspor kiralık olarak forma giymişti. Ya da Bursa'da olabilir. Fenerbahçe'ye gelmişti. Sezon başında herkes İsmail Yüksel'i kiralanacak veya takımdan gönderecek isimler arasında görüyordu. Ama Jesus oyuncuyu tüm hazır maçlarında oynattı. Hatta Samandağ'da maçlarında oynattı. Ve ondan sonra da oyuncu Fenerbahçe'nin ve milli takımın değişmez bir ismi haline geldi. Yani o yüzden sezon başı kamplarından oyuncudan göstereceği performans çok önemli. Buradan böyle oyuncular da çıkabilir. Mimović çok küçük. Mimović Fenerbahçe'ye de zaten transfer olurken büyük beklentilerle transfer oldu. Kızıl Yıldız'da forma giyiyordu bu oyuncu. Şampiyonlar Ligi önleme maçlarında oynuyordu. Şampiyonlar Ligi maçında oynuyordu. Önleme de değil. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi de katkısı da vardı Kızıl Yıldız'da. Ama oyuncu Fenerbahçe'de hiç süre almadı. Resmi maçta forma giymedi. Daha sonra onu kiralandı. Tedesco döneminde yine kiralandı. İşte İsmail Kartal bunu hazırlık maçlarında değerlendiriyor. Belki de Fenerbahçe'nin bu anlamda bu sezon Mimović'te bir kazancı olacak. Artı 4 kuralına uyması yani önem arz ediyor. Ama şöyle söyleyeyim, Mimović'in bu gösterdiği performansın ardından da şimdi Süper Lig'den birçok kulüp de onu takip ediyor ve yani Fenerbahçe'nin onunla ilgili vereceği kararı da yakından izliyorlar.
1: Peki. İrfan 25 aynı zamanda Fenerbahçe'de son soru tribünlere ilişkin. Tribünlerin ortasındaki bölüm kaldırılacak mı demiş İbrahim Oruç. Oraya ilişkin kaldırıldı, bir çalışma vardı. Kaldırıldı.
0: Son halinde paylaştılar biliyorsun. O tribün kalktı artık. Son halinde paylaşıldı. Yeni sezonda orada tıpkı diğer tribünler gibi olacak. Zaten orada az sayıda koltuk vardı. Koltuk sayısı arttırıldı. Ve yeniden düzenlendi. Fenerbahçe yönetiminin bir gizlisi zaten o olmuştu. Taraftarlar
1: doğru.
0: Özellikle maç
1: bir de radyo durumu olmuştu. O da
0: kıymetli. Evet, radyo radyoyu yeniden aldılar. Şu an Sayın Aziz Yıldırım yönetimi aslında son yıllarda biraz daha geride kalmış veya önemsenmeyen birçok şeyi ön plana çıkarmaya başladı. Onu da takdir etmek lazım. Topuk yaylası tesisleri Fenerbahçe'nin bir değeridir. Topuk yaylası tesislerinde son yıllarda Fenerbahçe kamp yapmıyordu. Bu sezon 10 gün orada kamp yaptı. Yabancı futbolcuya sordum. Yabancı futbolcular gerçekten kamp sürecinde hayran kaldı. İstanbul'da aşırı sıcaklar varken orada ne sıcak ne soğuk havada çok güzel bir atmosferde kamp yaptı Fenerbahçe. Kendi tesisi 3 tane sahanın olduğu bir tesisten başlıyoruz. Çok rahat bir şekilde hiçbir şekilde uzak, her şeyden uzak bir şekilde kamp sürecini tamamladılar top kesesini. Şimdi Fenerbahçe Radyo son dönemde geçen sezon Fatih Sanan döneminde satılmıştı. Aylık 150 bin kira gibi bir süreci. Çok tartışılmıştı. Yeniden işte en son Ake transferini oradan açıkladılar. Sayın Cihan Kamer. Herkes radyoya kilitlendi. Zaten radyoda çok fazla çalışan da yok benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. En son kapanmadan önce 3 çalışanı vardı. Dolayısıyla çok da zarar edecek veya bu zararın kulüp tarafından karşılanmayacak bir durum değil. Fenerbahçe camiası çok önemli camia.
1: Tabii radyoların televizyon maliyetine göre oradaki durumu, evet, avantajı bellidir. Onu da konuşmak lazım.
0: Öyle canım. Radyoyu canlı tutabilecek veya şey yapabilecek durumda. Şimdi FB TV'de de çok şey gördük. Son dönemde program anlamında. İşte bak, kamp sürecinde sürekli özel röportajlar yapılıyor. Futbolcularla ilgili. Ondan sonra da kamp günlüğü programı.
1: Fenerbahçe yapılıyor. TV'de de birkaç oyuncuya özellikle topuk yaylası tesislerine sorulduğunu gördüm. Muhtemelen yönetimden ya da işte iletişimle ilgili bir yöneticiden diyebilirim ya da belki.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Yani
1: orada kamp yerinin öne çıkarılması istendi galiba.
0: Söylesin.
1: Haber değeri olan zaten bir şey değil ama dikkatimi çekti.
0: Böyle söyleyeyim. Futbol yapılanması, evet, sırasında seçim sürecinde bu süreç yürütülürken, yani Fenerbahçe'nin kamp programı da belirlenmişti zaten. Ve bu kamp programı belirlenirken topuk yaylasında da kamp yapılması planlanmış sayılırım ekibi tarafından. Orası Fenerbahçe'nin bir değeri. Yani Fenerbahçe orayı değersizleştirmemesi gerekiyor. Ve şu anda birçok kulüp orada kamp yapıyor. Şu anda kamp tesisleri de dolu. Zamanında biz ilk dönemde Topuk Yaylası açıldığı zaman Topuk Yaylası'nın yöneticilerine sorduğumuzda hatta şunu söylüyorlardı. Biz şimdi Fenerbahçe orada kamp yaptığı zaman başka hiçbir takımın orada kamp yapılması izin vermiyorlar. Ama aynı anda 3 takım orada kamp yapabiliyor. Aynı otel odasında, otelde kalabiliyor ve 3 tane de farklı halı saha, 3 tane de farklı saha var. Dolayısıyla aynı da 3 takım kamp yapabiliyor orada. Mesela Fenerbahçe'nin orada kamp yaptığı zaman hiç başka takım kamp yapmıyor ve otel yetkilisiyle şöyle söylüyor. Biz mesela Fenerbahçe kamp yaptığı zaman ya da kamp yapma zaman daha fazla kazanç sağlıyor diye. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir değerini her zaman göz önünde bulundurması gerekiyor. Avrupa standartlarında çok önemli bir tesis. Dolayısıyla oranın değersizleştirilmemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de bu elindeki değeri en iyi şekilde kullanıyor. Bunu ön plana çıkarması kadar çok doğal bir şey. Yani bunu kötülemek gerekmiyor. Bence burada da bunları FB TV gibi, Fenerbahçe Radyo gibi, ondan sonra işte Topuk Yaylası tesisleri gibi bunların hak ettiği değere ulaşması gerekiyor. Zamanında Fenerbahçe dergisi vardı. Yani ben aslında kurumsal hafıza anlamında o derginin de yeniden hayata geçirmesinin çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe dergisinde de zaman zaman her ay çıkardı bu dergi ve Fenerbahçeli futbolculardan işte altyapı, voleybol, işte basketbol, onlarla ilgili röportajlar yer alırdı. Ve insanlar oradan Fenerbahçe'yle ilgili haberleri okuyabilirlerdi, okuyorlardı. Dolayısıyla onun da tekrar hayata geçirmesinin doğru bir tercih olacağını düşünüyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: 25 eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Şu anda eklemek istediğim başka yok. Yarın dediğim gibi Fenerbahçe Avusturya kampını tamamlayacak. LASK'la son hazırlık maçını oynayacak. Bu maçta sakatlığı nedeniyle, yani operasyon geçirmesi nedeniyle, sezon sonunda operasyon geçirmişti, fıtık operasyonu. Nene'nin forma giymesini beklemiyoruz. Archie Brown'la Mert Müldür'ün hafif aralarıyla son hazırlık maçında oynamamıştı. Onlar artık takımda birlikte çalışmalara başladı ve LASK maçında teknik heyet görevi verirse iki futbolcu da forma giyebilecek. yine Ake yeni transfer Ake'inde Fenerbahçe formasıyla ilk hazır maçı Las karşısında oynamasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. İsmail Kartal da 16 Temmuz tarihi itibariyle bu UEFA listesini verecek ve orada da çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum ama bazı isimlerle tabi mecbur zaten 24 kişilik 24-23 kişilik bir liste vermek zorunda Fenerbahçe ve o listede de mecburen bazı isimlerle o listenin dışında kalacak.
1: Peki. İrfan 25 ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Selamlar, sağ ol. İrfan 25'te bağlantımız oldu. Fenerbahçe'yi konuştuk radyomuzun kıymetli isimlerinden. Sevgili meslek büyüğüm İrfan abiyle konuştuk ama biraz uzun konuştuk Fenerbahçe tarafının. Farkındayım, özür dileyim Galatasaraylardan, Trabzonsporlardan, haber bekleyen Beşiktaşlardan ama Fenerbahçe ve Galatasaray gündemini şöyle biraz daha merak ettiğimiz dönemde, merak ettiğimiz anlarda haliyle sizlerin de gelen mesajlarıyla beraber genellikle bu kadar çok mesaja boğmuyorsunuz ki Fenerbahçe söz konusu olduğunda çok mesaj geldi. Mesela sorulan, konuşulan, detaylandırılan Fenerbahçe söz konusu olduğunda birçok yazınızı görüyorum ben WhatsApp hattımıza 0212 273 1010. Okuyamadığımız mesajlar için ayrıca teşekkür edeyim. İbrahim Bey'den mesaj var. Onun haricinde okuyamadığımız Bayram Bey'in mesajı var. Hatta Bayram Bey demiş ki Maltepe'den Bayram ben. Süper Lig'in yeni çiçeği burnunda kulübü Çorum FK şu anda Topuk Yaylası'nda kampta demiş. Bak o da o detayı hatırlatmış bize söz konusu bu olunca. Hüseyin Mecit yine o güzel mesajlarından birini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Delfin Yunus Taney'e de selamlar demiş. Bak dinleyicilerimiz arası selamlaşmalar da başlıyor radyoda böyle zamanlarımızda, sağ olsun. Dedik Fenerbahçe'yi uzun tuttuk biraz ama ilerleyen dakikalarda Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi editörlerinden Burak Özdemir'le Galatasaray gündemini konuşarak devam edeceğiz. Aranın ardından burada olacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündemini hızlıca Burak Özdemir'den alacağız. Fanatik Gazetesi editörlerinden, Fanatik Gazetesi'nin kıymetli isimlerinden Burak Özdemir bizlerle Galatasaray'ı konuşmak üzere. Burak hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar. Galatasaray sen de bildiğin gibi biraz transfer döneminde rakiplerine göre biraz geride kaldı ama bu akşam ilk transferini İstanbul'a getiriyor. Bu akşam 20.30-21 sularında.
1: 21'i bulur o muhtemelen ve kulüpten de resmi açıklama belki işte geldi mi onu hatırlamıyorum ama basın mensuplarıyla bizlerle paylaşılan bir resmi bilgi var grupta ve işte o da biraz Galatasaray tarafını heyecanlandırıyor. Sanki biraz sessizlik bozulacak gibi. Tüm detaylar sende onunla beraber Burak Özdemir.
2: Evet, Rizli Boçuk bu. Gelecek işte bu akşam. Onu bekliyoruz. Bugün İstanbul'da olacak. Yani insanlar biraz tabii Boçuklu isminin biraz diğer hani rakiplerin yaptığı transferlerin yanında isim olarak biraz sönük tabiri caizse kalındığından dolayı tepki var ama şunu unutmasınlar ki Galatasaray bunu alıp ana planın içerisine takımın yıldızı olacak bir oyuncu niyetiyle almıyor. Bu geniş kadroda rotasyonda takımın içinde bulunması gereken bir parça olarak düşünüyor Okan Buruk. O bölgeye, orta sahaya daha iyi isimler de gelecek. Bunun yanı sıra bir Davinson Sanchez Galatasaray'da gündemi var. Como'nun ve Inter'in ısrarı vardı ancak Como bu işi biraz daha ciddiyete döktü. İlk bir 20 milyon euroluk teklif yapıldı. Bu Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Daha sonra bu teklif 25 milyon euroya çıkarıldı. Davinson Sanchez'in Como ile prensipte anlaştığı şeklinde haberler var. Bunlar tamamen hiçbir şekilde doğru değil. Zaten Galatasaray'ın müsaadesi olmadığı sürece, Galatasaray Como ile anlaşmadığı sürece Como'nun Davinson Sanchez'le bir transfer görüşmesi yapması zaten mümkün değil. Kurallara aykırı, FIFA tarafından ceza alabileceği bir pozisyon doğurur. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın en az belirlediği bonservis ödedi 35 milyon euro. Ancak Galatasaray Davinson Sanchez'i zaten satmaya da çok... Yani çok istekli de değil, onu da söyleyelim. Çünkü sattıkları zaman Davinson Sanchez ayarında bir stoperin transferi çok daha pahalıya mal olabilir. Bir de yıllardır oturmuş Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisinin tandemini de Okan Buruk bozmak istemiyor. Hatta Okan Buruk Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in kalması halinde bile oraya bir transfer bile düşünüyor. Onu da söyleyelim. Yani şu an Davinson Sanchez gitti şeklindeki haberler kesinlikle doğru değil. Galatasaray böyle bir şey düşünmüyor. Böyle bir düşüncesi yok. Davinson Sanchez'in de kulüpten ben gideceğim diye bir talebi yok. Bunun dışında Rusya'da Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı golcü Panomarenko var. Galatasaray onun için Dinamo Kiev'e bir ilgi mektubu gönderdi. Orada biraz yüksek bir beklentisi var. Dinamo Kiev'in 30-35 milyon euro civarı bir bonservis istiyor. Galatasaray da Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Taraflar arasında kiralık konusunda bir görüşme yapılıyor. Onu da birkaç gün içerisinde netleşebileceğini düşünüyorum. Gabriel Sara'ya geçtiğimiz sezon sonundan beri Aston Villa'nın bilgisi vardı. Aston Villa orta sahadan iki tane oyuncuyu kaybetti. Buraya tekrar bir Gabriel Sara düşüncesi olabileceğini ben düşünüyorum. Onu da takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bence Gabriel Sara'yla da ilgili yeni gelişmeler olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama Galatasaray'ın tabii listesinde önemli isimler var. Enciso var Paraguaylı ama o bekletiliyor çünkü çok daha üst düzey bir isim aslında var Okan Hoca'nın kafasında. Oradan bir olumlu sonuç alınamazsa Enciso'ya dönülmesi düşünülüyor. Enciso'nun biraz da sakatlık durumları kulübü düşündüren taraf aslında. 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli talebi var Strasbourg'un. O da önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır. Olumlu veya da olumsuz onun da haberini alacağızdır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Enciso deyince Brahim Diaz geldi aklıma. Diğer tarafta onun adı da çokça anılıyordu. Ama Brahim Diaz gibi anılan işte Turam, geçtiğimiz yıllardan örnek verirsek Sergio Ramos gibi. Onun da yanında bir stoper daha vardı ya, çok ön planda ve heyecanlandıran stoper adaylarından biriydi. Kimdir? Rüdiger mi anılıyordu? Kim anılıyordu Galatasaray'da? Van Dijk. Düzeltiyorum, özür dilerim. Ya böyle isimler de var ama bunlar ne kadar doğru, ne kadar pişmek üzere, ne kadar menajer önermesi ısıtıp ısıtılıp önümüze getirilen haberler meslektaşlarımızca, daha doğrusu hatta orada bir özel işleri bizlerce, bilmiyorum. Detaylar sen de, onu da sorayım istedim. Çünkü heyecanlandıran haberler bunlar.
2: Ya Van Dijk, şimdi Van Dijk'ın sadece maaş olarak isteği 10-15 milyon euro civarı bir maaş talebi var. Yani Galatasaray'ın Davinson'u satmasına değecek bir durumu bilmiyorum. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani Abdülkerim zaten takımda sol ayaklı stoper, Van Dijk'lı sol ayaklı stoper. Galatasaray'ın ben iki tane sol ayaklı stoperle oynayacağını düşünmüyorum. O yüzden ben Van Dijk transferine de şu an için çok olabilecek gözüyle de bakmıyorum. Ama dediğim gibi Davinson Sanchez'in ben ayrılmasını çok düşük ihtimal görüyorum. Olası bir ayrılıkta işte o zaman farklı isimler devreye girecektir. Van Dijk de bunlardan biri olacaktır.
1: Sadece onu sormadım ama tabii böyle yıldız isimlerde çok anılan...
2: Brahim Diaz'la ilgili de ben şunu söyleyeyim. O dün bir iki gündür çıktı haberi ama biraz orada biraz menajer haberi de olabilir. Çünkü bugün de mesela Beşiktaş'la haberi çıktı. Şimdi mesela yarın da Fenerbahçe ile ilgili de bir haberi yapılabilir. Hani çok da benim hani güvenebildiğim bir konu değil şu an için Brahim Diaz. Galatasaray'ın Real Madrid'den asıl peşine düştüğü oyuncu Mastan Toğan'ı. Yani bu net bir bilgidir. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna görmek istiyor. Hem sağ kenar hem on numara oynayabilen bir oyuncu. Bir de Real Madrid'e devamlı oynamak istiyor aslında Mastan Toğan'ı ama oynayamıyor. Bir yıllık, en azından bir yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda kirada oynayıp daha hazır ve daha güçlü bir şekilde Real Madrid'e dönmek istiyor. Galatasaray'ın şu an Real Madrid'de de Mastan Toğan'ı konusunda görüşmeleri devam ediyor.
1: Dinleyicimizin bir sorusu var. Noah Lang gidiyor mu demiş.
2: Noah Lang gidiyor mu derken zaten... Yani
1: zaten Noah Lang kiralık gelmişti.
2: Napoli'ye döndü. Napoli'de Allegri'nin onunla ilgili düşüncesi iki hazırlık kampının sonunda karar vermeyi düşünüyordu. Ama biliyorsun onlar Ezequiel Zevallos'u transfer ettiler Boca Juniors'tan. David Neres var kadroda. Başka kanat oyuncuları da var. Bir kanat oyuncularına bir bolluk yaşandığı için David Neres ya da Noah Lang'dan birinin gidişine onay verecek. Ama dediğim gibi bu en azından ilk kamp dönemini bir Napoli'nin geçirmesi gerekiyor. Bence Galatasaray'da eğer Napoli Noah Lang'la ayrılmak konusunda bir karar alırsa Galatasaray'ın orada ben devreye girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Barış Alper'in şu an bir yedeği yok. Yani Barış Alper'i dinlendirebileceğiniz ya da Barış Alper'in yerine oynadığı zaman da aklınızın kalmayacağı bir kadrosunda öyle bir oyuncu yok. Noah Lang bence Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir.
1: Leao da az önce konuştuğumuz o yıldız isimler gibi birçok takımla anılan bir isim. Beşiktaş'la anıldığını hatırlıyorum. Daha çok Fenerbahçe ile anıldığını hatırlıyorum. Hatta öyle ki anlaşma yapıldı. Hakan Safi kazanırsa gelecek denildiği dahi oldu. Galatasaray'la alakalı da şimdi bir Leao adı geçiyor Galatasaray'ın. Daha doğrusu Leao'nun adı geçiyor Galatasaray'la. Düzelteyim. Cümleyi kuramadım. Özür dilerim. Orada senin duyduğun bir şey var mı? Yoksa burada biraz yine menajer işi mi diyebiliriz bu iş için? Ne dersin?
2: Ya bugün itibariyle Galatasaray'da Leao diye bir gündem yok. Zaten şöyle bir şey var. Yani Leao Avrupa'nın elit seviyedeki birkaç kenar forvetinden, kenar oyuncusundan bir tanesi. Bence eğer Galatasaray Leao'yu transfer edecekse bu aynı Osimhen'deki gibi olacak. Yani birçok Avrupa'da birçok yerde transfer kapandıktan sonra ancak buralara düşer. Çünkü gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Maaş beklentisi de çok yüksek. Bonservisi de zaten çok yüksek olacaktır. O yüzden şu an hani Leao konusunda bir gelişme yok yani.
1: Dani Olmo'yu sormuş dinleyicimiz. Ümit Bey.
2: Dani Olmo konusunda benim bir bilgim yok. Ben çok da ihtimal verdiğim bir durumda değil.
1: peki? Icardi gündemini senden dinleyelim mi? Son süreç nedir?
2: Ya Icardi'ye Galatasaray teklifini iletti. Icardi şartlarını iletti. Şu an iki tarafta da herhangi bir temas hali yok. Şu an iki tarafta hani sürekli olarak bu konu üzerine konuşmuyor. Icardi şu an zaten Amerika'ya gitti, bir tatil yapıyor. Ben artık Galatasaray'da Icardi döneminin kapandığını düşünüyorum.
1: Can Uzun süreci neden uzuyor?
2: Can Uzun süreci daha uzun.
1: Az önce biraz böyle değindik ama.
2: Frankfurt'un çünkü beklentisi çok yüksek. Başka takımlar da var talip olan Can Uzun'a. Ve tabii işte dediğim gibi en önemlisi aslında Frankfurt'un çok yüksek bir beklentisi. Ama Can Uzun anlaşılması halinde Galatasaray'da forma giyebileceğini de kulübe bildirdi. Ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum ama biraz zaman alacağını düşünüyorum.
1: Golcü transferi için John Duran'lardan diğer tarafa, yani Ukrayna'ya yanlış hatırlamıyorsam orada oynuyor. Ponomarenko'lara gitti Galatasaray. Bununla beraber Franculino gibi isimlerle anılıyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam Michelin'daydı galiba oyuncu. Sen ne diyorsun bu 3 isim özelinde Galatasaray'da golcü transferi için?
2: Şimdi John Duran'da tek eksik olan Okan Hoca'nın onayı. Onun dışında her şey tamam. Okan Hoca'nın onayını bekliyor John Duran transferi. Ponomarenko için az önce söylediğim gibi Galatasaray'a bir ilgi mektubu gönderdi. Ama kulübünün bonservis beklentisi 30-35 milyon euro civarı olduğu için ve Galatasaray'da hani genelde Osimhen'in oynadığı ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bir kiralama formülü üzerinde görüşülüyor taraflar arasında. Forvet transferi dediğim gibi yani Galatasaray potansiyeli olan ama oynadığı zamanda da takıma bir şeyler verebilecek, o mesajı sahada rakip oyuncular da verebilecek kadar düzgün ve doğru bir isim peşinde koşuyor. Ama dediğim gibi John Duran şu an sadece Okan Hoca'nın onayı kaldı. Okan Hoca bugün tamam dese yarın John Duran Galatasaray forması giyer.
1: Lemina Manisa olayını anlatır mısınız demiş dinleyicimiz.
2: Lemina Manisa
1: Dursun Bey. Yani Lemina'nın kardeşidir Manisa'ya o evet. Yani Lemina Manisa kardeş deyince ne oluyor dedik ya burada. Lemina Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı konuştuğumuz dönemde. Lemina Manisa ne alaka dedim böyle birden. Noah Lemina o. Doğru. Adını hatırlayamadım ama kardeşiyle ilgili gündem olmuştu. En azından onları hatırladık. Sen de hatırlattın sağ ol. Burak Özdemir'le, Fanatik Gazetesi'nden Burak Özdemir'le konuşuyoruz. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği ne olacak? Onu biraz daha açabilir miyiz? Burak.
2: Ya Gabriel Sara Brezilya milli takımına da gittikten sonra biraz böyle özellikle Premier Lig'de İngiltere çıkışlı bir oyuncu olduğu için bayağı bir dikkatleri üstüne çekti Aston Villa. Az önce söylemiştim Aston Villa'nın. Onunla zaten geçtiğimiz sezon bitmeden önce ilgisi vardı. Tabii şu an onlarda da bir nasıl diyeyim takımda Tielemans'ın işte servis kalma bedelini ödedi. Manchester United transfer etti. Onana ayrıldı. Manzambi'yi transfer etmek istiyorlar bir yandan. Bir yandan da Gabriel Sara'yla da ilgileri devam ediyor. Bence bu orta sahada özellikle Tielemans'ın ayrılmasının ardından Gabriel Sara sesleri tekrar yükselecektir. Ben önümüzdeki günlerde tekrar Aston Villa ile Gabriel Sara konusu için Galatasaray'ın bir görüşme yapacağını düşünüyorum.
1: Peki son olarak Galatasaray'la anılan bir isim Como forması giyiyor. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hassane Diao. Orada da seninle konuşmalarımız olmuştu bu oyuncu ile ilişkin. Ama biraz daha detaylandırmanı rica edeceğim. Çünkü merak ettiğim bir isim. Galatasaray'da bu akşam gelecek olan 20.30'da gelecek olan yeni transferde mesela yine 22 yaşında o oyuncu da 20 yaşında. Böyle transferlere biraz da ağırlık vermiş durumda. Bu arada Naga iyi fizik yapmış. Öyle gördüm. Onu da söylemek lazım. Şimdi geçtiğimiz transfer sezonunda gelen ve hani belki çok fazla forma şansı bulmasa da hatta o kısımdan da eleştirilse de Okan Buruk ve teknik yönetim şimdi orada Naga'yı da hatırlayıp geçen yıla gittiğimde Galatasaray'ın transferlerinin kıymetli olduğunu görüyorum. Böyle oyuncularla anılmasının kıymetli olduğunu görüyorum ve sözü sana bırakıyorum.
2: Ya Renato Naga ile ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ben bu sene şöyle söyleyeyim. Renato Naga geçtiğimiz sene devre arasına gelmiş olması ve öyle bir zorlu bir periyotta yani puan kaybına tahammül olunmayan bir periyotta geldiği için Okan Hoca çok şans veremediği bir isim oldu. Ama önümüzdeki sezon çok daha fazla şans bulacak ve daha fazla süre alacaktır. Kendisi yaz dönemini de çok iyi bireysel antrenörlerle çalışarak çok iyi bir şekilde geçirmiş. Fiziksel olarak da kas kütlesi de artmış. Bence önümüzdeki sene takımın çok sıkça Okan Hoca'nın şans vereceği isimlerden biri olacaktır. Ondan önce neyi sormuştun?
1: Esasında oraya gittiğimiz isim Hassane Diano'ydu. Evet, Diao'ydu. Düzeltiyorum.
2: Diao. Evet, şunu söyleyeyim. Bir sezon önce devre arasında Como Real Betis'ten transfer ettiğinde Diao'yu gerçekten çok büyük bir katkı verdi. Hem skor olarak hem oyun olarak çok önemli bir oyuncu haline geldi Como'da. Ama geçtiğimiz sezon için onu söyleyemem. Geçtiğimiz sezon biraz daha skorer katkısı da azaldı. Biraz daha Fabregas onu çok fazla düzenli olarak da oynatmadı. Ama tabii ki de genç ve potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Como Diao'yu Davinson Sanchez transferinin içine bir takas opsiyonu olarak da sokmak istiyor. Bonservisi düşürmek için. Davinson Sanchez için Galatasaray'ın talep ettiği bonservisi düşürmek için. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satmak gibi bir isteği yok. Anca çok astronomik bir teklif gelir. 35 milyon euroları görür. Anca Galatasaray'ın ben o zaman yelkenleri suya indireceğini düşünüyorum. O yüzden Diao transferi de biraz aslında Davinson Sanchez'in durumuna bağlı.
1: Peki. Farklı bir dinleyicimiz olayı sormuş. Galatasaray'la anıldığı iddiaları var ki kimin haberiydi? Özür diliyorum. Bilmiyorum ama kimin haberi olduğunu. Bunu son bir günde hepimiz gördük. Belki sen hatırlatırsın. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu ya da yıldız adayı, gelecek vaat eden isim. Geçen yıl çok ön plana çıkan bir isim. Hatta öyle yorumlanır ki Fred'in gençlik hali diyenler dahi oldu bu süreçte, ki doğru görüyorum mesela bu yorumları. Süper Lig'den çok önemli bir takım Trabzonspor'da olay ile ciddi şekilde ilgileniyor şeklinde bir haber görmüştük. Sonra bunun Fenerbahçe olmadığı bilgisi geldi farklı bir muhabirden. Ama haberi yapan isimleri hatırlamıyorum sadece. Özür dileyerek bunu aktarayım ve sana sorayım olay gündemini. Galatasaray ilgileniyor mu?
2: Ben de hatırlamıyorum haberi kim yaptı ama evet, Galatasaray'ın bilgisi var zaten. Geçen sene devre arasından beri Galatasaray'ın olayla ilgili bir ilgisi var. Ama Trabzonspor muhtemelen Uğurcan Çakır transferinde yaşadığı tepkilerden dolayı böyle bir transfere onay vermiyor. Yurt dışına gitmesini istiyor. Hatta Galatasaray yurt dışında gideceği halde alacağı bonservis bedelinin aynısını ödemeyi de kabul etti ama Trabzonspor buna yanaşmıyor. Avrupa'dan, İtalya'dan, Juventus'un, Fiorentina'nın talip olduğunu biliyoruz olayı. Trabzonspor'un beklentisi biraz yüksek. O yüzden bence Fiorentina'da, yani Fiorentina ya da Juventus o rakamlara çıkabilir mi? Ben şu an için pek bilmiyorum. Ama ilerleyen günler ne gösterecek görmek lazım. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın evet ilgisi var ama Trabzonspor Galatasaray'a, yani Galatasaray değil de Türkiye'de bir takıma satmak istemiyor.
1: Peki. Burak Özdemir, teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
2: Yok, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Fanatik gazetesinden Burak Özdemir'le konuştuk. Galatasaray gündemini yaklaşık bir 20 dakika boyunca da onunla değerlendirdik. Esasında akla gelen tüm isimleri sormaya çalıştım. Sizlerden gelen mesajlarda Fenerbahçe söz konusu olduğunda olan yoğun mesaj trafiği kadar olmasa da vardı. Futbolculara transfer gündemine ilişkin gelen mesajlarınızı da es geçmemeye çalıştık, okuduk, sorduk, soruşturduk. Galatasaray gündemini de Burak Özdemir'le değerlendirdik. İrfan 25'te açtığımız parantezi Burak Özdemir'le kapatıyoruz. Fanatik gazetesinden Burak Özdemir ve aynı zamanda Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden Sözcü Gazetesi, yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'te konuşarak tüm detayları birlikte değerlendirdik diyelim ve az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak. Kazandıran Saatler'de sizleri bekliyor olacak. Saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında buluşalım. Yunus Aydın'la 4 büyük gündemi konuşacağız. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Yaz ayı tabi, Instagram'da böyle storyleri görüyorsunuz. Sanki herkes tatil yapıyormuş da kimse çalışmıyormuş gibi hissediyorum ya. Bir tek çalışan ben miyim veya şu an bizi dinleyen dostlarımız mı? Ya da hani sürekli arkadaşlarım aralıklarla gittiği için işte Haziran'dan beri sürekli story görüyorum ve aynı kişilerin hiç bitmeyen tatil yaptığını düşünüyorum. Acaba ben bu kadar birikimi neden yapamamışım diye de kendime biraz kızıyorum yani. Birikim yapsam da benim o kadar uzun süreler tatil yapma gibi bir lüksüm de yok ama insanlar böyle 1,5 ay, 2 ay falan tatile gidebiliyorlar. Biz buradayız, keyfimiz yerinde. Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyoruz. Norveç, İngiltere karşısında 2-1 mağlup oldu ve elendi. Çeyrek finalde İngiltere yarı finale çıktı. Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 yendi ve yarı finali görmüş oldu. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. İşte Arjantin maçıyla başlayayım dün. Geleceğim biliyorum, transferleri de merak ediyorsunuz. Julian Greenwood nerede? Trossard geliyor mu falan, onlara da gireceğim. Greenwood'la ilgili şöyle bir şey var. Sabah saatlerinde Oğuz Çetin ve Cihan kamera bağlı bir uçak. Yani uçakta sanırım Sayın Cihan Kamer'in bir uçağı. Marsilya'ya doğru bir uçuş planı yapıldığı biliniyordu. Herhalde şu saatlerde inmiş olması lazım. Bilmiyorum, takip ediyordu Fenerbahçeli taraftarlar. Belki 11 gibi de iniyor olabilir. Yine işte aynı saatlerde oyuncunun da işte Manchester'dan Marsilya'ya hareket ettiği falan söyleniyor. Yani tescil numarasına kadar böyle takip ediyor oyuncular. İyi topçu, muazzam katkı sağlar Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu böyle küçük takımlara karşı yaşadığı sürpriz puan kayıplarıydı. Onları da ortadan kaldırdı.

da pes etmiyorlar yani. Maçı kazanacaklarına dair umutlarını falan böyle hiç bitirmiyorlar ve son saniyeye kadar bu umutlarını diri tutuyorlar. Hep mücadele ediyorlar. Yani böyle takım 11 kişi değil de, yani yedekleri saymıyorum. Yani tek kişiymiş gibi acayip uyumlular ya. Düşünsene 11 kişinin uyumu ve tek kişinin uyumu bir olabilir mi? O 11 kişi bir kişiymiş gibi oynuyor. Güç işte bazen böyle oluyor. Bazen de işte Fransa gibi oluyor. Arjantin'in gücü de bence böyle çalışıyor. 0212-273-10'a gelen mesajlara bakalım. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Selamlar. Miço Tamer. Merhabalar. Tabii diğer taraftan bu 2022'yi hatırlıyor musunuz? Arjantin-Fransa finali vardı. Yine orada da işte Fransa tırnak içinde Arjantin'in içinden geçecek. Arjantin'i mahvedecek falan deniliyordu. Yenemedi mesela. Orada kimin suçu vardı? Üstelik o maçta Fransa lehine de iki tane penaltı çalındı. Biri de 118. dakikada verilmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Arjantin hastası değilim. Hani öyle şey değilim ama başarılı bir takımı da ya bu kadar kıskanıp çamur at, izi kalsın yapıyor insanlar. Hani kolay takımlarla eşleşti falan deniliyor. Hiç öyle bir şey yok mesela. Şöyle düşünün. Mesela son 32 turu normal şartlarda. Mesela buna baktım ya, bu dedim, bu Arjantin neden böyle işte kolay takımlarla işleşti, hani öncesinde ne olabilirdi falan. Normal şartlarda şimdi Güney Amerika'dan ezeli rakibi kim var? Uruguay değil mi Arjantin'in? Yani baktığınızda kağıt üstünde Uruguay elenmeseydi, gruptan çıkabilseydi Arjantin Uruguay ile oynayacaktı. Hatta Uruguay bir sürpriz yapıp son hafta İspanya'yı yense son 32'de İspanya'ya rakip olabilirdi ki grup ikincisi Yeşilburun Adaları oldu rakip. Bunu geçtik. Son 16 turu var. Yani uçup kaçan Dünya Kupası'nı kazanacak milli takımımız vardı ya bizim. Onlar da grubu ikinci bitirseydi, ki bitirmeliydi, biz rakip olacaktık Arjantin'e. Ama gitti Mısır karşılarına geldi. Hani yine çeyrek finale bakalım. Hani işin en ilginci de burası zaten. Hani belli ki burada bir Portekiz-Arjantin çeyrek finali planlamış FIFA. Zaten önünde de çok büyük bir engel gözükmüyor açıp baktığınızda. Hani sen gidip Kolombiya'yı yenemezsen gidersin İspanya tarafına da tıpış tıpış elenirsin. Hani Arjantin'in bulunduğu taraf bu sebeple biraz kolay gibi görünüyordu. Bence hani diğer takımların kötü performansından dolayı da Arjantin'in bulunduğu taraf böyle bir tık kolay oldu diyebilirim. Yani tekrar kupayı alabilir. Çünkü ileride skoru değiştirebilecek çok adamları var. Yürüyerek adam geçen, Panenka goller atan Messi var. Hani savunmaları da iyi kapanıyor ve kaleci de yani bazı maçlarda acayip parlıyor. Hani geriye düşseler de bir şekilde ön tarafa gelebiliyorlar. Mesela ilginç bir kural var, biliyorsunuz yeni çıktı. Dünya Kupası'nda kendini yere atan oyuncu hakemi aldatmaya yönelik bir sıkıntı yaşadığında hemen sarı kart gösteriliyor. Mesela Embolo kendini öyle bir attı ki, öyle bir kıvrandı ki, yani inanın kendi takım arkadaşlarını bile kandırdı. Hani 3-4 tanesi böyle Paredes'in falan üstüne yürüdü. Neredeyse döveceklerdi adamı. Hani Paredes de böyle çok efendi kaldı. Çok şaşırdım. Hani itiraz bile etmedi neredeyse. Ben takım arkadaşı olsaydım gerçekten bir daha yüzüne bakmazdım. Bir de hani Arjantin lehine bir karar da yok maçta. Yani o Embolo'nun atıldığı pozisyonda. Hani Paredes haksız yere sarı kart görseydi mesela, maçın ilerleyen bölümünde belki kırmızı kart görecekti. Ki zaten hani sarı kartın var kuralları belli değil mi? Yani ben bu yayına çıkıyorum. Ne diyor işte? Aşırı argo kullanma, küfür etme, rütük var, saygılı davran. Sarı kartın da kuralları var. Ha belli, bunu açıklamış FIFA. Ya sen ne diye gidip kendini böyle bir maçta atıyorsun ki? Biliyorsun futbolcusun, niye bunu yapıyorsun yani? Bilmiyorum, ben eğleniyorum. Çünkü insanlar beğenmeyebiliyorlar. Maçlar geç saatte, milli takım da işte elendi. İşte bu transfer sezonu da açıldı falan böyle. Başkanlar vesaire, yeni oyuncular geliyor. Çok takip etmeyenler de var görüyorum ama ben izlerken inanılmaz eğleniyorum ki başlarken bu kadar zevk alacağımı düşünmemiştim. Bu kupadan yani Arjantin maçı bırakmıyor yani. Adamların öyle bir isteği, arzusu var ki. Mesela Alvarez'in golünü bilmiyorum, maçı izlemeyenler açıp bir baksınlar. Adam öyle bir vuruyor ki. Şey yazmışlar altta da YouTube'da. Ya oradan 50 tane vursa bir tane atamaz falan. Herhalde Alvarez hiç izlenmemiş. Adam zaten bunları yapıyor. Ki ben hani hayal kırıklığıydı. Ya dedim bu adam niye oynayamıyor Dünya Kupası'nda falan. Böyle vasıtın altında falan bir performans sergiliyordu. Ama işte klas oyuncu. Gerçekten böyle anlarda ortaya çıkıyor. Messi dahi. Bakın Messi dahi diyorum, inanın. Ben öyle düşünüyorum. Kimse uzaktan vurmayı aklından bile geçiremezdi. Orada o riski almazdı. Ama Alvarez dedi ki ben bu riski alacağım. Benim buradan çok golüm var dedi. Çok da güzel bir gol attı. Gerçekten de bazen böyle star oyunculara ihtiyaç var. Messi ve takım arkadaşları alın terleriyle buraya kadar gelmiştir. Aksi yorumlar paranoyaklıktır demiş.

Cihan'cığım Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Galatasaraylı biri olarak Embolo'nun ve Paredes'in pozisyonunu bu şekilde yorumlaman açıkçası bana hiç samimi gelmedi. Talişka'ya bakarsan benim samimiyetimi de anlarsın. Yani şey mi bu, yani burada takımcılık yapıyoruz. Her takımda böyle oyuncular var. Şey mi diyorsun yani, Barış Alper ve Torreira kendini yere atıyor. Buna alışık olman lazım. E sen Talişka da yapıyor bunu. Yapmıyor mu Talişka? En çok Talişka yapıyor hatta. Ya şimdi Beşiktaş'ta da aklıma gelen kim var? Beşiktaş'ta. Şimdi gelmedi de vardır yani. O yüzden hani oyuncu bazlı ama olsun. Aldım mesajını, cebime attım. Hiç sorun yok. Ben Dünya Kupası konuşuyorum şu an. İyi yayınlar. Bence Dünya Kupası konuşmayın. Infantino Amerika'nın kölesi olmuş. Maçlar dörde bölündü, her şey reklam oldu. Arjantin ittire ittire final oynayacak. İşte bak, böyle çok yorum var. Ben bunu az önce Erhan dinledim mi bilmiyorum. Kaçırdım mı orayı, işte son 32, son 16 çeyrek finali söyledim. İşte 32'de Uruguay elenmeseydi rakibi olacaktı. Belli mi olur gider, belki İspanya yenecekti, İspanya çıkacaktı. Bizim milli takımla karşılaşacaklardı. Hani kötü müyüz yani, Arjantin'i zorlayamaz mıydık? Hiç oynamasaydık mesela. Bu takım Hollanda'yı, Fransa'yı falan yendi. Hani hiç oynamasaydık, Dünya Kupası'nı görmeseydik ya, Arjantin'de olabilir mi derdik. Yine çeyrek final, Portekiz gelecekti ya, ne yapsın ya, gitsin Kolombiya'yı yensin o da yani. Onlar hatalı yaptı, onlar beceremediler. Arjantin'de rakipleri kötü gözüktü yani. Cihan, Osimhen hep 75-75 diyorlar ya, bakalım bu sene ne kadar harcamış Fenerbahçe. Ederson, Kante, Greenwood, matematiğim yetmedi de diyor. Geldik mi, oraya mı sokmaya çalışıyorsunuz beni? Biraz böyle kaos mu istiyorsunuz? John Duran transferi ne durumda? Yönetim taraftarının sesini duydu galiba. Yok intikam alacak, yok şöyle oynayacak diye yorum yapan abiler patladı gibi. Ya bekletiyorlar John Duran'ı. Şöyle, Galatasaray'da kimseye bir haber gelmiyor şu an için. Haber vermiyorlar. İşte Okan Buruk tatil yaptığı yerde Sinan Engin'le sohbet etmiş. İşte Sinan Engin sormuş Okan Buruk'a, demiş ki ne olacak Okan, hani transfer falan yapmıyor mu Galatasaray demiş. Okan Buruk da Dursun Başkan'ı biraz şey yapmak lazım, yani ittirmek lazım gibi bir şey söylemiş. Yani Sinan Engin'in anlattığı bu, belki siz de biliyorsunuzdur. Ama var yani, Galatasaray'ın bekleyen transferleri var. John Duran'ı da şu an için bekletiyorlar, onu da söylemiş olalım. Geçeceğim onlara, geçeceğim ama bir Norveç İngiltere maçı var. Top, yani özür dileyerek bu cümleyi kuracağım, yani yanınızda çocuğunuz oğlunuz varsa, yani kolum gibi kabloya çarpıyor ve FIFA diyor ki bu sensörü algılamadı. Ya kardeş, nasıl algılamadı, açıklamada yaptı. Yani o kablonun yani algılanmaması imkansız. Çünkü yani Norveçli futbolcular golden sonra uzun süre topun kamera kablosuna çarptığını söyleyerek hakeme itiraz etti. İşte hemen böyle VAR'ı falan devreye sokmak istediler. Hatta eski Premier Lig hakemi Clattenburg da benzer şekilde gerçekten kablo teması olsaydı işte VAR'ın golü iptal etmesi gerekirdi şeklinde yorumunu da yaptı. FIFA ne yaptı biliyor musun? Yanıttı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Dedi ki sensör verisi temas göstermedi. Allah Allah, yani bu sensör daha geçenlerde saçı olmayan adamın, hatırlayın bir pozisyon vardı, hani sürttü saçına temas ettiğini algıladı ya, sensör çarpmış dedi. Biz ne dedik? Ya kardeşim, bilime inanmak zorundayız dedik. Ben öyle söyledim. Sensör varmış, topun içinde 50 tane sensör var. Hatta 300 tane mi ne, bayağı bir sensör var. En ufak şeyi bile algılıyor. Herhalde orada çarpmıştır, bizi kamera açısından göremedik dedik. Ama FIFA da dedi ki işte maçta kullanılan bu connected ball dedikleri bağlı top, bu teknoloji dedi işte sensör verilerinin incelendiğini söyledi, işte yazmış bunu. Topun havadayken diyor, böyle kalp atışı olarak falan, İngilizcesi nasıl çevirilir bilmiyorum, işte ball hurts beat gibi bir şey, adlandırılan darbe grafiğinde herhangi bir temas zirvesi oluşmadı diyor. Öyle de garip bir açıklama yapıyor. Yani bu veriye göre de diyor, topun kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair bir kanıt yok. VAR'ın müdahale etmesine gerek görülmedi ve Bellingham'ın golü geçerli sayıldı diyor. Peki FIFA'cığım, ben de FIFA'ya bir mail atacağım mesela. Bunu da açık bakıyorlar sonuçta. Şunu da soracağım mesela. İzleyenler vardır maçı muhakkak. Tamam, FIFA açıklama yapmış çarpmadı diye de. Mesela degajda bir topun havadayken, değil mi? Topu havaya atarsınız, süzüle süzüle düşer. Ama top havada patlamış gibi 90 derece açıyla düşmesinin sebebi neymiş peki? Mesela bunu da açıklasalarmış keşke. Çünkü ben bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Top havaya gidiyor,
Yavaş yavaş gelmesi, bir anda patlıyormuş gibi oluyor ki belli orada bir şeye çarpıyor. Bir anda böyle 90 derece hızlıca yere düşüyor. Bellingham'ın önünde kalıyor. Ya şey değil bu. Yani İngiltere düşmanı falan değilim. Çünkü ben maçtan önce iki takıma da sempatiyle bakıyordum ve iki takımın da kupaya renk kattığını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Hani bu maçı da bir taraf tutmadan izledim. Elimden gelse ikisini de üst tura çıkartırdım. Çünkü ikisi de gerçekten kupaya renk kattılar ve futbolu güzelleştirdiler. Yani kötü bir şey yapmadılar. Yani maçı da böyle tarafsız bir şekilde izledim. İlk yarıda Norveç çok iyi oynadı ama ikinci yarıda İngiltere'de aldı sazı eline, başladı çalmaya. Hani zaman zaman tamam böyle İngiltere üstünlüğü ele geçirdi. Hani zaman zaman Norveç geçirdi. Hani iki takım da tur atlasaydı şunu diyemezdim. Ya işte İngiltere'ye yazık oldu, Norveç'e yazık oldu diyemezdim. Çünkü arada öyle büyük bir kalite farkı yoktu. İngiltere tamam hani bir tık daha iyiydi. Yani kazandı ama o pozisyon var ya hepimizin gördüğü, işte Charlotte'un Haaland'a pası vermediği pozisyon. Hani verseydilerle bunu da konuşamayız tabii. Hani bomboş pozisyonda Haaland'ı topu atmadı. Verseydi ne olurdu? Yüksek ihtimal 2-0 olurdu. Muhtemelen de Norveç tur atlayacaktı ama olmadı. Düşünsenize yani sizin elinizde parlayan bir yıldız var ya, takımınızda böyle Haaland gibi bir adam var. 2 metrelik dünyanın en iyi pivot santraforu varken hiç orta açmadılar adamlar Haaland'a maç boyunca. Hani Haaland'a pas vermemek için böyle sürekli topu dolandırıp durdular, adama pas atmadılar, çok ilginç. Hani Norveç hocasında da hani bizim Montella gibi bir şey olmuş adamcağızı. Neden böyle bir şey yaptı ya? Hani Charlotte'u kenarda tutup sağ kanatta Bob'la başlasaydı falan. Çünkü o Bob oyuna girdikten sonra bayağı bir etkili oynadı. Hani İngiltere'yi orada bir zorladı. Haaland da zaten 75'ten sonra tamamen oyundan düştü. Yoruldu, motivasyonu kayboldu. Böyle gezindi sahada. Hani o senaryodan sonra belki Charlotte'u sokabilirdi. Hani 3. bölgede açılan ortalarla, hani pivotlarla oynayabilirdi. Ama hoca hiçbir şey yapmadı ya. Bilmiyorum, bu adamların o kadar, yani yanlarında yardımcıları var, istatistikçileri var, maçı analiz eden kişileri var. Yani biz ekran başında bu kadar kolay görebiliyorken neden böyle hamleler yapmıyorlar? Ya biz çok iyi bildiğimizi zannediyoruz, tamam mı? Ya da adamlar biliyor, bizim göremediğimiz bir şey var. Yani 1.96 sağ kanat mı olur arkadaş ya? Var mı yani aklınıza gelen? Değil ki ya Cihan, 1.96 kanat oyuncusu var bana deyin ya. Uçuyor kaçıyor. Yani kanat dediğin, yani bek dediğin atom karıncadır ya, hızlıdır. Yani bilekleri zariftir, topla adam eksiltir. Sen gidiyorsun pivotu sağ kanat oynatıyorsun. Charlotte ne yapıyor? Aldığı topla dripling yapamıyor. Yani tamam bu adam 2 metre de, yani birazcık da hantal olur yani. Adamın hem 2 metre olup hem de pırpır olmasını bekleyemiyoruz. Yani çizgiye de gidemedi. Yani çizgiye gidemeyince de sürekli topa basıyor Charlotte. Destek bekliyor orada. Ama yani evet, zorlamadı mı? Zorladı. Yani 1.96 boyuna rağmen bence orayı zorladı. Kötü oynadı diyemem. Ama yine de ben hocaya yazıyorum ya bu skoru. Biraz da Haaland'ı eleştirebiliriz. Yani çünkü bariz bir şekilde maçı saldı. Ya Harry Kane de mesela Haaland'la aynı yaşta. Adam o yaşta gitti savunmaya kadar yardıma geldi, hala koştu falan. Yani sen yarı finali hedeflediğin maçta 40 dakika geziniyorsun. Yani bunu yapmaman gerekiyordu ama hoca da hiç bir müdahale etmedi. Biraz da yani bir tık da buna takıldım işin açıkçası. Bir de Haaland'ı tamam, İşte millet kızıyor yani hangi akla hizmet çıkardı falan, ona bir şey demiyorum, dolandı çünkü. Bir direkten dönen bir de Norveç'in şutu vardı, şimdi aklıma getirmeye çalışıyorum. İyi takım Norveç, hani çeyrek finale dek bence güzel futbolla hak ederek de geldi. Tamam Haaland'ın buraya kadar da katkısı inanılmazdı ama bu maçta böyle biraz şeydi ya, küskün oynadı. Güçleri buraya kadar yetti diyelim, yoruldular ve zaten uzatmalarda bittiler. Ama şu kablo işine biraz kafam takıldı ya. Ona bakıyordum konuşurken. Yani Portekiz-Hırvatistan maçı. O maç yani aklıma gelmedi ya. Yani saç telini algılayan toptaki sensörler, yani orada top yön de değiştirmiyor. O kadar hassaslar güya. Ama aynı sensörler, affedersiniz yani, bu kabloyu algılayamıyor ki top yön değiştiriyor ya. İzleyen herkes bunu görür gerçekten. Nasıl öyle bir şey yaptılar anlamakta zorluk çekiyorum. İyi günler dilerim. Sanırım sensörler demiş, yerden çimlerden 2,5 metre yukarısını algılamıyor olabilir ki burada Tanrı'nın eli çalışabilir demiş. FIFA Başkanı dün açıklamalar yapıyordu. 2030'daki Dünya Kupası için daha fazla takım katılacak. 60 küsür tane, 64 tane olması lazım. Başkanıma bu Dünya Kupası'nda az para geldi galiba. Yakında Hindistan, Çin, San Marino hepsi Dünya Kupası'nda olacak gibi.

Çin olabilir mi Edicim? Hani San Marino falan biraz zorsa, Hindistan falan biraz zor da. Of yani şey yapıyorlar bu şimdi, burada Yeşilburun adaları falan bir hikaye çıkarttı ya kendine. Anladın mı? İnsanların hoşuna gitti. Orada bir Vozinya hikayesi falan çıktı. Yine aynı şekilde bazı takımlar üst tura çıkmasını beklemedikleri takımlar üst tura falan çıktılar. Güzel oluyor, katılsınlar, ne olacak? Ben karşı değilim ya. İyi günler dilerim diyor. Ortalığı karıştırma Gio. Sabah Emre Tilev neden şahsi telefonuyla yayın yaptı, kaçırdım orayı demiş. İzmir'den bağlantı yapıyor ya. Buraya bağlanamamıştır. Yayın bilgisayarına bağlanıyor. Buradaki WhatsApp'a bağlanamamıştır. Ya da becerememiştir. Kendi telefonunu vermiştir. Herhalde bir 15 gün kendi telefonu üzerinden yayınlarını sürdürmeye çalışacak. Cihan, kablonun hiç mi suçu yok? Kablonun suçu yok, doğru. Burak Yılmaz'ın pozisyonu gibi, hatırlıyor musun? Yani Burak'ınkini de böyle tele çarptığını falan düşünmüştük biz. Top çarpıp direğe falan değmişti. Ama öyle bir şey değil bu yani. Bu top bildiğin direkt düşüyor yani, çarptığı belli. Tsubasa vuruşu gibi olay oldu diyor. Ya inanılır gibi değil. Bir şey değil mi? Bizde olsaydı bu, bak şu an ülke yıkılıyordu. Biz İngiltere'nin karşısında Türkiye rakibiz. Tamam mı? Böyle bir gol yedik. Ya biz Paraguay maçını iptal ettirmek için adama hırsız muamelesi yaptık ya. Hakemin saatini çaldı dedik. Editledi, kırptık, mırptık, tamam mı? Ya adam saati alıyor. Hani espri olsun diye bir koluna takıyor, yakışıyor mu falan diye. Ya gidiyor, iki dakika sonra hakemi geri veriyor saati zaten. Hani biz maç iptal olsun diye hakkımızla kazanamıyoruz ya, tamam mı? Hakkımızla kazanamıyoruz, alışmışız. Ya bir şey olalım, bir şey bulalım da hani karşı tarafın kural hatasından faydalanalım. Ne bileyim, bir şey yapsın. Biz haksız da olsa oraya gidelim yani. Adamlar tam Norveç'te itiraz etti. Bence etmek zorundalar. Yani çünkü bu pozisyon bariz belli. Ama bence daha sert itiraz etmeleri gerekiyor dediğin gibi yani. Ama öyle bir açıklama yapsalar bir şey diyeyim sana. İşte top çimlerden bilmem kaç metre yüksekliği algılayamıyor açıklaması daha vahim bir açıklama. Zannetmiyorum ya. Sensörler havada çalışmıyor olamaz, değil mi? Öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Evet, hatırlıyorum. Galatasaray Fenerbahçe. Ama Burak Samet şöyle, yani Burak'ınki izlediğinde çok böyle anlaşılabilir gibi değil. Yani bir şeye çarpıyor gibi. Ama rüzgar gibi de var. Sen bir dünkü maçı izle. Yani dünkü maçta bariz belli. Top böyle bir anda yere çakılıyor. Sensörlerle ilgili teknik bir açıklama okudum. Sensörler o kadar yukarıdaki şeyi algılamıyor. Normal şartlarda orada bir temas beklenmediği için. Ama bunun nasıl bir tribün görüntüsü çıkmadı hala ona şaşırıyorum. Çıkmadan engellediler mi, ne oldu onu da çok merak ediyorum. Muhakkak tribünlerden biri çekmiştir diye düşünüyorum. Muhakkak çıkacaktır Melih, ben de düşünüyorum. Ha, biraz böyle X'te mix'te falan böyle Reddit'te Meddit'te falan gezmek lazım. Oralarda falan vardır muhakkak. Hani Telegram'da Melegram'da ben de bakıyorum. Özellikle bakacağım ona, ya da dediğin gibi hani oraları da mı el attılar çıkmaması için. Hüseyin Mecit, merhaba Hüseyin'cim. Sağ ol, Allah senin de işini gücünü rast getirsin. Abi şu Trossard ne oldu ya? Gözünü seveyim artık. Geliyor mu gelmiyor mu? Trossard, Greenwood değil mi? Bunlar böyle yine Galatasaray'da oynayan genç oyuncu. Ogovuchu muydu? Ya adı da o kadar garip bir ismi var ki. Vallahi Trossard bitmiş diyorlar. Ama ben dediğim gibi bunu Trossard ismi çıktığından beri söylüyorum ya, İnönü'de Tüpraş'ta Trossard'ı görmeden inanmam diyorum. Bir de bir şey söyleyeyim, hani belki buradan gelirse mesela, attığı gollerden sonra Trossard'ın şöyle bir huyu var arkadaşlar, sakin kalır, sevinmez. Yanına oyuncular arkadaşı gelirse onunla böyle çak çak yapar, sarılır falan, donuk bir yüz ifadesi vardır yani. O dürbün hareketi var bir tane, o dürbün hareketini yapıyor, sonra da yerine dönüyor yani. Burada bunu yaparsa mesela, Süper Lig'de bunu yaparsa yarın gazete manşetleri, söylüyorum. Trossard mutsuz ya, bu söylentiler çıkacak. Ben şimdiden size söyleyeyim, adamın şeyi bu yani, karakteri bu. Yani adam mutsuz falan demeyin. Yani golden sonra bazen böyle zaman zaman kalabiliyor. 20 milyon euro bonservis. Versin ya, Beşiktaş da versin. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'dan eksik kalır yanı mı var? Ne olmuş yani? Ben görüyorum şimdi ya, 32 yaşında adama 20 milyon euro bonservis, 7 milyon maaş. Fenerbahçe veriyor 39-49. Galatasaray da veriyor 50 milyon 60 milyon. Beşiktaş da versin, ne olmuş? Yani sonuçta Akbodu falan değil. Akbodu'ya falan verince kızarım. Akbodu kim kardeşim ya? Wolverhampton'dan sen 3. sınıf bir tane stoper alıyorsun. 18 milyon para veriyorsun. Ya Trossard'a veririm.
Ama şöyle mi olacak mesela, Mertens gibi, Tadic gibi, Dzeko gibi, hani örnek bir profesyonel mi olacak yani? Bu bilinçle mi her maçta sahada maksimumunu verecek, yoksa İlkay gibi mi, Ederson gibi mi, Rafa Silva gibi mi, direkt böyle emekli yatış moduna mı geçecek? Benim için önemli olan bu düşünce. Beşiktaş'ın da yıldızlara ihtiyacı var. Yani yeter yani, sürekli böyle vasat altı futbolcularla kadro kurmaya çalışıyor. Böyle geleceğe yönelik cevherler de olacak tabii ki. Ama görev adamları da olacak. Bir de böyle yıldızlar da olacak. Yani ben Premier Lig'i çok izliyorum. Zaten dostlarım bilir. Hani genel olarak da Arsenal'ın bu seneki her maçını takip ettim diyebilirim. Ne zaman böyle Arsenal skor üretemese, tamam mı, oyunu açamasa dostlar, bir şekilde Trossard maçı çeviriyordu, takımı ateşliyordu. Yani ne zaman ne gerekse şapkadan böyle tavşan çıkarıyordu. Ben çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer gelirse, hala inanmıyorum. Belki şu an olmuştur ama. Çünkü Beşiktaş ilk 11'inde böyle kazanmayı bilen, büyük maçlarda ağırlığını ortaya koyabilecek oyuncu eksikliğini yıllardır yaşıyor. Yani Trossard bu açığın kapatılması konusunda gerçekten ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ne yapmış bakalım istatistiklerine Trossard'ın? Bir saniye, bu zamana kadar. Ona hiç bakmadım mesela. Yapmıştır ama güzel şeyler. Bir kopya çekelim. Şuraya da gireyim. 521 maç toplamda çıkmış kariyeri boyunca. 138 gol, 78 asist. Güzel yani. Bence süper bilgi. Bir de bu adam daha 1,5 ay önce falan Şampiyonlar Ligi'nde finalinde asist yaptı. Ha? Daha sonra da Dünya Kupası'nda 2 gol, 2 asistle oynadı. Ve bu adam Beşiktaş'a gelmek üzere. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Yani tamam, Greenwood falan da iyi oyuncu ama Trossard benim adamım. 32 iş de yapar. Hani en son yıllar evvel kaçta geldi şey Quaresma? Oldu mu bir 16-17 sene? İşte Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle finale gitmişti. Kupayla falan fotoğraf çektirmişti. Ardından ilk 18'e alınmamıştı, hatırlayın. O adam Beşiktaş'a gelmişti, Quaresma. Sonra Beşiktaş'a geldiğinde de neler yaptığını da hatırlayalım. Gerçekten müthiş işlere imza atmıştı. Ama Trossard bende yok arkadaşlar. Bende var da Beşiktaş'a geleceğinin inancı bende yok. Yani Sergen Hocam gibi. Bilmiyorum ama bayağı böyle ciddi falan yazıyorlar. Bitti gitti işte, imza için İstanbul'a geliyor falan diyorlar. Yani bayağı böyle detaylar konuşuluyor. Yani Bein Sports da verdi bunu, anladın mı? Hem Arsenal'la dedi, hem dedi oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor, anlaşmaya sağlandı. Hani İstanbul'a gelecek, resmi imza sürecine geçmesi planlanıyor falan. Vallahi şu an benim gözlerim hani futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya bakıyor. Diğer hiçbir yorumcunun söylediğine bakmıyorum. Cihan yukarıda internet çekmiyor, o yüzden sansür algılamamıştır diyor. Cihan Burnley'den aldığımız oyuncunun adı ne demiş, ben de söyleyemiyorum diye. Ogovucu gibi bir şeydi ya. Ogocukvu muydu? Ogocukvu. Evet. Bildiğim bir oyuncu değil bak. İzlerim Premier Ligi ama onu çok tanımıyorum. Önceden de sordunuz bunu bana. Genç oyuncu, şeye uyduğu için alınıyor. Bu 10+4'e uyduğu için alınıyor. Adam çarşamba İstanbul'da, sen de gel gidelim karşılamaya demiş Hilmi. Öyle söylüyorlar Hilmi işte. Yani. Ben Müslüm Cihan, o kablo Tanrı'nın kablosu demiş. Ya işte şeyden mi yapıyorsun, Maradona'nın dokunuşuna bir benzetme mi yaptın? Ne demiş, ligimize mi dönsek acaba? Ya neyine döneceksin, boş ver ya, gel bırak. Dünya Kupası daha güzel, ciddi söylüyorum, izleyin bak, tadını çıkarın. Hem burada böyle şey de izlemiyorsun. Şimdi sen kendi takımının maçını ligde izlediğinde nasıl izliyorsun? Artık birçok kişi maçı izlemiyor, hakemi izliyor. Şu hakem bir hata yapacak mı? Bir hata yapsa da ben bunu X'te paylaşsam, yarın yenilirsek bir bahanem çıksın falan, bunu bombalayayım falan diyerek o kadar çok hakemi izliyoruz ki, hani ister istemez bir hatasını buluyoruz ki, o kadar fazla yani, var mıdır bir 60 tane hakem yorumcusu var mıdır sosyal medyada üst düzey? Hadi üst düzey 20 tane diyelim. Ve bunun bir de X'te yorum yapanları var. Bir de X'te özellikle sırf bu hakem hatalarını yorumlayan bir sayfa var, tartışmalı pozisyonlar diye. Onun da ben kim olduğunu biliyorum da kimse bilmiyor. O da mesela yorumlar yapıyor. Ama ben biraz Dünya Kupası tarafındayım ya. Yani küçük ülkelerin yaptığı sürprizler falan bana muazzam oluyor. İşte şey falan, organizasyon olarak kötü falan.

diyorlar ama organizasyonları da güzel oluyor. Ben seyir zevki açısından da iyi turnuvalardan biri olduğunu düşünüyorum. Mesela 2006 yılında kağıt üstüne bakın. Hani Yıldızlar topluluğu vardı turnuvada, değil mi? Bütün bizim tanıdığımız o Yıldızlar o turnuvada boy gösterdi. Ama çok sıkıcı bir turnuva olmuştu. Sürekli böyle kabız futbol vardı. Defans oynayan futbol vardı. İşte defans harikalar yaratan bir İtalya vardı. Onlar da zaten kupayı aldılar. Ben hepsini izliyorum ama yani seyir zevki açısından gayet güzel turnuva oluyor. Yani beğenmeyenlerin de önceki turnuvalardan nesinin kötü olduğunu anlatmasını bekliyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Ama böyle dişe dokunan da bir açıklama çok göremedim. Evet, hani Amerika, Kanada, Meksika futbol ünlü yerler değil. Evet, Amerika dünyanın en sıkıntılı, en problemli, en bencil ülkelerinden biri olabilir. Despot olabilir ve belki emperyalist de olabilir. Ama sahalar, stadyumlar, organizasyonlar, hani yenilenen futbol kuralları, bol mücadele, yıldızlar, yıldızlar ve yine yıldızlar. Evet, hayatta zaten eleştirilecek çok şey var ama ya bu güzel turnuvaya da Mete Gazoz gibi o katmanın bir anlamı yok ya. Biliyorum Amerika'ya öfkeniz olabilir ama ben saha içini konuşuyorum. Abi ben seni etiketlemiştim, adam kendi ismini söylüyor demiş. O kocuk mu? Bir daha atsana bana, buradan da açalım, herkes hep beraber duymuş olalım. Cihan ister misin Galatasaray bir anda Greenwood'u açıklasın, Zaha gibi diyor. Ya şöyle, Fener cidden bazen şey kızıyordum ya ben, hani ya yorumcular mı bu, bazen başkanlar diyordu ya işte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, bunu özellikle Beşiktaşlı başkan Serdal Adalı diyordu, yorumcular biraz destek çıksın diye. Şimdi Aziz Bey geldikten sonra İsmail Kartal da demeye başladı, yorumcular zarar veriyor diye. Bir tık katılmaya başladım, biliyor musunuz? Ya çok ünlü bir isim. Şimdi diyor ki çıkmış. Şimdi bu adamların menajerleri buraya takip ediyor. Burayı takip ettirdikleri insanlar da var. 39 milyon istiyorlardı. Aziz Yıldırım o kadar kafaya takmış gidiyor. Bugün 59 yaptık deseler çıkarıp 20 milyon da verecek diyor. Ya düşünsenize, sen bir oyuncu transfer ediyorsun ve senin takımın, yani değil mi? Destek olman lazım. Şey de ya orada, hani tamam sallama da, hani gelen bilgi, bu bilgi de varsa sen de bunu da söyleyeyim. Ya 39 çok istiyorlar. Fenerbahçe rakamı düşürmeye çalışıyor. Bu şartlarda bu transferi yapamayacak gibi. Ama biz böyle hep şey satma peşindeyiz, hayal satma peşindeyiz. Ya 39 var. 59 çekseler bugün diyor 59 ödeyecek. Niye ödüyor? Ha? Hani herhalde o 20 milyon böyle 20 TL gibi düşüyorlar. 20 milyon. Yani 20 milyon dolar mı, euro mu? Hayal edemeyeceğim bir rakam. Ya TL'ye çevirsem herhalde bizim ofisi falan doldurur yani. 20, tamam futbol, tamam orada başka bir şey, bizim hayatımızdaki paralar konuşulmuyor tabii ama futbolda da 20 milyon fazla. Beşiktaş Trossard'ı getiriyor 20 milyona. Yani o aradaki 20 milyona bir topçu daha alırsın. Ki Arsenal'dan oynayan bir oyuncu 20 milyona getiriyor. Tamam yaşı 32 falan olabilir. Ha, maaşı da bir tık yüksek olabilir. Ama bu oyuncular buraya böyle geliyor. Ha, Leroy Sané de böyle geldi. Osimhen de böyle geldi. Sonra aidiyeti buluyorlar kendilerine. Osimhen'de bir tık daha farklılık vardı. Avrupa'da o paraları veren kulüpler vardı ama maaşı biraz düşüktü. Hani 15 falan teklif edildi, Galatasaray'dan 20 küsur alıyor. Hani oraya istese giderdi ama burada kiralık geldiğinde gerçekten taraftarı çok sevdi. O aidiyet hissini aldı. Ama Leroy Sané mesela ben çok aidiyet olduğunu düşünmüyorum yani. Ve 9 milyon değil mi? 9 alıyor Leroy. 9 milyon euro maaşı var. Net maaşı, oynuyor, takılıyor yani. O yüzden hani 7 milyona da gelir Trossard. Ama yok Sané'yi beğeniyorum. Yani şöyle beğeniyorum. En azından bir şey yapabilecek dediğim bir futbolcu var. Mesela Greenwood değil mi? Trossard. Top ayağına aldığında evet bu adam bazen el ayağına dolaşıyor. Bazen takım bütünlüğünü bozuyor. Ama zaman zaman çıkıp da işte o şapkadan tavşan çıkaracak oyuncular da kadroda bulunması lazım. Hani bir iki kişiyi eksiltiyor, dikine hemen ters kanada falan paslar atıyor ya, çaprazdan gidip ortaları var mesela, inanılmaz. Yapıyor bunları. Gününde olması lazım. Biraz da yaş geldi artık ya, olacak o kadar. Cihan selam. Normalde Mbappe bende hep soru işaretiydi şimdiye kadar. Ama bu turnuvada artık bence adam saygı hak ediyor. Normalde Ronaldo Nazario'cuydum ama sanki Mbappe geçti onu demiş. Acayip bir seviyor diyor. Ya kıyas kötü bir şey. Şimdi bana Mbappe mi Ronaldo mu desen, ben eskiye duyduğum özlem sebebiyle Ronaldo diyeceğim. Tamam mı? Ha, Ronaldo belki bu dönemde oynasaydı Nazario, daha sert, stoperlerin daha birlikte olduğu, daha kazma olmayan, özür dileyerek söylüyorum, daha yetenekli stoperlerin olduğu bir dönemde oynasaydı belki bunu yapamayacaktı.
Ama ben hala mesela

pazarcıyım. Bu şey gibi düşün ya. Mesela eskiden yaptığın şeyleri izliyorsun ya işte. Bazen önüme böyle videolar çıkıyor ya, biz diyor küçükken ne kadar aptalmışız. Perdenin arkasına gidip görünmez zannediyorduk kendimizi. İşte kulağımıza böyle mandallar falan takıyorduk. Çeşmeden böyle bardağı koyardık, böyle açıp kapatırdık, bardağı ayarlamaya çalışırdık falan. Bunu mesela insanlar yapıyor şimdi sosyal medyada, influencerlar görüyorum, çok da gülüyorum. Gerçekten yaptığımız şeyler yani. Dolabın mesela kapağını açınca ışık yanıyordu yani, kapanınca neden bu ışık sönüyor falan, böyle çaktırmadan aralardık falan buzdolabını. Yapanlar vardır elbet. Bu da geçmişi özlem olduğu için ben o yüzden Ronaldo derim yani. Hala Mbappe diyemem ama Mbappe de yetenekli çocuk. Yetenekli çocuk, ona bir şey söyleyemiyorum. Yani ben Mbappe'nin yerinde olsam mesela Madrid'de her maçı içime Fransa forması giyerim. Daha doğrusu Fransa formasının içliğini giyip öyle çıkarım. Yani Fransa forması giyince bambaşka bir futbolcu oluyor. Hani evet Messi gibi hani inanılmaz bir yetenek değil ama hani bazı konularda dünyanın en iyi oyuncularından birisi, acayip patlayıcı hızı falan var. Hani böyle şeye baktım, bu patlayıcı gücün yani bir adı yok mu dedim ya, herkes böyle sprint miprit diyor falan. Akselerasyon diye bir şeymiş. Doğru söylemişimdir umarım. Böyle şeymiş işte futbolda falan. Neymiş? Ya yani hızlanıyorsun ya, bir anda böyle depar atıyor ya. Singo'nun gibi patlayıcı dedikleri koşu, buna böyle deniyormuş. Mbappe de bunun en iyisini yapanlardanmış. Yani istatistik bazında ona baktım. Böyle yani nasıl anlatayım, daha basit. Çünkü ben de bilmediğim için ben de okumuştum. Yani daha böyle basite indirgemeye çalıştım. Yani sıfırdan veya düşük hızdan böyle yüksek hıza çok kısa sürede çıkma kapasitesi gibi bir şey. Arabanın 0 kilometreden 100 kilometreye çıkması gibi bir şey. Buna futbolda da böyle akselerasyon deniyormuş. Yani en önemli fiziksel özelliklerinden biriymiş futbolcuların, özellikle kanat oyuncuların falan. Böyle forvetler, defansif orta sahalar falan orada çok bakmıyor da, kanat oyuncuları için mesela bu scout ekipleri falan transfer ederken falan bu akselerasyon dediği şeye bakıyorlarmış. Ben de öğrendim, sizle de paylaşmak istedim. Bir bilgi bir bilgidir ya. Neden? Reid Murat Özen Ahmet Konanç'a radyodan zehirli ok atsan ortalık alev alsın. Kesin Ahmet Konanç dinliyordur şu an diyor. Valla Murat Özen sırf fotoğraf çektirmek için, Allah'tan evli de, böyle spor yapıyorum demek için spora gidiyor. Spor salonuna gidiyor. Spor salonunun dışında bir kahve yeri var. Orada bir kahve içiyor. İki eşofman giyiyor. Bir dumbbell kaldırıyor. Bir sırt çalışıyor. Bir ters kol yapıyor. 15 dakika sonra çıkıyor salondan. Bir de oradaki özel hocaların cebine birkaç para sıkıştırıyor. Hocam sizi çalıştırıyormuş gibi yapın beni diyor. Spor falan yaptı yok. İnanmayın yani Murat Özen'e. Cihan doğru söyle. Trossard transferini kıskandım mı? Kıskandım. Sen Osimhen'i kıskanmış mıydın? Bence kıskanmışsındır. Leroy Sané'yi geldiğinde değil mi? Kıskanmışsındır. İlkay kıskanmışsındır. Tam İlkay performans veremedi ama kıskanmışsındır yani. Mesela ben Fenerbahçeli olsaydım, Galatasaray bu isimleri transfer etseydi kıskanırdım. Mesela Trossard'ı kıskandım. Çok iyi oyuncu ya. Evet. Yani 20 milyon falan ben görüyorum. Bence pahalı da değil ya. Artık alıştık yani 20 milyon, 7 milyon maaşlar falan. Ama gelmeyecek bence. Haftayı bombalıyorlar. Fenerbahçe falan. Ay Beşiktaş gerçi son dönemlerde hiç yıldız transferi yapmıyor. Serdal Adalı da gemileri yakmış olabilir. Olabilir, bilemedim. Ama hala inanmıyorum. İçimdeki inanç eskiden %20 idi. İşte bu İstanbul haberleri falan çıktı. Şu an %30 gelecek tarafındayım. %70 gelmeyecek tarafındayım. Bir pürüz çıkar. Çıkmasın Beşiktaşlar diyor. Ay senin dilinin bağına falan. Çıkmasın gelsin. Söz ben de geleceğim, ilk maçı izleyeceğim. Akredite edeceğim kendimi. Nasıl Beşiktaş'ın o taraflar? Bir ara yenileniyordu basın tribünü. Düzeldi mi acaba? Greenwood mevkisini dünyadaki en skorer futbolcusundan biri. Ha. Şey mi diyorsun abi, bize de Greenwood geliyor. Bırak şu Trossard güzellemesini, biraz da Greenwood'u mu güzelle diyorsun? İyi oyuncu. Bir şey demedik canım Greenwood'a. Yani son aşamada şu an, yani imzalar atılmak üzere. Yani oyuncu İstanbul'a gelmeden doğrudan Avusturya kampına falan da götürülebilir. Çünkü hani şey duyduk yani. Hani Aziz Yıldırım'la falan İrfan 25'in arası iyidir. Ararlar, konuşurlar, sohbet ederler. Aziz Yıldırım. Aydın Cingöz de arar. Yani bilhassa onlardan gördüğüm. Hani 3-4 antrenmanla takımla birlikte yapmasını istiyormuş Aziz Yıldırım. Yani Greenwood'u alacağım.
Hani direkt Avusturya kampına katacağım. Ben 3-4 antrenman takımla yapmasını istiyorum demiş. Çünkü ön elemelerde oynatma niyeti varmış İsmail Kartal'ın. Bilmiyorum yani, o bitmiş olabilir. Hani bugün belki açıklanır. Çok Greenwood olayını takipte değilim. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı haftaların olsun. Artık Dünya Kupası şekillenmeye başladı sanki. Fransa İngiltere finali diye düşünüyorum. Fas'a üzüldüm. İleride Afrika takımlarından en az birisi yarı final oynayacak diye düşünüyorum. Sevgiler Delfin Yunus Tane mesajını atmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi Okaçukwu geliyor mu? Bugün atacakmış imza. Evet, yani Fenerbahçe ile ilgili çok bilgi gelmesi de Galatasaray ile ilgili bilgi geliyor. Yani böyle %30 topla oynayan takımdan %70 topla oynayan takıma gelecek birazcık. Yani çünkü transfer olduğu yer çok fazla topla oynayan bir takım değil. Ve bu noktada yani böyle Torreira'ya bir tehdit oluşturur mu? Yani oluşturacağını çok zannetmiyorum ya. Hani gerektiğinde böyle Torreira'nın dinlendirilmesi için transfer edilmiş bir futbolcu gibi. Başkan memnun. Dursun başkan az para harcadı. Hani tanıdık menajerler memnun. Torreira da darılmadı. Hoca da memnun. Daha ne olsun yani. Bu yanlış mı? Bana sorarsan. Değil yani, çok da değil. Hani satın alma opsiyonuna göre doğru bir transfer hamlesi olarak da düşünebilirsiniz. Hani eğer böyle zor gerçekleşecek bir satın alma maddesi varsa Asprilla gibi, ara sıra birkaç maçta oynasa yeter. Hani sonuçta Galatasaray'ın belli bir bütçesi var ve yabancı sınırı var. Garabet var daha doğrusu. Böyle bir garabet diyeyim ben ona. Öyle bir saçmalık ki. Yani o yüzden Torreira ve Lemina'nın kaldığı ortamda falan böyle sonradan belki rahat eder, bir sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Bugün gelir, bugün açıklarlar onu. Fenerbahçe ve Beşiktaş olunca bilmiyorsun, Galatasaray olunca bugün açıklar mı diyorsun? Oradan daha az bilgi geliyor, buradan daha çok bilgi geliyor. Ona istinaden. Patlayıcı güç eşittir ivmelenme diyebiliriz. Evet, mesela daha kolay. Doğru söylüyorsun. Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası gösterdiği duruşu demiş. Hiç unutmuyorum. Milletimizden özür diliyorum, sorumluluk bana ait dedi ve milli takımı bıraktı. Doğru ya da yanlış, en azından sorumluluğu aldı. Evet, zaten bırakacaktı. Ama en azından dediğin gibi bu hamleyi yaptı. Ama diyorsun bugünkü çocuklar bunu yapmıyorlar. Suçu taraftarda mı arıyorlar diyorsun. Haklılık payında var. Cihan Mbappe diyen Ronaldo Nazario'yu izlememiştir. Net Rıdvan. Ya işte Rıdvan, diyorum ya sana. Ya adam tamamen bitiriciydi ama dönemsel farklılıklar çok fazla ya. Ya karşılaştırma. Şimdi Mbappe de kötü bir oyuncu değil ki ya. Mesela Ronaldo garipti. Her türlü gol atıyordu. Adam burnuyla vuruyordu, giriyordu. Öyle garipti. Adam tam bir bitiriciydi. Ya Mbappe daha, tarzları da aynı değil ki. Hani Benzema mı Ronaldo mu desen, hani onların tarzları bir tık aynı. Benzema da böyle ceza sahası içinde çok beklerdi. Topu aldığında işte sırtı dönük falan, topun dibine. Tam bitiriciydi. Ama Mbappe öyle değil. O biraz daha böyle hızından, çevikliğinden falan yararlanıyor. Tarzları aynı değil. Yok vallahi kıskanmadım. Çünkü o sene bizde Rafa vardı. İşte şeyi düşürüyorsun Ömer. Şimdi sende Rafa Silva var diye Osimhen'le Leroy Sané'yi kıskanmıyor musun mesela? Yani Rafa, evet Rafa da iyiydi dediğin gibi. Aslında o çocuk küsmeyene kadar kötü oynamıyordu ya. Hatta bir ara Galatasaray almayı falan, alsa nasıl olur falan deniliyordu. O çocuğu bir küstürdünüz. Böyle kaçtı gitti falan. Elindekilerin kıymetini bilmiyor Beşiktaş. Ne demiş? İbrahim Yavuz da milletle kavga etmek için spor salonuna gidiyor demiş. Okudum artık. Okudum. Abi Singo patlamayı yapınca sakatlanıyor yalnız. Yapmasın aman ya, Singo'dan bıktık. Yani o adam o patlamayı yapınca aha diyorsunmuş. Ben zaten bakın Dünya Kupası'nda bir pozisyon vardı. Geçen programda da söyledim. Çok tekrar düşmek de istemem genelde. Çok dikkat ederim buna ama. Ya bir pozisyonda böyle ayağını açmıştı. Hatırlayın, topu almak için. Dedim ki yanımdaki arkadaşıma, Singo'nun dedim 5 dakika sonra arka bacak çekecek, iyi izle dedim. 5 dakika olmasa da bir 12 dakika sonra çekti. Ya yine böyle ağızla nefis bir tat bırakıp sakatlanıyor ama bu sefer geri dönecek. Erken dönecek yani, aynı yerden sakatlanmamış, ona da söylemiş olalım. İşte bir hafta önce, 2 hafta sonra çalışmalara başlanacak deniyordu. Bugün ayın 13'ü, onu söylediklerinde ayın 5'iydi 6'sıydı, bir hafta işte haftaya falan ayın 20'si gibi, 21'i 22'si gibi çalışmalara başlar diye düşünüyorum Singo. Cihan selam, Trossard'a da yıldız denmez ama ya, her gelen topçuya yıldız der olduk demiş. Trossard için mi diyorsun? Yani şöyle,
Ya yıldızdan kastın ne arıyorsun mesela sen? Denir ya. Arsenal'da oynuyor falan. Hani Dünya Kupası'nda da adam iyi işler. Sen şundan istiyorsun herhalde. Yıldız dediğinde işte

0: Aziz Yıldırım gibi düşünüyorsun. Her oyuncuya yıldız diyor. Hani Van Persie yıldızdır diyorsun. Roberto Carlos yıldızdır. O zaman güçlü oyuncu diyelim. Buna başka bir isim bulalım. Oluru var oyuncu diyelim. He? Oluru var oyuncu. Oluru var. Ya yıldız dersin ya şimdi de Arsenal'dan transfer ediyorsun. Tamam, yıldız dersin ya. Anladım ben senin demek istediğini. Diyorsun ki isim olan. Yani ismi olan birisi olsun ki ben ona yıldız diyeyim diyorsun. Çok izlemediğin için öyle düşünüyor olabilirsin. Bilmiyorum. Ya ben günlerdir bekliyorum bu transferi. Ama yine de ha, muhasebeci değilim. Bütçe fiyat çetelesi tutmaya da niyetim yok. Hani Beşiktaşları, ben Beşiktaşları için seviniyorum. Yani yıllardır hasretini çektikleri sol açık forvet eksikliğini fazlasıyla dolduracak bir model. Hani böyle sadece genç oyuncuları yönelerek toparlanması mümkün görünmüyor Beşiktaş'ın. Evet anlıyorum. İşte bazıları şunu diyor. Ya Beşiktaş tamam kardeşim şampiyon olamıyor. Bir geliri de yok. Bir tamamen gençlisin, bir yapılanmaya girsin. O iş öyle de olmuyor maalesef. Yani böyle kaliteli, tecrübeli, takımı ateşleyecek, güven verecek, liderlik yapacak oyuncular da lazım. Arzu Hanım hoş geldiniz, selamlar. Stüdyoyu mu temizleyeceksiniz?
1: Evet.
0: Yine bana denk geldi değil mi? Nazınız bana geçiyor. Diğer yayıncılar varken bunu yapamıyorsun. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Buralar, elinize sağlık, buraları da böyle temiz yaptığınız için. Kolaylıklar diliyorum efendim. Evet, kadıncağız stüdyoya girmeye korkuyor. Bilin bakalım neden? Çünkü Emre Tilev her girdiğinde darlıyor. Hangi takımlısın, hangi takımlısın falan diye. Kadıncağız da Beşiktaşlı. Bizim patron da Fenerbahçeli. O da sormuş. Ben Fenerbahçeliyim demiş. Ya ne olacak, Beşiktaş'ta sanki patron kovacak onu. Yani biz de Galatasaraylıyız sonuçta. O da geldiğinde sessiz oluyor böyle falan. Emre Tilev de bilerek soruyordu falan. Bir de bırakmıyor kadıncağız işte. Oturuyor. Kocan ne yapıyor? Eşin ne yapıyor? Çocuklar nasıl falan. Hani kız okulu ne yaptı falan. Böyle yarım saat böyle bir tırnak içinde esir alma olayı var. O yüzden biri stüdyodayken girmiyor Arzu ablamız. Bu bilgiyi de size neden verdim bilmiyorum ama sohbet olsun. Sonuçta hepimiz artık arkadaş olduk. Harikasın, program 3 saat olsun diyor. Johnson güzel insan, Mehmet Acı. Icardi ne oldu? Miami'de tatildeymiş yengemizde. Icardi yengeyle bir ara kavga etti. Öyle söyleyeyim sana. Daha sonra barıştı. Icardi defteri böyle sessiz sedasız kapandı ya. Şu an boşta. Aziz Yıldırım'la konuşuyormuş telefonda. Ya bak şöyle söyleyeyim. Icardi'nin temel motivasyonu ne biliyor musun? İsmine bakayım. Ya hep sürekli dinleyenimiz adını unuttum. Ha Alp. Alp ya, özür dilerim. Yani Icardi'nin temel şeyi, motivasyonu bu sezon başında kampa gelmeyecek. Yani sözleşmeyi kabul etmemesinin yegane nedeni de bence bu. 4 senedir aynı şeyi yapıyor zaten, hepiniz biliyorsunuz. Kendisi de biliyor ki o parayı dünyanın hiçbir takımından alamayacak. Bu şu an bıraktığı şey Galatasaray'ı, yani sürümcemede bırakmak gibi bir şey. Onun tek nedeni de ya kardeşim aman ben işte senin dediğin gibi tatili uzatayım. Anladın mı? Paşamın gönlünü isterse kabul ederek ikinci kampa falan katılacak. Yani Icardi'yi de öyle bir seviyorum ki, ama bu kadar vurdum duymaz da bir adam olmaz ya. Yani ilk iki sezon bunda bir sorun yoktu. Çünkü sakat değildi ve hiçbir zaman fiziki müdahalesiyle veya hızıyla böyle bilinen bir santrofor olmadı. Yani maç ritmini kullanarak sezona adapte oldu. Ama işte sakatlanınca o işler öyle olmuyor. Öyle ilerlemiyor. Sakatlıktan fit dönmen lazım. O ayrı bir konu. Ama kral bunu da yapamadı. Herkes bir çalışırken sen sakatlandıysan iki çalışmasın, üç çalışmalısın. Icardi hiç bu topa girmedi. Yine gezmesine, tozmasına, aile mevzularına odaklandı. Ha işte taraftar sevgisi ve ilgisi de arkasında, biliyor. Bunu da biliyor. Bunu da sonsuza kadar bence sömürdü, kullandı. Bilmiyorum. Icardi ile alakalı hiçbir bilgim yok. Bence kimsenin de bilgisi yok. Şu an serbest statüde. Keyfini sürüyor hayatını. Öyle söyleyeyim Erp'cim sana. Brahim Diaz Galatasaray'da abi, notunu al demiş. Olabilir, ilgileniyorlar. Ribery mi Quaresma mı? Uf, çok zor soru. Hangi sezonlarına göre, genel olarak mı? Quaresma diyeyim ya. Çok bilekleri çok. Ben böyle bilekleri ne hakim oyuncuları seviyorum ama Ribery de çok iyi. O da yani Bayern Münih'te falan yıllarca neler yaptı falan. Domine etmesine yardımcı oldu. Şey gibi sordun ya, sokak röportajında yapıyorlar yani böyle, şu mu iyi bu mu diye kararsız ya. Quaresma diyeceğim. Quaresma diyeceğim. Asensio'yu kıskanmış mıydın Cihan? Yok, kıskanmadım Asensio'yu Ebu Emir. Vallahi kıskanmamıştım ama iyi futbolcu olduğunu söylemiştim. Selamünaleyküm. Trabzon'la ilgili ne düşünüyorsun? Var mı bir transfer gelişmesi? Vallahi şey diyeceğim ya,

0: Niye Galatasaray'a küfür ettiniz havalimanında? Yazar mısın Akın? Ya girmedi bak, Galatasaray Aral Şimşir transferine falan girmedi. Birileri bu gazı verdi, tamam mı? İşte Galatasaray Trabzonspor'dan Aral Şimşir transferi için araya girdi. İşte transferi baltalamaya çalışıyor falan diye böyle bunu böyle bir aşıladılar, tamam mı? Bu çocuk da havaalanına inince bir anda böyle Şilanay falan söylenmeye başladı. Hani şey diyorlar mesela, bir haber çıkarmışlar. Ben biliyorum öyle bir şey olmadığını ya. Trabzonspor kendisiyle anlaşmak üzereyken neymiş? Dursun Özbek FaceTime'le kendisini görüntülü aramış. Hani Trabzon'a gitme, bize kal. Sana yıllık 10 milyon vereyim demiş. He. Yok canım daha neler. Tam o sırada da Aral bıçağı kapıyor falan, bileğini kesiyor ve damarlarından akan bordo mavi kanları gösteriyor. Yani yani Dursun Özbek de aramayı sonlandırıp kendisini engelliyor. Kim çıkarıyor bunları yani? İnsanları da galyana getiriyorlar. Haklısın, sen de onlara inanarak ya Galatasaray dedim bizim transferi bozmaya çalıştı kardeşim. Niye bozuyorsun ki sen bizim transferi diye düşündün. Ha, niye bozmaya çalışsın Galatasaray transferi ya? Ki Trabzon'un transferini yani. Oradan çok topçu almışlığı var Galatasaray'ın. Selçuklar, Buraklar, Uğurcanlar. Ne demiş? Bir Beşiktaşlı olarak, insan olarak seviyorum seni ama bir Galatasaraylı olarak seni sevemiyorum demiş. Kubilay, herkes sevmek zorunda değil ya. Melih Bey'e, Göksen'ini Emre Bey'e hediye yollamıştım diyor. Sana yollamamıştım diyor. Kubilay, bana o kadar çok hediye geliyor ki inan. Yollaman da önemli değil bu arada. Şey değil ya, olabilir. Şimdi herkes her insanı sevmek zorunda da değil yani. Olabilir. Mesela ben Ahmet Konanç'la falan program yaparken bazen çok fanatik olabiliyorum. Onlara falan denk gelmişsindir. Murat Özen'le yaparken oluyorum. Çünkü damarıma basıyorlar. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ben de insanlara gerçek bilgiyi vermek adına onları düzeltiyorum. Yoksa benim normal şartlarda öyle bir holiganlığım falan yoktur. Ama şimdi gelirse mesela İrfan abiyle bile yapıyorum. Düşün, İrfan abi gibi mülayim, İrfan 25 gibi mülayim bir insan. Dışarıda bana neler söylediğini bilseniz, ha bu adam nasıl holiganmış dersiniz. Ben en masumuyum, öyle düşün Kubilay'cığım. Gerçek Ronaldo zamanında demiş, futbol daha tekniğe dayalıydı. Bugün daha çok fizik ön planda. Ronaldo bugün oynasa o etkiyi verir miydi meçhul demiş. Evet Hilmi, diyorum ya, o zamanın futboluyla bu zamanın futbolu biraz garipti. Şimdi yapardı ya, verirdi. Değil mi? Verirdi ama Ronaldo Nazario olur muydu bilmiyorum. Ronaldo olarak kalırdı. Çok havalı değil mi? Yani Ronaldo Nazario falan, bu Brezilyalıların da böyle hani 20 ismi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve derbi maçlar toplam 14-18 arası olacak. Okocuk'u iyi bir U23 seçimi, bunu da söylerken kendime gülüyorum. Lemine ve Torreira'yı dinlendirebilir. Hatta önünde geçebilecek potansiyeli var. Zaten kiralık, iyi çıkarsa alınır. Singo da sağ bekte, sadece bu büyük maçlarda oynasa iyi katkı verir. Galatasaray iyi bir 10 numara alması lazım. 2'de U23 olan kanat forvetle transferi kapatabilir bence. Can Uzun'u da zorlayıp rakamı düşürürlerse ekstra iyi olur. Galatasaray'ın planlaması iyi, Sakime planlı gidiyor demiş. Yani zaten çok bir transfer olmayacak Galatasaray'da ya. 3 ya da 4 transfer olacak. Dediğin gibi ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Hani Torreira da mutsuz değil, oynayacak. Biliyor ki o çocuğun oynayamayacağını, en fazla beni dinlendirir diyecek. Mbappe'yi gitgide Pele'ye benzeten ben miyim acaba sima olarak demiş. Değil mi? Yaşlandıkça vücut hatları, yüzü falan biraz böyle Pele'yi andırıyor. Yani gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bu transfer limitleriyle takımlarımız nasıl 50 milyon 100 milyonluk transfer yapabiliyorlar? Bunun formülü nedir? Açıklayabilirsen sevinirim demiş Cemal. Cemal, bunun formülünü açık açık başkanlar açıkladı ya. Başkan adayları açıkladı. İmaj hakkı diye bir şey var. Tamam mı? Alıyorsun oyuncuyu. Kulüp üstünden göstermiyorsun. İmaj hakkı üstünden gösteriyorsun. Hani bu da galiba yasal. Yasal yani, illegal bir şey yok burada. Legal olduğu için bunu da açık açık söylüyorlar. Bir tane parası olan iş adamı diyor ki ben bunu karşılayacağım diyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nda Hakan Safi özel olarak girmişti, anladın mı? Mesela veya Galatasaray'da da kim olsun, Tunç Holding'in sahibi olabilir, anladın mı? Dinçer Bey olabilir. Ya aklıma gelenleri söylüyorum. Beşiktaş'ta Hüseyin Bey olabilir, anladın mı? Yapıyorlar bir imaj hakları üzerinden, kulübe oyuncu kazandırıyorlar ve ceza yiyecekler. Yiyorlar yani, bir şekilde o sınırı da aşıyorlar. Parkeci Alper üstünden erse demiş Umut. Bilmiyorum, Alper abi 1,5 ay önce galiba Alper Üstün de aile yolları ayrıldı. Ama başka bir proje sebebiyle galiba onun sponsoru mu çekilmiş, bir şey olmuş. Çok bilmiyorum, hakim değilim konuyu arkadaşlar. Beşiktaş özelinde Guti, Mario Gomez, Quaresma var demiş. Bunlar yıldızsa Trossard ne demiş. Bunu demeye çalıştım diyor. Anladım demek istediğini. Olmaz da hadi diyelim kıyamet alameti demiş. Fenerbahçe bu yıl şampiyon oldu. Dördüncü yıldızı mı takacak yoksa beşli yola devam mı diye. Ha, oraya mı girdik? Aziz Yıldırım dördü takar. Ben sana öyle söyleyeyim. Yeni forma çıkarttır. Bir de yıllar sonra şampiyonluk var, tamam mı? O formayı satmak ister. Bilmiyorum. Bilemiyorum şimdi. Çok da emin konuşmayayım. Murat Özen'i bağla da başkandan izin alırsa Trossard'ı açıklasın diyor. Emse'yi taksiye selam çakar mısın? Emse'yi doğru mu söyledim? Emse'yi taksiye. İrfan Karakaya selam olsun. İrfan'cığım, İrfan bu taksilerde şey değişiyormuş. Ne oldu bu? Geçenlerde bir taksici abiyle görüştüm maşallah. Yani bazı taksici abilerin de çok konuşası oluyor. Ki ben de konuşmayı severim ama o kadar çok konuşunca bazen insanın böyle dinlenmeye ihtiyacı oluyor falan. Şey dedi, artık dedi kural değişti, buradan fiş çıkacak dedi. Nakit bile verseniz ben size fiş vermek zorundayım falan gibi bir şey söyledi. Onun detaylarını bana bir yazar mısın? Singo'yu elden çıkartmak lazım diyor. Radyo gol formatı mı değiştirdi diyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yenal. Reis dün ayakkabıların fenaydı, Okan Buruk kıskanmıştır belki diyor. Ya herkes de aynı şeyi yazmış. Bir düğüne katıldım. Bir tık yüksek değil ya. Öyle gözükmüş fotoğraftan. Ben öyle Okan Buruk gibi yüksek giymem. Boyum 1.80 zaten Enes. Yani çok uzun değil de yani ideal sayılabilecek bir şeydi. Ama yani ayakkabıyı senin gibi çok takılan olmuş. Yavaş yavaş veda edeceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum dostlar. Galatasaray'dan bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a vereceksin. Onlardan birer oyuncu alacaksın. Kimleri alırsın? Bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir oyuncuyu Beşiktaş'a mı vereceğim? Galatasaray'dan. Kaan Ayhan'ı Beşiktaş'a vereyim. Tamam, Beşiktaşlar diyecek ki git git git alma falan. Bak Kaan'ı Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe'ye kimi vereyim? Fenerbahçe'ye de şöyle genç oyuncu da şey vereyim Fenerbahçe'ye. Bak o çocuk iyi, patlamaya hazır. Arda. Arda'yı vereyim. Bizde olmadı. Galatasaray uğursuz geliyor. Ama kötü bir çocuk değil. Hani Bülent Korkmaz da 30'undan sonra defans yapmayı öğrendi. Arda Ünyay da bence talihsizliğini yaşıyor. Yani Fenerbahçe bize altyapıdan falan belki bir şeyler olur, onu veririm. Onlardan kimi alacağım? Beşiktaş'tan. Trossard gelirse Trossard'ı alırım. Tamam mı? Gelirse. Başka da alacağım kimse yok ya. Orkun'u falan da almam. Şimdi Beşiktaşlar kızacak. Şeyi alırım. Trossard'ı alırım gelirse. Fenerbahçe'den klasik. Asensio'yu alırım. Yani şu an etki yapacak. Ya da şeyi alırım. Skriniar'ı alırım. Onun dışında çok bir şey yok. Aklıma gelenler bunlar şu anlık. Sömürdünüz zaten Trabzon'u sonuna kadar diyor. Hiç yapmaz ya. Niyega'yı elimizden aldınız diyor Aydın. Ha, Trabzon için mi diyorsun? Klima ve radyo gol demiş. Ribery atmosferik araçlardan turbo araçlara ilk geçiş gibiydi değil mi? Nasıl kaçtı bizden geldi. 10 gün oynadı kaçtı. Ha, Trabzon'un derdi. Evet o olabilir bak. Trabzon'un derdi Aral Şimşir değil. Niyega transferindeki yaşanan olaylara olabilir bak. O tarafından hiç düşünmemiştim. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Böyle son 4-5 dakika biraz goy goy yaptık ama öncesinde işte Dünya Kupası'nı konuştuk, transferleri konuştuk. Biraz daha ben böyle sohbet eşliğinde interaktif program yapmayı seviyorum. Yoksa buradan önümü açarım. İşte SporX'i, Foto Maçı, Habertürk'ü sizlere haber okurum. Zaten bunların hepsini siz biliyorsunuz. Herkesin elinde telefon var. Sohbeti de böyle çok laçkalaştırmadan, lik yapmadan belli bir düzeyde götürmeye çalışıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.

0: kim ne dedi?
1: Naci hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Galatasaray gündemini konuşacağız ve temel gündem transfer. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.

0: izleyicilerimizden ricamız bu olacak. Bu Leslie ile başlayalım. Galatasaray bu transferi bitirdi galiba.
1: Evet, gerçekten de çok büyük bir uğraş sonrasında bir buçuk aydır Galatasaray Premier Lig'de 35 maç oynamış. Fransa U21 milli takımında uzun süre forma giymiş ve genç yaşına rağmen maç sayısı ve tecrübesi yüksek olan Fransız oyuncuyu kadrosuna kattı artık Galatasaray. Ve nitekim de Sayın Abdullah Kavukçu güzel uçağıyla bu transferi bitirmek, finalize etmek ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için yurt dışına gitti. Hani derler ya, belki yarın, belki yarın arından da yakın Leslie İstanbul'a gelecek ve Galatasaray takımıyla birlikte antrenmanlara başlayacak. 35 maç oynamış. Tekin de 1.90 boyunda. Özellikle Galatasaray orta sahasında Lucas'ın, Lemina'nın, Sara'nın boy ortalamasına bakarsak Galatasaray'ın böyle kule gibi bir orta sahaya, bir kesiciye ihtiyacı vardı. Okan Hoca'nın da özellikle Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında dile getirdiği, içeride toplantılarda söylediği bir şey vardı. Daha dinamik, daha atletik, orada oyunu hızlandıracak bir isme ihtiyacımız var diyordu ve Leslie bu görevi görecek. Kesinlikle rotasyon transferi değil, net anlamda Okan Hoca'nın tahtaya ilk 11'de direkt olarak ismini yazacağı bir isim Leslie.
0: Yani Torreira'nın yanına yazacağı oyuncu mu?
1: Belki Torreira'nın yanına, belki Sara'nın yanına. Orada bir anlamda her zaman rekabet başarıyı getirir. Leslie orta sahaya çok açık bir şekilde rekabeti getirecek ve forma savaşını kim kazanırsa, yeleği kim alırsa Okan Hoca ona teslim edecektir.
0: Maliyetleri ne?
1: Kontrat şartlarını da söyleyeyim. Bir kere burada özellikle Galatasaray yönetimi Perşembe sabahı yanlış hatırlamıyorsam Burnley'nin sahibi Amerikalı bir şirket, ALK adında bir şirket, oranın en üst düzey yetkilisiyle Alan Pease'le görüştü ve Burnley'i şuna ikna etti. Chelsea'den geçtiğimiz yıl Burnley kulübü Leslie'yi 28,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı ve aynı rakama Galatasaray'a veriyor. 3,5 milyon pound kiralama, 22 milyon pound da satın alma opsiyonu. Ama euroya vurursak bu yaklaşık 5,5 milyon euro bir kiralama ücreti, 23 milyon euro da satın alma opsiyonu olacak.
0: Zorlu
1: Leslie'nin
0: mu?
1: Şu an başarı kriterli bir anlaşma. Leslie sezon boyunca Galatasaray'da 25 maçta süre almayı başarırsa direkt olarak opsiyon maddesi devreye giriyor ve o gün itibariyle de Leslie Galatasaray oyuncusu olacak. 1+4 yıllık bir kontrat. Kısaca Galatasaray aslında bu oyuncuyu kiralık olarak almıyor. Çok güvendiği ve inandığı için de 4 yıllık kontratı da şimdiden devreye girmesiyle birlikte futbolcuya vaat ediyor. Özellikle bu transfer sürecinde Okan Hoca oyuncuyla FaceTime'dan görüştü. Victor Osimhen FaceTime'dan futbolcuyla görüştü ve nitekim de böylesine genç, potansiyelli 22 yaşındaki bir futbolcunun da Türkiye'ye Galatasaray'ı tercih etmesinde Osimhen de çok büyük bir rol oynadı.
0: Gelelim Davinson meselesine. Davinson gidiyor mu, kalıyor mu? Neler oluyor hatta?
1: Ya Davinson Sanchez olayını kurcalayan, kaşıyan kişi George Gardi. Yani Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir isim ki gerçekten de hani fırsat niteliğinde çok fazla transferde aracı oldu Gardi. Burada hakkını yememek lazım. Geçtiğimiz yılda kendisiyle röportaj yapmıştım. İşte Mertens'i, Icardi'si, Torreira'sı, işte Victor Osimhen'i.
0: Osimhen'de var.
1: Birçok transferde var George Gardi. Hakkını yememek lazım. Icardi'si ilk başta, serüven öyle başlamıştı. Şimdi burada Como kulübünün Davinson Sanchez'e karşı yaklaşık 2 aydır çok büyük bir ilgisi var. Como'da zekice hareket ediyor George Gardi ile birlikte ve Galatasaray'la olan ilişkilerinden dolayı Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için Como'nun tayin ettiği kişi, transferde görevlendirdiği isim George Gardi. Ve George Gardi geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ama burada İtalyan işi kurnazlık diyeceğim. İtalyan işi transfer operasyonu diyeceğim.
0: Niye
1: bunu söylüyorum? Çünkü Gardi İstanbul'a gelmeden evvel İtalya'da yakın olduğu çok popüler, fenomen olan, herkesin takip ettiği gazeteciler mi diyeyim, transfer habercileri şöyle bir haber girmeye başladı İtalya'da. Como Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya yakın, 18 ila 20 milyon euroya bu transfer sonuçlanacak. Şimdi bu bir aslında ön hazırlıktı, ön hazırlık çabasıydı. Galatasaray'ı o noktaya getirmeye çalışıyorlar sosyal medya ve bu etkili isimleri kullanarak ama Galatasaray net bir şekilde bu oyunu görmüş durumda. Ve nitekim de görüşmede Galatasaray kulübü George Gardi'ye net şekilde rest çekti. Sayın Abdullah Kavukçu George Gardi ile yaptığı görüşmede, ben Davinson'u satsam yerine alacağım oyuncular 35-40 milyon euro. Bana bu rakamları getirmeden karşıma daha iyi çıkma dedi ve resti çekti. Gardi'nin görüşmede getirdiği teklif 20 milyon euro artı bonuslar. Yani totalde maksimum 23-24 milyon euroya çıkıyor Como'nun teklifi. Ama Galatasaray çok net, bu saatten sonra 30 milyon euro da getirsen, 35 de getirsen kabul etmiyorum diyor.
0: Öyle
1: Galatasaray
0: mi?
1: Net. Çünkü Davinson Sanchez iyi bir turnuva geçirdi. Galatasaray'da 4 yılı tamamladı. 3 sezonu tamamladı. 3'ünde de şampiyon oldu. Niye ben böyle bir risk alayım diyor Galatasaray. ben doğru yaptığı görüşündeyim. Davinson Sanchez'in yerine getireceğin oyun

0: oyuncunun aynı performansı, o patron performansını verme garantisi var mı? Yok. Eğer ki ben savunmamın komutanını, liderini vereceksem de çok iyi bir rakama veririm diyor Galatasaray.
1: O rakam ne Galatasaray için?
0: Bundan

0: kan çizi satmıyorum. Ama eğer ciddi şekilde masaya geliyorsanız da
1: 35'i koy.
0: 35-40'tan aşağı bir teklifle gelmeyin dedi ve kestirip attı. Çok net.
1: Peki şimdi burada Galatasaray'ın planı şu aynı zamanda. Ya sen az önce anlattın. Biz bu oyuncuyu satıyoruz. Aslında satmak gibi bir niyetimiz yok. Velev ki sattık, onun yerine alacağımız oyuncunun maliyeti bu kadar. Sadece bizim için bir değişim olur. Yani 35 aldık diyelim. Kemiksiz bir şekilde onu bir transfer yatırıp bir oyuncu getireceğiz.
0: Tabii. Ya bir de niye bu riski alayım diye düşünüyor Galatasaray.
1: Haklı.
0: Değmezse. Ha şunu da söyleyeyim. Davinson
1: Sanchez.
0: Ama isimleri
1: konuşalım.
0: Evet, Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İtalya'da çok iyi bir şehir. Henry Orta, hocası Fabregas vesaire. Orada Davinson Sanchez'de net görüşmeler oldu. Bunu söyleyeyim. Davinson Sanchez'de şunu söylemiş. Kulüpler anlaşırsa ben Como'da forma giyerim. Ama Davinson Sanchez'in yaptığı şu değil. İnsanlar bunu karıştırmasın. İtalyanlar bu şekilde servis etmeye başlamış. Rest çekti. Galatasaray'dan ayrılıyor. Como'ya evet dedi falan. Böyle bir durum kesinlikle yok. Davinson Sanchez ne Galatasaray yönetimiyle ne Okan Hoca'yla ayrılıkla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Ama burada Gardi'nin yaptığı
1: şeytanlık.
0: Kurnazca bir olay. O yüzden buna da net bir şekilde geçit vermeyecek Galatasaray.
1: Ama transfer masada
0: tabii.
1: Giderse ne yapacak Galatasaray? Kim ince?
0: Ya şimdi ben burada matematiğin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani orada çekilen reste hani yerini alacağım İsim 35-40 milyon euro diyor değil mi? Bayern Kim Min-jae için 40 milyon euro istiyor abi. Şimdi Van Dijk'ı da yani Kim Min-jae bana göre Davinson Sanchez eğer 40'ı koydu masaya ya da 35'i koydu masaya Como. Davinson Sanchez de dedi ki bana izin verin ben gidiyorum. Davinson Sanchez'in boşluğunu bence doldurabilecek potansiyel dinamizmiyle, yaşıyla, tecrübesiyle, potansiyeliyle bence o isim Kim Min-jae.
1: Burayı da biliyor.
0: Bana göre burayı da biliyor ama Kim Min-jae'nin rakamı da 40'tan aşağı değil. Hadi onu da 35'e aldın diyelim. Şimdi Abdülkerim hamlesi çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi ama sürat ve hızlanma konusunda sıkıntılar yaşayan bir stoper profili. Siz Abdülkerim'in yanına 35 yaşında şu an olan Van Dijk'ı koyarsanız sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ben eğer ki Davinson Sanchez bence Galatasaray geri adım atmayacak, umarım da gitmez ama patron giderse, Davinson Sanchez giderse onun boşluğu bana göre Van Dijk'la dolmaz. Van Dijk çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir ikon, bu ayrı bir şey. Ama Galatasaray hatırlar mısınız? Yani yaşı bize yakın olan isimler hatırlar. Galatasaray 2002 senesinde Frank de Boer'u almıştı.
1: Evet.
0: Hollanda futbolunun efsane stoperi.
1: Barcelona'dan getirmişti galiba değil mi? Onu öyle hatırlıyorum.
0: Evet. Frank de Boer ne olmuştu hatırlıyor musunuz
1: hatırlıyorum.
0: Galatasaray'da? Yanlış anlamayın patates olmuştu. Yani ben Van Dijk hamlesini de kimse kusura bakmasın buna potansiyel olarak benzer nitelikte görüyorum. 35 yaşındaki Van Dijk'la Davinson Sanchez'in ağırlığı inanın bir olmaz.
1: Burada peki Van Dijk diyen bir grup var Galatasaray'dan.
0: Dolduramaz. Bence Van Dijk, Davinson Sanchez'in boşluğunu dolduramaz. Çünkü 35 yaşında. Kaldı ki Hollanda milli takımının son Dünya Kupası'nda yediği golü bakın. Van Dijk vurduruyor orada kafayı. Ve ha şunu da söyleyeyim bu arada. Van Dijk'la alakalı da Galatasaray tabii ki farklı projeksiyonları ve ihtimalleri göz önüne alarak transfer görüşmelerini yapıyor. Van Dijk için Liverpool'un istediği rakam, bunu da söyleyelim, buradan duyurmuş olalım, 10 milyon euro istiyor Liverpool Van Dijk için. Oyuncu da 12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bunu da belirteyim ama 35 yaşında. Bence oraya Davinson Sanchez eğer umarım gitmez ama giderse enerjisiyle, tecrübesiyle dediğim gibi orayı doldurabilecek isim Kim Min-jae.
1: Atlet bir stoper arıyor yani tabii. Galatasaray.
0: Tabii.
1: Peki bu detay önemli. Kim Min-jae Galatasaray masasına ne kadar güçlü peki?
0: Kim Min-jae yaklaşık olarak iki transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray o tekliflerde kiralama üzerine durmuştu. Gerçekleşmedi o süreçte. Bekleyip görmek lazım. Hatta Singo'yu aldığı dönemde Kim Min-jae Galatasaray'ın masasındaydı öyle söyleyeyim sana.
1: Öyle mi?
0: Geçen yıl.
1: Geçen tabii. Yıldan beri var yani Galatasaray'ın gündeminde. Peki gelelim bu 10 numara işine. 10 numara transferi. Şimdi görüyorum da sen de aktarıyorsun. Birkaç haftadır da konuşuyoruz. Can Uzun değil de esas olarak bu Bruno Fernandes meselesi. Orada Galatasaray anladığım kadarıyla bir hayli bir yol kat etti ya da kat edebildi mi? Öyle söyleyeyim.
0: Ya Galatasaray bir kere net bir şekilde o marka transferi. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline 5. şampiyonlukta olan inancı ve vibe'ı yükleyecek olan bir isim almak istiyor. Yani paranın, o bonservis bütçesinin çok büyük bir kısmı 10 numara transferine bir kere yatırım yapılacak. Orası için çok ciddi bir çalışma var ve uzun süredir var. Niye? Çünkü farklı alternatiflerle Galatasaray çok uzun süredir görüşüyor. Bu bir süreç zaten. Transfer bir süreç. Farklı parametreleri var. İşte bakın, Can Uzun'u gittin istedin. 60 diyordu Frankfurt, kırılmıyordu. İşte Almanlar hala 60 yazıyor ama onlar eski bilgi hep. Frankfurt Can Uzun için 50 milyon euroya düşmüş durumda. Yani en azından Galatasaray şu anda Frankfurt kulübünü transfer pazarlık masasına çekmeyi başardı. Nasıl başardı? Can Uzun'la görüşerek başardı. Turnuva bitti.

0: Galatasaray Can Uzun'la birebir direkt olarak temasa geçti. Futbolcu dedi ki eğer anlaşırsanız ben Galatasaray forması giyerim, Galatasaray'a gelirim. Benitekim de bunu temsilcisi ve ailesi çok iyi bir Galatasaraylı bu arada Can Uzun'un, araştırdığında herkes görür ailesinin Galatasaray formalı fotoğraflarını. Hani ciddi böyle kapalı da maç izlemiş bir ailesi var Can Uzun'un. Futbolcunun da bu tavrı sonrasında Frankfurt'ta şu anda 50'ye düşmüş durumda. Ama Galatasaray'ın Can Uzun matematiği, doğru olan gördüğü matematikte de Can Uzun için Galatasaray'ın ayrıca Frankfurt'u çekmeye çalıştığı bonservis bedeli 30 ila 35 milyon euroya doğru tercih olacağını düşünüyor Galatasaray.
1: Galatasaray buraya çekerse anladığım kadarıyla lak diye yatırıp oyuncu getirecek.
0: Tabii bir, ama işte bu uzun süreç. Yani şu an 50'de makas. Sen 30-35'tesin. Bruno Fernandes'te de Galatasaray yine yaklaşık 1,5-2 aydır, hatta ara transfer döneminde de hayal ettiği isimlerden bir tanesi de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes için de Manchester United ilk günlerde 50 milyon euro talep ediyordu. Bugün gelinen noktada 40 milyon euroya kadar düşmüş durumda o transfer pazarlığı.
1: Daha düşmesi bekleniyor mu?
0: Ya düşer mi bilemiyorum. Ha, oyuncuyla da daha yavaş yavaş, turnuvadan yeni çıktığı için Galatasaray kontağını kesmiş değil. Futbolcu Manchester United'dan 12 milyon pound kemiksiz rakam alıyor. Galatasaray'dan ilk, hatta bunu herhalde bir 3-4 hafta önce kapak yapmıştık, Osimhen'in kontratını istiyor diye.
1: Aynen.
0: 21 milyon euro talep etmişti. Galatasaray'da Bruno Fernandes'in rakamını 15-16 bandına düşürürse Manchester United'ı daha da baskılayacak, daha da presleyecek futbolcuyla el sıkışıp. Burada iki ismi anlattım. Enkisio biraz daha profil olarak belki, yani Bruno Fernandes'le kıyasladığın zaman daha biraz farklı bir profil. Yani daha alt segmentte diyebiliriz aslında Enkisio için. Paraguay milli takımıyla A milli takımımıza karşı mücadele de etmişti Enkisio. 22 yaşında. O da genç bir oyuncu. Fakat yani ben orada 10 numaranın ağırlığını, stresini, baskısını Galatasaray'da, büyük hayaller kuran Galatasaray'da kaldıracağını düşünmüyorum. Ama transfer olur. Şimdi gelmeden de hani asit dökmek de istemiyorum. Ama Enkisio ile alakalı şimdi şöyle farklı nüanslar var. Pozitif ve negatif anlamdakileri söyleyeyim. Pozitif anlamda maliyeti diğer alternatif olan oyunculara göre daha düşük. Direkt olarak 28'den başladı pazarlık. 25-24'te de iniyor yavaş yavaş. Maliyet daha düşük. Yıllık ücreti daha düşük. Bonservisle birlikte, ama...
1: Soru işareti şey mi? Enkisio... Yani genç alıyoruz ya, kesmezse.
0: Ya tabii bir de Enkisio'nun yanlış hatırlamıyorsam 2023-24 sezonunda menisküsünü yırtıyor Aydın. 6,5-7 ay sahalardan uzak kalıyor. Devam eden sezonlarda da bu kadar uzun olmasa da sakatlık problemi yaşıyor oyuncu. Enkisio'da bir sakatlık diziyle alakalı kaldı ki diğer iki sakatlığında diziyle alakalı yaşıyor. Yani menisküs yırtığı olduktan sonra hep diziyle alakalı problemler yaşıyor. O yüzden orada içeride Enkisio ismi, evet, gündemde var mı? Var. Masada var mı? Var. Teknik heyete sunuldu mu? Sunuldu. Yönetim görüşme yaptı mı? Yaptı. Ama
1: favori
0: Enkisio ile alakalı çekinceler var, onu
1: peki,
0: söyleyeyim.
1: Favori kim Galatasaray yönetiminde? O bölgenin favori adamı kim abi?
0: Ben şu an 3 oyuncu saydım ama benim bildiğim 5 tane aday var. 5 farklı oyuncu var. Kim olur? Bence madem hedefin büyük, madem çeyrek final hayali kuruyorsun, madem Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacaksın, abi gözün kapalı orada paraya bakmadan getireceksin.
1: O parada var diyorlar.
0: Bruno Fernandes'i bence getirmeli Galatasaray, ya da Can Uzun'u bence getirmeli Galatasaray. Bence ya Bruno Fernandes ya Can Uzun olmalı diye düşünüyorum ben.
1: Ya bu iyi bir tartışma ama galiba Bruno Fernandes bütün havayı da değiştirir. Özellikle
0: inanılmaz ya. Düşünsene Aydın. 10 numarada Bruno Fernandes, kanatlar Sané, Barış, en ileride Osimhen.
1: Tabii.
0: Çok Alman milli takımı, Türk milli takımı,
1: Nijerya
0: Portekiz milli takımı, önde Avrupa'nın en iyi 3 golcüsünden 4 golcüsünden bir tanesi. Yani muhteşem işte.
1: Bir de şu da var Naci. Biraz bu Greenwood transferi sonrası da biraz doğal olarak ya. Hadi Galatasaray ne yapıyor, hadi Galatasaray ne yapıyor. Galatasaray'da da biraz bu anlamda beklenti de bence iyice yükseldi. O yüzden Bruno Fernandes sanki daha fazla baskılanacak oyuncu gibi.
0: Tabii.
1: Peki, evet. Bir diğer meseleye geçelim. Galatasaray'da bir de bu kalanlar gidenler meselesi var. Bu arada bir not, onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi bütün takımların derdi bu yabancı sınırı. Yani bazıları tamam biz böyle devam edelim diyor, bazıları değişsin istiyor vesaire. Bu süreç devam ediyor. Ama özellikle Galatasaray üzerinde şunu söyleyeyim. Geçen Spor Dijital'de yayındayken böyle konuşurken fark ettim. Şimdi Fenerbahçe oyuncu yollamaya çalışıyor. Alıyor ama büyük dert yollamaya çalışmak. Beşiktaş keza aynı şekilde. Trabzon'da o tablo çok hakim olmamakla birlikte oralarda da ister istemez sıkıntı var. Abi yabancı sınırı meselesine bakıyorsun, Galatasaray çok temiz getirmiş ya. Yani şu an Galatasaray Nelson'u elinden çıkaracak. Onun dışında gençler de var.
0: Yeler.
1: Yani Galatasaray oyuncu alma konusunda aman 4 tane 5 tane yollayalım da değil. Yani iyi planlama yapmış kardeşim Galatasaray.
0: Abi bir laf var ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin.
1: O işi yapmış abi.
0: Yani şimdi ben burada zaman zaman Hakkani.

0: Niyetli ve adaletli gitmek istediğim zaman Galatasaray yönetimiyle alakalı. Çünkü ortada bir başarı var, şampiyonluklar var, önemli transferler var, finansal olarak yakalanan bir disiplin tablosu var. Ben bir saniye sakin dediğim zaman beni bir grup takdir ediyorum. Dayak yiyeceğiz abi, yumruk yiyeceğiz. Bu işin ceremesi de bu. Artıları var, eksilerini de göğüsleyeceğiz.
1: Ne oluyor
0: Göğüslemek
1: şeyler?
0: benim görevim. Hiç problem değil. Ama ben Galatasaray yönetiminin avukatı falan değilim kardeşim. Ben Galatasaray dostuyum. Galatasaraylıyım. Ben gazeteciyim, aynı zamanda da Galatasaraylıyım. Sizin aranızdaki bir insanım ben aynı zamanda. Galatasaray taraftarının arasındaki bir insanım. Basın mensupluğum dışında. Şimdi burada abi senin şu anki kontenjanın ne? 9 artı 1. Sen hiç kimseyle diğer rakiplerinin aksine demek ki doğru bir planlama yapmışsın.
1: Yapmış.
0: Sen içeriği yabancı çöplüğüne çevirmemişsin. Direkt olan isimleri tercih etmişsin. Burada da abi hakkını vermek lazım.
1: Tutmayanı da doğru şekilde yollamışsın.
0: Net.
1: Yok dışarıya yolla kiralık. Yani bu çok az bu arada.
0: Eksilerin var mı Aydın?
1: Ya
0: Eksilerin var.
1: olur öyle şeyler.
0: Ama artıların daha fazla. Benim hep söylemek istediğim nokta bu.
1: O işi iyi becermiş onu söyleyeyim.
0: Net.
1: Yani Galatasaray o planlamayı yapmış. Eli rahat. Yani şöyle 12 artı 2 olursa başka bir senaryo. Ama 10
0: Tabii.
1: artı 4'te kalırsa
0: Abi
1: Galatasaray'ın panik yapacağı bir
0: bak
1: durum
0: düşünsene
1: yok diye düşünüyorum.
0: şu an Fenerbahçe Greenwood'a harcadığı para kadar göndermeye çalıştığı futbolculara harcayacak. Mecbur harcayacak abi.
1: Ne yapacaksın?
0: Yani sen böyle bir tabloyla karşı karşıya değilsin ve senin tıkır tıkır takımına paranı ödüyorsun. Bak Osimhen 10 Temmuz'da İstanbul'a geliyor, antrenmana çıkıyor. Sarası, Torreira'sı, İlkay'ı ilk gün tak birinci gün çalışmaya geliyor. Niye? Çünkü sen aynı zamanda mali disiplini de sağlamışsın. Ya Galatasaray kulübünün 3 ay maaş içeride diyordum ya, hatırlıyor musun bir ay
1: Evet,
0: önceki
1: evet, evet.
0: programda? Abi Galatasaray takımına 3 hafta içinde 33 milyon euro para ödedi ya Galatasaray yönetimi. Bunlar işte çok önemli. Oyuncu ne yapıyor abi? Sadece sahaya odaklanıyor. Galatasaray'a duyduğu tutkunun, aidiyetin dışında herhangi bir şekilde kurumsallıkla alakalı da problem yaşamadığı için sadece futbola ve Galatasaray'a odaklanıyor.
1: Dükkan döndürmek de önemli.
0: Bu
1: Kolay
0: da
1: şey
0: doğru
1: değil.
0: bence.
1: Katılıyorum. Kaan Ayhan kalacak galiba.
0: Ya Kaan Ayhan'la alakalı bir zam iddiası ortaya atılmış
1: Onu
0: ve
1: duyunca
0: nitekim de zaten orada da yine Galatasaray yönetimine karşı bir tepki oluşmuş. Ya şunu söyleyeyim. Kaan Ayhan'a zam falan gündemde değil. Hatta net bir şekilde menajerine söylenen şöyle bir şey var Kaan Ayhan'ın. Eğer ki kontrat bulursa, kulüp bulursa sözleşmeden çıkmak istiyoruz. Yani Kaan Ayhan'a zam değil, kontratından çıkmak gündemde Galatasaray'da.
1: Duran da son durum ne?
0: Lemina ile başlayayım mı? Hazır Kaan'ı konuşuyorken Lemina ile başlayayım
1: Olur.
0: istersen. Şimdi Lemina merkez merak ediyor, niye aksiyon almıyor Galatasaray? Bir kere Lemina 7 Temmuz'dan itibaren İstanbul'daydı. Takımla çalıştı, antrenmanlara çıktı. Kemerburgaz'da, kamp tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte sadece Galatasaray resmi imzalar olmadığı için bir antrenman fotoğraflarında Lemina'ya yer vermiyor. İki basına açık idmanda Lemina'yı çıkartmadı bir sorun oluşmasın vesaire diye.
1: Nasıl bir
0: Nitekim
1: sorun olabilir ki?
0: ya sonuçta henüz kontrat kapa bildirilmedi, resmi olarak duyurulmadı
1: Yani
0: vesaire.
1: kaçak işçi çalışıyor.
0: Lemina
1: Hiç öyle düşünmemiştim.
0: takımla idmanda, bunu söyleyeyim. 3,5 milyon eurodan da 2 yıllık imza dün itibariyle devreye sokuldu. Hem sayın başkan imzaladı, hem oyuncu tarafı imzaladı. Mario Lemina 2 yıl daha Galatasaray'da. Bunu da belirtmiş olalım. Yani Galatasaray'ın şu an 9 tane yabancı oyuncusu var. Sözleşmeli.
1: Nelson ve Yelert'i
0: Artı biri
1: saymıyorsun değil mi?
0: Naga, Leslie de geldi. 9 artı 2'si var. Yok, Nelson'la Yelert'i saymıyorum.
1: Onların gittiğini farz
0: Evet.
1: ederek söylüyorsun
0: 9
1: ya
0: artı
1: da
0: 2'si var
1: yollanacak.
0: şu an Galatasaray'ın.
1: Duran da son durum ne? Son
0: Abi
1: sorum.
0: John Duran işte transfer süreçlerinde böyle sıkıntılar oluyor. John Duran'ın Galatasaray'a olan ilgisi 2 aydır deyim yerindeyse kapıda bekliyor
1: Galatasaray'ın
0: adam.
1: anlaşması.
0: Telefonun ucunda çaresiz bekliyor
1: Galatasaray'ın
0: adam.
1: anlaşması. Senin bunu patlatman.
0: Tabii ya biraz orada bizim de sürece verdiğimiz zarar oldu. Herkes hakkını helal etsin. Hayırlısı olsun. Suudiler karşılıklı olan bu anlaşma ve ilgi sonrasında John Duran konusunda bir dayatma sergilemeye başladı Galatasaray'a. Bir bonservisli satış. İki, maliyeti 22 milyon euro. Suudi kulübüne eğer kiralamak istiyorsanız da yıllık ücretinin yarısını verin. Halbuki Galatasaray Duran'la 5 milyon euro karşılığında anlaşmıştı. Fakat oradaki maliyetin yıllık çift basamaklı hanelere tırmanmasıyla birlikte Galatasaray kendini geri çekti. Farklı adaylara yöneldi. İşte Ukraynalı 23 yaş altı kontenjanına giren Ponomarenko Galatasaray'ın fiyat sorduğu oyunculardan bir tanesi. Orada da kulübün istediği rakam 25 milyon euro bandında. Ama yedek golcüye de o kadar rakama
1: Verilir mi?
0: çıkar mı Galatasaray? Orası soru işareti. Bertu haberlerini görüyorum. Bertu Yıldırım Galatasaray'ın gündeminde yok arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Başakşehir'in istediği rakam belli. Ve Galatasaray 3. golcü olarak düşündüğü bir futbolcuya bu

0: tip rakamlara çıkmayı düşünmüyor. Hatta bir tık daha ileri gideyim. Şu an Galatasaray'ın sıcak gündemde yerli oyuncu olarak görüştüğü isim yok. Yani ön plana çıkan yerli bir futbolcu yok. Bunun da altını özellikle
1: Bir
0: çizmek
1: de
0: isterim.
1: herhalde şey, Can Uzun.
0: Ha, bir tek Can Uzun
1: Can
0: var.
1: Uzun var. Belki.
0: Bir de Reinders çok konuşuluyor. Yanlış olmaması için söylemek isterim. Reinders ve Olmo ve son günlerde de Göztepe'de eski forma giyen Romulo ismini görmeye başladım. Bu üç futbolcu da Galatasaray'ın temas ve kontak kurduğu oyuncular değil. Bunu da DigiFutbol'dan duyurmuş olalım.
1: Ağzına
0: Son
1: sağlık.
0: olarak bir şeye daha girmek istiyorum. Ya, bu fikstür çekiminde yaşanan hadise. Şimdi gelirken Sayın
1: Yani Barış Göktürk'ün, Fenerbahçe Başkan Vekili'nin Metin Öztürk'ün elini sıkmaması
0: Evet.
1: meselesi.
0: Şimdi Sayın Metin Öztürk'le de gelirken konuştum. Ben Sayın Dursun Özbey'in zaten bakış açısını biliyorum. Özellikle bu Fenerbahçe Galatasaray ilişkilerine. Ki Sayın Metin Öztürk de benzer paralelde bir şeyler söyledi. Bir, Sayın Barış Göktürk orada seçim vaadini yerine getirdi. Sayın Metin Öztürk de aynı şeyi söylüyor. Çünkü göreve gelmeden evvel, Sayın Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel Barış Göktürk ne demişti? Eray Yazganları, Metin Öztürk'lerin elini sıkmayacağım demişti.
1: Doğru, o röportajı bana verdi, aynen öyle dedi.
0: Aynen, bir
1: Sıkmayacaksın.
0: anlamda.
1: Sen dedi nasıl sıkarsın dedi Saadettin Sarı'nın elini. Bu adamlar Galatasaray'a karşı böyle böyle bir tavır içerisinde. Sen bunu söyle, ben bunu sordum Barış Göktürk'e, bir şey söyleyeceğim ona
0: Seçim
1: dedi.
0: vaadini yerine getirmiş oldu. Şimdi Sayın Metin Öztürk'le de konuştuğum için şunu net bir şekilde dile getirebilirim. Galatasaray'ın hayalindeki ve ciddiye aldığı Fenerbahçe, Can Bartolu Fenerbahçe, Galatasaraylı Metin Oktay. Bu dostluğun her zaman dostluk demeyelim de bu rekabetin sadece sahada kalmasını istiyor ki ben şunu biliyorum. Özellikle Kulüpler Birliği tartışmalarından sonra Fenerbahçe tarafı, yani üst düzey noktada Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Mahmut Uslu, bizim sizinle herhangi bir kavgamız yok mesajını Sayın Başkan Dursun Özbey'e ilettiler. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar cümlesini kullandılar. Şimdi kavgadan kazanan olmaz. Sahada mücadele etmeli bu takımlar, bu kulüpler ve kaldı ki Galatasaray orada bir duruş gösterdi, elini uzattı. Sayın Barış Göktürk o eli sıkmadı. Hiç problem değil. Ama Galatasaray asla ve asla bu nezaketini bozmayacak. Mesela Galatasaray federasyonla da tartışma yaşıyor ama Sayın Mecnun Odyakmaz'ın gidip elini sıkıyor. Galatasaray cezalar da alıyor federasyondan ama gidip hukuktan sorumlu olan
1: Anladım.
0: başkan vekili Sayın Fuat Göktaş'la
1: Göktaş.
0: olan ilişkisini bozmuyor. Elini sıkıyor. Böyledir. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ama aynı ortamdaysak, bu platformdaysak saygı duymak zorundayız abi.
1: Şöyle bir durum var bununla ilgili olarak. Ben sordum bunu Barış Göktürk'e. Yani sordum dediğim bir muhabbet arasında. O da diyor ki yani Metin Öztürk'ün Fenerbahçe'ye karşı çok olumsuz bir tutum var. Sürekli Fenerbahçe üzerinden bir kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Doğru yanlış bilgilerle. Benim diyor tepkim daha önce çeşitli işte başkanına karşı, Fenerbahçe'nin başkanına karşı, yöneticilerine karşı tavırlar vardı. Doğrudan Metin Öztürk'e karşı. Hatta ben diyor Kulüpler Birliği toplantısında gittiğimde Dursun Özbey'in de Abdullah Kavukçı'nın da gittim ellerini sıktım. Yani mesela konu Metin Öztürk konusu diyor.
0: Ha, bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sayın Metin Öztürk de Galatasaray yönetimi de son iki oynanan derbide hem Sayın Ali Koç'u hem Sayın Saadettin Saran'ı aşağıda Ali Sami Yen'de karşılamıştı.
1: Tabii.
0: Ha, bilemem.
1: Ağzına
0: Radyo
1: sağlık. Çok
0: Gol.
1: teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin en genç spor

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam bitti.

0: Efendim günaydın, herkese merhabalar. Mutlu bir sabahta yine sizlerle birlikteyiz. Saatler 7.02'yi gösteriyor ve yepyeni günü sizlerle beraber karşılıyoruz. Tarihler 14 Temmuz'da ve Temmuz ayının da tam ortasına geldik. Günler adeta bir su gibi akıp giderken bizler tam 3 saat boyunca yayınımızda sporun hayatın içerisinden yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İlk konuğumuz çok değerli bir isim. Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Dahiliye uzmanı, şeker hastalıkları konusunda ve özellikle obezite konusunda Türkiye'nin önde gelen kimliklerinden biri. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Vallahi koşturmaya devam canım hocam. Evet. İstanbul'da hava nasıl? Soğuk mu?
1: Ha, siz İstanbul'da değilsiniz.
0: Evet, ben
1: İstanbul uzaktan. Çok iyi.
0: Uzaktan
1: İstanbul şu an çok iyi. Evet. İstanbul bayağı iyi, sıcak.
0: İyi, süper, harikulade. Peki sayın hocam, dilerseniz transferlerle başlayalım. Çok enteresan transferler gerçekleşiyor. İşte Beşiktaş Trossard'ı almaya gidiyor, Serdar Adalı. Galatasaray'da yeni transfer çiçeği burnunda isim Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Nathan Ake'yi transfer etmişti. Şimdi gündemde Asensio var. Trabzonspor Matias Lovic'i duyurdu ki Trabzonspor transferin en hareketli takımı. Fenerbahçe evet. Basketbol takımı Anadolu Efes'ten Shane Larkin'i aldı. Çok hareketli bir geceyi geride bıraktık. Neler söylersiniz?
1: Evet, yani transferler çok aktif ilerliyor. Ama ben bu sene en çok Trabzonspor'un transferleri hoşuma gitti. Çok mantıklı transferler yaptılar, nokta transferleri. Onun için onların bu sene başarılı olacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş da çok güzel transferler yaptı. Mesela Salih transferi benim çok hoşuma gitti. Özellikle Salih'i bizim takımdan niye almaz deyip düşünürdüm. Orkun'la çok iyi bir ikili olacak. Milli takımda da biliyorsunuz son Amerika maçında Salih direkt oynadı ve çok iyi şeyler yaptı. Orkun da bana göre çok iyi. Beşiktaş'ta çok iyi şeyler yapacaklar diye düşünüyorum. Beşiktaş genç oyunculara da yöneldi. Hazırlık maçlarında ciddi genç oyuncuları oynatıyor. Bu da çok güzel. Yeni gelen hoca İtalyanoydu galiba adı. Evet, o daha çok hoşuma gitti. Evet, daha çok hoşuma gitti. Yani gençlere yönelmesi beni mutlu etti. Yani en azından hazırlık maçlarında bile çocuklara baktı. Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe tabii yıldız transferleriyle işi götürmeye çalışıyor. İyi transferler yaptı ama Fenerbahçelilerin çok sabırlı olması lazım. Yani gelenlerin takıma uyumu, birbirlerine uyumu. Bunlar hemen bu sene şampiyonluk bekliyorlar biliyorum. Ama şampiyonluk olmazsa yine teknik direktör ve yönetim gitsin diye tezahüratta bulunmasınlar. Bir iki üç yıl beklesinler. Şampiyonluk olur veya olmaz. Ben her zaman söylüyorum, kriterlerim farklı. Onun için iyi transferler yaptı, süper transferler yaptı, bir sürü para harcadı. Ama sabırlı olmak lazım. Uyuşmayabilir. Bir dahaki sene birlikte olabilirler. Onun için hemen şampiyonluk beklemesinler. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama takımın başarılı olması önemli. Avrupa'da başarılı olması önemli. Galatasaray zaten bekliyor. Nokta transferler yapıyor. Herhalde aklında birileri var. Onlar da zaman zaman ortama çıkıyor. Şunu alınacak, bunu alınacak gibi ama çok sessiz ve derinden gidiyor Galatasaray. Muhtemelen yine kendi transferlerini belirlemişlerdir. Onların

0: alımına da bir an önce gideceklerdir ama böyle sessiz gitmeleri bir takımların benim daha çok hoşuma gidiyor. Piyasada çünkü çok isim duyurduğunuzda fiyatlar artıyor. Avrupa'da da fiyatlar artıyor. Çok değerli hale geliyor bir anda oyuncu. Onun için böyle gitmeleri daha iyi. Bakalım Galatasaray'ın transferlerinde de neler olacak. Ama Galatasaray da bu sene yine iddialı kulüplerden biri.
1: Saygıdeğer hocam, dün Burak Erem attı bana, bir dinleyicimiz. Çok enteresan bilgiler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor. Hatta Trabzonspor'u koymamış. Sadece 3 büyüğü koymuş. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı. Bu 3 büyük hocam 2020 ile 2025 yılları arasında, yani 25 yıllık dönemde transferler gerçekleştiriyor.
0: Yok, 2020 ile 2025, 5 yıl yani.
1: 25 yıl hocam, 25. 2000
0: ile 2025 arası. Evet, evet.
1: 25 yıl boyunca transferi, tam sıkı durun hocam, 1.5 milyar euro harcıyor.
0: İşte, tamam, benim söylediğimi söylüyor. Çok doğru bir tespit.
1: Evet, 838 milyon euro oyuncu satışı yapıyor bu arada. 700 ve geriye kalan 701 bin milyon euroluk transferde net zarar var hocam 25 yılda.
0: Evet. İşte anlatmak istediğim buydu benim de. Hep genç futbolcuları yönelip genç futbolcuları almak, daha pahalıya satmak lazım. Yani artıda olmak lazım, ekside değil. Bütün kulüpler bunu yapmaya çalışıyor. Zaten biliyorsunuz UEFA'da, FIFA'da hep mali denetlemeler yapıyor. Niçin yapılıyor? İşte bunun için yapılıyor. Aslında genç çocuklara önem verip, yurt dışından da gençleri alıp, daha pahalı fiyatlara parlatıp satmak lazım. Yani amaç bu olması lazım. Gençlere yönelilmesi lazım. Tabii ki bu arada biz orta yaşlı grubu, eskiden biliyorsunuz 30 yaşına gelince futbol bırakılırdı. Şimdi futbol neredeyse 40 yaşında bırakılıyor. Hatta aynı anda
1: 40 yaşındaki
0: oynanıyor.
1: Şu Cape Verde'li Yeşilburun Adalı futbolcuya 7 takımdan transfer teklifi gelmiş.
0: Yani geliyor artık, yaş ilerliyor. Onun için şimdi ben olsam yani biraz sabrederim yönetimin yerine. Genç futbolcuları çıkarırım. Bunları tabii Altınordu iyi yapıyor İzmir'de. Göztepe yapmaya başladı. Ankara'da Gençler Birliği bunu iyi yapıyordu. Eskiden Trabzon hep gençleriyle çıkardı. Bu sene de biliyorsunuz geçen sene Trabzon dünya ikincisi oldu gençlerde. Ama o takımdan çıktılar mı bilmiyorum. Yukarı belki bir iki kişi. Beşiktaş eskiden çok iyi yapardı bunu, Serpil Hamdi Tüz'ün döneminde. Bunların hepsi vazgeçildi. Şimdi yönetici geliyor, parlak transferler öneriyor. İkinci, üçüncü kalite adamları, birinci kalite adamları zaten ulaşmak çok zor oluyor. İkinci, üçüncü kalite adamlara milyon eurolar verip, hatta şu anda milyon eurolar çok arttı biliyorsunuz. Eskiden 2-3 milyon euroya iyi bir takım transferi oluyordu. Şimdi 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon. Yani bu piyasa artık açtı kendini. Nasıl buna para yeter bilmiyorum. Bu kadar paraya da yazık. Yani ben bunlara verilen paralara çok üzülüyorum. Onun için bence gençlere yönelmek, ismi bilinmeyen insanlar alıp parlatmak, onlarla yola çıkmak. Ya bir sürü takıma bakıyorsunuz sevgili Emre'yle. Yani hiç ismi bilinmeyen adamlarla dolu. Dünya Kupası'nda da böyle, Avrupa Kupası'nda böyle. Herhangi bir, diyelim ki İsveç'ten bir takım alın, Norveç'ten bir takım alın. İsmini hiç duymadığınız takımlar, ismini hiç duymadığınız futbolcular geliyor burada bizim Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a. Adamlar 2-3 çekip gidiyorlar. Hiç bilmiyorsunuz. Çocuğa bakıyorsunuz 17 yaşında. 18 yaşında çocuklar ve bunlar beraber oynuyor. Ya böyle olması lazım. Ya futbol takımlarının bu zihniyette olması lazım. Yani kulüp, futbol kulübü bunlara bir arkadaşlık ve kulüp dostluğu mu diyeyim artık, kardeşliği aşılayıp beraberce futbol oynayıp beraberce başarıya koşmaları lazım. Aralarında tabii ki çilekler olabilir ama bütün takımlardaki popüler adamları alıp buraya getirip hepsini bir arada tutup generallerle savaşı kazanmak mümkün değil. Muhakkak alt tarafta askerlerinizin olması lazım. Bu askerleri yönetecek bir iki general olabilir ama asker olmadan, yani takım oyunu olmadan futbol oynuyor. Futbol bireysel bir oyun değil. Dünyanın en iyi futbolcusunu da alıp getirseniz o takıma monte etmeniz lazım. Ona pasta beslemeniz lazım. Yoksa eriyip gidiyor. Çok önemli futbolcular bile geliyor burada, iş yapamıyor. Tekrar Avrupa'ya transfer oluyor. Adam süper işler yapıyor.

0: Yani örnek vermek istemiyorum ama Vedat'tan bile bununla örnek alabilirsiniz. Yani adam gitti İtalya'da küme düşen takımda gol kralı oluyordu neredeyse, ikinci oldu. Şimdi bakalım Fenerbahçe'ye geldi, ne olacak? Burada da tabii başarılar olur ama bir takım oyunu olsa çok daha başarılı olur. Yani biz takım kurmamız lazım. Nokta transferler ondan sonra olacak. Yani bütün her mevkiye en iyi adamları transfer etsek bile bunları bir arada oynatamazsak, takım oyunu yapamazsak başarı yine olmaz. Onun için biz kulüpler kendimize gelmemiz lazım. Yöneticiler ve asıl taraftarlar acele etmemesi lazım. Kulüp kurulması lazım. Bir gençler birliği gibi alttan futbolcu yetiştiren, devamlı futbolcu yetiştiren bir kulüp olması lazım. Bu özelliğinizi kaybettiğiniz andan itibaren işte böyle milyon euroları akıtırsınız, hiçbir başarı da gelmez. Başkalarını beslemiş olursunuz sadece.
1: Peki Yavuz Fırıncıoğlu Profesör Doktor bizlerle birlikte çok değerli bilgileri aktarıyor. Efendim Dünya Kupası'nda yarı final akşamı başlıyor. Yarı finalde soluk kesen buluşmalar yaşanacak. İlk akşam bu akşam saat 22'de Fransa İspanya ile ve 15 Temmuz Çarşamba günü de saat 22'de İngiltere Arjantin'le karşı karşıya gelecek. İngiltere'de yaşamın duracağı söyleniyor. Hatta bütün işverenler ki bizde de yarın resmi tatil biliyorsunuz. Perşembe
0: Evet.
1: günü ne olacak? İşe gelir mi bu İngilizler sorusunu soruyor.
0: Yani ben hayatın o kadar yani etkilenmesine de karşıyım. Yani futbol bir gösteri oyunu, futbol bir zevk oyunu. Normal işini etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani yarın işe gelirler mi? Gelirler bence. Niye gelmesinler? Gelmezse zaten sorun çıkar. Onlar kurumsal yerler, çoğunlukla orada çalışanlar. İşi aksatmaması lazım. Ha, olur da yıllık izinden alır veyahut da mazeret izni vardır veya başka izinleri vardır. Onları kullanabilirler. Eyvallah. Ama ben maç seyredeceğim, onun için yarın gelemiyorum kimse diyemez. Tahmin etmiyorum öyle bir şey söyleyebileceklerini. Onun için maç ayrı bir şey. Ama bir Dünya Kupası için bir şey söyleyeyim sevgili Emre Tile. Belki hangi takımı tuttuysam onlar elendi. Yani Fas'ı tutuyordum. Fas'a çok yazık oldu. Arjantin maçında Mısır'ı tutuyordum. Mısır'ı bir şekilde elediler diyeyim. Ciddi orada hakem hataları vardı. Bunları da kimse konuşmadı. Bana göre tabii, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama Dünya Kupası'nda hep tuttuğum takımlar tek tek gitti. Şimdi kim kazanırsa kazansın. Bundan sonra artık çok önemli değil o dört kalan takım arasında.
1: Şimdi tabii dünün en çok konuşulan konularından bir tanesi de istifalardı. 18 yaş altında eski Beşiktaşlı oyuncu ve niye 18 yaş altı milli takımına o çalıştırıyor denilen Veli Kavlak istifa etti. Ve gözler bir anda Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Neden Montella gitmiyor soruları hala gündemde sıcaklığını koruyor.
0: Valla ben de olsa Montella'yı yollamam. Ben o zaman da söylemiştim size. Yani Dünya Kupası'nda iki tane yenilgi aldık. Ondan sonra bile yollamazdım. Ben prensiplerden yanayım. Yani Montella ondan sonra çıktı, Amerika maçını kazandı. Şimdi Montella ile buralara kadar geldik. Montella'yı göndermeyi düşünüyorsanız düşünebilirsiniz, en doğal. Biliyorsunuz ben daha çok milli takımı Türklerin çalıştırmasından yanayım. Ama Montella ile madem ki anlaşma yaptınız sonuna kadar gitmeniz lazım. Ondan sonra yeni bir planlama yapacaksanız bu planlamanın nedenlerini anlatmanız lazım. Ve şu teknik direktörü getiriyoruz. Nedenleri bunlar. Çünkü bize şunları yapacak. Bunları konuştuk. Ve bunları bekliyoruz deyip yeni bir öne bakan bir plan olması lazım. Şimdi Montella biz de hep gönderelim, istifa etsin. Tamam, eyvallah, tamam, yerine kimi getireceğiz? Yerine getirdiğimiz adam bunun kadar başarılı olacak mı? Ya ilk maçta yenilirse ne yapacağız? Buna da mı git diyeceğiz hemen? Ya bunlar anlık düşünceler. Anlık düşünceler yapan insanlar uzun vadede başarılı olamaz. Sizin bir sisteminiz olması lazım. Bir düşünceniz olması lazım. O düşünceye uygun teknik direktör olması lazım. O düşünceye uygun sistem kurmanız lazım. Bunları kurarsanız ve Montella bu kurallara uygun değilse eyvallah, Montella gitsin. Ama yok, bu kurallarınız yoksa, sadece 2-3 maç yenildi diye Montella'yı göndereceksiniz veya başka bir problemler varsa, başka bir yerden çıkarıyorsanız böyle göndermeleri ben karşıyım. Yani bir gidelim dediğiniz veya istifa etsin dediğiniz insanın bir sebebi olması lazım. Yani bir iki maçta yenildiği için gitmemesi lazım. Ha, oldu, takım hep başarısız olmaya başladı. Futbolcular artık teknik direktörü sevmiyor. Aralarında bir problem var. O zaman oturup konuşulur, gönderilebilir. Yani kişi bazında ve olay bazında düşünürüm. Ama sistem bazında ben de olsam Montelli'yi göndermezdim. Adam daha bir sürü başarı elde etti. Dünya Kupası'na götürdü. Dünya Kupası'nda tamam çok başarılı olmayabilir ama bir tur geçseydi zaten ondan sonraki turda da yenilebilirdi. O zaman başarılı mı sayacaktık? Yani orada iki tane beraberlik alsaydı Avustralya maçında ve Paraguay maçında zaten Amerika'yı yendi. 5 puanla çıksaydı ve ertesi gün Almanya'ya rastlayıp yenilseydi veya İngiltere'ye ya başarılı mı sayacaktık? Ya bir maç mıydı bizim kriterimiz? Çok kötü oynadık eyvallah. İlk iki maçta bana göre yine baskılı oynadık ama kontra ataklarla gol yedik. Olur bunlar futbolda. Biz Montelli'yi göndereceksek sebeplerini de yazmamız lazım. Sen bir ara çok iyi bir sebepler yapmıştın, düzenlemiştin. Ona herkes katılırsa o sebeplere, alternatifleri yoksa gönderilebilir. Ama bu sefer de senin o saydığın kriterlere uygun adam bulunur. Yani bununla devam edeceğiz. Neden de bunlar denilir. O zaman benim itirazım olmaz. Ama ben şuna itiraz ediyorum her zaman. Kim olursa olsun, hangi branşta olursa olsun bu adam gitsin. Tamam gitsin. Yerine kim gelecek? Sisteminiz nedir? Niye gitsin diyorsunuz? Sizin bilgileriniz ne kadar? Bu konudaki bilgileriniz ne kadar? Yani siz gelseniz daha mı iyi yaparsınız gibi kriterler olması lazım. O zaman tabii ki gidebilir. Problem değil. Ama şu an için ben de olsam federasyonda yönetici, ben de Montelli'ye yollamam. Duygusal da yollamam. Başarılar da ortada, istatistikler de ortada. Yanlış futbolcu seçimleri olabilir. Bakın ama o futbolcunun o anki durumu bilmiyoruz. Ben olsaydım o Şimşir'i alırdım. Şimdi transfer etti ya Trabzon. Çok iyi bir transfer yaptı Şimşir'i. Evet. Aral Şimşir'i çok iyi bir transfer. Ben olsaydım milli takım alırdım o çocuğu mesela. Ama almadı. Belki çocuğun ruhsal durumu uygun değildi. Belki o arada hastalığı vardı. Belki bir sakatlığı vardı. Bilmiyoruz ki aralarındaki konuşmaları. Belki başka bir problemi vardı. Veya milli takıma ben olsam ilk başta yine Salih'le oynatırdım. Ama olmadı bunlar. Demek ki başka bir problemler vardı. Yani o problemleri de bilmek lazım. Şimdi bu adamların genellikle sır gibidir. Söylenmez. Futbolcuyu sahaya çıkarır. Öbür futbolcu niye çıkmadı? Öbür futbolcu belki ben bugün iselim der ya. İselim oynayamıyorum da kimse bilmez ki bunu. Onun için o teknik direktörü kendi içerisine değerlendirir yönetim. Orada belki söylüyordur. Belki Montelli ile yönetim konuşuyordur. Yani şu nedenle bunu oynatamıyorum, bu nedenle oynatamıyorum. Herkes biliyordur bunları. Yani yöneticiler de yanlış yapabilir. Yanlış yapma hakları var. Ama bunları biz eleştirirken altlarını doldurarak eleştirmemiz lazım. Şu nedenle bu başarısız. Bu nedenle başarılı olduğunu düşünmüyorum. Şunun gelirse bu daha başarılı olacağının kriterleri var gibi objektif kriterler ortaya koyarsak hiç itirazım yok sevgili Emretli. Ama ben böyle direkt gitsine karşıyım.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bir
0: rica ederim ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bildiklerimi ve düşündüklerimi söyledim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Bir cümle bu sıcak havalarda ne önerirsiniz?
0: Bu sıcak havalarda mümkünse dışarı çıkmayın. Özellikle öğlen vakitleri. Yani saat 11 ile 4 arası. Hani biz bir sürü hastalık sayıyoruz. Bunlar çıkmasın. Bırak bunları. Normal insanlar da çıkmasın. Mümkünse. Mümkün değilse muhakkak kendilerini koruyacak. Ellerinde bir şemsiyeyle veya bir gölgelikle çıksınlar. Yoksa gerçekten çok yakıyor güneş, su kayıpları oluyor. Bu su kayıpları da çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bir sürü insan halsizim diye bize başvuruyor. Bu sıcakların da etkisi var. Bir de klimalar. Klimalara çok dikkat edin. Biz Türkiye'de çoğu kez klima kullanmayı bilmiyoruz. Odalara, hastanelere de hatta girdiğimizde buz gibi üşüyoruz. Böyle olmaması lazım. Klima 20-22 derecede durması lazım. Yani odam ısısı 20-22 derece olması lazım. Ve üşümememiz lazım. Sadece rahat oturabilmemiz lazım. Yoksa bir sürü bu klima çarpması ile ilgili hastalıklar bize gelmeye başladı. Ona da dikkat etmek lazım.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklam.

0: Bunlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Sesini az alıyorum ama.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de sevgili Tolga Atlı hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
0: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Geliyor mu sesim iyi şimdi?
0: Evet, duyabiliyorum.
1: Süper. Hocam tabii ekonomi çok hareketli. Özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı, İran'daki önemli hedefleri vurması ama daha da önemli olan savaşın dün gece daha da alevli bir hale gelmesi ekonomiyi özellikle de petrol fiyatlarını darmadağın etti. Altın yerle yeksan oldu. Top sizde.
0: Evet, maalesef bu İran'a karşı yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatmış olduğu işte İsrail'in yönlendirmesiyle diyelim artık savaş dünyadaki global ekonomiyi sürekli etkiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda uzak doğudan gelen ticari malların, gidecek olan malların, petrol ticaretini çok ciddi manada etkiliyor. Yani maalesef bu tamamen bitmeden, yani bir barış anlaşması imzalanmadan Hürmüz Boğazı'na dair liderlerin yapmış olduğu açıklamalarla bile ekonomi bir şekilde allak bullak olacak. Herhangi bir saldırı, bir savaş olmasa bile onun ihtimali dahi devamlı olarak ülke ekonomilerine zarar vermeye devam edecekler. Özellikle plastik ürünler, petrol bazlı ürünler temelinde baktığımız zaman çok fazla ürün plastik kategorisinde, petrol bazlı olarak çok fazla ürün var piyasada. Çok geniş bir yelpazeyi etkiliyor, işte inşaat sektöründen araba sanayine, üretim sanayine, yani maalesef gıda sektörünü bile, oradaki işte saklama kapları bir şekilde petrol bazlı ürünler her yerde çok fazla kullanıldığı için bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. İşte biz yıllardır Türkiye zaten etrafındaki savaş çemberi sebebiyle işte Suriye'deki, İran'daki durum, daha önce işte Kafkaslar'daki Rusya'nın yapmış olduğu saldırılar, öyle veya böyle Irak'ta bir türlü bir tam manasıyla istenilen bir güçlü bir devletin kurulamayış oluşu ve devamlı olarak bu savaş çemberi etrafında dolaylı olarak da olsa Türkiye oradaki göçten, oradaki ekonomik bozukluktan etkileniyor. Bugün altın fiyatı son zamanlarda çok fazla yükselmişti ama yeniden işte 6.000 liralara kadar değerli düştü. 6.070 lira falan Türk lirası karşılığı gram altın galiba şu saatlerde. Dolar bazlı baktığımızda 47 lirayı yine geçti TL karşısında. Dolar değerli bir durumda. Valla ülke olarak yapabileceklerimiz var, yapmaya çalıştıklarımız var. Bir de böyle müdahale edemeyip maalesef geçmesini beklediğimiz bazı ekonomik durumlar var. Biz üretim ekonomisiyle ülkemize döviz kazandırmaya devam etmemiz gerekiyor ulusal bazda. Ama onun dışında işte İran'la Amerika'nın durumu bir an önce iyileşirse Türkiye'nin de ekonomik olarak toparlanma süreci daha hızlı olacaktır. Biliyorsunuz pandemiden sonra bütün dünya farklı bir ekonomik makasa geçti. Yeni normal oluşmuştu ama bu savaş halindeki ekonomik bozukluk maalesef Türkiye'nin devamlı muhatap olduğu, maruz kaldığı bir durum. Bu yıl geçen yıla nazaran biraz daha turizm olarak hareketli geçiyor diyebiliriz ülkemiz adına. Biraz daha fazla turist, biraz daha turizm sezonu biraz daha hareketli geçiyor. Tam artık Temmuz ayındayız, sezon en hareketli dönemlerindeyiz. Ay bittikten sonra daha iyi bir değerlendirme yapacağız bu bağlamda. Şimdilik ekonomik olarak

0: Türkiye maalesef bu sıkıntılı halin içerisinde devam ediyor, yorulmaya devam ediyor.
1: Peki özellikle ekonomi dünyasında Bitcoin, altın, döviz piyasası için neler önerirsin, neler söylersin? Yatırım tavsiyesi değildir tabii.
0: Tabii ki. Yani kripto para tarafını her zaman konuşuyoruz. Hatta konuşmadığımız haftalar da oluyor. Maalesef Bitcoin ve diğer kripto paralarla alakalı olarak o büyük şaşalı dönemlerini geride bıraktı. Ve fiyatlar biraz geri çekilmiş olsa bile hani her düşüş bir yatırım fırsatıdır bağlamında değerlendirilebilecek bir durum söz konusu değil. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralara dair yeniden bir hikaye geleceğe yönelik insanların yeniden buraya teveccüh edeceği ya da ülkelerin bir şekilde devletlerin büyük kurumların kripto paraları kullanarak sağladıkları bir çözüm yok. Yani yatırım bağlamında kripto paralar çok iç açıcı bir durumda değil. Yani şu an fırsat olarak altın çok fazla geri çekildiği için altın yatırımı yapılabilir. Ya yani Türkiye'de aslında yaz aylarında altın biraz yükselir. Düğün mevsiminde insanlar altın alır, takı takar. Ama genel olarak altın son 2 senedir, 3 senedir çok yükseldiği için bu geri çekilmeden sonra şu an ciddi bir fiyat gerilemesi yaşadı. 8 bin liralardan lira bazlı 6.070 lira, 6.100 liraya kadar düştü. Yani bu bir yatırım fırsatı olarak eğer altın yatırımcısı olarak kendini addedenler varsa bu aralar gerçekten ciddi bir yatırım fırsatı altın alınabilir. Bu bağlamda değerlendirilebilir. Dövizle alakalı durumda döviz maalesef Türk lirası karşısında çok değerli. Hatta ekonominin gerçeklerine baktığımız zaman biraz daha değerlenecek gibi gözüküyor. O da paralarının değerlerini korumak isteyenler için ciddi bir yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Biraz Dünya Kupası'ndan dilerseniz şu Fransa, İspanya yorumlamak isterim. Sonra artık sonuna yaklaşıyoruz Dünya Kupası'nın.
1: Tarihin en pahalı maçı olacak. 1,52 milyar euro ile dünyanın en yüksek değere sahip takımı Fransa ve 1,22 milyar euro ile İspanya bu akşam saat 22'de kozlarını paylaşıyor.
0: Yani bahsettiğiniz kağıt üstündeki rakamlar aynı zamanda oynanan futbola da baktığımız zaman iki takım Dünya Kupası için gerçekten şampiyonluk adayı erken bir final bence. İnanılmaz futbolcular var. Dediğiniz gibi bugünün ekonomik koşullarında da inanılmaz piyasa değerine ulaşmış durumdalar. Yani Fransa şöyle baktığımız zaman son 3 Dünya Kupası göz önünde bulundurursak gerçekten müthiş istikrarlı bir ülke olarak ülke futbol adına başarı ortaya koyuyorlar. İspanya'da ciddi manada sürdürülebilir bir ekosistem içerisinde milli takımları başarılı bir şekilde devam ediyor. Yani her sene kupa alamıyorlar belki ama finallerde her zaman çok iyi noktalara kadar geliyorlar. Valla iki büyük dev kapışacak. Keyifli bir maç bekliyoruz. Artık Dünya Kupası'nda hani görece kağıt üstünde zayıf takımların kapanıp ne varsa fizik oyuncularıyla savunma yaptığı, bir şekilde denk gelirse gol attığı ve futbolu böyle güzelliklerini kaybettiğimiz bir futbol maçı izlemeyeceğiz. Bence iki takım da açık olarak çarpışacak. Futbolun keyfini çıkartacağımız güzel bir maç olacak. Umarım bu beklentimiz gerçekleşir. Türkiye saatiyle de maç gayet izlenebilecek seviyelere geldi. Yani sabaha karşı olan o durumdan uzaklaştık. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ben Fransa'nın galip geleceğini düşünüyorum. Hatta Fransa'nın kupayı alacağını düşünüyorum. Ortaya koydukları futbol inanılmaz derecede istekli, arzulu. Bir de öyle veya böyle Mbappe milli takım seviyesinde daha başka bir performans sergiliyor. Kolay değildir. Normalde kulüp takımlarında futbolcular daha iyi oynar. Ama Mbappe özellikle milli takım seviyesinde çok başka bir performansı çıkıyor. Güzel, keyifli bir maç olacak. Bakalım inşallah biraz da böyle bol gol olsun. Keyifli bir akşam geçirelim. Dünya Kupası'nın o Dünya Kupası'nın ikonik anlarının yaşandığı bir akşam olmasını temenni ediyoruz. Zevkli olacaktır. Artık Dünya Kupası sonrasıyla son olarak şöyle toparlayabiliriz. Asıl takımlarımızın ve Avrupa takımlarının transfer piyasası da tam manasında hareketlenecek. Herkes Dünya Kupası sonrasını birazcık ister istemez bekliyor. Milli takımlarda olan oyuncularla doğrudan transfer görüşmesi yapılamıyor. Bir de piyasa yeniden oluşuyor. Milli takım performanslarıyla piyasalar yeniden oluşuyor. Bakalım milli takım maçları bittikten sonra Dünya Kupası sonrasında ben bu senenin transfer döneminin lig başladıktan sonra 1-2 haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden özellikle Galatasaray bu konuda eleştiriliyor, ardından oluyor diye. Ama bazı takımları artık daha iyi hale getirebilmek için biraz beklemek gerekebilir. Çünkü o seviyede oyuncular kovalanıyorsa eğer, tabii bu öngörümüzün neticesinde bir yorum. Dünya Kupası sonrasında piyasalarda yeniden hareketlenecektir. Futbolcu transfer piyasası. Bakalım Dünya Kupası'ndan ülkemize hangi futbolcular düşecek inşallah. güzel kalite futbolcular izleriz.
1: Tabii bir başka yarı final mücadelesi de yarın İngiltere-Arjantin. Köklü geçmişleri olan, hatta geçmişte savaşmış iki ülke. Falkland Savaşı'nı unutmadık tabii.
0: Evet.
1: Ve Arjantinli futbolcuların özellikle İngiliz futboluna karşı da bir farklı bakışı var. Çünkü çok fazla Arjantinliyi İngiliz futbolunun içerisinde görme şansınız olmaz. İşte Ardiles biliyorsunuz geçmişte çok kendini gösteren isimlerden biriydi. Birkaç önemli isim sonra kapıları açtı. Hep yanlıydı. Hep böyle bir resesif bakış açıları vardı. O maç için neler söyleriz? Çünkü yarın İngiltere'de hayatın duracağı, hatta Perşembe günü işe gidenlerin olamayabileceği bir galibiyet halinde iş yerlerinde nasıl bir aksiyon alınacağı konuşuluyor.
0: Şimdi İngiltere futbolu mucidi olarak gösterilen bir ülke ya da kendilerini öyle adlediyorlar. Dünyayı o şekilde tanımlıyorlar. Ama Dünya Kupası şampiyonlukları yok. İngiltere için çok büyük bir özlem,
1: 66
0: çok
1: var bir
0: büyük.
1: tane.
0: Ha, evet, pardon. Yani çok eskide kaldığı için belki de kıymeti, tabii ki de çok
1: O
0: kıymetli
1: da
0: ama
1: palavradan olduğu için yani birazcık da ite kaka.
0: şimdi İngiltere'nin Avrupa şampiyonalarında da her zaman işte bir şekilde bir finalleri görürler. Çeyrek finaller, yarı finaller ucuna kadar gelirler ama böyle devamlı bir sürdürülmüş, ortaya konmuş başarıları yok. En azından dediğiniz gibi o Premier Lig'in büyük etkisinin neticesi olarak bir sonuç ortaya milli takım seviyesinde çıkmıyor, çıkamıyor bir türlü. Onların için çok büyük bir hasret, hatta bunun ben zaman zaman negatif psikolojisinde İngilizler üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani öyle veya böyle kendilerini futbol adına çok yüksek, iyi bir noktada görmelerine rağmen milli takım seviyesine gelmeyen bu başarının psikolojik olarak negatif etkileri var. Çok zor. Yani Arjantin öyle veya böyle futbol ülkesi dediğiniz gibi, aralarında başka gerginlikler de var belki bilinçaltında. Tabii ki futbol, spor, dostluk, kardeşlik, orada bir spor organizasyonu yapılıyor ama onun arka planında bir gerginlik, zihinler altında başka bir mücadelenin ortaya konacağı çok açık bahsettiğiniz gibi. Şimdi Arjantin'de inanılmaz bir milli takım psikolojisi, Messi'nin liderliğinde, önderliğinde, ona karşı biatla beraber böyle ülke olarak bir amaç, yani bir ülke olarak Arjantin'in konsantrasyonu her zaman çok daha fazla oluyor, özellikle Dünya Kupalarına. Futbol onların hayatta çok başka bir şey ifade ediyor. Futbol ve Messi, yani Maradona'nın mirasındaki o 10 numara pozisyondaki şahsın ülke futbolcuları üzerinde, ülke ekonomisi üzerinde, vatandaşlar üzerinde farklı bir psikolojik etkisi var. İngiltere dediğimiz gibi çok istiyor Dünya Kupası tekrardan sahibi olmayı. Ama yani ben Arjantin'in ortaya koyacağı futbolla İngiltere'yi çok hızlı bir şekilde sahadan kaldıracağını, bir şekilde hızlı bir şekilde bir skor alarak, yani çok böyle maçı şeye götürmeden, işte İngiltere'de geçebilirdi noktasına getirmeden ben Arjantin'in geçeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki kağıt üstündeki benim kendi beklentim, tabii ki futbol ne olacağı belli olmaz. Yani İngiltere'nin böyle futbol olarak da bu zamana kadar, yani benim kendi izlediğim şampiyonalarda, izleyebildiğimiz, takip ettiğimiz Dünya Kupalarında çok da böyle üst düzey bir performans, işte tüh ya keşke elenmeseydi ya da ucundan elendi, nasıl talihsizlikle elendi diye bir durumu genelde olmadı. Genelde turnuvalarda bir yerden sonra başarısız maçlar çıkarırlar ve hak ederek elenirler. Benim kendi gözlemim. İngiltere'den yarın içinde böyle bir performans bekliyorum. Premier Lig'le alakalı piyasa değeri Premier Lig'in inanılmaz fazla. İşte çok büyük teknik direktörler, futbolcular orada bir şekilde bir kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Ama birazcık böyle sanki makyajı ve piyasaya sunulması çok daha ambalajlı bir ürün gibi. Hatta İngiliz futbolcular içinde bu geçerli bence, bu yorum. Ya bir İngiliz futbolcu parladığı zaman gerçekten çok büyük piyasa değeri adlediliyor ama dünya piyasasına bakalım, futbol iklimlerine bakalım. İşte Fransa'da, İspanya'da, çok böyle İtalya'da müthiş büyük İngiliz futbolcu yoktur. İsim yapmış, nam yapmış. İşte biraz işte Bellingham son süreçte çok fazla öne çıkabiliyor. O yüzden genel olarak yorumluyorum tabii ben bunu. Birazcık İngiltere Premier Lig'in süsü milli takım seviyesinde genelde dökülüyor. İngiltere milli takım seviyesinde o kadar başarılı değil. Yarın da Arjantin'in galip gelerek üst tura çıkmasını ben kendi adıma bekliyorum. Turnuvada biraz işte Amerika tarafında, onların iklimine yakın. Arjantin o noktada iyi performans ortaya koyacaktır. Hatta Messi hep İngiltere'de oynamadı diye eleştirilir. Yarın işte İngiliz futboluna karşı Messi'den de bir farklı bir performans görebiliriz.
1: Bu arada dünyayı futbol nasıl etkiliyor sorusu hep sorulur ya. Mesela Peru bu Dünya Kupası'nda yoktu biliyorsun. Güney Amerika ülkesi.
0: Evet.
1: Ama tabii hepsinin bir yıldızı var. Peru'da daha önce 33.809 çocuğa Neymar ismi konmuştu. Bu Dünya Kupası'ndan sonra da en çok isim koyulan yüz Haaland olmuş. 468 çocuğa Haaland ismi konulmuş.
0: Yani futbol bu kadar etkiliyor aslında. Ülkeleri, kitleleri çok etkiliyor. Şimdi bu Haaland gerçekten müthiş bir performans sergiliyor son süreçte. Babası da futbolcuydu biliyorsunuz. Kendisi de futbolcu.
1: Annesi de sporcu biliyorsun. Olimpik evet. Sporcu.
0: Tabii genetik olarak zaten bir anomalisi var biliyorsunuz, çok iri bir futbolcu, yani yüzü büyük, eli büyük, yani boyu posu çok fazla, yani izlemesi de keyifli, patlayıcılığı çok yüksek. Haaland işte o futbolcu isimleri belki şöyle son süreçte birazcık sosyal medyanın ve farklı ilgi alanlarının kendisine, farklı ilgi alanlarının toplum nezdinde, toplumlar nezdinde yer bulmasıyla işte eskiden sanatçıların, şarkıcıların ve futbolcuların isimleri çok daha fazla çocuklara verilirdi, yeni doğan çocuklara verilirdi. Tabii burada Haaland isminin koyulması ya da bir futbolcunun isminin koyulması biraz da temenni. Onun gibi olsun, onun gibi başarılı olsun beklentisi de var. Yani bakalım bu Dünya Kupası'nda şu an tam manasıyla Ronaldo biraz daha böyle yarı finallere gelebilseydi, Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası'nda da bayağı etkili olurdu diye düşünüyorum. Kitleleri çok daha fazla etkilerdi işte imajıyla falan. Haaland da böyle enteresan bir tip. Dünya Kupası'nın böyle sosyal etkileri olacaktır. Bakalım izleyip göreceğiz. Yani daha böyle kalıcı farklı yansımaları da olur. Özellikle sizin bahsettiğiniz gibi işte biraz daha gelişmekte olan Peru, Paraguay gibi ülkelerde futbolcu isimleri, futbolcular toplumlara daha fazla etki edebiliyor. İşte milli takım seviyesi, Eto'nun, Drogba'nın özellikle Afrika'da yapmış olduğu etkileri biliyorsunuz. İşte şimdi bir Afrika ülkesi şu an buralara kadar gelemedi ama o ülkelerde daha da büyük etki sahibi oluyor futbolcular ve daha fazla futbolcu isimleri bir şekilde örnek teşkil ediyor vatandaşlara.
1: Peki 64 takımlı Dünya Kupası'na nasıl bakarsın? Bir gün herkes Dünya Kupası'na katılacak demiş Infantino.
0: Yani burada şöyle bir durum var. Futbol kurallarında da benzer bir yaklaşım sergiliyorlar. Kastettiğim şudur ki Dünya Kupası'nın özelliği herkesin Dünya Kupası'na gidememesi. Yani herkesin Dünya Kupası'nda olamaması. 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın organizasyonuyla alakalı da farklı bir yapı sergilemek gerekecek. Şimdi 64 tane futbol takımını bir ülkede organize edemezsiniz. Yani o ülke için organize edebilir bir hal almaktan çıkıyor. Çünkü futbol takımı işte 25-26 kişiyle gelse staff, işte teknik heyeti, federasyonları da yanlarında kalmak isterse, yöneticileri de milli takımlarla kamp yapmak isterse böyle ülkeye farklı bir nüfusun girmesi anlamına gelecek. Bir kere organizasyon açısından ne kadar organize edilebilir? Ama o tarafa ayrı kalmakla beraber ben çok makul görmüyorum. Birazcık daha Dünya Kupası'nın tamam şu anki mevcut sayı arttırımı belki iyi olabilir ama daha da fazla işte 64 o zaman neden 72 değil ya da neden 96 değil, artık bunun bir sonu, bir şeyi yok. Burada şuna ben biraz benzetiyorum, işte biraz daha kolay gol olsun diye ofsayt kuralıyla alakalı işte oyuncu tam manasıyla defanstaki ya da rakip takım oyuncularından tam manasıyla kopması gerekecek. İşte aynı hizada olması kurtarmayacak, küçük bir payının geçmesi tam kopacak diye bir yeni ofsayt kuralı. Amaç golün arttırılması. İşte penaltılarda kaleciler çizgiden adımlarını dışarı atmayacaklar. Daha fazla gol olsun. Tamam öyle olsun ama çok fazla gol olursa da o golün büyük süksesi, özelliği ortadan kalkabilir. Yani basket oynamıyoruz. Futbol zor olduğu için, kıymetli olduğu için bazen bir 1-0'lık maç oluyor. İnanılmaz keyif veriyor futbol severlere. İşte Dünya Kupası'nın da o özelliğini sıradanlaştırmamak gerekiyor. Yani Dünya Kupası 64 takım, dediğim gibi yarın bir gün biri de çıkıp o zaman Dünya Kupası statüsünde 128 takımlı bir organizasyon yapalım. İlk elemeler kıta bazlı olsun. İşte bir lig usulü gibi, işte 2 ay sürüyorsa turnuva 3 aylık bir turnuva yapalım falan. Yani ekonomik tabii ki bunlar. Gelir artsın, daha fazla takip edilsin diye bu şeylerin peşine koşuluyor. İşte bu 10-20 dakikada bir verilen su molası, arada reklam alınması ekonomik beklenti sebebiyle oluyor. Ama Dünya Kupası'nın ben daha fazla takım arttırılmasına karşıyım. Özelliği kaybolmaması gerekiyor. Zaten Dünya Kupası öncesi eleme gruplarında biz Dünya Kupası psikolojisine takımlar giriyor. Bir de ligdeki liglerdeki maç sayıları arttı. İşte milli takımlar seviyesindeki maç sayıları arttı. Yani futbolcular da insan, futbolu ara sıra bir ara verilmesi gerekiyor ki insanların da o takip edebilirliği artsın, kaybolmasın. Birazcık o dengeyi, Kantar'ın topuzunu kaçırmamak gerekiyor. Ben 64 takımın Dünya Kupası olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Desteklemiyorum da.
1: Peki, sevgili Tolga Atlı hocamla birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sürem de bitti.

0: tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Evet, Profesör Doktor Caner Giray hocama gidecektik ama gidemiyoruz. Çünkü Caner hocam yanıt vermiyor telefonlara, zannediyorum yurt dışında olabilir. Değerlendirmeler var, sizlerden gelen mesajlar var. Onları da hızlı hızlı okuyacağım. Şöyle ki, günaydın Emre abi, Yalçın ben. Bir rivayete göre Galatasaray Arda için girişimlerde bulunuyormuş. Rivayet, yani bu Ezop masalları gibi olmuş. Yani Arda Güler'in Galatasaray'a gelmesi ancak masallarda olur. Şu etapta o pek mümkün gözükmüyor sevgili dostum. Rivayette kalır o yani. Hani sen söylemişsin ya rivayet olur diye, o da rivayette kalır. Hayrettin Hacı Salihoğlu üstadımdan gelmiş. Günaydın kardeşim ve huzurlu günler diliyorum demiş. Keza selamünaleyküm uyandırma servisi demiş. Teşekkür ediyoruz. Derfi Yunus Dane'den gelmiş. Okan Buruk teknik direktörümüz, Galatasaray 64 kupasının 22'sini hem oyunculuk hem teknik direktörlük kariyerinde elde etmiş Dursun Özbek ve yönetimimiz tesisleşme projelerinde önemli adımlar atmışlar. Devam ediyorlar. Bakıyorum bir kısım Galatasaray işte rakiplerimiz yapıyor, bizde yok, istifa etsin. Nankörlük, samimi söylüyorum, yapmayın yahu, sevgiler saygılar demiş. Transferle ilgili zannediyorum. Bu tip bir değerlendirmede bulunmuş Derfin Yunus Tane'nin değerlendirmeleri de böyle olmuş. 0533-265-39-95 0533-265-39-95 benim cep telefonum. Buradan bana direkt ulaşabiliyorsunuz mesajlarınızla, yorumlarınızla. Keza telefonlarınızla, telefonla alırsanız da, ararsanız da yayına alırım. Galatasaray 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini Burnley'nin orta sahasıyla yaptı. Cimbom Fransız orta saha oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Hücum yönünü ve 3. bölgedeki üretkenliğini arttırabilecek bir isim Leslie Ugochukwu ve Fransa milli takımı için de önemli bir aday. 22 yaşında Leslie Ugochukwu ve hedefinin Mikel ve Makalele gibi olmak olduğunu vurguluyor. Henüz 8 yaşında Rennes Futbol Akademisi'nde kariyerine başlamış ve daha sonra belli dönemler 2024-2025 sezonunda önce Southampton'a ardından Burnley'e kiralanıyor. Her iki kulüpte de düzenli oynayarak

0: ligin hızına ve temposuna adapte oluyor. Oyuncu ile ilgili raporlarda şu ifadeler dikkat çekici. 1- çok disiplinli, 2- çok çalışkan, 3- öğrenmeye çok açık şeklinde değerlendirmeler yapılmış. Fiziksel olarak güçlüymüş, ikili mücadelelerde başarılı, doğru pozisyon alabiliyormuş, soğukkanlıymış ve pas oyununa uygunmuş. Bunlar Hürriyet gazetesinde Koray Durkal'ın haberinden yansıyanlar. Koray Durkal bu haberiyle Hürriyet'te yer alıyor. Günaydın, iyi yayınlar. Greenwood transferi kabak tadı verdi. Yok bugün, yok yarın, bir aydır Greenwood'u bekliyoruz. Ne zaman gelecek gibi bir değerlendirme yapılmış. Vallahi Greenwood'u bilmem ama Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'ın Belçika oyuncusu Leandro Trossard transferini bitirmek üzere şu anda Belçika'da, akşam saatlerinde Belçika'ya gitti ve bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hollanda'nın Maastricht kentine gitmiş Murat Kılıç'la birlikte, as başkan Murat Kılıç'la, ve 31 yaşındaki Trossard artık kartal olacak değerlendirmesi bugün gazetelerin birçoğunda dikkat çekiyor. Gelen mesajlar var. Günaydın, iyi yayınlar demiş Süleyman Bitmez'den gelmiş. Efendim çok teşekkür ediyorum. Size de günaydınlar, size de mutlu sabahlar diliyoruz. Hızlı bir şekilde Filenin Sultanları ile ilgili bir haber var. Filenin Sultanları'nın maç saati belli oldu. 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle saat 11'de. 23 Temmuz'da saat 11'de Kanada ile oynayacağız. Kazandığımız takdirde yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi mücadele edeceğiz. Eğer onu da kazanırsak finalde 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30'da Türkiye saatiyle mücadele edeceğiz. Biliyorsunuz Çin'de maçlar, Çin saatine göre değerlendirmeleri yapmanızı rica ediyorum efendim. Devam ediyorum. Gazetelerden yansıyanlar var, mesajlar var. Tamer'den gelmiş. Tamer Kaplan'dan diyor ki, Denizli'den selamlar. Dünya Kupası'nı Euroleague ekibi yapsınlar. Kıtalardaki bütün ülkeler birbirleriyle çift maç yapsın. Kaç yıl sürerse en çok puanı toplayan Dünya Kupası'nın sahibi olsun demiş. Enteresan, ironik bir yaklaşım ortaya koymuş. Bir sıcak gelişme var. Son dakika düşmüş. Neymiş bu? Şöyle, akıllı telefon ithalatında uygulanan gözetim kıymeti $200'dan $250'a yükseltilmiş. Böylelikle 10 Ağustos'ta yürürlüğe girecekmiş bu ve özellikle giriş ve orta segment telefonların ithalat maliyetlerinin artması bekleniyormuş. Son dakika gelişmesi olarak önüme düştü şimdi. Efendim, İsmail Kartal'ın geçen sezon çok farklı oyun oynattığını belirten Fransız Yıldız, geçen sezondan çok daha farklı oynuyoruz diyen Fransız Yıldız Guendouzi, hocamız daha ofansif oynamamızı istiyor. Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapın. Ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz demiş. Ve Kanarya kampı LASK maçıyla kapanıyormuş. Fenerbahçe Avusturya kampında 3. ve son hazırlık maçında bugün ev sahibi ülkeden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Ravşahin Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve TV100'den naklen yayınlanacak. Ve Greenwood için geri sayım başlamış. Yeni sezon öncesi kadrosunu Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile takviye eden Fenerbahçe, uzun zamandır takıma kazandırmaya çalıştığı Mason Greenwood'a kavuşmak için artık saatler sayıyormuş. Sarı Lacivertlerin futbol şube sorumlusu Cihan Kamer'le futbol direktörü Oğuz Çetin Greenwood'la ilgili olarak çalışmalara başlamışlar ve Marsilya'ya gitmişler. Greenwood'da hani sormuştu az önce değerli dostumuz, çok yakın zamanda gelecek. Trossard 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bununla ilgili sorularınız var. Bu arada transferin sessiz takımı Trabzonspor böyle derinden gidiyor ama muazzam transferler yapıyor. Şöyle ki geçen sezon Parma'da forma giyen Lövik'i Norveç ekibi Molde'ye satmış Trabzonspor. Ve Bordo Mavili ekip Molde ile 2,5 milyon avros kesin 1,9 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 4,4 milyon euroya anlaşmış. Fırtına ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından da %10 alacak. Önemli işlere imza atıyor Trabzonspor. Satıyor, alıyor, önemli yüzleri kadrosuna katıyor ve çok konuşuluyor. Efendim devam ediyoruz. Sabit yayın günü ve saati olan konuğumuz mazereti olduğunu önceden sizi arayıp katılamayacağını söylese sizi yerine geçici bir konuk bulma konusunda rahatlatsa iyi olmaz mı demiş. Ya çoğu zaman bunu yapıyorlar sevgili dostlar. Hani arıyorlar diyorlar ki hocam biz yokuz sen idare et. Ben bazen çenebazlığımla idare ediyorum. Bazen oraya bir konuk planlaması yapıyorum. Bazen de böyle ani gelişiyor. Çünkü kıymetli hocalarımın hepsinin çok işi var. Yani hepsi profesör seviyesinde ve bazen ders yoğunluğu oluyor. Bazen mesela doktor olanlara hasta geliyor ve onunla ilgileniyorlar. Ameliyata giriyorlar. Bu tip hadiseler oluyor. O yüzden de bir de tabii bu konukların tamamı benimle bir kuruş dahi para almadan bağlantı kuruyorlar. Yani tamamıyla bilabeder, dostluğa binaen bir ilişkimiz var ve bir kuruş dahi bir ödeme yapmıyoruz biz radyo olarak saygıdeğer konuklarımıza. Bu bağlamda konuklarımızın bu teveccühü karşısında benim boynum hep kıldan ince. Çünkü sabahın saat 7'sinde hiç belki kalkmamaları gereken bir saatte saygıdeğer konuklarım kalkıyor. Benimle birlikte zamanı paylaşıyor. Sizleri engin bilgileriyle donatmaya çalışıyorlar. Kafanızda soru işaretleri oluşturuyorlar. Ve diyorlar ki ya işte evet bu önemli, bu kıymetli, bu belki de benim katılmadığım bir şey, bak ben bunu böyle bilmiyordum diyorsunuz. Gibi bir değerlendirme. Günaydın Emre Bey. Galatasaray'ın yeni transferini eleştiren çok. Ama fiziği ve oyun disiplini üst düzey. Okan Hoca onu 6 oynatıp Torreira'yı öne atacaktır ve Torreira'nın skor sayısını artacaktır demiş. Okan Hoca onu 6 oynatıp Torreira'yı öne atacaktır ve Torreira'nın skor sayısı artacaktır demiş. Olabilir yani böyle bir değerlendirme, böyle bir yorum dikkat çekici olabilir. Belki oyun sistemini bu mantık üzerinden kurgulayabilir ve bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir. Fedon 10 numarada hedef İngiliz süperstarmış. Kim için? Hemen konuşalım. Forvet arkası için sayısız yıldız yazılıyor Galatasaray ile ilgili. Okan Buruk'un listesinde bir numaralı aday ise ortaya çıktı. Phil Foden, Fedon diyorum ben ona. Çünkü gerçekten sahada sırtaki yapıyor. Muazzam bir oyuncu ve inanılmaz hareketli, inanılmaz coşkulu bir oyun ortaya koyuyor. Phil Foden ismi çok konuşulur. Yani Galatasaray'ın Fedon'u olur. Ben size öyle söyleyeyim. Fedon diye şarkılar yapılır hakkında ama fiyat fena. 70 milyon euro. Yani bu bizim şöyle söyleyeyim. Bizim lig köy düğünü ise köy düğününe Fedon'u çağırmak gibi oluyor. Yani köy düğünleri çok güzeldir de teşbihte hata olmaz diyelim. Çok para abi, 70 milyon euro nedir abi? Phil Foden ve 70 milyon. Vay vay vay vay. Oy, şu paraları duyunca siz de şey diyor musunuz? Olamadık bir futbolcu ya. Abi bak ben aslında çok iyi bir oyuncuydum ama şu ayağım var ya, şu ayağım. Ayağım bir burkulmayaydı çok iyi olacaktı falan. Mutlaka diyorsunuz değil mi? Hocam inanılmaz paralar. Bizim ömrü hayatımızda 8 sülaleyi yan yana koysak, alt alta çarpsak, bölsek, çıkarsak, toplasak bu paraları bir arada görme ve bulma şansımız var mı? Yok. Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Biz şu an çok şanslıyız. Emre abinin kalitesi ve insan ilişkileri sayesinde çok değerli hocalarımızı dinliyoruz. Ve ismini vermeyeyim. Ben biriyle tanışmak için gittim, nefes almaya vakitleri olmuyor. Sana çok teşekkür ediyorum Emre abi. Markan Güneş'ten gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hepsi muazzam teveccüh gösteriyorlar. O yüzden de bütün saygıdeğer konuklarıma minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok özel bir iş yapıyorlar. Dediğim gibi yani öyle durumlar oluyor ki mesela Gökhan Çetinkaya'yı bağlıyorduk biliyorsunuz pazartesi günleri. Dedi ki hocam doktorama çalışıyorum dedi. Vallahi billahi gece 3'te yatıyorum dedi. Sabah dedi yine 6'da kalkıyorum 3 saat uykuyla. Benim dedi hani burada bir şeyler anlatabilmem için bir de ders çalışmam lazım. Ona hiç vaktim olmuyor. Bana dedi bir yıl dokunma, ben şu doktoramla ilgili çalışmalarımı sürdüreyim ama sana isimler vereyim dedi. Pek çok isim, sevgili Gökhan Çetinkaya hocamın da bana önerdiği isimler. Zor hocam, yani sabah saat 7'sinde kalkmak, böyle konuşmak, çenebazlık, diğer taraftan bilgiler aktarmak falan gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Efendim, Fanatik gazetesiyle devam ediyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüpte bir kez daha tarihe geçmiş. 23 Haziran 2022'de Galatasaray'ın başına getirilen Buruk, görev süresinde 1481 güne ulaşmış. 52 yaşındaki teknik adam bu süreyle Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör olmuş. Tecrübeli çalıştırıcı 22 Aralık 2017 ile 10 Ocak 2022 arasında 1480 gün görev yapan Fatih Terim'i bu alanda geride bırakmış ve gerçekten en uzun süre 1481 güne ulaşmış ve Fatih Hoca'yı 17 ile 22 arasında Fatih Hocam yaklaşık 5 yıl görev almıştı. Şu anda da 52 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk da 1481 gündür Galatasaray'ın başında. Zannediyorum Galatasaray'ın en uzun süre görev yapan teknik direktörü unvanını çok uzun bir süre koruyacak. Galatasaray yöneticilerinin Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve kendilerine iyi bir teklif getirmeleri halinde transfere yardımcı olacağını söyledikleri belirtiliyor. Yani Kaan Ayhan'la Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Sanchez içine son nokta. Komo'nun yoğun presi Galatasaray cebesini bezdirdi. İtalyan kulübünün yaptığı 25 milyon avroluk teklif de geri çevrildi. Ve 35 milyon avroyu getir, Sanchez'i götür demişler. Foden rüyası dikkat çekiyor. Onların Fedon'u olacak eğer bu transfer gerçekleşirse. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Greenwood'da geri sayım şeklinde bir haber var. Fenerbahçe hem İngiliz yıldız hem de Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı. Hafta sonunda İstanbul'a getirmesi planlanıyor ama gerçekleşmemişti. Bunun nedeni Manchester United'ın oyuncuyu geri alma önceliğinin bulunmasıydı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin iki kulüp arasında görüşmelerini sürdürürken Türkiye'ye dönmüştü. İngiltere'den bir müjdeli haber geldi. Kırmızı Şeytanlar Greenwood için satın alma hakkını kullanmayacaklarını söyledi. Böylece transferin önündeki tüm engeller kalktı. Kamer ve Çetin dün erken saatlerde Marsilya'ya gitti. Özel uçağın İstanbul'a dönüşünün de bu kez 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla birlikte olması bekleniyor. Ah bu 70 milyonu bu ülkede harcasan aç insan kalmaz demiş bir değerli dostumuz. İşte futbol böyle bir şey hocam. Futbol asla futbol değil. Şimdi bir reklam, ardından beraberiz. Ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Beraberliğimiz tüm hızıyla sürüyor ve hattımızda süper bir isim var. Doktor öğretim görevlisi Sayın Bora Yargıç Hocam bizlerle birlikte ve futbol ekonomisinin çok değerli duayenlerinden biri. Hocam hoş geldiniz.
1: Bulduk, iyi yayınlar Emet Bey.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok teşekkür ederim sizde. Yaz günü, yazın ortasında güzel bir Temmuz'a sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam yaklaşık 3 milyar euroluk bir maç bizi bekliyor bu akşam saat 22'de. Bir tarafta Fransa, bir tarafta İspanya.
1: Evet. Çok güzel. Futbol şöleni artık tabii bu...
0: Hocam sesiniz çok geriden geliyor. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
1: Yok, hayır, kulaklıkla konuşmuyorum ama şu an iyi mi?
0: Evet hocam, iyi. Tamam. Buyurun hocam.
1: Bu sene Dünya Kupası tabii heyecanla, büyük bir umutla, büyük bir festivalle Dünya Kupası'nın Türk milleti, Türk burukluğunu yaşıyoruz. Erken elendik, buralara gelebilmeliydik, çeyrek final, belki yarım olamadı. Ama futbolun artık şu an en büyük aktörleri işte olabilecek. Sizinle önceki haftalarda konuştuğumuz İspanya finali oynar dedik, bakın yarı finalde karşı. Çok güzel bir maç seyredeceğiz. Bence turnuvanın tarından biri olarak ben yorumluyorum. Yani Fransa milli takımını dünyadaki takımların, hatta ülke futbol takımlarının...
0: Hocam özür dileyerek araya giriyorum. Çünkü sesiniz sürekli kopmalar yaşıyor. Ben müsaade ederseniz bir daha arayayım sizi hocam.
1: Olur.
0: Çünkü seste kopmalar var, uyarılar da geldi dinleyenlerden. Bir kez daha sizi rahatsız edeyim.
1: Tamam.
0: Evet, sevgili Bora Yargıç hocamı aramıştım. Ama maalesef seste kopmalar söz konusu olunca Bora hocamı bir kez daha arayalım. Bakalım neler söyleyecek bize. Böyle minik minik seste kopmalar oldu. Belki WhatsApp üzerinden ararsak bunun da önüne geçmiş oluruz saygıdeğer dostlar. Futbol ekonomisi için bir usta, bir duayen. Gerçekten çok özel bir isim. Şu anda hattımızda Bora hocam, geliyor mu sesim?
1: Evet geliyor. Benim şu an devam edeyim. Nasıl?
0: Evet, daha iyi gibi. Buyurun hocam.
1: Evet, Fransa-İspanya maçı 2026 FIFA'sına. Sizinle hatırlarsınız önceki haftalarda ya da başında, yani favoriniz kim, bu kupayı kazanır, kimler başa baş oynar dediğimizde hep Fransa öne çıkıyordu. Yani
2: önceki haftalarda hep Fransa modelini dünyanın örnek alması gerektiğinden bahsediyorduk. Neden? Aslında baktığınız zaman Fransız milli takımına, evet Fransız oyunculardan oluyor ama kökeni, base'i hep böyle Afrika'dan gelen, onları çok küçük yaşlarda işte scouting ekiplerinin, işte oradaki futbolun tüccarlarının, futbolun simsarlarının Afrika'dan alıp kendi ülkelerine getirip orada aileleriyle birlikte yetiştirmeleri, futbol okulunda yetiştirmeleri ve daha sonra bir yıldız yarakarak futbol endüstrisinden büyük para kazanmalarına dayanıyor. Şimdi Fransa bunu çok iyi beceriyor. Her turnuvada artık Avrupa kulüpleri, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, bunların hepsinde Fransız takımları, ülke bazında da böyle Paris Saint-Germain'in başarısı çok büyük bir şey olacak. Yani kazanma olasılığı açısından bir yorum yapacak olursak ben Fransa'nın şansının %50 olduğunu düşünüyorum. İspanya biraz daha düşük, yani %30 gibi. Uzatmaları da %20 kalır gibi bir tahminde bulunayım Emretler.
0: Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Futbol ekonomisi üzerine Türkiye'nin duayen isimlerinden biri, doktor öğretim üyesi. Saygıdeğer hocam, Phil Foden ismi gündeme geldi. 70 milyon eurodan bahsediliyor. Ben şöyle bir tanımlama yaptım 70 milyon euroluk bir transfer için. Süper Ligi bir köy düğünü olarak düşünürsek köy düğününe Fedon'u çağırmak gibi dedim. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Çok yerinde bir örnek olmuş bence. Şimdi tabii transferler başladı. Bunu başlamadan önce istersen şeylerden bahsedelim. Dinleyicilerimiz de hatırlamış olsun. Güncel dört büyüklerin güncel borçlarından ben bahsedeyim. Bak,
2: Fenerbahçe şu an itibariyle, yani Temmuz 2026 itibariyle 440 milyon euro borç ve yükümlülük toplamıyla en fazla borcu olan kulüp hüviyetinde. Hemen 10 milyon euro aşağısında Galatasaray 430 milyon euro, Beşiktaş 420 milyon euro, Trabzon'da 75 milyon euro borç ve yükümlülük toplamına sahip. Şimdi bu açıklanan son veriler Temmuz 2026 olarak bunları açıklıyoruz. Peki böylece halka açık SPK'ya tabi 4 büyük kulübün toplam borcunun 1.3 milyar euro seviyesinde olduğunu söyleyelim. Şimdi transferler tabi taraftarın hoşuna gidiyor, spor medyasının hoşuna gidiyor. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcu alması, Fenerbahçe'nin alması. Şimdi buna baktığımız zaman, ama işin tabii borç yükümlülük bilanço tarafı var. Bunların ödenmesi tarafı var. Şimdi bu kapıyı bir kere Galatasaray açtı. 75 milyon euro ile Türkiye tarihinin en büyük bonservis bedelli futbolcusunu aldı. Aldı ama bu tuttu. Yani aslında göle maya çalmak gibi bir şey. Yani bu tuttu. O Osimhen 2 yıl neredeyse Galatasaray'ı tek başına sırtlayıp tekrar 4. şampiyonluk, 3. şampiyonlukta büyük bir aktör oldu, büyük bir lider oldu. Şimdi bu saatten sonra bu sezon gelecek yeni futbolcuların da asgari olarak Osimhen başarısında şampiyonluğa büyük katkısının olması beklenecek ki beklenmeli. Bu kadar büyük rakamları biz konuşuyorsak, bu kadar büyük rakamlarda şey yapıyorsak, bunların en takıma en fazla katkıyı sağlayacak oyuncu olması bekleniyor. Şimdi Galatasaray Ugaçu mesela getirdi. Orta sahada Torreira ile birlikte, işte Okan Buruk'un bu oyun sisteminde. Şimdi şunu anlıyoruz. Artık bu maliyetlerle, bu bilançolarla mutlaka takımlarımızın yurt dışı turnuvalarında döviz getirecek, para kazanacak, kendilerinin gelir hanesine yazacak başarıları elde etmeleri artık şart. Yani Türkiye'de işte kendi liginde Türkiye takımlarıyla, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde almış olduğu başarılarla ne yazık ki bu 440 milyon euro, 430 milyon euro bu gelir gider dengesizliği kolay kolay kapanacak gibi değil. Beşiktaş'ta 420 milyon borç ve yükümlülük toplamı var. Nasıl kapatacaksınız bunu? Nasıl ödenecek? Yani en son denetim raporunu, kendi Beşiktaş Denetim Kurulu'nun açıklamış olduğu denetim raporunu okudum. O kadar ilginç ki son sayfalarda artık sürdürülebilir olmadığından falan bahsediyor. Yani bu borç yükünün, aşırı borç yükünün, faiz yükünün, kur riskinin, şimdi bunları yapabilmek için tabii ki çok transferde dikkatli olunması zorunda. Borç ve gelir ve gider dengesine takımlarımızın çok büyük dikkat etme zorunluluğunun olduğunu söyleyelim Emre'ye.
0: Peki bu kadar yüksek bedeller nasıl ödeniyor şu anda?
2: Valla borç yiğidin kamçısıdır diye ödeniyor herhalde Emre Tilev. Alınıyor, evet, biz işte vadeye yanılıyor, 4 yılda ödeniyor. Yani bir de taraftar istiyor, yani şöyle bir baskı var. Yani spor medyası, taraftar, yani hep böyle taraftar istedi, Osimhen'i istiyor. Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor, hatırlayalım. Taraftar istedi, şimdi mesela Galatasaray'da çok büyük yıldızların adı geçiyor, Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Şimdi buna bakıyoruz ama kapa bildirilen borç toplamı da 1.3 milyar euro. Dolayısıyla bir tarafta takımın borç ve yükümlülük dengesizliği, bir tarafta bir çok büyük 1.3 milyar euroya ulaşan bir borç toplama, diğer tarafta da tabii ki bir transfer yapma, borç yapma, taraftarı sevindirme ve aynı zamanda reyting elde etme. Futbol en büyük izlenme ekonomisidir. Yani bu izlenmeyi yaratma, bu gündemi yaratma, bir vaat verme ekonomisidir. Yani şu an baktığımda Beşiktaş'ın, bak, gelenler ve gidenlerin bir bilançosunu yine çıkaralım. Gideri gelirine kadar eksi 40 milyar yazıyor. 48 milyon gider yapmış gelenler için. 20 kişi gelmiş, 14 kişi gitmiş. Gidenler 8,5 milyon euro. Nasıl olacak? Siz 50 milyon euro gider yapmışsınız, 8,5 milyon gelir yapmışsınız. Eksi bakiyeniz 41 milyon euro. Siz bu bakiyeyi nasıl tutturacaksınız? Yani ben artık hep şunu söylüyorum ya, futbol tamamen bir finans işi, ekonomi işi, finansal yönetim işi. Dolayısıyla futbol kulüplerinde yöneticiliğe soyunan, futbol kulüplerinde yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin artık böyle paralı, şöhretli, böyle çok fazla reyting ve adını duyurma hevesiyle değil, tamamen yani bu taşın, bu yükün altına girip bunu yönetebilme becerisine, liyakatine, bunu yönetebilme yetkisine sahip olan yöneticilerden seçilmesi lazım. Yoksa bu gemi sürekli su alıyor, bu geminin hepsi batmak üzere.
0: Peki, siz futbol ekonomisi konusunda Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden birisiniz. Ama ekonominin enstrümanları dikkate alındığında mali denetleme konusunda da bağımsız denetçiler lisansına sahipsiniz. CPA, SPK Level 3 ve SPK KGK bağımsız denetçisisiniz. Şunu sormak istiyorum. Gündemin en sıcak gelişmesi olduğu için soruyorum bunu. Belki bilginiz vardır. Cevaplayıp cevaplamama hakkı tamamıyla size ait. Bir Haluk Levent olayı çok konuşuluyor Türkiye'de ve Ahbap Derneği. Bu kadar kolay dernekler kurulup bu kadar yüksek bedeldeki paraları toplamak bu kadar basit mi bu ülkede? Bunun bir denetleme mekanizması yok mu? Ve ya işte 3 yıl önceki bir denetleme var, ondan sonraki denetlemenin olmadığı iddia ediliyor. Bu iddialar konusundaki fikrinizi de almak isterim. Çünkü hani halkın kime güveneceğini bilmesi gerekliliği var ya, biz güven unsurlarını planlarken biz kafamızda bir şekle büründürüyoruz bazı kimlikleri ve onları güven unsuru olarak görüyoruz. Ama sonra çok ciddi sükutu hayale uğruyor halk. Bu anlamda ne önerirsiniz bir ekonomi uzmanı olarak?
2: Evet, yani bakın, her işin başında aslında tabii benim özel doktoraya kadar gider şeyim denetim. Yani sadece finansal denetim değil, şirketlerin denetimi değil, bak spor kulüplerin denetimi, vakıfların denetimi, derneklerin denetimi, her şeyin başında. Bu neye dayanıyor biliyor musunuz? Yani bir ülkede şeffaf yönetilebilmeli, hesap verilebilir olmalı, bir spor kulübü de şeffaf yönetilmeli. Hep kalkıp mali genel kurullarda biz neden bahsediyoruz? Bakın, şeffaflıktan bahsediyorum ben. Hesap verilebilirlikten bahsediliyorum. Tam açıklama kuralından bahsediyorum. Arka kapılardan dolanıp denetim raporlarında sanki gerçeği yazmayan, gerçeği göstermeyen, onları açıklanmayan, şam, objektif denetim raporlarından bahsediyorum. Tabii ki dernekler ticari kar amacıyla kurulamazlar. Dernekler fatura kesemezler. Dernekler katma değer vergisi mükellefi olamazlar. Beyanname vermezler. Ne içindir? Sosyal amaç taşır. Derneğin sosyal amaç taşıması lazım. Şimdi isim vermeden bütün dernekler açısından söyleyeceğim. Bu dernekler mevzuatının, dernekler yasasının, vakıflar yasasının Türkiye'de komple bir elden geçirilmesi lazım. İyi niyetli insanların yapmış olduğu yardımlar, bağışlar, toplanan paralar. Daha önce de Türkiye bunları yaşamadı mı? Daha önce de birçok dernekte, şimdi ben adını vermeyeceğim, bu sefer de dini kullanan, dini avraç eden dernekler çıkmadı mı?
0: Tabii ben söyleyeyim canım, çok ne deniz fenerleri falan değil mi? Fenerler söndü, oldu, bu oldu.
2: İsmini hiç vermeyeceğim. Kim neden bahsettiğimi anladınız. Bunlar çıkmadı mı? Bunlar olmadı mı? Yani sadece bu dernekler değil. Türkiye'de her zaman dernek ve vakıf üzerinden biz bunu şey olarak görüyoruz. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı diyoruz mesela. Örtülü bir şekilde para toplama, parayı başka kaynaklara arttırma, örtülü bir şekilde bir sermaye elde etme. Yani bu gerçeğin gizlenmesi yoluyla çok iyi bir araç olarak kullanıldı. Dolayısıyla bizim bunlardan ders alıyor olmamız lazımdı. Ama gelinen noktada Temmuz 2026'da görüyoruz ki hala ders alınmamış. Yani kalkıp bir dernekte eğer böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar çıkıyorsa bu daha önce de çıktı. Sürekli de çıkıyor. O zaman bu dernekler kanununun, vakıflar kanununun komple baştan revize edilip yeniden değerlendirilmesi, yeniden yapılması lazım. Yani çok cesaretli bir Adalet Bakanı var. Şu an bütün konuların üzerine gitmeye çalışan aslında bir adalet mekanizması var. Bunların hepsine tabii yetişilmiyor. Türkiye'de o kadar çok konu var ki. Ama dediğim gibi paranın olduğu yerde, bak sermayenin olduğu yerde mutlaka şeffaf denetim, yönetim. Şu an bizim vakıf şeklinde kurulan 250 tane üniversitemiz var. Bak görüyoruz, hiç duymadığımız kayyuma atanan üniversiteler var. Bunlar da vakıf. Ne olacak bunların içindeki durumlar? Siz üniversite yetkisini veriyorsunuz yok olarak. Bunlara üniversite açılıyor. Binlerce öğrencinin hayal, iş bulma vaadiyle bunlara gidiliyor. Peki bu vakıfların durumu, derneklerin durumu, para toplanan, parayı kullanan iyi niyetli insanlardan sosyal amaçla bu paraları toplanıp Daha sonra çıkar amaçlı paraların kullanılması tamamen hem Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur, vergi kanunlarına göre suçtur, ticaret kanununa göre suçtur. Türk Ceza Kanunu madde 161, hileli iflas ve hileli konkordatonun 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası vardır emredin. Madem spor ekonomisini geçtik, biraz böyle yine diğer branşım olan konkordatodan bahsedeyim. Leblebi gibi takır takır bu şirketlerin hepsi niye konkordatoya gidiyor? Niye buna bu önlem alınmıyor?
0: Burada tabii şöyle bir sıkıntı da oluşuyor değil mi? Mesela ben bunu yaşadığım için biliyorum. İşverenle işçi arasında alacak verecek hadisesi kongartato ilan edildiğinde ya da tasarruf mevduat sigorta fonuna devredildiğinde sigorta fonu diyor ki ben önce devletin alacaklarını tahsil edeceğim, sonra işçi bakacak para kalırsa. Ben mesela bunu 2004 yılında Sinebeş'ten ayrıldığımda yaşamıştım. Yaklaşık 142.500 lira o dönemki alacağım vardı, kesinleşmişti, davayı da kazanmıştım ama TMSF bana dedi ki önce devlet alacaklarını alacak, sonra para kalırsa sana ödeme yapabiliriz dedi. Ardından da Erol Bey konkordato ilan etti ve Sinebeş kapandı. Burada mağdur olan kim oldu? Çalışanlar.
2: Tabii. Bak aynı şeye geliyoruz şimdi. Şimdi takır takır konkordatoya giriyorsun. Ne diyorsun konkordatoda? Ben iflas ediyorum. Zor duruma girdim. Okyanustayım. Bana bir simit uzat. Kıyıya kadar çıkabilirim. Bana bir mühlet ver. Geçici mühlet alayım. Kesin mühlet alayım. Aradan bir buçuk yıl geliyor. Arada 400-500 tane alacaklı milyar dolarlık borçlar var. İşte devlete 200 milyon borç, piyasaya 1 milyar borç, bankalara borç, işçiye borç. Ondan sonra ben iflas ediyorum. Ya niye konkordato verdiniz? Bu kadar kolay konkordato bir şirkete vermek, verebilmek bu kadar kolay mı? İşte burada 200 tane çalışan var, 300 tane çalışan var. Bunlar işsiz kalmasın. Bunlar zaten bak işsiz kalmasın diye adamı kurtarmak için vermiş olduğu konkordato daha sonra iflasla sonuçlanıp o kişilerin zaten işsiz kalmasına yol açıyor. O yüzden çoğu şeylerin çok baştan yeniden Türkiye'de kanuni olarak mecliste bu düzenlemeler yapılarak bunların yapılması lazım. Ben bunlar üzerinde de çalışıyorum sevgili emretlerim. Konkordato'da şu an biz derneklerden bahsettik, vakıflardan da bahsettik ama şirketlerde çok büyük bir suistimal söz konusu. Bak bugünkü benim yazım konkordatoda feragat ve buradaki Türkiye'deki yeni suistimal usulüdür. Bunlar önemli konular. Bunlar piyasanın en çok can alıcı konuları. Hem işçileri, hem patronları, hem de bankaları, kredi verenleri, parayı verenleri, alacakları ilgilendiriyor. Yani o nedenle yani şu an sadece iş bir derneğin üzerinde ya nasıl yapmış bu kadar, devlet bunu nasıl görmemiş değil. Daha önce de bu vardı. 5 sene önce de biz bunları yaşadık. Biri başka amaçlı para toplayıp bunları suistimal şekliyle parayı kendi zimmetine geçiriyordu. Şu an başka amaçlı. Ya o yüzden ona buna o taraftan bu taraftan sağ taraftan sol taraftan demeden komple denetimin tam anlamıyla uygulanıp spor kulüplerinde de denetim, derneklerde de denetim, vakıflarda da denetim, belediyelerde de denetim, kamu kurumlarında da denetim. Tabii ki şirketlerde de son derece denetimin olması lazım. Şu an konkordato komiserlerinin konkordatodaki şirketlerde kusura bakma ama vicdanla cüzdanları arasında durmamaları lazım.
0: Oo, çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Aynen.
0: Efendim harika, yazılarınızı da takip ediyoruz ama süremiz bitti. Reklama gitmemiz lazım.
2: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Doktor Bora Yargıç hocam kıymetli bilgileriyle bizleri donattı. Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Eva Mão.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Speaker arkadaşımız Selim Gezer, Gaziantep'ten bizlerle birlikte. Günaydın Selim, iyi sabahlar.
0: Günaydın, iyi sabahlar Emre abi. Tüm Radyo Gol ailesine, dinleyenlerine günaydın diyelim bu sebeple.
1: Selim, acayip sıcak var mı Gaziantep'te, yanıyor mu?
0: Klimaları hiç kapatmıyoruz vallahi Emre abi. Çok sıcak bir hava var. Yani sabaha kadar klima çalıştırıyoruz diyebilirim.
1: Gerçekten müthiş sıcak. Yazın Antep'te hamama gidilir mi?
0: Emre abi harikasın ya. Hamama ben gitmiyorum da yani yazın gidilmez Emre abi. Çok sıcak olmaz mı?
1: Aynen.
0: Bence çok sıcak olur.
1: Yani Antep'in hamamları meşhur ya, onun için sordum.
0: Antep'in hamamları meşhur, doğru. Tarihi hamamlarımız çok fazla. Geldikleri zaman görürler ne kadar güzel hamamlarımız olduğunu ama yok, yazın girilmez Emre abi ya.
1: Peki yazın böyle gömülüyor musunuz yine? Şimdi Anteplinin şöyle bir özelliği var. Antepli sabah kahvaltıyı yaparken öğlen ne yiyeceğini, öğlen yemeğini yerken de akşam ne götüreceğini düşünürmüş. Böyle bir yemek kültürü var orada. Bana bir Antepli dostum anlatmıştı. Hocam böyle hani yazında yiyor musunuz? Etler, kebaplar, şişler falan ağır geliyor mu?
0: Tabii tabii. Gaziantep'te şöyle bir kültür var Emre abi. Bağ evi kültürü var. Yani insanlar hafta sonlarını böyle kırsaldaki bağ evlerinde, ikinci evlerinde geçirmeyi çok seviyorlar. Orada kebaplar, mangallar, partiler yapılıyor. Ondan sonra özellikle hafta içi de mesai saatlerinde, sabah saatinde ciğer yeniyor genelde. Sonrasında bir nohut dürümü alışkanlığımız var. Kaynamış, haşlanmış, et suyuyla haşlanmış nohuttan yapılan dürümlerimiz var.
1: Hocam o sabah efsane güne bir şey yalnız. Ben onu yedim.
0: Evet, evet.
1: Yani hatta onu şöyle yaptırttılar bana. Nohutu koydular, içine de iki ciğer çektiler. Var ya hani şöyle söyleyeyim, bir lezzet silsilesiyle titredim, kendime gelemedim.
0: Lezzet bombasıydı ha? Çok güzel.
1: Müthiş, müthişti. Peki herkesi sabah acıktırdık şimdi. Millet ciğerciye doğru koşuyor. sabah ciğer yenir mi diyorsunuz ama yeniyor. Gerçekten çok lezzetli. Sevgili Selim, ne diyorsun? Akşam kim kimin ciğerini yer? İngiltere bir tarafta, diğer tarafta Arjantin. Yarın akşam ama bu akşam Fransa, İspanya kim kimin ciğerini sökecek yerinden?
0: Vallahi yaklaşık 5-6 program önceydi galiba yanılmıyorsam. Hatta grup aşamasındaydı. Sen bana finali kim oynar diye sormuştun. İspanya, Arjantin tercihini yapmıştım ben de. Yine İspanya'nın bu mücadeleden galip çıkacağı yönünde bir hissiyatım var Emre abi. Çünkü gerçekten çok dinamo gibi bir takım değil mi İspanya? Yani oyun mantalitesi, oyun felsefesini yıllardır aynı seviyede tutup ve üzerine koyarak devam eden bir İspanya var. Ben İspanya'nın her ne kadar Mbappe faktörü olsa da Fransa'nın yıldız kadrosunun İspanya'ya göre bir tık daha seviye olarak iyi olduğunu düşünsem de kazananın İspanya olacağını düşünüyorum. Diğer bir taraftan da Arjantin'i bekliyorum. Messi'nin önderliğinde müthiş bir takım. Gerçekten ağızlarda tat bırakan, Arjantinli futbol severlerin yıllarca unutamayacağı bir takım meydana getirildi. Messi'nin 8 gollük performansı bir taraftan, Mbappe'nin 8 gollük performansı bir taraftan, bir de elenen Haaland performansı, tabii Dünya Kupası'na damga vuran performanslardan biriydi Norveç özellikle. Dünya Kupası'nın artık sona doğru yaklaşıyoruz. 64 takımlı bir Dünya Kupası yapılması gündeme geliyor. Infantino'nun bu şekilde bir açıklaması var. FIFA Başkanı'nın bir an önce istifa etmesi gerekiyor. Çünkü bu kadar güvenilir bir turnuvada bu kadar büyük şaibeye sebep açması sebebiyle, Amerika Birleşik Devletleri maçından bahsediyorum, oyuncudan bahsediyorum. Bir an önce FIFA Başkanı'nın istifa etmesi gerekiyor. 64 takımlı Dünya Kupası daha sonra düşünülecek bir iş. Muhtemelen yaptığını sıvamaya çalışıyor. Yarı finaller için söyleyeceğim bunlar Emre abi. Benim beklentim İspanya Arjantin finali yönünde.
1: Lamine Yamal'ın formu sende bir hayal kırıklığı yarattı mı? Bu maçta Yamal bu sefer Fransa'nın sol beki Lucas Digne'ye karşı mücadele edecek ve hakikaten çok enteresan bir eşleşme olacak. Yamal Euro 2024 yarı finalinde Fransa'yı yendikleri maçta gol atmıştı, hatırlayacaksın. bu kez nasıl oynayacağı merak konusu. Fransa'nın kazanan olduğunu görmezden gelmemek gerekiyor. Çünkü buraya gelirken 16 gol attılar ve 90 dakikada kazandılar. Fransa'dan daha fazla gol atan tek takım Arjantin, 17 gol atmış. Bu konudaki fikrin nedir? Özellikle Mikel Merino sonradan oyuna atıp oyunun kaderini değiştirten adama ilk 11'de şans verilir mi? Yamal kenara çekilir mi?
0: Lamine Yamal tabi Dünya Kupası performansı anlamında belki istenilen seviyede değil ama sonuç olarak yıldız futbolcu. Yaşı da çok küçük olduğu için Yamal'ın belki de Dünya Kupası'nı içsel olarak hissedemedi ya da bu noktada takımla birlikte aidiyet duygusunu yaşayamadı. Ama netice olarak bu bir yarı final karşılaşması ve takımdaki tecrübeli isimler ona bu mücadelenin ne kadar önemli olacağını anlatacaklardır. Ben bunun inancındayım ya da bu düşüncedeyim daha doğrusu. Bu noktada önemli bir performans sergileyebilir. Takımının belki de kupayı kazanmasını sağlayabilir. Bugünkü eşleşmelerle ilgili de şunu söylemek gerekiyor Emre abi. Hemen 11'ler noktasında dinleyenlerimize kısa bir bilgi vermemiz gerekiyorsa şöyle başlayalım. Fransa Manyan kalede görev yapıyor. Upamecano, Saliba, Koundé, Digne savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise ve Désiré Doué üçlüsü orta alanda kanat ve orta alan pozisyonunu dolduran isimler ve ileri uçta Mbappé görev yapacak Fransa'da. Fransa'nın 11'i bu şekilde. Tabii İspanya'nın kadrosu da çok önemli. Onlar da 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkıyorlar. Simon kalede görev yapıyor. Kukureya, Laporte, Kubarsi, Pol savunma dörtlüsünü oluşturan isimler. Pedri, Rodri önlerindeki ikili ve Baena, Olmo ve Lamine Yamal üçlüsünü kullanacak İspanya. İleri uçta da Oyarzabal, Real Sociedad'ın golcü ismi geçen sezonu 18 golle bitiren bir isim görev yapacak. İki takımın 11'leri bu şekilde. Lamine Yamal'ın yine keza söylüyorum çok genç bir isim olduğunu unutmamak lazım. Muhtemelen bu maçta farklı bir performans sergileyip gol yollarında daha etkili olacağı bir mücadele seyredebiliriz Emre abi.
1: Evet, sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Selim, biraz da Türkiye'ye dönelim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş transferde hareketli. Trabzonspor en hareketli. Trossard geliyor şimdi. Keza yine Galatasaray önemli bir ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş Trossard'ı alırken onlar da Leslie Ugochukwu'yu Ugochukwu'yu getirdiler. Bu zor isimleri de nereden buluyorlar onu da anlamış değilim. Neyse. Keza Fenerbahçe'de de yine çok konuşulan isimler var. Trabzonspor önemli yüzleri kadrosuna kattı. Nasıl bir lig bekliyorsun? Bu arada bir son dakika gelişmesi vereyim. Şimdi Hürriyet'ten önüme düştü. Altın fiyatları 2 haftanın dibine döndü şeklinde bir haber var. Altın an itibariyle 6085 liraya kadar gerilemiş. Hürriyet gazetesi şu anda önüme son dakika olarak düşürdü bunu. Evet, top sende Selim'ciğim.
0: Altını daha sonra konuşalım. Hemen ben tekrar ilk soruya döneyim Emre abi. Süper Lig'de bizleri neler bekliyor? Açıkçası bu sene ben çok farklı bir lig bekliyorum. Belki de Fenerbahçe'nin yönetim değişikliği, yaptığı transferlerle birlikte Galatasaray'ın transferde bu kadar inceleyip sık dokuması, Trabzonspor'un transferde adeta şaha kalkması, Beşiktaş'ın ise orta alanı Salih Özcan'la biliyorsunuz güçlendirdi. Farklı bir lig bekliyor beni. Sırasıyla konuşacak olursak şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe'de kadroya katılması beklenen Greenwood ismi çok fazla konuşuluyor. Nathan Ake ismi transfer edilmişti Fenerbahçe'de. Vedat Muriç yine ilk transfer edilen isimlerden biriydi. Tabii Greenwood transferini artık Fenerbahçe taraftarı resmiyete dönüşmesini bekliyor, açıklanmasını bekliyor. Dün bir fotoğraf verildi. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Greenwood'la bir otel lobisinde otururken ki bir görüntüsü ve gayet neşeli ve esprili bir yüzle birbirlerine muhabbet ettikleri, sohbet ettikleri sırada bir görüntüsü yansıdı gazetelere. Bu şekilde bir fotoğraf çıktı. Bu da Fenerbahçe'nin Greenwood konusunun artık işi sona erdirdiğini, sona getirdiği noktasında fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Tabii taraftarlar merak ediyor, Fenerbahçe'li taraftarlar. Greenwood ismi neden bu kadar geçti şeklinde. Greenwood'la ilgili şöyle bir durum söz konusu. Manchester United'ın geri satın alma opsiyonu olduğu için belki de bu performansını Manchester United cephesinde acaba transfer edebilir miyiz, yeniden takıma kazandıralım mı şüphesini değerlendirmesi sebebiyle o birkaç günlük ara verildi. Manchester United, çünkü onun izni olmadan bu transfer gerçekleşmiyordu. Muhtemelen Manchester United'ın scout ekibinin Greenwood transferini değerlendirmesi ve hayır istemiyoruz cevabı sonrasında Fenerbahçe artık bu transferi bitirme noktasına çok yakın. Bugün gün içerisinde ya da yarın sabah saatlerinde özel uçakla Greenwood'un Türkiye'ye getirileceği konusunda bazı bilgiler söz konusu. Diğer bir taraftan Aziz Yıldırım'ın mutlaka transfer edilmesi yönünde talimat verdiği Charlotte ismi gündemde, ama Charlotte Juventus'a daha yakın Fenerbahçe cephesinde. Charlotte ismi Norveç milli takımında Dünya Kupası'ndaki performansı tartışılan isimlerden biriydi. Bu noktada Aziz Yıldırım'ın özel isteği Charlotte'un gerçekleşmeme ihtimali var. Juventus o gidebiliyor. Eklemek gerekirse Fenerbahçe'de Marcus Rashford ismi gündemde. Onun transferi noktasında Lukman aynı keza geçen sezon Saadettin Saran yönetiminin çok fazla transfer etmek istedi, ancak teknik heyete takılan Lukman ismi yeniden gündeme geldiği söyleniyor. Fenerbahçe'de transfer anlamında cephe bu şekilde. İki hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe bu arada. Oynadığı iki hazırlık maçında da 4 gollü galibiyetler aldı Fenerbahçe. Özellikle Pogon mücadelesinde oynadığı futbol gerçekten kaliteli bir futboldu. İsmail Kartal'ın takıma yerleştirmek istediği hücum futbolu, pas, ileride pres futbolu şu anda Fenerbahçe'ye böyle ilmik ilmik işlenmiş durumda. Fenerbahçe bu noktada iyi bir takım görüntüsü veriyor. Gelelim Galatasaray'a. Evet, Galatasaray inceleyip sip dokuduğu transfer sezonunda Ren, Chelsea ve sonrasında İngiltere Premier Lig kariyeri olan Hugo Çukwu ismini transfer etti. Genç bir isim. Ren'de Fransa milli takımının oyuncusu aynı zamanda. Ren takımında da Desire Doué ile futbolcu olarak Desire Doué ile birlikte forma giymiş bir isim. Ren'in o Fransa ligindeki iyi olduğu dönemlerde yıldızı parlayan isimlerden biriydi Hugo Çukwu. Galatasaray'ın ilk transferi. Hafta içerisinde Galatasaray hazırlıklarını Avusturya kampıyla devam ettiriyor. Bu noktada Galatasaray ile ilgili şunu söylemek lazım. Ayın 17'sinde Ümraniye Spor'la Ümraniye Şehir Stadyumunda bir hazırlık maçı yapacak Galatasaray. Sezonun belki de Türkiye ayağındaki en ciddi, lige en hazır anlamda, hazırlanma anlamında kendisini rahat hissedeceği mücadelelerden biri olacak Galatasaray'ın Ümraniye Spor hazırlık maçı. Transferde Galatasaray bu şekilde düşünüyor. Orta alan transferi noktasında Torreira'nın eksikliğini kapatmaya çalışan bir Galatasaray var. Çünkü 10 numara pozisyonunda o bölgede Galatasaray bu pozisyonun eksikliğini hissediyordu sevgili Emre abi. Bu noktaya da transfer yapılması gündemde. Phil Foden ismi Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden ilki. Bakalım transferde neler konuşulacak. Tabii sosyal medya hesaplarında Galatasaray ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Okan Buruk'un retro bir kamera görüntüsüyle, yani sanki 90'larda çekilen bir görüntüymüş gibi kupalarla olan görüntüsü paylaşıldı Instagram, sosyal medya, YouTube hesaplarından ve altına şu şekilde bir not düşüldü. Winner Okan Buruk diye, yani kazanan Okan Buruk, kazanmayı bilen anlamında winner ismi telaffuz edildi Okan Buruk ile ilgili. 4 yıllık şampiyonluk performansının ardından belki de lider ya da farklı bir özellikte atıfta bulunmayarak Galatasaray cephesi Okan Hoca'ya winner adını koydu. Belki de onun gelecek hayattaki kariyerinde mutlak suretle farklı bir ambiyansta, farklı bir isim ya da farklı bir mahlasta takma adında Okan Buruk'un isminin lanse edilmesini sağlayacak winner Okan Buruk ismi. Galatasaray'da durum bu şekilde sevgili Emre abi. Hemen Beşiktaş'a geçiyorum. Beşiktaş'ta da tabii gündem transfer, gündem hazırlık maçları. Beşiktaş hazırlık maçında mağlup olmuştu bu hafta içerisinde. Transferlerden bahsedelim. Aral Şimşir ismi transfer edildi Midtjylland'da. Yaklaşık 13 milyon euro piyasa değerine sahip bir isim. Noah ismi transfer edilmişti. Sonrasında Trabzonspor'un transfer listesini bir an aklımdan geçirdim. Tekrar kontrol etmekte fayda var. Beşiktaş'ta Alman kaleci Nubel transfer edildi sevgili Emre abi. Doğan Alemdar'la birlikte iki futbolcu kaleci mevkine yapılan bu iki transfer Beşiktaş'ın kaleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Nubel Bayern Münih geçmişi olan bir isim. Alman kaleci 30 yaşındaki. Doğan Alemdar'ı da ligimizden hatırlayacağız. Çok fazla forma giyemese de yurt dışında bir dönem forma giydi Doğan Alemdar. Milli takım kariyeri de var tabii Doğan Alemdar'ın. İki transferi söz konusu Beşiktaş'ın. Bakalım sezon nasıl şekillenecek Beşiktaş açısından. Tabii Trabzonspor'a da hemen değinmekte fayda var. Trabzonspor'da da Aral Şimşir transferi gündemdeydi. Çok fazla konuşuldu. 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle. Samet Akaydın transferi de Trabzonspor'da belki de Samet'in en çok olmak istediği yerlerden bir tanesidir. Bakalım Fenerbahçe performansı sonrası, kötü Fenerbahçe performansı sonrası memleketim dediği Trabzonspor'da Samet Akaydın nasıl bir performans sergileyecek? Bu da merak konusu olan konulardan biri. Metehan Mimaroğlu transferi de Gençlerbirliği'nden yapılan transferlerden biri. Melih Kabasakal var, Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan transferlerden biri Trabzonspor açısından. Beşiktaş'ın bugün tekrar Beşiktaş'a dönüyorum. Beşiktaş'ın bugün iki hazırlık maçı olduğunu görüntüledim ama emin değilim, herhangi bir doğrulama alamadım. Saat 12 ile 18.30'da iki hazırlık maçı görünüyor. Belki de Italiano farklı 11'lerle iki tane oyuncuyu, iki farklı kadroyu deneyecek sevgili Emre abi. Burada da böyle bir durum söz konusu. Malzenice saat 12'de görünen mücadele, saat 18.30'da görünen mücadelede Spartak Tırnava ile oynaması bekleniyor Beşiktaş'ın. Bakalım tabii Beşiktaş muhabirleri daha net bilgi verecektir. Beşiktaş'la ilgili gelişmeler de bu şekilde.
1: Kadın futbolu son dönemde çok konuşuluyor sevgili Selim, ve kadın futboluna da yatırımlar her geçen gün artıyor. Buradan baktığımızda sen ikinci ve Almanya ikinci liginin, ikinci ligde değil mi? Almanya üçüncü ligini yayınlıyorsun. Üçüncü ligi ve çekim kalitesi falan muhteşem. Diğer tarafta da kadın futbolunda da önemli hamleler yapıyorsun. Neler yapıyorsun?
0: Evet Emre abi, SG Sport kanalımızda Almanya 3. Ligi'ni yayınlıyoruz. Bu sezonda 2 Ağustos'ta orada ligler başlıyor. Çok keyifli mücadeleler bizleri bekliyor. Kadın futbolunda şöyle bir gelişme var SG Sport açısından. TFF 1. Lig'in önemli takımlarından Gaziantep Kadın Safir Kadın Futbol takımıyla bir canlı yayın anlaşması imzaladık. Safir Kadın Futbol takımının oynayacağı tüm mücadeleler SG Sport YouTube ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Safir Kadın Futbol takımı ile ilgili şunu söylemek lazım. Murat Başkan'ın önderliğinde gerçekten çok kıymetli işlere imza atıyorlar. Kadın futboluna yatırımın çok az olduğu bir dönemde

0: Askarov ismi transfer edildi. Teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Tabii hedef şampiyonluk orada. Kadın futbolunda Süper Lig hedefiyle yola çıkan bir takım. Geçen sezonu şanssız bir şekilde kaybetmişlerdi. Bu sezon tek hedef şampiyonluk. Gelelim Süper Lig'e. Fenerbahçe biliyorsunuz geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı sevgili Emre abi kadın futbolunda. Galatasaray'ın egomanyasına son veren hamleyi yapan takımdı Fenerbahçe. Belki de yıllarca verilen emeğin karşılığını geçen sezonu şampiyon olarak taçlandırıp aldılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe. Bu noktada Gökhan Bozkaya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ismi bir nebze de olsa tartışılabilir hale geldi. Çünkü yıllar içerisinde şampiyonluğu, tek şampiyonluğu kazanması bunca yatırıma rağmen sadece bir şampiyonluğumuz var deniyor ama sonuç olarak sezonu şampiyon olarak tamamlamış bir takımdan bahsediyoruz. Gökhan Bozkaya isminin tartışılması ne derece doğru bilmiyorum. Yatırımlar var. ABB Fomge tarafında önemli transferler var. Onlar da bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyecekler. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Ufuk Şansal ismi, Saadettin Saran yönetimindeki isim Ufuk Şansal çok başarılı işlere imza atmıştı. Bu sezon Fenerbahçe'nin kadın futbolu yapılanmasında aslında Ufuk Bey'in işi bitirip o şekilde gitmesini yeğlerdik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, uluslararası seviyede yarışacak bir takım yeni yönetimle birlikte nasıl bir yön çizecek, nasıl bir varlığını sürdürecek Fenerbahçe kadın futbol takımı? Burası bir soru işareti çünkü henüz transferler yapılmadı. Sezonun nasıl açılacağı, nerede yapılacağı ile ilgili muammalar var. Son gelişmeler kadın futbolunda da bu şekilde Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok kıymetli bilgiler aktardın. Kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Selim Keser bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgilerle bizleri donattı. Şimdi biraz reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: vardır üstadım. Kendinizi ne kadar sevdirmişsiniz ki birbirinden değerli konuklar, doktorlarınız, değerli insanlar sizlerle oluyor. Allah razı olsun. Onların teveccühü bu. Derfin Yunus Tane Üstad'dan gelmiş. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hayırlı yayınlar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Rabbim işi gücünüzü rast getirsin. Amin diyelim ve çok teşekkür ederim saygıdeğer Hüseyin Mecit'e. Efendim, TFF'de Bal Ligi açıklaması. Profesyonel geçiş ligine katılacak olan kulüpler lige katılım bedeli olarak 250 bin TL nakit, lige katılım teminat bedeli de 750 bin TL nakit veya banka teminat mektubu vermek zorundalarmış. Lige katılma bedeli olarak nakit yatırılan 250 bin TL sezon sonunda kulüplere iade edilmeyecekmiş. Yani bir de buna bir isim verdiler. Bal Ligi'nin adını değiştirdiler. Profesyonelliğe Geçiş Ligi. Yahu kardeş, 1 milyon TL istiyorsun sen Bal Ligi'ndeki kulüplerden. Nereden bulacak? Zaten adamların 3 kuruş para için nefesi kokuyor. Bu bağlamda o 3 kuruş parayı nereden bulacaklar, ne yapacaklar, nasıl bir planlama yapacaklar, bunu anlamakta çok ama çok zorlanıyoruz. O yüzden de hani futbolu teşvik etmek, futbola Türkiye Futbol Federasyonu'nun para akıtması, birçok kişinin önünü açması, onlara destek olması, onlara yardımcı olması gerekirken Bal Ligi'ne katılacak olan takımlardan para isteniyor olmasını benim aklım çok fazla algılamıyor. 0533 265 39 95 telefon numaram. Bir kez daha tekrar edeyim bilmeyenler için: 0533 265 39 95 bana mesajlarınız ve telefonlarınızla ulaşabilirsiniz. Saat başına kadar ararsanız telefonla sizleri yayına alabilirim. Bölgesel Amatör Ligi'nin adını da böylelikle değiştirip Jan Canlı Profesyonel Geçiş Ligi yaptılar. Yani bir de tabii mesela profesyonelliğe geçiş ligi ifadesini kullanırken bir spikerin ne kadar zorlanacağını, bölgesel amatör liginin daha ağzı doyurduğunu söylemek çok ama çok önemli. Devam edelim sevgili dostlar. Bu akşam Fransa-İspanya mücadelesi var. Onun hemen altını çizelim. Çok kıymetli bir karşılaşma ve kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Fransa'nın bu mücadeleye kalede Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kunde, önlerinde Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Due ve Mbappe düzeniyle çıkması bekleniyor. Simon kalede olacak baktığımızda. Porro, Kubasi, Laporte ve Kukureya savunması. Rodri, Ruiz önlerinde Olmo, bir kanalda Lamine Yamal, diğer kanalda Baena ve ileride gol noktalarında Oyarzabal düzeniyle sahada yer alması bekleniyor. Enteresandır, iki takım arasında tarihi maçlar var. 1984 Fransa-İspanya maçı, Fransa 2-0 kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası finaliydi bu. Çok iyi hatırlıyorum, enteresan bir mücadeleydi. 1996 Avrupa Şampiyonası, ki biz de gitmiştik biliyorsunuz, İngiltere ev sahipliği yapmıştı. Fransa-İspanya maçı grup aşaması maçıydı. 1-1 bitti. 2000'de yine biz de oradaydık. Ben de oradaydım, stattaydım, hatta seyrettim bu maçı. Fransa-İspanya maçı 2-1 bitmişti. Çeyrek final mücadelesiydi. 2006'da Dünya Kupası'nda son 16 turu yine ben de oradaydım. Fransa-İspanya maçı ve Fransa 3-1 kazanmıştı. 2012'de Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu kez İspanya 2-0 kazandı ve 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İspanya 2-1 kazandı. Yani son iki final İspanya'nın ama diğer maçlar Fransa'nın. O yüzden Fransa-İspanya mücadelesi çok zorlu, çok dinamik, çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor bu akşam. Fransa bu Dünya Kupası'nda 3091 kilometre yol kat etmiş. Hazır olun. İspanya bu Dünya Kupası'nda 16594 kilometre yol kat etmiş. Yani inanılmaz. Bu arada gelen mesajlar var. 533-265-3995'e Tamer'den gelmiş. Professional Tradition League. Geleneksel profesyonel lig olsa daha iyi olur demiş. Yani işte hocam orada traditional falan hani geleneksellik falan araya giriyor ya, biraz zor olurdu. Norveç İngiltere mücadelesini, İngiltere Arjantin İsviçre maçını Arjantin kazanmıştı. Buradan da İngiltere Arjantin final yolculuğu başlayacak. O da yarın. Bakalım yarın nasıl bir görüntü olacak. Bobby Dezeli aslan oldu. Galatasaray Burnley'den 5 artı 25 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kiraladığı Leslie Ugochukwu'yla takım savunmasını güçlendirdi. 22 yaşındaki ön libero Baby Dözali, yani bebek Dözali diye tanımlanıyor. Dözali vardı biliyorsunuz Fransız futbolunda. Baby Dözali diye tanımlanıyor ve bebek Dözali tanımlamasına uygun olarak da size az önce özelliklerini de söylemiştim. Disiplinli, çalışkan, dinamik, topu oyuna iyi sokabilen, iyi kesici özelliği olan, hücum yönü güçlü bir kimlik olarak tanımlanıyor. Can Uzun Galatasaray için gündemde, Can Uzun'la ilgili görüşmeler alevlenmiş. Atletico Madrid ve Roma'dan sonra Al Ahli'nin de önerdiği cazip teklifi reddeden Greenwood çubuklu demiş ve Fener için devleri geri çevirdi. Roma'yı, Al Ahli'yi ve Atletico Madrid'i geride bırakan Greenwood geliyor. Bu arada Kanarya'nın Ocak 2025'te 7 milyon avroya Kızıl Yıldız'dan aldığı, sonrasında Zenit ve Pafos'a gönderdiği 21 yaşındaki sağ bek Mimović, kampta gösterdiği performansıyla hem İsmail Kartal'ı hem de yönetimi etkilemiş. Mimović belki de yeni bir isim gibi parlayacak. Bu altyapı da kiralanıp, genç alınıp daha sonra değişik kulüplere kiralanan gençler de kendini gösteriyor. Mesut Akdoğan'dan gelmiş. Diyor ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar Emre abi. İstanbul'dan Mesut Akdoğan. Mon Greenwood transferinde bir gelişme var mı? Fenerbahçe oyununu... Evet, bunu az önce anlatıyorum. Fener için devleri geri çevirdi. Greenwood'un hafta sonuna kadar gelmiş olması gerekiyor. Jadon gidiyormuş Fenerbahçe'de. Jadon Osterwolde'nin gönderilebileceği belirtiliyor. N'Golo Kante'de bir çıkmaz yaşanıyormuş. Kante Fransız milli takımında artık şans bulamaz değerlendirmeleri var. Anderson Talişka'dan açıklamalar var. İsmail Kartal önde tempolu ve ofansif oynatmak istiyor. Fenerbahçe zaten böyle oynamalı. Hocamız bu işi biliyor demiş. Bir telefonumuz var, hemen hızlıca alalım yayına. Sonu 11 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Duyamıyorsunuz. Peki, gelen telefonlar var. Onları alacağım ama önce günaydın Emre Bey. İspanya Filistin'i desteklediği için 17 bin kilometre yol yaptırmışlar. Ben de diyorum İspanya niye yorgun? Yani İspanya'ya, özellikle İspanya Başbakanı'na Trump'ın tavrı da enteresandı ama benim kalbim İspanya için atacak ve İspanya diyorum, ne olursa olsun İspanya ile birlikte kalbimin atacağını söyleyebilirim saygıdeğer dostlar. Her şekilde İspanya diyorum. Şimdi telefonlar var, o telefonlara geri dönüyorum. Sonu 81-11 olan değerli dinleyenimiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm, günaydın. İstanbul'da Ahmet'ten.
0: Buyurun Ahmet Bey.
1: Akşam Fransa İspanya maçı için görüşümü bildireceğim. Abi İspanya'nın orta sahası Makeda gibi, yani daha iyi bence, ama Fransa'nın da hücumcuları jet abi, öyle açıklayayım sana. Ama bence Fransa kazanır tahminime göre. İngiltere Arjantin maçında da bence İngiltere abi, Arjantin bence kazanamaz abi. İngiltere yani biraz daha ağır basıyor bana göre. Bir de bu yeni gelen Upe'dir abi. İzledin mi hiç onu? Ben hiç izlemedim vallahi. Nasıl bir futbolcu bilmiyorum.
0: Yo ama Avrupa yorumlarına baktım. Dün İstanbul'a gelmişti. İşte dediğim gibi Baby Dözali diyorlar kendisine. Bebek Dözali gibi. Dözali'yi belki 98'den 2000'den hatırlarsınız. İyi bir oyuncuydu. 6-8 oynuyor. 1.90 boyunda.

Efendim, beraberliğimiz sizlerden gelen mesajlarla devam ediyor. 0533 265 39 95'e gelen mesajlar. Her şeyin parayla olmayacağı zamanlarda

0: Ön libero'da görev alıyor. Disiplinli. Geleceğin Dözalisi demiş ona Lekip. Böyle tanımlamanın içerisinde olan bir oyuncu. İyi bir transfer yorumlaması var. 27 milyon
1: aldı. Yorumları okudum da yani sosyal medyada çoğu kişi kötülemiş. İşte yok ne bileyim hiçbir özelliği yok, faal yapıyor falan. İşte böyle şeyler söylüyorlar da
0: hocam,
1: bilmiyorum abi, inşallah iyi çıkar.
0: Sosyal medya biliyorsun büyük bir çöplük. Orada Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı ya da farklı takımlı biri.
1: Yorumcular abi, yorumcular.
0: Ya yani Galatasaray'a gelen birini saf dışı bırakabilir. Yorumculuk diye bir şey yok hocam artık. Bütün yorumcular bir takımdaş. Çünkü kendi takımlarına şirin gözüküyorlar. Yani birçok yorumcu artık takımı için konuşuyor. Yani bizim gibi ortadan konuşup ya Galatasaray böyle bir adamı transfer etmiş, Fenerbahçe'ye bak Greenwood geliyor gibi yapmıyor. Şöyle diyor. Greenwood muhteşem bir oyuncu. O neydi ya, adı neydi? Ugoçuk mu? O balon, balon, o balon patlar, fena patlar diyor. Anlatabilir miyim?
1: Anladım. Anladım abi.
0: Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Hocam özellikle yorumculuk artık takımdaşlığa dönüşmüş durumda. Yani yorumcuların hepsi takımdaş olmuşlar. Maltepe'den Bayram. Emre Bey, Bal Ligi'ne çıkacak olan takımlar eğer 1 milyon TL ödeyecekse geçmiş olsun. Futbolumuzun yeni altyapıdaki adamcılık, babasının parası var diye yeteneksiz çocuklar profesyonel yapıp futbol altyapısına iyice girecekler demiş. Valla parası olan zaten Bal Ligi'ni kuracak. Zaten 3-5 tane adam bir araya gelip bir Bal Ligi esintisi oluşturmaya gayret ediyordu. Şimdi Futbol Federasyonu bir de buradan 1 milyon TL alacak. Bunun 250 bin TL'sini de geri ödemeyecek falan. Zor iş bu. Yani Türkiye'de biz her fırsatta futbolun gelişmesi için çığlık atıyoruz. Ama kişiler... Yani şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bal Ligi'ndeki takımlardan gelecek birer milyon lira ihtiyacı mı var? 18 tane takım olsa 18 milyon TL eder. Ya ben size şöyle söyleyeyim. 18 milyon TL'yi 3 günde Amerika'da harcamıştır zaten o ekip. Öyle kalabalık gittiler ki. Yani 18 milyon TL yemiştir yani, bitmiştir orada. Ham olmuştur. Luk luk. O yüzden yani yazık, günah ya. Neyse ben... Daha fazla bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü çok enteresan şeyler oluyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Özellikle ikinci ve üçüncü lig maçlarının bir anda apar topar başka bir kanala gönderilmesi. Orada teminat mektuplarının bozdurulması falan, böyle acayip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yeri geldiğinde ve zamanı geldiğinde bu radyoda Emre Tilev bunları da anlatacak efendim. Saat 9, bir reklam arası. Ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sepetinde.
1: Tatil sepeti. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Yeah, it was a
1: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Sizleri Antalya'ya götürüyorum ve Hakan Can abiye gidiyoruz. Çok değerli gazeteci yazar üstadımız. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın kardeşim, güzel sözlerin için teşekkür ederim. Kabul ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakan abi, Antalya sıcak mı?
2: Yahu... Sıcakla başa çıkılabilir de akşam saat 6'dan 7'den sonra bir çıkıyor. Ya, inanılır gibi değil yani.

0: olacak gibi oluyoruz.
1: Nem değil mi? Nem fena.
0: Ne fena fena. Onu da... şey yapmıyoruz falan. Ama akşam bu olacak gibi oluyoruz. Nem kötü dedi. Ve onu çözdük. Ama 2 ay daha dayanacağız gibi gözüküyor.
1: Peki, Dünya Kupası'nda bu akşam harika bir maç var. Saat 22, bir de maçın saati de cillop gibi değil mi?
0: Şahane iki maçta. Yarınki maçta öyle.
1: Ama
0: İki maçı böyle izlemek.
1: o saatte dizi varmış abi. Yenge ben dizi seyredeceğim demiş.
0: Yok, bizde maç seyredilecek. Ben bu sezon ilk 32'den sonraki maçların çoğunu seyrettim. Artık bu maçları kaçırmayız.
1: Gece de kalktın yani.
0: Kalktım kalktım. Kalkmadım. Kalkıyorum.
1: Maşallah.
0: Uyanıyorum yani. Voleybol maçlarımızı seyrettim. Kadınların Japonya'da oynadığı şeyi seyrettim. Dünya Kupası maçlarını. Son zamanlarda da zaten saatler nispeten normalleşti. Kaçırmadık kardeşim.
1: Peki Fransa İspanya maçı için neler söylersiniz? Yaklaşık 3 milyar euroluk bir maç.
0: Neden?
1: İki takımın oyuncu
0: Bayan
1: değeri
0: aklıma.
1: dikkate alındığında.
0: Kadro değeri.
1: Evet.
0: Ha, ben dünyada bu kadar bu müsabakada reklam geliri doğacak diye bir bilgiye mi sahipsin diye merak
1: Aa,
0: ettim.
1: yok yok.
0: Çünkü
1: Toplamda Dünya Kupası'nda 14 milyar dolarlık reklam geliri olmuş bütün dünyada.
0: inanılmaz rakamlar değil mi bu?
1: Oho, feci.
0: Bunu üretebilen başka bir spor dalı var mı acaba?
1: Yok, hatta 2038'i istemiş şey. Amerika demiş ki 2038'de 64 takımla yine biz yapalım demiş.
0: Yani Amerika'ya yani 64 takımlı bir turnuvayı zaten bir ülke yapamaz da Amerika'ya bir daha turnuva veren haindir. Yani onu bu netlikte söyleyebilirim yani. Hala o sınırdan çevrilen Afrikalı hakemin üzüntüsünü yaşıyorum. Hala o polis kontrolünde zulme uğrayanların, saygısızlığa uğrayanların utancını yaşıyorum. Bir de Balogun'un cezasının affedilmesinin ardından çok siyasi bir kurum olduğunu gösterdi FIFA. İnşallah bundan sonra bu tutumuna bir son verir ki o da çok zor gözüküyor. Bundan sonra herkesin, her delegenin oy kullanacağı bir sisteme geçme yolunda ciddi bir hamle olacak. Sakın şeye falan vermesinler. Bir 64 takımlı da olmasın Dünya Kupası ya. Yani normal futbol hayatının 15 gününü, 20 gününü daha yiyecekler ayrıca. Her ülkenin Dünya Kupası'na katılma sevincini yaşaması, duygusu anlaşılabilir bir şey. Ama bunlar da makine değil, insan.
1: Bu arada finali Ivan Barton yönetiyor. Ivan Barton A milli futbol takımımızın Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde San Francisco Bay Area'da oynadığı mücadeleyi yönetmişti, hatırlayacaksın.
0: Yani bu güzel insan Paraguaylı oyuncuyu ağzını kapatarak
1: Atan abi.
0: şahane tam atom karınca gibiydi. Ben çok
1: El
0: sevmiştim onu.
1: Salvadorlu.
0: Şahane, çok sevindim. Gerçekten sevindim yani. Akşamki maçta benim gönlüm İspanya'dan yana, favorimse Fransa. Olağanüstü bir kadroları var. Çok disiplinler, çok özverirler. Gönlüm neden İspanya'da? Çünkü U17, U19, U21 olimpiyatlar, kadını, erkeği, büyükler Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu takımlar yaratmayı başardılar. Süperstara sahip olmadan çok sayıda sistemleriyle dünyanın her takımını devirmeyi becerebiliyorlar. Bu turnuvada çok formda değiller. Fransa'ya gol atmak çok zor. Ama favorim Fransa.
1: Peki bir gün sonra da Arjantin İngiltere var.
0: Yani Arjantin'in gerçekten takdir haklılarıyla buraya geldiğini düşünüyorum ama inatçılıklarına bayılıyorum. İngiltere ise dünyada futbolun başkenti. Dünyanın bütün iyi futbolcuların %90'ı orada oynuyorlar. Onların da kanat oyuncuları yetersiz, böyle eksik, tatsız bir şeyler var. Ama ben gene o çeteci kültürle Arjantin'in kazanmasını istediğimi söyleyebilirim. Arjantin'in kayrılmasından rahatsız olmama rağmen.
1: Peki buradan
0: sen ne düşünüyorsun?
1: Ben İspanya Arjantin finali olacak diyorum.
0: O çok iddialısın.
1: Evet yani ve kupayı da İspanya kazanacak diyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yakışır. Yani Filistin'e karşı tepkisi, mazlumun...
0: Tabii. Bravo.
1: Yani dünyaya çok güzel bir görüntü olacaklar. İlahi kudretin de onları destekleyeceğine inanıyorum.
0: İnşallah. Ben dedim sana İspanya'yı tutuyorum diye ama...
1: Bir de hani böyle posta koyan bir başbakanları var ya, böyle Trump'ı hiç takmadı. Bayıldım adama ya. Çok şeker.
0: O Trump'ı başından beri takmıyor.
1: Yani, aynen öyle yani, şey açıklaması çok güzel değil mi? Siz diyor canınızı isteyince savaş çıkartıyorsunuz diyor. Sonra oraya o silahları satıyorsunuz. Sonra orayı kurtarmış gibi yapıyorsunuz diyor. Geçiniz bunları diyor. Bizi Irak'a sürüklediniz, o cehennemde boğulduk biz diyor.
0: İspanya kendi kararlarını kendisine verecek kudrettedir diyor. Netanyahu'ya lafını çakıyor. Beşte iki tane Türk gazeteci de yaşını başına almış. Bir spor programında İspanya Başbakanını kutluyor. Şahane bir şey. Şahane bir şey. O yüzden İspanya'yı tutuyoruz. Ama ben İspanya'yı yani tüm dünyaya örnek olabilecek bir futbol modeli oluşturduğu için bu bir kez daha ödüllendirilmeli diye tutuyorum.
1: Lamine Yamal bir şey yapmadı bu Dünya Kupası'nda değil mi? Yazmadı bir şey. Yani hani o çok konuşuldu. Bugün BBC'ye baktım, orada da Lamine Yamal gündeme gelmiş.
0: Vallahi yani ekstra bir şey yaratamadı ama ikili üçlü sıkıştırıyorlar. Çocuğu, o da daha 19 yaşında. Yani Maradona'nın ilk Dünya Kupası'nı hatırlarsın. Messi'nin ilk Dünya Kupası'nı hatırlarsın. Olağanüstü bir oyuncu. Ben o lisenin önünde olacağını düşünüyordum. O lise şair gibi başladı turnuvaya, öyle devam etti. Lamine Yamal ise o işte. Gerçekten iki düşüşü geliyorlar. Bugün gene dikkat etsinler. Hücumu kilitlemenin en önemli yolu Lamine Yamal'ı etkisiz hale getirmek. Bunu bugüne kadar başardılar ama büyük futbolcular da böyle maçlarda farklarını ortaya koyarlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz abi. Yani çok çok futbolcu parladı bu turnuvada. Santroforlar çok ciddi fark yarattı. Çok küçük ayrıntılar belirledi turnuvayı ama işte büyük oyuncu burada fark yaratır. Zaten hangi takım arkadaşı söylemişti, yani Lamin %70'iyle oynayabildi bu turnuvayı. Ama bundan sonra onun fark yaratmasını bekliyoruz. Yaratacaktır. Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi kendisi diye moral vermişti. Bakalım, bu maç öncesinde de iddialı konuştu. Döşan ona cevap verdi. Dedi ki maç öncesi konuşmak değil, konuştuklarını sahada yapmak önemli olan bu tür durumlarda. O genç kardeşimizin sözlerini tabii ki değerlendireceğiz dedi. Yani onu bir motivasyon unsuru olarak kullanmaktan bahsetti tahmin ediyorum. Çok disiplinli, makina gibi bir Fransa milli takımı karşısında ne yapacağını ben de merakla bekliyorum. Ama iki maçta bir futbol şöleni olacak.

0: olarak. Yani bütün takımlar bir defa set oyun oynuyorlar, bekliyorlar. Risk alan çok takımı görmedik. Bu maç da öyle çok disiplinli bir maç olacaktı. Fransa-Norveç maçı gibi. Çok pozisyonu olmayan, fiziksel geçişlerden pozisyon, duran top organizasyonlarından pozisyon bulunmaya çalışan maçlar olacak ama işte bahsettiğimiz yıldızlar düğümü çözecek isimler olacak. Merakla bekliyoruz işte abi. Heyecanla. Bir Dünya Kupası'nın daha sonuna gelmek üzereyiz.
1: Peki Türkiye'ye dönelim. Ülkedeki transfer durumu ile ilgili neler söylersin demeden önce bir son dakika gelişmesi düştü önüme. Ahbap'ta ikinci dalga operasyonu 17 isim gözaltına alınmış abi.
0: Yani
1: bu da
0: ben enteresan. Çok üzgünüm.
1: Ben de çok üzgünüm.
0: Çok üzgünüm. Çok
1: kime üzgünüm. Güveneceğiz yani... sorusunu soruyorum yani.
0: Efendim?
1: Neye güveneceğiz, nasıl güveneceğiz, niye bu kadar birbirimize karşı böyle olduk sorusunu soruyor aklım.
0: Niye sahip olduğumuz pozisyonlarda istismarda bulunan lider sayısı bu kadar çok arttı diye düşünüyorum. Bu ahbap denetlenmiyor mu be birader? Kim denetlemiş, nasıl denetlemiş? Bu hesap hareketleri hiç mi kontrol edilmemiş? Bahsedilen para transferleri 60 milyon, 100 milyon, 20 milyon. Birader sen bu parayı neden buradan buraya gönderdin diye niye sorulmamış? Işınlanmış mı bu paralar? Çok net banka hareketlerinde tespit edilip sorulacak, hesabı da sorulacak bir durumu tespit etmek bu kadar zor olur mu? İnşallah iddialar doğru değildir. Ama önümüze düşen ilk bilgiler hepimizi çok mahcup etti. İdealist, zor zamanda halkın yanında olan, sorun çözen bir dernek olarak algıladığımız, alkışladığımız, bizi duygulandıran, insanların gönüllü olarak destek verdiği bir organizasyonda böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bu kadar denetimsizlik dünyanın neresinde olur? Ve üstelik sanıyorum hesaplarda da çuvalla para var hala. Niye var kardeşim o paralar orada? Hala çadırlarda yaşayan insanlar yok mu? O paraların turşusunu mu kuracaksın? Depremzede için gönderilen para depremzede için harcanır, biter. Görme engelli, yürüme engelli, proteze ihtiyacı olan şudur budur insanlar için de küçük bir kaynak ayrılır. Geriye kalan para orada harcanır. İnşaatlar bitmemiş. Nasıl bitmez abi inşaatlar? Neden bitmez yani? Niye vatandaşa verilmedi şu ana kadar? Hiçbir suistimal yapılmasa bile bu büyük bir eksiklik değil mi? Büyük bir ayıp değil mi? Çok üzüldüm ya anlatamam. Çok da sinirlendim.
1: Zaten bence toplumun büyük bir kesimi hem sinirlendi hem üzüldü. Çünkü hem sanatçı olarak bir kimliği vardı zihnimizde sevgili Haluk Levent'in. Hem de tabii bu konuda bir güven unsuru oluşturmuştu ama birçok kesimden de hep uyarı geliyordu biliyorsun. Yani kumar düşkünlüğü iddiası vardı, başka iddialar vardı. Birçok kişi de buna kulağını kapatıyordu. Ya yok olmaz öyle bak adam çok
0: abi,
1: güzel işler
0: yapıyor. Abi kumarını oynasın ya. Bana ama depremzedenin parasıyla kumar numar oynayamazsın kardeşim ya.
1: Aynen.
0: Kendi kaynaklarına ne alt yersen yersin. Bu senin özgür iraden. Ama böyle bir kahraman gibi ortaya çıkıp, kahraman gibi davranıp, kahraman algısını yerleştirip böyle suistimaller yapıldıysa yazıklar olsun, yazıklar olsun. Gerçekten dediğin gibi kime güveneceğiz?
1: Peki buradan ben lige geçeyim mi?
0: Geç abi geç.
1: Çünkü yani, bitmez tükenmez çok, bir süreç.
0: Anladım çok konuşabileceğimi. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylersin. Bir

0: saati tamamlamış.
1: Yok abi, o siyasete girmiyorum, oraya girmiyorum. Bu
0: Tamam.
1: tabii bizi hayatımıza da, hani hepimizin 3-5 kuruş cebinden çıkıp para verdiği derneklerdir bunlar. Daha önce de bunu birçok dernekte de yaşadık maalesef. Benim hayal kırıklıklarım pek çoktur bu konuda. Peki, dilerseniz transfer süreçlerine bakalım. Galatasaray'ın yeni
0: Bakalım.
1: transferi geldi. Baby Dözali diyorlar kendisine. Bebek Dözali diyorlar. Neler söylersiniz Leslie
0: O kadar
1: Ugochukwu
0: çok
1: için?
0: şey söylüyorlar ki ben izlemeden hakkında yorum yapamam. Yani seyrettiğimiz, benim seyrettiğim kliplerde işte iki tane golü var. Defans arkasına çok kötü falan. Çok farklı değerlendirmeleri var izleyenlerin. Galatasaray'ın 11'inde oynayacak kalitede olmadığını söyleyen bir yarıdan fazla adam var. Ama işte Okan Buruk'un çok sevdiği alan kapatan ve stoperlerin arasına girerek oyun kurucuyla başlayan, bir de bir de adam eksiltebilen defanstan çıkarken bir özelliğe sahip olduğu da anlatılıyor. Küme düşen bir takımda istatistiklerin bu kadar düşük, verimliliğin bu kadar düşük olması insanları yanıltabilir. Şimdi çok daha üstün bir kadroya ve yarıştığı ligdeki takımlardan çok daha üstün bir takıma geldiği için İngiltere'deki istatistiklerinin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Neticede bu kulüplerimizin kullandığı kaynakların tamamı ülkenin kaynakları. İnşallah verimli olur. Ben sadece Galatasaray'da kafayı Niagara'ya takmış durumdayım. Trabzonspor'un olayı sattıktan sonra kullanmak üzere alacağı bir futbolcuyu Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olarak düşünmemesine çok üzülüyorum. Çünkü geçen hafta söyledim mi bilmiyorum. CS işte uluslararası verileri işleyen bir kurum. Orada dünyanın 6 numara pozisyonundaki 21 yaş altı en iyi 9. oyuncusu olarak Niagara'yı gösteriyor menajerler. Bu kadar genç oyuncu araştıran kurumların en iyi 9. oyuncu pozisyonunda gösterdiği bir futbolcunun Galatasaray'da süre bulamayacak olması Galatasaray'ın futbolu bakışı açısından beni endişelendiriyor. Yani Trabzonspor hani geçen sezonun sonunda Galatasaray'a asla kabul edilemeyecek, hepimizin kınadığı, saatlerce kınadığı küfürlü tezahüratları Niagara'yı Trabzonspor'un elinden aldığı için, centilmence davranmadığı için etmişti o küfürleri. Onu kullanmayı düşünmüyorlar. Bu arada o istatistik kurumunun sol stoper konusunda dünyanın gelecekte çok büyük futbolcu olacak diye değerlendirme yaptığı bir başka, yani bir Türk futbolcu da Yusuf Akçiçek. Sol stoperler arasında gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olmaya aday üçüncü futbolcu. Üçüncü sol stoper. Gerçi Fenerbahçe ondan parayı kazandı. Galatasaray ise Niagara'dan para kazanmayı reddeden bir tutum sergiliyormuş gibi gözüküyor şu anda. İyi futbolcu her yaşta oynar kardeşim. İnşallah ismini söylenmekte zorluk çektiğim İngiltere'den gelen futbolcu da başarılı olur da transfer öncesinde bütün eleştirilere rağmen bu tercihi yapan Galatasaray yönetimiyle Okan Buruk eleştirilerin ağırlığından kurtulur. Genç oyuncu almak iyidir. Genç oyuncu alsınlar abi.
1: Abi harikasın ama süren bitti.
0: Estağfurullah. Ne güzel geçti zaman gene.
1: 20 dakikayı yedik abi.
0: Evet. Haluk Levent 5 dakikamızı aldı götürdü bizden. Çok şey aldı götürdü toplumdan da.
1: Evet.
0: Bakalım onun savunmasını öğrendiğimiz zaman her şey netleşecek. Kendine iyi bak, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve Ali Bilgin hocamı arıyorum ama Ali Bilgin hocama ulaşamadım. Ona mesaj atayım, aradım ama ulaşamadım diye. Sizlerden gelen telefonları alacağım. Ulaşamadık Ali Bilgin'e. Ali Bilgin'den özellikle Fenerbahçe notları alacaktım ama bir türlü ulaşamadık. Sağlık olsun. Şimdi eğer beni aramak isterseniz 0533 265 39 95'ten ulaşabilirsiniz. Kupayı kazansa dahi bence kupanın kaybedeni Messi. Futbol kamuoyunda hakemler tarafından kollandığı hissiyatı oluştu demiş Süleyman Bitmez. Aynı fikirde değilim. Bu Messi'nin yaptığı illegalite değil ki. Yani bunu Messi yaparsa ya da işte Messi kendimi kollayın vesaire gibi bir yaklaşım ortaya koyarsa evet, ama burada Messi'nin yaptığı bir durum yok. Hatta Messi'nin bir hakemle diyaloğu var. O diyalogda diyor ki ben sana bütün saygımla yaklaşıyorum, senden de bana aynı saygıyı göstermeni bekliyorum diyor. O yüzden de ben olayı Messi üzerinden okumanın çok doğru olmadığı fikrindeyim. Ama tabii Ronaldo ve Messi arasında bir ikilem ya da bir farklılık ya da bir yaklaşım ortaya koyan pek çok kişi önce öne çıkarttıkları kavram bu oluyor. Yani kupayı Arjantin kazansa bile kaybedeni Messi olacak. Size göre böyle oluyor aslında. Sonuçta adam kupayı müzesine götürmüş oluyor ve bu Dünya Kupası'nda da Messi gerçekten çok özel ve çok güzel işler yaptı. Günaydın. Sorunun cevabı para transferinin fark edilmemesi, kağıt üzerinde oynanan oyunlar ve ahbabı siyasi parti, o partinin kanalları destekledi. Adını verin, sıkıntı yok. Büyük senaryo Haluk Levent, kumar ve sicili bozuk demiş. Eyüp Kaya'dan gelmiş. İddialar bunlar tabii. Bu iddialar sonrasında karşılığının ne olacağı çok konuşulacak ama toplumda ciddi bir büyük bir kesiminde toplumun hayal kırıklığı olduğu ortada ve bu hayal kırıklığının yaratmış olduğu etki de ciddi anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Hepimiz, herkes bir anlamda toplumda birilerine güvenmek istiyor ve bu güvenin boşa çıkması herkese sükutu, hayal unsurlarını birazcık daha öne çıkartıyor. Bu da acı veriyor. Biz futbola döndüğümüzde Avrupa'da yarı finallerin heyecanı, Avrupa düellosu bu akşam. Bir tarafta Mbappe, diğer tarafta Yamal ve saat 22. Fransa mı kazanır, İspanya mı kazanır? Size de sorayım. Bana mesajlarla ulaşabilirsiniz. 0533 265 39 95 telefonum ve mesajlarınızı da bu telefona atabilirsiniz ya da beni bu telefon üzerinden de arayabilirsiniz. Sizi yayına alabilirim. FIFA Başkanı Gianni Infantino 2030'daki Dünya Kupası öncesinde turnuvanın 16 ülke daha eklenerek 64 takımla oynanmasını gündeme taşıyor. Tamamıyla para, tamamıyla güç, tamamıyla birilerine daha şirin gözükme gayreti. Bak, herkesi Dünya Kupası'na götürüyorum yaklaşımı bence çok sağlıklı değil. Sonu 60 ile biten değerli dostumuz bizi aradı. Alo.
1: Selamun aleyküm Emre abi, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam, buyurun efendim.
1: Abi ben yani senin işin gereği hani soru sorma yetki sende daha çok var. Senden bu bizim ülkedeki siyasetçilere yani ya da yani yöneticilere bir soru sormanı istiyorum. Ya da ben

0: sorayım burada şey olmuş olsun. Herkes yani çıkıp herhangi bir şey yaptığında bir vaatte bulunuyor ya. İşte misal diyelim nesli tükenen herhangi bir kuş olduğu zaman bununla ilgili bir proje yapıyor. Ya da iklim değişikliğiyle ilgili proje yapıyorlar. Bizim Türk milletinin en çok en övündüğümüz şeyi iyi insan olmak. Yani hep biz iyi insanımızla övünürüz. İyi insanız, mert insanız diye övünürüz. Bu son zamanlarda gözlemlediğime göre bizim ülkede iyi insanların da nesli tükenmek üzere. Bu siyasetçiler, yöneticiler acaba iyi insanlarla ilgili herhangi bir projeleri var mı? Yani nesli tükenmekte olan iyi insanlarla ilgili projeleri var mı diye sormak istiyorum. Yani güvenilecek insan kalmadı.
1: Güzel soru. Yani hepimiz o iyi insanları adeta pamuklara sarıp daha iyi, daha güzel nasıl olabilir şeklinde yüceltmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostum.
0: Yani bununla ilgili de bir proje yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani bir siyasetçinin artık çıkıp yani ben yol yapacağım, şunu yapacağım, fabrika yapacağımdan ziyade ben nesli tükenen bu iyi insanların tekrar ülkemizde çoğalmasını önünü açacağım diye bir proje yapmasını istiyorum ben. Çünkü gerçekten yani güvenilecek yani diyorsun ki artık ya ulan ben kime güveneyim yani daha kime güvenelim yani.
1: Peki. Teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum. Harika bir değerlendirme. Tamam. Çok güzel bir değerlendirme.
0: Tamam abim. Eyvallah. Tamam abim kolay gelsin.
1: Ya iyi insanları seçmek değil de iyi insanları iyi nesillerle oluşturmak çok önemlidir. O yüzden de burada sadece toplum bilimcilerine, siyasetçilere, akademisyenlere iş düşmüyor. Ebeveynlere, annelere ve babalara da iş çok düşüyor. Çünkü eğer arkadaşının kalemini alıp da eve gelirse ya da kalem kutusunu arada bir kontrol ettiğin evladının çantasında başka bir kalem tıraş, başka bir kalem, başka bir defter, başka bir silgi bulduğunda bu kimin sorgusunu sormuyorsak ya da bir arkadaşıyla ilgili telefonla konuşurken baba geleceğim 2 dakika sonra oradayım deyip evde oyuna devam ederken oğlum niye gitmiyorsun arkadaşına bak 2 dakika sonra oradayım dedin ya giderim anneye bir tepki vermiyorsak yani dürüst olmayı yani akılcı olmayı yani bilime inanmayı yani bilimin gereklerini nasıl ortaya koymamız gerektiği gibi kavramları sindirmesine yardımcı olmuyorsak çocuklarımızın ahlaki değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu teoloji biliminin yani özellikle İnanç kavramlarının ne kadar özel ve değerli olduğunu onlara sağlıklı bir şekilde anlatamıyorsak ve en önemlisi de bizim için kıymetli olan ecdadı onlara doğru biçimlendirmiş bir şekilde sunamıyorsak örneğin Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar değerli olduğunu bu savaşı ortaya koyan her bir şehirde her bir kasabada her bir köyde mutlaka bir şehidin olduğunu ve bu şehitlerin kanlarıyla bu toprakların sulandığını, Kurtuluş Savaşı'nın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir iş yaptığını anlatamıyorsak, bu kavramları sunamıyorsak, onun ve silah arkadaşlarının bu ülke için taşın altına ellerini koyduklarını ve bu ellerini koyarken ortaya koymuş oldukları değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu, bugün bağımsız ve özgürce düşüncelerimizi dile getirebiliyorsak, birilerinin manda ve himayesinin altında değil, bir bayrak altında değil, kendi bayrağımız ve kendi ulusal marşımızla kükreyebiliyorsak ve haykırabiliyorsak, işte bunun ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatamıyorsak, o zaman işi siyasetçilere, toplum bilimcilerine, akademisyenlere bağlamamamız gerekiyor. Burada birazcık kendimize de çuvaldızı batırmamız gerekiyor. Çocuklarımıza doğru temaları, doğru akılcı düşünceleri aktarmamız gerekiyor. Bunu başarabildiğimiz takdirde ahlaki değerlerde yozlaşmanın önüne geçebiliriz. Ama biz dersek ki ya bizim çocuğumuz işini bilir, bizim memurumuz işini bilir, bizim işçimiz işini bilir. O zaman işte sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani kaytarmanın ya da çok çalışmanın aslında gereksiz olduğu gibi tanımlamaların toplum içerisinde kulaktan kulağa aktarılması ya da ya baba orada 2 yattım parayı da götürdüm gibi değerlendirmeler. Paraya kolay yolda ulaşmanın aslında mümkün olmadığını, bedava peynirin sadece fare kapanında olduğunu,

0: olduğunu ve o kapanın bazen seni içine öyle bir şekilde çekeceğini, alacağını ve seni darmadağın edeceğini çocuklarımıza anlatmazsak, biz hangi noktada o çocukların büyüdüklerinde bize ve topluma ve ülkeye hizmet etme noktasında ayrıcalıklı ve en önemlisi ahlaki değerlerle donatılmış olduğunu düşünebiliriz ki? Bunları arayıp bulmamıza gerek yok. Bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Aynı futbol gibi. Yani yurt dışından doğru, dürüst ve nitelikli adam transferi yapamayacağımıza göre, hadi futbolda onu yapıyorsun. Ali, Veli, Hasan, Osman'ı getiriyorsun. Al bunlar oynasın diyorsun. Kendi değerlerine yatırım yapmak yerine. Ama geleceğe yatırım yapmak istiyorsan çocuklarına yatırım yapacaksın hocam. Çocuklara eşitlik ilkelerini sunacaksın. Bir çocuk yüzme havuzlarının olduğu, öğle yemeklerinde en güzel yemeklerin çıktığı ve en önemlisi öğretmenlerin birebir ilgilendiği bir özel okulda 800 bin liraya, 1 milyon liraya okurken, diğer taraftaki çocuğa da bu parası olmadığı için aynı imkanları sunmamız gerekiyor. Yani o çocuk da özel okul seviyesinde bir okulda öğretmenin, ki ben hep söylüyorum, öğretmenlik tamamıyla vicdani bir duygudur. Yani 40 dakikalık dersi haybeye geçirebilirsiniz. Öğrencilere iki tane hikaye anlatırsınız. Öğrenciler gülerler, o an için mutlu olurlar. Ama ders kaynamıştır senin için de, ama ne öğreteceğiz? Öğretmenlik tamamıyla vicdanlık esasına dayanır. Bu ülkede en çok parayı vermemiz gerekenler adalet sistemi, sağlık sistemi ve eğitim sistemi içerisindeki insanlar olmalıdır. Çünkü bunlar bizim geleceğimizin olgusunu planlayan ve biçimlenmesinde etkili olan bireylerdir. Özellikle öğretmenler. O yüzden de doğru yatırımları onlar üzerinden yapabilirsek ve çocuklara bir özel okulun sunduğu fırsatların aynısını sunabilirsek, o çocuklarda eğitimin değerini ve bilincini daha iyi algılayabilirlerse, bence bizim onları aramamıza gerek kalmayacak. Zaten toplum ona dönüşmüş olacak. Yani o ahlaki değerleri, o doğru bakış açısına hepimiz net bir şekilde ulaşmış oluruz. Ben genç nesle güveniyorum, ama onları yetiştirecek olan ebeveynlerin de onlara ahlaki değerleri yüklemeleri gerektiğine inanıyorum. Ben Hüseyin Mecit, ben İspanya'nın kazanmasını istiyorum. Sömürge ülke Fransa'yı desteklemiyorum hiçbir zaman, demiş değerli dostumuz. 0533 265 39 95 telefon numaram ve son telefonu alacağım. İlk arayan arkadaşı yayına alacağım. Onunla da sonra reklama gideceğim. Ve ardından da Özlem Koza'yla birazcık astroloji, birazcık hayatın içerisinden konuşacağız. 0533 265 3995. Enteresan durumlar var. Uruguay Futbol Federasyonu Diego Forlan'ı A milli takımın başına getirdi. Diğer tarafta Slaven Bilic var. Bilic de Hırvatistan milli takımının yeni teknik direktörü oldu. Bilic 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan milli takımını çalıştırmıştı ve bizle oynadığı maçlarda çok ciddi travmatik süreçler yaşamıştı. Bu arada enteresan bir haber vereyim. Yurt dışı kaynaklıydı ama bunun dışında haberler de var. Bilim insanları yeni keşfedilen bir deniz salyangozuna Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Wozinia'nın adını vermişler. Bu arada Wozinia'ya da 7 farklı kulüp teklif gelmiş. Salih'ten bir haber var. Emre abi, devre arasında 6 milyon avroyu alınan Chibuku Waivu'yu Trabzonspor, Fulham'dan 25 milyon avro teklif gelmiş ve Trabzonspor reddetmiş. Abi bu nasıl kafa? 6 ayda 6'ya katlamış futbolcu. Ben olsam verirdim. Yani çok önemli bir transfer deyip 6 ayda 6'ya katlamış. Çok 6'ya değil, 6 ayda 4'e katlamış. Yani 6 milyon avroya alınmıştı, 25 milyon avro önermiş. 4 ile çarparsan 24 eder. 6'ya katlaması için 36 milyon avro verilmesi lazım. Ver Davinson'u, al Diayo'yu. İtalyan basını Como'nun Galatasaray'a takas teklifi yapabileceğini yazmış. Sanchez'i ısrarla istiyor Como ve karşılığında da Asana Diayo'yu önermiş. Ver onu, al bunu demiş. 20 yaşında Diao, geçen sezon 20 maça çıkıp 2 gol 1 asistle oynamıştı. Hayallerim gerçek oldu demiş Leslie Ugo Chukwu. Okan Buruk'un rekorundan bahsetmiştik. gazetelerden Aslan'ın yeni atom karıncası gibi değerlendirme var. Trabzonspor Peristani'nin alternatifini bulmuş. B planında Orsolini varmış. Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor ve Gianluca Peristani'nin alternatifini de Ricardo Orsolini, Bologna'da forma giyen oyuncu olarak tanımlamış ve Ricardo Orsolini büyük ihtimalle Trabzonspor'un gündeminde. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den bir haber verelim. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe çıktı. Bu da çok önemli bir başarı. Çünkü bu başarı Türkiye için tenis tarihinde çok özel bir noktaya gelmesini sağladı Zeynep'in ve tenisin duayenleri arasına dahil oldu. Avrupa'da Tayland'ı yendikten sonra şimdi Kanada ile oynayacağız. Kanada mücadelesi Perşembe günü. Çok önemli, gündüz vakti. Önümüzdeki hafta Perşembe Çin'de oynanacak. Ve ardından eğer kazanırsa bu hafta sonu değil, gelecek hafta sonu cumartesi günü yarı finale çıkacağız. Ondan sonra da pazar günü final heyecanı yaşayacağız. Umarım filenin başarılı kadınları finale de adlarını yazdırabilirler. Ben yazdıracaklarına ve çok başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Efendim, devam edelim gazetelerden yansıyan haberlere. Gazetelerde pek çok haber var. Şöyle bir haber var. Ederson bana Fenerbahçe'yi övdü demiş. Nathan Ake'den gelmiş bu haber. Yeni transferi Ederson'dan Fenerbahçe'yi dinledim ve Fenerbahçe bana övüldü değerlendirmesini yapmış Nathan Ake. Bu da yansıyan haberlerden biri. 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam yarı final heyecanı. Bir kez daha söyleyelim. Bir tarafta Fransa, diğer tarafta İspanya var ve bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Çok önemli bir mücadele. Bu arada gelen mesajlar var. Abi, buradan rica ediyorum, bizim voleybolcu kızları özel uçakla ülkeye getirsinler, hak ediyorlar. Valla eğer şampiyon olurlarsa bence aynı 2002'de olduğu gibi, 2002'de özel uçakla biliyorsunuz dünya üçüncüsü olan milli takım gelmişti. Kızlarımızı da aynı şekilde Çin'den özel uçakla getirtmek ve o uçakları yine ülkemizin savunmasında görev yapan kıymetli askerlerimizin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın değerli pilotlarının havada karşılamasını arzu ederim. Hatta onların yayınlanıp bütün Türkiye'ye gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten tüyleri diken diken eden muhteşem görüntülerdi. Ve bu görüntüleri kızlar da eğer şampiyon olursa fazlasıyla hak edecekler. Çünkü voleybolcu kızlarımızın başarmadığı hiçbir şey kalmadı. Her şeyin üstesinden geldiler diyebiliriz. Şimdi bir reklam arası, ardından Özlem Koza bizlerle.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim, süper bir isimle bir araya geldik. Sevgili Özlem Koza. Astrolog, ekonomist, senarist, yönetmen ve

0: Bizim de çok değerli yorumcumuz. Günaydın Sayın Koza.
1: Günaydın. Yayınlar Emre, nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler, ben deyim. Umarım herkes de iyidir.

0: buçuk ay öncesini, bir buçuk ay sonrasını kapsayan bu 3 aylık dönemi aslında kapsayacak ve hemen ardından da bir ay tutulması gelecek. O yüzden hepimizin hayatında çok affedersin belli başlı durumlar şekillenmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum.
1: Peki tabii en çok konuşulan konulardan biri şu, Dünya Kupası'nı kim kazanır? Şimdi 4 takım kaldı, bu akşam Fransa-İspanya maçı var, yarın da Arjantin-İngiltere ile oynayacak, ardından kazananlar finalde buluşacak.
0: Evet, öncelikle şeyi söyleyeyim Emre, bir yeni ayımız geliyor biliyorsun, hatta bugün bir yeni ayımız var, bunu oraya bağlayacağım. Çünkü yeni ay üzerindeki hatlara baktım, İngiltere üzerinden hemen söyleyeceğim. İngiltere'nin üzerinden Mars hattı geçiyor ve sert bir şekilde geçiyor. Mars zaten eforla ilgilidir, özellikle biz futbol gibi müsabakalarda Mars'ın aldığı açılara bakıyoruz ve İngiltere'nin zaten şu anda aldığı açı çok da böyle sıcak, olumlu bir açı değil. Bu hem sporla ilgili olabileceği gibi aynı zamanda da dünya arenasında bir karışıklığı da beraberinde getirecek gibi duruyor. Ama tabii yani 11 kişi var, teknik direktörler vesaire, onların açıkçası haritalarına hepsine tek tek bakamadım ama İngiltere'yi ben bu anlamda çok da şanslı görmüyorum ve şu anda tabii ki şeyler belli olmaya başladı. Herkesin bir favorisi var vesaire. Ancak Uranüs ikizlerde olduğu için hiçbirimizin tahmin edemeyeceği birinin olacağını öngörebilirim. O yüzden de hani ne desem öngörü olarak kendi öngörümle de çelişeceğim için sadece ben denklemden İngiltere'yi eledim. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki Özlem, piyasalar alev alev yanıyor çünkü Hürmüz Boğazı'nı kapattı Trump, hatta bundan sonra geçişten ben para alacağım dedi. İnanılmaz bir fütursuz yaklaşımdan bahsediyor otoriteler. Diğer taraftan İran'daki hedefleri vururken İran'da karşılık veriyor. Husiler de Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu. Ortalık darma duman.
0: Evet, bu dün maalesef Emre, çok özür dilerim. Demiray devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü hani şeyde konuşmuştuk. Şimdi bir Hürmüz Boğazı vardı. Başka boğazlar da devreye girebilir konuşmuştuk. Gerçekten de şimdi hani ne taraftan ne yaparız onu konuşuyoruz. Ve maalesef özellikle ayın sonundaki Dolunay'la birlikte durumların çok da iç açıcı olacağını söyleyemem. Ekonomi açısından da şunu söyleyebilirim. Takip edenler vardır. İllaki aramızda bilenler de vardır. McWhirter teorisi var. Bu teoriye göre ekonomiye olan yansımasını inceliyor bu kişi gezegen hareketleriyle birlikte, daha doğrusu ay tutulmalarla birlikte kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün yaptığı etkiler üzerinden ekonomi nasıl etkileniyor buna bakıyor ve şunu görüyor, her seferinde aynı şeyi tespit etmiş. Kuzey ay düğümü kova tarafında, güney ay düğümü aslan tarafında olduğu zaman piyasalar dip noktayı buluyor. Bu hem ekonomik olarak böyle, bireysel hayatlarımızda böyle ve aynı zamanda da dünya borsalarında böyle. Şimdi ayın 12'sinde, 12 Ağustos'ta biz bu akstaki ilk tutulmayı deneyimleyeceğiz. Bundan önceki tutulmayı da hemen hatırlatayım. 2008-2009 yıllarında olmuştu. O zamanları hatırlayanlar vardır. Mortgage krizi patlamıştı. Amerika'da, bütün dünyada neredeyse böyle bir yayılan ekonomik krize sebep vermişti. Yine örtüşüyor ve insanlar orada gayrimenkul problem, ev almakla ilgili bir problem vardı. Şu anda da hemen hemen bütün dünyada şöyle bir sıkıntı var. Barınma sıkıntısı ve ekonomi geçinme sıkıntısı var. Ve maalesef biz tekrardan o döngünün içine giriyoruz. Bu ne zamana kadar devam edecek? Bizim önümüzü göreceğimiz süreç 2028'lere kadar gidiyor. Şimdi hemen altınla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü genel olarak güvenli liman ve altına yöneldik hep birlikte. Altınla ilgili de Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişi, aslan güneşle sembolize edilir ve güneşle altınla ilintilidir. Şimdi kuzey ay düğümü kovada olmasa altını çok ciddi anlamda sıçrayabileceğini söyleyebiliriz. Güney ay düğümü burada olmasa hani şu anda sürekli bir manipülasyon durumu var. Altını aşağı çektirme durumu var. Çünkü dünyada rezerv para olarak altına dönüşten bahsediliyor ki bunu sıkça söylemiştik, konuşmuştuk senin programında. O tarafa doğru evriliyoruz biz. Yani eğer böyle bugün aldım yarın satıyorum noktasında bir yatırım yapmıyorsak altının uzun vadede özellikle 2027'nin sonlarında Jüpiter'in oradaki geçişiyle birlikte ciddi anlamda primlenmesini bekliyorum. Ancak yine söyleyeceğim bu hani

0: Özellikle dün de Tel Aviv'in bombalanmasıyla birlikte de iyice bir baskı ve yine petrolün yükselmesi, bu gibi manipülasyonlara açık olacağız. O yüzden fütursuzca yatırım yapmamak gerekiyor. Hatırlıyorsan bir önceki yayında şey demiştim, gerekli olmadıkça para harcamayın, hatta paranızı tutun almayın, hiçbir şey almayın noktasındaydık. Şimdi bu birazcık şekillenmeye başladı zaten Emre. Önümüzdeki süreçte böyle olacak. Ancak şunu tekrar söylüyorum, dünya kuruldu. Kurulalı. Gerçek para altındır ve gümüştür. Bunun üzerinden hep değer kaydedilmiştir. Diğer kalan her şey bir kağıt parçasıdır. Ülkelerin birbirleri üzerinden alıp sattıkları bir takas aracıdır. Ve bunun gerçekte bir karşılığı yoktur. Çünkü altın biliyorsun dolara endeksli olarak bir dolar dünyaya hakim olmuştu. Ancak onu da bundan 50 yıl önce deldiler ve sürekli karşılığı olmayan bir para basılıyor. Bu da kapitalizmin getirdiği nokta. Şu anda tekrar dünya tekrardan o altın seviyesine dönmeye çalışıyor. Buraya döndüğümüz andan itibaren de zaten özellikle fiziki altını bulunduran kişiler için inanılmaz bir fırsat olacak gibi duruyor Emre.
1: Peki buradan özellikle borsaya ve Türkiye borsasıyla dünya borsalarına baktığımızda ve ki yine aynı şekilde petrol fiyatları tarihin en yüksek rakamlarına yine ulaşmaya başladı. Neler söylersin? Daha doğrusu birikmiş parayı yatırım dünyası içerisinde nasıl değerlendirmek gerekir yatırım tavsiyesi olmadan?
0: Yani öncelikle dünya nereye gidiyor, gezegenler ne, hangi konumda, bir hani onlara bakalım. Hep şey söylüyoruz zaten, teknolojiyle olan ürünleri söylüyoruz. Şu anda gökyüzünde ayın da 17'sinde gerçekleşecek, pardon tam 18'inde net bir şekilde gerçekleşecek olan 4 derece ateş ve hava elementinde, yani 100 yılda belki de 200 yılda bir olabilecek çok olumlu bir açı var. Bunlar böyle hani çok ağır hareket eden gezegenlerden bahsediyoruz. Hemen o gezegenleri de söyleyeyim. Plüto, Neptün, Uranüs ve Jüpiter. Jüpiter Aslan'da, Uranüs İkizler'de, Neptün Koç'ta, Plüto da Kova'da 4 derecede olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu aynı zamanda bir uyanışı sembolize ediyor. Borsalar açısından da bu böyle olacaktır. Hatta bir önceki yayında konuşmuştuk tarihin tekerrür etmesiyle ilgili astrolojinin ilgisini. Sen de şey demiştin, o zaman Fransız ihtilalini söyleyebilir miyiz demiştin. Tam olarak Fransız ihtilali olduğunda bu karşılıklı Jüpiter'in ve Plüton'un açısı var idi. Ve o zaman da konuşmuştuk. Evet, böyle bir durum var. Ne olmuştu peki? Hani yatırım açısından nasıl bunu değerlendirebiliriz? Özellikle kişilerin kendi özgürlüklerini, haklarını ve demokrasiyi ele geçirmek için başlattıkları bir mücadeleydi. Ondan sonra da zaten sanayi devrimi geldi. Şu anda tekrardan halkların ayaklanmaya başladığı bir dönem. Kova insan hakları demek ve halklar demek. Aslansa eskiden kralları sembolize ediyordu. Bugünse günümüzde ülkelerin başında ülkeleri yöneten yönetici figürlerini sembolize ediyor. Bu anlamda burada bir değişiklik aslında olacak demek oluyor bu. Yani öngörülen, astrolojik açıdan söylüyorum. Buna göre de bir konumlanma almamız gerekiyor bizim. Bu konumlanma ne? Yine tabii ki değerli, kıymetli madenler, az önce söylediğim gibi, ama bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmek gerekiyor. Eğer şimdi bu kadar büyük bir değişime gideceksek, borsadaki pek çok şirketin de ya kongortada ilan etmesi ya da iflasını ilan etmesini aslında bekleyebiliriz. Bütün dünya açısından söylüyorum. Bu sadece ülkemiz açısından var olan bir durum değil. Onu hemen belirtmek isterim ki bu hani ay düğümleri geçişinde 2008 yılında mortgage krizi yaşandığında da yine pek çok banka, pek çok firma iflasını vermek zorunda kalmıştı. Ciddi anlamda insanlar, halktan bahsediyorum, büyük trajediler yaşamıştı. O yüzden böyle evet, tabii ki devlete güvenmek gerekir. Ancak her zaman mekanizma çalışmayabilir. Çünkü dünyada gelişen olaylara göre şekil alması gerekir devletlerin de. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, eğer biz borsa tarafına yöneleceksek de orada çiplerle ilgili, yapay zeka ile ilgili, insan sağlığıyla ilgili, ama bunların hepsini teknolojiyle birleştiği, enerjiyle ilgili durumlara yönelmeyi ben daha mantıklı, makul olarak görüyorum. Bunlar içinde tabii ki hangi şirketler var? Bu şirketlerin yapıları neler, borcu var mı, büyük firmalar buralardan hisseler alınıyor mu? Yani buna da şey diyoruz biz, temel analiz. Temel analizle çalışarak bir danışmandan, yatırım danışmanından

0: danışmanından tavsiye alarak yatırım yapmak için de aslında değerlendirilecek olan bir güzel dönemde olabilir. Yani hani kriz iki taraflıdır ya Emre. Yani bu birisi için çok kötü olabilir ama diğerisi için fırsattır. Aklını kullanan Uranüs'te ikizlerde gerçek anlamda vizyonunu ortaya koyan, geleceği öngörmeye çalışan kişiler açısından 5 yıl sonra, 10 yıl sonra dünyanın yeni zenginlerini yaratacak. Ama tabii ki bununla birlikte de yanlış hareket eden kişiler için de çok hoş olmayan tablolarla karşılaşabiliriz.
1: Altın çok konuşuluyor. Sence altın ne zaman yükselir? Ya da altında alım zamanı mıdır? Ya da daha da düşer, aman buradan satalım endişesine kapılanlara neler söylersin?
0: Bir kere altını aldım aman buradan satalım endişesi kapılanlara altınlarınızı satmayın tavsiyesini veririm ve bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü az önce de söyledim, manipülasyona açık bir dönemdeyiz. Zaten beklenen sizin o altınlarınız satmanız ki siz ucuzdan hani satacaksınız düştü diye onlar ucuzdan alacak. Bir kere bunu lütfen her türlü yatırım şeyinde kullanalım. Düştüyse zaten bir herhalde hesap kitap yaparak girdik. Girmediysek de artık kader mahkumu gibi beklemek gerekiyor. Ama altın dediğim gibi hiçbir zaman için en dip noktasının daha dibine inecek bir yatırım enstrümanı değil. Çünkü gerçek paradan bahsediyoruz. Aynı zamanda bak o kadar teknoloji dedim, çip dedim, şu dedim, bu dedim. Altın ve bütün kıymetli madenler için söylüyorum. Bunlar aynı zamanda iletkendir. Dünyanın gittiği yerde belli. Dayanma gücü olan kişiler için söylüyorum. Tabii çok böyle elzem durumu olan, satmak zorunda olacak olan kişiler için söyleyemem böyle bir şeyi. Ama eğer ihtiyacınız yoksa lütfen beklemenizi ben söyleyeceğim astrolojik olarak. Çünkü söylediğim gibi özellikle 2027'nin sonlarında falan İnanılmaz bir fiyatlanma bekliyorum. Hani gümüş bir coştu, pir coştu ya böyle bir 3-5 kat birden arttı. Altında böyle bir potansiyeli var. O yüzden satmak değil. Alım şeklinde konuşacak olursak evet buralar alım yerleri, daha düşebilir mi? Evet düşebilir daha ama parça parça almak ve sepet yapmak şeklinde kendimizi korumaya almamız gereken, kimsenin sözüyle laf hareket etmememiz gereken bir dönemde geçiyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Özlem. Bir de son olarak bir cümleyle, yeni diziler var. Bazıları çok erken final yapmaya başladı. Dizilerde herhalde evet. Biz vurduyu kırdıyı eleştiriyoruz ama onu seviyoruz. Ya mesela ben son dönemde takıldığım dizilerden biriydi. Kanal D'nin 17 dizisi. İlgimi de çekmişti ama final yapacak gibi söylentiler var. Enteresan, biz o zaman vurduyu kırdıyı eleştirirken aynı zamanda da ondan keyif alıyoruz gibi geliyor bana.
0: Ya Emre, bizim haritamızda hemen söyleyeyim, Türkiye'nin haritasında çok ciddi bir akrep vurgusu var ki akrep bizim burcumuz, güneşimiz akrepte, venüsümüz akrepte, jüpiterimiz akreplerce akrebiz biz ve akrep zaten daha ziyadesiyle bilirsin mafya işleri, yeraltı işleri, silahlar, çatışmalar, daha böyle arkadan dönen planlı programlı işlerle alakalıdır. Hatta bu ülkenin en fazla seyredilen iki dizisi vardı. Daha da vardır da aklıma gelen ikisini söyleyeceğim. Biri Kurtlar Vadisi'ydi, ötekisi de Ezel dizisiydi. İkisi de hep böyle kapalı odalar içinde neyi nasıl yapalım durumu vardı. Özellikle Kurtlar Vadisi'ni seyredenler bilir, bir harita odası vardı. Neyi nasıl yapacağız konuşulurdu. Ezel'de de zaten bambaşka bir şekle bürünmüş bir insan vardı karşımızda ve sürekli nasihat veren bir dayı figürü vardı. Bu bizim zaten hayatta gördüğümüz temel, en çok çekildiğimiz yer ve Türk insanı 5. evimize düşüyor bu bahsettiğim yerleşim. 5. evi de aynı zamanda sahneyle ilgili, sporla ilgili, sanatla ilgili yer ve biz böyle şeylere çok da düşkünüz aynı zamanda. Ve burası aynı zamanda Türkiye dünyada bütün ülke haritalarında borsayı da anlatır ve bizler de oyun oynar gibi, kumar oynar gibi borsada işlem alıyoruz. Ama burası oyun alanı değil, tekrardan ben bunu da oraya bağlayayım. Oyun alanı değil, sağlam gitmemiz gereken yer. Yükselenimiz yengeç olduğu için de bu bahsettiğim dizilerle çok ciddi anlamda empati kuru veriyoruz. Ve bunun dışında da en çok sevilen işler çok tezat olacak ama aile işleri. Çünkü bizim yükselenimiz yengeç. Biz Süper Baba gibi dizileri çok severdik. İkinci Bahar'ı çok severdik. Yaşlılarla, çocuklarla, gençlerle topyekun Biz halkla birlikte olmak, aile dizileri seyretmeyi

0: severiz. Hatta Apartman dizisi bizimkiler kaç yıl sürdü hatırlamıyorum. Bu tamamen kendi haritamızdaki yerleşimle alakalı.
1: Özlem çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir şey eklemek istiyorum Emre. Gördüğüm bir dakikamız var. Özellikle bugünlerde duyacağınız haberlere lütfen çok itibar etmeyin. Çünkü arkasında başka bir şey olabilir. Bu sizin kendi hayatınız için de olabilir. Siz de birilerini manipüle ediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi 100 yılda, 200 yılda bir gerçekleşen bir dizilim var. Bu böyle sıçramayla ilgili. Hani eğer kadere inanıyorsanız kendi ayağınıza, yolunuza taş koymayın demek istiyorum. Bu kadar.
1: Kucak dolu sevgiler. Sağ ol. Çok
0: Hoşça kalın.
1: teşekkür ederim. Özlem Koza bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgileri aktardı. Artık veda vakti. Efendim, dürüstlük çok önemli bir kavram. O yüzden dürüstlük kavramını net olarak ortaya koyabilmek adına, ama her şeyden öte gerçek nedir? Gerçekliği tam anlamıyla kabul etmek ve abartıdan uzak, övgülere evet kulak verebilen, hatta yergilere de kulak veren anlayış, ama dürüstlüğü samimi ve kişisel çıkarların önünde tutmayan bir anlayış ve felsefeyle ortaya koyan bir bakış açısını hayatımızın içine entegre etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir hikaye var, onu sizlerle paylaşmak isterim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ait. Bir gün Atatürk sofrasında bulunanlardan birinin kendisini fazlasıyla övdüğünü görür ve o kişi Atay'a döner, der ki: "Paşam, siz daha çocukluğunuzdan beri herhalde olağanüstü bir insandınız," der. Atatürk sadece gülümser ve yanında çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'e döner. "Nuri," der, "anlat bakalım, ben öyle miydim?" Nuri Jonker samimi bir havayla, "Mustafa'yla çocukken tarlada kavga ve karga kovalardı," diye ekler. Masadakiler biraz mahcuptur, üzülürler, ama bunun üzerine Atatürk şu samimi ifadeyi kullanır: "Bana insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye sakın kalkışmayın. Ben insanların üstünde bir doğuşa sahip değilim. Doğuşumdaki tek olağanüstülük bu topraklarda Türk olarak dünyaya gelmemdir," der. Ve bunun altını çizer. O yüzden de gerçek büyüklük övgüyle büyümek değil, gerçeği değiştirmeden yaşayabilmektir. Atatürk'ün dürüstlüğü işte tam da bu anlamıyla vücut bulur. Bu bağlamda biz bazen ne yazık ki sanatçılarımıza, hayatın içerisine dahil ettiklerimize anlamın çok ötesinde değerler yüklüyoruz. İşte onun önüne geçebilecek felsefeyi barındırdığımız takdirde ya da özümsediğimiz takdirde belki birçok şeyin üstesinden de gelebileceğiz. Efendim, bir yayının daha sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Yarın aynı saatte yine birlikte olmak en büyük amacımız, en büyük umudumuz olacak. Ve bize zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Size şükranlarımı sunuyorum. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol.

o taraflara ulaşmaya çalışıyoruz ama Ahmet Konanç ya kahvaltıda ya uyuyakaldı ya yüzüyor. Hani kötü bir şey düşünmek de istemiyorum. Ama yani az önce hani bağlantıları kurduğumuzda şey dedi, bir saat boyunca abi dedi, bütün detayları, ayrıntıları, gelişmeleri var diye böyle bir susmadı. Ondan sonra kapattım ben. Ben kapatınca yüzüne mi kapattım acaba, ben unuttum. Kısa paslarda da o Guçuk Vu'yu şey yaptık mı? Ya ne enteresan isimler, ne enteresan telaffuzlar. Her sene bir yenisine ekleniyor. Onun sonrasında biz de böyle öyle değilmiş böyleymiş falan deyip en sonunda artık onu oyunculara soruyorlar ve kulüpler zaten o video paylaşımlarını kendileri yapmaya başladılar. O Guçuk Vu diye. Şimdi bir taraftan transfer harekatı devam ediyor ama Dünya Kupası'nda da durdurun dünyayı, bugün inecek var kısmındayız. Dünya Kupası yarı finalinde turnuvanın favorileri Fransa ile İspanya, erken final bu akşam saat 22'de oynanacak. VAR, hakem ve FIFA saçmalıkları inşallah bu maçta olmayacak. Ağzımızın tadıyla, hiç moralimizin bozulmayacağı, tartışmaların yaratılmayacağı, kimsenin sosyal medyayı eline alıp da gollerin ve hareketlerin haricinde eleştirisel bir şeyler, yorumlar yapmayacağı bir mücadele olsun istiyorum aslında. Tek temennim, hani maç içinde tabii ki bu. Ama bir taraftan Oyer Zaballar, işte Baena'lar, bir taraftan Due'ler, Dembele'ler, Mbappe'ler falan diye onun tadını çıkarttırırım. Ama Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golün 11'i tamamen ikinci yarılarda gelmiş. Yani bu maçın başlangıcında biraz tartma, ölçme, biçme, pergel, gönye, öyle şeyler kullanılır mı? Onu bilmiyorum ama sıkıcı geçer mi diye tahmin ediyorum aslında. Biraz böyle tereddütlerim de var bu konuda. O yüzden bu tereddütlerimin olması da çok doğal gelecektir. Öyle paldır küldür, Allah ne verdiyse saldır falan diye böyle bir başlangıç beklemiyorum ama isabetli şut oranları şeyde var, FIFA'da ve UEFA'da var ama şut oranları da Fransa'da ve İspanya'da zaten fazlasıyla var. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takımda gol atmış. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakikada kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik var. Ya 26 galibiyet, 10 beraberlik ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu o 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da İspanya egale etmiş olacak. Ama bu sefer gerçekten egale edebilmesi için karşısında belki de %95'in bu kupayı alır dediği Fransa var. Yanlış mı düşünüyorum, %95? Öyle değil midir yani? Severiz abi böyle isimli oyuncuları. İsmi bestelere uygundur. Fiziksel özellikleri de güzel hikayeler yaratacaktır. O Guçuk'u hani göreceğiz diye. Günaydın. Konanç dün Tepecik Döner'de ufak bir sorun yaşamış. Yine oraya gitmiş olmasın sakın diye. Yani sosyal medyadan takip ederler. Abi bir 5 dakika sonra bağlanayım mı? Bodrum'dayım diye yazmış. Ben ona şeyde yazmıştım. Ahmet Konanç Marsilya'da özel uçakta kendini tuvalete kilitledi. Greenwood sürpriz yapacakmış. Dönerci gelmiş olmasın abi diye devam ediyor. Hikayeyi bilmiyorum ama güzel hikaye, sosyal medyadan büyük bir ihtimalle paylaşılmış. Yani böyle kanolarla manolarla elinde küreklerle falan gezerken bir görüntüsü denk geldi. Öyle çok sosyal medyaya giren biri değilim ama ara ara görmedin mi Instagram'da bilmem ne videomu falan diliklerinde, öyle bir bakıyorum abi, bir sürü mesajlar gelmiş. Doğan abi bunu yarın programda kullansana, abi merhabalar falan diye. Öyle takip edeni de ederim yani, hani şey de değildir. Hani çok özelimdir belki ama o kadar kıymet verip de hani öyle bir şey yapmayı düşünen insanlara da ben de bir şekilde değer vermeye çalışıyorum yani. Öyle paylaşım yapıyorlar.

0: böyle birincil, ondan sonra ikincil böyle mesajlar geliyor. Onları birincil kısmı alıyorum, okuyorum, ediyorum, bakıyorum ama... Serdar Ali Çelikler'in Ogoguchu videosunu gördün mü? Seyrettim dediği maçta kadroda bile yokmuş. Neden böyle şeyler oluyor ki acaba? Neden yapılıyor yalnız? Onu şey yapamıyorum ya. Oyun yani müthiş bir performans. Rakiplerine gerçekten korku salan bir oyun anlayışı ve takım arkadaşlarıyla uyumu. Abi yalnız 11'de başlamadı. İkinci yarı mı girdi? İkinci yarı girdiğinde de maçın seyrini değişti. Abi hiç yokmuş kadroda. O zaman hazırlık maçı, bir önceki maç mıydı acaba? Öyle şeyler yaşanabilir herhalde diye. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum, seyretmedim de. Serdar Ali Çelikler'in maçta seyrettim dediği Ogoguchu maçın kadrosunda yoktu abi diye. Aras! Aras! Çocuk da şaşırmıştır şimdi ne oluyor diye. Babası yazmış, Aras'a bir selam yollasana, seninle beraber dinliyoruz diye, yoldayız diye devam etmiş de. Aras'a da selam yolluyor. Bir anda şeyden, radyodan da Aras Aras diye ses gelince. Aras! İyi tutun olur mu? Emniyet kemerini de bağla. Oh, cillop gibi. Babayla beraber. Ne keyifli be. Karakullukçu yorumu nedeniyle Ogoguchu'ya soğuk bakanların... Bir dakika, he, Uğur Karakullukçu da mı Ogoguchu yorumu yaptı? Ogoguchu'ya soğuk bakanlar Frankfurt çıktığındaki sevincini yeniden izlesin lütfen. 5 yemiştik o maçta diyor. Hollanda'dan selamlar, günaydın Doğan abi. Salı sabahı dozumuzu almak için radyoyu açtık ama o beklediğim muhteşem sesi bir türlü duyamadım. İyi yayınlar Ahmet, umarım iyidir, bir şey yok değil mi diye sormuş. Dozumuzu alacağız ya birazdan. Bodrum'a gideceğiz. İyi yayınlar Dodo, günaydın, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35. Ahmet, bağlandığında sorar mısın? Feneryum mağazalarında İsmail Kartal'ın beyaz boza... beyaz boğazlı kazak satışları patlaması yapar mı diye. Süreyya, hani bunun böyle daha yumuşatılmış hali falan vardır ya. Böyle direkt kolalayıp, hani o kadar sert ki yani mesaj. Onu bir şey yapma şansı mesela biraz daha, bir laf sokmak vardır. Hani laf sokmak vardır hani, bir biz laf sokarsa çıkartması kolay olur mesela. Hani bu böyle bir şey olunca da abi, zaten amacımız o abi. Hani laf öyle bir yere girsin ki çıkmak bilmesin falan yani. Bu de ucuz da bir mevzu yani artık. Şey değil yani. Hani bunu Ahmet'e sorduğumda abi geç bunları falan diyecek yani. Hani geç bunları kısmında olmasın kimse. Bir şey söylediğinde böyle Ahmet de şey desin. Aa güzel güzel, bak bunu sevdim. Olacaksa böyle olsun tadında olmalı yani. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Allah'ın selamı, bereketi ve her şeyi üzerinde olsun. İyi ki varsın Doğan Yücel abim. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'ım seni insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın abim demiş. Teşekkür ediyorum. Vav Radyo'da böyle mesaj okunmamış olabilir ya. Doğan abi, bu programda bir ürün yerleştirme varmış. Nereye olduğunu sorabilir miyim acaba diye. Telefonla birazdan bağlantımızı yapacağız. Abi senin Twitter hesabın kapandı mı acaba? Etiketleyemiyorum seni diye. Evet, Twitter'ımı çaldılar ya geçen gün herhalde. Ben de böyle bir baktım. Şey yok. Öyle giremiyorum, edemiyorum. Bunu onaylaman gerekiyor. Adresin değişmiş falan diye. Hiç uğraşmadım ondan sonra. Benim o almalıyım, geri almalıyım falan diye. Dedelerden kalan bir toprak gibi öyle bir sahip çıkmalıyım. Orada benim arşivim, orada benim yazdıklarım. Öyle hiç ne paylaştıklarımdan dolayı şüphelerim ne de yazdıklarımdan dolayı sıkıntılarım oldu bu zamana kadar. Öyle bir şeyim yok hani. Abi istiyorsan alalım diye mesaj atmayın. Aa öyle mi, yardımcı olursan sevinirim kardeşim diye yazdığımda abi hemen IBAN atıyorum'a dönüyor konu çünkü. Hiç gerek yok yani. Şu Ahmet'e yazayım da o da sosyal medyadan paylaşım yapacak büyük ihtimalle. Madem hesabı hackliyorsun, resimleri niye çalıyorsun? Baba, pirketleri kırmışlar, duvarı yıkmışlar. Madem duvarı yıkıyorsun, pirketleri niye kırıyorsun? diye. Baba, kaputu açmışlar, aküyü çalmışlar diye. Madem kaputu açıyorsun, aküyü niye çalıyorsun diye. Ona demedim. Madem hesabı çalıyorsun. Bak Instagram'ı niye bırakıyorsun deyip oraya da yönlendirmiştim. Onu da çalın. Onu da Facebook'umu da alın. Her şeyimi alın deyip böyle. Bir Galatasaray taraftarı kızdırmak istiyorsanız o guçuk bu değil yeter zaten diye devam etmiş. Ahmet Bodrum'da denize girdiğinde balık ağlarına takılsa ne güzel olur acaba. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Ercan ben. Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa eğer şampiyonluğu satmış olur net. Senin düşüncen nedir Dodorellam diye yazmış Ercan İdiz. Yani çok satış departmanında değilim ben. O konuda bilemeyeceğim yani. Günaydın Doğan abi. Konaş'ta tozunu alanlar varmış. Bir de olan doz gidiyor. İnşallah teli çekmez, şarjı biter. Sen bize yetersin abi diye yazmış. Ben şu Ahmet Konaş'ı arayayım da. Bitsin hemen şu dert falan diyor. Şu Ahmet Konaş'ı bir arayayım da. Ondan sonra ne yapıyormuş, ne ediyormuş bir anlatsın abi buralar. Dün de bayağı bir serin de hava diye tahmin ediyorum. Şey de vardı yani. Böyle bir hava değişimi de vardı diye hatırlıyorum yani. Ahmet! Alo?
1: Alo?
0: Ahmet'im ne yapıyorsun? Bodrumlarda ya. Oralarda kızgın kumlardan serin sulara dalarken öyle paylaşımların dönercideymişsin diye mesajlar geliyor, bir sürü şeyler yazılıyor.
1: Dönerci hikayesini bilmiyorsun herhalde.
0: Bilmiyorum hikayeyi ya.
1: Ya neyse abi, girmek istemiyorum, yazdım zaten. Yani Bodrum'da çok güzel esnaflar var, çok kibar, çok hoş.
0: Evet.
1: Esnaflık başka bir şeydir yani, hepimiz biliriz ama maalesef bir dönerciye denk geldik. Yani biraz böyle üslubuyla ailemizin yanında, insanların yanında. Meğer Google'a bir girdim abi. Arkadaş yıllardır böyleymiş. Bazıları yazıyor, onların olayı o. Millete bağırıp çağırmaları, işte birbirlerine annesine bağırması falan. Kardeşim böyle olay mı olur ya? Böyle bir üslup, böyle bir şekil var mı? Bir tane kadıncağız yazmış. Evet Ahmet Bey, ben de, ki beni takip eden bir hanımefendi değil ha. Twitter'da görmüş. Ben de işte geçen sene gitmiştim. Ya annesine bir bağırdı. Yanımda çocuğum irkildi. Böyle şey olabilir mi? Bu normal bir şey mi? Bunu kimse normalleştiremez ya.
0: Hayır, anne oğul çalışıyorlar dönercide.
1: Ya öyleymiş. Ben tanımıyorum. Küçücük bir yer. Kapıda 3 tane masa var. Hepsi dolu. Ben girdim. Baktım yoğun. Bir de biz hani böyle şeyiz de böyle.
0: Bu otogardan aşağı inerken ilk böyle büyük bir giyim mağazasının yanında sağda duran dönerci mi o?
1: Yok ya, Tepecik Camii'nin karşısında küçücük bir yer ya. Tepecik Camii var ya.
0: Tepecik Camii merkez.
1: Hı hı.
0: Merkezde.
1: Merkez. Girdim, baktım yoğun. Hanım da canı oradan çekti. Baktı yoğun herhalde, güzel buranın döneri dedi. Hep öyle olur ya, halbuki öyle bir şey yokmuş yani.
0: Evet tabii ki.
1: Baba girdik, baktım yoğun. Hani biz de ezik insanlarız ya, hani Anadolu insanıyız ya. Dedim ki abi dedim ya. Burası dedim yoğun dedim. Sen dedim biz dedim hani ekmek arası yürüyerek yeriz. Hani yürürken yeriz yani. Sen dedim bize müsait olduğunda yap 3 tane ekmek arası, pide arası neyse. Biz dedim seni yoğunluk, yani seni şey yapmayalım, sıkıştırmayalım. Ne dersin orada? Dersin ki beyefendi çok yoğun, çok uzun süre beklersiniz dersin. Yapmak istemiyorsan değil mi? Ki yapmak istememek diye bir şey var mı abi? Sen oraya niye açtın o dükkanı? Turizm bölgesi bir de. Abi böyle yaptı. Dönere bakıyor bu arada. Döner de tüple yapılan bir döner yani. Merkezde ne biçim dönerler var abi? Adam kömürde yapıyor. Neyse. Hulu hulu falan yaptı böyle, tamam mı?
0: Hulu hulu Allah. Mu?
1: Hulu hulu falan bir şey yaptı böyle. Onu
0: hulu
1: ben.
0: Muydu? Ne? Hulu hulu ne demek hulu mu?
1: Ya hulu. Anlamadım işte yani, bir şey söylüyor böyle. Ben de yine bozuntuya vermedim yani, beklemiyorum böyle bir tepki. Dedim ki abi dedim bize ekmek arası yapabilirsin. Aç sıra beklememe durumu falan da yok, aç sıramı bekleyeceğim tabii ki, öyle şey olur mu? Ama dedim hani siparişi vereceğim, bekleyeceğim. Ayakta yemeğe de hazırım yani. Sen yoğunluk yapmayalım falan. Alttan alıyoruz böyle. Eziyiz ya böyle hani. Neyse bir daha böyle.
0: Tabii yerli turist böyle. Olduğun için, o turist olsaydın öyle olmaz.
1: Yok herkes yerli orada. Ha. Yabancı turist yok ki Bodrum'da, ben yabancı turist görmedim ki doğru dürüst.
0: İyi.
1: Neyse. Sonra ben anlamadım. Sonra ama tarzından bir sıkıntılı bir cevap verdiğini hissettim. Tabii biz iyi insanlarız, ezik insanlarız ama damarımıza bastığımız zaman Karadenizliliğimiz ortaya çıkıyor yani, tamam mı? Dedim ki ne diyorsun dedim ya. Ailem var yanımda. İnsanlar oturuyor orada. Tamam mı? Küçücük dükkanda. Orada bir tane kızcağız var, çocuk. Belli, belli. Herkes o çocuk gibi. O çocuk

0: beraber herkesi ezmiş adam, tamam mı? Strese girmiş insanlar, cevap veremiyorlar. Ne diyor dedim ya. Ya ne diyor anlamıyorum dedim. Kızcağız böyle yaptı. Yapamam diyor dedi, tamam mı? Allah Allah. Ya yapamam ne demek? Dersin ki yoğunluk var, çok uzun süre beklersiniz dersin. Ben mesajı alırım giderim veya beklerim dedim, tamam mı? Yapamam denir mi Doğan abi? Yapamam böyle, bir de böyle söyle. Yapamam. Yapamam. Ne demek ya, dayak yemiş gibi oldum. Neyse abi. Sonra dedim ki öyle şey söyle öyle.
1: Yılların intikamını bir dönerci mi alıyordu? Mehmet. Hesap abi, döner, biz... sap döner. Bodrum'da neler neler diyor.
0: Ya dur be abi ya, dur be abi ya. Neyse. Neyse abi, yaşadık bunu. Moralim bozuldu yani. İnsan turizm bölgesinde iki kuruşluk keyfimiz var. Bütün sene çalışıyoruz. 3-5 gün bir tatil yapalım diyoruz. Dönerciden zılgıt diyoruz. Neyse abi. Çıktım ben tabii, gazeteciyiz yani, yaşadıklarımızı yazmak bizim görevimiz. Yazdım abi, bir mesajlar geldi. Google'a bir baktım abi. Abi meğer benim yaşadığımın daha ağırını yaşayan binlerce insan var.
1: Orada insanları döner diye takıp sattığı çıktı ortaya falan deyip nerede bir şey anlatacaksın, nereye dönüyor konu? Ne yapmış ya, olabilir bir dönerci yani, bıçakla mı kovalamış oradan?
0: Ya şeymiş o galiba. Annesiyle çalışıyormuş. Annesine bağırıp çağırıyormuş milletin yanında. Bir tane hanımefendi yazmış zaten. Yaşlı kadına bir bağırdı. Geçen sene gelmiş onlar. Çocuğum irkildi falan demiş. Dükkan önünde bir tane oyuncak varmış. Çocuğum bir yoldan geçerken dokunmuş, bağırmışlar falan filan. Böyle bağırarak çalışan bir yermiş herhalde. Millet de bunu bir şey zannediyor herhalde, tamam mı? Tabii herkes değil. Her giden oraya bu işleri bilmiyor. Giden bir daha gitmiyor mesela birçoğu falan filan. Yaşadık böyle bir şey. Hoş değil abi turizm bölgesinde. Yani yapamam, ödemem falan. Çok sıra var dersin. Bilmem ya, sıra dediğim içeride 15 kişi var be abi. Zaten küçücük dükkan. 15 kişiye döner kesip veremiyorsan bu gerginliği yaşatmana gerek yok. Benim bir 3 kuruşluk tatilimi mahvetmene gerek yok ya. Ya
1: baktın,
0: ben değilim burada.
1: Baktın mı dükkana? Galatasaray posteri, mosteri bir şeyler.
0: Yok. O konulara girme. Olur
1: mu abi ben ya, sana? Yakup Çınar'ın yapamadığını dönerci yapmış. Kesin Galatasaraylı diye yazıyordu.
0: Olur mu abi, ne Galatasaraylılarla tanıştık. Burada ne Galatasaraylı esnaflarla tanıştık. Ne güzel insanlar. Sohbetleri bir süper vesaire. Bunun Galatasaray'la Fener'le alakası yok. Ben sana bir Galatasaray hikayesi anlatayım mı? İnsanlar buna da inanmadı. Ben insanlar zannediyor ki Doğan abi ben oturuyorum hikaye yazıyorum zannediyorlar ya.
1: Aa, yazmıyor musun? Ben de öyle biliyordum.
0: Bak şimdi anlatayım sana bak. Bir önceki gün, tamam mı? Yani iki gün önce Bodrum merkezden şeye doğru, işte o Tepeci Camii'ne doğru, o tarafa doğru geliyoruz. Bizim otel o tarafta. Tam böyle merkezin oradan o meydanı bitiriyoruz, yola giriyoruz. Bir tane bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi herhalde böyle 60 yaşında falan. Yanında da böyle tatlı bir hanımefendi, eşi. Yanıma geldi. Üzerinde de sarı lacivert motifler olan bir tişört var, tamam mı? Ben dedim bu Fenerli, güzel sohbet ederiz dedim, tamam mı? Meğer o donanmanın tişörtüymüş. Donanma tişörtleri herhalde sarı lacivert oluyor abi, tamam mı? Donanmadan emekli Ahmet Bey. Başka da bir tanım kullanmayacağım. Çok bilgi vermeyeceğim. Galatasaraylı komutan. Tamam mı? Emekli komutan yani. Bilmem ne komutanı. Neyse. Ahmetciğim merhaba dedi. Ben dedi Galatasaraylıyım dedi. Dedim abi üstünde sarı lacivert var. Dedik o donanmanın tişörtü dedi. Tamam mı? Çok güzel bir beyefendi. Ben Galatasaraylıyım ama seni dinliyorum dedi. Bütün videolarına like ediyorum dedi falan. Çok kibar bir adam. Eski Galatasaraylılar kibar olur. Beyefendi olur abi. Eskiler böyle. Biraz daha farklıdırlar.
1: Tamam uzatma konuyu. Uzatma.
0: Ay Doğan abi işine gelmeyince. Neyse.
1: Ben açınca konuyu abi ne alakası var, niye buralara getiriyorsun diyen adam kendi oraya koşarak geliyor anasını. Böyle ben bilemedim ya.
0: Neyse konuşuyoruz böyle, sohbet ediyoruz böyle, işte Tanju'yu anlattı. Ben Samsun Spor'da Tanju'yla altyapıda top oynadım. Tanju'nun işte olaylarını anlattı falan filan. Tanju abi biliriz, tamam mı? Böyle Samsunlu bir abimiz. Donanma, dünyayı gezmiş falan. Asker abimiz. Saygımız sonsuz. Galatasaraylı. Çok güzel bir insan. Eşi de böyle eşimle konuşmaya başladı falan böyle. Yol boyunca arkadaşlık etti bize. Bir yerde dedi ki, Ahmet dedi ben son 3 yıldır Fenerbahçe'nin bizden, Galatasaray'dan daha büyük kulüp olduğunu anladım dedi. Eyvah dedim, dalga geçecek şimdi, laf sokacak. Galatasaraylılık başladı, tamam mı? Beyefendilik bitti, tamam mı?
1: Evet.
0: Dedim ki hani bozuntuya vermedim, niye dedim abi öyle düşünüyorsun? Ondan sonra ama yok hiç öyle şaka yapan, yani bizim gibi bir insan değil, benim gibi bir adam değil, tamam mı? Ciddi konuşuyor, ciddiyi güzel anlatıyor. Ben hani kendim gibi zannettim, tamam mı? Laf sokacak zannettim. Bütün beyefendiliğiyle dedi ki Ahmet komutan, Ahmet dedi özellikle...

0: Sonuç yılında dedi bakıyorum hep dedi Galatasaray şampiyon oluyor. Ama dedi toplumda bir Fenerbahçe talebi, toplumda bir Fenerbahçe altyapısı, toplumda bir Fenerbahçe beklentisi var ki medyada her yerde sürekli Fenerbahçe daha çok konuşuluyor. Bu dedi toplumun beklentisiyle alakalı bir şey dedi. Demek ki dedi Fenerbahçe çok daha büyük bir kulüp dedi. Biz daha başarılıyız ama dedi bu dedi bir toplumsal okumadır dedi. Bir komutan bunu yapınca da tabii ben şey yapıyorum abi. Bir komutandan böyle bir analiz gelince daha da önemsiyorum. Bunu anlattım. İşte Galatasaraylı arkadaşlar yazıyor. Yine ne uydurdun? Gece rüyanda mı gördün? Ulan oğlum bunlar yani bunlar uydurulacak şeyler mi bunlar yani? Vesaire. Sen Galatasaraylı bir hikaye sordun. Ben de bunu anlattım sana. Yani nereye bağlayacağız bunu şimdi abi, Doğan abi?
1: Sen onu bir senaryo yazarsın. Yeni bir senaryo bulursun bunu bağlayabilecek. Biz de öyle dizileri merak ediyoruz. Acaba ne olacak bir sonraki sezonda diye. İstiyorsan şimdiden şey yap, çalış.
0: Ya Doğan abi ya sen eskiden böyle değildin ya.
1: Ne yaptım ben? Sen eskiden böyle miydin? Sana onu da sor.
0: Ya
1: Çelik
0: sana bir şey
1: değişti,
0: diyeceğim.
1: devir değişti, çelik değişti ya. Biz aynı mı kalalım ya?
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Oğuz
0: Aygün
1: Aydın'ı
0: abi.
1: veriyor musunuz bize?
0: Dur. Aygün
1: Dur
0: abi
1: diyor ya.
0: bana.
1: Ne spor abi, ne Fenerbahçesi diyor ya şu an.
0: Geleceğiz ya.
1: Evet,
0: Daha dur program uzun da abi. Dur.
1: tamam abi.
0: Seni
1: Dur.
0: yalnız bırakmam. Dur
1: Hadi.
0: programın boyu uzun. Bir
1: Hadi.
0: şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Aygün abiye bozuldum ben ya.
1: Özüpek.
0: Vallahi Aygün abi
1: Niye? O
0: beni
1: da
0: çok bozdu.
1: Bodrum'dadır. O da Bodrum'dadır.
0: Öyle
1: Yok
0: mi?
1: mu oralarda? Tabii canım hafta sonları gider Bodrum'a.
0: Ya biliyorsun ben Aygün abiyi severim. Harbiden severim ha. Yani Aygün abiyi sevdiğimi o da
1: Sen ne
0: bilir.
1: kadar oradasın bu arada?
0: Ben yarın döneceğim abi. Ben bıktım. Ben bu dönerci olayından sonra ben bıktım abi.
1: Dönerci kendi olmuş. Erken
0: Döner.
1: döner, erken dönerci. Bu gece dönerci. Gece
0: Dönerci olayı.
1: dönercisi. Bu gece dönerci.
0: Ya Doğan abi ne diyorsun ya?
1: Ben dönerim diyor ya. Orada yaşamış
0: Ha.
1: bu gece dönerim diyor.
0: Ya şimdi bak gene konuları dağıtıyorsun
1: Ay
0: ya.
1: karnım ağrılar girdi.
0: Allah Allah ya, Allah Allah ya. Şimdi abi Aygün abiyi çok severim. Harbiden severim abi. Aygün abiyle bir mazim var yani. Mesleğe ilk başladığımda gördüğüm gazetecilerden biridir yani. Yıllarca ondan gündem aldım. Dere ağzından bana gündem yazdırırdı telefonda.
1: Evet, güzel
0: Neyse.
1: fotoğraflar çeker.
0: Evet, çok severim Aygün abi. Aygün abi esprili bir adam. Biliyorsun ben tweet atıyorum bazen. Az önce attığım gibi. Bu arada seni Twitter'ına etiketleyemedim. Senin Twitter hesabına ne oldu abi?
1: Çalmışlar.
0: Ya
1: Sorsana
0: şaka.
1: dönerciye sorsana onu. Almışlar onu burnu.
0: Şaka yapıyorsun ya.
1: Vallahi almışlar ya.
0: Nasıl almışlar ya?
1: Bilmiyorum işte giremedim bir yani bir başka bir şey olmuş. Baktım yok. Benim hesap da yok ortada. Kaldırmışlar.
0: Ortada hesap yok ya.
1: He.
0: Neyse abi.
1: Hesabı biri ödemiş galiba. Ben ödeyemedim
0: Neyse abi.
1: hesabı.
0: İşte Doğan Öncel'le yayındayız diye fotoğraf çekip atıyoruz ya bazen.
1: Evet.
0: Altına yazıyor Aygün abi. Eyvah Doğan kendine dikkat et bilmem ne
1: Evet
0: falan değil
1: evet
0: mi?
1: evet.
0: Biz de ne yapıyoruz? Aygün abimizi seviyoruz. Aygün abi bize takılıyor diyoruz. Hoşumuza gidiyor hatta. Ona gülücük koyuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Abi dün ben bir espri yaptım Twitter'da. Hani Aygün Özüpek Fenerbahçe'de işte Greenwood uçağı kalktı deyince 3 gün gelmiyor ya Greenwood ya da X bir transferle alakalı bu transfer olmak üzere deyince 5 gün gelmiyor esprisi var ya.
1: Evet.
0: Hani hesaplar takılıyor ya Aygün abi aman Aygün abi tweet atma aman bir şey söyleme sen söyleyince ters oluyor falan diye.
1: Evet.
0: Ben de işte Aygün abimizi seviyoruz ya yazdım böyle. Arkadaşlar Aygün abiyi nerede bulursanız çuval poşet neyse kapatın elinden telefonu alın diye tamam.
1: Bu Greenwood transferi engellenmesin diye amacın o. Ha.
0: Bu olana kadar. Abi Aygün abi altına yazmış. Asıl seni kapatmak lazım. Twitter'ı fotomaça çevirdin. Neyse ben de
1: İs
0: abi ya.
1: Bu arada isim vermeseydin iyiydi.
0: Neyse. Ya ne olur abi Aygün abiyle bizim ikimizin yıllarımız fotomaçta geçti ya.
1: Tamam canım
0: Fotomaç
1: neyse
0: sabah
1: fotomaç
0: spor.
1: yok artık yani.
0: Neyse. Neyse dedim ki abi senden öğrenmişimdir dedim. Yıllardır beraber çalıştık dedim aynı yerde tamam mı? Ben ama hala işin makarasındayım. Abi sonra tabii ben kızdığını bir sonraki tweet'te anladım. Şey yazmış böyle. Sen demek ki sana tam öğretememişiz. Sen limonlu kekini ye. İşi bilenlere bırak falan.
1: Bak. İnceci.
0: Abi de ondan sonra baktım Aygün abi kızıyor. Ben Aygün abi çok severim. Yani harbiden çok severim.
1: Benim için de altına, kıymetlidir.
0: Altına sarı lacivert ve yeşil Greenwood'dan ötürü kalp bıraktım. Konuyu kapattım. Abi siz bize şaka yapıyorsunuz. Biz yapınca niye kızıyorsunuz ya? Halbuki biz alttan alıyoruz. Gülücük koyuyoruz. Ondan sonra bana diyor ki sen diyor limonlu kekini ye diyor. Sana tam öğretememişiz diyor. Ondan sonra bunu nereye bağlayalım abi?
1: Okan Buruk. Öyle seversin.
0: Aa bak Sinan Engin'i dinliyorum geçen gün. Sinan abi de herhalde tatil bölgesinde, evet, arkasında deniz vardı.
1: Çeşme'de, evet.
0: Çeşme'de kanalı her çağırmış zaman oraya. Orada konuşuyor, tamam mı? Sinan abi nerede? Kamera orada. Diyor ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini beğeniyorum. Galatasaray'da bir hareket yok. Geçen Okan'la görüştüm. Herhalde Okan Buruk'tu. Okan dedi. Evet. Okan Buruk herhalde, değil mi? Herhalde. Çeşme'di herhalde.
1: Herhalde.
0: Ne yaptınız? Sizde transfer yok dedim. Okan bana dedi ki ya herhalde bizim başkanı biraz şey yapmamız lazım falan dedi diyor. Abi başkana ne yapabilirsin sen ya? Başkana şey yapmak ne demek, ben anlamadım. Bir tatil bölgesinde koskoca Galatasaray başkanını milletin diline dolamak, sakız etmek. Anlatabiliyor muyum yani? Okan Hoca'ya yakışıyor mu? Sinan Engin'in ağzından konuşuyorum ha. Sinan Engin demiş ya başkanı şey yapmak dedi lazım dedi. Okan Buruk yani zorlamak anlamında herhalde. O kelime oraya koy o zaman. Tamam mı? Milletin ağzına koskoca 4 yıldır şampiyon olan Dursun Özbey Galatasaray başkanına ne sakız ediyorsun? Yani tamam Sinan abi seviyoruz ama Sinan abi de bir yayıncı bir tarafıyla da sonuçta artık. Değil mi? Bunu çatır çatır kullanır abi. Bunu çatır çatır kullanır. Velhasıl Galatasaray'da bir kaos, Galatasaray'da bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bak Fenerbahçe'nin transferlerine dikkat et. Yaş ortalamasını da gittikçe düşürüyor. Galatasaray yaşlı kaldı. Anlatabiliyor muyum?
1: Fenerbahçe yaş ortalamasını düşürüyor.
0: Bir dakika abi dur,
1: mu?
0: Bir dakika dur. Bir arkadaşımız çocuğunu kaybetti herhalde. Çocuğu mu soruyorsun abi? Buraya gelmedi abi. Yok buraya gelmedi. Burada olmadığına emin olabilirsin. Şu bahçenin içine bak, çiçeklerin arasına girmiş olabilir.
1: Kedi mi oğlu mu?
0: Yok abi, çocuğu arıyor da turist gurbetçi kardeşimiz. Abi çocuk buraya geldi mi diyor. Hmm. Ben de otelin en uç tarafına geçtim. Yok ya. Çocuk kayboldu ya. Aa gerçekten çocuk kayboldu. Bütün otel arıyor. Abi buraya gelmedi. Ben görmedim. Yani 5 dakikadır burada görmedim. Bakın abi. Neyse abi inşallah. Sıkıntılı bir şey olmaz. Ben de bakayım şöyle de. Neyse abi. Abi Fenerbahçe'ye dönelim ya.
1: Fenerbahçe ne?
0: Fenerbahçe.
1: Dönelim. Fenerbahçe'nin sen gençleştiğini falan söylüyorsun da bana genç bir futbolcu söyler misin?
0: Greenwood 24 yaşında abi. Zoruna mı gidiyor insanların? Ben anlamıyorum yani.
1: He, Greenwood'la gençleştiniz siz. Anladım. Bir transfer.
0: Evet. Niye?
1: Ne kadar gençleştiriyor bir transfer insanı bir anda?
0: Niye? 24 yaşındaki oyuncu ya gençleştirmez mi abi? Ya
1: Şikrinyar'dan başla Vedat Muriç'e kadar bir git bakayım acaba.
0: E tamam da Greenwood'da 24'te aşağı çekti. Daha genç çocuklar gelecek.
1: Tabii.
0: Daha genç operasyonlar yapılacak. Ne? Aziz Yıldırım'ın en büyük hedefi zaten takımı gençleştirmek. Muriç bir fırsat transferiydi.
1: Sıdıkı Şerif'le Nene gençleştiremedi. Greenwood bir geldi gençleşti takım bir anda.
0: Tabii ki. Sen niye bugün sen ters tarafından mı kalktın ya?
1: Ben hiç uyatmadım ki.
0: Bak sen Aygün abiye veririm ha.
1: Aa çok korktum şu an. Tedirgin etti beni bu. Tamam geri alıyorum bütün sözleri. En genç takım Fenerbahçe.
0: Abi Oğuz Aydın'ı Beşiktaş'a niye verelim biz ya? Bizim alnımızda enayi mi yazıyor ya?
1: Oynatmayacaksan vereceksin abi.
0: Oğuz Aydın çatır çatır oynar bu sene. Sağ bek oynar. Semedo gider. Mimović kalır.
1: Adam sağ bek oynamak kalır. İstemiyor abi.
0: Kim diyor ya sağ bek oynamak istemiyor diye. Beşiktaş medyasının şeyleri bunlar, kurguları.
1: Orkun aramış gel demiş. O da gelirim ne demek demiş.
0: Ya abicim ya Fenerbahçe'den birisi ayrılıp Beşiktaş'a gider mi ya durduk yere?
1: Efendim?
0: Fenerbahçe'den istenen bir oyuncu, Fenerbahçe'de istenen oynayacaksın denilen bir oyuncu Fenerbahçe'den kalkıp Beşiktaş'a gider mi abi?
1: Nobre'yi hatırlatırım.
0: Nobre Fenerbahçe Nobre'den ayrılmıştı ki. Nobre Fenerbahçe'de değildi.
1: Başka bir sürü bak geliyor şimdi. Patır patır başlar.
0: Doğrudur. Feyyaz var, Tümer var. Onlar Fenerbahçe'ye gelmişti falan.
1: Fenerbahçe'ye gelenler değil, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gelenler.
0: Bir şey söyleyeyim mi sana? Fenerbahçe
1: Gökhanları falan anlatırım ondan sonra geri gelişlerini falan.
0: Bak Fenerbahçe tarihinin en büyük yanlışları neler biliyor musun abi? Birinci sırada Saadettin Saran'ın 3 santraforu birden göndermesidir. Tamam mı? 2'ye 3'ü bulamıyorum ama en az 4.'sü de Aziz Yıldırım'ın Gökhan Gönül'le Caner Erken'e işte kızıp Beşiktaş'a gitmesine müsaade etmesidir. Beşiktaş'ın üst üste 2 şampiyonluğu öyle geldi, biliyor musun abi? Ama bunlar hayat tecrübesi tabii yani. Bunlar hayat tecrübesi. Yalnız mevcut yönetimi kutlarım. Lukman konusunda sarsılan Fenerbahçe itibarını Avrupa'da kurtardılar. Atletico Madrid'e Greenwood golü attılar. Simone inanılmaz şekilde Greenwood'u istiyordu. Lukman'ı nasıl ellerinden aldıysak Greenwood'u da alırız diye düşünüyordu. Hatta Simone Greenwood'u aramış. Greenwood böyle biraz isteksiz konuşunca, Allah Allah, Fenerbahçe bu çocuğa ne demiş olabilir ki? Koskoca Simone'yim ben, Atletico'yum, bana soğuk yapıyor demiş. Tabii İspanyol medyasında, bugün biraz İspanya medyasına baktım. Şey yazıyor, Greenwood'dan hal ve hareketleri nedeniyle Atletico vazgeçti diye. Tabii gururlarını yere düşürmemek için. Boş işler o işler, patates işler. Fenerbahçe bu transferde maddi manevi, sadece parasal kısım değil, oyuncuyla ilişkiler, oyuncuya yakın hissettirme, oyuncuya ortaya koyduğu proje, şunu yapacağız, bunu yapacağız Fenerbahçe'de diye çok komplike bir operasyon yaptılar ve Greenwood transferini gerçekleştirdiler. Fenerbahçe yönetimini bu anlamda Lukman konusunda itibarını kulübün Avrupa'da düzelttikleri için tebrik ederim.
1: Peki takımda bu Greenwood'un imzası falan atıldı mı?
0: Abi Greenwood imzaladı. Bugün İstanbul'a getirilmesini bekliyorum. Yarın sağlık kontrolü, yarın takım izinli bugünkü maçtan sonra.
1: Oğlum otelin lobisinde oturuyor musunuz gibi anlatıyorsun. Greenwood imzaladı, az önce odaya çıktı, biraz dinlenmek istedi falan gibi. Hani az önce kahvaltıda beraber misin gibi anlatıyorsun.
0: İşte gazetecilik böyle bir şey abi. Vay. Her yerden yıllar içinde oluşan kaynaklarını öğrenebiliyorsun. Biliyorsun, insanlar Fenerbahçe yönetiminin parası yok, bu yönetimde para yok diye yayınlar yaparken YouTube'da, tamam mı? Biz dedik ki bilgi odaklı konuşuyoruz, yönetimin parası var, parayı masaya koydular. Özellikle Greenwood transferi için içeri sokacak şekilde bir muhasebeleştirme yolunu arıyorlar. Ve yapıldı, Greenwood geldi. Düne kadar Fenerbahçe yönetiminin parası yok diyenler bugün parası varmış deyip virajı almaya çalışıyorlar. Şimdi ben daha ötesini söyleyeyim. Türkiye'de bundan 12 gün önce Fenerbahçe-Rashford ilişkisine ilk yazan kişiyim. Tarih orada. Tweet orada. Bu olay da şöyle başlıyor. Yani artık Greenwood'u değil, sol kanata istenen Rashford'u ve birazdan anlatacağım Doğan abi, golcüyü konuşalım. Rashford konusu şöyle başladı. Rashford Barcelona'ya dönmek istedi. Barcelona Karim Adeyemi'yi aldı. Oyuncunun 35 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmadı. Oyuncu nette 9 milyon euro, brütte yaklaşık 17 milyon euro maaş alıyor Manchester'dan. Manchester bu paradan çıkmak istiyor. Oyuncunun ikinci hedefi İngiltere'de kalmak. Ama Newcastle United, Tottenham, Aston Villa, Arsenal oyuncunun durumunu takip etse de henüz bir adım atmadılar. Tabii oyuncunun isteği farklı olur, hayatın gerçekleri farklı olur. Menajerler de gerçekleri daha çok takip eder. Menajeri bundan 12-13 gün kadar önce Türkiye'deki birlikte çalıştığı temsilci üzerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çalıyor. Diyor ki, bu arada Galatasaray'da biliyorsun çok elzem bir kanat ihtiyacı yok. Diyor ki, oyuncumun diyor böyle böyle hedefleri var ama bunlar olmayabilir. Biz Türkiye pazarına girebiliriz. Barcelona olmadı, İngiltere olacak mı olmayacak mı, takımları saydım az önce, göreceğiz. Bunlar olmazsa Türkiye'ye gelmeye biz sıcak bakıyoruz diyor. Fakat bu süreç içinde İngiliz takımları, bu saydığım takımlar pek adım atmıyorlar. Rashford da yavaş yavaş menajeri gibi tamam Türkiye'de olabilir demeye başlıyor. Tabii Greenwood burada. Galatasaray'da Osimhen var, tabii Leroy Sané var. Fenerbahçe'de Asensio var. Yıldızların oynadığı bir lig bu. Takımlarımıza bu anlamda haksızlık etmeyeceğim. Hepsi bizim takımımız. Oyuncu da sıcak bakıyor ve Fenerbahçe, ben bundan 4 gün önce bir adım öteye taşıdım işi. Fenerbahçe Rashford için Manchester United'a resmi teklif yapıyor. Resmi teklifin rakamlarını bilmiyorum ama metodunu biliyorum. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıyor Doğan abi. Hı hı. Burada hedef kiralamayla, düşük kiralamayla alıp asıl parayı sezon sonuna bırakıp bir sonraki senenin harcama limitine yansıtıp bu sezonu kurtarıp bu sezonki harcama limitinde çok fazla bir para harcamamak

Bu noktada Doğan Öncel, Cihan Kamer'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu. Aynısını tabii Marsilya'nın alacağı yaklaşık 40 milyonun %40'ı 17-18 milyon kadar olan kısmı Manchester United'ın. Manchester United'la görüşürken bu parayı 3-4 yıla yaymayı başarıyor ve bu sene ödeyeceği para örneğin 4-5 milyon.

0: İki, bu arada başka oyuncular da satıp santrafor olayını da halletmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaparak üçüncü maddede tabii İngiltere'den Rashford'un beklediği diğer tekliflerden tamamen artık umudunu kesmesi, bunun için de bir süreç lazım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Rashford olayı ete kemiğe vücuda bürünebilir. Ama bugün %51 demesem de Rashford Fenerbahçe olayının %50'lerde olduğunu söyleyebilirim. Çok heyecan verici bir olay.
1: Yani heyecan tabii ki heyecanlandırır öyle isimler de biraz netleşmesi gerekiyor çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, herkes de sözleşme imzalıyormuş gibi bu dönem içerisinde bu kadar sessiz kalan Galatasaray'ın da bir anda hamleleri şok etkisi yaratabilir ya da yapamaması büyük sıkıntı yaratabilir. Beşiktaş'ın şu ana kadar en iyi ilerleyen takımlar arasında yer aldığını kabul ediyor herkes. Trabzon'un zaten oturmuş kadrosuna kattıkları çok takdir kazanmış durumda. Bunlar güzel şeyler ama bir taraftan tabii Greenwood gelince kimler gidecek mesela? Musabba'ya Ipswich Town, Archie Brown'a Nottingham Forest talip olmuşlar. Satmayı düşündüğün oyuncular konusunda netleşenler kimler?
0: Archie Brown'la Musabba %100 Fenerbahçe'den ayrılacak Doğan Öncel. %100.
1: Takım Brown bayağı gençleşecek o zaman.
0: Archie Brown zaten iki maçta da ağrıları gerekçesiyle oynatılmadı. Bu transfer dönemlerinde olur. Satılacak oyuncular ağrıları ya da önlem amaçlı mevzular öne sürülerek oynatılmaz, sakatlanmasın diye, ne olur ne olmaz diye. Archie Brown %100 gidecek. Musabba %100 gidecek. Musabba ile ilgili şöyle bir bilgi var.
1: O zaman ne kullanıyorsun? Şey mi? Levent Mercan mı düşünüyorsun? Tamamen solda.
0: Musabba ile ilgili şöyle, hemen geleceğim abi ona da. Musabba ile ilgili şöyle bir şey var bende. Türk takımları arasında çok isteyenler var Türkiye Ligi'nden. Kesinlikle Türkiye başka takımda oynamam diyormuş. Herhalde bu Ipswich Town falan Premier Lig olunca çocuk da haklı. Oralara gitmek istiyormuş. Abi Levent Mercan'ı sen Fenerbahçe'nin son iki maçını izledin mi?
1: Bu akşam seyredeceğim LASK'la maçını.
0: Tamam, peki izlemedim. O zaman yorumlara bak. Hani bana ya inanmıyorsan
1: Cengiz Ünder'i seyretmek istemedim.
0: Ya boş ver Cengiz abi. Cengiz tamam iki maçta gol attı. Güzel çalıştı sezon öncesi bireysel çalışması falan ama. Yalnız Cengiz konusunda şunu söyleyeyim. Sezona iyi başladı. Beşiktaş 6 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayarak tarihi bir hata yaptı.
1: Tüh, yapma bugün öyle Cengiz, şeyler girme öyle, yapma
0: bugün,
1: yapma.
0: Bugün Cengiz Ünder bu performansıyla Avrupa'ya en az 25, Araplara 35, Beşiktaş'a da 15 milyon. Hadi Beşiktaş'a dost taşı 10 milyon olsun. 10 milyon ederi var yani Cengiz Ünder'in.
1: Tüh be ulan. Neyi kaçırmışız? Büyük vallahi kaçan balık büyük olmuş. Cengiz Torik gibi duruyor diye yemin ederim.
0: Neyse Levent'e gelelim abi. Bak Levent bana inanmıyorsan hani bana pek inanmıyorsunuz ya siz sen ve senin dinleyicilerin Ahmet hikaye yazıyor diyorsunuz ya hani. Sen ve senin dinleyicilerin oraya mesaj atan WhatsApp'tan. Hani Ahmet hikaye yazıyor ya. Yorumlara bak abi. Levent Mercan iki maçta harikalar yarattı. Levent zaten böyle bir adam. 10 numaradan bozma bir oyuncu olduğu için Ferdi Kadıoğlu gibi savunmadan topu harika çıkarıyor. Ve çalışkanlığı, iş disiplini olduğu için de geriye koşuları, savunması da zaten çok iyi. Sol çizgiyi kullanması da çok iyi. Soldan kestiği ortalar biliyorsun derbilerde falan goller attırdı. Bu hazırlık maçlarında da goller attırdı. Bunlar da güzel. Bir de ben bu sezon bu son iki maçta ne gördüm biliyor musun abi Levent'te? Bu anlattığım savunma ve hücum özelliklerinin yanı sıra. Orta saha çizgisini geçtikten sonra rakip onu çizgi boyunca ilerleyecek zannederken Levent Mercan'ı o 10 numara özelliğini bir anda hatırlıyor bilinçaltı. Merkezleşiyor. Topu merkeze taşıyor. Rakibin dengesini bozuyor. Artı bunu hem topu taşıyarak hem de ikinci bir versiyon paslaşarak alver yaparak 2-3 kere yapıyor. En son maçta Cengiz Ünder'in attığı ikinci golde Levent topu böyle getirdi merkezden. Hücumu oraya merkeze yönlendirdi. Abi bu Levent geçen sene Tedesco'nun maalesef giyotinine takıldı. Futbol cahili Tedesco bu adamı Archie Brown'la oynatmak için oynatmadı. Bu çocuk sol beki kimseye kaptırmaz. Sol bekte Levent Mercan yürür. Biz sol beki değil sol bekin yedeğini konuşalım abi. Levent Mercan kalır abi. Bak ben sana söyleyeyim çatır çatır da oynar. Yeni bir Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sağda da Mimović konusunda çok endişeliydi.

0: Bu çocuk çünkü gözden ırak, gönülden ırak bir lige, Güney Kıbrıs Rum kesimine gönderildi. Fakat çocuk çatır çatır zehir gibi döndü. Şimdi bu takımlar ölçü değil diyoruz ama Pogoń takımı Polonya Ligi için önemli bir takım. Ve iki hafta sonra ligi başlayacak. Fenerbahçe'nin karşısında hazır çıktı. Fenerbahçe ilk maçı 5-0, Pogoń'u da 4-0 yenerek kazandı. Bu maçta da Mimović yine iyi oynadı. Ben demiyorum ki Mimović süper bir oyuncu ama Semedo'dan çok daha iyi bir oyuncu. Ben olsam Semedo'yu Araplara satarım 20'ye, 25'e falan. Mimović 23 yaş altında da olduğu için, 21 yaşında da olduğu için, hatta 20 galiba, muazzam bir şekilde benim orada en az 4 kişi olan 23 yaş altında bir tane kontenjanımı kurtarır. Ha, önünde Greenwood gibi bir adam olduğundan ve sol tarafa Rashford gibi bir adam gelme ihtimali olduğundan ben Levent'le ve Mimović'le buraları idare ederim. Tabii ki onların da daha iyisini isterim ama Galatasaray'da şampiyonluklara giderken süper beklerle olmadı ama ön tarafı ve orta sahası çok iyiydi. Gelelim orta sahaya. Bak, Fenerbahçe'de 8 numara sorunu var. Kim var abi Fenerbahçe'de 8 numara Doğan abi? Aklına kim geliyor?
1: Yani şu an oynayanlara baktığında Kante üzerinden gidebilirsin. 6-8 arasında abi değişebilir.
0: Gündüz'ü de 8 değil abi. Tamam, Gündüz'ü son 2 maçta İsmail Kartal'ın hücum oyunu felsefesi doğrultusunda daha fazla öne top attı falan ama topla driplingde falan Gündüz'ü yok. O bireysel
1: İsmail de değil.
0: O da değil abi. İsmail bir türlü yıllardır 8 olamadı. Neymiş efendim, futbola 10 numara başlamış falan. Geçelim abi. Tek bir 8 numara var, Fred. O da yarım futbolcu. İki sakatlığının ardından ama ortada yok.
1: O da İsmail Kartal'ın prensi yalnız bu arada.
0: Valla orada Fred konusunu, Fred'e güvenilerek yola çıkılmaz. Fred'in aklı zaten Atletik Mineiro'da. Sezon içinde Kadıköy'de 2 pas hatası yapsın, ıslıklanır. Ondan sonra iyice geriye gider. Geri dönülemez. Telafisi zor, imkansız abi. Olaylar olur.
1: Islıklama
0: abi. Abi ıslıklama da. Ya ıslıklamazsın, kötü oynar. Uğultu olur, yine kötü oynar. Fred'e güvenilmez. Zaten iki sakatlıktan sonra çok düştü. Benim burada anlatmak istediğim şu. Her mevkiyi konuşuyoruz. Fenerbahçe'deki orta saha 8 numara eksiğini, box to box eksiğini, iyi bir 8 numara eksiğini konuşmuyoruz. Bu 8 numarayı da Fenerbahçe almak zorunda. Duyduğum çalışmalar da var ama nedense medyada, kamuoyunda işte Greenwood, Rashford, golcü kadar bu iş konuşulmuyor ya. Fenerbahçe'nin en az golcü kadar şeye de, 8 numaraya da ihtiyacı var ama iyi bir 8 numaraya.
1: Tabii bu arada Greenwood ve Rashford transferleri olursa kanatlar anlamında iki tane ismin boşa çıkabileceğini söyleyebilirim. Bir taraftan Oğuz Aydın'ı nerede kullanacaksın? İkincisi, Oğuz Aydın'a taktığım için söylemiyorum. Hani Beşiktaş'a gelsin diye ister miyim? Tabii ki çok isterim. Onu net söyleyeyim sana. Diğer taraftan Talisca. Öbür taraftan da Anadolu Ajansı'na röportaj vermiş galiba Talisca. Şampiyonluktaki İsmail Hoca'nın belki en joker isimlerinden bir tanesi konumunda olacakmış. Öyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bunlar güzel şeyler tabii ama yani o hızlı oyunda Talisca'nın nerede oynatılacağı, kimi kesebileceği biraz şüpheli. Greenwood ve Rashford gelirse, Asensio ve önünde Vedat Muriç, sonra iyi bir forvet transferi abi, falan canavar abi olur. Tadından yenmez Fenerbahçe için abi, ama
0: Rashford gelirse Kerem satılır. Kerem gitmek istemiyor ama Kerem yedek kalmayı sevmeyen bir adam.
1: Bu arada Eflin bebek dünyaya ama gelmiş. Kerem de dün baba olmanın sevincini yaşadı. Ona da buradan selamlarımızı tebrikler, yollayalım. Tebrik edelim. Allah tebrikler, iyi insanlar kardeşim çıkarsın karşısına. Eflin bebeğe amin de amin, analı babalı bir ömür dileyelim.
0: Amin, amin, amin. Kerem kardeşimizi kutlarız. Kerem yedek kalmayı sevmez abi. Rashford'u da almak istiyorlar. Kerem ayrılığını ben olma ihtimali yüksek görüyorum. Talisca gönderilirse Fenerbahçe çok büyük eksiklik hissetmez. Ama Talisca'nın aldığı maaş. Ayrıca Talisca şu anda Fred gibi Brezilya'ya dönmek istemiyor. 2 yıl daha burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyor. Fakat kalışı Fenerbahçe'ye bir zenginlik getirir. Sen diyorsun ki Asensio var, işte Greenwood var, 2 tane santrafor var. Bazen santrafor oynatılıyordu. Nerede oynayacak bu? Tamam, doğru diyorsun ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, işte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Allah korusun bunun sakatlıkları, osu busu cezalısı var. Talisca'dan yararlanacaktır. Burada Talisca'yı zaman zaman ilk 11, çoğunlukla yedek oyuncu olarak motive etmek ve bu şekilde onu kurgulamak lazım. Talisca Fenerbahçe'de büyük ihtimalle kalacaktır bu şartlardan ötürü. Ve Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır abi. Zenginlik olacaktır kadroda.
1: Yani mutlaka Talisca bir hamle oyuncusu, ilk 11'de başlamazsa tadından yenmez kısmındayım ben. Onu bir kere söyleyeyim. Ama bugün saat 20.30'da galiba değil mi Avusturya şampiyonu LASK'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe.
0: En belirleyici maç.
1: TV 100 ekranlarından da naklen yayınlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Büyük bir ihtimalle Gornik-Zabze maçının sahaya sürmediği 11'in provasını yapacak gibi gözüküyor İsmail Hoca.
0: TV 100 vermeyecek maçı?
1: TV 100 veriyormuş, öyle yazmışlar.
0: Ha, tamam okey, TV 100 verecek abi. Ya çok önemli bu, Avusturya şampiyon olduğu için daha belirleyici bir maç. Ya görüyorsunuz abi, İsmail Kartal daha ilk maçında bile Fenerbahçe'yi nasıl önde oynatabildi. Ya bu Tedesco bu gibi kafadaki adamlar kontrol bende, işte al ver yapacağız, orta saha çizgisine yılda bir kere geçeceğiz falan kafasıyla. Bunlar dünya futbolunu zehirleyen adamlar. Anlatabiliyor muyum? Ya Tedesco'dan bir altyapı hocası bile olmaz. Üst yapıya çıkacak oyuncuları zehirler. Gerek yok böyle şeylere. Hele Türkiye şartlarında yabancı hocaya hiç gerek yok. Hücum oynatan bir tane yerli hoca bulacaksın. Laf da dinleyen bir hoca olacak. Zaman zaman başkanın, yöneticinin laflarını da dinleyecek. Çünkü Fenerbahçe tek bir kişinin aklıyla yönetilemez. Fenerbahçe bir ortak akılın yönetebileceği bir şeydir. Bazen başkan bir şey söyler, bazen yönetici. Bunları uygulamak zorunda değilsin ama dinlemek zorundasın. Tedesco, Mourinho bunları dinlemediler. Neler geldi Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelerin başına? İsmail Kartal modeli ama güçlü takım, lobisi güçlü yönetim. Bu Fenerbahçe'ye yeter. Atla deve değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Eğer geçmişte bu hatalar yapılmasa, geçen 12 yılda Fenerbahçe en az 3-4 defa şampiyon olurdu. Sırf teknik direktör hataları, bazı sezonlar saha dışında haklarını koruyamama, bazı sezonlar kötü kadro kurma. Zor değil ya, sen Fenerbahçesin. Sen Fenerbahçe'nin saha dışında hakkını koruyamıyorsan zaten yönetim olma. Bir, bunu yapacaksın. İki, iyi kadro kuracaksın. Üç, yerli teknik direktör, hücum oynatan. Abi Kadıköy'de ben her maça gidiyorum biliyorsun. Bazen basın tribündeyim, bazen alt tarafa iniyorum arkadaşların yanına, Feneryum'a. Tabii alt tribünde takımı, hocayı daha iyi görüyorsun falan filan. Oradaki ruhu daha çok hissediyorsun. Abi Fenerbahçe takımı orta sahayı maç boyunca 3-5 defa geçince Kadıköy'de baskı olur. Efendim homurdanmasınlar, efendim ıslıklamasınlar. Yok ya. Mesela Çağlar Söyüncü, Kadıköy'de oynarken baskı hissediyorum diyormuş. Babacığım yıllık 4-5 milyon euro maaş alacağım, Kadıköy'de baskı hissedeceğim. Hissedeceksin tabii, burası Kadıköy. Burası Kadıköy ya. Tabii ki baskı olacak, tabii ki hücum oynayacaksınız, tabii ki yardır yardır gideceksiniz. Burası şey mi abi, şimdi bir takım adı söyleyeceğim, İnsanlar üzülüyor ondan sonra.
1: Yok, söyleme, vermeyesim de.
0: Fenerbahçe'de hücum oynanır abi. Fenerbahçe'de özellikle Kadıköy'de rakip boğulur abi. Nedir bu ya? Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Böyle Fenerbahçe mi olur ya? Yok, ben baskı yiyorum Kadıköy'de diyen futbolcu mu olur abi? Hoca mı olur?
1: O zaman... Tedesco bile bir gün... Tedesco ama o zaman Ahmet dedi. Yani sen de öyle söylüyorsun ki şimdi hatırlatmasam ondan sonra ben suçlu olacağım. Fatih Sultan Tedesco'dan şimdi futbol fakirine mi döndü diye o kadar çok mesaj geliyor ki.
0: Ya abicim, adamı motive etmek için söylenmiştir böyle laflar. Ama bir şey olmadığı görününce de eleştirilmiştir. Bu kadar basit. Boş laflar bunlar. Şimdi Tedesco bir gün ne dedi biliyor musun? Biz dedi bu statta dedi baskı yiyoruz dedi. Hani sen hiç mazeret üretmeyeceksin? Bak Tedesco da iyi, o gün başka konuşup bugün başka konuşuyor. Hiç biz mazeret üretmeyeceğiz diye gelmedi mi Türkiye'ye? Her gün mazeretle gitti. Her günün son günlerinde hep mazeret yaptı. Biz burada baskı yiyoruz. Affedersin. O takımı hücum oynat. Sen Ali Koç'a ben bu takımı hücum oynatacağım sözü vermedin mi abi? Verdin. Niye oynatmıyorsun abi? Ha? Bırakın abi bu işleri. Saadettin Saran'da da büyük kabahat var abi. En büyük suçlu Saadettin Saran. Çok severim. İyi insandır. O bu ama Tedesco'yu göndermeyerek büyük hata yaptı. Bütün yöneticiler ona dedi ki bu adamı gönderelim. Daha sezon başında. Kasımpaşa maçı sonrası bir daha dediler. Karagümrük maçı sonrası bir daha dediler. Tamam dedi. Ertesi gün Şikrinyar aradı. Telefon etti. Gönderme dedi. Göndermedi. Ya böyle başkanlık olur mu ya? Ne oldu? Galatasaray maçı sonrası gönderdi. Galatasaray maçı sonrası gönderdiğinde de Başakşehir'e karşı o güzel futbolla, güzel skorla bir maç yapıldı ya Kadıköy'de. Hı hı. O maçtan önce de diyor ki ya diyor beni niye ikna ettiniz Tedesco'yu göndermeye? Ne gerek vardı şimdi diyor. Ya üç yemişsin Galatasaray'dan. Lig bitmiş. Halen bunu söylüyorsun. Niye gönderttiniz bana Tedesco'yu demiş. Ne oldu, Başakşehir'e çıktı takım şov yaptı. Ha iyi ki gönderdik demiş ondan sonra. Sen bu adamı sezon başında... Ya abi ben geçen gün haberini yaptım ya. Ertan Torunoğlu'lar İsmail Kartal'la görüştü diye. Kafasına göre mi görüştü? Saadettin Saran görüştü dedi. İsmail Kartal'la Saadettin Saran sezon başında görüştü, Tedesco'yu gönderecekti. O gün gönderse bugün Saadettin Saran tarihe geçmişti. Şampiyon başkandı. Galatasaray geçen sezon çok fazla puan kaybetti. Tarihinde son 4-5 yılda en çok puanı bu sezonda geçen sezon kaybetti. Sen bunu değerlendiremedin. İsmail Kartal'la görüşüyorsun. Tedesco'yu göndermiyorsun. Sezon içinde yöneticiler bastırıyor, göndermiyorsun. Galatasaray maçından sonra gönderiyorsun. Keşke göndermeseydik diyorsun. Öyle başkanlık olursa böyle bir sonuç olur yani. 3 tane santraforu yolluyorsun. Olur mu abi öyle? Öyle başkanlık olur mu ya? Beni Saadettin Saran çok şaşırttı ya. Ben onun futbol aklına güveniyordum abi. İnanılmaz ya. Bari yöneticilerini dinle abi. Bak ben sana isim vereceğim şimdi. Artık ben bunların hepsini biliyordum, söylemiyordum Fenerbahçe'ye zarar gelmesin diye. Doğukan Baylan. Ozan Vural. Tamam mı abi? Ondan sonra birkaç tane daha. Bunlarla yola çıktı Saadettin Bey. Bu adamların futbol aklı çok yüksek. Dünya futboluna hakimler. Bu adamlar listeler yaptı. Oyuncular buldular. Sen Devin Özek geldi. Ben zannediyorum ki Devin Özek de Tedesco'yu yollayacak. Abi Devin Özek ikna kabiliyeti çok yüksek bir adam. Abi Devin Özek alttan giriyor, üstten çıkıyor. Doğukan Baylan, Ozan Vural hepsini refüze ettiriyor. Ozan Vural'ı altyapıya gönderiyorlar ki o da o altyapıda bir sürü doğru işler yaptı. Oyuncular kazandırdı. Doğukan Baylan'ı küstürüyorlar. Sen yolda bulduğun adamları, yola çıktığın adamları değişirsen, tamam mı abi? Sonuç böyle bir kaçınılmaz bir kötü son olabilir. Hiçbir şey tesadüf değil abi hayatta. Hayatta ben şansa mansa inanmıyorum abi. Tamam mı? Şans dediğin şey tamamen senin yaptığın ya da yapmadığın şeylerin sonucudur, çıktısıdır. Maalesef böyle bir süreç oldu. Dediğim gibi Fenerbahçe'de yerli hücum oynatan teknik direktör, iyi kadro, güçlü lobiciliği sağlayabilen yönetim, bu kadar abi. 3 yılda en az bir kere şampiyon olursun ya. Bunları çok daha üst düzey yapar. Rakiplerin de kötü bir döneme girmesini sağlarsan ya da girerlerse 3 yıl üst üste şampiyon olursun. Fenerbahçe'nin şampiyon olması atla deve değil abi. Fenerbahçe kendini durduruyor ya. Fenerbahçe kendini durduruyor abi.
1: Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Yo, hani,
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Yo, rica ediyorum da şeyden dolayı söylüyorum. Yani öyle işte Tedesco'yu övdüğün zamanlar yapmamız gerekiyordu. Biraz işte moral vermemiz, pohpohlamamız gerekiyordu falan deyip Mimović'e yaptın, Levent'e yaptın. Herkes şeyi soruyor mesela, abi ön tarafta Rashford var, Greenwood var, arkada Levent'le Mimović diyorsa böyle şampiyon olmayı beklemek falan diye. Herkes her söylenene karşı bir cevap veriyor sana. Onu söyleyeyim bir kere yani.
0: Tamam abi, eyvallah, saygı duyuyorum da Levent'in... Siz iyi misiniz ya? Siz Levent Mercan'daki performansı, savunma tarafını, çizgiyi kullanma, orta kabiliyetini, merkezleşmesini, merkezleşerek attırdığı son maçtaki golü, alverlerdeki ayağının düzgünlüğünü, bunları görmüyor musunuz abi? Abi sen bugün Levent Mercan'ı bu performansıyla, bunun adı Leventinho, Mercaninho olsa 30 milyona Brezilya'dan çıkaramazsın ya. Yani ben anlamıyorum abi, sizden bu insanlar herhalde Levent Mercan'ı izlemediler, ezbere konuşuyorlar herhalde. Sen de izlememişsin zaten. İki maçını da Fenerbahçe'ni izlememişsin abi. Sen iki maçını Fenerbahçe'ni izlesen Levent konusunda benim yanımda saf tutardın. Ama sen hep sana WhatsApp'tan mesaj atan dinleyicilerin yanında saf tutuyorsun.
1: Sen Levent'i övmezken ben Levent'i övüyordum. Kerem'i de oyundan düşüren Arşi Buran diyordum. Her zaman söylüyordum da. Hey gidi hey. O zaman Arşi Buran'ı övüyordunuz Tedesco'cular. Yani hey gidi hey. Bana Levent'i anlattırma şimdi. Niye Oğuz'u vermiyorsun o zaman, oynatmıyorsun da?
0: Arşi Buran'ı size verelim, Mustafa'yı bize verin.
1: Tabii. Hepsini al ya takımın acı. Trossard'ı da al, hepsini alın yani. Ne yapacağım ben?
0: Siz Trossard'ı aldınız mı ya?
1: Tabii canım, sen ne zannettin bizi?
0: Bitti mi, açıklandı mı?
1: Ya tabii ki. Yani. Ya biz başka kimi alabiliriz? Bizi bir kim şey alabilir değil. Biz başka daha alabiliriz. Bir sürü daha alırız. Evet.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın kadro kalitesi... Siz kimleri aldınız? Bana bir isim saysana abi, bir şey söyleyeceğim. Manşet vereceğim.
1: Sizin
0: sana
1: alamadığınız herkese aldık biz. Ahmet.
0: Ya ver, söyle. Trossard 1.
1: Vlahovic, oh. Lukaku, Şik, Mateta, Sherlock. Forvet hattına ya, bak. Hepsi istediği zaman 15'er dakikada bir oynatacağız. Öyle böyle değiliz. Geliyoruz.
0: Trossard'ı almadınız. Ya bu eğer Beşiktaş, bak şöyle bir tweet atacağım birazdan da sana da söyleyeyim. Eğer Beşiktaş bahsedilen bu oyuncuları alırsa kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın üstüne çıkar. Abi baksana ya, İngiltere 2. liginden Ukuçuk bu diye savunması iyi ama tekniği berbat olan bir orta saha aldılar ya. Böyle Galatasaray olur mu abi? 10 kişi karşılamış abi havalimanında. Gazetecilerin sayısı taraftarların sayısından fazlaydı. Yakup Çınar da orada mıydı acaba? Normalde canlı yayın açıyordu karşılamalarda. Bunda hiç kafasını kuma gömdü Yakup. Ay ay ay, ben gideyim de bir döner yiyeyim ya.
1: Dönerci bulur seni zaten, sen merak etme. Hani senin gitmene gerek yok. Seni arıyordur büyük. Sen çocuğu buldun mu, boş ver.
0: La bize kim ne yapabilir? Çocuğu... Bizi kim alabilir?
1: Çocuğu buldunuz mu çocuğu?
0: Abi çocuk buradaki panik havası bittiğine göre çocuk bulunmuştur.
1: Bulunmuştur.
0: Gurbetçili kardeşimizin çocuğuydu. Bulunmuştur ya.
1: Şeyi sormak istiyorum sana. Fenerbahçe'nin tribün aynı zamanda kombine olayları ile ilgili bir sıkıntısı var mı yönetimde?
0: Nasıl?
1: Tribün gruplarının yönetimle kombineler üzerinden bir sıkıntısı var mı?
0: Yok. Her şey yerinde, her şey güzel, hiçbir problem yok. Her şey güllük gülistanlık, camiada birlik beraberlik var, huzur var. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Galatasaray'daki kaosu, sıkıntı
1: konuşabiliriz. Teşekkür ediyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Galatasaray'ın bir kalecisi var. Sen bu sene hangi kaleciyle oynayacaksın?
0: Abi benim kaleciden bol bir şeyim yok ki ya. Benim en zengin olduğum mevki kaleci.
1: Tarık diye düşünüyorum.
0: Abi Tarık gayet iyi. Şu anda Tarık'ın performansı Uğurcan Çakır'dan kötü değil. Milli takımın kalesinde Dünya Kupası'nda Tarık olsaydı biz bir üst turdaydık ya.
1: Çok iyisin ya. Böyle devam et. Bozma. Buradan devam et.
0: Tarık Uğurcan Beşiktaş'ın kadro kalitesinde Galatasaray'ın üstüne çıkması. Tamam. İki tane tweet çıktı abi.
1: Mıcır yolda yarım el freni ve gaza basmış şekilde ilerliyorsun şu an ya. Mıcır yolda ama.
0: Lan bizi kim alabilir?
1: Ya işte alabilir bilmiyorum da. Bu Ederson'u kim alabilir? He? Kaleci Ederson'la. En son özel bir görüşme yapıyor musunuz? Arabistan'a yolluyor musunuz galiba?
0: Ay abi.
1: Olympiakos da istiyormuş.
0: Seni çok seviyorum.
1: Şu Oğuz işini ayarla be Ahmet.
0: Senin aklın Oğuz'da. Senin de aklın Oğuz.
1: Oğuz işini bir ayarla be. Madem oynatmayacaksınız çocuğu. Bir şey söyleyeyim. Sen ben böyle bana ver. Vallahi vermem sana. Bana ver vallahi vermem diye çocuğu bir gün görürsün Trabzon formasıyla. Ondan sonra ikimiz de ağlarız.
0: Ya abi şimdi tabii neyse onu söylemeyeyim ya.
1: Durdurun dünyayı. Bugün inecek var dediğimiz Fransa İspanya maçı ile ilgili de bir şey söylemek ister misin? Biraz futbol konuşmak ister misin?
0: Abi Uğurcan Çakır'ın Dünya Kupası'nda Amerika'da bize yaşattığı üzüntüden sonra ben Dünya Kupası'nı takip edemiyorum. Nasıl ilerleyemedik böyle bir Dünya Kupası'nda bu kadar takım varken diye üzüntüden...
1: Kante'nin Fransa'da oynamayışına ne dersin? Onu öyle bağladım.
0: Kante'nin varlığı bir güç orada.
1: Anladım.
0: Kante abileri Fransa'nın... Kante abileri Fransa'ya büyük
1: Samet güç Akaydın katıyor. Gibi. Hakan Çalhanoğlu gibi öyle. Hakan oynuyor ama.
0: Hakan oynuyor. Ya Hakan üstüne de çocuğun adı Fenerbahçeli geçti diye neler ne biçim gittiler ya. Yani var ya sırf Fenerbahçeli adı geçti diye Hakan Çalhanoğlu'nun abi. Olsa tarihin en skandal kaleci performansını yaşadık Dünya Kupalarında. Uğurcan Çakır'a bir tane eleştiri yok abi. Her geleni aldı abi içeri. Sağdan yedi, soldan yedi, yerden yedi, havadan yedi. Kimse bunu konuşmuyor abi. Hakan'a niye Fenerbahçeli adı geçti? Vay arkadaş ya.
1: Otelde her şey abi. Dahil mi?
0: Yok abi sabah kahvaltı.
1: He.
0: Tamam. Sabah kahvaltıda sandviç yapıyoruz. Gündüz onlarla idare ediyoruz.
1: Yalnız bir daha o kahvaltıyı kullanma. Ne içiyor, ne yiyorsa diye yazıyorlar sürekli olarak.
0: Abi seni çok seviyorum. Haftaya salı inşallah Allah nasip ederse stüdyoda olacağız. Ben artık yavaş yavaş.
1: Ben de gece büyük bir ihtimalle Bodrum'da olurum diye tahmin ediyorum.
0: Kaç günlüğüne geliyorsun?
1: Yani... Bilmiyorum, Turizm Bakanı gibi sorular sormanın bir anlamı yok şu an. Hani otelciler bilmem nesi falan hani burada.
0: İstanbul'a dönüş ne zaman?
1: Yani ne zaman rüzgar eserse be. Hani bilemedim ki gidiş var dönüş
0: haftaya
1: yok.
0: Haftaya salı sen yoksan ben de yokum. Ben Cihan'la çıkmam abi.
1: Ya Yakup gelir bir şey yapar, ikiniz yaparsınız ne olacak?
0: Abi. Ben Yakup'la çıkarım, Cihan'la çıkmam abi.
1: Tamam işte Murat Özen de gelir, bir üçlü yaparsın, özlemişsinizdir ya.
0: Ben Cihan'ı Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp'tan bile engelledim. Bir tek radyoya geldiğimde görüyorum. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Yakup'a katlanırım, düz Murat'a, Murat Özen'e katlanırım, Cihan'a katlanamam abi. Hafta yok musun hakikaten ya?
1: Varım haftaya canım, niye yokum?
0: Bodrum'a gidiyorum diyorsun.
1: Tamam canım, Allah Allah, gidiyorum döneceğim ben düğün için gidiyorum. Geleceğim.
0: Düğün için. Allah mesul etsin abi.
1: Hep beraber inşallah herkes. Teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere.
0: Ben de sana iyi ki varsın Doğan abi. Dinleyenlere de saygılar ve sevgiler, hürmetler. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Konaç'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları biraz da geyin. Gerçekten dibine vurduk, konuştuk, paylaşımlarımızı yaptık. Gelen mesajlar da o yöndeydi zaten. Biraz eğlenmek, hafif güzel yüzlere tebessüm katabilmek adına bir çabamız oldu. Reklama gidelim. Yeni saatin başlangıcında birazdan birlikteyiz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: TED o kadar iyi ki TED.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına bir puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Reklam.

Gazetelere de bakıyorum. Uga Çukbu ile alakalı çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Biraz pohpohlama durumu söz konusu. Her gelen transferle ilgili, bu sadece bir oyuncu için geçerli değil. Aslan'ın yeni dinamosu mu olacak gerçekten? Yoksa biraz sıkıntılı bir süreç mi yaşayacak? Uyum süreciyle ilgili problem mi olacak? Gerçekten çok fazla forma şansı bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bunu biraz izledikten sonra yorumlamak çok daha kolay. Daha önce oynadığı takımlardaki performanslarıyla şu an geleceği takımdaki performansının kıyasını ilk 3-4 hafta içerisinde bir istikrardan sonra ortaya koymak daha realist yaklaşım gibi geliyor bana ama tabii onun da hep böyle Makelele gibi, Mikel gibi hayatta işte örnek aldığı, idol diye gördüğü oyuncular olmuş bu zamana kadar. Ben de biraz okudum, araştırdım oyuncuyla alakalı geçmişte yaptıklarını, bu takımda yapabilecekleriyle ilgili. Tabii burada teknik adamın dokunuşu, yanındaki oyuncuların onun oyununu rahatlatması ya da onun oyunuyla takımın oyununu rahatlatması arasında biraz süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. Şimdi iyi bir oyuncu ya da biraz bilinmez bir oyuncu, sürpriz yumurta gibi neler katabileceğini, işte bir asker oyuncunun, Şalai için de belki aynılarını söyleyebilirdik. Abi Şalai kim ya? O kadar iyi transferlerden, yıldız, majör isimlerden sonra gelen transferlerdi ama bir Şalai daha ister misin diye sorsam, abi işte bir Sara daha ister misin diye sorsam, herkes kabul edebilir Galatasaray'da ama tabii yıldız isim bekleniyor. Daha böyle fırsat transferi isteniyor. Daha marka transferler bekleniyor. O beklentiye sokuldu çünkü Türk futbol izleyicisi. Aynı şekilde bunu işte Greenwood üzerinden, Rashford üzerinden falan da inceleyebiliriz. Guendouzi üzerinden de inceleyebilirdik. İşte Kante geldiğinde neler yapabileceğini konuşurken 5-6 hafta aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor modundaki yaklaşımlar da olabilir. Bu Trossard içinde olabilir mi acaba diye sormak da lazım. Gerçekten o Belçika performansını ya da oynadığı takımlardaki parlayışını, yükselişini Beşiktaş'ta sürdürebilecek mi? Biraz oralara da bakmak lazım. Ama her futbolcu geldiğinde son düdük çalana kadar bir mücadelesi, bir savaşı mutlaka olacaktır. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama bugün dünya futbol tarihinin belki de en pahalı maçını izleyeceğiz. 1.52 milyar euro ile dünyanın en yüksek değerli takımı olan Fransa ile 1.22 milyar euro ile ikinci İspanya'nın bugün saat 22'de yarı finalde karşı karşıya gelecek olmaları gerçekten müthiş. Saat 22'de bir futbol resitali izleme olasılığımız yüksek. Olmo gibi, işte Baena gibi, Oyarzabal gibi, Yamal gibi isimlerin karşısında, Dembele gibi, Olise gibi, ondan sonra Barcola ya da Due olabilir, Mbappe gibi isimleri bugün izleyeceğiz. Fuente'nin ya da Deschamps'ın nasıl bir taktik anlayışla, kimse bence oyunundan ödün vermeyecektir. İspanya bildiğin İspanya, Fransa bildiğin Fransa şeklinde sahaya çıkacaktır. Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. Saat 20'deki karşılaşma Dallas stadında oynanacak, 30 derece sıcaklıkta oynanacak bu karşılaşma. Ama şöyle bir istatistiğe denk geldim. Yanlışım varsa mutlaka düzeltin ki düzelten olacaktır. Yanlış olsun diye zaten kumun altına kendini gömmüş vatoz gibi ya da kasap önünde bekleyen kedi gibi arkadaşlarımız da var. Bu zamana kadar Dünya Kupası'nı kazanan takımların, ülkelerin daha doğrusu, Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerin teknik adamları o ülkelerin teknik adamlarıymış. Buradan aldınız mı mesajı kısmında bir yaklaşımda olabilir. Acaba devam edecek mi? Tarih tekerrürden ibaret mi, değil mi? Bunun cevabını da öğrenmiş olacağız. Tabii bu zamana kadar Fransa'nın Senegal, Irak, Norveç grubundan sonra İsveç'le son 32'de, Paraguay'la son 16'da ve çeyrek finalde Fas'ı geçmiş olması, oynadıkları oyunla sadece kalesinde iki tane gol görmüş olması, bir tane Senegal'den bir tane de Norveç'ten yemişlerdi. Ama belki de oynadıkları en rahat maçlardan ikisiydi o da. İsveç maçında da çok rahat 3-0'lık bir galibiyet vardı. Sonra İspanya'nın Yeşilburun'la berabere kalarak turnuvaya başlamış olması,
Suudi Arabistan'ı 4-0'la, Uruguay'ı 1-0'la geçmiş olmaları. Ardından son 32'de biraz daha istediğimiz, belki de beklediğimiz İspanya'yı gördük. 3-0'lık bir Avusturya galibiyeti. Portekiz karşısında atılan son gol, 16 turunda Belçika ile eşleşmeleri, 2-1'lik oradaki galibiyet derken İspanya'da kolay gelmedi. Fransa'da biraz daha rahat geldi diyebileceğimiz bir takım hüviyetine sahip. Ama son iki maçı kendi aralarında oynadıklarında İspanya'nın kazandığını söyleyebilirim. 1.22 milyar euro ile Fransa'nın ardından dünyanın en pahalı ikinci kadrosuna sahip olan İspanya'da gözler Lamine Yamal'la çevrilmiş durumda. 19 yaşındaki kanat oyuncusu turnuvada bir gol atmasına rağmen takımının en tehlikeli forveti ve iki takım arasındaki son iki maçta İspanya kazanmış. Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ise 5-4 mağlup etmişti. Hatırlarsanız bugün de gerçekten keyifli, bir o kadar da heyecanlı bir 90 dakika bizi istiyor olacak. Şimdi tabii skandallar turnuvasında bugün yeni bir skandalla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu Norveç-İngiltere maçında herkesin gördüğünü, çipli topun görmemesinin aslında bir kodlama hatası olduğunu söyleyenler oldu. Hala o konuşuluyor. Bizde geçti gitti. Bizi çok da ilgilendiren bir konu değildi. Ama FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre çipli toplar 16 özel takip kamerasıyla entegre olup oyuncu başına 29 veri noktasından saniyede 50 kez veri toplayabiliyor. Ancak ne olduysa o anda kamera görüntüleri silinmiş, onun sonrasında sinyal alınamaz hale gelmiş bir oyun anlayışı mı oldu? Çünkü çipli toptaki o sensörler oyuncuların topa temas şekilleri veya oyun alanı düşünülerek hazırlanmış ama İngiltere Norveç maçında olduğu gibi topun 40-50 metre yükselip kabloya, kuşa ya da bir drone'a çarpabileceği hiç düşünülmemiş bu zamana kadar. FIFA bu yüzden sensöre yansıyan bir temasın olmadığını, topun örümcek kamera kablosuna değmediği açıklamasını yapıyor. Çünkü böyle bir veri yüklenmemiş. Yani bir kodlama hatası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yazılım belki dönemin en revaçta olan mesleklerinden bir tanesi, yazılımcı falan diye. O hackerlar, makerlar falanlar filanlar bir ara böyle şeydi, işte mail adreslerini alabilir miyiz? İşte bir bankanın hesabına girebilir miyiz? Bilmem. Böyle o

tarz şeyler vardı mesela. Şimdi bununla alakalı olarak da o veriyi nasıl yüklersen, kodlamayı nasıl yaparsan sana onunla ilgili olarak cevaplar veriyor zaten. Yani çip teknoloji yazılımının temeli doğal olarak oyuncuların topa teması, topun hareketi veya oyun alanı düşünüldüğünde hazırlanmış kodlamalar. Yani kimsenin aklına şey gelmez, topa degaja vurduğunda havaya 40 metre çıktığında ya o tele çarparsa işte ya da bir kuşa çarparsa ya da bir drone muron geçerse ona çarparsa diye bir kodlama yapılmamış bu zamana kadar. O yüzden FIFA'nın yapmış olduğu açıklama doğru bir açıklama. Yani bizde hiçbir veri yok diyor. Ama görüntüde şeyi görüyorsun mesela, top bir oraya gidiyor, birden bir bakıyorsun yere düşüyor. Ya gitmesi gereken bir top nasıl olur bir anda yere düşer, bir atak başlangıcına dönüşür ve bir takım için fırsat haline gelebilir. Biraz o açıdan da bakmak lazım. Ha, bugün bir yenisini daha yok artık diyebileceğimiz bir gelişmeyi bakalım görebilecek miyiz? Bunu merakla bekliyoruz. Saat 22'de dünyanın en pahalı maçında kazanan kim olacak tahminleri de zaten dinleyicilerimiz yazıyorlar. İspanya'nın akıllı oyunu, tiki takası, pas trafiği, Fransa'nın belki aklını karıştıracak o hızlı çıkışlarda birden kendi kazdıkları kuyuya düşebilecekler. Bir ihtimal böyle olabilir ya da İspanya o kadar çok topla oynamaya çalışıp da bir şeyler yapmaya çalışırken o fırsatı yakalayan Olise'nin, Dembele'nin ya da Mbappe'nin bugün yeni sürprizlere imza atabileceğini bu turnuvadan da yarı final maçında da İspanya'yı eleyip adını finale yazdırabileceğini düşünüyor olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz aslında. Merakla bekliyoruz. Saat 22 ama hazırlık maçlarında TV100'de dedik 20.30'daki Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili açıklamayı yapmıştık ama Fenerbahçe TV'den de yayınlanacak bilgisini paylaştı dinleyicilerimiz. O bilgiyi de aktaralım. Bugün Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı var. Aynı günde saat 12'de, yarım saat sonra Malzenice maçı oynayacak Beşiktaş. Esport Plus yayınlıyor. 18.30'da da Tırnava Beşiktaş maçı oynanacak. Tam kadroda kimlerin olduğu olmadığı, acaba mevkilerine göre hangi oyuncuların oynayıp oynamayacağı, kimlerin kimlerle uyum içerisinde olup belki sezon içerisinde kafasındaki düşünceleri şekillendireceğinin birazcık olsun netleşmeye başladığı dönemde Italiano'nun soru işaretlerinin ortadan kalkabileceği iki hazırlık maçı bugün 12 ve 18.30'da Esport Plus'ta yayınlanacakmış. Fenerbahçe TV ve TV 100 diyorlar. Last Links maçı 1 Gornik maçı aslında fragmanı diye söylenebilir. İsmail Kartal'ın Gornik Zabze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 ve oynatmayı düşündüğü sistemi bugün aslında Fenerbahçeliler ya da futbol severler izleme imkanı bulabilecekler. Bunu da söylemiş olalım. Tabii Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan bir tanesi bir Greenwood olayı. O biraz kenarda kalsın ama Fenerbahçe'nin bence merak edilenlerinden bir tanesi hangi futbolcuların gidebileceği konusu çok daha kıymetli. İngiliz kulübü Ipswich Town Musabbı için Fenerbahçe'ye 10+3 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğunu, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Archie Brown için Sarı Lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif ettiğini söylüyor. Fenerbahçe Brown için en az 25 milyon euro bonservis ücreti beklediğini iletmiş Nottingham'a. Bakalım cevap ne gelecek? Elden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yoksa en kötü ihtimalle kısa günün kârı modunda mı bir yaklaşım olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz ama ben bir Asensio merakı içerisindeyim. Onu net söyleyebilirim. O kadar İspanya'dan bahsettikten sonra Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'nun 10 numara bölgesinde bir matador şeklinde takımı yönetip yönetemeyeceğini merakla bekleyenler arasındayım ki kalitesinden hiçbir şüphemiz yok ama sadece
kondisyon açısından hızlı oynanan bir futbolda bir 10 numaranın hem attırıp hem de gol katkısı sağlama durumunu ne kadar başaracağını hep beraber göreceğiz. Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Bu formayı gururla taşıyacağım. Hücum odaklı bir futbol oynayacağız. Bu oyun anlayışı kadrodaki oyuncu grubuyla da çok örtüşüyor. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak şeklinde bir yorum yapmış ki yabancı oyuncuların çoğunun zaten vitrini olarak söylediğimiz ve gördüğümüz bu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının önemi daha da artıyor olabilir. Belki Fenerbahçe taraftarı sadece bu maçları evet öyle kimine göre biraz daha gerçekçi düşünenler ekonomik açıdan da katılımın ve oradan gelecek paranın çok kıymetli olduğunu biliyor. Ama hedef tamamen Süper Lig şampiyonluğu düşünen sayısının da az olmadığı gerçeğini de bir kenarda tutuyoruz zaten. Abi Beşiktaş'la ilgili gelişmeler yok mu diye. Tabii yıldız isimler ve bununla ilgili olarak yapılan haberlerle ilgili olarak çok fazla detay var. Tabii bu zamana kadar Guti gibi, Simao gibi, Hugo Almeida gibi, Manuel Fernandez gibi isimleri Quaresma'yı da eklemek lazım. Almış olan Beşiktaş Trossard'ın yanına da dünya çapında bir transfer yapmayı planladığı düşünülüyor. Beşiktaş transferi Trossard'la bitmeyecek. Serdar Adalı, Belçikalı star kalitesinde en az 3 yıldız daha transfer etmeyi planladığını söylemiş. Forvet hattında Vlahovic ismi çok fazla gündeme geldi ama rakipler çok dişli. Aynı zamanda oyuncunun aklının karışma ihtimali çok yüksek. Bir bakıma sırf futbolcu Avrupa'nın 5 büyük liginde oynama niyetinde. Beşiktaş'ı bekleyip beklememe konusunda henüz net bir karar vermedi. Alternatifler de kafasını karıştırıyor dedik. Lukaku ismi çok fazla geçiyor. Napoli'den bonservissiz ayrılma ihtimali var. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Sağlık kontrolleriyle ilgili bilgiler istenmişti. Bunun bir cevabı yakın bir zamanda açıklanır. Şik transferi var. Devre arasından beri gündemde olan bir isim. Leverkusen'e talep edilen bonservis soruldu. Temaslar var. Oyuncu tarafının ikna edilebileceği söyleniyor. Eğer kulüp de sıcak bakarsa bir Şik transferi de gerçekleşebilir ama son dönemde de başka bir isim daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında maliyeti biraz el yakan siyah beyazlılar 2 hafta içerisinde santrafor işini sonlandırmak için yoğun mesai harcarken Mateta ismi de gündeme gelmiş durumda. Doğan Gündoğdu da bugünkü köşesinde bu haberlere, bu ayrıntılara yer vermiş, onu söyleyeyim. Bu transferler bilmiyorum ne kadar etkili olacaktır demiş. Telefon olacak mısın abi diye sormuşlar. Gelirse 2-3 telefon alalım. İlerleyen dakikalarda son kalan bölümde de dinleyicilerimizle konuşalım. Ahmet Konanç gene kendini eğlendirdi ve gittim abi diye yazmış. Zaten normalde futbol takip etmediği için Ahmet'in Dünya Kupası ile ilgili hiçbir problemi yok. Çok güzel soruydu, biraz futbol konuşalım mı dediğinde hiçbir şey konuşmadan ayrıldı diye yazmış. Golcüyü sorar mısın Fenerbahçeli yorumcularına demiş. Bülent de bir mesaj atmış. Onun sonrasında o da Levent Mercan'la ilgili merakını soruyor. Gerçekten değişmez 11 oyuncuları mı olacaklar diye. Tabii burada Oğuz Aydın ismi çok fazla gelince ben heyecanlanmıştım. Hani Beşiktaş'ta gerçekten süreklilik kazanabilecek bir kadro derinliğinde Oğuz Aydın'ın isminin çok fazla duyulabileceğini düşünüyordum ama Beşiktaş'ın da talip olduğu Oğuz Aydın'ı satmayı düşünmediğine dair haberler çok fazla çıktı. Ben sadece biraz şey olsun diye hani ortam kızışsın diye abi niye vereceğiz Oğuz Aydın'a falan biraz sahip çıkma da oldu. Ama Oğuz niye oynamıyor diye o kadar ses yükselmemişti. Bazı şeyleri kaybettikten sonra değeri anlaşılır gerçeğini burada net bir şekilde görüyoruz. Bazen kaybetmeye yönelik hamleler de yapıldığında oyuncunun kıymeti anlaşılabiliyor. Onu da hatırlatmış olalım.
Tabii İsmail Kartal'ın birebir görüşme yaptığı Oğuz'u farklı mevkilerde oynatıp yabancı limiti nedeniyle de bazen joker olarak kullanma ihtimali de çok fazla gündeme gelmiş. Gazetelere baktığımda ortaya çıkan sonuç bu. Hep beraber görüşürüz.

göreceğiz. Galatasaray'da ise tabii o Gavuçu transferiyle ilgili olarak mutlu sona ulaştı Galatasaray belki, ama gözünü de tamamen forvet transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında ise Ponomarenko yer alıyor. Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki forveti için 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunulmuş. Ukrayna ekibi rakamı yetersiz bulurken pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Como'nun Davinson Sanchez transferi için teklifi 25 milyon euroya çıkardığı iddia edildi. 35 milyon bandında bir beklenti vardı Davinson Sanchez'le ilgili. Bir kuruş aşağı inmem modunda, tok bir satıcı kıvamında Galatasaray, ama Como'da Davinson Sanchez'i istiyor. Yaklaşık 20-21 milyon civarından 25'e kadar çıkmış. Bazen oyuncuyu bekletmek de önemli, ama transferi bekletmek taraftar kısmında biraz sıkıntı yaratabiliyor. Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen Enzico'yu transfer listesindeki önemli alternatiflerinden biri olarak tuttuğu iddia ediliyor. 22 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinin yapılacağı, 10 numara pozisyonunda önceliği Can Uzun'a veren Galatasaray'ın Frankfurt'u ikna edemezse Paraguaylı yıldızı 25 milyon euro bonservisinde bir bonservisle o seviyelerde takıma dahil etmeyi planlıyor. Tabii bu arada bütün ayrıntılar, detaylar verilirken Ali Naci de hem transferlerle ilgili konulara hem de bugünkü ayrıntılara yer vermiş. Hem Lesti ile ilgili olarak sadece top kazanan bir ön libero değil, uzun bacaklarıyla rakibi boğabilen, bir taraftan Osimhen'in ilerideki presiyle arkasında Lesti'nin de uzun bacaklarıyla rakibi boğan, o baskılı olan futbol anlayışını sahaya yansıtabilecek, sisteme adapte ve uyum sağlayabilecek bir isim konumunda olarak yorumlamışlar. Topu kapınca da dikine gidebilen ve Avrupa maçlarında orta sahaya fiziksel biraz üstünlük kazandırabilecek modern bir orta saha olarak açıklamalara yer alıyor. Galatasaray'a ne katabilir? Tabii fiziksel direnci arttırabilecek bir oyuncu olarak görülebilir. Ya da geçiş savunmasını güçlendirebilecek bir oyuncu olarak bakılabilir. Torreira'nın yükünü ne kadar azaltabilir? Onun işini ne kadar kolaylaştırabilir? Tabii orta sahaya katacağı dinamizm ve atletizmin etkisinin ne olabileceği merak. Tabii gelişmesi gereken çok fazla özelliğinden bahsediliyor. Biraz güçlü yanları üzerinden gidersek ikili mücadeleler, az önce bahsettiğim top kapma, fizik yapısı, uzun bacakları, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma becerisi ya da dikine driblingle alan kat edebilmesi ya da baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık ve yüksek potansiyelli bir oyuncu konumunda olması diye. Tanımasak, görmesek, bilmesek kimi anlatıyor acaba diye yorumlanabilir. Ben tabii ki biraz izleme tarafındayım ama hep dinlediğim şeylerde, işte kısa paslarda ya da oyuncuyu 3-5 izlemiş olan yorumcuların yapmış olduğu paylaşımlarda şunu görüyorum. Yani oyun kurma konusunda iyi bir 6 numara değil. Torreira'nın sadece yükünü hafifletebilecek olmasından dolayı alınmalı mı ya da oynatılmalı mı? Bunu yan yana geldiklerinde görmek daha mantıklı olacaktır. Top kaybı sonrasında iyi reaksiyon veremiyor. Geri dönüşlerde biraz zayıf kalıyor. O kadar hızlı fizik gücünden bahsettikten sonra geri dönüşte, o zaman hani kafa yapısında demek ki, yani çok hep ileri, hep ileri, hep ileri diye bir mantık varsa o biraz problemli. Pas kalitesinin çok iyi olmadığı söyleniyor. Bu kadar iyi şeyler, açıklamalar yapılırken artıları bayağı vay be dedirtiyorsa, eksilerini saydığında abi çocuk bir şey yapamıyormuş gibi de gözüküyor. Mesela diyor ki Mesut Yıldırım, iyi bir Galatasaray muhabiri, Sözcü gazetesinde duvar gibi 6 numara diye yazmış. Ama duvar gibi 6 numara yazdıktan sonra da gelişmesi gereken yönlerinde şöyle bir şey yazmış. Top kaybı sonrasında reaksiyonu gelişmeli. Daha çok savunma odaklı kullanılmalı diye düşünüyorum demiş. Oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil. Riskli paslarda hataya çok yatkın. Pas kalitesi zaten çok düşük.
ve hava toplarında da beklenilenin altında. Yani bir oyuncu için pas kalitesi, oyun kurma becerisi, hava toplarındaki yeteneği, onun sonrasında her yönlü oynayabilmesi mesela yeterli mi? Hani sadece sağ ayağını kullanıyor olması ya da sol ayaklı olması falan, yani her iki ayağını da falan, onu da geçtim hadi yani. İyi bir sağ ayağı vardır, sola ihtiyaç duymazsın yani. Hani ki Trivelas'ı vardır, bir şeyi vardır, işte Quaresma gibi ayağının dışı canımın içi modunda bir oyun anlayışı vardır, o ayrı bir konudur yani. Ama güçlü yönlerine bakıyorsun, uzun bacakları diye yazılmış mesela, o da rakibi işte etkileyebilir, temiz top kazanma becerisiyle rakibi zor durumda bırakabilir gibi yorumlanmış. Şimdi gelen isim, erken gelen isim ve uzun zamandır bir transfer haberi olmayınca bir isim olunca, o isimle ilgili olarak bir parlatılma, cilalama, bir kadife çekme falan, oralara dönmüş konu anladığım kadarıyla. Yani bir Galatasaraylı'ya Davinson gidecek mi konusu daha çok etkili olur. Bir Galatasaraylı'ya o Guçlu geldi şeklinde böyle haberlerimi anlatmam çok daha etkili olur. Hani onun kararını ben net bir şekilde verebiliyorum. Hani Davinson'u daha çok merak edecektir Galatasaraylı böyle bir isimden dolayı. Şık bir transfer olmaz mı? Şık gelirse eğer diyor gerçekten diye yazmış. Uzun bacaklarıyla nasıl boğuyor, Cüneyt Arkın gibi mi acaba diye yazmışlar. Doğan Bey, üç büyüklerden birbirinden bonservis oyuncular almışlar. İsim Hakan Öğündür. Üç büyükler de birbirinden bonservis oyuncular almışlar diye yazmış. Doğan abi, herkes TFF yabancı kuralını konuşuyor ama UEFA kendi ligleri için der ki takım 25 kişi olmalı. En az 8 oyuncu kendi ülkesinin altyapısından yetişmiş olmalı. Burada kulübün altyapısından yetişmiş oyuncu da olmalı tabii. Geriye 13 kişi kalıyor. Federasyon sınırsız yabancı dese de UEFA'ya belli bir miktarını bildirebiliyor muyuz? Bildirebiliyoruz aslında. Yani bir miktarı bildirebiliyoruz diye yazmış. Bir de Mendes geçen yıl Jota Silva getirecek diye Mario'yu aynı gün kulüp bulup göndermişti. Bu sene topçu getiremediği için Mario hala İstanbul'da. Kulüplerimizin ne kadar büyük olduğunun farkına varıp da bu tür menajerlere ve ısrarla bunlarla iş gören yöneticilere tepki koymamız gerekmiyor mu acaba diye yazmış. Yani Ogoçukwu'nun futbolcu olduğuna emin miyiz acaba anlattıklarından sonra ben de şüpheye düştüm demiş. Selamlar, Galatasaray yönetimi tecrübesini yansıtıyor. Transferde riske girmemiş, zorunlu satın alma yok. Ocak ayındaki transferlerinde de aynısını yaptı. Oyuncuyu beğenirse verir, parayı alır. Bu garabet 10+4 kuralına en mantıklı hareket olarak gibi duruyor aslında demiş bir başka arkadaşımız da bu yaklaşımda bulunmuş. Reklama gidelim. Ardından kapanış için tekrar buradayız.

0: Reklam. Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Bundan yaklaşık 15 dakika sonrasında Mazeniş takımıyla karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Esport Plus ekranlarında izlenebilir saat 12'de. Akşam 18.30'da Beşiktaş'ın yine tırnava maçı var. İki hazırlık mücadelesi oynayacak bugün. Çift antrenman gibi yarımşar saatten de oynanabilir maçlar. Hazırlık maçlarında böyle bir sisteme başvurulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan bugün 20.30'da da Lask Linz takımıyla Fenerbahçe'nin Fenerbahçe TV'den ve bir iddiada TV 100'den yayınlanacağı hazırlık karşılaşmasını izleme imkanı bulabilir değerli futbol severler. Hatta İsmail Hoca'nın da Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Gornik Zabrze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11'i ve oynatmayı düşündüğü sistemi daha net bir şekilde izleyebilecekler. Fenerbahçeliler ya da futbol severler bugün o açıklamayı yapalım ama gözler tabii ki Dünya Kupası'nda artık yarı finalinde turnuvanın favorileri bugün erken finalde saat 22'de sahada olacak. Başta Mbappe Yamal düellosu olmak üzere sadece biraz futbol konuşmak için ideal bir mücadele olacaktır. El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceği mücadele Dallas Stadında oynanacak. 30-31 derecelik bir sıcaklıkta oynanacak. Bugün bakalım ne olacak? Upamecano'lar

0: oynamalar, olmolar, bayanalar ya da oyarzaballar. Bugün gerçekten etkili, güzel bir futbol resitali izleme imkanı bulabiliriz. 2026 Dünya Kupası golcüler ve kaleciler kadar hakem var ve FIFA skandalları da hafızalarda, ama bir yenisi daha eklenmemesi umuduyla saat 22'de ekran başında olacağız. Tabii bir taraftan Arjantin'de yarın oynanacak, İngiltere ile Arjantin'de yarın oynanacak maçın heyecanı da aslında bu maça yansımış durumda. Horozlar üst üste 3. kez finale yükselmeyi hedefliyor. Boğalarsa son Avrupa şampiyonu, biraz o açıdan da bakmak lazım. 8 gol atan ve krallıkta Messi'ye kafa tutan bir Mbappe var. Yamal düellosunda sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı merak konusu. Dembele, Olise ve Doué'de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan 19 Temmuz'da New Jersey stadında finale çıkacak. Kaybeden üçüncülük maçı oynayacak. O yüzden hepinize iyi seyirler diliyorum. Küçük bir kaçamak diyelim aslında. İnşallah önümüzdeki haftada pazartesi günü sabahında, saatler onu gösterdiğinde, mikrofon başında olmak niyetiyle Ali Naci'nin Digi'ye yapmış olduğu açıklamaları biraz dinleyelim. Galatasaray ile ilgili az önce bahsettiğimiz yapılan transferler sonrasında yapılması planlanan ya da kalması ya da gönderilmesi düşünülen oyuncularla ilgili son havadisleri Ali Naci'den alalım. Pazartesi buluşmak ümidiyle.
1: Taraftar Kulübü sona erdi. Kim ne dedi?
2: Naci, hoş geldin.
3: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
2: Galatasaray gündemini konuşacağız ve temel gündem transfer. Bu arada yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizden ricamız bu olacak. Bu Leslie ile başlayalım. Galatasaray bu transferi bitirdi galiba.
3: Evet, gerçekten de çok büyük bir uğraş sonrasında 1-1,5 aydır Galatasaray Premier Lig'de 35 maç oynamış. Fransa U21 milli takımında uzun süre forma giymiş ve genç yaşına rağmen maç sayısı ve tecrübesi yüksek olan Fransız oyuncuyu kadrosuna kattı artık Galatasaray. Ve nitekim de Sayın Abdullah Kavukçu güzel uçağıyla bu transferi bitirmek, finalize etmek ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için yurt dışına gitti. Hani derler ya, belki yarın, belki yarından da yakın Leslie İstanbul'a gelecek ve Galatasaray takımıyla birlikte antrenmanlara başlayacak. 35 maç oynamış. Nitekim de 1.90 boyunda. Özellikle Galatasaray orta sahasında Lucas'ın, Lemina'nın, Sara'nın boy ortalamasına bakarsak Galatasaray'ın böyle kule gibi bir orta sahaya, bir kesiciye ihtiyacı vardı. Okan Hoca'nın da özellikle Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında dile getirdiği, içeride toplantılarda söylediği bir şey vardı. Daha dinamik, daha atletik, orada oyunu hızlandıracak bir isme ihtiyacımız var diyordu ve Leslie bu görevi görecek. Kesinlikle rotasyon transferi değil. Net anlamda Okan Hoca'nın tahtaya ilk 11'de direkt olarak ismini yazacağı bir isim Leslie.
2: Yani Torreira'nın yanına yazacağı oyuncu mu?
3: Belki Torreira'nın yanına, belki Sara'nın yanına. Orada bir anlamda her zaman rekabet başarıyı getirir. Leslie orta sahaya çok açık bir şekilde rekabeti getirecek ve forma savaşını kim kazanırsa, yeleği kim alırsa Okan Hoca ona teslim edecektir.
2: Maliyetleri ne?
3: Kontrat şartlarını da söyleyeyim. Bir kere burada da özellikle Galatasaray yönetimi Perşembe sabahı, yanlış hatırlamıyorsam, Burnley'nin sahibi Amerikalı bir şirket, ALK adında bir şirket, oranın en üst düzey yetkilisiyle Alan Pease'le görüştü ve Burnley'i şuna ikna etti. Chelsea'den geçtiğimiz yıl Burnley kulübü Leslie'yi 28,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı ve aynı rakama Galatasaray'a veriyor. 3,5 milyon pound kiralama, 22 milyon pound da satın alma opsiyonu. Ama euroya vurursak bu yaklaşık 5,5 milyon euro bir kiralama ücreti, 23 milyon euro da satın alma opsiyonu olacak.
2: Zorlu
3: Leslie'nin
2: mu?
3: Şu an başarı kriterli bir anlaşma. Leslie sezon boyunca Galatasaray'da 25 maçta süre almayı başarırsa direkt olarak opsiyon maddesi devreye giriyor ve o gün itibariyle de Leslie Galatasaray oyuncusu olacak. 1+4 yıllık bir kontrat. Kısaca Galatasaray aslında bu oyuncuyu kiralık olarak almıyor. Çok güvendiği ve inandığı için de 4 yıllık kontratı da şimdiden devreye girmesiyle birlikte futbolcuya vaat ediyor. Özellikle bu transfer sürecinde Kan Hoca oyuncuyla FaceTime'dan görüştü. Victor Osimhen FaceTime'dan futbolcuyla görüştü ve nitekim de böylesine genç, potansiyelli 22 yaşındaki bir futbolcunun da Türkiye'ye Galatasaray'ı tercih etmesinde Osimhen de çok büyük bir rol oynadı.
2: Gelelim Davinson meselesine. Davinson gidiyor mu, kalıyor mu?

0: Neler oluyor hatta?
1: Ya Davinson Sanchez olayını kurcalayan, kaşıyan kişi George Gardi. Yani Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir isim ki gerçekten de hani fırsat niteliğinde çok fazla transferde aracı oldu Gardi. Burada hakkını yememek lazım. Geçtiğimiz yılda kendisiyle röportaj yapmıştım. İşte Mertens'i, Icardi'si, Torreira'sı, işte Victor Osimhen'i
0: Osman da vardı.
1: birçok transferde var. George Gardi hakkını yememek lazım. Icardi'si ilk başta serüven öyle başlamıştı. Şimdi burada Como kulübünün Davinson Sanchez'e karşı yaklaşık 2 aydır çok büyük bir ilgisi var. Komodo zekice hareket ediyor George Gardi ile birlikte ve Galatasaray'la olan ilişkilerinden dolayı Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için Komo'nun tayin ettiği kişi, transferde görevlendirdiği isim George Gardi. Ve George Gardi geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ama burada İtalyan işi kurnazlık diyeceğim. İtalyan işi transfer operasyonu diyeceğim.
0: Ne
1: Niye
0: yaptılar?
1: bunu söylüyorum? Çünkü Gardi İstanbul'a gelmeden evvel İtalya'da yakın olduğu çok popüler fenomen olan herkesin takip ettiği
0: Gazeteci.
1: gazeteciler mi diyeyim? Transfer habercileri şöyle bir haber girmeye başladı İtalya'da. Como Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya yakın 18 ila 20 milyon euroya bu transfer sonuçlanacak. Şimdi bu bir aslında ön hazırlıktı, ön hazırlık çabasıydı. Galatasaray'ı o noktaya getirmeye çalışıyorlar. Sosyal medya ve bu etkili isimleri kullanarak ama Galatasaray net bir şekilde bu oyunu görmüş durumda. Ve nitekim de görüşmede Galatasaray kulübü George Gardi'ye net şekilde rest çekti. Sayın Abdullah Kavukçu, George Gardi ile yaptığı görüşmede ben Davinson'u satsam yerine alacağım oyuncular 35-40 milyon euro. Bana bu rakamları getirmeden karşıma daha iyi çıkma dedi ve resti çekti. Gardi'nin görüşmede getirdiği teklif 20 milyon euro artı bonuslar. Yani totalde maksimum 23-24 milyon euroya çıkıyor Komo'nun teklifi. Ama Galatasaray çok net. Bu saatten sonra 30 milyon euro da getirsen, 35 de getirsen kabul etmiyorum diyor
0: Öyle mi?
1: Galatasaray. Net. Çünkü Davinson Sanchez iyi bir turnuva geçirdi. Galatasaray'da 4 yılı tamamladı. 3 sezonu tamamladı. Üçünde de şampiyon oldu. Niye ben böyle bir risk alayım diyor Galatasaray. Ben doğru yaptığı görüşündeyim. Davinson Sanchez'in yerine getireceğin oyuncunun aynı performansı, o patron performansını verme garantisi var mı? Yok. Eğer ki ben savunmamın komutanını, liderini vereceksem de çok iyi bir rakama veririm diyor Galatasaray.
0: O rakam ne Galatasaray için?
1: Bundan 2 hafta önce 30'du. Ama
0: Şimdi?
1: şimdi 35-40'tan aşağı Galatasaray masaya oturmayacak. Çok net. Bir de son dönemde ya şu var. Como o kadar planlı şekilde belki de ilerlemiş ki. Davinson Sanchez'e de el sıkışma noktasına gelmişler. Hani bugün İtalyan basınından servis ediliyor. Görüyorum sosyal medyada. Hayır, ben cumartesi günü 3-4-3'te Haluk Yürekli ile olan yayında söylemiştim. Cin şişeden çıktı bir kere. Davinson Sanchez sıcak bakmış dedim Como'nun teklifine. Ama gelinen bu süreçte Gardi'nin adımları Galatasaray'ı daha aşağı bir rakama ikna etmeye çalışıp Davinson'u götürme çabası sonrasında Galatasaray çok net set çekti. Davinson Sanchez'i satmıyorum. Ama eğer ciddi şekilde masaya geliyorsanız da
0: 35'i koy.
1: 35-40'tan aşağı bir teklifle gelmeyin dedi ve kestirip attı. Çok net.
0: Peki şimdi burada Galatasaray'ın planı şu aynı zamanda. Ya sen az önce anlattın. Biz bu oyuncuyu satıyoruz. Aslında satmak gibi bir niyetimiz yok. Velev ki sattık, onun yerine alacağımız oyuncunun maliyeti bu kadar. Sadece bizim için bir değişim olur. Yani 35 aldık diyelim. Kemiksiz bir şekilde onu bir transfere yatırıp bir oyuncu getireceğiz.
1: Tabii. Ya bir de niye bu riski alayım diye düşünüyor Galatasaray.
0: Haklı.
1: Değmezse. Ha şunu da söyleyeyim.
0: Ama
1: Davinson
0: isimleri
1: Sanchez evet.
0: konuşalım.
1: Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İtalya'da çok iyi bir şehir. Henry Orta, hocası Fabregas vesaire. Orada Davinson Sanchez'de net görüşmeler oldu. Bunu söyleyeyim.
0: Belki
1: Davinson
0: adam
1: Sanchez de
0: değiştirebilir.
1: şunu söylemiş. Kulüpler anlaşırsa ben Como'da forma giyerim. Ama Davinson Sanchez'in yaptığı şu değil. İnsanlar bunu karıştırmasın. İtalyanlar bu şekilde servis etmeye başlamış. Rest çekti. Galatasaray'dan ayrılıyor. Como'ya evet dedi falan. Böyle bir durum kesinlikle yok. Davinson Sanchez ne Galatasaray yönetimiyle ne Okan Hoca'yla ayrılıkla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Ama burada Gardi'nin yaptığı çok
0: Şeytanlık.
1: kurnazca bir olay. O yüzden buna da net bir şekilde geçit vermeyecek Galatasaray.
0: Ama transfer masada
1: Tabii.
0: giderse ne yapacak Galatasaray? Kimince?
1: Ya şimdi ben
0: Van
1: burada
0: Dijk.
1: matematiğin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani orada çekilen reste hani yerine alacağım İsim 35-40 milyon euro diyor değil mi? Bayern Kim Min-jae için 40 milyon euro istiyor abi. Şimdi Van Dijk'ı da yani Kim Min-jae bana göre Davinson Sanchez eğer 40'ı koydu masaya ya da 35'i koydu masaya Como. Davinson Sanchez de dedi ki bana izin verin ben gidiyorum. Davinson Sanchez'in boşluğunu bence doldurabilecek potansiyel dinamizmiyle, yaşıyla, tecrübesiyle, potansiyeliyle bence o isim Kim Min-jae.
0: Burayı da biliyor.
1: Bana göre burayı da biliyor ama Kim Min-jae'nin rakamı da 40'tan aşağı değil. Hadi onu da 35'e aldın diyelim.

0: Şimdi Abdülkerim hamlesi çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi ama sürat ve hızlanma konusunda sıkıntılar yaşayan bir stoper profili. Siz Abdülkerim'in yanına 35 yaşında şu an olan Van Dijk'i koyarsanız sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ben eğer ki Davinson Sanchez bence Galatasaray geri adım atmayacak. Umarım da gitmez. Ama patron giderse, Davinson Sanchez giderse onun boşluğu bana göre Van Dijk'la dolmaz. Van Dijk çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir ikon. Bu ayrı bir şey. Ama Galatasaray hatırlar mısınız? Yani yaşı bize yakın olan isimler hatırlar. Galatasaray 2002 senesinde Frank de Boer'u almıştı.
1: Evet.
0: Hollanda futbolunun efsane stoperi.
1: Barcelona'dan getirmişti galiba, değil mi? Onu öyle hatırlıyorum ben.
0: Evet. Frank de Boer ne olmuştu hatırlıyor musunuz
1: Hatırlıyorum.
0: Galatasaray'da? Yanlış anlamayın patates olmuştu. Yani ben Van Dijk hamlesini de kimse kusura bakmasın buna potansiyel olarak benzer nitelikte görüyorum. 35 yaşındaki Van Dijk'la Davinson Sanchez'in ağırlığı inanın bir olmaz.
1: Burada peki Van Dijk diyen bir grup var Galatasaray'dan anladığım kadarıyla.
0: Dolduramaz. Bence Van Dijk, Davinson Sanchez'in boşluğunu dolduramaz. Çünkü 35 yaşında. Kaldı ki Hollanda milli takımının son Dünya Kupası'nda yediği golü bakın Van Dijk vurduruyor orada kafayı. Ve ha şunu da söyleyeyim bu arada. Van Dijk'la alakalı da Galatasaray tabii ki farklı projeksiyonları ve ihtimalleri göz önüne alarak transfer görüşmelerini yapıyor. Van Dijk için Liverpool'un istediği rakam, bunu da söyleyelim buradan duyurmuş olalım. 10 milyon euro istiyor Liverpool Van Dijk için. Oyuncu da 12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bunu da belirteyim ama 35 yaşında. Bence oraya Davinson Sanchez eğer umarım gitmez ama giderse enerjisiyle, tecrübesiyle dediğim gibi orayı doldurabilecek isim Kim Min-jae.
1: Atlet bir stoper arıyor yani
0: Tabii.
1: Galatasaray.
0: Tabii.
1: Peki bu detay önemli. Kim Min-jae Galatasaray masasına ne kadar güçlü peki?
0: Kim Min-jae yaklaşık olarak iki transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray o tekliflerde kiralama üzerine durmuştu. Gerçekleşmedi o süreçte. Bekleyip görmek lazım. Hatta Singo'yu aldığı dönemde Kim Min-jae Galatasaray'ın masasındaydı öyle söyleyeyim sana.
1: Öyle mi?
0: Geçen yıl.
1: Geçen
0: Tabii.
1: yıldan beri var yani
0: Tabii
1: Galatasaray'ın
0: tabii.
1: gündeminde. Peki
0: Var.
1: gelelim bu 10 numara işine. 10 numara transferi. Şimdi görüyorum da sen de aktarıyorsun. Birkaç haftadır da konuşuyoruz. Can Uzun değil de esas olarak bu Bruno Fernandes meselesi. Orada Galatasaray anladığım kadarıyla bir hayli bir yol kat etti ya da kat edebildi mi? Öyle söyleyeyim.
0: Ya Galatasaray bir kere net bir şekilde o marka transferi, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini, 5. şampiyonlukta olan inancı ve vibe'ı yükleyecek olan bir isim almak istiyor. Yani paranın, o bonservis bütçesinin çok büyük bir kısmı 10 numara transferine bir kere yatırım yapılacak. Orası için çok ciddi bir çalışma var ve uzun süredir var. Niye? Çünkü farklı alternatiflerle Galatasaray çok uzun süredir görüşüyor. Bu bir süreç zaten. Transfer bir süreç. Farklı parametreleri var. İşte bakın Can Uzun'u gittin istedin. 60 diyordu Frankfurt, kırılmıyordu. İşte Almanlar hala 60 yazıyor ama onlar eski bilgi hep. Frankfurt Can Uzun için 50 milyon euroya düşmüş durumda. Yani en azından Galatasaray şu anda Frankfurt kulübünü transfer pazarlık masasına çekmeyi başardı. Nasıl başardı? Can Uzun'la görüşerek başardı. Turnuva bitti. Galatasaray Can Uzun'la birebir direkt olarak temasa geçti. Futbolcu dedi ki eğer anlaşırsanız ben Galatasaray forması giyerim Galatasaray'a gelirim. Ben nitekim de bunu temsilcisi ve ailesi. Ailesi çok iyi bir Galatasaraylı bu arada Can Uzun'un. Araştırdığında herkes görür ailesinin Galatasaray formalı fotoğraflarını. Hani ciddi böyle kapalı da maç izlemiş bir ailesi var Can Uzun'un. Futbolcunun da bu tavrı sonrasında Frankfurt'ta şu anda 50'ye düşmüş durumda. Ama Galatasaray'ın Can Uzun matematiği doğru olan gördüğü matematikte de Can Uzun için Galatasaray'ın ayıracağı Frankfurt'u çekmeye çalıştığı bonservis bedeli 30 ila 35 milyon euroya doğru tercih olacağını düşünüyor
1: Ve
0: Galatasaray.
1: Galatasaray buraya
0: Can Uzun.
1: çekerse anladığım kadarıyla lak diye yatırıp oyuncu
0: Tabii
1: getirecek.
0: bir ama işte bu uzun süreç yani şu an 50'de makas sen 30-35'tesin. Bruno Fernandes'te de Galatasaray yine yaklaşık 1,5-2 aydır hatta ara transfer döneminde de hayal ettiği isimlerden bir tanesi de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes için de Manchester United ilk günlerde 50 milyon euro talep ediyordu. Bugün gelinen noktada 40 milyon euroya kadar düşmüş durumda o transfer pazarlığı
1: Daha
0: ama
1: düşmesi bekleniyor mu?
0: ya düşer mi bilemiyorum. Ha oyuncuyla da daha yavaş yavaş turnuvadan yeni çıktığı için Galatasaray kontağını kesmiş değil. Futbolcu Manchester United'dan 12 milyon pound kemiksiz rakam alıyor. Galatasaray'dan ilk hatta bunu herhalde bir 3-4 hafta önce kapak yapmıştık. Osimhen'in kontratını istiyor diye.
1: Aynen.
0: 21 milyon euro talep etmişti. Galatasaray'da Bruno Fernandes'in rakamını 15-16 bandına düşürürse Manchester United'ı daha da baskılayacak, daha da presleyecek. Futbolcuyla el sıkışıp burada iki ismi anlattım. Enkisio biraz daha profil olarak belki yani Bruno Fernandes'le kıyasladığın zaman daha biraz farklı bir profil yani daha alt segmentte diyebiliriz aslında Enkisio için. Paraguay milli takımıyla A milli takımımıza karşı mücadele de etmişti Enkisio. 22 yaşında o da genç bir oyuncu fakat yani ben Orada 10 numaranın ağırlığını, stresini, baskısını Galatasaray'da, büyük hayaller kuran Galatasaray'da kaldıracağını düşünmüyorum. Ama transfer olur. Şimdi gelmeden de hani asit dökmek de istemiyorum. Ama Enkisio ile alakalı şimdi şöyle farklı nüanslar var. Pozitif ve negatif anlamdakileri söyleyeyim. Pozitif anlamda maliyeti diğer alternatif olan oyunculara göre daha düşük. Direkt olarak 28'den başladı pazarlık. 25-24'te de iniyor yavaş yavaş. Maliyet daha düşük. Yıllık ücreti daha düşük. Bonservisle birlikte ama...
1: Soru işareti şey mi? Enkisio... Yani genç alıyoruz ya kesmezse.
0: Ya tabii bir de Enkisio'nun yanlış hatırlamıyorsam 2023-24 sezonunda menisküsünü yırtıyor Aydın. 6,5-7 ay sahalardan uzak kalıyor. Devam eden sezonlarda da bu kadar uzun olmasa da sakatlık problemi yaşıyor oyuncu. Enkisio'da bir sakatlık diziyle alakalı kaldı ki diğer iki sakatlığında diziyle alakalı yaşıyor. Yani menisküs yırtığı olduktan sonra hep diziyle alakalı problemler yaşıyor. O yüzden orada içeride Enkisio ismi evet gündemde var mı? Var. Masada var mı? Var. Teknik heyete sunuldu mu? Sunuldu. Yönetim görüşme yaptı mı? Yaptı. Ama favori Enkisio ile alakalı... Çekinceler var onu
1: peki,
0: söyleyeyim.
1: Favori kim Galatasaray yönetiminde o bölgenin favori adamı kim abi?
0: Ben şu an 3 oyuncu saydım ama benim bildiğim 5 tane aday var. 5 farklı oyuncu var. Kim olur? Bence madem hedefin büyük, madem çeyrek final hayal kuruyorsun, madem Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacaksın. Abi gözün kapalı orada paraya bakmadan getireceksin.
1: O parada var diyorlar.
0: Bruno Fernandes'i bence getirmeli Galatasaray ya da Can Uzun'u bence getirmeli Galatasaray. Bence ya Bruno Fernandes ya Can Uzun olmalı diye düşünüyorum ben.
1: Ya bu iyi bir tartışma ama galiba Bruno Fernandes bütün havayı da değiştirir özellikle.
0: İnanılmaz ya. Düşünsene Aydın. 10 numarada Bruno Fernandes, kanatlar Sané, Barış, en ileride Osimhen.
1: Tabii.
0: Çok Alman milli takımı, Türk milli takımı,
1: Nijerya
0: Portekiz milli takımı. Önde Avrupa'nın en iyi 3 golcüsünden 4 golcüsünden bir tanesi. Yani muhteşem işte.
1: Bir de şu da var Naci. Biraz bu Greenwood transferi sonrası da biraz doğal olarak ya. Hadi Galatasaray ne yapıyor, hadi Galatasaray ne yapıyor. Galatasaray'da da biraz bu anlamda beklenti de bence iyice yükseldi. O yüzden Bruno Fernandes sanki daha fazla baskılanacak oyuncu gibi.
0: Tabii.
1: Peki evet. Bir diğer meseleye geçelim. Galatasaray'da bir de bu kalanlar gidenler meselesi var. Bu arada bir not, onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi bütün takımların derdi bu yabancı sınırı. Yani bazıları tamam biz böyle devam edelim diyor. Bazıları değişsin istiyor vesaire. Bu süreç devam ediyor. Ama özellikle Galatasaray üzerinde şunu söyleyeyim. Geçen Spor Dijital'de yayındayken böyle konuşurken fark ettim. Şimdi Fenerbahçe oyuncu yollamaya çalışıyor. Alıyor ama büyük dert yollamaya çalışmak. Beşiktaş gez aynı şekilde. Trabzon'da o tablo çok hakim olmamakla birlikte oralarda da ister istemez sıkıntı var. Abi yabancı sınır meselesine bakıyorsun Galatasaray çok temiz getirmiş ya. Abi yani bu... şu an Galatasaray Nelson'u elinden çıkaracak. Onun dışında gençler de var.
0: Yelert.
1: Yani Galatasaray oyuncu alma konusunda aman 4 tane 5 tane yol yanında değil. Yani iyi planlama yapmış kardeşim Galatasaray.
0: Abi bir laf var ya Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin.
1: O işi yapmış abi.
0: Yani şimdi ben burada zaman zaman hakkaniyetli ve adaletli gitmek istediğim zaman Galatasaray yönetimiyle alakalı çünkü ortada bir başarı var, şampiyonluklar var, önemli transferler var, finansal olarak yakalanan bir disiplin tablosu var. Ben bir saniye sakin dediğim zaman beni bir grup takdir ediyorum. Dayak yiyeceğiz abi, yumruk yiyeceğiz. Bu işin ceremesi de bu. Artıları var, eksilerini de göğüsleyeceğiz. Göğüslemek benim görevim. Hiç problem değil. Ama ben Galatasaray yönetiminin avukatı falan değilim kardeşim. Ben Galatasaray dostuyum. Galatasaraylıyım. Ben gazeteciyim. Aynı zamanda da Galatasaraylıyım. Sizin aranızdaki bir insanım ben aynı zamanda. Galatasaray taraftarının arasındaki bir insanım. Basın mensupluğum dışında. Şimdi burada abi senin şu anki kontenjanın ne? 9+1. Sen hiç kimseyle diğer rakiplerin aksine demek ki doğru bir planlama yapmışsın.
1: Yapmış.
0: Sen içeri yabancı çöplüğüne çevirmemişsin. Direkt olan isimleri tercih etmişsin. Burada da abi hakkını vermek lazım.
1: Tutmayana da doğru şekilde yollamışsın.
0: Net.
1: Yok dışarıya yolla kiralık. Yani bu çok az bu arada.
0: Eksilerin var mı Aydın? Eksilerin var.
1: Olur öyle şeyler.
0: Ama artıların daha fazla. Benim hep söylemek istediğim nokta bu.
1: O işi iyi becermiş onu söyleyeyim. Evet. Yani Galatasaray o planlamayı yapmış. Eli rahat. Yani şöyle 12+2 olursa başka bir senaryo ama tabii. 10+4'te kalırsa Galatasaray'ın abi, panik yapacağı bir durum yok diye düşünüyorum.
0: Şu an Fenerbahçe Greenwood'a harcadığı para kadar göndermeye çalıştığı futbolcuları harcayacak. Mecbur harcayacak abi.
1: Ne yapacaksın?
0: Yani sen böyle bir tabloyla karşı karşıya değilsin ve senin tıkır tıkır takımına paranı ödüyorsun. Bak Osimhen 10 Temmuz'da İstanbul'a geliyor, antrenmana çıkıyor. Sarası, Torreira'sı, İlkay'ı ilk gün tak birinci gün çalışmaya geliyor. Niye? Çünkü sen aynı zamanda mali disiplini de sağlamışsın. Ya Galatasaray kulübünün 3 ay maaş içeride diyordum ya hatırlıyor musun bir önceki programda? Abi Galatasaray takımına 3 hafta içinde 33 milyon euro para ödedi ya Galatasaray yönetimi. Bunlar işte çok önemli. Oyuncu ne yapıyor abi? Sadece sahaya odaklanıyor. Galatasaray'a duyduğu...
2: Reklam.
0: dışında. Bankam,
2: Mbappe mi, Yamal mı, Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
6: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatler 13.05'i gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak? Mason Greenwood Fenerbahçe'de yakında açıklama var ve Beşiktaşların Trossard beklentisi devam ediyor. Yine Trabzon'da da bir drone gelen hamlesi var. Hepsini konuşuruz. Biraz daha Beşiktaş ağırlıklı gideceğiz bu programda. Önce bir Atakan Kurt'a merhaba diyelim. Atakan abi, selamlar, hoş geldin.
7: Selamlar, sevgiler Şahancığım, yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum abi. Yani transferlere gireceğim ama genel olarak birçok kişinin sevdiği, iyi bir yorumcu olan Nihat abi, Nihat Kahveci, talihsiz bir olaya karışmış dün. Daha doğrusu eşiyle talihsiz bir olay yaşamış daha doğrusu. Abi restoranda, bir restorana gidiyor, eşiyle tartışıyor. Darp ettiği iddiaları var. Ardından darpın ardından eşine masadaki şişeyi fırlattığı söyleniyor. O sinirle de çıkıp alkollü aracıyla kaza yaptığı iddia ediliyor. Bununla ilgili istersen bir başlayalım, ya da bizi ilgilendirmez mi dersin, ama hani Nihat Kahveci sevilen bir isim olduğu için, Beşiktaş'ın da efsanesi olduğu için bir bununla başlamak istedim.
7: Yani özel yaşantılarda, evliliklerde, ilişkilerde bu ve buna benzer şeyler olabiliyor. Sinirler gerilebiliyor. İnsanlar kavga edebiliyor. Hiç olmadık tasvip olmayan hareketlerde bulunabiliyorlar. İnşallah toparlarlar, inşallah düzelirler. Sonuçta birbirini seviyorlar. Tutkuyla olan hareketler bunlar. Daha sakin olurlar, tatlıya bağlarlar. Biraz eşi biraz baskın bir karakter, dominant bir karakter. Muhtemelen onun etkileri olabilir ama inşallah. Nihat Kahveci benim çok sevdiğim arkadaşımdır, dostumdur. Yılların vermiş olduğu bir dostluk vardır. İnşallah en kısa sürede toparlarlar, tatlıya bağlarlar.
6: İnşallah diyelim. Hani belki bilmeyenler olduğu için böyle bir girmek istedim bu konuya da. Abi diğer taraftan Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı dün. Dedi ki Muhammed Salah gerçeği yansıtmıyor. Yalan haber dedi, ama Trossard'ı daha ucuza alacağız. Ben dedi geçen sene daha yüksek fiyat teklif ettim. Daha yüksek maaş teklif ettim. Hani bu sene daha azına teklif ettim ve Trossard'ı alacağız dedi. Sence bu açıklama iyi oldu mu? Yükseltmesinler fiyatı veya problem çıkarmasınlar Trossard için.
7: Yani iş bitti zaten Cihan. Yani %99.9 bitti. Ben birkaç gün içerisinde gelip imza atacağını düşünüyorum. En geç Cuma'ya kadar İstanbul'da olacağını ve sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. İlk maçta değil ama ikinci maçta oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi transferler yapıyor. Trossard iyi transfer. Önder Özen normalde 25-30-35 milyon euro bantlarında hiçbir oyuncuya para ödenmesini istemiyor. Böyle paraları, rakamları ödemeyelim. Biz Fenerbahçe'yle Galatasaray'dayız. Bizim genlerimizle, genetiğimizle, geçmişimizle, background'umuzla bu yok. Daha önce de yaptığımız planlama neticesinde daha ucuz maliyetli oyuncular aldık ve birkaç sene sonra şampiyonluklar elde ettik. Bu bizim için aslında bir şans ifadesini kullandı. Böyle paralar vereceksek eğer, bir iki sene sonra bu oyuncuların satışından sonra bu verdiğimiz paraları geri alalım ifadesini kullandı. Serdal Dal da Önder Özen'e seninle aynı fikirdeyim. Bence de böyle yapalım ama Trossard konusunda sorumluluğu üstüme almak istiyorum. Trossard'ı çok istiyorum, taraftar da çok istiyor. Trossard'ı alalım ama diğer oyuncular da senin dediğin yoldan, planlamadan ilerleyerek ifadesini kullandı. İyi transferler oluyor. İlan Pakeli geldi. İyi bir alternatif. Trossard iyi bir sol kanat zaten. Dünyaca ünlü ki geçen sene ve Dünya Kupası'nda müthiş işler yaptı. Onun dışında baktığında iyi bir kaleci aldı. Beşiktaş Nübel çok iyi bir kaleci. İyi bir yedekleme yaptı. Doğan Alender aldı. Orayı çözdü. Oğuzhan'ı aldı. Herhangi bir sakatlık sorunu yaşamazsa özellikle ofansif anlamda ön tarafta gerçekten çok atletik bir oyuncu. Fransa'da verilerde, ofansif verilerde driblingde mesafe kat etme, orta pas, şut anlamında Mendes'den sonra en iyi bek. Sadece defansif sıkıntılar yaşıyor ama biraz tutturursa bu ligin içinden geçer amiyane tabir. Sağ bekte Murillo var. Bence yedeği Taylan konusunda problem yaşanır. Oraya bir sağ bek lazım. Taylan'a kiralık vermesi lazım Beşiktaş'ın. Yine Mustafa Eren Ekimoğlu da kiralık gönderilmeli. Benim şahsi fikrim. Santafor alınacak. Orta sahada Salih Özcan transferi çok iyi bir transfer. Milli takımda İspanya ve ABD maçlarında Orkun'la beraber mükemmel oynadılar. Çok iyi yer tutabilen, alanını kapatabilen, deneyimli, top kaybetmeyen çok iyi bir 6 numara. Tam İtalyan'ın istediği bir oyuncu. Orada Endidi'de eğer kalacaksa iş yapar ki ben çok İtalyan'ın oyununa uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Oraya bence Endidi'yi gönderip iki tane orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi middle half başında Salih, Endidi, Orkun, sol bek Ottara, sağ bek Murillo, savunmada Agbadou, Jalo, sağ ön Çenli, solda Fakili, forvette de Onyanju şeklinde çıkar Beşiktaş. İkinci maçta da solda Trossard oynar ve belki orta sahaya bir takviye daha gelebilir. Beşiktaş forvete 1, orta sahaya 2, sağ kanada 1, sol stopere sol ayaklı stoper bir tane olmak kaydıyla 5 transfer yapacak ama bence sağ beke de bir oyuncu lazım. Murillo'yu yedekleme açısından. Çünkü ben kampa gittim. Slovakya'daydım geçen hafta. Hazırlık maçını da izledim. Antrenmanları da takip ettim. Taylan potansiyeli olan, yetenekleri olan ama baskı ve stres anında çok istediklerini sahaya yansıtabilen bir oyuncu değil. Önündeki Çerni'yi, yanındaki Endidi'yi ve arkasındaki kaleciye ya da stoperlere olumsuz etkilendirebilen bir oyuncu. Bu yüzden oraya iyi bir yedek sağ bek lazım diye düşünüyorum.
6: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Evet, güzel anlattın abi bu isimleri de. Şimdi bonservisini bu sene ödeyecekleri Orkun dahil, biliyorsun zaten hani 2030'a kadar taksitler halinde ödenecek de bu yıl başlayacaktı Orkun'un taksitleri de. Beşiktaş 6 oyuncu aldı ve kasadan şu an için 50 milyon civarında bir rakam çıktı. Şimdi de 20 Trossard desek 70 olacak. Daha sol stoper, sağ açık forvet var. Bir de Batrakov denmiş 25 milyon. Fatavu deniyor 20 milyon. Vlahovic deniyor. Yani kasadan yaklaşık 150 milyon gibi bir rakam çıkacak. Evet, şimdi Beşiktaş taraftarlar bana diyecek ki ya Cihan'cığım bir hani bırak karışma, sen muhasebeci misin, tadını çıkaralım diyecek ama hani ileride bu Beşiktaş için bir problem yaratır mı? Gelen bir kaynak yok. Sürekli bir dikili taştan bahsediliyor. Gayrimenkul işinden bahsediyor Serdal Adalı ama hani ben Beşiktaşlı olsaydım eğer bir tedirginlik yaşardım. Galatasaray da bunları yapmıştı. Sonra 3. ligden gitti Kerem'i aldı. 2. ligden gitti Barış'ı aldı. 4 milyona hatırlarsın Fransa'dan bir oyuncu almıştı ki o zaman Galatasaraylılar çok sevinmişti. Sıkıntılı bir sürece girmişti. Yani Beşiktaş da sırf bu senesini kurtarmak için böyle bir duruma düşer mi sana göre?
7: Ya Beşiktaş maliyetli bir oyuncu daha alır. Diğerleri kiralık opsiyonlu olur zaten. Beşiktaş yaklaşık 125-130 milyon euro civarı bir para harcayacak. Sponsorlardan ve dikil taştan gelen para ile zaten 100 milyon euro bütçe ayırmıştı Serdar Adalı. Bekleyip göreceğiz bakalım neler olacak. Vlahovic de bekliyor. Vlahovic olmazsa orada işte başka isimler de var. Ben de merakla bekliyorum. Önerilen isimler var. İşte Sherlock için nabız yoklanıyor, Vlahovic bekleniyor. Orada olmazsa bu oyuncular belki Patrik Schick'le alakalı yine görüşmeler hızlanabilir. Bu üç oyuncu olmazsa Lukaku'yu son dakika alabilirler ki Serdar

0: ifadesi var. İstiyorsan bugün gidip alayım diye. Kelly Lukaku bence eğer sakatlanmazsa bu ligde çok iş yapar. Yedek olmayı kabul ederse son 30 dakikalarda her maçta gol atar. Milli takımda Dünya Kupası'nda bunu gördük. Çok etki ediyor. Yani stoperleri haçık atar, amiyane tabir dövüyor. Yani Beşiktaş bence kötü işler yapmıyor. Bunu da zaten yakın zamanda göreceğiz. Zaten 5 senedir Kasım'da Ligi Avlu Atanlı Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bu sene zirveye tutunabilirse, sonuna kadar zirve yaşında bulunabilirse bence muazzam işler yapar. Önder Özen şunu söylüyor. 5 senedir Beşiktaşların bir düşüncesi, bir yorumu vardı diyor. İşte sol kanada bir oyuncu istiyorlardı. Aldık diyor. Sağ tabu istiyorlardı, alacağız. Orta sağ diyorlardı, alacağız. Sağ kanat diyorlardı, alacağız. Sol ayaklı stoper diyorlardı, alacağız. Kaleci diyorlardı, aldık. Yani Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş'ın zaten baktığında Ohyanju, biraz Olaytan, Murillo, Çenli fena oyuncular değiller. Orkun iyi bir oyuncu. Bunların etrafına zaten iyi oyuncular aldığınız takdirde Beşiktaş iyi işler yapacaktır. Beşiktaş'ın tek sıkıntısı şu olur Cihan. Şimdi her maçta farklı 11 oynattığı için ve sürekli rotasyon yaptığı için ve 60'ta bekleri ve kanat oyuncularını çıkardığı için oyundan İtalyan'a, o kadro derinliğini sağlayamazsa problem yaşayabilir. Ve geçişlerde ve dönüşlerde eğer alanını kapatamazsa iyi kontrataklarda problem yaşayabilir. Bunları çözdüğü takdirde İtalyan'a ve Beşiktaş yönetimi, ben Beşiktaş'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü var.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan bir Ersin Destanoğlu transferi var. 3000 kilometre öteye transfer oldu Ersin Destanoğlu ki bence iyi de yaptı. Hani akıllı çocukmuş bu zamana kadar. Hani Beşiktaş'ın herhalde en az kazanan oyuncularından bir tanesiydi ve bir an önce daha çok kazanma isteği uyanmış olabilir. Hatırlarsın Chelsea'de de Oscar vardı. Bir anda işte Çin'e gitmişti galiba. Eşi ona demiş ki yarın Chelsea'de oynarken ayağının kırılmayacağı ne malum, gidelim hayatımızı kurtaralım tarzı bir şey söylemiş. Oscar'ın da açıklamaları vardı. İşte ben maaşımı hiç dokunmadım, primler bile devasaydı şeklinde. Şimdi Ersin de mi bunu düşünerek gitti? Sadece benim kafam şuna takıldı. Yani şimdi Beşiktaş Ersin'i neredeyse 13-14 yıldır büyüttü, yetiştirdi ve bir öz kaynak oyuncusu. Yani geleceğindeki transferinden, şu an Ersin çok genç, belki El Cezire'den sonra başka bir takıma daha transfer olacak. Neden burada bir yetiştirme payı istemedi? Hani 5 kuruş bonservis geliri elde etmeden hani free olarak sattı. Niye öyle bir şey yaptı? Oyuncuyu niye öyle gönderdi?
0: Çünkü Ersin sözleşme yenilemedi. Ben burada Beşiktaş taraftarıyla yıldızım barışmadı. Beşiktaş taraftarı beni istemiyor, protesto ediyor. Burada çok mutsuzum dedi ve sözleşme yenilemedi. Yenilemedikleri için, yenilemediği için zaten Doğan Alemdar aldı Beşiktaş yönetimi. Ersin de kendisini düşündü, geleceğini düşündü. Orada iyi para kazanacak. Allah kaza bela göstermesin, sakatlık yaşatmasın inşallah. Orada 3 sene iyi rakamlar kazanacak. İnşallah iyi de performans gösterir. Çocuk da geleceğini, çocuklarını, ailesini düşündü.
1: Şey ne oldu peki Atakan abi, Atakan Kurt? Bu taraftarla arası açılmıştı Serdal Adalı'nın. İşte Kasımpaşa'ya giden taraftar, Olimpiyat'a giden taraftar, ne bileyim şampiyonluk tecrübesi olan o çarşıdan bahsediyorum. Yani bununla böyle bir arası açılmıştı. Sadece kapalı tribünden bahsetmiyorum. Hani bir ara pandemide falan da mağdur edilmişti taraftar. Böyle devir hakkını falan kısıtladı. Yüksek fiyat politikaları falan uygulamıştı ki geçen hafta da seninle bunu konuşmuştuk. Aralar bir bozulmuştu. Taraftarı karşısına aldı demiştim ama bir yumuşatma operasyonu falan oldu mu, yoksa onunla ilgili bir durum yok mu şu an için?
0: Her şey sağ sonucuyla alakalı. Yani Beşiktaş iyi oynarsa, kazanırsa, Beşiktaş taraftarını skor ve oyun anlamında mutlu ederse hepsi unutulur şu an. Ama kötü başlangıç olursa, Beşiktaş sağ sonuçlarını eğer bulamazsa, yakalayamazsa ve iyi oynayamazsa, Allah korusun, Allah muhafaza, erken avlu atarsa, yani Serdar Dalı'yı elbette ki zor günler bekler. Çünkü hem 5 yıldır Kasım'da avlu atan bir Beşiktaş var, hem şu ana kadar verilen sözlerin tutulmasında problem yaşayan bir Beşiktaş var, hem de fahiş maç biletlerini satışa sunan bir Beşiktaş yönetim var. Elbette ki işi kolay değil. Serdar Adal İnci'yi bir sık dokuyor, elini taşın altına sokuyor. Çok araştırıyor, en doğrusunu almaya çalışıyor. Ve şunu diyor, ben eğer çok iyi bir takım kuracaksam, taraftarım mutlu olacaksa ve taraftarım gelip iyi bir takım izleyecekse bunun da sonuçları olacak. Ve parayı verecekler ve hem kulüp kazanacak hem de bu iyi takımı para vererek izleyecekler düşüncesinde. Göreceğiz. Yani transferde ve planlamada işler yapılıyor ama. Yani orada hakkını teslim etmek lazım Sayın Adalım.
1: Bence de. Yani sen şu an Murat Özen olsaydın sana şey derdim. Beşiktaş neden bu kadar fazla para harcıyor abi? Sonuçta Ekim Kasım gibi havlu atacak derdim ama demiyorum. Geçeyim ben Dünya Kupası'na. İzliyor musun abi Dünya Kupası'nı?
0: İzlemez miyim kardeşim? Bir mesaj olarak izliyorum. Her maçta amiyane tabir adeta ecel terleri döküyoruz Arjantin maçlarında. Çünkü yani bakıyorsun Arjantin hakikaten öyle aman aman bir takım değil. Ama işte o enerjiyle, sinerjiyle, Messi'yle son maçta Alvarez'le bir şekilde ilerliyor. Yani şimdi İngiltere maçı baktığın zaman şimdi Arjantin'den bireysel kalite anlamında çok daha iyi takımlar var. Şimdi kompakt olarak baktığın zaman Arjantin fena takım değil ama bireysel olarak baktığın zaman Messi dışında biraz Alvarez, biraz Lautaro dışında böyle aman aman bir oyuncusu da yok. Yani şimdi sol bekine bakıyorsun, Fransa'da yedek olmaz. Sağ bekine bakıyorsun, Fransa'da yedek olmaz. İşte Enzo Fernandez, McAllister, Paredes, Depal kötü oyuncular değiller ama İspanya milli takımında orta sahada oynatır mısın? Oynatmazsın. Yani büyük iş yapıyor Arjantin ya. Yani 39 yaşındaki bu oyuncunun aurasına tutundular ve gidiyorlar. Hepsi birbiri için oynuyor. İnanılmaz bir kaynaşma. Abi kardeşlik var. Yani buraya kadar gelmesi bile mucize biliyor musun bu oyunda? Yani baktığın zaman çok iyi bir takım değil. İngiltere maçı bence favori İngiltere. Ama Arjantin eleyebilir mi? Elbette eleyebilir. Ama yani Fransa bu turnuvayı kazanmazsa benim için çok büyük bir sürpriz olur. Çünkü Fransa herkesten daha iyi takım.
1: Bugün erken final var diyebilir miyiz o zaman? Fransa, İspanya.
0: Ya bu arada çok enteresan. Bu Dünya Kupası'nda milli takımların Fransa'ya en ters gelecek takım İspanya. Yani uyutur, ne olduğunu anlamazsın. İyi oynadığını zannedersin. Bir anda bir bakmışsın 0-2 olmuş. Yani İspanya Fransa'ya topu vermezse, orta sahayı ele geçirirse, o Dembele, Olise, Mbappe ile olan pas bağlantılarını kapatıp alanı daraltırsa Fransa'yı eleyebilir. Yani bugün Fransa Arjantin maçı olsaydı bence Fransa 3'ler 4'lerdi Arjantin'e. İngiltere'ye de 3'ler 4'lerdi. Ama İspanya maçı için aynısını söylemem. İspanya çok ters gelebilir Fransa'ya.
1: Evet ama tabii Fransa'ya da bakıyorsun Mbappe, Dembele, Doué, Olise falan böyle bir kadrosu var ve %100 daha performansına ulaşmayan oyuncular var. Ama dediğin gibi mesela ben biraz daha bu maçları işte iddianın risk oranlarına bakıp yorumlarım, onlar da kararsız kalmış yani, ikisine de aynı oranı vermişler böyle. İspanya'da biraz böyle düşen performansla geldi sanki, gol atmakta zorlanıyor, evet gol yemiyor ama yani böyle özellikle kilit defans yapan takımlara zor gol atıyorlar. Hani son maçı da böyle amiyane tabirle ite kaka kazandılar. Ama Fransa'da kale gibi savunma hattı var. Yine böyle rahat rahat gol atamayacaklar gibi penaltılar gider mi? Ne diyorsun?
0: İspanya set oyununu mükemmel oynuyor. Yani seti yaparken orada böyle uyutuyor, pas yapıyor. Zannediyorsun ki ya bunlar etkili atak yapmayacak. Ondan sonra bir üçgen yapıp savunmanın arkasına orta sahadan öyle bir adam kaydırıyor ve kaçırıyorlar ki anlamıyorsun. Yani bunu mükemmel yapıyorlar. Yani çünkü çocukluktan beri aynı sistemle oynadıkları için ve birbirlerini tanıdıkları için ve kapalı savunmanı nasıl açacaklarını bildikleri için orada anlamıyorsun. Mesela Portekiz maçı üçgen kurdular. Tek oynadılar. Oyarzabal'ı o kadar güzel kaçırdılar ki mesela gol olmadı ama yani Portekiz bile beklemiyordu mesela o atağı. Ya Fransa böyle uyutulup gol atılabilecek bir takım. İspanya'da bunu yapabilir yani.
1: Evet, diğer taraftan bir de Norveç maçı vardı. Erling Haaland da bugün ilginç bir şekilde fotoğraflandı. Dondurulmuş rakunla ülkesine döndü. İlginç bir adam zaten. Gol sevinçleri falan da garipti. Maçta bir durum yaşandı abi. Kameranın kablosuna çarpmış gibi gördüm ben ama FIFA'da ben çarpmadı kardeşim. Sensör bunu algılamadı dedi. Dün de yayında dinleyenlerimizle konuştuk. Hatta bazıları şunu söyledi işte, yerden 2,5-3 metre top havalandığında sensörler onları algılamıyor şeklinde, ama yani gözle görülür bir şekilde top çarpıyor ve Bellingham'ın önüne düşüyor. Yani 90 derece açıyla yere düşüyor. Gördün mü pozisyonu bilmiyorum ama
0: yani şöyle,
1: FIFA kendini gördüm, mi kurtardı?
0: Yani gördüm, bence de çarptı. Ama orta sahaya düştü top ya. Yani evet, durması lazım kurala göre, ama şimdi ceza sahasına düşse, oradan gelen topa kafa vursa, gol olsa %100 haklı. Yani çok böyle tamam, bir sitem edersin ama böyle aman aman ağlamaya, isyan etmeye gerek bir durum yok yani. Orta sahaya düşen bir top yani.
1: Ama yani Atakan abi, kural değil midir yani? Düşsene bunu, bizim abi, milli takımımız olduğunu.
0: Tabii ki de. Yani şunu düşünün insan. İngiltere'nin aleyhine olsaydı oyun devam eder miydi? Çünkü güçlü ülkeler ciddi anlamda kayrılıyor. Yani Fransa'da kayrılıyor, İngiltere'de kayrılıyor. ABD'de zaten kayrıldı. Adamın kırmızı kart iptal edildi. Bunlar yapılıyor ya. Maalesef yapılıyor.
1: Evet, Beşiktaş'ta peki başka isimler var mı? Madrid'den oyuncu alacağı söyleniyor. Dani ile ilgilendiği söyleniyor. Yine Julian Brandt gündemi var. Borussia Dortmund'daki oyuncu. Yine İtalyano'dan Fatavo'yu ile ilgili, ona demiş işte alın demiş. Bana getirin demiş İtalyano. Yani daha böyle sosyal medyaya veya televizyonlara veya radyolara düşmeyen, senin böyle içeriden aldığın bilgi var mı? Şu isim daha yakındır dediğin.
0: Leo Pereira var, sol stoper. Onunla ciddi anlamda ilgileniyorlar ve görüşüyorlar. Sol ayaklı bir stoper bu. Zaten yönetime 25-30 tane stoper önerildi. Çoğu sağ ayaklı diye şey oldu, elendi. Olmazsa olmaz sol ayaklı stoper istiyor. Beşiktaş yönetimi, Önder Özen ve İtalyan'ı. Leo Pereira ile ciddi anlamda görüşüyorlar ve bu işi bitirmeyi planlıyorlar. Çok isim var yani. Baktığın zaman şimdi bende de bakıyorum, Lucas Bergwall var Tottenham'da. Bu oyuncu için tabii yüksek maliyetli, çok iyi bir oyuncu. Ona bir şey yapmışlar, görüşmüşler, olabilir mi acaba diye. Tielemans acaba olabilir mi diye bir nabız yoklamışlar. Evan Goesant var, ona bir nabız yoklamışlar. Estela var, Maxime Estela, ona bir nabız yoklamışlar. Onun dışında şu anda telefonumda da kontrol ediyorum başka isimlerle alakalı.
1: Sen onlara bakarken şunu da sorayım yani. El Ricardo diye bir oyuncu vardı Beşiktaş'ta. Ne oldu abi? Bu çocuk kiralıktan da döndü. U23 kontenjanına da uyuyor diye biliyorum. Kampa falan da çağırmıyorlar. Ya bu çocuk nerede? Neden kimse bu çocuktan bahsetilmiyor? 2 milyon, 2,5 milyon bonservis ödendi. 2029'a kadar değil mi galiba sözleşmesi?
0: Steven Bergwijn önerildi.
1: İsimleri söylüyorsun.
0: Onun dışında Christian Torsvelt önerildi. Richarlison önerildi. Onun dışında baktığın zaman Hidamasa Morita önerildi ki bu Beşiktaş'ın geniş orta saha havuzunda var. Üçüncü olarak düşünüyorlar. Bir ve iki de başka oyuncular var. Hidamasa Morita var. Onun dışında Joan Vasquez, Thiago Leite yine önerilen başka isimler var. Rahma Sensu'yu önerildi, kabul etmediler. Sağ ayaklı diye. Dedim, Richarlison söylemiştim. Scamacca önerdiler. Guayanones'i önerdiler, Meksikalı. Çok kişi önerdiler yani. Ama tabii orada öncelikleri var Beşiktaş'ın. İşte az önce ilk saydığım sol stoperi istiyor hoca, onunla görüşüyorlar. Vlahovic'i istiyorlar, onunla görüşüyorlar. Onun dışında orada Sherlock ve Patrick acaba olabilir mi diye düşünüyorlar. Ama dediğim gibi bunlar olmazsa bu diğer isimlere yönelebilirler. Şu anda 5 yaşın önünde ciddi bir zaman var. Yani Ağustos

0: Temmuz'un ortasına kadar bir aylık bir süre var. Orada en doğru transferleri yapmayı düşünüyorlar, planlıyorlar.
1: Evet, bir de bu sezon yani Konferans Ligi finali Ankara'da oynanacak. Yani içinden bir ses Beşiktaş burada olur diyor musun? Yani sonuçta Konferans Ligi'ni alabilecek kapasitede bir kadro kuruyor. Hazır hoca da.
0: Galiba şey olmuş ama oradaki stat yetişmiyor diye yine Tüpraş stadını aldılar diye biliyorum.
1: Daha belli değil yani, yetişmezse yine İstanbul Beşiktaş'ı alacaklar Tüpraş'ı, ama şu an yetiştirmeye çalışıyorlar diye biliyorum. Ama yüksek ihtimal herhalde yani, bu haber çıktıysa yetişmez dediğin gibi.
0: Ya ben şu yorumdayım ve görüşteyim. 5 senedir Kasım'da ligi avlu atan, 5 senedir Avrupa'da başarılı olamayan ve hiçbir oyun tutturamayan, vasatı aşamayan, bir planlama yapamayan Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Kupası'nda final oynamasını beklemek hayal bence. Evet, elbette ki uyarsa olabilir ama çok düşük ihtimal. Adım adım, maç maç gitmek lazım. Yani bir çeyrek final, yarı final yapsa bile benim için büyük bir başarı. Ki ben yani bir çeyrek final yapsa, Mayıs'a kadar şampiyonluğu kovalasa ben ona bile tamam. Yani ona bile okeyim.
1: Evet, bir dinleyenimiz de demiş ki Türkiye'de insanlar neden Arjantin'i destekliyor anlamış değilim. Formasını alıp bayrağı sallıyor, çözemiyorum.
0: Şöyle, 2002, ben 94 Dünya Kupası'nda, 98 Dünya Kupası'nda ve 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız olmadığı için 94 ve 98'de işte Romario ve Ronaldo olduğu için Brezilya'yı destekledim. 2002'de tabii ki de Türkiye'yi destekledim. Ama finalde de yine Ronaldo'yu olduğu için, Rivaldo olduğu için yine Brezilya'nın Almanya'ya karşı almasını isterim. Ama ondan sonra da hiç Türkiye olmadı. 2006 sonrası da Messi gibi bir adam geldi dünya futboluna. Dünyanın gelmiş hep şeyin bir futbolcusu. Ondan sonra da tabii Messi'ci olduk. Yani Messi Arjantin'de oynadığı için Arjantin destekledi ama futbolu bırakırsa yarın bugün yine tabii ki de milli takım tercihimiz değişebilir Türkiye olmadığı zamanlarda.
1: Evet ya, bence de. Ya bir de Fransa, Almanya, hani İngiltere gibi. Şimdi ben tamam bu futbol ama biraz da zihnimde geliyor yani sömürge geçmişi olan takımları destekleyeceğim ve böyle Güney Amerika takımını desteklerim. Yani bizden gibi biraz böyle hani sokakları sıkıntılı. Hani biraz böyle geçmişte favelalardan, yoksulluktan falan gelmişler. Ben biraz daha o sebeple istiyorum kendilerini. Bir de ama tabii Messi faktörü de bundan daha da etkili dediğin gibi. Dinleyenimiz onu merak etmiş.
0: Futbol bir temaşa sanatı. Görsellik, çalımlar, goller, inanılmaz yetenekli hareketler. Ya bunları seviyoruz. Şimdi ondan işte Ronaldo'yu sevdik. İşte ondan fenomen Ronaldo'yu sevdik. Ondan Messi'yi sevdik, Neymar'ı sevdik. Denison'u sevdik zamanında Brezilya'da. Yani oyuncular göze hoş gelen şeyler sergiliyorlar. Ve bunlar da bizi mutlu ediyor. Yani çok zaten al yana ver. İşte hep düz oyun. Ama böyle bir oyuncular bir şeyler gösterdiği zaman mutlu oluyoruz. Mesela Haaland gidiyor, işte ön direk, arka direk koşu yapıyor, böyle vuruyor kafayı. Hoşuna gidiyor insanın o stoperleri zor durumda bırakması. Mbappe'nin driplikleri, Yamal'ın, Olise'nin çalımları, pasları. Bunlar hoşumuza gidiyor. Ama tabii Lionel Messi son 20 senemizde, yani ben 44 yaşındayım. 24-25 yaşından beri Messi izliyorum. Yani adam bizi futbola doyurdu. Çok şanslıyız onu izlediğimiz için. Tabii ki de şimdi Cristiano Ronaldo da bize mutluluk verdi. Elbette ki onun da yetenekleri vardı. Attığı inanılmaz goller vardı ama Messi çok başka bir oyuncu. Yani oyuna dokunması, playmakerlığı, attırdığı goller, çalımlar falan. Yani adam aynı golden, sığınan golden 250 tane falan atmış yani. İnanılmaz şeyler.
1: Murat Taşdemir diyor ki abi, bu Fulya projesi hakkında bilgi alabilir miyiz? Başkan sürekli bundan bahsediyor ama ben bir şey göremedim diyor.
0: Ben de merakla bekliyorum. Ya yani bu işlerin tamamlanmasını, sonlanmasını, finale gitmesini ben de bekliyorum. İnşallah olacaktır yani.
1: Ama
0: yani,
1: Beşiktaş'ın içinde bunu istemeyen bir belli bir kesim de var sanki. İşte diyor ki kardeşim, biz spor alanlarını kaybediyoruz, bunu yapıyoruz evet. borçlardan kurtulacağız ama Beşiktaş'ın içinde bunu istemeyen bir grup da var yani.
0: Şöyle istemeyenler var, yönetime güvenmeyenler var, bunu yapalım ama bu yönetimle yapmayalım diyenler var. Ya da bu yönetime güveniyorum yapalım diyenler var. Bölünmüş vaziyetteler. Tabii şimdi yönetimler geldiklerinde verdikleri sözlerin büyük çoğunluğunu tutmadığı zaman ya da başarısız oldukları zaman ciddi bir güven kaybı oluşuyor. Bu güven kaybı oluştuğunda da insanlar bu projelerin onlar değil de başkaları tarafından yapılmasını da istiyordu ama Beşiktaş'ın da ciddi bir istikrara ihtiyacı var şu an. Yani yönetim, başkan, oyuncu, hoca konusunda. Yani ben aynı yönetim, aynı başkan, aynı oyuncu grubu, aynı hocayla yola devam edilmesi taraftarıyım. Yani düşünsene, Radyo Gol'e geliyorsun, her gün başkaları var. Her gün yayını başkalarıyla yapıyorsun ya da başkalarıyla selamlaşıyorsun. Huzur ve mutluluk içerisinde olmazsın ki. Ama istikrar olduğu zaman insanlar birbirine alışıyor. İşte idarecilerle alışıyorsun vesaire. Başarı belli bir zaman sonra geliyor. Beşiktaş'ın biraz durulmaya ve durmaya ihtiyacı var.
1: Sergen Yalçın diyor, şu an Beşiktaş başkanına kızıyor mudur? Bana niye böyle transferler yapmadınız? Taraftarla karşı karşıya getirdiniz diyor mudur? Ve haklı mıdır, değil midir? Serdal Adalı ne yapmak istemektedir diye sormuş Yunus sana.
0: Sergen Hoca'nın kafa yapısında Sergen Hoca'nın başarılı olma şansı yoktu. Yani bu oyuncular da gelse Sergen Hoca başarılı olamazdı. Sergen Hoca maalesef kendisini geliştirebilen, yenileyebilen, hataları kabul edebilen, özür dileyebilen, teşekkür edebilen birisi değildi. Fazla ego ve kibir gösterdi. Yani bunları gerçekleştirirsen başarılı olamazsın. Yani maç izlemeyen, maç sevmeyen bir teknik direktör mü olur?
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Mustafa Ekimoğlu'nun açıklamaları var. Bu sezon %50 kapasitemle oynadım. Önümüzdeki sezon kapasitemi %100'e çıkartacağım demiş. Trossard transferi olunca Atakan abinin sesi daha gür çıkıyor bugün. Eskiden daha hafif çıkıyordu diye söylemiş Medi. Bir oyuncu diyor, kariyeri boyunca kendini devamlı geliştirebilir. Galatasaray'ın aldığı oyuncu gelişime açık bir oyuncu. Eksik yanlarını düzeltebilir. Madrid Arda Güler'i transfer ettiği zaman Arda Güler 4-4'lük bir oyuncu muydu? Onlar bile oyuncunun gelişimine talip oldu.
0: Ama Arda'daki potansiyel inanılmazdı. Arda çok potansiyel belliydi Arda'dan. Yani Arda'nın oyun zekası falan inanılmaz. Arda'nın biraz tecrübeye, deneyime, fiziksel kapasitesini arttırmaya, kaslanmaya, maç oynamaya ve biraz da çabuklaşmaya ihtiyacı vardı. Çoğunu yaptı. Sadece çabuklaşması olmadı. Keşke biraz da çabuklaşırsa çok, yani bakıyorsun inşallah Real Madrid onu oynatmayabilirler bu sene. Çünkü şimdi Mbappe, Vinicius ve Bellingham Dünya Kupası'na damga vurdular. İşte bu üç oyuncuyu da oynatırsa Mourinho Arda'yı bence yedekleyebilir.
1: Evet ya, Arda dediğin gibi zaten Galatasaray TV'de bile övülmüştü, hatırlarsan Serbay övmüştü, Serbay abi daha sonra kovulmuştu ama bu sebepten değil tabii, o başka bir sebepten, o konuşmadan 3-4 yıl sonra bir durumdan dolayı kovulmuştu. Yani gerçekten herkesin bildiği bir oyuncuydu zaten Arda. Umarız oynar Madrid'de. Şu an kurulan kadro ve hocanın oyun planı demiş. Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında topla daha çok oynayacağını gösteriyor. Sizce de tam Icardi'ye göre bir kadro değil mi diyor? Icardi'yi almak istiyor Beşiktaş'la Musa Akarsu.
0: Yok ya, Icardi artık fizik olarak bitmiş. Yani Icardi umursamıyor, dünyayı umursamıyor. Antrenman yapmıyor, kilo vermiyor, kendisini geliştirmiyor, yenilemiyor. Yani zayıflaması lazım, kendisini adaması lazım. Kendisini çok yeterli görüyor. Diyor ki ben çıkarım, oynarım, golümü atarım. Öyle değil abi, oyuna katkın yok. Tam skora katkın oluyor da, oyuna katkın yok. Geçen sene skora da çok katkın yoktu. Yani hep 10 kişi oynattın Galatasaray'ı. Galatasaray'ın zaten acilen Icardi'den kurtulması lazım. Icardi de bence şu an alınacak bir oyuncu değil. Yani yıllık 2,5 milyon euro alır. Alırsın Icardi'ye. Son 20 dakika atarsın, bunu kabul ederse tamam, ama onu da kabul etmez ki Icardi.
1: Bizde böyle bir Messi şeyi var. Messi iyi bir futbolcu ama insani olarak yaptığı bir iyiliği gördünüz mü, duydunuz mu? Ruhsuzun teki demiş Haktan. Haktan haksızlık ya, etmiş biraz.
0: Bize şeyde depremde yardım etti.
1: Tabii. Hem de iyi bir yardım etti. Bir de kendi sayfasından da paylaşmıştı hatırlarsan.
0: Evet, yardım etti.
1: Tabii canım.
0: Ya Messi insan evladı. Ya Messi'nin yaptıklarının 500'de birini yapsa başka isim, başka oyuncular şu an egodan, kibirden yürümüyordu ya.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Şimdi Ronaldo'nun işte şeyleri var. Bu Ronaldo Messi kavgasından dolayı bunlar oluyor. Bence hiç gerek yok yani. Messi de yapıyordur elbet yardımlarını. Var yani Messi'nin yaptığı yardımlar.
0: Ya,
1: pandemide falan da.
0: Ya mesela bak sosyal medyaya bakıyorum. Ya yüz binlerce insan var ya Arjantin elensin diye böyle şey yapan. Ya inanılır gibi değil, biliyor musun? Çok komik ya.
1: Ya orada başka şeyler giriyor işin içine. Ülkeler falan, dini falan giriyor ama biz oynadığı oyun üzerinden yorumluyoruz. Onlar beni hiç ilgilendiren konular değil.
0: Ama mesela Ronaldo ile alakalı bir yorum yazıyorsun. Olumsuz. Var ya altına binlerce yorum geliyor, biliyor musun? İnanamazsın yani. Acayip adamı seviyorlar. Sevmenin de problem yok ama biraz aslında Ronaldo'ya kızgınlıklarını bu şekilde atıyorlar aslında. Şimdi oyuncu bırakması gerektiği zaman da futbolu bırakmadı. Atletizmini de kaybetti. Atletizmi kaybedince de sıradan bir oyuncuya büründü. Tabii Ronaldo'nun mükemmel zamanlarını gören ve izleyenler de bunu görünce aslında buna dayanamıyorlar. Ona da bir şey diyemeyince ona laf söyleyenlere saldırıyorlar. Aslında biraz da gerçekten kabul etmek lazım. Aslında Ronaldo bu kadar keşke şey yapmasaydı. Oynamak için çabalamasaydı. Özellikle milli takımda.
1: Evet, Beşiktaş'ta durumlar bu şekilde. Milli takımlar, işte Dünya Kupası'nda da onlara da değindik. Biraz da istersen Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı zamanda Trabzon'dan da senden yorumları almak isterim. Bir Greenwood çıkmazı var Fenerbahçe'de, artık bugün işin biteceği söyleniyor. Cihan Bey orada, işte Oğuz Bey ile beraber transferi bitirmeye çalışıyorlar. Ve çok böyle uzun sürdü. Beşiktaş'ın da Trossard transferi bu denli uzun sürecek midir? Trossard çarşamba gelecek deniyor ama Greenwood da bugün için söyleniyor. Galatasaray'da dün Ogavuçku'yu bitirdi. Değişik. Leslie diyelim. Çok zor telaffuzu var. Leslie'yi bitirdi. Bunlardan şöyle bir yorum alabilirim senden. Ortaya karışık.
0: Ben Cuma'ya kadar Trossard'ın geleceğini düşünüyorum. Yani bu işler zor transferler. Yani geç olsun ama güç olsun. Yani önemli değil. Yeter ki gelsin bu oyuncular. Yeter ki transfer edilsin. Yani işte Greenwood baktığın zaman bu adamı normal şartlarda transfer etme şansın yok. Adam yaşadığı problemlerden ötürü adama şey yapıyorsun. Alabiliyorsun.
1: Ya geçmiş dönemlerdeki iddialardan dolayı diyorsun. Çok fazla diğer kulüpler ilgilenmiyor.
0: Tabii. Ya normalde bu adamı alma şansın yok. Bu adam mümkün değil, alamazsın yani. Nasıl alacaksın?
1: Evet. Ya tabii orada aklandığı falan da söyleniyor herhalde. Bilmiyorum. Takipsizlik kararı mı çıkmış hakkında?
0: Ya onu bilmiyorum. Bilgim yok. Suçsuz da olabilir. Ben onu söylemiyorum. Bu yaşadığı problemden ötürü alabiliyorsun zaten.
1: Tutar mı peki? Yani tutarsa herhalde Fenerbahçe açısından son 10 yılın en iyi transferi olabilir.
0: Kendisine biraz verirse tutar.
1: Biraz döneyim mesajlara. Messi ilk maçta direkt kırmızı kart görmeliydi. Kollandı. Yoksa Arjantin patlardı demiş. Zaten İngiltere şampiyon diyor. Totti yazmış bize. Messi sevilmez diyor buralarda. Böyle bir mesaj atmış. Atakan abi, Galatasaray taraftarı olarak senden Bulgar bir kain vardı ya. Ahtapot diyor. Tahminlerde bulunuyor. Bu önermeyle transfer işinden tahmini ne zaman kurtuluruz abi Türk futbolu olarak? Yani ne zaman kendimiz bulacağız bu futbolcuları demiş. Herhalde yüksek maliyetli transferleri eleştirmiş Ozan Çiğ'e.
0: Evet evet. Yani Türkiye'de bir transfer hastalığı var maalesef. Bu transfer hastalığı bizim gelişmemizi, planlama yapmamızı, daha iyi olmamızı engelliyor. Yani inşallah bunları çözerler ya. Yani düşünsene pazartesi idmana çıkıyorsun, pazar oynayacağını bilmiyorsun. Yani bu çok büyük bir handikap.
1: Bu yabancı kralı dolayısıyla demiş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç yabancı gönderecek? Evet, şimdi

Diyor, transferleri yapıyorlar ama gönderecekleri futbolculara da para ödeyecekler. Hem gelene veriyoruz hem gidene veriyoruz ama sanki Galatasaray'ın eli bir tık daha rahat demiş Erhan Yavuz, mesajını atmış bizlere. Şöyle hemen devam edelim. Neler atmış dostlarımız. Fransa alır demiş Kuş. Topa çarpmazsa diyor. Hemen şöyle devam edeyim. Ne enerjisi Atakan Bey? Arjantin kollanarak ilerliyor. Enerji demeyin şuna lütfen demiş. Yine başka bir dinleyenimiz. Dünya Kupası'nın da Arjantin her maç 15 kişiyle oynuyor. Hakemler olmasa Arjantin grupta

0: Bilmiyorum, direkt öyle Cengiz Ünder'i soracağım diyor. Hani herhalde Sergen Yalçın geliştireceğim vesaire dedi, geliştiremedi ya. Onun üzerinden böyle bir soru sormuş sanırım.
1: Yani Cengiz'e Allah yardımcısı olsun. Ona bu şansı ailesi bile vermez, yani öyle söyleyeyim. İnşallah ben bu dakikadan sonra çok böyle gelişebileceğini, iyi olabileceğini düşünmüyorum.
0: Yani hazırlık maçlarındaki performansı hani Fenerbahçe'nin satışı hususunda bir tık elini güçlendiriyor gibi, ama işte hazırlık maçlarında iyiyken sonra nasıl bir performans verecek, o da biraz tartışılır. Zaman zaman böyle Cengiz'in çıkış yaptığı karşılaşmalar oluyor. İşte 5-6 gün önce de bir hazırlık maçında oynamıştı. Orada da gayet iyi bir performans sergilemişti, ama bakalım neler olacak yani. Cengiz, İrfan Can, Kerem falan, Mert Hakan. Bakalım onlar o kadroda yer bulabilecekler mi? Ne kadar yerini alacaklar kadroda? Greenwood gelmeden Nihat Kahveci'ye bulaştı virüs demiş. Abi gönderme yapmış. Eşiyle tartışma yaşadığı için. İngiltere'de...
1: Yani insanların özel yaşantılarında...
0: Olabiliyor, evet.
1: Bunlar olabilir. Yani en sakin insan bile kavga edebilir. Bir şey olabilir. Yani herkesin hayatında oluyor bunlar ya.
0: Ya işte toplumun içinde olunca, bir de ünlü bir isim olunca daha fazla böyle göz önünde oluyorsun.
1: Oluyor ama yani yapacak bir şey yok.
0: Umarız hani öyle anlatıldığı kadar büyük bir şey yoktur yani. Umarım sadece sözlü bir kavgadır. Çünkü çok iddialar çok büyük, işte vurduğu söyleniyor. Tekme attığı söyleniyor. Aynı zamanda masadaki şişeyi fırlattığı söyleniyor. Bunlar varsa hani Nihat abiye geçmiş olsun.
1: Ya sıkıntı tabii ya. Allah yardımcısı olsun inşallah.
0: Evet. Atakan Kurt'a selamlar. Beşiktaş bu kadar transferi nasıl yapıyor? Bankalar Birliği'nden hala çıkamadı. Bu sene şampiyon olamazsa, ilk ikiye giremezse Beşiktaş kulübü nerelere gider demiş Yunus Bey. Greenwood'dan bir şey beklemesin Fenerbahçe taraftar diye bir mesaj var. Onun dışında Hüseyin Mecit'in selamı var. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Her zaman olduğu gibi bize mesajını atmışsın. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk bekliyor. İyi yıldızlar istiyor, ama Beşiktaş'ın limitleri ve forma satış rakamı gelirleri ve tribün gelirleri Fenerbahçe'nin yarısı, Galatasaray'ın dörtte biri. Ekonomik olarak bu kulüplerle yarışabilir seviyeye çıkması gerekmiyor mu önce? Bunu nasıl yapıyor diye bir soru var. Sürekli bu limitlerle ilgili hani diğer takım taraftarları soruyor sanırım. Nasıl hallediyor diye.
1: Yani yıllardan beri bir şekilde kulübünü uyduruyorlar. Ya zaten ben bu gidişatta 3-5 sene sonra hiçbir kulübün ayakta kalacağını düşünmüyorum.
0: Ya hep öyle söyleniyordu Atakan abi. Ben Emre Tilev'le mesela 2000 kaçtan beri? 2019'dan beri yapıyoruz. O zamandan beri aynısını söylüyordu mesela. Ondan önce de söyleniyordu.
1: Ama şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray bu sene lige havlu attı. Şampiyonlar Ligi'ne erken elendi. Tabii ki de havlu atmasını, erken elenmesin de. Elendiğini ve havlu attığını varsay. İşi zor yani.
0: Ya yine kendisini döndürecek kasayı toplamıştır Galatasaray en azından bu 4 yılda. Evet, işi zor dediğin gibi. Hani başkanın ve teknik direktörün fişi direkt çekilir, ama ya en azından o birikimini yapmış. Şu an için hani Beşiktaş'ta son 5 yıldır bir başarı yok ve dinleyenlerimiz bunu sormuş. Ya bu böyle şeyler oluyor zaten. Evet. Hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu sorabilir. Hani rakip taraftarı kızdırmak için, ama bence de gerçekçi sorular bunlar.
1: Tabii tabii, aynen öyle. Bir de şimdi saha sonuçları olduğu zaman bunlar çok göze batmıyor, ama bir de saha sonucu elde edemediği zaman adam diyor ki kardeşim 100 milyon euro harcıyorsun diyor. Havlu atıyorsun, geliyor seni de Konya yeniyor diyor aklı olarak. Yani bir de aidiyet hisseden oyuncudan almak lazım. Adam geliyor parasına bakıyor, umurunda değil ki adamın.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. 0212 273 10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Sizlerden gelen yorumları da almaya çalışıyoruz. İspanya-Fransa eşleşmesi sınır komşusu olan ve uzun bir politik ve kültürel tarihi olan iki ülkeyi yan yana getirirken İngiltere-Arjantin Tanrı'nın eli gibi detaylarla akıllarda yer etmiş diyor. Dünya Kupası'nın en sansasyonel rekabet hikayesi.

0: Birinden birini tekrar canlandırdı bu eşleşmeler diye bir mesaj atmış. Uzun bir mesaj yazmış Hikmet. Buradan sonra Fransa-Arjantin finali olursa Mbappe-Messi revanşı, İspanya-Arjantin finali olursa bir İspanyolca derbisi, Fransa-İngiltere veya İspanya-İngiltere finalleri olursa da zamanında sömürgecilik yarışında karşı karşıya gelmiş, dünya tarihinin en azılı demiş, emperyalist imparatorluklarının torunlarının tekrar karşılaşacağı derbiler yaşanacak. Avusturya'dan selamlar, keyifle dinliyorum diyor. Güzel bir yorum yapmış. Ha? Ne diyorsun Atakan abi?
1: Evet. Güzel yorum yapmış. Zaten evet. Bizim dinleyicilerimiz hakikaten acayip sosyal evet. Zekalı yüksek.
0: Hepsi inanılmaz.
1: Çok iyi yorum, çok iyi yorumlar yapıyorlar.
0: Abi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmaya geçtik. Beşiktaş geçen sene Konferans Ligi'nde ya da yarı finalde oynasaydı ona da razıydım demiş. Neden Avrupa'da başarılı olamıyoruz? Konferans Ligi bence kolay bir lig. Hani burada başarıya ulaşsak en azından adımızı duyurma açısından.
1: Adım adım gitmek lazım. Yani adım adım gitmezsen ben işte şampiyon olacağım. Avrupa'da gideceğim. İşte bu hayallerle yaşarsan taraftarı da umutlandırırsın. Beklentiye sokarsın ve büyük problemler yaşarsın.
0: Bana da sorulmuştu dün bu soru. Yine sana gelmiş aynı soru. Ribery mi Quaresma mı diye bir soru var. Böyle bir soru.
1: Bir daha söyle.
0: Karşılaştırma yapmış. Dün bana da sormuştu aynı dinleyenimiz. Ribery mi Quaresma mı? Atakan Kurt hangisini söyler demiş.
1: Ribery tabii ki canım. Yani Ribery çok büyük futbolcu ya.
0: Ben de Quaresma tarafında kalmıştım ya. Teknik olarak. Evet Ribery de büyük futbolcu da hani.
1: Ben oyuna katkısından bahsediyorum.
0: Tabii
1: şimdi.
0: Tabii.
1: Ribery Bayern Münih'te fark yarattı. Adam Ballon d'Or'u alıyordu. Elif'in ödülünü elinden aldılar. Vermediler. Adam Bayern Münih'te yıldızdı. Real'e gitse oynardı. City'ye gitse oynardı. Her yerde yıldız olurdu. Quaresma Porto dışında Beşiktaş'ın dışında hiçbir yerde oynayamadı ki.
0: Bana dün yetenek olarak sormuştu. Sen kariyer olarak bahsediyorsun ya.
1: Kardeşim bir şey söyleyeyim mi sana? Tamam Quaresma çok çok çok yetenekli bir adamdı. Ama yetenekli. Ben sana 1500 tane adam sayarım. Oyun zekası, oyun aklı, oyuna takıma katkısı, top rakipteyken, top kendisindeyken vesaire. Bunları yapabiliyorsan büyük oyuncu oluyorsun zaten. Onun için zaten Chelsea'de, Barcelona'da, Inter'de oynayamadı. Ama Ribery dünyanın her takımında oynardı.
0: Evet yani oyun anlamında söylediğine katılıyorum. Ben yani yetenek anlamında sorduğu için öyle söylemiştim. Bugün biraz daha farklı sormuş be. Belki ben yanlış anlamışımdır.
1: Şimdi o 15'li 20'li yaşlarda Quaresma Denilson tarzı oyuncuları çok seversin.
0: O da gitmişti yani. Barça Marça o da çok denendi. Dediğin gibi o şeyi veren takıma da katkı veremedi. Hep bireysel oynadı.
1: Bak mesela Neymar da Quaresma gibi çok yetenekliydi. Ama Neymar'ın artı bir özelliği de vardı. Patlama özelliği, driblingi. O oyun zekasını da geliştirdi mesela. Santos'da saçma sapan hareketler de yapıyorken Barcelona'da Messi ve Suarez onu evirdi. Böyle büyük oyuncuya evirdiler. Hatta Paris Saint Germain'e gitmeseydi o Barcelona'da Ballon d'Or alırdı.
0: Bir bilgi daha gelmiş Özcan Yağcı'dan. Dünya tarihinde yıl 1966, İngiltere tek Dünya Kupası'nı Batı Almanya'yı yenerek elde ediyor.
1: 2020... 1966'da şikeli turnuva derler ona.
0: Evet biraz o turnuva ile ilgili de şaibeler var. 2026 demiş, belki de bir Alman İngiltere'ye tarihinde ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirecek. Güzel bir hikaye olmaz mı demiş.
1: Yani ben çok da İngiltere'nin almasını istemiyorum ya. Ya Fransa, İspanya, Arjantin. İnşallah Arjantin alır da Arjantin alamıyorsa Fransa ile İspanya alsın. Ben İngiltere'ye oldum olası futbolda sevmiyorum ya. Çok soğuk geliyor. Bir de fazla şişirilmiş geliyor. Yani bakıyorsun 1966 Dünya Kupası'nı almışlar. O da 50 tane şaibe var. İngiltere düzenlenmiş. Onun dışında hiçbir Dünya Kupası'nda finalleri yok. Ve bir tane Avrupa şampiyonlukları yok. Yani Yunanistan'ın bile Avrupa şampiyonluğu var. İspanya'nın Dünya Kupaları Avrupa şampiyonlukları, Portekiz'in var. Hollanda'nın Avrupa şampiyonluğu var. İki tane Dünya Kupası finali var. Ama İngiltere o kadar şişirilmiş ki büyük takım olarak adlandırılmış.
0: Evet ama yani biraz da talihsizler ya. Hemen hemen her kupada bence iyi futbol oynuyorlar ama bir garip bir şekilde yeniliyor. Ya penaltılarla yeniliyorlar, ya son dakika golüyle yeniliyorlar, ya uzatmalarda yeniliyorlar.
1: Bak niye yapamıyorlar biliyor musun?
0: Bir kaza golü yiyorlar yani.
1: Yok, hep 4-4-2 uzun top, fiziksel kapasite, atletizmle boğmaya çalışıyorlar ya da uzun topla boğmaya çalışıyorlar. Hiç forvetle orta sahasında hiç 10 numaralar olmadı. Bir Josh Best bile Gascoigne olmuş. Onun dışında hiç olmamış. Bir tane böyle Ronaldinho, Neymar gibi oyuncu yakalasalarmış olurlarmış. Kreatif, yaratıcı.
0: Kimi
1: yani bakıyorsun, evet. Bakıyorsun Lampard, Gerrard. İnanılmaz oyuncu. Ama işte hep aynı tarz, aynı tip. Mesela Portekiz o problemi yaşadı bu sene. Hep aynı tip orta saha oyuncuları vardı.
0: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Birkaç mesaj daha okuyayım. Sonra sana veda edeceğim. Ben de İngiltere'nin almasını istemiyorum demiş bir dinleyenimiz. Kimi izlemek için stada giderdin peki diye bir soru var. Q7 mi Ribery mi demiş. Baş Süleyman İpek.
1: Şöyle yani Q7'yi izlemek büyük keyif tabii. Şimdi ben adamı şey yapmıyorum ama Ribery ile kıyaslarsam Ribery 10 tane kovalajı var herhalde ya.
0: Bugün Beşiktaş'ın maçı yok mu? Hiçbir yerde görünmüyor demiş 12'de. 12'de değil ya, 6'da var. Bakayım bir ben de senin için. Beşiktaş hazırlık maçı. Evet 18.30. Spartak Tırnava ile 12. Herhalde belki ondan önce öyle açıklanmıştır. Dinleyenimizin aklında öyle kalmış olabilir. Atakan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mıdır eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Yanımda Yusuf Hoca da var. Yusuf Tokaç, eski Beşiktaş futbolcu. İstersen bir iki soru da Yusuf Hoca'ya sor. Ondan Beşiktaş'la alakalı yorum rica ederim. Ondan sonra kapatalım.
0: Yusuf Hocam selamlar.
1: Aleykümselam, nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Mersin İtman Yurdu'ndan ben sizi hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum hocam?
1: Oradan, oradan
0: da zihnimde kalmıştı. Hocam Beşiktaş'la ilgili de sizden birkaç yorum alabiliriz. Atakan Kurt'la da konuştuk. Zaten siz de dinlemişsinizdir muhakkak. Bu yapılan transferlerle alakalı olarak dinleyenlerimiz genelde böyle bir tık da harcanan paralar üzerinden konuyu yorumluyor ama sizden de böyle genel bir Beşiktaş yorumu alabilirim isterseniz.
1: Harcanan paralara girersek zaten çıkamayız o konudan. 5 senedir bu kadar harcanan para ve bu kadar başarısızlık var ortada. Ama şu anda bir Trossard olayı var. 31-32 yaşına girecek olan ve dünya çapında çok önemli bir yer sahibi olan Trossard'dan bahsediyoruz. Yani bu paralara gelir mi? Gene para muhabbetlerine dönecek olursak. Gelir, şöyle gelir. Bunu sponsorluklardan, reklamlardan, forma satışlarından yarısını, daha fazlasını telafi edebileceğin için böyle futbolcular her zaman gelebilir. Bu kadar borcun olsa bile. Çünkü Trossard'ın gelmesi diğer kaliteli futbolcuların gelmesinde önemli rol oynayacaktır. O yüzden çok önemli bir transfer olacak Beşiktaş adına. Tabii ki harcanan paralara ve başarılara bakarsak çok dengesizlik, orantısızlık var. İnşallah bunu bu Trossard'ın gelmesiyle beraber ya da yanına 2-3 tane mutlaka isimli futbolcular da gelecek. Ama herkes biliyorsunuz hani bu işlerde başarı olduğu sürece konuşulursunuz. O yüzden bu futbolcuların gelmesi Beşiktaş için şart oldu artık. Mecbur oldu. Sayın Serdar Adana Başkan'ın da artık başka bir çaresi de yok. Çıkış yolu da yok. Bu transferleri yapmak zorunda. İtalyan diye getiriyorsan bu transferleri de yapacaksın. İyi yolda Beşiktaş. Bu şekilde giderse dediğim gibi başarıda geleceğine inanıyorum ben. Tabii bundan sonraki transferler de önemli.
0: Evet, Atakan Kurt'un ardından Yusuf Tokaç hocamla beraberiz. Hocam şimdi bu az önce Quaresma, Ribery dedik işte. Quaresma, Gomez ve Pepe'den beri herhalde nihayet Beşiktaş taraftarı bir oh çekmiştir. Yani başkanı şu an teşekkür ediyorlardır. Ama sizce yeterli mi mesela? Ahmet Nur Çebi de kadro yapılanmasını öyle bir bozmuştu ki bir daha toparlamakta zorlanmıştı Beşiktaş. Hani sadece Trossard'la bu iş olur mu? Ve 3-4 noktaya şu transferlerde lazım der misiniz? Çünkü bu adam hani Premier Lig şampiyonunun ilk 11 oyuncusu. Geçen sene 50 maçta oynamış. 8 gol ve 11 asisti var. Oyun zekası da yüksek. Yetenekli de bu oyuncu. Yani ben 10 gündür, 1 aydır dinleyenlerimizle yayın yaparken hani ben geleceğini düşünmüyorum, görmeden inanmam diyordum ama bugün 8.30'da İstanbul'da olacak Trossard.
1: Evet. Bu arada şey de söyleyeyim ben. Ribery ve Quaresma konusunda ben Atakan'a katılıyorum. O konuda katılıyorum. Yetenek konusu ayrı, bir de takıma katkı konusu var. O çok farklı bir şey. O yüzden yüzden Atakan'a katılıyorum bu konuda. Şunu söylemem lazım. Şimdi Trossard'ın gelmesi, demin de ifade ettim. Diğer futbolcuların, önemli futbolcuların

0: gelmesi anlamına geliyor. Şimdi bir Vlahovic ismi geçiyor biliyorsun. Vlahovic ismi geçiyor ama ben Vlahovic'in gelmesi taraftarı değilim. Onu da söyleyeyim. Bu kadar ciddi paralarda, bu kadar beklenti, bu kadar bir futbolcu beklenilmez. Sonuçta sen Beşiktaş'sın. O ayrı bir konu. Trossard'ın gelmesiyle beraber bazı futbolcuların gelme oranı hani %30'lardan %50'lere %60'lara çıktığını söyleyebilirim ben. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden Trossard'ın gelmesi Beşiktaş adına çok önemli diye ben bunu her zaman söylüyorum zaten.
1: Zaten başkan da Trossard'ı öyle ikna ediyor. Diyor ki bu takımın kaptanı diyor Orkun, lideri de sen olacaksın diyor. Senin etrafında çok iyi bir takım kuracağız. Etrafında evet. Çok iyi oyuncular alacağız. Sana söz veriyorum. Hem ligde hem Avrupa'da çok başarılı olacağız ifadesini kullandıktan sonra oyuncuyu ikna ediyor zaten.
0: Yusuf, aynen öyle. Çok doğru. Çok doğru söylüyor.
2: Yusuf
0: İkisi
2: Tokat...
0: beraber olduğu yerde diğerleri de geleceğine inanıyorum ben. Yani
2: hocam siz neden Vlahovic'i istemediniz? Orayı çok anlamadım. Şimdi bu çocuk Italiano ile Fiorentina'da en iyi dönemini yaşadı. Fiyat mı çok yüksek diyorsunuz? 45 milyon gibi bir rakam istiyorlar. Belki bu gözünüzü korkutmuştur. O sebeple mi söylediniz?
0: Yok. Hayır ondan dolayı değil. Kesinlikle değil. Şimdi bir kıyaslama yapmaya başladılar. İşte neden Galatasaray'da o sıram var ya da Greenwood Fenerbahçe'ye gidiyor. Biz neden bu paraları veremiyoruz? Kıyaslamalara girersek bir kere orada zararlı çıkarız. O ayrı bir konu. Vlahovic şu ana kadar gelseydi gelirdi zaten. Şimdi başka takımları bekleyen bir futbolcu şu ana kadar gelmiyorsa bu saatten sonra zaten para için gelecektir. Başka hiçbir şey için gelmeyecektir. Başarı ne kadar kesin olur? Mesela Şorlot mu dersin? Vlahovic mi dersin? Ben 10 defa Şorlot durum. Niye? Çünkü onun ne yapacağı belli. Hangi başa ne kadar performans vereceği. Fakat Vlahovic dediğim gibi şu anda maddi konuları ön plana attığı için birazcık daha ne vereceği konusunda tereddütlüyüm. Beşiktaş açısı. Yoksa inanılmaz kaliteli bir golcü. O ayrı bir şey. Çok beğendiğim bir golcü. Her zaman takip ederim.
2: Bence de.
0: Para konusu değil yani. İkinci plan para konusu.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim.
2: Atakan
0: rica
2: abi ederim. Sana da teşekkürler.
1: Rica ederim. Şahacığım görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın. Dikkat edin kendinize. Teşekkürler. Evet, ben de Vlahovic'imi, Şorlot'umu. Ben de Şorlot derim ama Şorlot da bir tık bencil. Yani Dünya Kupası'nda Haaland'a atmadığı pası gördünüz zaten. Geçen sezonda Atletico'da 20 gol atmış adam. Asistine baktım sonra dedim bu adam hiç dikkat etmiyoruz. Çünkü bu Dünya Kupası olduğu için dikkatle izledik falan. Evet maçları izliyoruz ama bir baktım bir asisti var. Yani ne kadar bencil bir futbolcu olduğu bu istatistikten de anlaşılabilir. Yani biraz sadece kendine çalışıyor. Bu arada Juventus kendisiyle ilgileniyor. Yüksek ihtimal Juventus'la anlaşacak. Şorlot da iyi bir futbolcu ama yani Dünya Kupası'nda belki kendi ülkesinin kaderini değiştirebilirdi. Zaten Türkiye'de iş yaptı daha önceden. Amiyane tabirle o her türlü biraz böyle semt ağzı gibi olacak ama iş yapar. Yani uzun boylu, fiziği güçlü, top tutuyor, top sürüyor. Hazır böyle morali bozukken falan pas atmada elendi falan bu ara alınabilirdi ama tabii işin espri kısmı o Juventus oyuncuyu kaptı diyebiliriz. Beşiktaş'ta Trossard'da mutlu sona ulaştı. Belçikalı Yıldız bu akşam 20.30'da İstanbul'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaşlılar adına. Sonunda bu transfer de bitti. En azından gelecek sezon Galatasaray ile puan farkını 15'e düşürür. Beşiktaş'a bu da yeter demiş Yavuz. Vallahi Yavuz bu sefer Beşiktaş iyi geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani geçmiş dönemlere oranla daha böyle akıllı, daha böyle iki kere düşünerek bu işleri yapıyorlar. Hani bekliyorlar böyle arada bir aylık boşluk oluşuyor. Herhalde o bir aylık süreçte analiz mi yapıyorlar artık, o detaylı inceleme mi yapıyorlar bilmiyorum. Ardından böyle pat pat gelenleri gidenleri yolluyorlar pat pat. Sonra bir daha kayboluyorlar ortadan bir 15-20 gün. O süre zarfında da bu işleri bitiriyorlar. Ama tabii bir sol stoper, bir 6 numara, 10 numara, bir sağ açık, bir forvet, yedeğe alınması, yedeğe de böyle bir 6-8 lazım gibi. Bir de çok gönderilmesi gereken oyuncu var Beşiktaş'ta ya. Evet şimdi aklınıza gelmiyor ama mesela az önce Atakan Kurt'a da sordum. Bu Alan Ricardo nerede mesela? João Mario var tamam. Bu adamlar hala Beşiktaş'ın oyuncusu. Rashica var. Onana var. Amir var. Musrati var. Endidi var. Bunlar yabancılar. Hani yerlilerden aklıma gelen Tayyip Talha var değil mi? Emre Can var. Can var falan ya. Beşiktaş'ın da böyle kadro o kadar hani ilginç oyuncularla dolmuş ki onları da böyle onlarla da yolları ayırmak biraz zor gibi duracak gözüküyor. Merhaba Yusuf hocamın ses tonu ve futbol bilgisi güzeldi. Arada bağlamakta fayda var diyor. Katılıyorum.

0: hocam. Yani böyle bir anda söyleyince ben de hatırlayamadım, hani Mersin İdman Yurdu'ndan diye hatırladım hocamı. Bakalım hani ayıp mı ettik hocama acaba diye, ama iyi hatırlamışım. Yusuf Tokoç hocamı bilirim ya. Müthiş, müthiş insandır. Dediğin gibi ara sıra Yusuf Tokoç hocamı da bağlayalım. Hani izin olursa, bağlanmak isterse tabii kendisini de bağlarız. Beşiktaş'ta da var bak, görüyorsun. Benim Mersin İdman Yurdu futbolu bıraktığı için orada kalmış. Çünkü 2008. Evet, benim yaş yetmemiş yani, o yüzden. 2008 yılında oradan zihnimde kalmış. Ben kaç yaşındayken? Ben 17 yaşındayken falan futbolu bırakmış hocam. Ama ondan önce işte Bursa Sporu var, Trabzon Sporu var, Beşiktaş'ı var. Yani daha çok Beşiktaş var. Uşak var, Van Spor var, Akçabat Sebat var, Adana Demir Spor var. Var oğlu var Yusuf Tokaç hocam da. Ben de demek ki en son bıraktığı yerde zihnimde öyle kalmış. Lig sıralamasını söyleyeyim sana diyor. Galatasaray 1, Trabzon 2, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 4. Yaz bunu bir kenara demiş. Çok erken görürüz bunun için. Cihan iyi yayınlar. Trossard Beşiktaş'ta Chamberlain etkisi yaratır. Fazlasını beklemesinler. Sonra üzülürler demiş. Yok yok, yaratmaz. Ben sana... Ya Chamberlain'le alakası yok. Bir de o büyük bir sakatlık yaşamıştı. Chamberlain Liverpool'da oynarken. O yüzden çok böyle futbolla da işi yoktu. Biraz da böyle, nasıl diyeyim sana, partilemeyi seven bir adamdı. Evet, Trossard da elbette ki seviyordur. Yani her futbolcu seviyordur ama yani bu çocuk daha başka yani. Ben sana söyleyeyim. Hani fizik olarak ezilmezse, hani çünkü birazcık bir tık sıkıntı. Fizik olarak İngiltere'de ezilmeyen adam herhalde Süper Lig'de hiç ezilmez diye düşünüyorum. Hani Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bu fiyat ve maliyetler, hani şampiyon takımın, Arsenal'ın as oyuncusunu indirmek nereden baksan büyük başarı. Hani kutlamak lazım. Bazı şeyleri de hani Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek lazım. Eğer böyle parayı aldım deyip yan gelip yatmazsa ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hani çünkü Beşiktaş yıllardır hani büyük takım futbolu diye böyle aklımızda canlanan şeyi oynayamıyor. Haksız mıyım şimdi? Beşiktaşlı arkadaşlar da aynısını söylüyordur. Çünkü hani el birliğiyle Beşiktaş'ı yaptılar. Yıllar içinde kontra takımına evrettiler falan böyle. Hani böyle Anadolu takımları olur ya, rakibini yenemez, uzun topla yenmeye çalışır. Onu da yapamadı çünkü Beşiktaş'ın kimyasında bu yok. Sürekli şampiyonluğa oynaması lazım. Hani en son Orkun gelince bir tık yani bu saçmalığa karşı koydu tek başına. O yüzden Beşiktaş eski kimliğine yavaş yavaş bürünüyor. 3-4 yıl böyle her takımda bu tarz sıkıntılar yaşayabilir. Ama kadronun kalanının da kalitesinin yükselmesi lazım. Yani tek başına sen bu oyuncuyu alırsan çok bir performans alamayabilirsin. İyi takımda iyi oyun sergiler ama kötü takımda ne olur orası muamma. Hani biraz da kendisi böyle top taşıyan kanattan ziyade profil olarak hani Beşiktaşlılara söyleyeyim. Hani Tello gibi, öyle düşünün. Ya saçmalıyor olabilirsin. Hani saçmalıyorsun Cihan diyenler olabilir. Ama Beşiktaş'ın çok uzun zamandır bir sol kanadı yok. İşte o Tello'lar, Babel'ler, hatırlayın o döneme gidiyorum, onlar var aklımda. Hani çalım atan kanatlar, ondan bahsediyorum. Hani diğer tarafa da aynı Trossard gibi bir oyuncu lazım. Herhalde onda düşünmüştür Beşiktaş yönetimi. Cihan haklısın, bize bunu alıştırmışlar. İşte kafayı kaldırdınız Yüksel. 3-4 yıl olabilir böyle şeyler. Yani zaman her takımda en üst düzeyde gidecek diye bir şey yok. Bak görüyor musun, Beşiktaş konuşuluyor yaz ayında. Geçen sezon hep Galatasaray Fenerbahçe. Ya Beşiktaş niye konuşan yok diyorlardı. Neyini konuşacaksın abi Beşiktaş? Alt sıraları oynuyor. Avrupa'da yok. Transfer yok. İyi oyun yok. Sergen Yalçın kenarda bir hareket yaparsa onu konuşuyorduk. Sen iyi işler yaparsan konuşulursun. Böyledir yani. Gürbüz arkadaş hayal görüyor. Yaz bir kenara. Birinci Fenerbahçe. İkinci Beşiktaş. Ne demiş? Birinci Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş, üçüncü Trabzon, dördüncü Galatasaray. İltu. Herkes bir sıralama veriyor kendi kendine. Bruno Fernandes geliyor mu Cihan demiş. Geleceğini düşünmüyorum ya. Bu Leslie ile alakalı olarak zaten dün söylemiştik, yayında açıklanır dedik, hemen açıkladılar. Bilinen bir şeydi zaten o. Bruno işi biraz sıkıntılı iş. Yine bizim yönetim beklemedi. Yani sürekli zaten dönem dönem Galatasaray'ı yazan muhabirler vardı, Bruno Fernandes'i. Yani birazcık böyle yönetimle ilgili yazılıyordu bu tip haberler. Yani bu tip haberler ve beklentiler gerçekten Galatasaray'a daha çok zarar veriyor. Çünkü olan bir şeyin PR'ı yapılır. Yani olmayan bir şeyin PR'ı yapılmaz. Bu da olmayacak şey bu noktada. Ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Geçenlerde bir story paylaşmıştı. Gerçekten de yani Ronaldo ile araları çok bozuk bu adamın. O 2016 final videosu paylaşmıştı. İşte Ronaldo hatırlayın, orada sakatlanıp çıkıyor falan. Patricio kurtarışlar yapıyor, Eder gol atıyor falan. Hani şey dedi, Ronaldo o turnuvada hiçbir şey yapmadı. Biz takım olarak aldık tarzı bir şey söyledi. Yani şunu biliyorum sadece. Yani yaz transfer döneminde değil de devre arasında Abdullah Kavukçu çok transfer etmek istedi. Alalım dedi, alabilirlerdi. Ama Dursun Özbek onaylamamıştı o noktada. Ama başkan hala uzak. Yani Dursun Özbek çok onaylamıyor Bruno transferini. Onun da bilgisini vereyim. Galatasaray'ı dördüncü yazan arkadaş herhalde gece üstünü açık bırakmış diyor. Herkes farklı bir noktada mesajlarını atıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bir tık uzattım, sizlerden gelen mesajlar vardı. Bir de noktalayacaktık. Ama biraz böyle mesajlarla da ilerledik. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saat 14'te de Çağatay Çıtlık'ı dinlemeyi unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Beşiktaş Trossard'da mutlu sona ulaştı. Bugün saat 8.30'da, 20.30'da İstanbul'da olacak Trossard. Transferler geliyor. Keyifler yerinde taraftarın. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Sivas'tan 2 ve 3. takım. En çok gol yemeden maç bitiren 2 takım karşılaşıyor. Aynı zamanda en az gol yiyen 2 takım. Zaten bunları sağladığın zaman da Dünya Kupası'nda yarı final görüyorsun. İspanya tarafında mısın, Fransa tarafında mısın? Futbol açısından baktığımızda hangisi daha fazla keyif verdi?
3: Tabii ki göze hoş gelen futbol oynayan bence Fransa. Nitekim de turnuvanın başından bugüne kadar gerçekten de çok domine ederek ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koyarak özellikle ön bölgedeki hücum hattı inanılmaz bir üçlüye sahipler. Mbappe, Dembele ve Olise gerçekten ayrı ayrı. Çok güzel karşılaşmalar, çok güzel goller izlettiler bize. Hani futbolun seyrini güzelleştiren bir takım açıkçası Fransa. Ama İspanya senin dediğin gibi hani Ecomod'da başladı turnuvaya. Ve nitekim de ikinci, üçüncü viteste yarı finale kadar geldiler. Bundan sonra ne yapacakları, daha doğrusu bu akşam ne yapacakları çok değerli ve önemli. Ama İspanya'da yani rakiplere pozisyon vermeden karşılaşmaları tamamlamayı başarıyor. Bir tane araya sıkıştırıyor. Turu atlıyor yani. Portekiz maçı da bir benzeri oldu.
2: Evet.
3: Hiç çıkmayacak bir dakikada golü buldular ve yarı finale kaldılar. Portekiz ve Ronaldo da Dünya Kupası'na veda etmek zorunda kaldı. Ama ben yani Fransa'nın açıkçası İspanya'nın tuzağına düşeceğini zannetmiyorum. Yani Fransa yine gerçekten de o bilinen ofansif oyun tarzını yine kurgulayacaktır diye düşünüyorum İspanya karşısında. Ama İspanya acaba buna ne şekilde karşılık verecek? Boş alan bulabilecek mi? Ya Fransa'nın ben orta sahasını da çok beğeniyorum.
2: Evet.
3: Bugün muhtemelen

0: kupayı izleyen herkes erken bir final mücadelesi seyredeceğimizi düşünüyordur. Herkesin bence en çok öne çıkardığı iki takım İspanya ve Fransa'ydı Dünya Kupası başlamadan evvel. Yarı finalde karşılaşıyorlar. Bu biraz da İngiltere ile Arjantin'in işine gelir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama tabii ki favori bence turnuvadaki performansı ve geniş kadrosuyla Fransa. Ya düşünüyorsun, Marcus Thuram müthiş bir sezon geçirdi Inter'de. Süre alamıyor. İşte Tchouaméni süre alamıyor. Evet. Bunun çok örneği var.
1: Kamavinga dahil edilebilir. Birçok isim var. Daha hiç kadroya giremeyen isimlerden iki tane zaten kadro olmuştu.
0: Ya, yani mesela İspanya'nın yıldızı kim?
1: Yamal'ın dördüncü vitesini görmedik şimdiye kadar.
0: Golü yok değil mi? Yani golü yok. İspanya'nın yıldızı yok. İspanya takım olarak deyim yerindeyse bir sistem üzerinde oynuyor ve sahadaki yıldızı yok deyim yerindeyse, ama Fransa'da say say yani Star Wars gibi yani yıldızlar geçidi Fransa milli takımı. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama güzel bir karşılaşma olacağı aşikar.
1: Ya benim gözlemlediğim 2022'ye kıyasla döşem daha böyle Mbappe merkezli yapıdan kolektif yapıya evrilmiş gibi oluyor. Olise çok kritik bir role sahip. Kone-Rabio dengesi çok enteresan. Mesela turnuvada hiç kimse herhalde hani en iyi orta saha merkezi Kone-Rabio demezdi turnuvanın başında. Çünkü onca işte Portekiz'in mesela Vitinha'lı, Bruno Fernandes'li, Neves'li üçlüsü var. Sadece iki kişiyle Fransa bütün üçlülere meydan okudu turnuvanın başından beri. Birisi Kone, birisi Rabio. Çok önemli iki isim. Özellikle bunları söylüyorum. Çünkü ya Mbappe'nin işte gol krallığındaki iddialı pozisyonu zaten hemen hemen herkesin dillendirdiği bir şey. Bunun yanında o lise performansı sürekli konuşulan şey, ama bunlara ön tarafta o konfor alanını yaratan isimler Kone ile Rabiot. Kalesi çok etkili. Savunması inanılmaz. Hani aşılmaz bir duvar gibi. Üç tane stoper özellikle oyuncuyla muazzam bir denge sağlayıp sol taraftaki oyuncuyu kanat bek gibi kullanabiliyorlar. Fransa asimetrik yerleşim konusunda bence çok uzun süredir izlediğim en iyi takım. Yani dünyanın en iyi takımı mıdır? Şu ana kadar seyrettiğimiz en iyi milli takım bu mudur tartışılır.
0: Fransa 98 mi bu mu sence?
1: O kadar zor ki ya. Fransa 98'e ben pozitif ayrımcılık yaparım herhalde.
0: Net. Ya. Aynı fikirdeyim. Ya bu takım da bambaşka ama Fransa 98 biraz yaşı bizim noktamıza yakın olanlar ya da yüksek olanlar hatırlar, ama bence Fransa 98 daha başka bir takımdı ya.
1: Şimdi Fransa İspanya eşleşmesinde mesela futbolu böyle uzaktan takip eden birisi eşdeğer, eşlenik gibi görebilir. Tabii Fransa'nın senin söylediğin dönemindeki özel yıldızlar çok acayipti.
0: Yani tabii Zidane bir.
1: Hem futbol hayatının sonuna yaklaşmış olanlar, hem prime döneminde olanlar, hem genç yıldızlar. Üç tane jenerasyonun bir arada oynadığı bir milli takımdı o.
0: Blanc, Henry.
1: Evet.
0: Ya inanılmaz. İşte Barthez.
1: Leboeuf. Bunlar tecrübeli, genç. İşte Trezeguet mesela. Hepsi acayip işler yaptılar ve şey diyemiyorsun, bu takımın zayıf halkası şurasıdır diyemiyorsun. Hepsi efsane performanslar. Burada da bir tane mesela zayıf halka var. O da zayıf görünmüyor. Yani Fransa'nın milli takım performansına bakarak sol bekini transfer edebilirsin. Ama sonra hayal kırıklığı yaratabilir. Hani öyle bir görüntüsü var. İspanya tarafına baktığımda Rodri'nin oyunu yönlendirmesine çok bağımlı olan bir İspanya var aslında. Hani uzun zamandan beri Rodri'nin sakatlığı haricinde İspanya... Tamam, Rodri geldi artık. Tekrar ipleri ona teslim edebiliriz falan modunda. Pedri'nin tempo kontrolü, işte Dani Olmo'nun ceza sahası içine tırnak içinde o sinsi girişleri. Yamal'dan beklenen birebir verimliliğini ben hala gösterebildiğini düşünmüyorum. Hani Yamal kendini mi saklıyor? Hani finalde mi koyacak o performansı bilmiyorum, ama buraya kadar göstermediği için turnuvaya damga vuran isim diyemiyoruz. Beklerin hücum katkısı önemli. İspanya'nın neden gol yemediği çok konuşuluyor. İspanya çünkü oyunu kalesinden 70 metre uzakta oynuyor. Ve İspanya'yı şimdiye kadar o 70 metreyi geri koşturabilecek bir rakip zorlamadı.
0: Yok, hiç. Ama ya çok da deve dişi takımla, ya Portekiz dışında.
1: Ya Fransa kafayı gözü yararak geldi buraya.
0: Tabii.
1: Ama İspanya'ya baktığın zaman bayağı böyle işte gül bahçesinden gelir gibi geldiler.
0: Çok rahat.
1: Yer değiştirsek, hani İspanya'nın karşı tarafta yine yarı final oynama ihtimali vardı. Ama bu kadar rahat gelemezdi büyük ihtimalle.
0: Acı çeke çeke gelirdi. İngiltere gibi. Örnek Harry Kane ve İngiltere milli takımı yani.
1: Hakikaten öyle ya. Harry Kane bir tarafta, Bellingham diğer tarafta. İki kişi aldılar milli takımı.

0: sırtında taşıyorlar. İstersen direkt o tarafa geçebiliriz.
1: Aynen.
0: İngiltere, Arjantin tarafına geçelim. Herhalde Fransa, İspanya'nın gölgesinde kalan bir maç gibi olacak. Yani İngiltere'nin performansı çok parlak değil. Arjantin turnuvaya başladığı seviyeden hani düşe düşe buraya kadar geldi. O birazcık Messi etkisiyle, Messi'nin oyunu yönetiş biçimiyle diyelim, buraya kadar geldi diyebiliriz. Julian Alvarez ve Lautaro Martinez gibi iki tane oyuncusu var. İkisinin de ortak özellikleri hep yanındaki adamları üst plana, ön plana çıkarmaları, hep yanındakileri yukarı taşımaları. Merkezleri çok sert. Bana şeyi anımsatıyor. 2012 Fatih Terim Galatasaray'ını anımsatıyor orta saha yapısı. Kanatsız, hepsi merkez özellikli.
1: Melo.
0: Evet ya, yani rahatsız eden, ısıran, basan.
1: Tabii.
0: Ön taraftaki oyunculara konfor alanı yaratan bir orta saha merkezleri var. Scaloni'nin konuşmaları çok değişik geliyor bana. Mesela herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörü bunları söylese taca atılır. Linç yer. İşte biz Messi'ye burada keyif aldırmak için buradayız falan gibi. Böyle çok rahat arkadaş ortamında konuşur gibi konuşuyor. Ama bunu özümsemiş de bir taraftan. Herhalde takıma da burada mesaj veriyor. Hani ben liderim ama benim saha içindeki liderim burası. Bizim maksadımız Messi'yi daha rahat oynatmak. Ben böyle teknik direktör açıklaması uzun zamandır görmüyorum.
1: Diğer tarafta da Tuchel'le Bellingham birbirine giriyor. Yarı final öncesi.
0: Bellingham şey diyor hani Tuchel herhalde burada işlerin ne kadar zor olduğunu bilmiyor falan. İki tane taban tabana zıt anlayışın hem teknik direktör olarak hem oyuncu mantalitesi olarak. Messi mesela hiçbir şey demiyor. Hani ben liderim, şudur budur falan. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. İşte çok iyi mücadele ediyorlar. Bana saha içinde çok büyük rahatlık sağlıyorlar falan diyor. Bellingham teknik direktörüne sen anlamazsın mı? Böyle büyük projelere kafan basmaz.
1: Büyük ayar yani.
0: Vallahi bir de Tuchel'e söylüyor bunu. Tuchel de hani kafadan...
1: Bizde olsa ne olurdu?
0: Bizde olsa kıyamet kopardı. Biz ama ikiye bölünürdük.
1: Tabii canım, yüzde yani
0: bir taraf oyuncu tarafında, bir taraf teknik direktör tarafında kalırdık. Elenirdik muhtemelen. Ya o ikilemde
1: karışırdık,
0: kalmaktan...
1: Hain aranırdı. He? Nerede hainler?
0: Abi bizde hain yokken bile arıyoruz. Böyle bir pozisyon olsa muhtemelen hani vatan haini ilan ederdik diye düşünüyorum. Messi Maradona gibi İngiltere'yi eleyebilecek mi sorusu çok güzel bir soru. Yani İngiltere 100 yıldır bunun intikamını almaya çalışıyor.
1: Abi İngiltere Norveç'ten aldı intikamı.
0: Evet.
1: Bence Arjantin'den de alır diyorum ben açıkçası. Yani İngiltere daha iyi bir takım bence. Arjantin Messi odaklı bir takım tabii ki,
0: evet,
1: doğal olarak. Çok iyi mücadele ediyorlar. Bu bir gerçek. Asla bırakmıyorlar Messi'ye bir daha Dünya Kupası kazandırabilmek için. Ama İngiltere milli takım bence daha kompakt, daha iyi bir takım yani. Onlar da cidden buraya gelirken en çok acı çeken ve hak ederek gelen takımın ben İngiltere milli takımı olduğunu düşünüyorum. Yani bırakmadılar. Çok zor karşılaşmalar oynadılar, hiç pes etmediler. Ben yarı finalde İngiltere'yi bir adım daha önde görüyorum açıkçası Arjantin'e göre.
0: İki takım da kanatsız. Yani birinde kanatlar var da yok. Ötekinde var ama merkez oyuncuları. Bu enteresan bir eşleşme olacak. Geçen gün düşündük. Hakan Güleç'le birlikte sohbet ediyorduk. Buradan selamlar kendisine.
1: Selamlar.
0: Hakan. Şeyi bulamadık yani. İngiltere milli takımının efsane kanat oyuncularını bulamadık. İngiltere kanat yetiştiremiyor devamlı. Dışarıdan ikame ediyor bunu. İngiltere'de tabii yabancı kuralı bununla paralel değerlendiriliyor mu onu bilmiyorum. Yani kanat yetiştiremediğimiz için 3 yabancıya indirelim falan diyen bir federasyon yok İngiltere'de. İngiltere senin dediğin gibi en doğru tespit o bence. 2 oyuncu üstünden okumak lazım. Kane ve Bellingham. Şimdi dünya üzerindeki bütün stoperler hep böyle santrfor odaklı. Zaten bununla alakalı ortalama bir oyuncu 1000 tane maç oynamış oluyor. Sürekli klasik santrforları savunmayla. Kane bunları boşa çıkarıyor. Sürekli o markaj kadrajının dışına çıkıyor. Oraya sürekli Bellingham dışarıdan koşu atıyor. İkisi arasında acayip bir iletişim var diye düşünüyorum.
2: %100.
0: Tuchel zaten Bellingham'a yanıt verecek olsa ya da kadro dışı bırakacak olsa muhtemelen İngiltere elenir o gün. Çünkü iki tane oyuncu üzerinden akan bir sistem var. Bir tanesini denklem dışı bıraktığın zaman Kane'in yaptığı işler de işlevsiz kalıyor.
1: Piston aşağı düşer.
0: Bugün form durumu çok iyi. İngiltere'nin merkezinin görünmez etkisi var. Hani orta saha oyuncularından bahsetmişken ben orta saha oyuncularını daha çok hep onlara odaklıyım. Daha çok seviyorum. Oyunun iki tarafında da var olmaları daha etkileyici, daha fazla mücadele eden, daha fazla oyuna katkı sağlayan ama hep geri planda kalan oyuncular gibi geliyor bana. Elliot Anderson turnuvada en fazla ikili mücadeleye giren, en fazla mücadele hacmi oluşturan, en fazla blok kıran, pas atan oyuncuların başında geliyor. Bunun yanında Declan Rice'ın yarı final öncesinde hastalığını atlattığını söyleyelim. Rice savunma hücum dengesi açısından çok önemli. İngiltere domine edemeden kazandı buraya kadar. Şey tabii. Çok garip. Yani Fransa herkesi vura vura geldi.
1: Tabii.
0: İspanya 15-20 dakikada herkesin fişini çekti. Messi diğer maçların tamamında fiş çeken adam oldu. İngiltere bayağı
1: yani biraz kendileri da için Arjantin özellikle.
0: Bence. Arjantin zaten ilk maçtan sonra hakem kararlarının tamamı sorgulandı ya. O Messi hareketinden sonra. Ben de bu arada hakemden iyi bir turnuva çıkardığını düşünmüyorum. Yani kötü bir turnuva geçiriyoruz hakem yönetimi açısından. İşte VAR vesaire falan filan işi toparlamaya çalışıyor ama yani kabloya çarpıp yere düşen oradan bulunan
1: sence
0: gol.
1: Sence çarptı mı?
0: Ya bana çarptı gibi geldi ama işte kabloya çarpınca görüntü gittiği için şeyi göremiyoruz doğru düzgün. Bize verilen açılar da bu konuyla alakalı çok besleyici değil. Bir de o kare kare donma hikayesi falan var zaten. Ben yayın anlamında da çok müthiş bir iş yapıldığını düşünmüyorum. Yani Amerikan rejisinin bu işi hani öğrenme aşamasında falan olduğunu düşünüyorum. Bu kadar keyifli maçları hiç göremediğimiz açılar. Penaltı pozisyonu oluyor. Biz stoperin sırtındaki numarayla yazısını okuyoruz. Yani arkadan yapılmış çekimlerde. Hiçbir şeyi doğru düzgün göremedik bu turnuvada. Özetle yani buralara gelmesi gerekenler geldi diyebiliriz herhalde.
1: Tabii canım, evet. Bence güzel. Favorilerin burada olması. Bir tarafta Mbappe, bir tarafta Messi, diğer tarafta Harry Kane. Ve İspanya'da da henüz daha ortaya çıkmayan Lamine Yamal diyebiliriz. Güzel bir yarı final rekabeti izleyeceğiz. Ve buna paralel olarak da tabii ki Fransa, İngiltere ben diyorum finale. Fransa, çok da İngiltere. Keyifli olacaktır bence.
0: Güzel olur.
1: Bakarsın sürprize imza atar İngiltere. Yani Harry Kane'e de Ballon d'Or'u getirir böyle.
0: Buraya şöyle bir nokta koyabiliriz. İşte Avrupa kulüplerini, şey Avrupa ülkelerini gördünüz mü? Ne oldu? Hepsi dağıldılar vesaire falan filan gibi. Bütün dünyadan, Afrika basınından, Güney Amerika basınından pompalanan şeyler vardı. İşte gördük hani Avrupa ülkelerini. 4 tane yarı final takımı var. 3 tanesi tabii Avrupa ülkesi.
1: Tabii ki Brezilya'nın falan sahneden biraz...
0: Tabii onun çok büyük
1: geri adım atması sebebiyle bunlar yaşanıyor ama... Abi, ya futbolun beşiği... İngiltere deriz ama futbolun beşiği Avrupa yani. Evet. İngiltere'de Avrupa kıtasında yer alan bir ülke olduğu için.
0: Diğer kıtalar Avrupa'ya futbolcu yetiştirmek için var diye böyle bir ironi yapabiliriz.
1: Evet.
0: Ama yani şey öyle.
1: Zaten yani şöyle de bakmak lazım. Fransa milli takımının yarısı zaten. Devşirme yani. Bir Luka Dean var.
0: Ben bakmıştım. Bir Rabiot. Üç tane var. Bir tanesi Luka Dean, bir tanesi Lacroix.
1: Rabiot var.
0: Diğeri Rabiot. Yok. Üç tane Fransız etnik kökenli oyuncu var. Diğerleri zaten Afrika'nın çeşitli bölgeleri. Bu kadar Dünya Kupası'nı herhalde Fransızlar da konuşmazdı. Yani 17 dakikadır
1: teşekkürler deyip ha. Kapatalım yayını.
0: Asıl yoğun olduğumuz konuya geçelim. Transfer gündemine.
1: Evet.
0: Tabii ki Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray taraftarının önüne her gün onlarca isim dökülüyor. Ben kendi yorumumu yapıp pası sana bırakayım.
1: Tabii ki.
0: Galatasaray'ın transfer gündeminin yoğunluk gerekçesi bir gazeteci menajerlik ilişkileri yurt dışı ve yurt içi. İkincisi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre görece aslında ihtiyacı var yok ayrı tartışılır. Transfer elbet ihtiyaç var ama hemen erkenden Temmuz'da bitirmeye ihtiyaç var mı? O ayrı değerlendirilir bir konu. Kişiye göre değişir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuları bitirmesi, Galatasaray'ın hala çalışmalar içinde devam ediyor olmasının etkisi var. Bu kadar çok isim düşmesinin. Üçüncüsü sosyal medyayı PR ajansları vasıtasıyla kullanan, burada iyi niyet barındırmayan da şirketler var. Kendi oyuncularını gündeme sokmak için. Mesela La Gazzetta dello Sport'un haberi var. Birazdan o konulara da gireceğiz. Şimdi İtalyan basını ben bizzat gördüğümü söylüyorum. Gazeteciler ve sportif direktörler arasında çok net ve organik bir ilişki var. Menajerler de bu denkleme dahil. Burada kurulmuş olan üçgen, hiçbiri birbirine takmıyor bu üçgenin. Bu yurt dışına yapılacak pazarlama için kurgulanmış bir üçgen. Sportif direktörler satmayı düşündükleri isimleri söylüyorlar. Gazeteciler burada bir ilişki, organik bağlantı yaratıyorlar. Menajerler de işte görüşmeler devam ediyor haberi yapıyorlar. Güzel bir üçgen kurulmuş. İtalya bu konunun piri.
1: Net.
0: O yüzden İtalya'dan gelen bir haber olduğu zaman burada sanki iki kere bir düşünmek lazım.

0: yapmış gibi. Galatasaray'da John Duran hala gündemde mi bilmiyorum. John Duran unutuldu çünkü her gün 20 tane isim aktığı için. Ya John Duran şu anda bekliyor mu? Galatasaray'ın ilgisi var mı? Önce bir oradan giriş yaparak
1: onunla başlayalım. Yani bir kere John Duran çok net bir şekilde Galatasaray'da forma giymek istiyor. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana Galatasaray kulübüyle kontak halinde menajeri. Ancak şu anki tabloda özellikle hem Duran'ın Galatasaray olan çekim gücü, isteği hem de Galatasaray'ın uygun maliyetle John Duran'ı yaş kontenjanına ve kriterine girdiği için transfer etme talebi Suudilerin açıkçası elini güçlendirdi ve 5 milyon euro maliyetle tamamlanması planlanan menajerinin o şekilde Galatasaray'a söz verdiği operasyon bugün bonservisli ya da John Duran'ın 22 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısını Galatasaray'ın karşılaması noktasına ve talebiyle daha doğrusu karşılaşmasına sebebiyet verdi ve bu yüksek maliyet ve Suudilerin açıkçası Galatasaray'ın ve John Duran'ın elini görüp yaptığı hamle sonrasında bekleme odasına alındı. Yani John Duran şu anda Galatasaray'ın tamamıyla listesinden çıktı demek de doğru değil. Galatasaray John Duran'ı bitirecek mutlaka mutlaka. Bunu demek de doğru değil. Şu anda Galatasaray bir anlamda işi buzdolabına koydu. Suudilerin o 11 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısının karşılanması ya da bonservis talebi ya da satın alma opsiyonunu, zorunlu satın alma opsiyonunu taleplerini kırmak ya da vazgeçerse eğer o zaman hamle yapmayı planlıyor. Burada futbolcunun göstereceği tavır önemli. Al Nassr kulübüyle görüşecek John Duran. Ve ona göre de futbolcuyla yaptığı görüşme sonrasında da Galatasaray planlarını ona göre netleştirecek. Ama ya kolay da değil. Mesela işte her gün yayın olduğu için sürekli telefon trafiği yapıyoruz birçok isimle. Ya şimdi Galatasaray birçok oyuncuya gidiyor. Tabii ki 23 yaş altı oyuncuyu transfer etmek biraz daha aslında maliyetli oluyor. Çünkü potansiyeli olan, kariyer planlaması olan oyuncuyu buraya çekmek açıkçası
0: çok zor.
1: Çok zor. Kime gitse Galatasaray neredeyse taksimetre 25-30 milyon eurolardan açılıyor. Şimdi siz daha hakimsinizdir. Çünkü biz işin biraz daha Galatasaray, bilgi, haber vesaire odaklı gittiğimiz için Ukraynalı Panamarenko,
0: evet.
1: Galatasaray'ın net bir şekilde görüştüğü, bilgi aldığı, kulübüyle, menajeriyle temasa geçtiği bir oyuncu. Yani Ukraynalı kulüp 30'dan açıyor kapıyı. Yani kime gitsen 30 diyor. Şimdi yedek golcüye o yatırım yapılır mı? Osimhen'in arkasında oynayacak ama oyuncunun çok büyük potansiyel olduğu ifade ediliyor. Burada belki Galatasaray aynı Leslie gibi kiralık satın alma opsiyonlu bir hamle yapabilir. Ya bu kiralık satın alma konusuna da bence çok takılmamak gerekiyor. Genç oyuncularda bence bu formül çok daha doğru. Artı limitinden de eminmiş oluyorsun. Artı oyuncuyu görüyorsun. Evet, sana bir pozitif vibe veriyor. Potansiyeli var. Ama kendini kaskolamış gibi oluyorsun bence yani. Dene, gör, yatırım yap, al. Bence bu çok sağlıklı ve mantıklı diye düşünüyorum. Panamarenko'da da benzer eğer formül Ukrayna ekibi tarafından kabul görürse o zaman olabilir. Ama ben bu noktada özellikle Galatasaray'ın daha önce de belirtmiştim. Yani bonservis harcaması konusunda ciddi yatırım yapacağı mevki 10 numara olacak. Evet. Dile getirdim. Kaldı ki bu noktada farklı profiller olsa da Galatasaray'ın görüştüğü isimlerde AA plus oyuncular. 1. Bruno Fernandes. 2. Can Uzun. Ha, biri yaş olarak daha genç, çok daha uzun yıllar hizmet edebilip aynı zamanda sahada kazandırırken kasada da kazandırabilir Galatasaray'a.
0: Evet.
1: Bir satış daha yapabilirsin net bir şekilde Can Uzun'da. Diğerinde tecrübeyi, kaliteyi, markayı alıp ama bonservis parasını belki de gözün kapalı orada feda etme noktasına gelebilirsin. Çünkü Eylül ayında Bruno Fernandes'in yaşı 32. Şimdi Galatasaray doğru matematiği yapmaya çalışıyor. Her iki tarafın temsilcisiyle ve kulübüyle görüşerek. Şimdi bugün Can Uzun'la da Bruno

0: Fernandes'e de yaklaşık 1,5-2 aydır, hatta daha uzun süredir Galatasaray temas halinde. Zaten transfer bas parayı al süreci değildir.
1: Tabii.
0: Her zaman. O zaman çok yüksek tabeladan rakam ödersin ve kazıklandığını, yanlış anlamayın, kazıklandığını hissedersin yani. Şimdi bugün ne diyordu Frankfurt bundan bir ay evvel? Hep anlattığım şey. İstiyor musun? Serbest kalma çıkış bedelini öde, 60 milyon euro alacaksın uzunu diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada 50 milyon euroya düşmüş durumda. Yani en azından şu bile pozitif. Frankfurt artık seninle transfer pazarlığına oturma noktasına geldi.
1: Evet.
0: Bu artı bir nokta. Şimdi bundan sonra Galatasaray kırabildiği kadar rakam kırmaya çalışacak. Niye? Çünkü futbolcuyu da artık kendi tarafına çekmiş durumda Galatasaray. Yani oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi kabul etti. Bu pozitif bir gelişme. Hep söylüyorum, Sayın Erden Timur yöneticiyken abi Lucas Torreira'yı, tabii ki o zaman rakamlar bu kadar fantastik ve uçuk noktada değildi, 15 milyon euro istemişti Arsenal kulübü.
1: Evet.
0: Galatasaray 2 aylık operasyon ve görüşmeler sonrasında 6 milyon euroya aldı Lucas Torreira'yı. Yani müthiş bir olay.
1: Yarı fiyatından daha azına.
0: Ya da biraz daha dediğim gibi yaşı böyle 30-35'lerde olan izleyicilerimiz hatırlar. Wesley Sneijder süreci abi.
1: Tabii.
0: Bir ay neredeyse İtalya'da kaldı Galatasaray yönetimi. 7,5 milyon euroya Wesley Sneijder aldı Galatasaray. Ya o yüzden transfer süreçleri
1: Bir
0: doğru...
1: sene öncesinde Ballon d'Or almış bir isimdi.
0: Tabii. Yani çok büyük marka transferdi o dönemde ki Sneijder'ın geldiği yaş da 27 yaşında geldi.
1: Evet.
0: Yani bence Türkiye'nin hani böyle ilk net bir şekilde ilk 5'e girecek bir transfer. Yaşı itibariyle,
1: Tabii
0: parası
1: ki.
0: itibariyle falan. Bruno Fernandes konusunda da Dünya Kupası başlamadan önce Galatasaray ilk zaten teması kuruyor Bruno Fernandes'le ve Manchester United 50 milyon euro diyor abi. Çünkü adamın maestrosu. Yaşına bakmıyor yani.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
1: Hazır performans alacaksın sen şimdi.
0: Tabii net. Yani sıcak bir oyuncuyu alacaksın ve formda bir oyuncuyu alacaksın. O yüzden kolay değil ama Manchester United'ın da burada Galatasaray bir anlamda fiyat kırmasını sağlamış durumda. Manchester United'ın da şu anda istediği Bruno Fernandes için rakamların 40 milyon euro civarında olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama burada tercih çok önemli. Yani Galatasaray evet Bruno Fernandes istiyor. Bruno Fernandes çünkü Galatasaraylı'ya Şampiyonlar Ligi'nde hep söylediğim gibi çeyrek final hayali kurdurur. Ya da
1: Tabii.
0: Bruno Fernandes senin marka transferin olur. Herkesi arkasına alacağı ya da herhangi bir çatlak sesin çıkmayacağı bir isim. Aynı Victor Osimhen gibi bir transfer
1: Tabii.
0: hamlesi. Yani hem takımı güçlü kılar hem kulübü güçlü kılar bir anlamda ve Bruno Fernandes'le birlikte belki o transferin maliyetini de çıkarma imkanı oluyor. Çünkü Galatasaray bunu net bir şekilde güzel başarıyor. İşte Victor Osimhen paketleri, Leroy Sané paketleri, özel formalar, özel kreasyonlar, oradan gelen paralar vesaire vesaire. Şimdi Bruno Fernandes'e bunu başarabilirsin. Ama Bruno Fernandes'e vereceğin yıllık ücret, yani Galatasaray bandında söylüyorum, en az 16 milyon euro bandında olacak. Ki o da Bruno Fernandes kabul ederse. Çünkü bunu yaklaşık bir ay önce anlatmıştım. Bruno Fernandes'in Galatasaray evet pozitif. Ocak ayında da pozitifti. Yine pozitif ama adam diyor ki ben 12 milyon pound alıyorum Manchester United'da. Peki Türkiye'ye gelirim. Galatasaray'da forma giyerim Şampiyonlar Ligi'nde. Ama o zaman 21 milyon euro. Yani hatta Digifutbol'da onun manşeti yapmıştık. Osimhen'in kontratını istiyor diye. Osimhen de aynı rakam. Osimhen de 21
1: Evet.
0: milyon euro alıyor. İmaj haklarıyla birlikte. Şimdi o yüzden burada Galatasaray içerideki maaş dengesini de bozmadan ve daha doğrusu içerideki maaş skalasını ödenebilir olmaktan çıkarmadan hareket edip pazarlıklarını yapıyor. Ve 16'ya çekmeye çalışıyor. Şimdi bu 16 milyon euro verdin Bruno Fernandes'e. Kabul etti. 35'te 30-35'te düşürdün Manchester'ı. Bu paket ne kadar oluyor abi? Yaklaşık 78-80 milyon euroluk vergiler hariç bir paket oluyor. Can Uzun'a geliyorsun. O da ayrı bir profil. 20 yaşında da çok net hocanın istediği, onay verdiği, hayal ettiği isimlerden bir tanesi Can Uzun. Aynı Leslie gibi. Şimdi Can Uzun'da da şu anda sen 50'ye kırdın Frankfurt'u. Hedefin ne? 30-35 bandına indirmek ama yapabilir misin? Yaparsan çok büyük bir iş olur.
1: Evet.
0: Hani beklediğine de değer o zaman. Çok açık söyleyelim. Hadi 35 yazalım buraya. Can Uzun'un da yıllık ücreti 2,5. Daha düşük bir rakam. Yıllık ücret olarak.
1: Tabii ki.
0: Baktığın zaman 4 yıllık kontrat imzalsan 45. Arada neredeyse hemen hemen yarı yarıya 30-35 milyon euroluk gibi bir paket farkı var. Burada neyi tercih edecek Galatasaray? Liste başı net bir şekilde Bruno Fernandes ve Can Uzun. Galatasaray'ın bütün görüşmeleri bu doğrultuda. Enkisio, dün anlattım, daha farklı bir profil, daha farklı bir olay, daha farklı bir operasyon. Ama orada da işte çekince acaba sen hedefini düşürmüş olur musun Enkisio'yu aldığında? 22 yaşındaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, 22 yaşında. Şimdi kritere giriyor, kontenjana giriyor. Ama o baskıyı kaldırabilir mi? Orada maestroluk görevini yapabilir mi? Net bir şekilde. Sezon içinde, Şampiyonlar Ligi'nde, ligde. Çünkü alacağın isim bir anlamda belki de bütün sezonun, bence 10 numara transfer öyle bir transfer, bütün sezonun kaderini tayin edecek. Hatta oyun kurgusunun kaderini tayin edecek bir isim. Şimdi 10 numara transferini yaptın, tutmadı. Ne yapacaksın? Bu sezonki oyun kurgusuna döneceksin. Şu an Okan Buruk'un 2026-27 sezonunda oynamak istediği oyun geçen yılki futbol değil, geçen sezonki futbol değil. Çünkü geçen sezon, sen daha iyi yorumlarsın, Osimhen'e bağlı bir oyun kurgusu vardı. Mertens oyun sistemine dönmek istiyor. Yani herkesin ortak olduğu, çilingir oyuncunun olduğu, Osimhen'i de oynatacak.
1: Daha fazla daha sayıda skorerin bulunduğu.
0: Aynen. Böyle bir oyun oynamak istiyor. O yüzden 10 numara transferi Galatasaray için hep söylüyorum, kilit nokta. Ya yeni bir yere evrileceksin, daha güçlü bir orta saha, daha fazla skor katkısı alabileceğin isimler ve Osimhen'i daha efektif kullanacağın bir sistem, ya da 10 numara transferini eğer ki tutmazsa yine Osimhen'e bağlı bir Galatasaray. O yüzden burası bence çok değerli ve önemli. De Enkisyon'un da İki sezon önce bir menisküs yırtığı oluyor oyuncu. İki sezon üst üste o kadar, yani ilk yırtıkta yaklaşık 6,5-7 ay sahalardan uzak kalıyor.
1: Sezonun %75'ini kaçırdı o dönem.
0: Tabii. Sonra devam eden sezonlarda bu kadar uzun süreli olmasa da hep diziyle alakalı sakatlıklar ve problemler yaşıyor. Ha, ama maliyet olarak Bruno Fernandes'in de Can Uzun'un da çok daha aşağısında bir bütçesi var. Enkisyon'un. Şimdi burada Galatasaray tercih yapacak. Zaten bu üç isim dışında 2-3 farklı oyuncuyla da görüşüyor Galatasaray 10 numara transferi için. Ama ben dediğim gibi hani 10 numara transferi Galatasaray'ın açık bir şekilde hedeflerini, sezon boyunca kaderini ve oyun sistemini belirleyecek bir hamle olacak. O yüzden orada bence Galatasaray'ın hata yapmaması ve garantiye gitmesi gerekiyor.
1: Katılıyorum. Bu konuyla alakalı Galatasaray'ın gündemine geldiği söylenen 4 tane ismi ben Twitter hesabımda inceleyip analiz etmiştim. Oradan uzun uzun bakabilirler isteyen arkadaşlarımız. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bruno Fernandes benim izlediğim 10 numaralar içerisinde savunma arkasına koşuyu en erken gören isim. Evet. En başta bir. İkincisi çok iyi bir oyun tarayıcısı. Yani boşluğun nerede oluştuğunu, oraya kimin hareketlenmesi gerektiğini görüp bakışıyla arkadaşlarını oraya yönlendirebilen bir hücum organizatörü. Bunu bir tarafa koyalım. Peki Can Uzun? Can Uzun da o yaratılacak boşlukları ilk gören isim. Oralara en çabuk koşan, oralarda en doğru konumlanan. Santrforla aralarında görünmeyen bir bağlantı varmış gibi, birbirine bağlıymış gibi. Birisinin bir tarafa koşusunu en erken tespit edip oraya en erken sızan oyuncu diyebilirim. Adı geçen isimler içerisinde. Burada Enciso'da şöyle bir sıkıntı var bana göre. Galatasaray'ın kalecisinin ayakları düzgün ama kaleciye oyun kuruculuk vazifesi belli bir ölçüde verebiliriz. Sağ beki oyun kurucu değil. Stoperleri topla çıkabilen isimler ve geride kalan diğer sayacağım isimlere kıyasla daha fazla oyun kurucu olan isimler. Sol beki değil. Torreira için bir oyun kurucu diyemeyiz. Leslie için bir oyun kurucu diyemeyiz. Şimdi bunların toplamı 6 tane oyuncu yaptı. Kaleciyi de say 7. Galatasaray yönetimi niye Bruno Fernandes'le ilgileniyordur? Çünkü bu yüzden. 7 tane oyun kurulumuna doğrusal olarak katkı sağlamayan, organizatör olmayan oyuncu var. Şimdi biri orkestra şefi olmalı. Mertens oydu.
0: Tabii.
1: Mertens'in yokluğunda bu işi Yunus'a verdiğin zaman, Yunus benim profil olarak beğendiğim bir isim. Ama 10 numara olarak değerlendirdiğinde Benim hocamın bir sözü vardı. Derdi ki top gittiği hızla geri gelir. Şimdi Yunus'a verdin dribling yaptı. Yunus sürekli bir şeyler yaratmak, sürekli bir şeyler üretmek istiyor ama bazen biraz öne doğru hareketlenip orada bir dur. Bir görelim şu kadrajı bir genişletelim. Gerekirse boşluk oluşturmak için alıp verelim. Yunus'un burada tez canlı olduğu pozisyonlarda Galatasaray gittiği hızla geçiş yedi. Ya Osimhen'i gördü Galatasaray.

0: önemli olur? Can uzun mu? Ben bu noktada biraz ortadayım açıkçası. Çünkü bir tarafta belki 7-8 sene, 10 sene katkı alabileceğin ya da işte 2-3 sene prime dönemini yaşadıktan sonra çok daha iyi rakama satabileceğin bir isim Can Uzun ve aynı zamanda yerli kontenjanı Türk bir oyuncu alıyorsun. Diğer tarafta 32 yaşına gelmiş ama Avrupa futbolunun en önemli oyun zekalarından bir tanesini
1: On dediğin zaman ilk söyleyeceğin isim.
0: buraya çekiyorsun. Net. Ha mesela Bruno Fernandes boşta bir oyuncu olsa gözün kapalı ver Osimhen'in maaşını getir. Bak net. Ama sen Bruno Fernandes'e 40 vermek ya da işte 30 vermek doğru mu? 32 yaşındaki oyuncu. Son sahibi olacaksın muhtemelen. Muhtemelen son sahibi olacaksın. Hangisi daha doğru? Tabii ki Bruno Fernandes başka bir olay yani. Başka bir seviye ama maliyetleri göze alındığında acaba Galatasaraylar hangisini tercih eder? Yaş, maliyet, potansiyel. Bu.
1: Burada şöyle de bir değerlendirme yapılabilir. 10 numara şimdi Galatasaray'ın en önemli kriteri olduğu için.
0: Çok net. En
1: Kalite
0: kritik transfer.
1: belirleyicisi, oyunun şeklini evirecek olan isim. Şimdi Bruno Fernandes'i aldığın zaman Bruno Fernandes'e oluşabilecek bağımlılık gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu birincisi. Hepsi çünkü bütün oyuncular artıları olduğu gibi eksiler de barındırırlar. Getirdikleri gibi götürdükleri de olur. Şimdi Can Uzun'u aldın diyelim. Ben formül üretiyorum. Bruno olmadı, Can'ı aldım. Ben de Galatasaray'ın işte sportif direktörü nasıl adlandırıyorsanız oyum. Can'ı aldığım zaman buraya ikincil bir formül üretebilmek için ofansif bir 8'le ikinci bir alternatif plan üretebilirim mesela. İşte organizasyon eksikliği mi var? Can çok fazla forvet özellikle bir oyuncu mu? Orta sahada Gabriel Sara satışı oraya bir tane daha hamle yapıp organizatör bir 8'le olayı farklı bir şekle getirebilirim. Bruno Fernandes'i aldığın zaman Bruno Fernandes'e ikame oluşturmak da çok zor. Çünkü çok büyük bir yıldız. Bruno Fernandes işte dedi ki benim bugün karnım ağrıyor, ben bugün oynamıyorum. Dediğinde senin bütün oyun planın da başka bir şeye evrilmek zorunda kalabilir.
0: Tabii.
1: O zaman da ikinci santrfor devreye girecek. İşte Ponomarenko'dan bahsettin mesela. Ben birazcık böyle adı geçen isimlere gece gündüz zaman ayırıp hani
0: Tabii
1: o
0: canım sen.
1: oyuncuyla alakalı bilgi sahibi olmaya
0: Geceleri
1: çalıştığım için.
0: mesai yapıyorsun sen zaten.
1: Şimdi Ponomarenko'yu Galatasaray niye istemiş olabilir diye düşünüyorum. İşte Bruno Fernandes'li, Can Uzunlu İki projede de iş yapabilecek bir santrfor en başta. Oyuncu sürekli uzun top hedefi olmazsa Osimhen değil bir kere. Onu bir kenara atalım. Osimhen'den bir tane daha yok.
0: Tabii canım.
1: Haaland var. Yani Osimhen'in yerine birini alayım diyorsan Haaland'ı al. Onu alabiliyorsan alırsın. Yoksa onun dışında Osimhen'e yazılacak ikinci hazır performans ürünü santrfor yok. Ceza sahasını erken sabitlemeyeceğim, bağlantıda kullanabileceğim bir isim. Mesela Can'la yer değişikliği yaparak kullanılabilir. Bruno'ya şut açısı yaratmak açısından kullanılabilir. 2-10 numarayı da yukarı çıkarır Ponomarenko. Bunun yanında üçgenler kurabilecek kadar topa hakimiyeti olabilen, aldığı topu geri verebilen bir isim. Şimdi Galatasaray'a çok santrfor geldi. Topu verdiğinde geri alamadığın
0: Tabii.
1: ya da kalitesiz bir şekilde sana geri verip top kaybına sebep olan. Ponomarenko o tip bir oyuncu değil. Tek temaslı oyunda da vardır. Çabuk bir an önce kaleye inmede de hemen alır verir topuk pasıyla sana geri bırakabilir. Yüksek ortadan çok böyle penaltı noktası ve yay civarına atılacak yerden bel hizasında kesmelere sağıyla soluyla iyi şut atabilir. Osimhen çıktıktan sonra aynı oyunu kopyalamak istemiyorum. Başka bir şey oynayacağım diyorsan Ponomarenko o tip bir oyuncu. Ama Osimhen'e birebir ikame bulamazsın zaten.
0: Yok canım.
1: Yok.
0: Rafta sadece tek kalan ayakkabı gibi yani ürün gibi Osimhen. Avrupa'da dünyada bence eşi benzeri yok şu anda. Ya tabii ki Haaland, Harry Kane bunlar da çok büyük golcüler ama Osimhen'in sahadaki oyunu, mücadelesi mesela Harry Kane'in Osimhen'e göre artıları var mı? Tabii ki çok çok fazla var. Ama Osimhen'in sahadaki mücadelesi, o ön alan baskısı, vazgeçmeyen tutumu falan ya bunlar çok farklı artılar. Ama
1: Orada
0: Harry Kane'deki oyun zekası,
1: ya tabii.
0: son vuruş ustalığı onlar ayrı bir şey.
1: Herkesin zevki birinci mevki. Osimhen minör takımın da majör oyuncusu
0: Tabii.
1: olabilen bir isim. Yani Genk'te de iş yapar, Galatasaray'da da iş
0: Her
1: yapar,
0: yerde.
1: Napoli'de de iş yapar. Ama mesela Harry Kane majör takımı majör şekilde yönetebilecek çok büyük bir organizatör. Haaland elit bir takımı, daha elit

0: seviyeye getirebilecek bir isim. Mesela Haaland'ı işte Molde'de falan izledik. Bugünkü Haaland'ı Molde'ye götürsek çeyrek final adayı olur mu? İşte Osimhen yapıyor seni. Çeyrek final adayı yapıyor seni. Yapar, yapmaz. Çeyrek finale gidersin, gitmezsin ama bunun hayalini kurdurabilen bir isim. O yüzden Osimhen'in arkasına gelecek olan isim kim olursa olsun, Osimhen'e kıyasla sönük kalacak abi. Yani kimi getirirsen getir. John Durham'ı da getirsen, Ponomarenko'yu da getirsen, Stasini de getirsen, hepsi Osimhen'e göre düşük kalibrede. Bu arada bu oyunculara böyle 20-30, hatta 30'un altı çekmemelerinin sebebi bir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takımı olması, direkt katılıyor olması. İkincisi Osimhen etkisi diyebiliriz. Üçüncüsü dünyada ortalama seviye üstü ve elit takımlarda santrfor sıkıntısı yaşanıyor olması. Çünkü mesela Ponomarenko'yu aldın, bir basamak yukarı çıkardın ama 100 milyon euro.
1: Tabii.
0: Potansiyeli var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde koyacaksın.
1: Çok net.
0: Vitrine. Ama gidip de ortalama düzeyde bir santrfor aldığın zaman hani onu 30 istemeyebilirler. Ama senin bir sonraki adımın da bu kalibrede olmayabilir. Galatasaray yönetiminin o yüzden her yerde yoluna iki tane yol çıkıyor. Hani burası mı, burası mı? İşte potansiyel mi, performans mı? Yaş mı, tecrübe mi?
1: Abi zaten şimdi orada bir atımlık Barut'un var deyim yerindeyse. Yani şu an geçen yayınlarda anlatmıştım. Lemina'yla Galatasaray devam edecek. Nitekim de 7 Temmuz'dan bu yana Galatasaray takımıyla çalışıyor. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık kontrat yapıldı Lemina'yla. Direkt 2 yıllık bir kontrat. Yani barajlı bir sözleşme değil. 7 milyon euro maliyeti. 9 yabancım var. Sadece bir kontenjanım var zaten. Yani tecrübeyi seçecek tek bir şeyim var. Evet. Hakkım var, kontenjanım var. Başka yok. Yani 10+4'ten dolayı yok.
0: O yüzden bu kadar zor karar veriyor.
1: Ya çok zor bir durum yani. O denklemi iyi yönetmek, doğru matematiği yapmak, doğru rakamlara bekleyip görmek lazım.
0: Ufak bir midrolümüz var. Ona gidelim gelelim. Sonra birazcık tempoyu yükselteceğiz. Bayağı bir şeylere gireceğiz.
2: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Yavaş yavaş gündemimize geçelim. Ben La Gazzetta dello Sport'un yaptığı haber üzerinden Davinson Sanchez meselesine gireceğim. Öyle bir ambiyans var ki, Davinson Sanchez Galatasaray'dan kaçmak için özel çaba sarf ediyor. Bütün tuşlara basıyor. Koma'dan gelen her şeyi kabul etmiş durumda. Yani bugün...
5: Davinson Sanchez.
4: Bugün müsaade etsen her an gidebilecek pozisyondaymış gibi haber yapılıyor İtalyan basınında. İşte Como'nun teklifini kabul etti, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Buradaki projeyi çok beğendi vesaire falan filan. Konuyla alakalı Davinson Sanchez'in ağzından gık duymadık. Menajerinden bir ses duymadık. Fakat Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılmak ve Como'ya gitmek istediğini biliyoruz İtalyan basını vasıtasıyla. Bu da ironik olarak söylüyorum.
5: Ya dün Digifutbol'da bir yayınım vardı. Orada anlattım biraz. Bu olayı ve hikayeyi kurgulayan isim George Gardi. George Gardi Galatasaray'a Sayın Erden Timur zamanından bu yana çok önemli katkılar verdi. 4 yıllık periyotta Icardi gibi, Mertens gibi, Torreira gibi, Osimhen gibi transferlerde Galatasaray'ın açıkçası çok önemli hamlelere imza atmasını sağladı. Şimdi Gardi ilk kez bir oyuncuyu, yani Galatasaray'dan bir oyuncuyu İtalya'ya götürme operasyonuna katıldı. Ve burada da açık bir şekilde İtalyan medyasıyla birlikte, İtalya'nın fenomen transfer habercileriyle birlikte İstanbul'a gelmeden önce kurguladığı operasyon Galatasaray tarafından fark edilmiş durumda. Ve nitekim de geçtiğimiz hafta Perşembe ya da Çarşamba günü yapılan görüşmede Galatasaray çok net bir şekilde Gardi'ye rest çekti. Neden bu resti çekti? Çünkü Gardi gelmeden evvel Davinson Sanchez'le Koma'yı görüştürdü. O hikayeyi, daha doğrusu Davinson'un Como eksenine yaklaşmasını sağladı. Ve gelmeden önce de bir gün evvel İtalyan medyasında Davinson Sanchez Como'ya evet dedi. Bu transfer 16-18 milyon euro bandında bitecek haberleri çıkmaya başladı. Halbuki Galatasaray 2 aydır Davinson Sanchez'i istiyor Como. Bunu her yayında dile getirdim. Ve Galatasaray 30'dan aşağı olmaz diyordu Dünya Kupası öncesinde. Ama artık o öyle bir yere gitti ki olay. Çünkü George Gardi ile birlikte Como oyuncuyu ikna edip Galatasaray'ı baskılamanın peşinde. Yani futbolcuyu ne kadar aşağıya rakama çıkarabilirsem o kadar kârdır noktasında. Ve Galatasaray ile Gardi ilk kez karşı karşıya. Çünkü Gardi Davinson'u Como'ya götürmeyi hedefliyor. Ve geçtiğimiz hafta içinde yapılan transfer görüşmesinde Galatasaray yönetimi çok net bir şekilde noktayı koydu. Artık 30 değil, 35 ya da 40 milyon eurodan aşağı biz Davinson için masaya oturmayız. Hatta daha sonrasında da görüşmede Gardi'nin Davinson Sanchez'in de Como'ya gitmeye kabul ettiğini dile getirmesi üzerine satmıyoruz dedi Galatasaray. Satmıyoruz.
4: Bu önemli.
5: Como'nun en son yaptığı teklif 20 milyon euro artı bonuslar ve bonuslarla birlikte yaklaşık 24 ila 25 milyon euroya çıkabiliyor rakam. Ve burada ben Galatasaray'ın doğru pozisyon aldığını düşünüyorum. Şimdi net bir oyuncum var. Evet, en son yani geçtiğimiz sezon 3. yılında biraz sallandı mı Davinson Sanchez performans olarak? Sallandı.
4: Davinson'un karakteristik yapısı bu ama. Belli aynen. Dönemlerde sallanır yani.
5: Aynen, ama sana 3 yıl boyunca patron lakabına hak eden, sonuna kadar hak eden bir performans verdi ki savunmanın lideri ve komutanı deyim yerindeyse. Evet. Şimdi Galatasaray'da şunu söylüyor. Ya ben komutanımdan niye 25-30 milyon euroya vazgeçeyim? Çünkü Davinson Sanchez'in yerine alacağım adam 35-40 milyon euro. Kapıyı çaldığın zaman 35-40 istiyorlar. Bu isim kim? Kim Minje. Bayern Münih'in Kim Minje için istediği rakam 35-40 milyon euro bandında. E tamam, o zaman ben niye kurulu sistemi bozayım? Neden bir risk alayım?
4: Bazı bağlantılar oluştu kafamda şimdi. Yani. Bu Van Dijk söylemleri o zaman Davinson Sanchez'in gönderilmesi muhtemel kendilerine göre. Fiyatlara göre ortaya atılmış bir isim.
5: Tabii tabii.
4: Yani 16-18'e götürürsem ben bu adamı, bunun yerine Van Dijk'i getiririm Galatasaray'a. Mesela o mesele eğer 30 üstü olursa Kim Min-jae gündemde olurdu.
5: Tabii.
4: Gardi tarafından.
5: Ya şimdi Van Dijk'ta da ayrı bir konu. Böyle gurme Galatasaraylılar hatırlar. Ya da yine söyleyeceğim, yaşı bize yakın olan Galatasaraylılar hatırlar. Frank de Boer çok büyük bir stoperdi. Hollandalı stoperdi.
4: Barcelona kaptanıydı.
5: Barcelona kaptanıydı. Galiba sene 2002'de mi 2003'te mi ne Galatasaray'da?
4: 2003 olması lazım.
5: Fatih Hoca'nın ayrılık sürecini tetikledi. Yanlış mı hatırlıyorum?
4: Evet,
5: Frank de Boer.
4: Doğru.
5: Şimdi Van Dijk de 35 yaşında. 35 yaşındaki oyuncuya 2 yıl kontrat vermek ve Davinson'un boşluğunu doldurmasını beklemek. Şimdi Abdülkerim hamlesi çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi ama süratli bir, daha doğrusu atletik bir stoper profili değil.
4: Değil.
5: Bir de yanına 35, 36, 37 yaşlarında Van Dijk'ı çekmek ve buradan iyi bir ikili çıkacağına inanmak bence biraz çok ne diyeyim, fantastik olabilir. Ben Van Dijk Abdülkerim ikilisinin iyi bir ikili olacağını düşünmüyorum.
4: Katılıyorum.
5: Benim görüşüm bu.
4: Galatasaray çünkü savunma çizgisini orta sahaya kadar çıkaran bir takım.
5: Ya şimdi Davinson'un boşluğunu bana göre belki buna karşı çıkanlar olacak. 35 yaşındaki ama bak Van Dijk çok büyük bir marka tabii ki. Ama futbolda dün diye bir şey yok abi. Bugünkü Icardi ile 4 yıl önceki Icardi aynı mı?
4: Değil.
5: Değil abi. Hollanda milli takımının kime eğlenmişti Hollanda? Dünya Kupası'nda.
4: O kadar çok maç izledim.
5: Aynen öyle. Fas'a.
4: Fas. Doğru.
5: Son yediği golü hatırlayın ve izleyin abi. Van Dijk vurdurdu kafayı orada da.
4: Evet.
5: Şimdi sen Davinson Sanchez, prime bir Davinson Sanchez ki müthiş bir turnuva geçirdi. Prime Davinson Sanchez'den vazgeçti. Liverpool'un da bu arada Van Dijk için istediği rakam 10 milyon euroymuş. Bunu da söyleyeyim. Yani bonservis bedeli.
4: Bonservis de ödeyecek Galatasaray. Yani.
5: 35 Alırsa. Yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro. Bonservis ödeyeceğim. 12 milyon euro. Yıllık ücret vereceğim. Ya bana doğru matematik değil gibi geliyor. Ha bilmiyorum Galatasaray kulübü ne karar verir. Hani ben sonuçta hem gazeteci olarak bilgiyi veriyorum hem de bir Galatasaraylı olarak. Hani 24 senedir bu işin içinde olan biri olarak Galatasaray'ı düşündüğümden de görüşümü dile getiriyorum. Bence Davinson yerine Van Dijk çok büyük bir risk olur diye düşünüyorum. 35 yaşında olması sebebiyle.
4: Bir de işin mide bulandıran tarafı bir operasyon yoluyla hani alınmaya tabii çalışılması. O Galatasaray açısından mesela kazanacağı paradan daha önemli bir prestij meselesi. Senden bir oyuncu yerer operasyonla birlikte alınabiliyorsa bu başka bir oyuncunun da alınabileceği anlamına gelir. Orada kulübün göstereceği duruş buradan sonraki periyotlarda oyuncuların nasıl hareket edeceğinin de belirteci olur. Yani orayı herkes kerteniz alacak. Biz Galatasaray'la böyle bir oyun oynadık ve Galatasaray orada elinin tersiyle 30 milyon euroyu itti dedirtebilmesi lazım Galatasaray'ın o noktada. Bu arada bu Fenerbahçe için de Beşiktaş için de geçerli.
5: Ya zaten şöyle bir durum da var. Evet, hatta bunu ilk Haluk Yürekli ile Haluk abiyle yaptığımız yayında söylemiştim. Cumartesi günü. Davinson Sanchez de Como'ya evet deme noktasına gel. Yani sıcak bakıyor kulüpler anlaşırsa. Davinson Sanchez şunu yapmıyor. Ben Como'ya gideceğim kardeşim. Beni satın. Böyle bir pozisyonu yok. Ama oyuncuyu bu pozisyona getirmeye çalışan İtalyan medyası, Como kulübü ve George Gardi var. Davinson Sanchez bugüne kadar Galatasaray kulübüyle transferiyle alakalı görüşmedi. Yani ben gitmek istiyorum, ben ayrılmak istiyorum gibi bir tavır ortaya koymadı. Kulüpler anlaşırsa olur demiş. Çünkü Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
4: Evet. İyi bir şehir, iyi bir proje.
5: Aynen işte Como'nun hocası Fabregas da evet, kendisiyle görüşmüş. Ama ben burada Davinson Sanchez'in ille de ben Como'ya gideceğim gibi bir tavır sergileyeceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü geçen sezon, bunu da geçen yıl anlatmıştım. Ben futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum. Yeter ki benim maaşımı 5 milyon euro bandına çıkarın, imzamı atayım, kariyerimi Galatasaray'da bitireyim demişti aynı oyuncu. Ve bugün de 4,5 artı bonuslar alıyor. İyi de bir kontratı var zaten.
4: Yani.
5: Davinson Sanchez Galatasaray kulübünde. Yani Galatasaray orada vakur durduğu sürece ki duracağına kararlı sarı kırmızı yöneticiler. Ben Davinson'u kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü.
2: Reklam bitti.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Merhaba, Türkiye sporun kalbinin attığı, futbolun gündeminin belirlendiği, transfer kulislerinin en sıcak bilgilerle konuşulduğu, kamplardan son gelişmelerin an be an aktarıldığı, Türkiye'nin en önemli spor yazarlarının ve farklı yorumcuların canlı yayın konuklarıyla gündemi değerlendirdiği Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz efendim. Bugün 14 Temmuz 2026 günlerden salı, yeni bir spor gününe, yeni heyecanlara ve yine dop dolu 2 saate birlikte başlıyoruz. Futbol tabi sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol heyecandır, umuttur, tartışmadır, birliktir, tutkudur. İşte bu tutkunun buluşma noktası da her gün olduğu gibi yine Radyo Gol mikrofonlarıdır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından bizleri dinleyen binlerce spor tutkunu biliyor ki günün en sıcak gelişmeleri önce burada konuşulur. Futbolun nabzı önce burada tutulur. Spor kamuoyunun merak ettiği sorular önce burada cevap bulur. Bugün de yine Türkiye'nin en değerli spor yazarları ve önemli yorumcuları canlı yayın konuğumuz olacak. Şu an önümde programdan bir saat önce her zamanki gibi hazırlığımı yaparken şöyle bir sayıyorum. 11 hatta 12 tane isim var. Bakalım bugünkü sürpriz isimler kimler? Perde arkasında konuşulanlar. İşte her zaman olduğu gibi transfer masalarındaki son durumlar, kamplardan gelen özel bilgiler, yönetimlerin aldığı kritik kararlar ve futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Bana DM'den yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine dünden itibaren çok güzel mesajlarınız geldi. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10 10'a ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı bekliyorum. Mesela bugün tarihin en pahalı futbol maçı olan Fransa İspanya karşılaşmasında size göre tur atlayan ve finale çıkan takım kim olur? Çünkü bir yanda 1 milyar 520 milyon euroluk Fransa mı yoksa 1 milyar 220 milyon euroluk İspanya mı? Mesajlarınızı bekliyorum. Mutlaka isimlerinizle birlikte canlı yayında da okuyacağım. Hangi takımı tutarsanız tutun, gönül verdiğiniz renklerle ilgili yapılan transferlerden teknik direktör seçimlerine kadar yine Süper Lig başlamadan değerlendirmelerinizi, duygu ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine bekliyorum. Yazın ki her geçen gün büyüyen Radyo Gol ailesine gösterdiğiniz ilgi, desteğiniz ve güveniniz sayesinde Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem kendi yayın saatinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programlarından biri olma özelliğini sürdürmeye devam etsin. Tabii her zaman söyledim, yine söylemeye devam edeceğim. Bu başarı sadece bizim değil, her gün telefonlarıyla, mesajlarıyla, yorumlarıyla programa güç veren siz değerli dinleyicilerimizin başarısıdır. O zaman ez cümle hiç vakit kaybetmeden Demirören Haber Ajansı'na Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları var. Sevgili Serhan Türk'ün röportajı var. Canlı olarak ona bağlanalım, ardından kalan vaktimizde de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olalım. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika.
3: Yaşıyoruz bir kere, onu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray şu konuşulur hep. Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere. Yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Yani bunu belki birinci senede söyleyebilirdiniz. İkinci senede söylenebilirdiniz. Üçüncü sene söylenebilir. Artık yani dördüncü senede bence insanların da Galatasaray takımını, Galatasaray oyuncularını, Galatasaray teknik direktörünü, başta tabii ki başkanımızı, yönetim kurulumuzu en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık. Ve bunu da milli oyuncularımız geldikten sonra daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani ligi üst üste gerçekten yapmak için bizim için önemli bir sene. Aynı hırsla başladık. Tek eksiğim Bu da olmaması tabii ki. Yavaş yavaş izinli olan oyuncularımız katılıyor. Sadece milli oyuncularımız kaldı. Hani 20'sinden sonra da onlar...
2: Kampanya
3: çekelim hocam. 20'sinde Türkiye... Zaten 6 tane oyuncumuz ilk elenen takım bizdik. Yani 20, 21, 22, 23 yani kampa da sadece Davinson biliyorsunuz çok daha geç bitirdi. Onun dışındaki bütün oluyoruz.
4: Hocam rekorların teknik direktörüsünüz Galatasaray'da özellikle çok önemli işleri imza attınız. Futbolcuk zamanında da Galatasaray'ın başarısı için en iyi işleri yapan ekibin içerisindeydiniz. Teknik direktör olarak da en iyi işleri yapan teknik direktör olarak tarihe geçiyorsunuz. Bir tarihe daha geçtiniz dün itibariyle. 1480 Fatih Terim'in hocamızın görevde süresinde kalma süresini 1481 L ve Galatasaray Lisesi'nin biliyorsunuz hocam kuruluş yıldönümü bile 1482. Neler söyleyeceksiniz?
3: Yani şöyle tabii ki o hem şeyle çok güzel denk geldi aslında 1481 Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla denk geldi. Tabii ki benim için çok büyük bir manevi mutluluk bu. Yani sadece burada olmak değil. Tabii ki bu 4 seneyi çok büyük başarılarla geçmek, 4 tane kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının başını hep sokakta dik bir şekilde gezdirmek. Bence yani şu yaz tatiline çıktığımızda bile insanların gözünden bize verdikleri geri bildirim gerçekten bu çok önemli, değerli. Hiçbir şeyle satın alamayacağımız bir şey bu. Bunu parayla satın alamazsınız, hiçbir şeyle satın alamazsınız. İnsanlara verdiğimiz o mutluluğu hiçbir şekilde satın alamayız ama gerçekten ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında altyapıdan girmiş bir oyuncu olarak, bir Galatasaraylı olarak şu anda da 4 senemi tamamladım, 5. sezona başladım. Böyle bir rekoru kırmak da gerçekten tabii hiçbir rekoru, ben hep söylüyorum, hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Sadece her maçı kazanarak, her maça odaklanarak, her kupaya odaklanarak Galatasaray takımı rekorlar kırıyor. Belki ileride inşallah tabii ki tekrar bir Galatasaraylı hoca bu rekorları kırar. Tekrar Galatasaray bu rekorları kırar. Bu rekorları kıran tekrar Galatasaray olur ama şu 4 senelik periyoda baktığımızda tabii ki Galatasaray takımının yaptığı başarılar, sadece şampiyonluk değil kırdığı rekorlarla birlikte bence çok önemli bir yol kat ettik. Burada olmaktan o anlamda çok mutluyum. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı birinci gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte.
4: Hocam 4 seneye baktığımız zaman şampiyonlukla geçen bir 4 seneden bahsediyoruz. Ama 4 sene boyunca Okan Hoca'nın en çok zorlandığı şampiyonluk hangi şampiyonluktu?
3: Ya ben şunu tabii ki hep bunu konuşuyoruz. Her senenin başka bir hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Sizin içinizde değişimler oluyor. Her sene kadronuzu daha iyi getirmeye çalışıyorsunuz. Her senenin hikayesi farklı. Her senede bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net, onu da demin de söyledim. Ama en zoru hangisi derseniz tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçın 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem bütün ligi önde götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Çünkü dediğim gibi yani o Şampiyonlar Ligi maçının hem stresi var, hem sertliği var, tekrar toparlanmanız var, mental olarak toparlanmanız var, bir de lig başına çıkmanız var. Yani ondan sonraki önemli maça aynı heyecanla çıkmak çok bazen aynı kolay olmuyor. Onu tekrar oyunculara adapte etmeniz gerekiyor. Tabii ki ister istemez rotasyonlar yaptık. Yani oyuncu değişiklikleri yaptık. Çünkü yani ikisini birden yarışmak gerçekten kolay bir şey değil. Bütün dünyada bunu yapıyor zaten. Yani Avrupa'ya baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde o değişimleri birçok takım maç maç yapıyor. Buradan en az zararlı çıkabilmek bence çok önemli oluyor. Ben minimum zararla bir sene geçirdiğimizi ve bir tek belki Kasım ayını sayabiliriz. Kasım Aralık arası sakatlık ve cezalar aynı anda geldiği ve çok kadro kurmakta zorlandığımız bir aydı. Ama devre arası yaptığımız transferlerle de bence yani ikinci yarı hem kadro olarak çok güçlendik hem çok fazla alternatifimiz oldu. Bu da bence Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takım için olması gereken en başta şey tabii ki kadro genişliği. İnşallah bu sene de bunu daha iyi bir şekilde planlayacağız.
4: Hocam sizin kadroya baktığımız zaman genelde çok fazla oyuncu değişikliği olmuyor. Yani mevcut kadroyu siz koruyorsunuz ve üstüne de eklemeler oluyor.
3: Evet.
4: Üst üste 4 sene başarıda, şampiyonlukta futbolcuları yeniden motive etmek zor. Sürdürülebilir başarı da çok önemli. Bu motivasyonu nereden alıyorsunuz? Bu motivasyonu nasıl oyunculara tekrar aşılayabiliyorsunuz?
3: Evet. Bence oyuncu tipi çok önemli. Yani o burayı sahiplenmiş. Tabii 4 senesini tamamlamış birçok oyuncumuz var. Bu kemik kadroyu tutmak, bir arada tutmak çok önemli. Onların soyunma odasındaki destekleri, birbirlerine olan bağları çok önemli. Bence yani zorluk anlamında geçen sene en zor yıllarımızdan biriydi. Çünkü Muslera ayrıldı, Mertens ayrıldı. Baktığınızda iki tane gerçekten soyunma odasını, biri kaptan tabii ki, biri de manevi olarak bir kaptandı Mertens baktığınızda. Yani bu iki oyuncunun soyunma odasından çıktığı bir senaryoda tekrar o soyunma odasını aynı şekilde tutmak da zor olan yıllardan biriydi. Ama dediğim gibi yani oyuncularımızın iyi niyeti, onlara birbirlerine olan destekleri, bir kere Galatasaray taraftarlarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Onu çok net biliyoruz. Bence en büyük motivasyon bu. Yani burada tabii ki başkanımızın, yönetim kurulumuzun her zaman takıma desteği hep yanımızda oluyorlar. O desteği veriyorlar. Yani maddi ve manevi anlamda bu desteği veriyorlar. Çünkü oralarda oyuncuları hazırlamak da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani çok fazla da yani biz tabii ki sokakla beslenen, sokaktaki sesi duyan, insanların o gülmesini, üzülmesini çok iyi bilen bir takıma sahibiz. Bu da tabii ki her zaman bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve yarış tabii ki yani rakiplerinizle yaptığınız yarış. Yani son 4 sene bu Fenerbahçe ile oldu. Daha çok birinci, ikinci Galatasaray-Fenerbahçe oldu hep. O yüzden bu yarışta bence oyuncular hep her zaman beni de aynı şekilde çok dinamik bir şekilde tutuyor, çok motive tutuyor. Yani tekrardan bu yarışa başlamak, tekrar bir sezona başlamak, yani 5. şampiyonluğa başlamak, aynı heyecanı yaşayabilmek bu çok önemli. Tabii ki benim tecrübelerim var. Ben uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Galatasaray takımında çok önemli tecrübelerim var. Çok fazla kupa kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşamış bir yandan da futbolcuyum. Yani bu tecrübeleri yaşadık. Dediğim gibi biz bir yandan oyuncularımızı motive etmeye, onlara yardımcı olmaya ve tekrar hedef göstermeye hep çalışıyoruz. Ama dediğim gibi oyuncunun kimliği de çok önemli. Yani bizim oyuncu kimliğimiz de hep kazanmayı isteyen, sahada en iyisini isteyen bir kimliğe sahibiz. O da yani çok bir net bir şekilde bunu 4 senede gösterdik. Yine göstereceğiz.
4: Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak size neyi değiştirdiğinizi göreceğiz hocam.
3: Şöyle tabii ki bizim bir oyunumuz var. Yani kendimizin bir kere yani top bizdeyken, top rakipteyken oyun planlarımız var. Bu planların içerisinde yani her zaman her takıma karşı gerçekten bu dominasyonu gösterdik. Yani saha içerisinde, maç içerisindeki oyuna almaya çalışan, o maçı domine eden, rakibi domine eden oyunu hep ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu özellikle iç sahadaki kurduğumuz rakipler üzerinde baskılar, top rakipteyken ki o iştahımız, ön alan baskılarımız, bunu taraftarımızın gücüyle tabii ki çok daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Ama onun yanında da tabii ki top bizdeyken olan bölümde çok önemli. Burada oyuncu tipine göre her zaman tabii ki bir şeyler değişiyor. Yani özellikle bizim gibi takımlarda tabii ki 11 tane iyi hücum yapan kaleci de dahil bunda. Yani kalecinin de iyi hücum yapan bir kaleci olması lazım. Onun oyun içerisinde top bizdeyken alacağı yer, onun opsiyonları da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani bütün oyuncularımızın özellikle birçok maç rakiplerin topu bize bıraktığı maç şeklinde geçiyor. Burada tabii ki üretkenliğimiz önemli, saha içerisindeki organizasyonlarımız önemli. Bunları tabii ki her sene geliştirmek çok daha önem kazanıyor. şu var, tabii ki sezon içerisinde çok fazla taktik antrenman yapma şansınız hafta içi hafta sonu oynadığınız bölümde biraz daha azalıyor. Ama özellikle sezon başı bu kamp dönemi bizim için çok önemli olacak, çok değerli olacak. Orada tabii ki farklı şeyler üzerinde de durmamız gerekiyor. Oyun içi bazen sistem değişiklikleri oluyor. Yani rakibe karşı aldığımız ofansif ve defansif önlemler tabii ki oluyor. Bir de Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunumuz, oradaki seçeceğimiz oyuncular, yani hepsi değişik. Ama burada tabii ki organizasyonlar çok önemli ama dönüp dolaşıp iş bir yerde de oyuncuların tabii ki yeteneklerine kalan bir oyun oynuyoruz. Yani bunu şu anda Dünya Kupası'nda da net bir şekilde görüyorsunuz. Herkes iyi takım, herkesin oynadığı bir oyun var, bir formasyonu var. Ofansif, defansif hamleleri var ama iş dönüyor dolaşıyor tabii ki bireysel kaliteye geliyor. Yani özellikle sıkışan maçlarda, kapanan maçlarda bireysel kalitelerin çok daha fazla öne çıkması gerekiyor. Ben özellikle dediğim gibi yani hem maça başlayan hem kulübeden gelen ve maçı da sezonu da en iyi şekilde götürebilecek bir kadro derinliği oluşturmamız gerekiyor. Bunu da en net bir şekilde yapacağız tabii ki.
4: Hocam iskeleti korudunuz. Yeni sezon içinde hamleler yapacaksınız. Şu bölgede eksikliğim var ya da bu bölgede acil bir transfer olursa beni rahatlatır, sezona iyi başlamamı sağlar dediğiniz bir pozisyon var mı? Yani mesela çok fazla konuşuluyor 10 numara santrafor, yedek santrafor özellikle çok konuşuluyor.
3: Tabii ki yani şöyle bir şey oldu tabii bu sene. Tabii ki yabancı kuralın değişmesiyle birlikte 10+4'e gelince tabii orada yeni bir plan

0: Planlamaya ihtiyaç oldu. Bu planlamada hemen hızlıca yapabileceğiniz, hemen işte o yapacağınız 4 transferi bir anda getirebileceğiniz bir planlamadan çok biraz da şuraya geldi. İş tabii ki işte nereye hangi yaş
1: Kontenjanı şey.
0: kontenjanında bir oyuncu alacağız. İşte nereye Türk transfer yapabiliriz? İşte burada tabii ki biliyorsunuz yani o uzun zamandır herkesin bildiği bir şey. Icardi'nin işte
1: Durumu.
0: kalıp kalmayacağı, özellikle tabii ki uzun bir süre oldu, tabii belki yaklaşık 2 aya yakın bir süre oldu. Bir başkanımız bu, tabii ki operasyon yürüten başkanımız ve oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Ama onun yanında tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Orada bizde kiralık oynayan 2 tane oyuncu gitti biliyorsunuz. Noah Lang, Asprilla ayrıldı. Sacha Boey savunmada kiralık gelmişti, o kulübüne döndü. Dediğim gibi 10 artı 4 organizasyonu yapmak bu anlamda biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, görüştüğümüz, istediğimiz oyuncular var. Bunlarla ilgili de dediğim gibi en kısa zamanda bu çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi biraz bizim için komplike bir şey oldu transfer dönemi. İyi yanı çok iyi bir kadroya sahibiz, çok iyi oyunculara sahibiz. Geçen senenin şampiyonu, belki yani çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz. Yani rakiplerimize göre daha çok kadro muzu koruyan bir takımız. Yani bu kadroya da dediğim gibi önemli dokunuşlarla yeni sezona hem Türkiye Ligi için hem Şampiyonlar Ligi için hazır oyuncular ve orada bize direkt etki edebilecek. Yani bu inancı yaşayacak, bu açlıkta olan oyuncular da olması çok önemli olacak bizim için tabii ki.
2: Peki Galatasaray kadrosunda yeni sezonda yenilemeye mi ihtiyacı var, yoksa eksik bölgeleri güçlendirmeye mi?
0: Yani dediğim gibi özellikle eksik bölgelerimizi güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. O kadro genişliği, zaten iyi oyunculara sahibiz. Elimizde çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Yani sadece geçen sene şampiyonu olarak değerlendirmemek lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir kadro var elinizde. Burayı da tabii ki geliştirmek gerekiyor. Yarışmak gerekiyor. Oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Tabii ki o birbirlerinin üzerinde o saha içerisindeki rekabeti yakalamak gerekiyor. Ve onun yanında dediğim gibi çok fazla maç oynadığınız için yani burada oyun kadro genişliği, özellikle Ocak ayın Ocak sonuna kadar olacak kadro genişliği çok önemli. Belki geçen sene, bu tabii ki hep birincisi benim, belki yani hatalı biri varsa bu benim tabii ki geçen seneyle ilgili. Belki Ocak sonuna kadar olan o kadromuzu ikinci yarı kadar geniş tutmamıştık ama oradan aldığım bir ders kendim için, özellikle Ocak sonuna kadar olan kadromuzu daha geniş tutup daha çok oyuncu olup, tabii ki bu çok oyuncuyu yönetmek de ayrı bir zor biliyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Yani
2: Ama siz onda çok başarılısınız hocam.
0: Buraya gelen her oyuncu elit oyuncu, her oyuncu oynamak isteyen oyuncu. Yani bazen şu muhabbet de oluyor, işte onu da duyuyorsunuz, işte ilk 11'e mi alındı, işte yedeğe mi transfer edildi. Yani buraya
2: Yedekte
0: gelen,
2: kalmayı dert
0: yani
2: ediyor diye konuşuyoruz.
0: buraya her gelen oyuncu ilk 11 oyuncusu ama her oyuncu da yedek kalabilir açıkçası. Yani bu yarışın içerisinde birçok oyuncu o yarışa girecek, en iyiler oynamaya çalışacak, şans gelen alıp götüren oyuncu olacak. Yani bunu çok fazla benim bu 4 senelik periyot içerisinde çok fazla oyuncuda da gördük. Tabii ki bazen yani çok önemli bir transfer alsanız da diğer oyuncu onun önüne geçtikten sonra oyuncunun oynaması devam etmesi kadar normal bir şey yok. O yüzden yani kadro genişliğimiz önemli. Bence ikinci yarı bunu çok iyi bir şekilde yapmıştık, özellikle kiralık oyuncularla birlikte. Bence Ocak sonuna kadar olan o yüksek maç sayısını çok fazla oyuncuyla geçirip ondan sonra devamı için karar vermek daha doğru olacak.
2: Hocam aslında siz de söylediniz, özellikle sorun yaratabilecek ya da sorun olabilecek oyunculardan gerçekten güzel bir şekilde vedalaşabildiniz. Burada tabii ki egoları da yönetmek çok değerli, çok önemli. Siz bunu en iyi şekilde yapan teknik adamların başına geliyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezona baktığımızda Icardi yedek kalmayı sorun haline getiren bir görüntü çiziyordu bize. İçeride nasıl durum hocam?
0: Şöyle yani hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama tabii ki Galatasaray her şeyin önünde, hepimizin önünde. Yani benim de oyuncu da her şeyin önünde. Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde. Tabii ki bir yarış hep oldu oyuncular arasında ama Icardi de çok fazla maç oynadı aslında. Geçen seneki maç sayısına baktığımızda birçok yerde yer aldı. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Yani bizim için çok önemli, Galatasaray için çok önemli, değerli. Yani bu 4 sezon içerisinde gerçekten inanılmaz Galatasaray'ın o şampiyonluklarında hep katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak o sakat olduğu dönemin burada çok fazla sakatlık sonrasında, ameliyat sonrasında burada olmadı ama diğer şampiyonlukların içerisinde hep önemli rol oynadı. Tabii ki Galatasaray taraftarı içinde yani 7'den 77 herkesin sevdiği, herkesin değer verdiği bir oyuncu. O yüzden hiçbir zaman ondan olumsuz bir şey görmedik ama dediğim gibi yani her oyuncu oynamadığında, özellikle Icardi gibi bu kadar önemli bir oyuncu oynamadığında mutsuz oluyordu ama mutsuz olması kadar da doğal bir şey yok. Yani bu kolay bir şey değil. Yani oynayıp oynamamak, daha az süre almak, beklentisinin altında süre almak bence her oyuncu için çok zor. Ama ya futbolda böyle. Yani futbolda da tabii ki şunu söyleme, yani hep söylüyorum. Ya bu benim takımım değil, kendi takımım değil. Yani Galatasaray burası ve Galatasaray hep kazanmak, hep en iyiye gitmek. Yani Galatasaray'da kim kazanacaksa, kim olacaksa bu benim için de geçerli. Yani onun olması, onun devam etmesi, onun en iyiye götürmesi çok önemli oluyor. O yüzden burada kişilerden çok Galatasaray'ın ön planda olduğu bir tabii ki seneler yaşıyoruz. Yine böyle olacak. Önümüzdeki sene de böyle olacak ama dediğim gibi yani oyuncularımızdan hiçbir zaman en ufak bir ters takıma, bana karşı saygısızlık olacak hiçbir şey görmedim bu zamana kadar.
2: Hocam aslında konuyu Icardi olarak açtık ama ben Icardi'yi bir şekilde de tam anlamıyla size sormak istiyorum. Yani Icardi ile Okan Hoca devam etmek istiyor mu? Ya da Icardi ile Okan Hoca'nın bir beklentisi var mı? Ya da farklı bir şekilde sorayım. Icardi sürecinin devam etmesi sizin sezon öncesi planlamanızı nasıl etkiliyor?
0: Ya şöyle, demin de anlattım. Özellikle bu sürece başkanımız götürdü. Yani tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Ama bu tabii ki yeter, yetmez, uygun görülür, uygun görünmez. Tabii ki o ayrı bir şey. Ama süre geçtikçe tabii ki ya bizim için daha zor olan bir süreç oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum, Galatasaray'ın o kadro genişliği içerisinde, yani şimdi antrenmanlar başladı yavaş yavaş. Bunun netleşip bir an önce aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Ama dediğim gibi yani net bir şekilde tabii ki bir oyuncuya bir teklif yapıyorsanız, bu başkanımız için de özellikle geçerli. Demek ki yani bir sözleşme önerdiğinizde aslında onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi bu süreç, devam eden süreç nasıl olacak, nasıl gidecek, bundan sonraki sürece de net bir şekilde bakmak gerekiyor. Aradan da tabii ki çok uzun bir süre geçti.
2: Yine ana kadronuzun baş aktörü Osimhen olacak. Bu anlamda zaten yedek santrafor arayışı içerisinde olacaksınız. Doğru mudur hocam?
0: Şöyle, Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için. Verdiği performans, saha içi, saha dışı, yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. O da antrenmanlara başladı. Ufak bir 2-3 günlük bir izin almıştı. Biliyorsunuz kolu kırık bir şekilde sezonu bitirdi. Evet. Yani bu şekilde de bir aidiyeti var. Aslında onu da söylemek gerekiyor Osimhen için. Yani o kolu kırık şekilde bile bandajını yapıp şeyini yapıp oynadı. Yani bunlar çok değerli bence. Yani bir oyuncunun ne olursa olsun takımı nasıl sahiplendiğini, taraftara olan aidiyeti, takıma olan, formaya olan aidiyeti bence Osimhen bunu çok net bir şekilde gösterdi. Her şartta sahada olmayı denedi ve gerçekten sezonu da bu şekilde bitirdi. Bir ufak bir rahatsızlığı da olmuştu hastalığı. 2-3 gün geç geldi. Antrenmanlara başladı. Motive bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bundan sonraki dönem içerisinde yani transferle ilgili tabii ki hazırlıklarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bununla ilgili bütün hazırlığımız var. İnşallah ne kadar erken oyuncular gelirse önemli ama bazen beklemek zorunda da kalıyorsunuz. Yani bunu da insanların bilmesi lazım. Bazen oyuncunun kararını bekliyorsunuz, bazen kulübün kararını bekliyorsunuz. Bazen tabii ki arada görüşmeler oluyor. Yani bunu hep söylüyorum bu. Yani markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman. Yani parasını verdik ve oyuncuyu aldık diyemiyorsunuz. Ancak boşta olan bir oyuncu olursa, bonservisi olmayan bir oyuncu olursa orada oyuncuyu ikna ettiğiniz anda oyuncuyu alabiliyorsunuz. Ama diğer süreçler içerisinde hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı, bunun tabii ekonomik tarafı var. Yani birçok şeyi bir süreç alıyor. Bu süreci bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip oyuncuyu alamıyorsunuz. Bu en kötüsü bence. Yani oyuncuyu bekliyorsunuz, olacak gibi görüyorsunuz, bekliyorsunuz ama sonunda bu olmuyor. Bu sefer daha da zorlaşıyor işler sizin için. O yüzden tabii ki en doğrusu, en iyisi bir an önce transferi tamamlamak ama dediğim gibi burada da gerçekten yani bu işi belki çok fazla da dejenere edecek şekilde bence bu transfer dönemini takımlar üzerinden özellikle yani biz Galatasaray özelinde söyleyeceğim zorlamamak gerekiyor. Yani burada bir uğraş var. Burada başkanımızın gerçekten önemli bir isteği var. Onun her zaman takım üzerindeki desteği çok önemli. Yani oyuncu satın alma anlamında da bence yani bu seneyi bırakalım. Geçen seneye baktığımızda Galatasaray takımı çok önemli transferler yaptı. Yani bu da gösteriyor ki Galatasaray takımı tekrar en iyi transferleri yapabilecek durumda, istekte. İnşallah dediğim gibi hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşırız.
2: Hocam Osimhen'i anlatırken aidiyet duygusu yüksek ve Galatasaray'a en iyi şeyler yapmak isteyen bir oyuncu profili olarak adlandırdınız. Okan Hoca'nın önümüzdeki sene Galatasaray'ın da Osimhen'i kaptanlardan birisi olarak görebilecek miyiz?
0: Şimdi bununla ilgili daha hiç konuşmadık tabii ki. Yani hem başkanımızla hem Abdullah Bey'le bu konuyla ilgili konuşacağız, görüşeceğiz. Yani bununla ilgili genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik. Ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz.
2: Hocam bir özel soru daha sormak istiyorum. Aslında biraz önce anlattığınız gibi bir transfer sürecini anlatıyorsunuz. Bu süreç içerisinde olabilecek olayları anlatıyorsunuz. Bir anlamda bütün sorumluluğu üstüne alıyor musunuz gibi oluyor. Yani hani burada iletişim durumunu siz yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu da yeri geldiği zaman Okan Hoca mı üstüne alıyor bu süreci şeklinde adlandırılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Ya şu an tabii ki buradaki takımın teknik direktörü tabii önemli. Yani bu süreç içerisinde olan transfer, yani biz öyle çalışıyoruz bir kere. Yani Galatasaray takımı özellikle yani teknik direktörün transfer içerisinde olması, onun tabii ki istediği oyuncular ve oynamak istediği oyun, yani açıkçası oyuncu izleme ekibimiz de bu şekilde çalışıyor. Yani bize gelebilecek, bizim oyunumuza uyum sağlayabilecek oyuncular çalışıyor. Oynadığımız oyuna göre aslında oyuncu seçiyoruz. Geçtiğimiz oyuncuları da almaya çalışıyoruz. Yani burada sadece ben tabii ki daha çok göz önünde olduğu için, daha çok konuşan taraf ben olduğum için ben bu süreci en doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki sorumluluk almak gerektiğinde o sorumluluğu her zaman alıyorum. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani takımın başında olmak, sadece teknik adam olmak benim için burada önemli değil. Yani o işi zaten büyük bir mutlulukla yapıyorum ama bir yandan da ben tabii ki hem Galatasaray'ın üyesiyim. Hem çocukluğumda buraya girmişim, hem çok önemli. Yani hayatım burada geçmiş. O yüzden benim bu işin içerisinde daha çok olmam, yani burada bir yandan başkanımızın, yönetim kurulumuzun bir parçası olmam kadar normal bir şey de yok. Hep beraber bu işin içerisindeyiz. Hep beraber Galatasaray'ı başarıya taşımaya çalışıyoruz. Burada da ben aslında durumu anlatıp durumun insanlar tarafından daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini istiyorum bazen.
2: İletişim.
0: Çünkü fazla bir şekilde yani insanların kafasını karıştıracak yayınlar oluyor. Yani herkes kendi fikrini söylüyor. Ya bu çok güzel bir şey. Yani herkesin kendi fikrini söylemesi gerçekten insanlara atabilmek. Yani oyuncu transferi yapıldı. Bunu gerçekten analiz edebilmek, onu anlatabilmek, geçmişinden anlatabilmek. Bunlar güzel şeyler. Zaten yani futbol bu kadar seviliyorsa, insanlar bu kadar seyrediyorsa zaten bunun baş nedenlerinden biri de herkesin bildiği, herkesin anlatabildiği ve çok çabuk her şeye ulaşabildiği bir spor futbol. O yüzden yani bunları, bu yayınların olması, insanların bunları seyretmesi bu da çok güzel. Yani her geçen yılda bence futbolla ilgili o kalite, yani futbolun daha çok konuşulduğu, futbolun daha çok analiz edildiği yayınlar çok fazla artıyor. Ya bu da beni sevindiriyor açıkçası.
2: Hocam sosyal medya öyle bir yer ki bir anda farklı yerlere gidebiliyor konular. Özellikle Galatasaray'ın transfer planlaması. Mesela işte Fenerbahçe Greenwood'a gidiyor, Beşiktaş Trossard'a gidiyor. Galatasaray'da Okan Hoca'nın istediği ve alınmasını istediği Leslie Okaçupu transferini yapıyor. Ama sanki sosyal medyada öyle bir durum oldu ki bu çok fazla karşılık bulmadı şeklinde de adlandırıldı. Ben aslında Leslie'yi sormak istiyorum. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu mu? Bir de böyle bir profilde en çok hangi özellik sizi cezbediyor ve oyun içerisinde nasıl bir rol üstlenecek?
0: Birincisi, biz bir yarış yapmıyoruz açıkçası. Yani zaten en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak.
2: Burada mı hocam? Şimdi antrenmanda size katılıyor
0: Lemina
2: mu?
0: Lemina burada özel çalışma yani fizyolarla onu hazırlıyorlar ama saha çalışmalarına daha katılmadı.
2: Hocam özür diliyorum. Ben araya girmek istiyorum. Şimdi Lemina konusu açılmışken onu tamamlayalım diye söylüyorum. Lemina Okan Hoca'nın oyun planında rotasyonda kullanabileceği ama en fazla stoperde kullanabilecek bir oyuncu pozisyonunda mı olacak? Yoksa sağ bek, orta saha?
0: Hiçbir oyuncu mevki belirlemedik açıkçası. Yani bu sezon içerisinde bunu görmek gerekiyor ama şöyle onu söyleyecektim. Yani işte Lemina, Torreira baktığımızda Sara, İlkay var zaten. Onun dışında yine bir Renato var biliyorsunuz. Tabii. Elimizde olan Kaan burada işte bir yandan orta saha rotasyonunda olan bir oyuncu. Yani bizim orta saha rotasyonumuz gerçekten çok büyük ve geniş. Yani burada önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin bu farklı tipte ve U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Tabii ki takım oyun sağlaması, oyun içerisindeki aksiyonları çok farklı olacak. Bir de şu çok önemli, yani bazı oyuncuları bir önceki takım üzerinden değerlendiriyorlar. Yani işte Burnley'nin oynadığı oyun çok farklı. Yani Burnley'deki size verdiği verilerle Galatasaray'a geldiğinde vereceği veriler çok farklı olacak. Yani sadece böyle doğru karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Yani burada da dediğim gibi yani elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Bu hem U23 hem de tabii ki burada kiralık satın alma maç sayısına göre bağlı bir opsiyon olarak içerisinde olması ve onu tabii ki burada net bir şekilde görmemiz çok önemli olacak ama dediğim gibi istediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Yani şu da var, bunu tabii ki hep söylüyoruz, yani 10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada da belki birçok takım yani burada zorlanacak, yani önce alıp sonra kadroyu azaltacak belki rakiplerimiz ama biz tabii ki yani sayımız belli, nereye hangi oyuncu alacağımız belli, O yüzden U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki çok fazla opsiyon var. Yani isim vermeyeyim ama tabii ki Dünya Kupası'nda da oynamış birçok oyuncu var. Avrupa'da oynayan. Zaten bu tür profiller Türkiye'ye gelmek istemiyor zaten. Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Yani işte Manzambi mesela konuşuluyordu Freiburg'da. Bu oyuncu zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor ve işte Premier Lig'de takımlar yarışarak işte 60 milyona onu aldı ve yani bunu da net bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani insanlar bunu da çok iyi bir şekilde bilmiyor. Yani her oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz gerçekten. Önceliği Premier Lig ise Premier Lig'i bekliyor ve hani buraya getirmek çok erken yaşta da yani U23 bazen yani beklediğinizden de çok pahalı oluyor ama o parayı verseniz bile getiremediğiniz birçok oyuncu var. O yüzden yani bu transfer dönemini böyle doğru bir şekilde değerlendirmek lazım ama dediğim gibi istediğimiz bir oyuncuyu aldık.
2: Hocam taraftarın henüz adını duymadığı ve taraftara heyecanlanacak bir transfer olacak mı?
0: Valla genelde her şey çıkıyor, o yüzden pek adını duymadığı diyemeyeceğim. Kimle görüşsek yani kim adı geçse çıkıyor bizde. O yüzden o konuda çok fazla yani kimsenin duymadığı bir şey yok diyemeyeceğim maalesef. Yani ama tabii ki önemli yani takıma katkı sağlayacak oyun anlamında oyuncu transfer etmek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Bir de bu süreç biliyorsun Dünya Kupası transfer dönemi çok geciktiren unsurlardan biri. Yani o Dünya Kupası devam ettikçe işte oradan dönen oyuncular, onların takıma katılması, takımların vereceği kararlar. Burada da bence bu süreç içerisinde tabii ki biz 14 Ağustos'ta lige başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi de Eylül'ün ortasında. O yüzden ne kadar erken transfer edersek o kadar iyi. Ona katılıyorum. Yani biz işte sonuna kadar bekleyeceğiz demiyorum. Bunu ben de istemiyorum. Kimse istemiyor bunu zaten. Ama dediğim gibi yani bazı oyuncularda da bir süreç gerekebiliyor. Beklemek kulübün kararı. Bazen işte sezona başlıyor. Ondan sonra oyuncu ile ilgili karar veriyorlar. Yani önemli bir oyuncu almanız için, büyük bir takımdan önemli bir oyuncu almanız için de bazen bunları da beklemeniz gerekebiliyor.
2: Hocam şimdi Galatasaray teknik direktörü Okan Murat değil de taraftar Okan Murat'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
0: Ya ikisi de çok önemli, ikisi de değerli. Yani ben olsam ikisini de isterim.
2: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
0: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
2: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
0: Ya şöyle tabii
2: Bruno'yla da görüşmüşsünüz.
0: Bu özel şeyler, bu görüşmeler şeyler biraz kulüplere özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor. Oyuncularla zaten direkt olarak irtibat kurmuyoruz zaten. Bu biliyorsunuz çok şey bir şey de değil. Önce kulüplerle iletişim kurmak gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde şeyimiz, ilgimiz oyuncularla ilgili devam ediyor. Yani ilgilendiğimiz oyuncular var.
2: Hocam daha önceki bir yayında Enciso'yla ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
0: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Yani o geniş listemizde birçok oyuncu var. Yani o da onların içerisinde olan biri.
2: Davinson Sanchez'i sormak istiyorum hocam. Davinson Sanchez şu an transfer piyasasının Galatasaray adına en fazla gündemde olan oyuncuların başına geliyor. Özellikle Komon'un da bir var. Hocanın Davinson Sanchez'le ilgili düşünce yani yönetime bende kalsın, evet, devam etsin.
0: Ya ben şöyle şey yapmak. Bir yandan kendi açımdan bırakıp ben kalmasını istiyorum. Taraftarımız kalmasını istiyor. Başkanımız yani bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani bu Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek.
2: Hocam aynı şekilde Gabriel Saray ile ilgili de haberler çıktı. Gabriel Saray sizin vazgeçemeniz oyuncuların başında mı geliyor yoksa?
0: Tabii ki yani Saray da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Yani demin de saydım. Orta sahadaki o farklı oyuncu tipimiz Saray aslında. Yani o en daha çok öne doğru kırılan, en kreatif.

0: önümüzdeki sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ın da Barış Alpermaz'ın rolü nasıl olacak?
1: Şöyle tabii geçen sene bu süreçler hep oluyor, her futbolcu için olabiliyor. Yani dünyada da bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Ama önemli olan bence yani oyuncuyu bilip oyuncunun özellikle içini bildiğiniz, ruhunu bildiğiniz, her şeyini bildiğiniz ve Galatasaray'a ne kadar çok hizmet ettiğini iyi bildiğiniz, Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğiniz bir oyuncunun tabii ki bu süreçten en iyi şekilde çıkması. Ben de orada tabii ki hep Barış'ın yanında oldum. Bir yandan Galatasaray'ın yanında oldum, bir yandan Barış'ın yanında oldum. Çünkü ikisi birbirine çok bağlantılı aslında. Yani Galatasaray'ın başarısı için Barış'ın burada kalması, hem ligde hem Avrupa'da oynadığı futbol, takıma verdiği katkı bence geçen sene için çok önemliydi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları onun için çok iyi maçlar da geçirdi. Juventus maçlarına baktığımızda gerçekten Barış oynadığında birçok mevkide de kullanabildiğimiz bir oyuncu. Santrafor kullandık, kanatlarda kullandık. Bu sene bek yapmadık onu. Daha önce bek'e ihtiyaç olduğunda Barış'ı bekte kullanıyorduk ama bu sene orada çok ihtiyacımız olmadı. Belki 1-2 maç onu oyun içerisinde hücum oynadığımız yerde sağ bek'e çektiğimiz bölümler oldu. Dediğim gibi yani Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine.
0: Hocam siz bir anlamda eleştiri okların önünde göğsünüzü gererek duran bir imaj çiziyorsunuz Galatasaray tarafında. Hatırlarsanız iki sene önceki bir sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında ben size şey sormuştum. Kanat oyuncusu alacak mısınız demiştim. Elimde çok kanat var demiştiniz. Daha sonra kanatsız kalan bir Galatasaray olmuştu. Yani bu durumu çok fazla görecek miyiz? Yani siz sürekli eleştiri okların önünde olan bir Okan hocam olacaksınız. Çünkü bir kaybettiğiniz maçta 4 sene şampiyon olan teknik adamın Okan Buruk'u çok fazla eleştiren Okan Buruk haline geliyor hocam.
1: Ya şöyle biraz tabii ki ne kadar başarılı olursanız olun burada kaldığın sürece bir kere yüzünüz eskiyor. Yani o eskiyen yüz belli bir yerden sonra daha kolay eleştirilen birine dönüşebiliyor. Dediğim gibi yani ne kadar başarılı olursanız olun, yani 20 maç kazansanız 21. maç kazanmadığınızda o eleştiri olacak. Önemli olan burada bence ne yaptığınızı iyi bilmeniz, gerçekten kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz. Hep onu söylüyorum ya, zaten eleştireceksiniz. Bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Yani beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Yani eleştiri oluyorsa da dediğiniz gibi en öne çıkıp yani bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere de onları karşılamanız gerekiyor. Çünkü benim arkamda bir takım var. Ben o takıma her zaman gerçekten güçlü gözükmem gerekiyor. Onları gerçekten bana baktıklarında o gücü, o özgüveni göstermem gerekiyor. Bence bu çok önemli. Dışarıya bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri olacak. Yani bunun tabii ki dozu, şiddeti, saygısı, saygısızlığı bunlar tartışılabilir. Ama dozunda olduğu sürece bunları zaten kaldıracağız. Yani işimiz bu. Yani futbol zaten bu kadar sevildiği için bu kadar eleştiri alıyorsunuz. Yani veya bu kadar övülüyorsunuz. Ama yani şunu da bana sorarsanız hangisi daha ağır basıyor? Yani her sene bittiğinde şampiyon Galatasaray olarak insanların gözünün içerisine o güvenle bakıp insanların size teşekkür ettiği, teşekkür ederiz tekrar bizi şampiyon yaptınız dediği senaryo bence bütün hepsinin önüne geçiyor. Yani o yaşadıklarınızı da zaman zaman unutuyorsunuz ama dediğim gibi ama hepsi olacak yani bunu da yani bana kimse bir şey demesin diye de bir şey yok yani futbolun içerisinde.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki geçen sezon sizi en çok geliştiren maç hangi maçtı hocam?
1: Yani ben belki Liverpool ilk 1-0 kazandığımız iç saha maçı hem geliştirdiğimiz hem oyun olarak taktiksel olarak sahada daha iyi durduğumuz Şampiyonlar Ligi birçok maçını etki eden oyunlardan biriydi. Yani en çok geliştiren o dönem içerisinde de ben Liverpool ilk 1-0'lık galibiyeti düşünüyorum.
0: Hocam aslında ben başka şeylere de gireceğim ama araya bir soru soruyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki Galatasaray kaç transfer yapacak? Hangi bölgede transfer yapacak?
1: Ya şöyle bunu tabii ki yani demin de söyledim.

0: İşte yabancı sayısı, Türk sayısı ona göre işte planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani siz de söylediniz, hücum hattına hem forvet arkasında oynayabilecek hem santrafor şeyi soru işareti dedim. Hani oralara oyuncu bakıyoruz. Tabii ki yine Noah Lang biliyorsunuz ayrıldı, kiralıktı. Ondan da çok memnundum, çok mutluyduk. Ve
1: Bir daha
0: kendisini çok
1: olabilir mi hocam?
0: sevdik. Yani kendisini çok sevdik. Hem takım olarak, arkadaşlar olarak çok uyumluydu. Bize acayip katkı sağladı. Yani çok değerliydi. Tabii ki yeni kuralda bu şeyimiz biraz
1: Hareket alanınız
0: yani
1: kısıtlanacak.
0: bundan sonraki transferlere bağlı oldu. Yani bir tane Lemina'nın imza attığı şeyde bir tane kalıyor. Dediğim gibi onda Icardi'nin atıp atmasına bağlı bir şekilde öyle bir şeyimiz vardı. Burada da yani transferinde onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz. Yani dediğim gibi hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz.
1: Sol stopere mi bakacaksınız hocam?
0: Yani tam orada yani sağ sol gibi düşünmedik ama yani oradaki durumumuza göre, oradaki planlamamıza göre sezon başladıktan sonra da orada bir takıma katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi yani çok zor kararlar yani hem ya U23 olacak ya Türk olacak. Burada da en istediğiniz oyuncuyu bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Bunlar çok zor kararlar ve iyi de bir kadroya sahibiz. Her mevkide aslında şu anda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ama dediğim gibi yani buraya yeni oyuncularla hem daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi o devamına da ilerleyen süreçte bakacağız.
1: Hocam aslında eleştiri her zaman insanı diri tutar. Siz de eleştirilerden de besleniyorsunuz. İşte belli bir dönemlerde oyuna aldığınız oyuncuların performansı çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde oyuna geç oyuncu aldığınız çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde transfer politikalar çok fazla tartışıldı. Ama ben şunu sormak istiyorum. İlk sezonki Okan Buruk şampiyonluğuyla son sezonki Okan Buruk arasında değişen, gelişen noktalar nelerdir?
0: Birincisi ilk sezon Avrupa yoktu. Tek maç hazırlanıyordunuz ve çok rahattınız. Yani işte 11'iniz belli. O hafta bekliyorsunuz. Bütün hafta bir maçı bekliyorsunuz. Bir maça çıkıyorsunuz. O çok tabii ki en rahat şeydi aslında. Yıldı bizim için. Ama son seneye baktığımızda tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yarıştınız ve kadro genişliğinizin daha fazla arttığı ve işte hep onu söylüyorum işte mutlu mutsuz oyuncunun biraz daha arttığı, herkesin oynamak istediği, oynamayı beklediği bir senaryo var. O yüzden yani ilk seneki senaryo dediğim gibi daha rahat olan bir senaryoydu. Bu sene daha zor bir senaryodan yine şampiyon olarak çıktık. Hem de bu tabii ki 4. yılınız yani 4 sene üst üste şampiyon olmak yani o enerjiyi tutmak, oyunculara o motivasyonu vermek hep söylüyorum o kolay bir şey değil. Bunu yapıyoruz ama kolay bir şey değil. Bir yandan da rakipleriniz her sene üstüne koyarak daha çok transfer yaparak ve bir yerde de herkes size karşı olarak artık yarıştığınız bir yere geliyorsunuz. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil. Yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için.
1: Hocam takım içerisinde çok fazla iş yapan ama çok fazla değeri de çok konuşulmayan oyuncu dediğiniz bir oyuncunuz var mı?
0: Yani hepsi tabii ki işini en iyi şekilde yapıyor. Yani kalecimizden bazen kaleci santrafor daha çok ön plana çıkar. Veya işte gol atanlar çok daha ön plana çıkar. Yani dünyada da böyledir. Gol atan oyuncu her zaman gol asist yani gole yakın oyuncular daha çok ön plana çıkar. Ama bir de tabii ki takım içerisindeki emekçiler vardır. Oraya diğer bölgelerdeki bütün oyuncuları sayabilirim aslında. Yani o hem orta saha hem sağ bek, sol bek yani bu mevkilerde oynayan birçok oyuncumuzu sayabilirim. Sadece dediğim gibi yani daha çok skoru kim üretiyorsa o biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer oyuncuların da yani hepsinin yeri ayrı. Ya bence bazen oynamayan oyuncunun bile yeri aynı ayrı oluyor. Dediğim gibi takım içerisinde oynamasa da takımın o birlikteliğine sahip çıkan, takım içerisindeki o dengeleri yardım eden, destek olan, belki çok az oynamıştır ama takım içerisinde o önemli soyunma odası rolüne sahip oyuncular da önemli olabiliyor.
1: Hocam, genç oyunculara bu sene daha fazla süre verecek misiniz?
0: Şöyle, tabii ki bunu tabii en çok ben isterim. Yani genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Kimse ya ben şuna hep inanırım, benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Genç veya yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için veya işte çok az para aldığı için veya çok para aldığı için, maaş aldığı için oynayan veya oynamayan oyuncu yoktur. Bence iyi oyuncu vardır. Yani o yüzden katılmadığım yer, yani genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gerçekten gelip o formayı alan genç oyuncu da zaten gelir, alır o formayı ve oynar. Yani bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bizim bunu zorlamamızdan çok oyuncunun gelip alması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani burada Galatasaray, biz her maçı kazanmak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi de dahil, lig maçı da dahil, her maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Galatasaray kulübüne, camiasına bizim üzerimizdeki bu sorumluluk var. Yani ben yani onu açık açık söylüyor zaten herkesin bildiği bir şey. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Yani biz gerçekten yani Galatasaray taraftarının istediği, tabii ki yetiştiricilik de güzel. Yani keşke hem yetiştirip hem yarışan bir kulüp olan, yani Barcelona böyle bir kulüp. Hem yetiştiriyor hem yarışıyor. Keşke Barcelona olabilseniz. Keşke böyle bir akademiniz olsa. Keşke böyle bir oyuncu grubunuz olsa, devamlı oradan gelen. Ama dediğim gibi bu da gerçekten o yetenek ve oyuncuların gerçekten bunu hak edip hak etmedikleri ve o kapasite olup olmadığına göre de değiştiriyor. Ama biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz.
1: Hocam, Mertens sonrası o bölgeyi doldurmakta biraz zorlandınız. O bölgeye tecrübe mi yoksa genç yetenek mi daha iyi sizin için?
0: Yani şöyle, tabii Yunus bence geçen sene oynadığı birçok maçta tabii işte kasından, dizinden sakatlıkları oldu. Yani bir dönem böyle çok sancılı geçti ama Yunus'un formda olduğu dönemde hep oradan doğru katkı aldık açıkçası. İşte bir dönem İlkay orada oynadı. Çok iyi oynadığı maçlar oldu. Gabriel Saray'ı orada kullandık. Önceki senede kullanmıştık. Onun da özellikle maçın sertliğine göre bize katkı verdi. Çok fazla maç oldu. Bu sene için düşüncemiz tabii ki orada bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması. Yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takım oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Hocam, en fazla eleştirdiğiniz noktadan birisi de ekibiniz. Aslında Galatasaray'a başlarken iyi ki İrfan Hoca yanında dendi. İrfan Hoca'nın çok fazla konuşulduğu bir Okan Hoca ve Okan Hoca'nın takımı dendi. Sonrası haftalarda, senelerde geldiğimizde hep kadro yetersizliğinden, yardımcı teknik adam alınacak mı soru işaretleri herkes konuşmaya başladı. En son Atatürk performansa kadar konuşulmaya başlandı. Okan Hoca Mertens'i kadrosunda istiyor mu? Mertens'le görüşmeniz var mı? Ya da ekibinize hem Atatürk performans olarak hem yardımcı hoca olarak bir katkı alacak mısınız?
0: Birincisi, biz tabii ki yani atletik performans olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu zaten eğer verilere baktığınızda, değerlendirmelere baktığınızda, yani bizim gibi yüksek şiddetle oyun oynayan bir takım için hem performans hem de sakatlık geçmişine baktığınızda, bu 4 senelik periyotta Bunda tabii ki sadece atletik performans ekibimiz değil, sağlık ekibimizin başarısı da var. Yener Hoca başarısıyla birlikte belki en az sakatlık yaşayan takımlardan biriz. Bu tabii ki sakatlıklar olabilir, ayrı şeyler, farklı şekilde, ama yani bu kadar yüklü bir oyun oynayıp, bu kadar şiddetli, bu kadar patlayıcılı ön planda bir oyun oynayıp, biz normal işte bekleyen bir takım değiliz. Biz agresif bir takımız. Özellikle maçlara o şiddetli oyunla başlayan, özellikle maçın ilk yarılarını o şiddetli oyunla oynayan bir takımız. Ve bunu da tabii ki maç içerisinde yaymak çok önemli oluyor. Ama bu seneki performansımıza baktığımızda, geçtiğimiz sene hem Liverpool maçları hem belki bu alandaki en iyi takım, atletik performanstaki en iyi takım Atletico Madrid'e karşı oynadığınız oyuna baktığınızda, maçın sonuna kadar kimin daha çok ayakta kalıp kalmadığına baktığınızda, hani Galatasaray takımın bu gücü var. Ha, şu var mı? Bazen oyuncular maç seçiyor mu, veya maçta ara sıra işte öne geçtikten sonra oyunu rolantiyi alıyor mu? Bu tür şeyler olabilir. Tabii burada da oyuncu değişiklikleri olmaya başlıyor, ama ben fiziksel olarak hep ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçen sene fiziksel olarak Avrupa'da da gösterdik. Yani hatırlayın, geçen sene Liverpool maçı öncesi yapılan yorumlarla Liverpool maçı sonrası yapılan yorumları bir hatırlayın. Yani Galatasaray takımının atletizminin ne kadar iyi olduğu ve Galatasaray takımının gerçekten fiziksel olarak da çok iyi durumda olduğunu biz Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. 120 dakikalık Juventus maçı var. Yani birçok maçı oynadık, ama dediğim gibi yani biz bu oyunları, yüksek şiddetli oyunları, özellikle yani bu çok futbolda çok önemli, bunları çok iyi bir şekilde oynayan ve bu güce sahip olan, bu gücü de oyuncularına veren bir ekibiz. O yüzden bu anlamda yani farklı bir düşüncem yok. Onun yanında tabii ki ekibinizi her zaman geliştirmek önemli. Yani burada onu daha yukarıya çekebilmek, daha iyiye götürebilmek önemli oluyor. İyi de bir ekibe sahibiz. Yani 4 senelik şampiyonluğu yaşamış bir takımın ekibi, yani başarısız görmek veya işte daha farklı değerlendirmek doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama her ekibin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendi ekibimizi geliştirmek, burada ne katabiliriz, içeriye nasıl birini daha katıp daha yukarıya çekebiliriz. Burada sayımız da çok fazla artıyor açıkçası, onu da söylemek gerekiyor. Yani antrenman performansı, antrenman sonrası yapacağınız bireysel çalışmalar, bunları da hep geliştirmek gerekiyor. Duran toplar var biliyorsunuz, bununla ilgili de yani belki içeriye bu anlamda yani yeni biri de katabiliriz. Buna da kapalı biri değilim. Bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi oyuncu kalitesi artıyor, maç kalitesi artıyor, maç şiddeti artıyor. Burada da ekibi ne kadar güncel ve güçlü tutarsanız o kadar önemli oluyor.
2: Mertens var mı hocam?
0: Mertens'i, yani Mertens tabii ki antrenör değil. Antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Hocam, Singo'yu sormak istiyorum. Transferi çok eleştiriliyor. Bu sezon beklentiniz ve Singo'nun son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii şöyle, orada tabii Singo ilk oynamaya başladığında işte çok fazla yükseğe çıkarıldı. Yani bu klasik zaten bizim ülkemizin şeyidir. Yani bunu nereden buldunuz, nasıl buldunuz, işte 60'a mı gider, 70'e mi giderden, işte sakatlık sonrası işte niye böyle bir transfer yaptın. Sonra oynadığında tekrar Singo, Dünya Kupası başladı, Singo çok iyi oynuyordu. İşte Singo işte yine 50'ye 60'a gider şeyi başladı. Sakatlanınca farklı bir şeye girdi. Singo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse, belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Gelişim olabilirdi, tecrübe olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Bence geldikten sonra da en iyi şekilde onu bir an önce takımı içerisine sokup gerçekten bu sezonda onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani o tür bir oyuncu bulmak gerçekten zor. Birçok şeyi barındırıyor. Yani farklı mevkilerde oynamasının dışında çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu. Driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu. Topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala.
1: Peki taraftar bu sezon sizden en çok ne istemeli hocam?
3: Ne beklemeli?
0: Ya şöyle, birincisi şampiyon olmamız yine beklenmeli yani.
1: Sizi
0: yani
1: yetiyor mu hocam bu saatten sonra Avrupa'daki
0: yetip
1: başarı?
0: Yetip yetmemek ayrı bir şey ama şampiyon olmamız gerekiyor. Yani size yeter, sana yeter, bana yetmez ayrı bir şey. Bazısına yeter yetmez ama bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan.
1: Eşimin bir sorusu var. Aslında Berna'nın sorusu var hocam. Futbolcu Okan Hoca'nın beraber oynamak isteyen bir oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa teknik direktör Okan Hoca'nın bir oyuncusu mu olmak istersiniz?
0: Evet. Güzel soru. Teknik direktör Okan Hoca'nın oyuncusu olmak isterdim.
1: Neden hocam?
0: Ben onu da yaşamak isterdim yani. O hem saha içerisinde takımda bir Okan Buruk olup hem takımın başında bir Okan Buruk olmasını isterdim.
1: Teşekkür ederim. Milli takımı sormak istiyorum hocam. Dünya Kupası'nda beklentileri maalesef karşılayamadılar. Neler söylersiniz? Daha iyisi olabilir miydi? Neyi tam anlamıyla yapamadık hocam?
0: Şöyle tabii beklentimiz yüksekti normal olarak. Yani gruptan da çok rahat çıkarız diye düşünüyorduk. Çünkü üçüncülerin de büyük ihtimalle çıktığı bir gruptan en kötü üçüncü olarak, ikinci olarak, birinci olarak bütün o ilk üçte çıkabilirdik diye düşünüyoruz. Ama maalesef tabii ki yani hem iyi oynamadık, iyi kabul ediyoruz. Yani en iyi maçlarımızı oynamadık. Onun yanında futbol şansı da yanımızda yoktu açıkçası. Yani işte bize gelen her top gol oldu. Biz bir türlü o gole ulaşamadık veya işte belki ilk maç daha az pozisyona girdik, ikinci maç daha çok pozisyona girdik. Yani oralarda maçları çevirecek bir şey de lehimize olmadı açıkçası. Yani ama futbolun içerisinde bunlar oluyor mu? Oluyor. Bence Dünya Kupası'na katılmak da önemliydi, değerliydi. Bir üst tura çıkıp orada da elenebilirdik. Ama böyle bir tecrübeyi en azından yaşadık. Yani ben ona şükretmemiz gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. Yani yıllardır gidemiyorduk biliyorsunuz. Çok uzun bir süre sonra, 24 yıl sonra tekrar oraya katıldık. Yani buna da şükür. Bu bize bir tecrübe oldu. Bir sonraki turnuva daha iyi olacak. Yani ben hocaya ve futbolculara olan eleştirinin çok dozunun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bu çocuklar bizi Dünya Kupası'na götürdü. Onlar istemez miydi? Hepimizden çok isterlerdi. Saha içerisinde onu vermeye çalıştılar zaten. Vermeyen bir takım olsa onu da farklı değerlendirirsiniz ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştılar. İstediler ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Yani bu işte Almanya'da bir sonraki tur Paraguay'a elendi. Aslında Paraguay'ı işte çok küçük gördük ama bütün takımları zorladı. O yüzden futbolun içerisinde bunlar var. Bunlar yaşanılabiliyor. Bence tekrar o milli duyguyu yakalamak gerekiyor. Yani bir anda milli duyguyu kaybediyoruz takım başarısız olduğunda ama bence milli duygu böyle başarı bir başarısızlıkta yakalanıp kaybedilecek bir şey değil. O yüzden aynı tutkuyu, aynı isteği tekrar Eylül ayından itibaren biliyorsunuz tekrar başlayacak. Ekim galiba, Ekim ayının başı. Tekrar başlayacak. Orada da bence tekrar milli takımın aynı güçlü seviyede olacağını düşünüyorum. Biz de onlara aynı desteği vermemiz gerekiyor yani.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk'un hayali bir gün Galatasaray'ı çalıştırmaktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayali bir gün milli takımı çalıştırmak olabilir mi?
0: Ya şöyle, orası tabii ki yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona hani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Dediğim gibi bu sadece ama yani şu anda gerçekten yani belki eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz Montella. Yani onun tekrar görevinde devam etmesi, onun başarıları, onun bir sonraki şampiyonada götürmesi bizim için bence çok önemli. Ona da o desteği vermemiz gerekiyor. Yani bence Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya da tekrar o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Hocam sezon içerisinde ve sezon sonunda çok fazla isminiz transferlerde konuşuldu. Futbolcu transferleri değil artık Okan Hoca. İşte İtalya'dan teklif geldiği söylendi. Premier Lig'den teklif geldiği söylendi. Size teklif geldi mi? Ya da şifa yönden bir teklif geldi mi hocam?
0: Ya şöyle tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek, şampiyonlukların üzerine devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. Mutluyuz. İki taraf da mutlu. Ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu. Taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek.
1: Dünya Kupası'nı kim alır hocam?
0: Yani İspanya, Fransa, İngiltere benim şeylerimdi. Dünya Kupası tabii öncesi röportaj yapmıştık. Orada üçünü söylemiştim. İspanya-Fransa maçı bu akşam var. Yani oradan bir şampiyon çıkabilir. Yani öbür tarafta İngiltere-Arjantin. Ama yani İspanya-Fransa'dan bu turu geçecek takımın şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Favorim İspanya veya Fransa. Yani iki takım oynayacak. Yani burada Fransa'nın çok iyi gittiğini düşünüyorum. İspanya'da ama gerçekten yani hem oyuncularıyla hem de maç içerisindeki yapacakları aksiyonlarla çok bilinmeyen bir takım ve bence ikisi yani ikisinden biri kazanacak, bu akşamı kazanan finalde kazanır.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Bu senelik çok çekişmeli hale gelecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor önemli isimleri imza attırdı. Ve Galatasaray'da sezonun doğal en büyük rakiplerinden bir tanesi. Nasıl bir lig bizi bekliyor sizce?
0: Ben tabii ki hiçbir sezonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Her sezon hani takımlar kadrolarını güçlendiriyor, takımlar transferler yapıyor. Devre arası bu transferleri yapan birçok takım var. O yüzden yani her sene açıkçası yani özellikle dört büyük takımın şampiyonluk yolunda başladığı sene oluyor. Ondan sonra haftalar içerisinde tabii ki bu değişimler olabiliyor. Ama önemli kadrolar kuruluyor, önemli isimler getiriliyor. Bu da tabii ki Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığını, ne kadar arttığını ve ne kadar artacağını da gösteriyor. Geçen sene özellikle belki Trabzonspor geçen senenin flaş takımıydı bence. Yani hem şampiyonluk yarışının içerisinde oldu hem Türkiye Kupası'nı kazandı. O yüzden yani Trabzonspor'un da yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde aynı hedefle, aynı istekle ve aynı şansla başladığını düşünüyorum. Yani herkes sıfırdan başlıyor, herkes aynı şansla başlıyor.
1: Hocam çok sevimli açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ederim. İyi sezonlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah umduğunuz, umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Demirören Haber Ajansı'nda gündem özel konumuz Sayın Okan Buruk'tu. Açıklamalarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Reklam.
4: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: yazımı başlıyor. Hotline, istediğin enerji olsun.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bugün programa başlarken sormuştum. Bugün tarihin en pahalı futbol maçı olan Fransa-İspanya karşılaşmasında size göre tur atlayan ve finale çıkan takım kim olur diye. Acaba 1 milyar 520 milyon euroluk Fransa mı yoksa 1 milyar 220 milyon euroluk İspanya mı diye sevgili dinleyicilerimizden de cevaplarını yazmasını istemiştim. Evet, çok mesaj geldi dinleyicilerimizden hemen. Hasan Özbay demiş ki Çağatay Hocam Fransa 0 İspanya 3 demiş. Abi önceki maçları hatırlıyor musun demişler. Evet, ben şeyi hatırlıyorum, en son 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalde bir 5-4'lük maç vardı. İspanya'nın kazandığı, İspanya Fransa hiç unutulmayan maçlardan bir tanesiydi. Sizler de lütfen mesajlarınızı yazın. Evet, gelen bakıyorum isimlerden sevgili Ahmet Ertaş. Galatasaray'ın yeni aldığı transferi nasıl buluyorsun Çağatay Hocam demiş, değerlendirebilir misin demiş. Tabii ki değerlendirebiliriz ama tarihin en pahalı futbol maçından bahsedelim. Son iki maçı kazanan İspanya var. Dediğim gibi bu akşam acaba neler olacak? Şöyle bir kadrolara baktığımda Olise, Dembele, Due, Mbappeli Fransa mı yoksa Pedri, Yamal ve Oyarzabal'lı İspanya mı kazanacak? Hep birlikte göreceğiz ama ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafta açık oynarsa tabii şayet. Şu ana kadar iki takım arasında son iki maçı da İspanya kazanmış ve Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde de 5-4 mağlup etmişler. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Bir yandan tabii cep telefonuma da bakıyorum, gelen mesajlarda Instagram Çağatay Hoca adresinde onları da görüyorum, onları da okuyacağım hiç merak etmeyin. Ama dün beni takibe alan Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kartal Kayrı'ya teşekkür ediyorum. Gökhan Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Okan Karademir'e de, Tugay Vidin Kalesi'ne ve Cihan, soy ismi yazmamış, Cihan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Evet, söylediğim gibi bir yandan mesajlar gelirken bir yandan da isimlerinizle beraber okumak istiyorum. Yaşar Kut, gönlüm İspanya'dan yana hocam demiş. Evet, yine İspanya mesajları geliyor. Çağatay Hocam sonuna kadar Fransa diyor sevgili Orhan Özdamar. Yılmaz Vural'ı bağlar mısınız yorumcu olarak Çağatay Hocam demiş. Yılmaz Hoca'yı da arayalım, tamam, sizi de kırmayalım Bülent Bey, ama ancak yarın olur. Çünkü bugün tam 11 tane spor yazarı arkadaşıma söz vermiştim. Hem yayına gireceklerdi farklı farklı isimlerdi, fakat Okan Buruk'un Demirören Spor Ajansı'nda sevgili Serhan Türk'le yapmış olduğu röportajı da canlı olarak vermiştik. Ben Fatih, Çağatay Hocam Fransa farklı yener hem de çok net demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Tarihin en pahalı maçı ne olur bilmem ama tarihin en kral adamlarından biri dinliyoruz. O bize yeter demiş. Harikasınız Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Metin Türkoğlu'na da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Tarihin en pahalı maçı demişken tabii çok enteresan noktalar ve anekdotlar da var. Tuncay Taşkın da mesaj atmış. Hemen ona da bakalım. Tabii sizin mesajlarınızı anında düşünce. Aleykümselam Çağatay Hocam. Ben İstanbul Bahçeli Evlerinden Tuncay. Ben İspanya'nın yeneceğini düşünüyorum. Nasılsın inşallah? Yener, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golünün 11'i ikinci yarıda gelmiş. Enteresan notlardan bir tanesi daha. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda maç başına ortalama en fazla isabetli şut atan ülke olmuş. Bu da enteresan. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takım da gol atmış ki biraz sonra o şeyleri de vereceğim size, notları da vereceğim. Elimde çünkü asetler de var. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik almış. Bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edecekmiş. Lamine Yamal Fransa'ya karşı çıktığı iki maçta toplam 3 gol kaydetmiş ve hakikaten enteresan yani 8 gol atıp krallıkta Messi'ye kafa tutan Mbappe ile Yamal düellosunun sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı da bence merak konusu. Dembele, Olise, Doué'de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan da 19 Temmuz New York New Jersey stadında finale çıkacak, kaybedense üçüncülük maçı oynayacak. Yine bakıyoruz İsa Öztürk Instagram Çağatay Hoca adresini takip alanlardan çok çok teşekkürler. Tabi söz verdiğim 11-12 tane çok önemli spor yazarı arkadaşımıza da hiç vakit kaybetmeden ulaşıp onların da sesini Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında duymak istiyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin efsanelerinden ve A Spor'un sevilen futbol yorumcularından bir tanesi sevgili Zafer Tüzün. Zafer Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza uzun zaman oldu. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Yolunda, her şey yolunda. Hocam, Fenerbahçe'nin transferleri sevindirince daha da moralik yerine geliyor.
0: Peki hocam, Fenerbahçe'nin transferlerine geçmeden bugün çok önemli bir karşılaşma var. Fransa-İspanya maçı var. Nedir düşüncelerin?
1: Ya şimdi iki ayrı futbol ekolü. İspanyollar biliyorsunuz yani üst düzey yetenekli. Hatta tiki-taka futbolunu yaratıcı ülkelerinden olduğu için onlar her an maçın o duygu durumunu değiştirebilecek adamlara sahipler. Fransa'da tabii ki şimdi Olise ben çok beğeniyorum. Başta olmak üzere kaliteli oyuncular var. Çok güzel oyun olur ama daha kompakt olan Fransa. Fakat bireysel yetenekleriyle gol üretmede, ön bölgede pozisyon üretmede daha yetenekli olan İspanya var. Artık maçlar daha kaliteli oluyor ama şöyle genelde baktığımız zaman eskisi gibi artık şu takımın işte ön forveti iyi, Fransızların forveti biraz daha kötü falan diyemiyoruz. Takımlar kompakt, hepsi birden savunma yapıyor yani. Topu kaptırdığı an savunma başlıyor. Hı-hı. O savunmayı başlatan adamlar da en kaliteli adamlar oluyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi ön bölgedeki Mbappe'nin savunma yaptığını görüyoruz artık. Onun için takımlar daha kompakt hale geldiler. Biraz baskete dönüşmeye başladı bizim
0: Evet. Sevgili Zafer Tüzün, evet. Biraz önce dinleyicilerimizle de paylaştım. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet 10 beraberlik kalmış. Ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edebilecekmiş bu akşamki karşılaşmanın sonucuna göre.
1: Ya bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İstatistikler artık herkesi yanıltmaya başladı. Neden dersen, şimdi Fransa takımının avantajlarını söyleyeyim ben. Sadece bir Mbappe değil, Dembele, Olise, Zaire, Emery, Doué. Ondan sonra bunun gibi oyuncuların formu tek bir yıldıza bağımlı olmaktan çıkarıyor Fransa'yı. Bu da onları diğer rakiplerinden bir adım öne getiriyor yani.
0: Evet.
1: O açıdan düşündüğümüzde İspanya topa sahip olma oyunu ve genç kadrosuyla çok etkili. Fransa'yı çok zorlayabilecek. Aynı zamanda hakikaten final oynayabilecek bir takım. Şimdi o açıdan baktığımız zaman dengeli kadroya sahip olan Fransa. Mbappe de Türkmen'in en etkili oyuncularından biri. Savunma ve hücum arasında çok iyi bir denge kuruyor. Yani bunlar hep şeyler. Fransa bu performansını sürdürürse bana göre final oynayacak ilk takımlardan biri diye düşünüyorum. Yani zaten Fransa bildiğim kadarıyla son 3 Dünya Kupası'nda üst üste yarı finale yükselen bir takım.
0: Evet.
1: Bu da ne kadar istikrarlı bir ekip olduklarını gösteriyor. Onun için yani benim değerlendirmem çok tempolu, kaliteli bir futbol olacak. İki takım da turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu hep gösteriyor. Yani bugün biz Fas takımından bahsettik, mücadeleyi bırakmayan, ondan sonra fakat son maçlarda üretkenliği azalan Hakimi ve Bono'nun zaman zaman direnç gösterse de ondan sonra mesela Fransa'nın baskısını kırmakta zorlandılar. Onun için bireysel yetenekler çözüm üretiyor. Şimdi senin elinde demin saydığın gibi Fransa'nın işte Mbappe başta olmak üzere Dembele'si, Olise'si, Emery'si, ondan sonra Zaire gibi adamların olması bu adamların performanslarını takıma adapte etmeleri de evet, Fransa takımını bir adım öne çıkarıyor.
0: Bu arada Zafer Hocam, Fransa-İspanya maçında da FIFA 35 yaşında Ivan Barton, hatırlarsan El Salvador'layken milli takımımızın da Paraguay'a 1-0 yenildiği maçı da yönetmişti. O yönetecekmiş karşılaşmayı. Peki yarın da İngiltere-Arjantin maçı var Zafer Hocam. Buradan kim gelir diye düşünüyorsun?
1: Ya ben Arjantin takımı Messi'nin de yaşına rağmen ondan sonra verimli oynaması, performans vermesiyle birlikte ondan sonra daha topa sert bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama İngilizlerde de daha disiplinli bir takım var. Onlar da daha üretken bir takım. O da çok güzel maç olur ama o gün daha iyi konsantre olan, o gün rakibi kadar koşan, rakibinden fazla koşan, mücadele eden kazanır. Ama ben sonuçta iki takımın maçlarından sonra İspanya'nın kupayı kaldıracağını düşünüyorum.
0: Aa, İspanya favorin Zafer Hocam.
1: Benim İspanya ama İngiltere'de arkadan foto finişle belli olur. İngiltere'de çok zorlar.
0: Evet.
1: Yani ya İngiltere ya İspanya favoridir benim adıma.
0: Sevgili Zafer Tüzün, Fenerbahçeli taraftarlar devamlı şu an yazmaya başladılar. Yayınımızda Zafer Tüzün'e lütfen sorar mısınız Çağatay Hocam demişler. Greenwood'u bize değerlendirebilir mi Zafer Hocamız diyorlar.
1: Ya şimdi bir kere geldiği zaman ondan sonra sınıf atlatacak bir oyuncu.
0: Net.
1: Hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanan, kanadı çok iyi kullanan, kanattan içeriye girip gol pası atan, gol atan, üstüne üstlük kreatif bir oyuncu olduğu için ondan sonra bu oyuncuyla yol yürünür. Bu oyuncu taraftara da takımına da coşku verir. Büyük katkı sağlar. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman da zaten seviye atlatan bir oyuncu olduğu görürüz. Onun için burada önemli olan şu, Fenerbahçe takımında ruhu canlandırma adına aynı zamanda eski Aziz Yıldırım'ın da olduğu zaman, yine başkan olduğu zaman oynayan ve şampiyonlukta payı olan savaşçı biri var, Kayt. Hı hı. Kayt'ın bu gelen yabancı oyunculara karşı aidiyet duygusunu geliştirme adına çok faydası olacağını düşünüyorum. Kayt'ın da katkısıyla uyum sürecini kaliteli oyuncular zaten çabuk atlatır. Greenwood'un da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağını, herkes maliyetinden konuşuyor ama maliyetinin iki katı üstüne de satılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Greenwood'un.
0: Evet. Hocam peki Ake'de Şikrinyer'le birlikte defans problemini Fenerbahçe'nin çözer mi? Aynı şeyleri söyleyebilir misin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe genelde savunma yapan değil, savunma yaptıran takım olduğu için esas, evet, dikkat edilmesi gereken hücumdayken defans güvenliğini güncelleyebilmesi. Onu bu açıdan Ake'nin tam yerinde bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda enteresan bir şey, şampiyonluk yolunda en kaliteli oyuncusunu kaybetmemeli deyip bu oyuncunun adının Ferdi olduğunu söylediğimde, hı hı, Oğuz'un sağ bekteki performansını ben çok beğendim. Ondan sonra Oğuz'dan da hücum bölgesinde daha etkin olabilen bir sağ bek pozisyonunda bir Oğuz yaratılır mı? Onu da düşünmek lazım. Ama tabii bazı oyuncular vardır. Oyunsal anlamda takımı düşse dahi bir anda çıkar ve takımına kimlik kazandırır. Yani takımını sırtlayan oyuncu diyeceğimiz futbolcu adayı Greenwood'dur. Evet. Greenwood'la birlikte belki kamuoyunda konuşulan Rashford ve Dortmund'un santrforu neydi o?
0: Girassi.
1: Onlar da gelirse yani Fenerbahçe.
0: Vedat da var tabii.
1: Vedat da var, bizim ligimizin dinamiklerini bilen. Bizim ligimizde çift tane haneli gole ulaşabilecek bir Vedat'ı da düşünürsek Fenerbahçe bu transferlerle şampiyonluk kulübünün bir tarafından tutar.
0: Evet. Peki sevgili Zafer Tüzün, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin yapılan transfer politikasını değerlendirecek olursanız nasıl buluyorsunuz?
1: Ya Fenerbahçe bir kere izlediğimiz Fenerbahçe ile özlemle beklenen Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacak beceriye sahip oyuncular geliyor artık. Hı hı. Aynı zamanda Sayın İsmail Kartal'ın da bu oyunculara en üst düzey verimi alabilecek bir duruşu olduğunu düşünürsek, o zaman artık bundan sonra Fenerbahçe artık teknik direktör değil, futbol sistemi değişmeyecek diyebiliriz. Onun için de Fenerbahçe hücumda agresif ve baskılı oynamalı, top kayıplarında rakibi alan bırakmayıp kaybedilen topu en kısa sürede kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe düşünürsek, zaten yaş ortalaması da düşüyor Fenerbahçe'de. Hı hı. Genç stoperler de buna uygun. Yani doğru işi yapmak için milyon euroluk üst düzey oyunculara ihtiyaç yok ya. Doğru fikirle iyi planlamaya ve bu kurgu üzerinde ısrarla çalışmaya ihtiyaç var. Bunu da becerebiliyor Fenerbahçe takımı. Antrenmanlarına baktığımızda inanılmaz coşku var. İnanılmaz taraftarlardan destek var. Herkes bu sene o sene diyor. Bu transferlerle tamam, tabii ki yapılan transferlerle şampiyon olmuyor ama Fenerbahçe takım olma yolunda çok iyi ilerliyor. Onun için İsmail Hoca sağlamdır. Oğuz Kaptan da futbol aklıyla yanında olursa, yani ilk kez özümüze dönelim. Yıllarca kendi çocuklarımızdan kaçtık, çareyi dışarıda aradık. Bu sistem umarım başarılı olur diye düşünüyorum. Ben her yerde Fenerbahçe'nin topçularını görmekten zevk alıyorum. Yani kendi kimliğine dönen, kendi evlatlarına sahip çıkan, onları önemli yerlere de görevlere getiren benim en büyük beklentilerimden, ideallerimden biriydi. Hı hı. Onun için ben bu konuda Fenerbahçe aidiyeti taşıyan, Fenerbahçe ruhunu yaşatacak olanlarla yol yürüneceğini düşünüyorum. Bu yolda da Fenerbahçe ilerleme kaydediyor.
0: Zafer Hocam, evet.
1: Evet.
0: Buyurun hocam, sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum.
1: Yok yok, bu kadar. Ben bir mecazi anlamda bir espri yaptım. Galatasaraylılar düşünsün diye.
0: Evet. Şimdi mesaj yağmur da var. Sevgili Zafer Tüzün. Zafer hocam, ya 30 küsür şu anda önümde mesaj var ama müsaade edersen onları da kırmamak adına bir dinleyicimizi seçelim buradan. Mümin Bey diyor ki Zafer hocama sorabilir misiniz? Mimović hakkında ne düşünüyor?
1: Ya şöyle, yetenekli bir oyuncu diye alındı ama bu kadar geçen süre içerisinde ve kiralık verildiğindeki performansına baktığında şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi büyütebilecek bir oyuncu değil. Henüz o olgunluğa erişemedi maalesef. Genç oyuncu sınıfından çıktı, olgunlaşmış bir futbolcu dedik ama gelişimi yukarıya doğru olmadı. O yüzden şampiyonluk yolunda şu an ihtiyaç doğrultusunda değil. Hı hı. Yani belki bir kiralık verilir, gelişimine bakılır.
0: Peki,
1: ama şu anda kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Şu anda direkt katkı yapacak oyuncuya ihtiyaç var.
0: Evet. Zafer Tüzün, Zafer hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kırmadığınız yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyorum hocam. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar. Sevgiler.
0: Aspor yorumcusu sevgili Zafer Tüzün'e de bağlandık. 0212 273 10 10'a mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir yandan da Instagram'daki mesajlarınıza bakıyorum. Dinçer Bey, selamlar. Beşiktaş'tan haber var mı? Vallahi süre kalırsa Beşiktaş'tan da haber vermeye çalışacağım ama dinleyicilerimiz de vardı. Onlar da Galatasaray'ın yeni transferinin değerlendirmelerini istiyorlardı. Hiç merak etmeyin, ben de onunla ilgili sizlere bir takım bilgiler vereyim. Hatta Mesut Yıldırım dostumuz da analizi yapmış, onu da paylaşayım. Galatasaray'ın transferini bitirdi. Aslında ismini söylemekte de biraz zorlanıyoruz. Ukoçukwu diyoruz ama Leslie demek bence ön adıyla daha mantıklı. Avrupa'da en çok dikkat eden özelliklerden bir tanesi topu kazandıktan sonra oyunu ileriye taşıyabilmesi. Boş alan bulduğunda da driblingle mesafe kat edebilen genç bir oyuncu. Ceza sahasına giriyor. Teknik direktör Okan Buruk da biraz önce dinlediyseniz özellikle Liverpool ve Juventus deplasmanlarında yaşanan fiziksel sorunları çözmek için bu oyuncuyu istemişti. Savunmaya birazcık daha sertliği üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Güçlü yönlerine gelelim. Leslie'in ikili mücadelelerde başarılı, geniş alan kapatan güçlü fizik yapısı var. Uzun bacaklarıyla temiz top kazanma becerisi, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma, dikine driblingle alan kat edebilmesi, baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık, yüksek potansiyelli. Gelişmesi gereken yönleri ise pas kalitesi sınırlı, riskli paslarda hataya yakın, oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil, hava toplarında daha etkili olabilir, top kaybı sonrası reaksiyonu gelişmeli, daha çok savunma odaklı kullanılmalı. Galatasaray'a ne katar konusunda ise fiziksel direnci arttıracak, geçiş savunmasını güçlendirecek, Torreira'nın yükünü paylaşacak ve orta sahaya da dinamizm ve atletizm etkileyecek. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü süremiz çok kısıtlı. Eski futbolculardan, tabii sizlerin de yakından tanıdığı Emre Toraman var. Sevgili Emre ile de konuşmuştuk. Şu an müsaitse bir yandan da onu da arıyorum. Çünkü yayına katılabileceğini iletmişti. Ama şu an cevap alamadım. Biraz sonra sevgili Emre de arar. Yine bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız daha mutlu olurum. Ama isim olmadığı zaman da Fatih Bey, Fransa farklı yener çok net demiş. Fenerbahçe yaş ortalaması gençleşiyor derse, dördüncü defa kendi evlatlarına, özüne geri dönen İsmail Kartal derse Galatasaray hiç düşünmez, merak etmeyin demiş. Evet, okuduk. Zafer Hoca Fransa'yı övdü, İspanya şampiyon dedi. Evet Hasan Bey, ben de ona dikkatimi çektim, o yüzden birazcık şaşırdım. Çağatay Hocam kolay gelsin. Zafer Hocam, Okan Koç'a hazır mı? Trossard Beşiktaş'ın gelmesiyle, evet, çok önemli bir transfer gerçekten. Beşiktaşlı Musa Akarsu'ya da buradan sevgilerimizi yollayalım diyelim. Bakalım yine gelen mesajlarla devam edelim. Fenerbahçe şampiyon olmazsa olmaz demiş Mehmet Ali Demioğlu, ona da teşekkür ediyorum. Yine gelen isteklerden bakıyorum, şöyle bir güncelleme yapıp yine listeme bakayım, çünkü 11 tane spor yazarı dostumuza bağlanacağımızı da söylemiştik, listeyi de kontroldeydim. Beşiktaş Kap gelmiş, evet, ona da bakalım. Sevgili Mehmet Sevinç'i arıyorum bir yandan. Bakalım, eğer müsaitse, o da müsait olduğunu bana cep telefonuna mesaj olarak yollamıştı. Mehmet'i de arıyorum. Mehmet Sevinç'i, ondan da bir değerlendirme isteyeceğim. Ama sekreteri çıktı. Hangi sekreteri? Tele sekreteri. Evet, yayındayım diye bana mesaj atmış. Peki. Diyor ki Beşiktaş Kap geldi. Ali Doğanoğlu. Şimdi ona da bakıyoruz. Yine sizlerden gelen mesajlardan yola devam edersek, Ahmet Vahap diyor ki bu sezon Şampiyonlar Ligi sonrası Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük, Kocaeli maçları yok diye bir bilgi iletmiş bize. Yine buradan devam edelim. Zafer hocamızı da aldık. Zafer Tüzün'ü de aldık. Evet. Bülent Uslu için bağlanır mısınız demişler. Bülent Uslu, evet, Bülent Uslu bana da mesaj attı. Yarından itibaren müsaitmiş. Emre Toraman, motordan indim şimdi, müsaitim, Çağatay Hocam arayabilirsin demiş. O zaman Emre Toraman'ı arayalım. Onu da bekletmeyeyim. Şu anda motoruyla birlikte madem sağa çekti. Sevgili Emre Toraman, Emre Hocam selamlar.
1: Merhaba, yayınlar.
0: Çok teşekkürler, nasılsın? Uzun zaman oldu, hikaye olmuş. Emre Toraman görüşmeyeli.
1: Evet, yazlık şeye girdik, yazlık moda girdik gibi. Ondan dolayı biraz aramız açıldı.
0: Peki, çok kısa olarak o zaman bu akşamki maçla başlayalım. Fransa-İspanya kim alır sence, neler düşünüyorsun, nasıl bir değerlendirme yapmak istersin?
1: Ben İspanya, istediğimiz sevilebilir bence bu dünya kupasında. Benim favorim Fransa. Fransa zaten bir bitmedi. Arjantin'le trenlerde ben daha önce de kutlamak istemiştim. Öyle seyretmiştim. Yani Fransa favori bir adam. Kupayı da alacak en etkili satıcı gözüküyorlar. Hem kondalar, hem iyi bir ruh halindeler, eğitimler, enerjileri bol. Yani mantık formda. Ondan dolayı Fransa'yı şanslı görüyorlar.
0: Emre Toraman, yarın akşamki İngiltere-Arjantin maçı için neler söylemek istersin? Orada kimi favori görüyorsun? Finale kim çıkar eğer Fransa gelirse buradan?
1: Yani aslında gönlüm Arjantin'den yana. Arjantin olacak diye düşünüyorum. Çünkü Yani genel itibariyle Dünya Kupası maçları izlediğimde ben çok fazla böyle bir keyifli maçları izlemedim. Bazen zaman zaman Japonya maçları, Fransa maçları, belki de eşleşmelerde bir şans diyeyim. Bazıları çok kolay çıktı, bazıları
0: kura şanslı çıktı. Evet.
1: Evet, kura şansları oldu ama hani şu maç müthiş bir keyif verdi. İşte şu maç şöyle geçti, tempolu geçti. Yani eskilerle bir alakası yoktu. Yani bunu da sıkıda anlayabiliriz. Yani eski gözlerle bir takım bile neredeyse yetenekli üniversitesi bir sahada yani böyle maçı çevirebilir. Eski Ronaldo'lar tarzında Ronaldo'lar tarzında hemen böyle bir yetenekli maçı çevirebilecek, edebilecek sadece Vinicius Junior'a bağlı olarak bir takım olmaktan ki genel mücadele eden ama bir diğer takımı görebiliriz biliyorsun ondan sonra yani böyle sonra keyif alan atletik hareketler yapan, iyi pas yapan güzel goller efendim, yapıp yapsanız takımlarda ama yani onlar dahil olmak üzere büyük bir yetenek anlamında asgari bir maçlar izledik. Onun için genelinde ben çok keyif aldım kendi adıma söyleyeyim ama biraz ama şey biraz daha tempo bakımından biraz daha görsel bakımından daha iyi diyebilirim yani.
0: Tabii şimdi gündem programı yaptığımız için yani programın adı dört büyük gündem olduğu için şimdi sıcağı sıcağına Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi. Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiler. KAP bildirime geldi. Beşiktaş'ın bu transferi için neler söylüyorsun sevgili Emre Toraman?
1: Beşiktaş geçen bir iki sene zaman zarfında sanki biraz daha akıllı işler yapmaya başladı. Bu da getirdiği hocalar mı alakalı diyeyim yok da çıkarttığı derslerle mi alakalı onu şimdilik başlayınca göreceğiz. Şimdi hocayı da çok fazla tanımıyorum. Sağdaki görüşü nasıl olacak, satma ikisi nasıl olacak ama genel anlamda zaman zaman antrenman tarihlerini, resimlerini ya da medyana denk gelen şeyleri izleyince futbolcuları yorduğu, biraz disiplin altına aldığı yani sözünün geçtiği bir hoca olarak görüntü çiziyor. Ama tabii ilk maçlarında ya da maçlar başında nasıl bir hale edilir onu tanıyor. Ama Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani fena gelmiyor Beşiktaş. İyi kadro kurmaya

0: Bence bu dört takım arasında Trabzonspor, Beşiktaş'la beraber birinci ikinci sanırım transfer anlamında ve hem eksikliği anlamında zaten belli bir takım olgusunu oluşturdu Trabzonspor. Ona nazarında Partik'e kendine oyununda böyle oyunu kurtaracak, toparlayacak, işte sonuca gidecek oyuncuları seçip gençlerle beraber fena bir takım kurmadı. Yani geçen de Trabzon üzerine iyi transferler yaparak bu sene onları çok şanslı görüyorum onları. Galatasaray zaten aman aman bir istikleri yoktur. Onların da bir 3-4 tane nokta transfer yaparlarsa hem Avrupa için, Türkiye Ligi için zaten çok büyük favoriler ama Avrupa'da iyi işler yapabilmek için bence bir 4 tane ya da 5 tane nokta transfer yaparlarsa iyi oyuncu alırlarsa. Çünkü artık yerli yok. Yani yabancıya yönelecekler. Yani yerli olmadığı için mecbur yabancıya yönelecekler. Ellerinde bir boşaltırlarsa iyi oyuncular olmazsa zaten Türkiye'de iyiler. Avrupa'da da yine geçen seneden bir tık öne gidebilirler. Fenerbahçe için de daha çok fazla yani 1-2 transfer yaptılar. Hazırlık maçlarında zayıf rakipler oynadılar bence. Bu da normal zaten yani böyle maçlar almadılar. Hem problemin bir yanıtlarına geldi hem de mağlubiyetler olup kendilerine otoriteyi çevirmek adına. Bunlar tabii ilk başlayınca biraz daha oturacak. Yani 1-2 hafta ilk maçlarına yavaş yavaş ilk 11'ler şekillenecek tempolarını göreceğiz. O zaman daha farklı bir yorum yaparız ama Beşiktaş ve Trabzonspor bence iyi yönler bir insan çok büyük bir
1: evet. Sevgili Emre Toraman, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Arayı soğutmayalım bu kadar. En kısa zamanda yine görüşürüz. Tamam hocam, görüşmek üzere. Hoşçakal sevgili. Saygılar bizden Emre Toraman. Sevgili Emre ile de bağlantımızı yaptık. Tabii biraz önce Galatasaraylı taraftarlar da yazıyorlar. Yeni futbolcu Leslie Ugochukwu için görüşleri. Ben şimdi birazcık baktım sevgili Emre Toraman'la konuşurken. 2024-2025 sezonunda önce Southampton'a ardından da Burnley'e kiralanmış. Her iki kulüpte de düzenli oynayarak ligin hızına ve temposuna adapte olmuş. Oyuncu ile ilgili raporlarda da şu ifadeler net bir şekilde yer almış. Bir, en önemli özelliklerinden disiplinli, iki, çalışkan ve üç de öğrenmeye açık tabii genç de bir futbolcu. Bugün Fenerbahçe hazırlık maçı var. Saat 20.30 Las Klins Fenerbahçe. Saat 22'de tüm dünyanın beklediği karşılaşma Dünya Kupası'nda. Bakalım finale çıkan ülke kim olacak? Fransa İspanya maçında hep birlikte göreceğiz. Tabii enteresan şeyler de oluyor. Sörlot'u hatırlarsanız Dünya Kupalarında gol kaçıran veya kendi kalesine gol atanların tehdit edilmesi geleneği var. Maalesef bu sefer de sürdü. Çünkü bu kez namlunun ucundaki isim Alexander Sørloth'tu. Norveçli oyuncu hatırlayın 2-1 kaybedilen İngiltere maçında 44. dakikada yanlış hatırlamıyorsam dakikayı çok net özellikle 1-0 galipken Norveç ceza sahasına girdikten sonra topu bomboş durumdaki Haaland'a çıkarmamıştı ve bu yüzden eleştirilmişti. Maç sonu da Sørloth'a Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden birçok tehdit mesajı gelirken sevgilisine de Instagram'da paylaştığı ekran görüntüleriyle ifşa etmiş ve maruz kaldıkları siber zorbalık için bu kadar da fazla demiş Sørloth'un kız arkadaşı. Bu bilgiyi de verdikten sonra programımızın sonuna geldik. Bugün tabii Demirören Haber Ajansı'ndan sevgili Serhan Türk'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la röportajı vardı. Röportaj sonrası yayına girdik ve bugün de bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Yarın kalan bağlantılarımızın hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında tekrar görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Zafer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize ve bekleyen herkese teşekkür ederek başlayalım. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar.
1: Herkese iyi akşamlar diyelim. Dici gündemde, gündem yoğun, hareketli. Evet. Biz de bir yayın yapalım dedik. Herkes tekrardan hoş geldi diyelim. Fenerbahçe'de tabii ki hareketlilik var ama ben birazcık diğer takımlarımda...
2: Ben bugün bekliyordum Greenwood'u bu arada.
1: Resmen açıklamasını bekliyordum. Herkes bekliyordu bence.
2: Niye, ne oluyor? Neden açıklanmadı?
1: İnsanlar paranoya oldu biliyorsun. Özellikle geçtiğimiz sezon Lukman transferinden sonra.
2: Neyden sonra?
1: Lukman transferinden sonra. Şimdi çetele bakıyorum, hala insanlar gelmedi mi? Anlaşma olmadı mı? Neden Greenwood açıklanmadı diye ister istemez insanların içerisinde bir kaygı var. Doğaldır bu arada, yaşanan süreçlerden ötürü, ama oraya geliriz, birazdan konuşuruz. Çok fazla konumuz var. Galatasaray'da tabii çok eleştiriliyordu Dursun Özbek. Transfer neden yapmıyor? Fenerbahçe transferde bu kadar hareketliyken, Beşiktaş bu kadar hareketliyken, Trabzonspor hareketliyken neden transfer yapmıyor deniliyordu. İlk transferini yaptı Leslie transferiyle. Evet. Oyuncu da bugün saat 8.30 sularında yanılmıyorsam
2: İstanbul'a geldi.
1: Nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray taraftarını sence yatıştıran bir transfer midir bu? Ben pek sanmıyorum ama yani, bir sözü sana vereyim.
2: İsim olarak kesmedi ama isim olarak kesmemesi en azından şu dönemde şöyle kesmedi. Geçen yıl Galatasaray'ın ilk transferi Sané'ydi biliyorsun. Evet. Sané sonuç itibariyle Alman milli takımının oyuncusu, önemli bir oyuncuydu. Haziran'ın hemen başıydı, öyle hatırlıyorum. Ya da sonuna doğru Galatasaray Sané'yi transfer etmişti. Bir de oradaki rekabette Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncuydu ama Galatasaray gidip almıştı. Öyle bir transfere başlangıç yapmıştı. Bu sezonsa Galatasaray'da ilk transfer bugün gerçekleşti. Leslie'yi getirdi. Kiralama formülü var. Bugün Ali Naci Küçük de Dici Futbol'da bu meseleyi anlattı. Özellikle tabii şöyle, yani Fenerbahçe'nin son 3 tane Fenerbahçe transfer yaptı. Beşiktaş kaç oldu artık hatırlamıyorum. Beşiktaş sürekli transfer yapıyor. Şimdi şampiyon olmuş takım. Bütçe konusunda daha rahat olan taraf Galatasaray. Yabancı konusunda eli en azından operasyonel açıdan daha rahat olan takımdan bahsediyoruz. Yani Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bir de bu oyuncu bu şeye uyuyor değil mi? Artı 4'e uyan bir oyuncu. Leslie.
1: Evet.
2: Leslie yani 10 artı 4 kuralına uyan bir oyuncu diye biliyorum. Özellikle Greenwood'un Fenerbahçe'ye imzası an meselesiyken.
1: 22 yaşında. 2004'lü.
2: 22 yaşında. Özellikle bu arada orada neydi kural? 2003. 2003 ve sonrası. Geçerli. Dolayısıyla o kurala uyan oyunculardan bir tanesi. Tekrar başa dönersek, yani meseleyle ilgili olarak Fenerbahçe Greenwood'u açıklamak üzereyken, öncesinde Ake'yi getirmişken, yani stopere takviyeyi yapmışken, golcü transferini bitirmişken, Galatasaray'da doğaldır transfer dönemlerinde bu baskı olur. Sen neden yapmıyorsun, siz ne yapıyorsunuz gibi, özellikle Galatasaray medyasında da bu konuda yönetime yönelik sert eleştiriler var. O da kamuoyunu doğal olarak arkasına alıyor ki ya bu işte böyledir. Yani Fenerbahçe'de aslında bu mesele 3-4 gün önce, 3-4 gün demeyelim, bir hafta 10 gün önce biliyorsun Fenerbahçe'nin başındaydı. Yani Fenerbahçe Vedat Muriç'i açıkladı.
1: Tabii sonra durdu.
2: Suskunluk oldu. Ben akşama kadar Twitter'da Aziz Yıldırım rezil oldu videoları izliyordum yani. Yorumları izliyordum. Ne oldu şimdi derler. Biraz oraya da bence biraz girelim, olur mu?
1: Geleceğiz.
2: Medya eleştirileri meselesine de girmemiz gerekir. Galatasaray'da isim Greenwood söz konusu olunca Fenerbahçe tarafında isim kesmedi. Galatasaray yapacak mıdır transfer? Yapacaktır ama bak, Galatasaray kulislerinde şu da konuşuluyor. Bu Sünen Engin'in ifadesinden yola çıkarak. Şimdi Dursun Özbey'in bu sene çok fazla para harcamak istemediği konuşuluyor. Bu şimdi bu kulislerde konuşulan bir şeyin doğrudan söylenmese de kamuoyuna bir şekilde yansıdığını görüyoruz ve konuda da bir baskı yapılıyor. Sayın Başkan Dursun Özbek bundan bir hafta kadar önce çıktı, elinde yazılı kağıtla savunma yaptı. Yani ben bunları getirmiş adamım diye, ben orada haksızlıkla edildiğini düşünüyorum. Transfer zor iş, bugünden yarın olmuyor ama Fenerbahçe'nin bu iş böyledir. Bir hafta önce Fenerbahçe'nin üzerinde bu çok büyük bir baskı vardı. Yani o taraf alırsa bu tarafa baskı yükselir, bu taraf alırsa o tarafa baskı yükselir. Oyuncuyla ilgili fikir beğenecek pozisyonda değilim. Ancak Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmek üzere, resmen açıklanmak üzere olduğu günlerde bu transfer Galatasaray taraftarını kesmedi. O da tartışma, o tartışma da devam ediyor.
1: Muhtemelen Galatasaray taraftarını kesecek transfer. Burada yayınlarda da yapıyoruz, Yakup Çınar, Ali Naci Küçük'le beraber. Bruno Fernandes ismi çok
2: yani
1: fazla konuşuluyor.
2: Yani o tarz bir oyuncu ki Galatasaray 3 aşağı 5 yukarı her sene bir tane o seviye oyuncu getiriyor. Yani daha önce işte Icardi, ondan sonra Osimhen, şimdi işte Bruno Fernandes konuşuyor, Sané. Arada kaçırdıkların da vardır mutlaka. Öyle böyle geçen yıl belki çok fazla bir şey veremedi ama ilk ay gibi bir oyuncuyu getirdi. Manchester City, Barcelona ardından Galatasaray oynayacak bir oyuncuyu getirdi. Şimdilik böyle bir ağır aksak gidiyor. Peki. Ama Dursun Özbek bu sene transferde çok agresif davranır mı, onu da göreceğiz.
1: Yani mevcut durumlara baktığında abi, yani mesela şu Bruno Fernandes meselesiyle alakalı, elinde Osimhen gibi bir oyuncu var. Evet, çok büyük bir güç bu ama şimdi Osimhen'in aldığı maaşla sen bir yıldız getirmek istediğinde ben de bu maaşı isterim noktasına geliyor. Mesela Bruno Fernandes'le alakalı Naci abi vermişti bu haberi sanıyorum.
2: Evet, ben aynı de 20 parayı, 21 aynı milyon para istiyor diye. Bir de şey
1: zor
2: söyleyeyim.
1: Yani. Handikapları da var.
2: Yani Fenerbahçe'nin de burada bu azılır meselesini biraz konuşmak istiyorum ben, çünkü detaylı şekilde konuşmak istiyorum. Yani Greenwood'u 8'e bitirdi abi. Söyleyeyim. Yani 8'e. Bu 3 aşağı 5 yukarı doğrulanıyor yani.
1: O zaman Greenwood'a geçiş
2: yıllık
1: yapalım.
2: Yıllık 8'e
1: buradan
2: bitirdi. Yok, şeyi söyleyeyim sadece.
1: Söyle abi.
2: Burada maaşlar çok yüksek abi. Yani gerçekten de çok yüksek paralar veriliyor. Ve bir de nasıl oldu biliyor musun? Bu zıplama. Yani 3 aşağı 5 yukarı şeyi hatırlayalım. Torreira'yı kaç aldı Galatasaray? Hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum.
2: 6 ben. Milyon euroyu aldı. Yani bugün Torreira seviyesindeki bir oyuncuyu ne zaman aldı? 4 yıl önce.
1: 30'dan aşağı alamazsın.
2: 4 yıl önce 30'dan aşağı alamazsın.
1: Guendouzi'yi ki getirdin.
2: Yani, birden zıpladı yani şeyler, maliyetler. Çok kolay oldu, olmadığı gerçek. Okan Buruk da mevcut durumu biliyor. Devre arasında olduğu gibi. Devre arasında Okan Buruk özellikle sezon başında, yani elimde artık çok iyi kadro var, yani kimseden bir şey istemiyorum, artık burada iş bana düşüyor demişti. Devre arasında o transfer baskısını yaratan isimlerden bir tanesi. Ben hatta katılmayanlar da olabilir ama o devre arasında Dursun Özbey'in yönelik şeyler vardı ya. Yani o devre arası transfer döneminde, daha doğrusu protestolar vardı ya, evet, tribünlerde. Bence orada o protestolara sebep isimlerden bir tanesi bence Okan Buruk'un kamuoyuna basın toplantılarındaki baskısıydı. Dursun Özbek yapar mı? Mutlaka Galatasaray transfer yapar. Geçen senelerde olduğu gibi bu kadar agresif davranır mı? Onu göreceğiz. Paralar çok yüksek. Az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bütün kulüpler, özellikle söyleyeyim ama.
1: Söyle abi.
2: Ama gidip bankalardan da kredi bulmaya çalışıyorlar. Tekne kolay kolay dönmüyor yani.
1: Tabii zor durumlar kulüpler için özellikle. Ama tabii ki taraftar da buralarda çok talepkar olabiliyor, haklı olarak diyelim.
2: Evet.
1: Greenwood meselesine gelmek istiyorum. Chat'te gelelim. De zaten şu anda Greenwood dışında hiçbir şey yazılmıyor. Az önce de söylediğim gibi insanlar ister istemez, daha henüz resmi açıklama gelmediği için bir tedirginlik içerisindeler. Şu Greenwood transferinin, çok da uzatmadın abi, haftalardır konuşuyoruz ama istersen senden şöyle bir hızlıca bütün detayları bir dinleyelim ve Greenwood ne zaman açıklanacak diye sorayım ben sana.
2: Ben bugün bekliyordum.
1: Ben de.
2: Söyleyeyim. Bugün aslında Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Marsilya'daki görüntüsü, evet, de bu transferin bugün açıklanmasına yönelik bir mesajı da bizlere vermişti açıkçası. Ben bugün bunu bekliyordum çünkü bendeki bütün bilgiler de o yöndeydi. Ama bugün bu açıklama olmadı. Bu yarın mı olur? Çarşamba günü mü olur? O yüzden gün vermek çok mümkün değil. Yani ben bu arada ne zaman açıklanır diye sorduğum isimlerde kulüp çevresindeki isimler, konuya hakim isimlerdi. Günle ilgili bir şey bana, yani genelde şöyle söylüyorum, hani pazartesi bu iş açıklanır, evet, deniyordu. Açıklanmadı. Demek ki bunun bir nedeni var. Nedeniyle ilgili tek söylenen şey şu. Yani resmen her şey bitmedi deniyordu.
1: Evet.
2: Ben transferde Fenerbahçe'nin artık işi bitirdiğini düşünüyorum. Belki de yarın açıklanacaktır. Yani ben burada bu saatten sonra Greenwood'la ilgili bir olumsuz durumun olmasını mümkün görmüyorum. Zaten bu bizim Greenwood üzerine yaptığımız kaçıncı canlı yayındır Muzaffer?
1: Rahat 4 ya da 5'tir abi.
2: Yok, Greenwood. O kadar yapmadık
1: vardır,
2: ya.
1: Vardır. Biz abi bir ara seninle 2 gün üst üste zaten Greenwood meselesi üzerine canlı yayın yaptık.
2: Tamam. Yani bir hafta oldu mu bu mesele? Hemen hemen oldu.
1: Oldu.
2: Ve biz özellikle Fenerbahçe ne yapacak yani noktasında hep şu vurguları yaptık değil mi? Fenerbahçe bu Greenwood işinde çok ciddi, çok güçlü şekilde masada. Malcolm dahil birçok ismin gündeme geldiğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin görüşünü biliyoruz. Ama Fenerbahçe kimi alır sorusuna benim yanıtım hep Greenwood.
1: Sen öyle demiştin.
2: Yani Fenerbahçe Greenwood'u bitirmek için elinden geleni yapıyor ve eli çok güçlü. Masada çok güçlü. Evet. Yani vazgeçmiyor, inatçı ve bu transferi bitirmek için çok uğraşıyor diye söylüyordum. Gelen haberler de bana hep Greenwood konusunda işlerin çok olumlu yönde gittiği noktasıydı. Bir tek Greenwood

0: O kim? Niye alıyoruz ki? Diye bir iki kere sorunda bunu söyleyen Aziz Yıldırım'dı. Gerçekten bu arada onu
1: Nasıl
0: söyleyeyim.
1: yani? Bir daha söyler misin abi?
0: Yani
1: Bir daha söyle.
0: Greenwood mu? Hayır biz almıyoruz. Ne alaka falan.
1: Aziz Bey mi
0: Çok
1: söylüyordu?
0: isteniyorsa, çok istiyorlarsa versin parayı alsınlar diyen şeydi. Birkaç kere de söylemişim ben bunu.
1: Aziz Bey.
0: Aziz Yıldırım'dı. Yani şöyle şey olduğunda başkan seçildikten sonra ve sonraki böyle birkaç kez daha konuşmuştuk. O zaman hep şey tarafında yani. Ne alakası var? Çok pahalı oyuncu falan. Çok istiyorlarsa kamuoyu baskısına bakmam, parayı versin o zaman getirsinler diyordu. Yani bu bir yönetim biçimidir. Tamam mı? Yani arkada işler devam ederken Aziz Yıldırım bu işin böyle çok açık şekilde kamuoyunda yürümesinden memnun olan birisi değil.
1: Ben
0: Zaten
1: zaten
0: transferi de böyle yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim sana, transferle ilgili olarak Fenerbahçe'de şöyle bir aslında huzursuzluk da oldu. Yani rahatsızlık da oldu. Ya arkadaş biz burada çalışıyoruz. Transferi yürütüyoruz. Transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Yani bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ama kamuoyu aldı. Yani bizim dışımızda herkes aldı. Fenerbahçe'de ama henüz biz alamadık. Dolayısıyla Greenwood Fenerbahçe'de meselesinin kamuoyunda kulübün önünde yürümesi noktası rahatsızlık veren bir noktadaydı. Yani rahatsızlık veren noktada derken yani işleri ister istemez biraz zora sokan ya da biraz daha zorlaşan mesele. Çünkü bunu da doğruluyorlar. Yani konu bu noktaya geldiğinde sen masaya oturduğunda taraflar senden daha fazlasını istiyorlar. Mesela şu süreç şöyle oluyor. Bu mesela bu transfer uzadı mı? Şimdi Fenerbahçe'nin seçimi ne zaman oldu? 7
1: 8
0: 8
1: Haziran, 7
0: Haziran.
1: 8
0: 7 8
1: Haziran.
0: Haziran mıydı?
1: Evet.
0: Yani bir ay bir hafta yok bir ay bir hafta bile olmadı. Bir ay 5 6 gün oldu.
1: Aynen.
0: Şimdi şöyle diyorlar. Ya arkadaş böyle büyük bir transfer yapacağın zaman ya normal değil. Şey normal transfer dahil olmak üzere büyük bir transfer yapacağın zaman önce sen başvuru yapıyorsun kulübüne. Bu evraklar gidiyor. Mail üzerinden bütün bu süreç başlatılıyor. Sonra adamların sana dönmesini bekliyorsun. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Şimdi Fenerbahçe bir an önce bu işi paket etmek istiyor, bitirmek istiyor. Ama diğer taraftan Marsilya tarafı işi biraz daha ağırdan alıyor. Hatta şey dediklerini duydum ben. Ya ne acınız var arkadaş? Hani Fenerbahçe bir şey bekliyor, bir yanıt bekliyor, bir hamle yapacak. Bugün hafta sonu. İşte başkan bugün Marsilya'dan Monaco'ya gitti, biraz işleri yoğun. İşte size döner, yakında dönecektir gibi zaman alan şeyler oluyor. Bunlar da normal bu arada. Ama bir taraftan da şey diyorlar. Ya arkadaş bu acele nedir? Tamam görüşüyoruz. Acele etmeyin. Ama Fenerbahçe'de bir an önce işi bitiriyor. Bitirmeye çalışıyor. Yani bu aslında hani bu transferin hiç ben transferin içinde yer almadım. Sen de yer almadın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani transferin içinde yer almadan dışarıdan hakem kesmek kolay. Ama ya bu transfer işleri nasıl oluyor sorulduğunda da süreci anlama bakımından bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de günün sonunda çok büyük bir para veriyorsun. Parasını da konuşuruz. Şimdi Greenwood ile ilgili olarak başlangıç Fenerbahçe bu oyuncuya talip oluyor. Tamam. Aziz Yıldırım da evet diyor. Sonra Fenerbahçe izlemeleri gerekli raporları aldıktan sonra ve burada teknik heyetten de bir rapor, bir sunum isteniyor. Oyuncularla ilgili olarak benim bildiğim Fenerbahçe'de özellikle Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti ya. 2
1: Evet.
0: golcü, bir açık, bir stoper.
1: Bir de stoper.
0: Şimdi
1: Stoper
0: her
1: tamam.
0: bölge için çeşitli alternatifler var. Tamam. Her bölge için çeşitli alternatifler var. O bölge için 5 4 5 tane oyuncu gündeme geliyor ve bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. İşte şeyi konuşmuştuk biliyorsun. Malcolm'u konuşmuştuk.
1: Malcolm ismi
0: Diğer
1: çok.
0: isimler bende yok onu söyleyeyim. Greenwood, Malcolm biliyorum ama diğer isimler bende yok.
1: Brahim Diaz ismi çok
0: O yazıldığı için
1: konuşuluyordu.
0: belki Brahim Diaz o dediğin gibi olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama onun dışında başka isimler de belli ki var. Çünkü şöyle zaten bunu da şöyle ifade ediyorlardı kulüp tarafından. Onu da altını çizeyim Muzaffer. Malcolm şey pardon Greenwood pahalı bir oyuncu. Pahalı bir transfer olacak. Yani Fenerbahçe'ye 4 yıllık kontrattan toplam maliyeti az buz bir para değil. Vergisi, stopajı, osu busu 100 milyon euroyu geçen bir operasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kararı verirken elimizde hangi alternatifler var? Biz acaba yaptığımız değerlendirmelerde elimizdeki oyunculara bakarak şimdi raporlama geliyor. Bir tanesinin toplam maliyeti örneğin 100 milyon euro, diğeri 70 milyon euro. Toplam maliyetten bahsediyorum. Yani 30 milyon euroluk orada daha ucuz bir oyuncu var. Acaba biz buna gidersek ne olur? Bunu alırsak ne olur gibi doğal olarak doğru bir çalışma yürütülüyor. Ama sonunda Aziz Yıldırım ve yöneticilerin neredeyse tamamı bu oyuncunun alınması konusunda kanaatini bildiriyor.
1: İsmail Hoca da dahil herhalde buna.
0: Herhalde. Yani niye istemesin ki? Ama bütün oyuncularla ilgili de değerlendirme yapılıyor. Yani Malcolm'u alırsa Fenerbahçe ne olur? Özellikleri nedir? Hücumda ne yapar? Savunmada ne yapar? Greenwood alınırsa ne olur? Bu takımda dengeleri nasıl değişir? Gibi gibi birçok soruya da kendi içlerinde yanıt veriyorlar. So, Greenwood'da karar veriliyor mu abi? Ama karar verildiğinde şunu da yapmıyor Fenerbahçe. Greenwood'da karar verdi. Diğerlerini artık boş geçelim. Hayır. Diğer taraflarla da görüşmeler devam ediyor. Hmm. Diğer yandan bir taraftan ne oluyor? Atletico Madrid aldı almak üzere. Roma aldı almak üzere. Marsilya tarafı da bu haberleri sızdırıyor. İspanya tarafında başka bir şey konuşuluyor. Ve burada yürüyen bir kamp...
2: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyar. Parantez programında gündemi konuşacağız. Beşiktaş artık düğmeye bastı ve ardı ardına transferlerde harekat sürüyor. Beşiktaş Trossard'ı son olarak KAP'a bildirdi. Ve bu KAP bildirimi hatırlayacağınız üzere az önce geldi. Çağatay Çıtlak dört büyük gündemde sizlerle paylaştı. Ve yorumlamak, haberin detaylarını sizlerle paylaşmak bize kaldı. Orada ondan, Çağatay Çıtlak'tan mikrofonu devraldığımız anlarda parantez programında ben Berk Seyar buluştuk. Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız. Beşiktaş'ta Trossard beklenirken, Nübel konuşulurken, Nübel tarafında bir transfer varken, diğer tarafta Beşiktaş'ta birçok oyuncunun eli kulağındayken Fenerbahçe tarafında Greenwood bekleniyor. Az önce Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Digifutbol'daki o sohbetinde de dinlediniz. Önemli detaylar verdi Aydın Cingöz. Aziz Yıldırım'dan aldığı kaynak, aldığı detaylarla ya da aldığı haberlerle bazı saptamaları da oldu. Fenerbahçe tarafında durum böyleyken Galatasaray'da ise daha farklı bir süreç var. Galatasaray'da dün itibariyle İstanbul'a gelen Leslie diyoruz ona. Çünkü adını okurken herhalde biraz zaman alacak oraya alışmamız. Ugo Çukwu diyelim ya da hadi direkt tekte söyleyebildik bakın. Leslie Ugo Çukwu çok da zor değil söylenmesi ama bir tık böyle zaman alacak gibi duruyor. O geldi. Leslie geldi orta alan için. Tabii pres oyununun eksik bir parçası mı Leslie? Onu göreceğiz. Presin anahtarı başlıkları atılıyor. Nerelerde atılıyor? Bu başlıklar Leslie'yi yorumlayanlar, Leslie'yi analiz edenler, gazeteciler, işte orada teknik taktik anlamda birçok yorumunu dinlediğimiz isimlerce yapılan yorumlar oluyor. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz diyoruz ya hep, işte o günlerden birindeyiz, o saatlerden birindeyiz. Galatasaray söz konusu olduğunda Leslie ile geçmeyelim tabii ki. Okan Buruk'tan Leslie'ye ilişkin açıklama da geldi. Mario Icardi açıklaması geldi. 2 aydır bekletiyor dedi. Davinson Sanchez sözleri geldi ki Demirören Haber Ajansı'na bir röportaj verdi. Deha'ya konuştu. Orada Deha'ya yaptığı açıklamalarda bu detayları bizlerle paylaşmış oldu Okan Buruk. Ama John Duran da mesela bekliyor. Belirsizlik mi, beklemek mi? Onun manşetini size bırakayım. Gabriel Sara'da 30 milyon euroluk bir teklif hazırlığı olduğu konuşuluyor İngiltere'den, Aston Villa'dan. Tüm bunlarla beraber tabii Galatasaray gündemi söz konusu olduğunda belki de Türkiye'nin artık sadece Galatasaray'la da değil, genele baktığımızda anılan böyle futbolun vitrindeki isimleri vardır ya, dünden bugüne, dünümüzden bugünümüze. Fatih Terim konusunda da Erling Haaland itirafı çok konuşuldu mesela. Galatasaray söz konusu olduğunda şöyle, oradan da Fatih Terim'e geçecek olduğumda. Gündem başlıkları böyle. Trabzonspor tarafında Olay'a gelecek teklifler, Olay'ın muhtemel transferi, bunun yanında iyi giden bir Trabzonspor transfer sürecinde kimlerle tamamlayacak bu transfer sürecini acaba, bunlar konuşuluyor, bunlar merak ediliyor derken tüm gündemin başlıklarını, en azından merak ettiklerimizi böyle bu şekilde sıralamış oldum. Tabii Beşiktaş'la başlayacağız, Trossard'la başlayacağız ama bir de Vlahovic ne iyi olur değil mi oraya? Onu konuşacağız. Serkan Çetiner bizlerle. Hoş geldin Serkan Çetiner.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Yerinde. Devam. Bir yağmurlu, bir güneşli İstanbul günlerinde böyle devam ediyoruz.
0: Abi yağmur da her yerde yağmadı ama ya. Hani ben de bir bekledim de, evet, bir gibi yağacak deniyordu İstanbul'da. Benim olduğum Avrupa bölgesinde, Avrupa yakasında belirli noktalarda yağmadı. Sen bugün pek de oturduğun muhitten çok da uzaklaşmamış bir Serkan Çetiner havası verdin bana bak şu an.
1: Yok, bir Ataşehir'e gittim. Ha, orada yağdı.
0: Abi çok uzaklaşmamışsın.
1: Beykoz'da yağdı.
0: Tamam, Beykoz Ataşehir. Yani Beykoz Ataşehir yani. Zaten yağmur düşecekse ben nereye düşeyim diye böyle bulutlar gezip böyle hızlı hızlı ilerlediğinde yağmur evet, günlerinde ya Sarıyer'de kalıyor, ya Kemerburgaz'da, ya Arnavutköy'de 3. Havalimanı bölgesi, ya da oralara gidiyor, oralara kayıyor yani, Şile'ye, işte Kavacık'a, Beykoz'a.
1: Şey derler buna, ahmak ıslatan derler. Birazcık öyle bir hava. Yani hava güneşli ama yağmur yağıyor.
0: Öyle de böyle demeyelim abi.
1: İki tane kara bulut girişmiş araya.
0: Öyle de demeyelim abi de. Şimdi senin ıslandığın, benim ıslanmadığım bir yağmurlu günde ben öyle de bir cümle kurmam yani Serkan Çetiner yayında.
1: Yok, bunun adını öyle diyorlar.
0: Biliyorum biliyorum. İşin esprisi. İşin esprisi. Serkan Çetiner'le bağlantımıza başladık ve Trossard Beşiktaş'ta. Arsenal Trossard'ın transferini açıkladı. Beşiktaş'ta oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardık haberi son dakika gelişmiş. gelişmesi bu arada. Bu yeni gelen bir haber. Az önce gelen kap bildirimi ayrı. Bu ayrı bir açıklama. Onu aktaralım, onu sizlerle paylaşalım. Trossard, çokça konuştuk, çokça övdün. Şimdi bugün neler söyleyeceksin resmileşen bu transfere ilişkin?
1: Yani maliyetlerinden bağımsız olarak muhteşem bir transfer. Hatta Galatasaray'ın Erden Timurlu, o hani Torreira, Mertens dönemine anımsatan bir transfer. Hani nasıl geldi 13. Galatasaray'a Torreira Arsenal'den, işte Napoli'den Mertens nasıl geldi? Hani cümlesini kurdurtmuştu o dönemde. Erden Timur bu hikayeyi anlatmıştı oyunculara. Burada da Önder Özen güzel bir hikaye anlatmış. Çünkü Trossard sadece parayla getirebileceğiniz bir oyuncu değil yani. Çünkü geçen sene Premier Lig'de o Arsenal'in çözülemediği maçları çözen oyuncuydu. X faktördü. Üzerine şampiyonluktan sonra Dünya Kupası'nda Belçika'nın en iyi performans gösteren oyuncularındandı. Yani baktığınız zaman Beşiktaş bu çok iyi bir transfer yaptı. Gözü kapalı 3 yıl 4 yıl Beşiktaş'ta iyi performans vereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Maliyetleri birazcık yani 30 plus olduğu için yüksek gelmiş olabilir. Yani maaş ve şey, ama şu an transfer piyasası inanılmaz yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani ortalama bir oyuncu 20 milyondan açılıyor. Çok iyi oyuncularda 100 milyon pluslardan gidiyor. Çok garip bir futbolcu enflasyonu dönemine denk geldik. Hani uygun diyebileceğimiz maaşlar artık 3-4 milyon euro. İyi diyeceğimiz oyunculara, süperstarlara 20 milyon veriyoruz. Gerçekten hani Türkiye dışı ekonomi olarak böyle akla sığmayan bir futbol transfer piyasası yaşanıyor şu anda.
0: Bu piyasanın içerisinde Beşiktaş'ta geçen yılı sanki biraz gölgede, biraz değil hatta bayağı bir böyle gölgede bırakacak gibi duruyor. Belçikalı Yıldız Trossard bu arada yeni açanlar için radyosunu 19.30'da İstanbul'da olacak. Bu bilgi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.
1: Evet ya, Beşiktaş şöyle gidiyor. Bir görev adamı alıyor, bir yıldız alıyor. Hani daha transfer bitti mi? Bence bitti.
0: Görev adamı kim, yıldız kim?
1: Gerekiyor. Ya mesela Monaco'nun sol bekini aldılar. İyi bir oyuncu, 7 milyon euro, makul bir bonservis. Bence o oyuncu da iyi bir transfer. Hani Monaco'da denenmiş bir seviyenin üzerine çıkması muhtemel beklenen bir oyuncu. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa 7 milyonu belki 5 milyonla geri gönder.

0: verebilirsin. Ama Beşiktaş bence çok doğru transferler yapıyor. Kalecisi de iyi. Bayern Münih kökenli bir oyuncu aldı. Yani daha da iyi transferler yapılacaklarını düşünüyorum. Hani Trossard gerçekten hani bir Rafa Silva gibi, sonu iyi bitmedi ama Rafa Silva gibi bir güzel bir transfer. Yani artık gelen oyuncuların da şöyle, hani çok iyi transferler yapıyorlar. Mesela Fenerbahçe'de de geleceğiz Greenwood'a, ama şimdi transferi yapmak bir başarı. Gelen oyuncunun o futbol ikliminde sana bir şeyler katması ayrı bir başarı. Yani o futbol iklimini de takımların kendi içinde yaratması gerekiyor. Yani bugün Galatasaray'ın alameti farikalarından biri neydi? Oyuncuyu alıyorlardı ve içeride o takımdaşlığıyla, o takımın oyuncuyu şekillendirerek bir performans veriyordu. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın o hani sürekli hoca sirkülasyonu, sürekli bir taktik değişikliği, o gelen oyuncular da bunlardan etkileniyordu ve verdiğin paranın karşılığını alamıyordu. Şimdi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yapmış olması gereken en büyük bence şey o takımdaşlık, takım içi o performansı yükseltecek rekabet ortamını, o futbol iklimini tekrar kavuşturmaları gerekiyor. Bir de buradan bakmak gerekiyor. Yani hani transferin şampiyonu olabiliyorsunuz ama sezon içinde o şampiyonluk para yetmiyor. Hatta sizin gelecekteki yapacağınız krediler, yani yapacağınız transferlerden de kredi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu öngörmeleri gerekiyor. Yani o Florya dediğimiz, Florya'nın suyu dediğimiz şeyin aynı şekilde Beşiktaş'ta Nevzat Demir tesislerinde de bu havanın gelmesi gerekiyor. Beşiktaş bu havayı yakalayacağını düşünüyorum daha önce, çünkü Önder Özen'le bunu yaptılar.
1: Nevzat Demirören de az önce Okan Buruk'un Demirören'e varacağımsına verdiği röportajın anonsunu geçtiğim kısımdan kaldı aklında galiba.
0: Evet, birazcık oradan.
1: Nevzat Demir yerine Demirören, peki.
0: Bir isim benzerlik.
1: Abi böyle şey güzel oluyor Serkan Çetner. İnsan beyninin nasıl çalıştığını böyle analiz etmek bu noktalarda. Ben de bazen kendimi çok sorgularım. Ya nereden geldi şimdi aklıma diye böyle biraz işin dibine indiğinde.
0: Belli olmaz. Belki evet. Yıldırım Demirören tesisleri de yapıp bir hediye edebilir yani. Sonuçta iddiadan iyi para kazandığını düşünüyorum Yıldırım Bey.
1: Abi Beşiktaş'ta o konuların konuşulacağı en böyle konuşulmayacağı daha doğrusu zamanlardan birindeyiz diye düşünüyorum şu anda.
0: Yok ben ama yani
1: havaya Beşiktaş'ın giriliyor mu peki? Tamam bunları konuşuyoruz ama.
0: Yani Beşiktaş'ın zenginliği hep tarihte de böyledir ya, hep azdır yani. Hani yardım edeni çok azdır. Yani sponsorluk adı altında Galatasaray ve Fenerbahçe daha fazla ön plana çıkıyor iş adamları anlamında. Beşiktaş'ın biraz daha bu konuda böyle geri kaldığı dönem. Yani Beşiktaş biraz daha halkın takımı üyetindeydi. Ama yani son transfer dönemlerinde baktığın zaman orada da elini cebine atan değerli Beşiktaş insanları var yani. İş insanları var yani.
1: Evet. Yani biraz geri kaldığı dönemdeydi dedin. İşte yakalıyor mu? Biraz da onu sorgulayacağımız döneme doğru giriyor. Yakalıyor'yu ya da yakalıyor mu'yu konuşacağımız
0: dönem. Fener'i yakalayamaz. Galatasaray'ı yakalar. Öyle söylüyorum. Fener bambaşka bir camia bu konuda. Kapalı yani. Hani FIFA bile şu an çözemiyordur mesela Fenerbahçe'yi. Yani hani şampiyonlar ligine...
1: Fenerbahçe'yi ilk defa övüyorsun zannettim. İlk defa Fenerbahçe'yi övüyorsun zannettim.
0: Yok övüyorum bunu. Peki. Bunu gerçekten övüyorum. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a gelen başkanlar, Fenerbahçe'ye gelen başkanlar Galatasaray'a gelseydi yani çok başka şeyler de izliyor olabilirdik yani. Çünkü en imkansız paraları ödedi Fenerbahçe birçok oyuncuya. Bu da birilerinin kendi çoluğunun çocuğundan kısıp ödediği paralarla oluyor bu. Bu büyük bir fedakarlık. En son örneğe Hakan Safi'ydi yani. Non-limit paralarla geldi yani. Ve seçilemedi yani camia. Bu Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da Trabzon'da da hiçbir zaman olabilecek bir şey değil yani. Hiç kimse. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki birazcık hani bilmezler ama hani şu anki en büyük Galatasaray Dursun Özbek verdiği para için 20 milyon dolar için Galatasaray'a dava açmış da bir Galatasaray sevdalısıydı. Hani bunu da bir taraftan da bunu bir kenara koymak gerekiyor yani. Hani şimdi bunun Galatasaraylılığına bir zarar getirmeyelim ama böyle de bir yani gerçek var yani. Hani
1: rahmetli, bir Vlahovic konuşuluyor Beşiktaş'ta aynı zamanda. Beşiktaş gündemiyle devam ederken. Beşiktaş'ta hala bir Vlahovic konuşuluyor ve merak ediliyor.
0: Vlahovic dediğim sana en son yorumda hani söyledim yani. Geçtim o Vlahovic şu Ağustos'un, Temmuz-Ağustos'un oyuncusu değil. Yani Eylül-Ekim'in oyuncusu Vlahovic. Eylül-Ekim'e kadar Vlahovic bir takım bulamazsa o zaman Türk kulüplerine yazılır yani. Ama takım bulmayla alakalı bir sorunu var onun. Avrupa'da oynamak istiyor yani.
1: Peki. Beşiktaş gündemini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş Leandro Trossard'a kavuşuyor ve 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. 19.30'da Beşiktaş'a ilişkin, tam 19.30'da değil ama 18.50-19.15 arasında Şafak Malatya ile şöyle bir bağlantımız olacak. Haber masasında sizlerle birlikte olacağız o dakikalarda, o anlarda, o karşılayışta kuvvetle muhtemel. Ve tüm heyecanını, orayı, günün heyecanını sizlere aktarıyor olacağız. Radyo Gol frekanslarından, Radyo Gol frekansından ayrılmayın. Tabii Trossard için bazı kaynaklar 19.30, bazı kaynaklar 20.30 diyor. Ama 20.30'u da görebilir zaten. Hep yarım saat, bir saatlik bir pay bırakırız burada. Bu artık konuşma için değeri olan bir durum değildir konuşmak için. Haber değeri deriz yani. Bunu da oradan değerlendirirsek genellikle geç kalır bu işler. Yarım saat, bir saat. Saatini öyle aktaralım. Beşiktaş'ta tabii Avrupa mesaisi öncesi son kez sahaya çıkılan bir süreç var esasında. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı Spartak Trnava ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta gün böyle bitiyor. Bu süreç böyle geçiyor. 18.30'da da yani bu transfer İstanbul'a inecekken, Trossard İstanbul'a geliyorken, Beşiktaş'a kavuşuyorken, yaklaşık bir saat öncesinde de Beşiktaş'ın Slovak temsilci Trnava ile karşılaşacağı bir maç olacak. Bu arada Fenerbahçe'nin yakın dönemde bir yanlış hatırlamıyorsam rakibiydi Trnava, değil mi Serkan Çetner?
0: Evet. Sanırım konfederasyon muydu? Ya UEFA'da ya konfederasyon kupası.
1: Konferans mı? Evet. Konferans dediğinde. İkinci maç ve altıncı maç hangi sezon? 2023.
0: Bir oynamışlardı yani.
1: 4-0'la 2-1'le geçmiş. İki ayrı maç. Evet. İsmail Kartallı dönem miydi? Ya. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Valla ben çok o şeyi hatırlamıyorum ama denk doğru geldiler yani. Oynadılar daha önce.
1: Bir gittim geldim oraya. Doğru, İsmail Kartallı dönemmiş. Ferdilerin oynadığı, Joshua King'in 2 gol attığı ki kalsın mı kalmasın mı, bak çok yanlış yapıyorsunuz, göndermeyin bu oyuncuyu diyen azınlığın olduğu bir dönemdi Fenerbahçe'de. Bak hemen oralara gittim. Peki bunu da Beşiktaş'ı konuşmuşken dile getirelim isterim. Serkan Çetin'e.
0: Evet. İyi topçuydu.
1: Evet.
0: Ama yani bir sessiz geldi. Yani bir geldi, olacak gibi de duruyordu. Ama böyle bir inişli çıkışlı bir performans yakışmadı yani ona. Evet. Öyle söyleyeyim.
1: Ve şöyle devam edeceğiz. Galatasaray'a geçeceğiz. Dün aynı saatler için yani 20-30 civarında Galatasaray'da Leslie Ugochukwu harekatı vardı. O geldi. Pres oyunu konusunda orta alanda ona önemli görevlerin düştüğü konuşuluyor. Ve işte oradan ele alınıyor. Ama tabii orada pres oyunundaki bu eksikliği tamamlayabilir mi? Burada bir eksiklik var mıydı? Fransız orta saha oyuncusunun profili, güçlü ve zayıf yönleri, Premier Lig performansı, tüm bunlar da akla geliyor. Yani taktik sisteminde, Galatasaray'ın teknik taktik sisteminde nasıl kullanabileceği, Okan Buruk'u, bugüne dek bildiğimiz, tanıdığımız Okan Buruk anlayışını nasıl temsil edebileceğini merak ediyorum açıkçası. Sen neler söylersin? İyi bir 6-8 mi?
0: Ya şöyle, iyilikten hani şimdi Galatasaray yani rakamı da görünce açıkçası herkes şey gibi bakıyor yani, oyuncunun böyle bir Patrick Vieira gibi çıkmasını istiyor ya da böyle tartışmaya kapalı, böyle net bir oyuncu olmasını istiyor da bu oyuncunun bazı özellikleri Galatasaray'a uyuyor. Hani Burnley'deki performansıyla değerlendirmek yanlış olur. Sonuçta biz Marco'yu da küme düşen bir takımdan almıştık Galatasaray ve oyuncu Galatasaray'a bayağı hizmet etti. Yani burada oyuncunun şöyle bir Galatasaray'a katkısı olacak. Galatasaray hücum presi yaparken, yani top kapmaya çıktığında Lemina'nın çok fazla defansı, iki defansın, iki stoperin arasına girmesinden dolayı kaptırılan toplarda ya da kapılamayan toplarda Torreira da ileride yakalanınca Galatasaray inanılmaz bir orta sahada bir boşluk bırakıyordu. Bu alanlarda çabuk geçiliyordu. bu oyuncu bunu önüne geçebilecek bir oyuncu. Yani alan parçalizasyonunu çok iyi yapan, pozisyon bilgisi çok yüksek ki işte Ren altyapısından çıkma bir oyuncu. Yani biz bunu hissedeceğiz yani. Artık Galatasaray'ın o yani geçilgen bir orta sahası olmadığını bu oyuncu oynarken göreceğiz. Ha bunu Niyaga'da mesela ikisiyle de o genç dinamizmle de bunun önüne geçersin. Zaten bunun temel sorunu işte Torreira'nın kısa bacaklı ve kısa boylu olmasından dolayı çok fazla geniş alanda oyuncuları yakalayamaması. İşte Lemina'nın yaşından dolayı ikili mücadelelerde iyi ama açık alanda kendini yakaladığı zaman defosu ortaya çıkıyor. O da akıllı bir şekilde kendini stoperlerin arasına bırakıyor. Bu da Melo'nun son dönemlerinde Melo da bunu yapardı. Zaten iyi akıllı futbolcular kendilerini çok fazla hani defolarını göstermemek açısından işte o iki stoperin arasına girerek böyle geri geri gelerek yapar. Genç oyuncu, kendine güvenen oyuncu da bir orada orta sahada o baskıyı kurar. Geçilse bile hemen önüne tekrar hızıyla gelebilir. Galatasaray'ın oradaki açıklığı o dinamizmi sağlayacak bir oyuncu. Boyu da uzun. Bence yani Mehmet Topal'ı andıracak bir şey. Yani Mehmet Topal'ın biraz da uzun şutu vardı. Yani Leslie'nin bakalım uzun şutu, yani uzaktan şutları yoktu. Yok ama bence iyi bir transfer. Yani Galatasaray tam bir 6 numara, yani çapa dediğimiz 6 numara oyuncusunu aldı. Çok silik geçen o Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında en azından orta sahayı bu oyuncuyla kapatıp çok nasıl diyeyim silik bir Galatasaray performansının önüne geçeceğini düşünüyorum. Yani ben iyi bir transfer olarak görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray kimi transfer ederse etsin ben iyi bir transfer diyeceğim, çünkü Galatasaray transfer edemiyor. Yani çünkü herkesi kiralık ve satın alma gönderiyor. Demin dediğim gibi güçlü bir yönetim olmadığı için bütün kimse para elini cebine sokmuyor. Anladığım kadarıyla kasa kolaylığı yapabilecek güçte bir durumumuz yok. Paramız da yok demek ki. Çünkü kiralık satın alma, kiralık satın alma. Kiralık satın almayla geçirdiğin bu güzel ayları, bu fırsatları umarım kiralık satın almayla da başkanlık yapılmayacağını görürler yani. Göster yani, inşallah bu tutar yani. Çünkü Galatasaray devre arasında da transfer yapmadı. Kiralıkla geçirdi. Temmuz ayına geldik. Dediler ki ya biz devre arası yapmayalım. Temmuz'da yaparız. Ağustos'ta yaparız. Hiçbir şey yapmadıkları ortada. Belli ki maaşları zor ödüyorlar. Bütçeleri denk getirmeye çalışıyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Hani bu takım geçen sene Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un hatalarıyla şampiyon oldu.
1: Doğru.
0: Bu takım geçen sene şampiyonluk performansı göstererek şampiyon olmadı. Yani kimsenin içine sinmedi o bu şampiyonluk. Bu anlamda aynı rakiplerin bu sefer aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok iştahlı ve çok iyi transferler yaparak geliyorlar. Umarım Galatasaray bunun altında ezilmezler. Ha ezilirlerse de giderler zaten. Çünkü gerçekten büyük hatalar var. Yani önüne altın tepside sunulmuş bu fırsatı değerlendirmediler. Hala Galatasaray'ın 10 numarası yok. Galatasaray'ın hala stoperi gelip gitmeyeceği belli değil. Hala santrafor Icardi'nin kalıp kalmayacağı belli değil. Adam Amerika'da tatil yapıyor, aşk yaşıyor ve ben bunu Radyo Gol'de adamın hayatını konuşmak zorunda kalıyorum. Beni bunu konuşmak zorunda bırakan yönetim zaten ne diyebiliriz ki yani, en basit örnek budur yani hani buradaki yönetimin acizliği bir adamın ağzına bakıyor. Okan Hoca da bugün itiraf etti zaten hareket alanımızın kısıtlanmasının sebeplerinden evet. biri de Icardi'dir dedi ve ben bittim.
1: Hemen abi. Oraya dönelim, tam da önümde açıktı evet. O sözleri Icardi'nin Galatasaray'daki durumuna dair. Teknik direktör Okan Buruk Icardi'nin katkılarının değerli olduğunu belirtti ama sözleşme sürecinin uzamasının zorluklar doğurabileceğini söyledi. Aradan çok süre geçti dedi. Bu süreci başkanımız yürüttü. Biz teklif yaptık. Yaptığımız teklif devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyordu. Süre geçti, bizim için zor oldu ama bir yandan da hep söylüyorum, aksiyon almamız gereken durumlardan biri, bir oyuncuya teklif yapıyorsanız onun burada olmasını istiyorsanız istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor diyor. Aradan çok uzun süre geçti diyor. İki kere diyor bunu. Aradan uzun süre geçti kısmını. Yani burada bir sitem var, yok değil.
0: Alt. Evet, şunu evet. diyor. Ben istemiyorum diyor. Okan Hoca ben istemiyorum diyor. Başkan ben deneyeceğim dedi.
1: Almanya'yı bence topu Icardi tarafına atıyor ya. Bizde değil, bize hala bir umudu var Galatasaray tarafında, yönetiminde, teknik heyetinde ya da en azından Dursun Özbek özelinde Ali Naci Küçük'ün sürekli vurguladığı, Icardi söz konusu olduğunda sürekli vurguladığı bir şey var. Hem Digi Futbol'da hem Radyo Gol'de onu hatırlatayım. Ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum sözü Dursun Özbek'in hala işlevde, onu söyleyeyim. Ve buna teknik heyet de ayak uyduruyor, öyle görüyorum.
0: Başarısızlıkta ilk konulacak önlerine şey budur. Ben de dahil.
1: Öyle mi
0: diyorsun? Bir sürü yorumcu bunu önüne koyarlar yani. Çünkü Galatasaray babalarının takımı değil. Yani bir oyuncunun tek eline döndürmüş, iki tane taraftara, küçük taraftara şirin gözükeceğiz diye Galatasaray takımını iki ay boyunca bir forvet hazırlığı yaptırtmamaları. Genç forvetleri duyuyoruz. 20-30 milyon euro konuşuluyor. Yani olabilir, denenebilir ama 30 milyon euroya ben net oyuncu alırım yani. Net olacak yani. Hani tartışmaya kapalı oyuncular olacak. Bunu bile alamıyorlar. John Duran'ı bile alamıyorlar. Bırakın onu. John Duran'ı bile alamıyorlar. Çünkü para ya, parasızlar yani. Belli yani. Çok belli yani. Parası olan şu ana kadar beklemezdi. Ama Icardi konusu şöyle söyleyeyim. Birçok Galatasaray taraftar da Icardi ile sözleşme inanılır ya imzalanırsa ya bu sezon maçları izlemeye de bilirler. Çünkü bak şöyle bir haksızlık var. Şu an takım kampa girmiş. Osimhen, senin süperstarın gelmiş. Beyefendi Amerika'da sevgilisiyle tatil yapıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu Galatasaray'daki disiplinsizliğin tavan yapmış. Yani önümüzdeki yıl bu takımın süperstarlarını sen Temmuz'da, Ağustos'ta kampa sokamazsın. Yani öyle bir ağırlığın da yok. Anlaşılan bu olur yani. O yüzden ben yani nacizane daha olay gelmeden gelirse büyük infial kopar yani. Gelmeden bu oyuncuyu güzelce yollar ayrılmalı. Aynısı Ibiza'daki Schneider'li oldu. Bak Ibiza'da tatilini yarıda bırakmayıp Galatasaray kampına gelmeyen, mazeret bildiren Schneider o sene Nice gitti. Nice'den sonra da futbolu bıraktı. Ve bir sürü Galatasaray taraftarlar Belhanda'yı yuhladılar yani. O Belhanda iki tane şampiyonlukta önemli bir faktör koydu yani. Ve belki de kovulmasaydı üçüncü şampiyonluğu da kazandıracaktı Galatasaray'a. O kovulduktan sonra da biliyorsun kaybettik avarajda şampiyonluğu. Yani Galatasaray'a bu tatilci tayfanın bir yarar getirmediğini artık görmek gerekiyor. Tamam çok güzel hizmetler etti 1,5 yıl. Ama dediğim gibi bu takımın bu takımla hacı geçti yani. Kimse vazgeçilmez değil yani. Hacı yani. İki tane Avrupa Kupası kazandırmış bir futbolcu bu takımda oynadı ve bıraktı futbolu yani.
1: Şimdi gitti, yüzden gidecek mi kalacak mı kısmında konuşurken Como'ya ilişkin, Davinson Sanchez'in daha doğrusu Como ihtimaline ilişkin Okan Buruk'tan orada da bir açıklama geldi. Kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek diyor Okan Buruk. Sanchez'e döndüm hızlıca.
0: Ya inşallah ya şöyle yani Sanchez gitmesi bence 20-25 milyon eurolara 30 yaşında bir Sanchez'i gönderiyorsan onun yerine genç Sanchez'i buluyorsan şapka çıkarttır. Yani bunu Trabzon'un scout şefleri bu değişimleri yapabiliyorlar ufak da olsa ama Galatasaray bunu yapabilir mi? Galatasaray yapamaz bunu yani. Galatasaray'ın yani scout'undan yönetimine problemleri olan bir takım yani. Asbelkader bir doğru Sanchez'i yakalamışız. Doğru paralara, doğru maaşlara oynuyor. Ya bırakın da oynasın yani. Pardon, doğru maaşlara oynuyordu. Zam yaptılar ona da pardon. Özür diliyorum. Yani bir orada da bir Sanchez'in son maaşını da bilmiyorum artık. Duymak da istemiyorum açıkçası. Yani yaşlandıkça zam verilen tek takım Galatasaray zaten. Yani. Şimdi Lemina ile de sözleşme imzalamışlar. 2,5'a oynayanı 3,5'a çıkartmışlar. Büyük başarı. Tebrik ediyorum. İnşallah 40 yaşında da 7,5-8 milyon euroya Lemina futbolu bırakır Galatasaray'da yani. Hani bundan şey yapıyorum hani şaka yolu söylüyorum. Ciddiye alan yöneticiler de olabilir. Hani o yüzden korkuyorum yani. Ama böyle bir izlenim var bende yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, bu arada sana çok eleştiri var. Tevhid Kök dinleyicimizin adı. Der ki başkanımızı eleştirme hakkını nereden alıyorsun? Bizim içimizde şampiyonluk öyle bir sindi ki siz rahat olun demiş. Ya başkanı eleştirmemek gibi bir hakkımız mı var? Ya da başkanı eleştirmemek gibi bir durumumuz mu var? Eleştiremiyor muyuz Dursun Özbey'i? Bakın ben çok açık konuşayım. Ben çok açık konuşacağım ya. Çok samimi olacağım. Benim spor medyasını tercih etme sebebim ne biliyor musunuz? Tam da bahsettiğiniz konu. Bugün bir hayali olan 13-14 yaşında o hayaliyle medyaya atılabilme hayaliyle yola çıkmış biri olarak ben gördüm ki siyasette A ya da B tarafı fark etmez, bakın onu da bir yere çekmeyin. Olur ya, bunları çekiyorsunuz, o da olur çok rahat. Çünkü sporda da futbolda da bu böyledir. Siyasette de bu böyledir. Ya ben orada A ya da B'ye yakın olmadan, A ya da B'nin suyuna gitmeden bir şey yapabileceğini görmedim ya da hissetmedim, fark edemedim. Ve futbolu da seviyorken, futbolun da siyasetten, politikadan daha çok içindeyken, böyle hevesli ve heyecanlı şekilde medyayı da hedefliyorken spor medyasıyla buluştum. Bu spor medyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri sizin bu eleştirdiğiniz konudur. Bugün Aziz Yıldırım'ın da yanlışını rahatlıkla söyleyebilmek, bugün Dursun Özbey'in de yanlışı varsa eleştirebilmek, bunun rahatlığı. Bundan sonra bize bir telefonu, tabii ki saygı çerçevesinde, haricine çıkar da saygısızlık yaparsan çok farklı bir noktaya gider iş. Her yerde böyledir ama tabii ki saygı çerçevesinde. Diğer tarafta bu rahat eleştirebilmekle beraber eleştirinin gücüne inanabilmek. Tamamen budur benim mesela burayı tercih etme sebebim. Yani spor medyasında yürümek sebebim. Henüz 6 yıllık bir spor medyası çalışanıyım. Allah da daha ileri yılları, güzel yılları göstersin. Henüz yeniyim. Onu da kabul ederek bunları söylüyorum. Ama bu söylediğiniz şey bence çok yanlış. Yani başkanımıza eleştirme cüretini nereden buluyorsun üzerinde? Ya bulacak tabii ya. Niye, ne konuşacağız? Başkan alkışlayacak mıyız her dakika biz? Serdal Adalı'yı dün eleştiriyorduk. Bak bugün övüyoruz mesela. Galatasaray'da da bir şeyler... Kimine göre, mesela Serkan Çetiner'e göre bazı noktalarda yanlış ilikleniyor ki, yanlış diziliyor ki yola, eleştirecek yer buluyor mesela. Değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Yani bu benim takımım. Anneni babanı eleştirmiyor senin ya. Yani senin aileni eleştirmiyor. Diğer tarafta farklı bir yerde, farklı bir şeyde aklına gelen ve ona yanlış gelen bir şeyi eleştiriyor. Bu kadar sahiplenme. Tamam, taraftarsın, fanatiksin ama... Yani bilmiyorum, Icardi konusunda kim ne derse haklıdır diyor bak mesela dinleyicimiz. Erkan Bey bize oradan bir mesaj atmış. Berk Bey nasılsın diye de girmiş, onu görmedik. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Durum böyle.
0: Yani ya ben kimi eleştirip eleştirmeyeceğimi gerçekten
1: evet.
0: Arkadaş, yani kimseye soracak da değilim. Bu hakkı da Türkiye vatandaşı olduğum için kendimde bulabiliyorum.
1: Bırakın seni burada hatane, bu işleri yapabilelim. Zaten siyaseten gazetecilerin üzerine çok gidiliyor, çok yıpratılıyor bu konuda. İşte iktidar tarafı olsun, muhalefet tarafı olsun hiç fark etmez. İster istemez hepsi gidiyor buna. Ama bırakın bari burada bunu yapmayalım, değil mi? Yani evet, futbol evet. Medyası yani içerisinde. Ben yine bildiğimi konuşurum. Yine bildiğimi konuşmaktan geri durmam. Her iki tarafta da, onu da altını çizeyim.
0: Aynen öyle, yani hakaret etmiyoruz, eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Tabii. Eleştiri büyütür, hataları gösterir. Burada kral çıplak demek zorundayız. Galatasaray zaten böyle bir camia. Yani Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyoruz, o konuda da ne A'cıyız evet. Ne B'ciyiz yani. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani Leslie iyi bir transfer, hı hı. Ama Galatasaray'ın hayallerindeki transfer mi? Değil. Ve eminim bu yönetim her yıl yaptığı gibi, ya bak şöyle söyleyeyim, Osimhen Galatasaray'da kalmak istediği için Galatasaray'da kaldı. Yani Galatasaray yönetimi Osimhen için bir şey yapmadı yani. Hani Galatasaray takımı taraftarına borçlu yani yönetim. Yoksa Icardi bile öyle yani. Hani gelen oyuncuların tamamını Galatasaray taraftarı, o büyük taraftar kendine aşık ederek, tribünler kendine aşık ederek, oyuncuya ilgi göstererek, oyuncu kendini özel hissettirerek bunları başarıyor. Yani burada yönetimin eleştirilmeyecek bir tarafı, bence ya eleştirilecek çok tarafı var yani. Çok evet. İyi yönetildiğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Yani bu benim düşüncem bu arada. Çok iyi yönetilenler işte diyecekler ya 4 yıldır şampiyon oluyor. Ya 4 yıldır şampiyon oluyor, öbür taraf suyun öbür tarafı diyorlar yani. Suyun öbür tarafında eleştirilmediği için oluyorsun. Orada eleştiriye kapalı çünkü. Yani 7 yıldır kapalıydı. Doğru değil mi? Yani hep bir insan, bazı insanlardan konuşuyorduk.
1: Ama bu arada yani, ben Galatasaray'ın genç oyunculara, yani en azından geçen yıla göre, kimi konuşuyorduk geçen yıl bu dönemlerde? Sané'yi mesela, ilk transfer oldu. Öyle mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Evet. Ona göre en azından daha farklı bir yol çizdiğini ve bence daha iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Senin gibi düşünmüyorum mesela Leslie konusunda. Ama nasıl eleştirirsin Galatasaray başkanını, nasıl eleştiriyorsun takımımızı falan da değiliz yani. Serkan Çetiner, senin yorumların karşısında.
0: Ya dediğim gibi yani ben evet. bu sene transfer konusunda Galatasaray şu saate kadar sınıfta kalmıştır. Daha ötesi yok. Ya bu Leslie transferi ya da bundan sonra gelecek işte İstersen Odegaard'ı getir. İstersen Brahim Diaz'ı getir. Sen 2 ay Icardi'yi beklettin mi dostum? Yani bu takım 2 ay hareketsiz kaldı. Belki 2 ay içinde alabileceği bir sürü oyuncu vardı ve birçoğu gitti başka takımlara. O da olabilir yani. Dolayısıyla Galatasaray gibi bir takımın bu kadar reflekslerinin kör olduğu bir sezon daha görmedim diyeceğim. Yok, gördüm. Daha kötülerini gördüm. Peki. Yani hem de bu yönetimle gördüm. Dolayısıyla ben transferin son haftaları yaklaştığı zaman bu baskı daha da artacak. Şimdi bir şey yok. O baskıdan sonra 3 liralık oyuncuyu 15 liraya transfer edecekler. Ben onu daha çok üzülüyorum. Dolayısıyla eleştirelim ya. Hani ben hani kötü niyetimden ya da Galatasaray zarar görsün diye değil. Eleştirilerden Galatasaray her zaman güçlenmiştir. Ben bütün takım, yani hiçbir büyük takımın, hatta hiçbir spor kulübünün, kamuya açık hiçbir şeyin dokunulmaz olduğunu düşünmüyorum. Herkes onu koltuğun sallantıda olduğunu bilecek ki ona göre hareket edecek, ona göre çalışacak. Evet. Yoksa herkes Bodrum'da şu anda şampiyonluğu kutlar.
1: Peki. Dinleyicimiz diyor ki kötü yönetse eleştirme hakkınız olur, tamam diyor. 4 yıl şampiyon olan adamı eleştirmenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. 35 yıldır, buraya kadar doğru, tamam eyvallah, ama 35 yıldır tribüncüyüm, milyonlar harcadım, eleştirme hakkım yok. İstemezsem gitmem, olur biter demiş. Şimdi bence şurada çok yanılıyorsunuz. Mesela 35 yıl boyunca kendinize kötülük ettiğinizi ya da kendinizi geri plana attığınızı, hiç saydığınızı size kimse söylememiştir, ama yayında hep beraber konuşalım. Dostane görürseniz bu cümlelerimi. 35 yıldır tribüncüsünüz. 35 yılınızı verdiğiniz bir kulüpte bir şey yanlış gittiğinde eleştirme hakkım yok, konuşmam, gitmem, olur biter diyorsanız o da sizin yanlışınız benim bakış açımla. Az önce bir dinleyicimiz de Serkan Çetiner'in hiç doğrusunu görmedik, doğru söylediği bir şeyi görmedik demiş. Ona da Barış Manço'yla yanıt verelim. Serkan Çetiner'in doğrusu da ona doğru. Yolundan geçmiyor, ne yapacağız? Benim doğrum bana doğru. Bana hiç doğru. Yolumdan geçer miyim yani? Ne yapacağız? Öyle gidiyor iş.
0: Evet, doğru. Yani herkesin doğrusu kendine diyelim. Ama evet, dediğim gibi arkadaş kendine haksızlık ediyor. 35 yıldır Galatasaray maçlarına gidiyorsa Galatasaray taraftarın halkındır. Galatasaray şahısların değildir. O yüzden kendisinde konuşma hakkı var, eleştirme hakkı var yani. Hiç öyle bir dünya yok. Şampiyonluk, Türkiye Ligi şampiyonluğu arkadaşlar çok büyütebileceğimiz bir şey de değil, yapmayın yani. Hani bak, biz bu TFF başkanının, mevcut TFF başkanını görüp ligin kalitesini ona göre değerlendirin yani. Galatasaray'a kupasını gelip vermeye bile tenezzül etmeyen bir başkan var yani. Yani ne diyeyim, kuryeyle kupa göndermişler. Daha ne olacak yani? Bizim hedefimiz Avrupa. Bizi Galatasaray yapan şey nedir? Yabancı takımları yenme hedefinde olan bir takımız. Ben en azından bu mottoyla motive olaraktan hep Galatasaraylılığım böyle de ön plana çıkarttım. Ve benim bu sene son 16'da bitirdiğimiz geçen senenin bir adım öne atmaması gerektiğini ve o doğrultuda transferler yapması gerektiğini, peki, düşünenlerdenim. Yani yapılmıyorsa da eleştiririz yani, bu kadar basit.
1: Peki. Serkan Çetiner, reklama gideceğim. Reklama gidip döndükten sonra Fenerbahçe'de Greenwood süreci çok uzamadı mı diyorlar. Greenwood sürecinden ziyade Galatasaray'ı konuştuğumuz bölüm biraz uzadı. Greenwood sürecinden daha uzamış mıdır? Tabii o kadar da abartmayalım da. Oraya geçeceğiz, orayı konuşacağız.
0: Falcao mu, yoksa bir Falcao transfer sezonunun şeyini mi benzedi biraz?
1: Biraz, onu konuşalım. Senin hatırına ben Barış Manço'yla gideceğim abi reklama.
0: Böyle biraz farklılık olsun. Doğru.
1: Aynen. Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, değerlerimiz yaşatmayı biliriz değil mi? Öyle değil mi? Peki, kafiyeyle gidelim.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Abi Barış Manço da böyle eğri eğri doğru doğru gibi sevdiğim, işte Halil İbrahim Sofrası gibi sevdiğim, yine aynı şekilde işin çıkmaza girdiği noktada Cem Karaca'dan Biz Dön Babam Dönelim geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, yanlış eğer söylemiyorsam, yanlışım yoksa, başı vardı sonu yok işte gibi gibi, öyle devam eden bu tarz böyle içinde güzel
1: Sen
0: sözlerin
1: iftikam.
0: geçtiği. Evet, böyle güzel sözlerin geçtiği, günümüzden de birçok noktada örneklendirebildiğin pasajların olduğu, bölümlerin olduğu o noktaları yakalayıp yayınlara da yansıtmayı seviyorum. Sadece futbol değil bizim işimiz. Hani filmde de çok fazla söylenirdi ya, futbol sadece futbol değildir diye, ya da işte bu film değil, artık hayatımızın içerisinde de öyle. Asla sadece futbol değil. O noktada buralara da böyle küçük küçük dokunalım istiyoruz ama anlayana. Dedik, anlamayanın da canı sağ olsun canım. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bakın, burada anlamak istemesek birbirimize biz mesajı okumayız. Anlamak istemeseniz bize siz cevap vermezsiniz. O da ayrı konu. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz. Greenwood çok mu geç kaldı Serkan Çetiner?
1: Yani zor ama sonu güzel olacak gibi duruyor yani. Hani Greenwood transferinde yani en azından gelen bilgiler öyle. Hani pürüzler devam ediyor. Yani ya Fransa'dan özellikle Marsilya'dan falan topçu almak çok kolay şeyler değil yani. Hani böyle biraz da istekli görünürse, birazcık da sizin tarafta da böyle onlar takip ediyorlar böyle. Hani Türkiye'den de biraz baskı oluşursa son dakika böyle birkaç daha kopartmaya çalışalım noktasında olabiliyor. Ben bu sessizliğin, bu hani oldu olacak geldi gelecek noktasının hani ufak pürüzlere takıldığını düşünüyorum. Ama bence iş nihayete erecek. Buradan dönmez yani bu transfer diye düşünüyorum ben.
0: Peki ne kadar?
1: Yani ya çok şey katar yani. Adamın zaten futbolculuğun sorunu futbolculuk değil. Yani bu oyuncunun sorunu başka sorunları vardı. Zaten yani Getafe'de de tek başına solo bir performans yapıyordu. Marsilya'da da bunu yaptı. Fenerbahçe'de de yapacaktır. Aslına bakarsan hani Fenerbahçe'nin de bu konuda aradığı bir şey. Yani hani bunu Kerem'le hayal ettiler ama olmadı. Yani Kerem de bir şekilde kendiyle uyumlu bir aksiyon alanı istiyordu ama Greenwood öyle değil. Greenwood sağıyla da götürüyor, vuruyor atıyor. Soluyla da götürüyor, vuruyor atıyor. Kendi pozisyonunu kendi hazırlıyor. Yani hem kreatiflik var. Yani çok çok gönlü bir oyuncu. Çok fazla yetenek yelpazesi çok fazla olan bir oyuncu. Dediğim gibi oyuncunun burada Fenerbahçe'nin oyuncuyu kafa olarak futbolda tutması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bence bu. Yani Ederson geliyor City'den, City'deki performansı alamıyor. Fred geliyor Manchester United'dan, Manchester United performansını alamıyor. Yani Fenerbahçe'de Ferdi ve Arda'yı çıkartırsak dışarıdan gelen olmuş diyebileceğimiz yıldızlar Fenerbahçe'de o performansı düşüşe geçiyor. Bunun önüne geçmesi lazım İsmail Kartal'ın. Orada da Aziz Yıldırım bence faktörü devreye girecektir. Hani o işi en iyi bilenlerden biri. O eski Fenerbahçe'nin o şampiyon oyuncularından kaydı. Yani profesyonelliğe önem veren, o liyakatı sağlayacak hocanın etrafını da ona göre dizayn etti. Bence onların etkisi olacaktır yani. Çünkü gerçekten çok büyük paralar harcanıyor. Yani şu an 45 artı 5 deniyor. Oyuncuda 15 deniyor. Yani baktığın zaman çok çok 100 milyonluk bir paket yani. 100 milyon plus yani çok ciddi bir para yani. Türk kulüpleri için çok büyük bir para. Evet Galatasaray şimdi diyecekler Galatasaray yaptı. İşte Galatasaray Osimhen'le bunu yaptı ve ekmeğini yedi geçen sene özelinde. Şampiyonluğun X faktörü geçen Osimhen'di. Greenwood'da böyle bir performans sergilemek zorunda yoksa ezilir. O paranın altında da ezilir. Yani buraya geleyim işte João Pedro performansıyla bu iş dönmez yani. Barındırmazlar.
0: Fenerbahçe'de bundan daha büyük problem, eğer çıkılmak isteniyorsa Kante ve çıkılmak zorunda olduğunu artık isteniyorsa galiba çıkılacak, çıkılmayacakları değil. Direkt düşündüğümüzde de kendi kendimize verebildiğimiz bu cevabı. Kale mevkii, yani orada işte Livakovic ya da Ederson'dan birinle yollar.

0: ayrılacak gibi konuşuluyordu. Ders sonunda devam edeceğiz diyen bir Aziz Yıldırım figürü, karakteri başkanlık sürecinde, seçim sürecinde çok öne çıkmıştı, hatırlayalım. Tüm bunları konuştuğumuz noktada da belli ki ders sonunda devam edilecek ama kale mevki şişti. Yani orada Mert'le beraber, İrfan'la beraber, onun da yanında Ederson'la Livakovic'le beraber işte bir oyuncu daha var. Şimdi bir çırpıda sayamıyorsun, o kadar şişti ki. 5 oyuncunun olduğu bir şişiklik konuşturuyor kendine mevkide. Neler dersin Serkan Çetiner oradaki ve aynı zamanda orta alanda?
1: Böyle Amerikan filmlerinde falan görürdük ya, böyle adam taşınacağı zaman bütün eşyalarını bahçeli evinin bahçesine çıkartıp orada böyle hafta sonu etkinlik yapıp böyle her şeyi satla çıkartırdı. Hani birazcık Fener'in de yapması gereken o yani. Bütün takımı koyacak yabancıları, dokunulmazları bir kenara çekecek. Ya 10 tane oyuncudan çıkması gerekiyormuş. 10 oyuncu. 22 yabancısı var işte. Bunun 2 tanesi, 4 tanesi mi? Yani çok ciddi bir oyuncu fazlalığı var. Ve maalesef Türkiye'de de bu konuda hani almayı çok iyi biliyoruz da satmayı hiç iyi yapamıyoruz. O yüzden ya bu oyunculardan çıkmak da bir oyuncu almak kadar iyi bir transfer performansı gerektiriyor. Yani orada eğer ya bu değişimi yaparsa bence çok büyük bir takdir, yeni yönetim çok artı puanla çıkar. Ama kolay mı? Hiç değil. Çünkü hepsinin sözleşmesi çok sert. Yani Kante'den çıkacaksın da Kante nasıl çıkacaksın? Kim alabilir ki Kante'yi? Yani nasıl olacak yani? O paraları kim verebilir? Veremez yani. O paraları Arap kulüpleri veriyor.
0: Kerem Aktürkoğlu El Ahli ihtimali var. Onun için ne dersin?
1: Ben realiteye dönene kadar bir şey diyemem. Çünkü bana biraz asparagaz geliyor yani. Hani El Ahli Maykon'dan çıkıp Kerem'e mi girecek yani?
0: Şimdi sana biraz böyle seni programın sonuna doğru biraz sinirlendireyim Serkan Çetiner. Dinleyicilerimizin yaptığını ben yapayım. Galatasaray'ı konuşurken bu kadar sakin değilsin mesela bu tarz konularda. Ona ne dersin?
1: Tabii Galatasaray'a şimdi Galatasaraylı olduğum için galiba biraz daha şey olaraktan agresyon seviyemiz yükseliyor. Kızıyoruz. Fenerbahçe'de sakin kalıyoruz yani. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen hoşumuza giden hatalar da yapıyorlar yani. Yani zaten o hatalar olmasa, futbolda hatalar oyunu yani. Hatalar da olmasa Galatasaray başarılı olamazdı. Bunu söylüyorum yani. Hadi. Mesela geçen sene Kante'yi alacağım diye El Nesir'e Duran'dan çıktıktan sonra forvet alamaman açıklanamaz bir hata. Yani bak şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da böyle bir şey olsaydı şu an ne yönetim kalırdı ne futbolcular kalırdı. Yani bir revizyona giderdi yani. Ama çok eleştirilmedi yani. Sidiki Şerif'e de varmış teklif bu arada.
0: Evet, bu arada oraya şöyle 6 oyuncunun ayrılması ihtimal diyerek şöyle bir parantezimiz olsun. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye başlıyor. Ama Sidiki Şerif'in yanında... Evet, Bekao, Mimović, Amrabat, Diego Carlos yapılacak tekliflerin yönetim tarafından, bu oyunculara yapılması ihtimali olan tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği konuşuluyor. Bonservis geliri hedefi var Fenerbahçe'nin bu taraftan. Onunla beraber Archie Brown'a Premier Lig'de bir ilgi olduğu konuşuluyor ki Nottingham Forest tarafında bir ilgi olduğu konuşuluyor. 16 milyon euro masada, en azından haberlerde böyle geçiyor. Yeni teklif bekleniyor. Archie Brown konusunda biraz daha yüksek bir teklif bekliyor Fenerbahçe iddiaya habere göre. Anthony Musaba için de yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif bulunduğu halde bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin genç oyuncuyla ilgili süreci yakından takip ettiği de kaydediliyor ama Osterwolde için hedef 25 milyon euro deniyor. Ben orada biraz duraksıyorum. İsmail Kartal Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Çünkü ondan bir hikaye yaratmıştı. Ama o günün hikayesiydi bu. Bugün ne kadar hikaye olur? O da ayrı konu tabii.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin gençleri, yani genç o 21 yaş altına uyan bütün oyuncularından çıkması muhtemel. Yani aldığının 1-2 üstüne ya da 1-2 altına satabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim, Fred'ler olsun, Kante'ler olsun, işte Diego Carlos'lar olsun, 30 plus'ların hiçbirinden ancak maaşının belirli bir kısmını ödeyerek çıkabilir. Ya yani bu bir acı bir gerçek yani, bunu söyleyeyim. Hiçbir Avrupa kulübü ya da Afrika işte Arap

0: kulübü bu paraları ödeyerek çıkmaz. Çünkü çıkacağını biliyor. Yani Fenerbahçe'nin kuralı, yani bu bizim TFF'nin uyguladığı bu kural Avrupa'da birçok menajerin bildiği bir kural. Abi bekle, daha uygun fiyata Fenerbahçe'nin çıkmalarını alacağız diyecek yani. Veya maaşların %70'ini ödetecek şekilde bunları koz olarak kullanılacak yani. Bu daha önce de oldu, şimdi de olacak yani. Geçen sene Diego Carlos'u Como nasıl aldı? Aynı şekilde alacak yani. Davinson Sanchez'i vermiyor diyor Galatasaray. Ne yapacak? Geçen sene güzel bir performans sergiledi Diego Carlos. Bence gene gidecek, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak transferin sonuna doğru. Mecbursun çünkü çıkacaksın yani. Ne yapacaksın oyuncudan?
1: Peki.
0: Oynatamıyorsun da.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde, gündeme ilişkin.
0: Ya gündem biraz dediğim gibi 3 transfer yapıldı. Çok sakin gidiyor. Galatasaray için konuştuk uzunca zaten. Yani çok da bir şey ekleyeceğim bir şey yok. Biraz daha sonlara doğru herhalde kızışacak biraz piyasa. O zaman daha çok söyleyecek lafımız olur.
1: Yani yine mi tırnak içerisinde akşam pazarına dönecek transfer?
0: Kesinlikle. Biz bunu akşam pazarını iyi yapıyoruz yani. Bir iki tane de tutturduk, oradan yürüyoruz yani.
1: Peki.
0: Ya bu işin şeyi o. Bizde planlama yok. Diğer Avrupa kulüplerinde planlama var. Bizde planlama da yok. Para da yok. Olanı da zaten hemen harcıyoruz. Dolayısıyla böyle bakılacak mevzuya.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Serkan
0: Çetin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Serkan Çetiner'le, kıymetli yorumcumuz Serkan Çetiner'le gündemi değerlendirdik. Saatler 18'i gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Orada ne yapacağız? Orada Berke Gültekin'le Fenerbahçe'yi, Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ı, Şafak Malatya'yla Beşiktaş'ı, ki Trossard gelmeden bir 10 dakika önce yaptığımız bir bağlantı olacak. Ömercan Özmen'le de hem Trabzonspor detaylarını, hem Trossard'ın geldiği, onu karşıladığımız anlarda gündemi, Trossard'ın gelişini karşılayacağız. Hem de aynı zamanda Gençler Birliği, Ankara'da olması sebebiyle orayı da çok yakından takip eden bir gazeteci kardeşim Ömercan Özmen. Gençler Birliği'nde seçime doğru gidiliyor. Ne oluyor, ne bitiyor'yu ondan öğreneceğiz. Yani haber masası haber dolu. Dolu dolu bir haberlerle, haber kuşağıyla, haber gündemiyle sizlerle birlikte olacak. 18-10-20 arasında sizlerle orada yeniden buluşacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Bankam, bank, kartım adı. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
7: Üç numaralı Nacarlı'nın dışarıdan, 5 numaralı Bordo Mavi ve 8 numaralı Şirin'in gayretleri var. Son 400 geçildikten sonra 3 numaralı Nacarlı liderliği 2 numaralı Tuncer'den aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Nacarlı son 200'e yaklaşılırken koşunun lideri dışarıdan 7 numaralı Koca Efe geliyor. Son 200 geçildikten sonra 7 numaralı Koca Efe içindeki 3 numaralı Nacarlı'yı yakaladı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte kaldı 3 numaralı Nacarlı. 7 numaralı Koca Efe son metrelerde de önde. 7 numaralı Koca Efe koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Nacarlı ikinci, 2 numaralı Tuncer üçüncü, 9 numaralı Yener Sultan dördüncü, 5 numaralı Bordo Mavi de koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 7. koşusunu 7 numaralı Koca Efe Müslüm Çelik'le kazandı.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.

0: Çelik'le acaba bu gün için hayırlı bir haber mi? Bir anda ismimi duyunca acaba dedim bugün güzel tahminler verebilecek miyiz? Her salı olduğu gibi Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Koca Efe kazandı. Umarım bizim de tahminlerimiz geçtiğimiz haftaki gibi kazanır. Dünya
0: Aynen,
1: Kupası'nda
0: teşekkür.
1: sona yaklaşıyoruz. Yarı
0: Vallahi
1: finaller, Avrupa Kupaları elemeler.
0: Şampiyonlar Ligi de var bugün, 10 tane eleme maçı. Geçen hafta da seninle ilk maçları değerlendirmiştik. Evet, menümüzde bunlar var. Dünya Kupası yarı final, Fransa İspanya ve 10 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Bunlarla ilgili de Radyo Gol dinleyenlerin soruları, görüşleri olursa seve seve yanıtlarız. 212 273 10 10 soru ve görüş hattımız, mesaj hattımız. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Evet, erken final diyebiliriz. Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisiyle iki numaralı favorisi yarı finalde karşılaşıyor. Fransa'nın oranı 2.90'dan 2.36'ya düştü şampiyonluğun oranı. İspanya'nın oranı 4.30. Bu maçta da Fransa galibiyetine verilen oran, hemen tekrar son oranı söyleyeyim, 2.18. Çok da fazla bir değişiklik yok. 2.88 beraberlik ve 2.90 İspanya galibiyetine verilen oran. Hem Fransa'nın turnuva boyunca sergilediği performans, gerçekten kusursuz hatasız buralara kadar geldiler. Hem de oran, tabii çok cazip oran. Fransa galibiyetin Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sıraya taşımıştı. Şu anda enteresan biçimde birinci sırada 18'de başlayacak Kuopion Vardar maçını görüyorum. Maç sonu 1 olarak girmiş. Düşünün ki Fransa İspanya maçını geçmiş. Gerçekten çok çok enteresan. Bakalım o maçı da ayrıyeten değerlendireceğiz tabii ki. Ne dersin, Fransa'nın galibiyetinin şu anda birçok tahtada tabii birinci sırada, ama Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada. Bunda biraz da böyle oranın da cazibesi olduğuna inanıyor musun, 2.18'in? Yoksa biraz daha düşük olsaydı da oynanır mıydı bu kadar Fransa'ya?
1: Tabii İspanya ile oynaması iki oranı da ikinin üzerine çıkardı. Haliyle oynadığı futbolla en büyük favori konumunda, etkili ön hattıyla birebir de savunması zor futbolcularıyla zaten turnuvanın en favori takımı konumunda. İspanya da tabii ki önemli bir ekip. Bu eşleşmenin bu ağacından İspanya veya Fransa'nın finalde eşleşmenin diğer tarafından gelen rakibe karşı şampiyonluk yolunda daha favori olduğu konusunda otoritelerin hemfikir olduğu bir konu bu. Ya Fransa'nın ya İspanya'nın finalde Arjantin veya İngiltere'ye karşı daha baskın olabileceği yönünde görüşler var. Ama şöyle bir hususa değinmek istiyorum Efe. Bu iki takımın arasında son 10 maçın 7'sini İspanya kazanmış, bir berabere bitmiş, 2'sini kaybetmiş sadece. Bu çok önemli bir husus.
0: Ve
1: Fransızlar
0: son
1: Almanlardan
0: ikisini
1: sonra...
0: özellikle, yani son iki yarı finali,
1: Evet.
0: bir de Euro 2024 yarı finali, üstüne Uluslar Ligi
1: Uluslar
0: ve
1: Ligi'ndeki
0: aynı
1: geçtiğimiz
0: hemen hemen aynı kadro, aynı teknik adam. Çok ciddi bir psikolojik avantaj gerçekten.
1: Evet, bu iki maçı da şut özelliğinde değerlendirmek de, ilerleyen dakikalarda diğer bahisleri değerlendirirken bu 5-4'lük Uluslar Ligi'ndeki gol yağmuru maç, keza yarı final Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final 2-1'lik maç özelinde değerlendirdiğim zaman şut bahislerine girdiğimizde önemli veriler var, doneler var bu iki maçla ilgili, şutlarla ilgili, bilhassa kartlarla ilgili. Bu iki takımın kadrolarının benzer kadrolar son 2 yıl olması hasebiyle önemli veriler,
0: Hemen
1: göstergeler
0: de
1: olduğunu
0: söz
1: düşünüyorum.
0: konusu gelmişken onları alalım senden. Zaten ilk bölümde uzun uzun bu maçı
1: Evet.
0: konuşacağız. Gerçekten gelen sorularda hemen ilk başta öyle zaten. Orkun Bey'den bir soru gelmiş. Efe abi, Fransa 12 şut güzel değil mi sence? Hani bugün eminim şutlar da en az maç sonucu kadar rağbet görecek, merak edilecek. O yüzden konusu gelmişsen girelim. Kaç tane çıkmış? Sen bakmışsındır.
1: Evet, burada çıkardım, bununla ilgili bir çalışma yaptım Efe. Yani 5-4'lük Uluslar Ligi'ndeki maçta 16'da 8 isabet yakalamış. 24'te 9, Fransa yakalamış, 16'da 8 İspanya yakalamış. Bunlar yüksek oranlar isabetli şutlar babında. Benim platformumuza, 1-0-2 platformuna yazdığım yazıda 2 gün önceki birinci bahsim Fransa 5 isabetli şut, 1.87 1 numaralı bahsimdi.
0: Maç genelinde ya, değil mi? 5 isabetli.
1: Evet, Fransa'nın 5 isabetli, 5 isabetli şutu. 2025'teki bu maçta da 6 tane de kart oluyor Uluslar Ligi'nde ve 5-4 gibi çok gollü bir müsabakada gol yağmuru şeklinde bitiyor. 2024'te bir sene önceki Avrupa Şampiyonası yarı finalinde de çok daha farklı bir mücadele sergileniyor. Maçın başında Kolomoani ile 1-0 öne geçiyor Fransa. 21. dakikada Yamal'ın, 25. dakikada Dani Olmo'nun golleriyle 2-1 öne geçiyor ve sonrasında Fransa'nın daha çok baskın oynadığı, beraberliği yakalamak adına daha etkin oynadığı bir müsabakaydı. Zaten izlediğimiz bir karşılaşmadaydı. O maçta İspanya'nın 6 toplam şutunda 2 isabet bulduğunu biliyoruz ve 2 isabette de 2 golü buldular Yamal ve Olmo'yla. Fransa'nın 9 şutunda da 3 isabet var. 3 isabette de Kolomoani ile bir gol buldukları maçın ilk golüydü zaten. Maç bu şekilde gittiği için toplam şutlar anlamında risk oluşuyor. Erken bir golle aynı senaryo gerçekleşirse Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki toplam şutlar anlamında risk ediyor. Çünkü diğer takım son derece güçlü bir takımla oynadığı için, kendisine denk bir takımla oynadığı için haliyle defansa çekiliyor. Hücum aksiyonlarından da geri kalıyor. Bu da toplam şut sayısını düşürüyor ve daha iyi savunma yaptığı için kapatıyorlar haliyle. Hücum eden takımın da şut sayısı düşüyor. Blok yapıyorlar, tamamen geri hatta kabul ediyorlar. Arkada alan bırakmıyorlar. Tamamen savunma stratejisiyle farklı bir oyunu oynuyorlar. Tabi arka arkaya gollerin gelmesiyle 2025'teki 5-4'lük Uluslar Ligi gibi maçında toplamda 40 şut var iki takımın toplamında. 16'da 8 İspanya, 24'te 9 Fransa. Böyle bir senaryo çerçevesinde çok gollü bir maç da olabilir. Goller erken olup diğer takım 2-1 gibi bir skoru yakaladığı gibi Avrupa Şampiyonası'nda toplam şutlar, tabii ki bu dünya şampiyonası 4 yılda bir olan bir organizasyon. Uluslar Ligi'nden çok daha kıymetli bir organizasyon. Avrupa Şampiyonası'yla da kıyaslandığında keza öyle, ama toplam şutların önünü kapatabilir diye düşünüyorum Efe. İspanya olur, Fransa olur, öne geçtiği takımda eğer savunma yap.
0: Evet. Fransa'nın isabetli şutlarına bir destek vereyim sana. Yani isabetli şutlarda Fransa'ya yönelmen, şu açıdan destekleyeyim ben seni. İki takımın da toplam şut ortalaması maç başına 18.3. Dünya Kupası performansı. Fransa 7.8 isabetli şut ortalaması tutturmuş. Evet. İki takım da aynı şut atmasına rağmen. Evet. İspanya'nın ise 6.7. Yani neredeyse ortalama bir gol, bir isabetli şut daha fazla çekmiş Fransa. Maçın da favorisi düz mantık. Dolayısıyla orada 5 isabeti deneyeceksen gerçekten Fransa'ya yönelmen daha doğru olmuş.
1: Yönelmemin ana etkenlerinden biri de mesela Norveç gibi etkili bir orta sahada pas organizasyonu olan bir takıma karşı 18'de 9 Efe. 18 toplam şutu var Fransa'nın, 9 isabeti var. İsveç gibi, o da orta sahada güçlü, pas oyunu güçlü, defansif zaafları olmakla beraber ön hattı kuvvetli bir takım. Takım savunmasında sıkıntılar olmakla beraber 25 şut Fransa'nın var. 12 isabet, hemen hemen %50'ye yakın bir isabet oranından bahsediyoruz. Fas gibi etkili bir takıma karşı bile 22 toplam şut, 8 toplam isabet. Takım savunması anlamında katı savunma yapan Paraguay'a karşı bile 5 toplam isabetliği, 15 toplam şutta bulmuş durumdalar.
0: Bunların şimdi ben sana bir arada da muhalefet edecek tabii datalarda vereyim. Ki bir jimnastik olsun, fikir jimnastiği. Şimdi İspanya'da XG anlamında bütün dünya kupaları tarihinde en az XG verdiği turnuvayı oynuyor. 36 maçtır namağlup, işte doğru dürüst gol yemiyor zaten ve gol beklentisi, karşılanan gol beklentisi anlamında bakayım, aynen yani en düşük gol beklentisine sahip, karşılanan gol beklentisi en düşük takım şu anda bütün Dünya Kupası tarihinde. Acaba öyle. Fransa o 5 isabetli şutu bulacak, çünkü XG'ler de şutlardan oluştuğu için. Acaba bakalım o kadar şut bulacak mı, isabetli şut bulacak mı İspanya'ya diye bir soru işareti gelebilir.
1: Tabii ki İspanyol'un alan daraltabilmeleri, savunmanın ön bloğa çıkıp dönen topları toplayan orta sahaya destek vermesi, baskıya katılmaları hem geçiş yemelerine engel oluyor, hem de rakip, tabii ki vurguladığın gibi rakibin de pozisyon bulmasını engelliyorlar. Çok çabuk kaybettikleri topu kısa sürede geri kazanabiliyorlar ikili üçlü sıkıştırmalarla. Tabii ki bu önemli bir husus ama Fransa'nın da Norveç'e 18, İsveç'e 25, Fas'a 22, Paraguay'a 15 şut çektiği ortamda Uluslar Turnuvası'nda 5-4'lük 9 gollük bir maçta da Dünya Kupası'nın finaline çıkmak adına İspanya'ya karşı ilk golü İspanya'nın attığı senaryo zaten Fransa'nın tamamen oyunu rakip sahaya yiyeceği bir maç olacaktır.
0: O zaten yani tebrikler, bahsiniz kazandı diyebiliriz İspanya gol attığı anda tabii erken.
1: Bir de Almanlardan sonra en çok yarı final oynayan ülke konumuna gelmiş Fransa. 8 defa yarı final oynamışlar ve son 98, 2026, 2018, 2022'de de finale yükselmeyi başarmışlar. Fransa'nın kadrosunda çok fazla çeşitlilik var. Tabii ki 3. bölgedeki çeşitlik oynadıkları takımlar için eşleşme ve markaj problemleri de yaratmakta. Bir anda koşu gösteren çok sayıda forvetle rakip defansın dengesini bozabiliyorlar. Stoperleri gezdirebiliyorlar. İstedikleri an oyunu hızlandırıp kolayca pozisyon bulabilirler. Tabii ki İspanya gibi önemli takımla oynuyorlar. Onlar da iyi savunmalarıyla dikkat çekiyorlar. Her şeye rağmen ben...
0: Son 7 eleme turunu geçmiş grup aşamalarından sonra büyük turnuvaların aynı teknik adamla. Eminim o 7 turu da şeyde geçmiştir yani A takımına geçmiştir. Bu U19'lara U14'lere falan gelirsen yani inanılmaz bir yüzdesel bir başarı vardır. Bu İspanyol yani tam bir final takımı esasında İspanyollar genel anlamda. O da işte birazcık durumu dengeliyor sanki.
1: Mbappe'nin geçmiş büyük turnuva performansları, turnuva başlamadan evvel grup aşamasındaki maçlarda bunu hep vurguladım. Mbappe'nin geçen Real Madrid sezonundan sonra büyük turnuvalarda zaten çok iyi performans gösterdiğini ve bu turnuvanın da kendi ile ilgili yapılan olumsuz eleştirileri karşı
0: çok belirgin gözüküyor bu gerçekten dediğin.
1: Ve bunu da gösteriyor. Takım arkadaşlarının üzerinde de etkisi olduğu ve hep negatif anlamda despotvari yaklaşımlar sergiliyorlardı ama bu maçta bu turnuvada itibariyle şimdi herkes övücü söylemlerde bulunuyor.
0: Doğru.
1: Ben Mbappe'nin geçmiş büyük turnuva performansıyla henüz şahit olmadığımız derecede gerekirse oyuna ağırlığını koyabileceğini düşünüyorum. Bunu son iki Arjantin karşısındaki birini kazanıp birini kaybettikleri finallerde de gösterdiler. Bir maçta finali kaybetmelerine rağmen hat-trick yapmıştı. Gösterdiği performansın çok üstüne de çıkabilecek, yani herkes büyüleyecek, tek başına maçı alabilecek bir performans da ortaya koyabilir. Bu kupayı çok istediğini hepimiz görüyoruz. Tabii ki tüm takım ona destek olacak. Olise, Dembele, Due de ona hücumda destek verecek.
0: Bu arada Mbappe son maç sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Oynaması için hiçbir sıkıntı olmadığını,
1: engel yok.
0: Bir engel yok olduğu bilgisi geldi. Bunu da belirtelim. Gerçekten de senin dediğin gibi yani Mbappe'nin her maç söylediğin şey hakikaten aklıma geliyor. Özellikle Real Madrid'deki o eleştirilere çok farklı bir enerjiyle oynadığı çok net gözüküyor. Ya Deschamps da esasında bayağı bir şimdi böyle Mbappe ile verdikleri pozları falan görünce yani Deschamps da bayağı bir inadından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Yani hiç olmadığı kadar zevkli oynayan bir Fransa görüyoruz. O Euro 2024'te İspanya onları yendi. Tamam, ikili rekabetteki bu üstünlük önemli bir psikolojik avantaj falan ama ya bu Dünya Kupası'nda da çok farklı bir Fransa var. Yani Paris Saint Germain'i görüyorum. O son iki sezon o Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan adeta takım oynuyor zaman zaman. Bu açıdan da ön plana çıkıyorlar. Ne dersin bu Deschamps'ın da özellikle hani o birazcık sıkıcı futboldan vazgeçmesi, bu maçta goller anlamında da yüksek bir skor beklentimizi beraberinde getirir mi? Çok var oynayan olacak çünkü bu maça.
1: Mutlaka öyle ama bu incelediğimiz 2024 yılındaki Avrupa Şampiyonası yarı finalde 2025 yılındaki Uluslar Ligi mücadeleleri çerçevesinde bu maç üzerinde şut bahislerinden gitmenin risk priminin düşük olduğunu düşünüyorum. Taraf bahsine girmenin riskli olduğu kanaatindeyim. Çünkü İspanya takımı neticede bu turnuvanın favorilerinden biri. Eğer ilk golü attığı takdirde Fransa'nın ikinci yeme ihtimali olabilir. Yani çok iyi bir futbol sergilediği takdirde bile bu üç ihtimalli bir maç olduğu gerçeğinden uzaklaşmamalı. Benim de favorim Fransa'nın ilk golü atarak

0: alması yönünde, beklentim de o yönünde, isteğim de o yönünde ama neticede İspanya ile oynuyorlar. İspanya değerlendirmelerimizi yaparken bahis anlamında son derece dikkatli hareket etmemiz gereken bir rakiple oynuyor Fransa. Fransa tabii ki ön planda kazanmaya daha yakın olan taraf. Tabii ki Lamine Yamal üzerinden sürekli hücum tazelemeleri de oyuncuyu yıpratıyor. Nico Williams'ın dönüşü de onlar için artı bir kazanç. Onu da vurgulayalım. Nico Williams mutlaka
1: Toplam
0: dakika
1: şutlar,
0: alacaktır.
1: isabetli toplam şutlarda bir şeyler var mı? Hangi bareme yönelsinler? Hani Fransa'nın 5 isabetlisine yönelmeyecekler. Toplamda ya da isabetli toplam.
0: Erken bir golle toplam anlamında riski görüyorum, toplam şut bahsini. Yani 2024'teki maç gibi olursa 6 tane İspanya'nın, 9 tane Fransa'nın, toplamda 15 toplam isabetle bitti. İlk 20 dakikada arka arkaya gollerle beraber toplam şut o zaman riske giriyor. Fransa'nın 5 isabetlisi daha mantıklı, risk birimi düşük olarak değerlendiriyorum. Eğer gollü bir
1: Sana
0: müsabaka
1: öncelik
0: olursa
1: Fransa peki.
0: 2025'teki gibi Fransa'nın 5 isabetlisini ben şut bahsi çerçevesinde risk birimi düşük olarak görüyorum. Keza Mbappe ile ilgili de tabii ki oyuncu bahisleri var. Ben bu maçta kart bahislerinin de ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Hakem çok koşan, mücadeleci bir hakem. Kart ortalaması çok yüksek. Haliyle bu maçta 3,5 kartın 2,25 gibi bir ortalaması var. Sinirli bir şekilde de geçebilecek bir maç olabilir. İlk golü hangi takım bulursa diğer takımın üzerindeki stres katkısı artacaktır. Hakemin de çok sık karta başvurduğunu görüyoruz. Yarınki hakem tam tersi bir hakem. Arjantin-İngiltere maçında Amerikalı bir hakem görev yapacak. Sertliğe müsaade eden bir hakem. Bu maç tam
1: Esasında o
0: tersi bir
1: maç
0: modelde
1: faullere
0: bir
1: ve
0: hakem.
1: kartlara daha uygun. Bu daha
0: Daha
1: az uygun gibi
0: az
1: gözüküyorsun ama
0: çalacak bir hakemi
1: hakemler
0: vermişler.
1: tam
0: Evet.
1: tersi. Ha.
0: Tam tersi. Amerikalı bir hakem
1: Anladım.
0: çok az kartlara sertliğe müsabaka veriyor. Sertliğe zor faul çalan bir hakemmiş Amerikalı hakem. O hakemle ilgili değerlendirmeleri dinledim.
1: Değil mi?
0: Ama
1: Düz
0: bu hakem
1: mantık
0: tam
1: Fransa
0: aksine.
1: İspanya
0: Evet.
1: maçı daha az kart geçer gibi geliyor ilk akla ama meğer hakem diğerinde daha az gösteriyormuş. Peki.
0: Şimdi Avrupa Uluslar Ligi'ndeki maçta 6 kart olmuş İspanya ile Fransa arasında. Avrupa Şampiyonası yarı finalinde de 4 kart var. Yani son iki mücadelenin kart ortalaması 5. Bu da önemli bir
1: Güzel.
0: husus diye düşünüyorum. Çünkü hedef kupa Avrupa Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası yarı finali. Şimdi de Dünya Şampiyonası yarı finali. Yani bu maçta kart bitmesi veyahut da erken bir golle
1: Evet.
0: olabilecek veya bir takımın diğerine çok
1: Doğru.
0: hegemon oynamasıyla beraber daha
1: Çok
0: baskın bir
1: sinirlerden
0: takımın,
1: geri sinirler de
0: evet,
1: gerilebilir. Dediğin gibi
0: sinirler
1: hatta
0: gerilebilir.
1: teknik direktörlerin kartları falan da esasında
0: Evet.
1: bu yarı finalde denenebilir artık. Bunlar çok farklı atmosferde oynanacak maçlar. Birkaç soru gelmiş. Onları cevaplayarak devam edelim. Lamine Yamal az önce bahsediyordun. İki faul yapar. 2-60. Hücum presten falan faul yapar mı? Pek ortada yok esasında Yamal bu turnuvada. Beklentilerin biraz altında gibi gözüküyor. Hani
0: Öyle.
1: Marino çok daha Oyarzabal ön plana çıktı. Yamal'ın bu açıdan baktın mı? Yani hem ilk akla gelen faul alır gibi gözüküyor ama Emrah Bey faul yapar 2 artı demiş, denemiş.
0: Evet, öyle bir açılan bahis var. İki faul yapar, iki faul alır gibi bahisler var. Tabii ki risk primi olan bahisler. Faul de yapabilir, faul de alabilir. Çünkü istediklerini yapamıyor. İkili üçlü sıkıştırmaları, bilhassa topu sağına çektiği zaman ikili üçlü sıkıştırmalara uyuyor. Bir çalım attığında diğeri önüne geliyor. Bu da istediğini, şut pozisyonu yakalamasına engel oluyor. Kapatıyorlar her şekilde. Şut çekmesine de engel oluyorlar. Biraz da sürekli onun üzerinden oynanması da hücum tazelemesi babında çok çabuk geri kazanan bir takım İspanya topu. Kaybettiği anda da topu kazanıp revize hücum yapabiliyorlar ve Lamine Yamal'ın üzerinden çok fazla yüklendiler son maçta. Arka arkaya ikinci devre 6-7 tane top ezdi. Bu maçta daha dağılacaktır diye tahmin. O kadar fırsatı da Fransa'ya karşı bulamayacaktır. Bu da tabii ki zayıf takıma karşı oynadıkları topla Fransa'ya karşı bulacağı imkan sayısı tabii ki haliyle düşecektir. Benim Kukurella
1: Kimle
0: faul
1: karşı
0: yapar,
1: karşıya
0: faul alır.
1: oynuyor?
0: Evet.
1: Yamal'la
0: Faul
1: Kukureya
0: yapar,
1: karşı
0: faul alır.
1: karşıya
0: 1.75 gibi
1: gelecekler
0: bir
1: mi
0: oranı var.
1: sence?
0: Faul bahsi açılmıyor. Yani Kukurella ile Mbappe de karşı karşıya gelebilir. Doué de karşı karşıya gelebilir. Kukurella'nın faul yapıp faul alma ihtimalinin bir faul
1: Bence.
0: üzerinden değerlendirildiği için 1.75 gibi bir oranı var. Faul bahsi açıldığı için faul ile ilgili çıkardığım oyuncu Kukurella'ydı bu maçla ilgili.
1: Zaten o da çok ön plana çıktı. Bizim Fehmi
0: Evet.
1: falan da şey yaptı.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Dolayısıyla burada aynen Kukureya'nın hatta faul alır yaparı da hem alır hem yapar bahsi de özel
0: Ben onu
1: bahislerde
0: söylüyorum
1: açılmış.
0: zaten.
1: Süper.
0: 1.75 faul yapar, faul alır. 1.75 oranı var. Bir faul yapacak, bir faul alacak.
1: Bu güzel bence.
0: Evet. Tabii ki Fransa 5 isabetli, kart puanı 3.500. Her iki takım da her yarı korner kullanır. Oranı 1.53 ama garanti oran gibi görünüyor bana. Yüksek oran,
1: Evet, o
0: yüksek
1: da çok güzel.
0: bahis
1: Ben
0: tercih edenler
1: kornerleri
0: için.
1: çok uygun bir maç olarak düşündüm Metin. Ben özellikle ilk yarı 4,5 korner üstü bekliyordum. Ama her iki yarıda da iki takım da korner kullanır. Kaç dedin?
0: 1.53 gibi bir oranı var ama garanti bahis gibi geliyor. Tabii garanti bahis diye bir şey yok ama her iki takımın da her iki yarıda birer korner kullanması, Fransa ve İspanya'dan bahsediyoruz. Haliyle mümkün bir bahis olarak görünüyor. 1.53 de çok düşük bir oran değil. Bu gibi yüksek meblağ yatıran bahis severler için aslında güzel bir oran olduğunu söyleyebiliriz
1: İki, her
0: 1.53.
1: iki takım da ikişer korner bile kullanabilir iki yarıda. O
0: Tabii
1: bile
0: o da
1: denenebilir. Ben
0: değerlendirilir.
1: çünkü
0: Her
1: dört
0: yarıda
1: buçuk
0: bir
1: korner
0: gol dört
1: üst
0: korner
1: bekliyordum
0: var.
1: ilk yarı. Çok net
0: Her
1: iki
0: yarı
1: takımdan da katkı bekliyorum buna.
0: mümkün bir bahis. Yani her iki takımın da ikişer korner kullanması mümkün bir bahis. Bu kadar kapasitesi yüksek iki takımdan pas yapma ihtimali yani diğerine hegemon olamayacak takımlardan bahsediyoruz. Hangisi skor olarak geriye düştüğünde diğeri top yapabilir. Dünya çapında pas organizasyonu olan takımlar bunlar. Haliyle bu da yetenekli oyuncuların çizgiye
1: Geçmiş
0: inmesi, şut
1: maçlarına
0: çekmeleri.
1: falan baktığımda da onu
0: Öyle.
1: görebiliyoruz.
0: Şut çekme
1: Özellikle ilk
0: ihtimali
1: yarı.
0: yüksek.
1: Evet.
0: Kaleciler
1: Tabii şimdi
0: blokaj
1: bu
0: korner olur. Kaleci kurtarır. Her halükarda korner olma ihtimali yüksek her iki takımında.
1: doğru. Hatta kaleci kurtarışları da kornerleri dolayısıyla
0: Kornere göre.
1: beraberinde getirebilir. Çok haklısın. Kaleci kurtarışı demişken de çok popüler
0: Unai
1: oldu
0: Simon'un
1: tabii
0: 3
1: kaleci
0: kurtarışı
1: kurtarışları.
0: 1.57. Unai Simon'un 3 kurtarışı 1.57, 4 kurtarışı 2.28 gibi bir oran. Bu oranların da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kaleci kurtarışlarını seven bahis severler, ben de seviyorum. Eski bir kaleci olarak. Yani 4 kurtarışı 2.28 oranla biraz da riski seven, yüksek oranı seven bahis severler için değerlendirilebilir. Ama ben ön planda Fransa'nın 5 isabetini 1.87, kart bahsini 3.5 üst 2.25'i bu iki bahsi
1: Doğru.
0: ön plana tutuyorum. Mbappe'nin oyuncu bahisleri haricinde çok sevdiğim bir bahis daha var. Eğer Mbappe'ye gireceksek oyuncu
1: Ona
0: bahislerine.
1: girmeden evvel Simon'un gerçekten beğendim 3 kurtarışını 1.57. 4'ü bile denenebilir. Çünkü Fransa'dan zaten 5 isabet bekliyoruz. Tabi bunlar
0: Evet.
1: gol de olabilir. O da ayrı konu. Ama kalecileri oynamanın şöyle güzel bir tarafı var. Maç uzatmaya giderse oyuncu bahisleri devam ediyor ilk 11 başlayan oyuncu için. Kaleci de hem ilk 11 zaten başlıyor. Bir de maç uzarsa çok nadir kaleci değiştirdikleri için o da bir 30 dakika daha size ekstra bir süre tanıyor. Ki Simon'un bu anlamda kurtarışları dördü de çok rahatlıkla geçer. Normal sürede de zaten Fransa'dan 5 isabet bekliyorsak İspanya kalecisinin 3-4 kurtarışı da çok macera olmaz. Hemen Mbappe ile de ilgili son bir görüşünü alalım, seçimini alalım. O da tabii çok rağbet gördü. 1-2 dakika sonra da reklama gideceğim çünkü.
0: Fransa kazanır riskine girmeden Mbappe'nin 4 şutu 2 isabeti 2-0-7.
1: 4
0: Mbappe'nin 2
1: artı 2.
0: isabet evet. Mbappe'nin 2 isabetlisi Fransa kazanır.
1: Kaç
0: 3-13 gibi
1: veriyor
0: çok
1: ona?
0: güzel bir 3-13 gibi bir oranı var.
1: 3-13.
0: 2 isabetli şutu Fransa kazanır. Mbappe'nin 1 isabetlisi Fransa kazanır. 2-43 oranı var.
1: 2-43. Evet yani Fransa galibiyetini oynamaktansa Mbappe bir isabetli Fransa. Yani Fransa kazanmışsa isteyen Mbappe bir isabetli vurmuştur ya hakikaten. O da artı 20 puan riskine alınır mı? Söz konusu Mbappe olununca alınır yani.
0: Evet, 2.43 gibi bir oranı var. Keza Fransa kazanır, Mbappe 2 isabetli 1 golün 4.36 gibi bir oranı var. Bunlar ön plana çıkan bahisler. Mbappe gol atar ve takımı kazanır. 2.60. Mbappe gol atar ve takımı kazanır. Tabii bunlar Fransa kazanır olarak biraz risk anlamında, eğer bu maç uzatmaya giderse veyahut da İspanya

0: yeğlenirse. Ama benim bunların arasında en sevdiğim Mbappe bir isabetli Fransa kazanırın 2.43 gibi bir oranı var.
1: Peki, bir reklam aramız var bu arada. Onu da verelim. Sonra biraz daha devam edeceğiz. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne hızlıca geçeceğiz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: Mbappe mi, Yamal mı? Olise mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Fransa, İspanya. Tabii ağırlıklı olarak da bu maçla ilgili sorular geliyor. Delfin Yunus'tan neden de bir mesaj gelmiş programın başında. Kerem Aktürk'ün, Aktürkoğlu'nun kızı olmuş. Allah analı babalı büyütsün demiş. İnşallah evet. Fransa, İspanya çok zorlu geçecek. Sanki bir bir uzatmaya gider. Fransa eler diye düşünüyorum demiş. 1.53 bu arada Fransa'nın tur atlarının oranı. Çünkü yani böyle 2.13'lük oran, tabii Fransa maçın favorisi ama normal sürede de bitmeyebilirin oranı bir parça. O yüzden bu senaryoda iki maçtan biri, iki yarı finalden biri bence uzatmaya gidecek ama onun ben yarın olacağına inanıyorum. Ama bu maçlar tabii uzatma ihtimalinin çok yüksek olduğu maçlar. Yani son 32 ile beraber 28 maçın 8'i uzatmaya gitti. Son 5 maçın 3'ü, turlar ilerledikçe artık takımlar kaderlerini bazen ekstra zamana, penaltılara bırakabiliyorlar. Var mı sence bir uzatma ihtimali bu maçta?
3: Olabilir tabii ki. Fransa-İspanya arasındaki maçlar zaten çok çekişmeli geçiyor. Son iki maçta da biri gol yağmuru şeklinde geçti. Diğeri önce Fransa attı, sonra İspanya attı. Bu maçta tabii uzatmaya gitme ihtimali var. Ama Fransa'nın 90 dakika özelinde bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Mbappe farkıyla. Düşüneceğim Mbappe'nin bu maçı 90 dakikada kazanabilmek, uzatmaya gitmemesi anlamında çok üst düzey bir performans bekliyorum Mbappe'den kendi adıma.
2: Evet, yani İspanya, Fransa bunlar tabii çok büyük ekoller. Ve genelde bu takımlar Dünya Kupası'nda da gördük, Avrupa Şampiyonası'nda da gördük, buraya gelen süreçte çok öyle eveleme geveleme yapmıyorlar. Gerçekten ilk yarılarda birbirlerine böyle bir saldırıyorlar. O yüzden ilk yarı ben yüksek hücum istatistikleri bekliyorum. Yani toplam evet. Şutlarda da, isabetli şutlarda da, kornerlerde de bu seçimlere gideceksek özellikle ilk yarı değerlendirmekte yarar var. Bundan sonra maç bir bire gelirse çünkü biraz orada hız kesebilir. Fransa-İspanya maçında toplam 4 offside sorulmuş.
3: Evet, Fransa'da İspanya'da.
2: Evet, sormuş bu arada.
3: Fransa zaten sıklıkla offside'a düşen bir takım, oyun anlayışı gereği aralara 3. bölgedeki defans arkasında koşu yapamayan oyunculara atılacak derinlemesine toplarla sıklıkla offside kazanabiliyor. Ama İspanya'da tabii ki ön hatta çok iyi

0: ofansta ön baskı uygulayabilen, kaybettiği topları çok kısa sürede geri kazanabilen, ön attı çok zeki oyunculardan, yani sezgisi kuvvetli, pas arası yapabilen, sahipsiz topları kazanabilen. Tabii offside bu maçta imkan dahilinde 4 offside, 5 offside denenebilecek bahisler bir parça riskli olmakla beraber. Çünkü erken gollerle beraber bu maçın tüm anatomisi bahis anlamında değişebilir. Yani Avrupa Şampiyonası'nın 2025 yılındaki maç gibi olursa, yani 9. dakikada Kolo Muani atmıştı, 20. dakikada Yamal, 25. dakikada Olmo, tamamen farklı bir maça dönmüştü. Erken goller ilk 15-20 dakikada iki takım da birbirini tartacağını düşünmüyorum. İlk golü bulan taraf olmak isteyeceklerdi. Bu İspanya için de geçerli, Fransa için de geçerli. Haliyle iki takımdan biri ilk golü bulursa diğer taraf riski alacaktır. Arka arkaya o da goller bulabilir. Diğer takım ikinci golü de bulabilir. Goller bu maçın seyrini değiştirir. 0-0 eğer devam ettiği takdirde hem isabetli şut bahisleri, hem toplam şut bahisleri, hem offside bahisleri, oyun orta sahadaki ortada bir kıran kırana mücadeleye girdiğinde haliyle bir kitlenme olacaktır. Defansın arkasında top atıldığı zaman offside'e düşme ihtimalleri artar. Çünkü herhangi bir takım defans hattını geri çekmeyeceği için offside ihtimali orta saha futbolu oynandığında daha çok artıyor. O da offside bahsi ihtimalini kuvvetlendirebilir.
1: Yalnız 4 bir parça yüksek geldi gözüme. İspanya'nın offside ortalaması turnuvada 2, Fransa'nın 1.3'ten daha az. Bir belki öyle bir sıkıntı olabilir. Ama Bankocu Tilki Dünya Kupası'nda güzel tahminler verdi. Umarım bu da başarılı olur kendi adına. Bir de sürpriz zayıf seçeneğim var demiş.
0: Denk takımlarda offside ihtimali daha çok artıyor. Yani orta saha futbolu biraz evvel vurgulamak istediğim husus oydu. Yani offside güçlü takımlar arasında daha fazla oluyor. Birbirine denk takımlar, yakın takımlar, pas oyunu oynayabilen iki takım arasındaki mücadelelerde takımların kapasitesi yüksekse offside ihtimali haliyle daha yüksek oluyor. Yani güzel. 4-5 ihtimal bu maç özelinde yanlış bir bahis değil. Mantıki temeli var kendimce.
1: Peki. Fransa-Fas maçında mesela hiç offside olmamıştı, hatırladım şimdi.
0: Evet. Hiç olmadı.
1: Öyle bir ilginç bir durum olmuştu. İspanya Portekiz'de ne olmuş mesela? Asla tabii benzer bir şey olmasa bile. Bak orada 2-1. Portekiz daha fazla offside kullanmış. Selam demiş bir dinleyicimiz. Fransa 0, İspanya 3 net skor demiş. İspanya'ya çok güvenmiş bir dinleyicimiz. Ya çok da hani İspanya Fransa'yı 3-0 yenerse böyle dünyanın sonu, büyük bir şok falan gibi şey de olmaz asla. Yani İspanya bu turnuva öncesinde bir numaralı favorisiydi.
0: Evet, Fransa'dan daha çok İspanya takımı ön plandaydı. Portekiz diyenler çok fazla çeşitliydi. Fransa grup maçlarındaki sergilediği performansla bir anda herkesin favorisi konumuna geldi.
1: Kesinlikle. Yani Dünya Kupası'ndan önce İspanya bir numaralı favoriydi. İspanyollar her zaman finallerin takımıdır. Sonradan açılırlar. Bir anda yarı finalde, aynı son iki önemli turnuvanın yarı finalinde olduğu gibi çok önemli performans sergileyebilirler. Ben her açıdan gerçekten bu iki takımın birbirine böyle saldırarak başlamalarını bekliyorum.
0: Evet, katılıyorum.
1: Evet, birazcık da diğer maçlara geçelim. Kuopion maçı saat 18'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme. Hızlı hızlı alalım. Çok fazla Kuopion'a yüklenilen de olduğunu görüyoruz. 2-0 kazandı ilk maçı Kuopion. Bir nevi kapıyı araladı. Ligi açık. Onun avantajını kullanıyor. Evet. Zemini yapay çim. Onun da avantajını kullandığını geçmiş sezonlardan biliyorum. Yine de bir oynanır mı bu maça? İlk maçı almasına rağmen.
0: İlk maçta deplasman 1.5 üstlemişti. Güzel bir bahis olmuştu 2.41 oranla. Tabii ki ciddi devam ediyor. Son derecede formda bir takım konumunda. Hayjek Helsinki'yi 4-0 yenmişti. Gollü maçlar oynuyorlar. Tabii sizin takip ettiğiniz lig. Biz de sizin vesilenizle takip ediyoruz. Vardar sezonu yeni açmış bir takım. Hiç hazırlık maçı oynamadan Kuopion maçına çıktı. Bu önemli bir husus. Yani ilk maçı Avrupa Kupası elemesi oldu. Onlar da tabii ki ilk maçta son derece zayıf bir performans sergilediler. Bu maçta Kuopion'un kazanması lazım ama 2-0 gibi bir avantaj var. Haliyle çok fazla da hücum odaklı bir futbol oynayacaklarını düşünmüyorum. Karşılıklı varın 1.58 gibi bir oranı var. Vardar hem bir hafta geçti hem de Kuopion'la ilk maçı oynadığı için bu ikinci maçı olacak. Yavaş

0: maç ezberinde oturmaya başlayacaktır. Doran'la denenebilir. Vardar da bu maçta gol bulabilir diye düşünüyorum. Kupyon savunma ağırlıklı maça başlayacaktır diye tahmin ediyorum. 0-0 oynamaya çalışacaklardır. Onlar da gol bulabilen bir takım. Vardar'ın bu maçta gol bulması bence şaşırtıcı olmaz. Karşılıklı gol 1-8 oranla denenebilir diye düşünüyorum.
1: Ben biraz daha az gol bekliyordum. Özellikle bu sahaya gelen takımlar biraz gol atamıyorlardı ama tabii şimdi ilk maçın skoru Vardar'ın risk almasını
0: Evet, risk almak durumunda.
1: durumunda bırakacak. O yüzden ben 2.5 KG VAR'a da çok da hayır diyemem. Yani 2.5 altın oranı 2.17, 3.5 altın oranı 1.49'du. 1.41'e indi. Yani 3.5 alt gerçekten bu maç için çok ideal. Bakmayın ön elemelerde hem mevsim koşulları hem işte bazı takımlar ilk maçlarını oynuyorlar. Aşırı derecede gol olmuyor. Yani 3.5 üstüne giden maç sayısı gerçekten çok az. Maçlar %75 3.5 alt bitebiliyor. Hem ilk maçlar hem rövanşlar. Bu maçta da ben yani 3.5 alt mümkünse yani hatta 2.5 alt bekliyordum. Ama
0: Evet.
1: KG var. Olabilir ama çok da itiraz edemem. Sabah The New Saints maçı. Sabah da Azerbaycan'ın son şampiyonu bir altyapı ve modern futbol projesi olarak kurulmuş. Ben de ona bakıyordum ve hakikaten her sene üzerine koyarak ilerliyorlar. The New Saints takımı da çok ilginç. Galler temsilcisi. Kendi
0: Evet.
1: ligini domine eden bir takım. Yani 17
0: Öyle.
1: kez üst üste şampiyon
0: Evet.
1: olmuş. Ama yani bu elemelerden birinci ön elemeden ileriye gittiğini pek göremiyoruz. Öyle de bir ilginç bir durum. Hatta sabah Genco Boran ufak bir bu maç takımla ilgili bir bilgi verdi. Galiba bir uçak şirketinin fabrikasının işçilerin tarafından kurulmuş ve
0: Evet dinledim
1: epey bir
0: Airbus.
1: zaman Airbus'un ve epey bir zaman o işçilerin oynadığı bir takımmış. Ama galiba hala işçiler oynamaya devam ediyor. Yani aldığı sonuçlara baktığımızda yani bu kadar hani domine eden Galler hani Galler'de de futbol hani böyle bir insan ya bir anda düşününce şaşırıyor. Böyle ilginç bir durum. Bazen bu ön elemelerde birazcık genel kültürümüzü de geliştirme fırsatı buluyoruz. Takımları normalde pek ilgimizi çekmeyen takımlar. Sanki iki maçı da alarak tur atlayacak gibi gözüküyor sabah. Lafın kısası. Sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? İlk maçı sabah 2-0 kazandı.
0: İlk maçı 2-0 kazandılar. O maçta biz deneyim seansı bir gol atar mı diyelim. Maç sonu bir karşılıklı gol var demiştik. 4.5 altla ikisinin arasında kalmıştım. Yanıldığımız bir maç olmuştu geçtiğimiz hafta. Tabii ki Karabağ'ı aşarak sabahın Azerbaycan'a şampiyon olması önemli bir olay. Hegemonyasına son verdi. TNS'yi de deneyim seansı da hep elemelerden bildiğimiz bir takım söylediğin gibi, vurguladığın gibi. Ben bu maçla ilgili bahis çıkarırken bir parça doğrulandık tabii ki. Kendi sahasında tabii ki fizikli oyuncularla defans yapacaklardır. Bir kontratak bulmaya çalışacaklar. İki farklı bir mağlubiyetin geri çevirmek tabii ki zor kendi sahalarında oynasalar bile. En çok gol ikinci yarı 1.89 gibi bir oranı var Efe. En çok gol ikinci yarı. Bu maçın ilk devresinin 0-0 veya bir farklı bir üstünlükle herhangi bir takımın üstünlüğünde bitmesi ikinci yarıda daha fazla gol olma ihtimalini Denis Yant'ın oynayabileceği kadar, yapabileceği kadar tabii ki riskli bir futbol sergileyecektir. Beraberliği yakalamak anlamında. İkinci yarı daha fazla gol olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum kendi adıma. En çok gol ikinci yarı 1.89 oranıyla bu maç üzerinde Azeriler deplasmanda önce skoru korumak, maçı berabere bitirmek isteyeceklerdir. Denis Yant bir gol atabilir mi? Ya da deplasman takımı Azeriler 1-0 öne geçerler
1: Atarsa da
0: ikinci
1: ikinci
0: yarı.
1: yarıda atar, işi bitirir belki.
0: Evet,
1: Evet, bu da
0: eğer
1: güzel oran için kıymetli.
0: oran anlamında 1.89 oranı var. Kendi içinde de bir mantığı var bu bahsin. En çok gol ikinci yarı bahsini bu maç için öneriyorum. 1.89 oranı ile yapıyorum.
1: Evet, son dakika gelişmesi. Cihan Kamer ve Mason Greenwood uçağa binmişler, geliyorlarmış. Fenerbahçe adına.
0: Hayırlı olsun
1: Geçen
0: Fenerbahçe.
1: sene Marsilya'nın tek ayakta kalan oyuncusuydu Mason Greenwood.
0: Evet.
1: Gerçekten çok
0: 26
1: önemli
0: golle.
1: performanslar sergiledi. 26

0: Önemli
1: Dağıttı
0: bir
1: mı?
0: futbolcu. Evet, 26 golle bitirdi sezonu. Çok kıymetli bir futbolcu. Manchester United'da da zaten yaşadığı talihsiz olaylardan dolayı İngiltere'den ayrılmak durumunda
1: Pardon.
0: kalmıştı.
1: Pardon,
0: Yeteri
1: yanlış bir bilgi vermişiz. Manchester'a gidiyorlarmış. O ne demek?
0: Manchester'a.
1: Ha. Herhalde Manchester'da çözmeleri gereken bir durum var. Tamam, evet. Marsilya Manchester United'tan kiralamış mıydı Greenwood'u
0: Hayır,
1: tam şimdi?
0: Manchester United'tan satın aldı diye biliyorum.
1: Almıştı ha.
0: 26 milyon euroya bonservisini almışlardı ama belli bir miktar satışı halinde Manchester United'ın hakkı var diye biliyorum.
1: Ha, he.
0: Manchester United'a
1: Hadi
0: ödenmesi
1: orayı
0: gereken, yani
1: çözmeye çalışıyorlar.
0: satış bedeli üzerinden bir yüzdesi var Manchester United'ın. Bonservis olarak Marsilya'da bonservisi ama satıldığı takdirde Manchester United'ın da elde edeceği bir gelir olduğu için bildiğim kadarıyla öyle, tam olarak da
1: Evet.
0: kesin konuşmayayım ama Manchester United'ın payı var diye biliyorum.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Eğer problemler çözülür gelirse bence çok formda bir oyuncu geliyor. Tabii maliyetini, ıvırını kıvırını o kadarını ben hakikaten anlamam. İşin o boyutunu bilmiyorum, yani bilgim yok. Ama geçen sezon Mason Greenwood sayesinde Marsilya'dan gollü maçlarından çok keyif
0: Evet.
1: almıştık. Hakikaten çok iyi bir sezon geçirmişti. İki ayağını da kullanıyor.
0: Evet.
1: Çok önemli bir golcü. Muriç'le de sanki çok iyi bir ikili oluşturabilir gibi gözüküyor. Önemli bir
0: Son derece
1: transfer.
0: şutör, içeri dışarı çalım atabilen, ikiye birleri
1: Aynen.
0: olan, hem santrofor oynayabilen hem sol kanatta oynayabilen, tabii en iyi yeri sağ kanat forvet. Çok üst düzeyde bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Hep öyle oldu zaten. Çok genç yaşlardan beri Manchester United'da wonderkid olarak ön plana çıktı. Talihsiz olaylar yaşadı. Getafe'de en düşük olduğu pozisyon İspanya'da oynadığı dönemdeydi. Orada da çifane gol attığını hatırlıyorum. 10-11 gol atmış olması lazım. Sonrasında pek çok takım talip olmuştu. İngiltere'ye dönmek yerine Marsilya'yı tercih etti. Çok önemli bir transfer. 24 yaşında henüz.
1: O bak, o
0: Ligimize çok
1: kadarını hatırlamıyordum.
0: ciddi anlamda değer katacak, marka değeri anlamında çok önemli bir
1: İşte
0: transfer. Son yıllarda
1: bunlar
0: yapılan en
1: çok
0: önemli
1: önemli tabii.
0: transferlerden biri.
1: Özellikle ön elemelerde Fenerbahçe hep onu söylüyorduk. Biraz eksik kalıyordu. Hep bir tarafı tamamlamamış oluyordu. Şu anda golcüler anlamında hakikaten çok önemli takviyeler yaptılar daha sezon başı olmasına rağmen. Birinci ön elemeler oynanıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Tabi bu takımla Fenerbahçe'nin rakibi belli ama bakalım bu takımlardan da hangileri ilerleyecek. Geçen sezon birinci ön elemeden gidip Şampiyonlar Ligi gruplarına kadar kalan takımlar oldu. Hangi maçla devam edelim? Sabah maçı güzel, ikinci yarı daha fazla gol olur. Ben Gyor-Vikingur maçı bir aklımdaydı. Onunla ilgili de bir ufak
0: Tamam.
1: bir şey verebilir miyiz? Vikingur takımı İzlanda. Genelde hani evinde daha iyi takımlar.
0: Evet.
1: Deplasmanda biraz dağılabiliyorlar. İlk maçı 1-0 kazandı. Gyor Macar temsilcisi 1-53 rövanşı alır mı?
0: Tabii ki son içimde oynanmanın avantajıyla Macar takımını mağlup ettiler. Son dakika atmışlardı golü. Uzun süre 0-0 devam etti. Son
1: Evet.
0: dakikalarda uzatmalarda bir gol atıp Vikingur kazanmayı başardı. Ligin de çok formda bir ekip. Uzun sürelik bir galibiyet serisi olan bir takım. Son 13 maçını kazanmıştı en son. İzlanda takımları iç sahada zaten saha ve seyirci avantajını, son içimi iyi kullanıyorlar. Tabii ki Gyor takımı da Ferencvaros gibi bir takıma alt ederek liginde şampiyon olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sene sürpriz yapmıştı. Macar liginde sürpriz takımlar vardı, Puşkaş gibi. Ferencvaros'un önüne geçmeyi başarmışlardı. Burada şöyle bir bahis var Efe. Hangi takım turu geçer 1.68 oranıyla? Gyor'un Macar takımının turu geçmesinin 1.68 oranla hangi takım turu geçer? Bir
1: Çok güzelmiş bu.
0: Eto'nun turu geçebileceğini düşünüyorum. Neticede Macar futbolu İzlanda futbolunun önündedir. O maçta da son içemde tabii ki oynayamamış olabilirler. Ne takımlar gidip son içemde beklenen futbolu sergileyemiyor. Macar takımının saha ve seyirci avantajıyla İzlanda takımını elemesini düşünüyorum. Uzatmaya da gidebilir bu maç ama neticede Macar takımının eleme anlamında İzlanda Vikingur'un önünde daha avantajlı olduğunu düşünüyorum Efe Uysal. 1.68 oranıyla da Eto'nun turu geçmesini bahis olarak hangi takım turu geçer? 1.68 oran.
1: Güzelmiş bu. Bunu aldım notumu. Kuyor turu geçer. Yani galibiyetinden

0: daha mantıklı.
1: Evet.
0: Galibiyetinden biraz tabii 1-0 1-0 bitip uzatma falan olabilir. O da bir o zaman 1-50'yi şey yapmıyorsunuz ama artık ikisinin arasında karar

0: genç oyunculardan kurulu bir kadro ile çıktı. Az takım diye tabir edebileceğimiz takım salonda çalışmasını sürdürmüştü. Burada da tabii oyuncular biraz görücüye çıkmış gibi oldu ama ben şöyle söyleyebilirim. Bir gazeteci gözünden gördüklerim. Sağdaki maç, oynanan maçın pek bir önemi yok ama kenarda neler konuşulduğu, işte Can Türk Alagöz ve Sayın Arda Çakmağ'ın birbirleriyle iletişimi, Can Türk Alagöz'e verilen bir jest olarak forma, Samet Aybaba'nın orada bulunması derken kenardaki durum farklı, sağdaki durum farklıydı. Genç oyuncu kardeşlerimiz tabii ki mücadelesini verdi. Yine kendilerini göstermeye çalıştılar. Çok iyi de oyuncuları var genç olarak Gençlerbirliği'nin ama maalesef onlara negatif yazan sahanın içerisinde gördüğümüz şeyin onların gelişimine pozitif katkı sağlayacak bir durum olmadığını düşündüğüm bir hazırlık maçıydı. Hep söylüyorum, seninle de konuşmuştuk. İşte Gençlerbirliği biraz ziyaretleri fazla olan bir kulüp oldu son dönemde. Tabii ilişkiler de önemli ama destek ve sizi yükseltecek olan şey her zaman alttan gelir. Gençlerbirliği bu genetikten gelen bir kulüp. Altyapısıyla işte Diabate gibi, Prince gibi oyuncuları barındırarak para kazanması gereken bir kulüp. Bunu görüyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden toparlayacak olursam bir seçime gidiliyor. 3 başkan adaylı bir seçime gidiliyor. Kaos kulüpte devam ediyor. Maddi olarak evet ödemeler sürüyor. Arda Çakmak birçok ödemeyi gerçekleştirdi. Ama hala yapılması gereken ödemeler, planlanması gereken durumlar var. Zor bir süreç. Transfer süreci de dediğimiz gibi devam ediyor. Sanırım son günlerdeki en iyi haber Onyekuru'nun sözleşmesinin feshedilmesi haberi. Tabii ta kulüp resmi olarak bunu açıklamadı ama aldığımız bilgilere göre Onyekuru'nun sözleşmesi feshedildi. Alacaklarının bir kısmını alarak yaklaşık 1 milyon euroya yakın bir paradan bahsediyoruz bu arada. Onyekuru sonunda takımdan ayrıldı. Tek sevindirici haber buydu. Sezonun projeksiyonunda da ben yine Gençlerbirliği'nin küme düşmemeye oynayacağı bir sezon bekliyorum. Bir Ankaralı gazeteci olarak umuyorum ki çok kötü bir sezon geçirmez Gençlerbirliği ama dediğimiz gibi çok fazla eksiği var. Şu anda Gökhan Akkan dışında üst seviye diyeceğimiz, yani Süper Lig'de oynamış bir kalecisi yok. Onu da söyleyelim. Bir forvet yok. Umuyorum ki benim düşüncemden farklı bir Gençlerbirliği olur. Umuyorum ki işte bu süreçte toparlanır ve doğru transferleri bulabilir. Orada da bir planlama gerekti. Onu da unutmayalım. Burada biz dinleyen Gençlerbirlikte taraftarlar vardır. Sportif direktör Cem Can ve paralel olarak tabii ki Metin Diyedir Hoca çalışmalarını sürdürüyor ama oradaki yapının da çok doğru bir yapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok yüksek beklentilere girmemek gerektiğini düşünüyorum. Her zaman düşündüğünü söyleyen bir gazeteci olarak. Bundan da hiçbir zaman çekinmedim. O yüzden orada da çok kritik bir planlama olması gerekiyor. Bu kadar zorlu bir kadro isim yapısı varken içeride çok fazla ihtiyaç varken biraz daha planlı olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Sözlerimi temennimle bitireyim belki. Sonuna doğru geliyoruz
1: Tabii.
0: bağlantımızın. Umuyorum ki dediğim gibi benim beklentimin dışında Gençlerbirliği'nin ligde rahat bir konumda olduğu, yukarıları hedeflediği, kupada belki genç oyuncularının da sıkça süre bularak yukarıları gittiği bir sezon olur diye umuyorum ve kaos dolu, işte bilinmezlik dolu bu Ankara futbolundan artık açıkçası çok sıkıldım. Bence ses tonumdan da bellidir bu. Burada biraz daha sahanın içini konuştuğumuz, o geçmişteki Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de yaptığı başarılar, işte Ankara gücünün başarılarını konuştuğumuz süreçlere tekrardan umuyorum ki geliriz. Tek beklentim bu. Şu anda Ankara'da durum bu belki.
1: Peki biraz bu tarihi de hatırlamak, kuralları da hatırlamak açısından tekrardan orayı bir konuşalım mı seninle çok kısa son bölümde?
0: Tabii.
1: Tarih bölümü aynı zamanda bu sürece giden yolda o güne ilişkin hatırlatmak istediklerin.
0: Seçim tarihinden
1: Seçim, evet
0: bahsediyorsun değil mi?
1: seçim
0: Doğru
1: doğru,
0: anlıyorum.
1: doğru doğru evet.
0: 25 Temmuz'da seçim gerçekleşecek. Dediğimiz gibi 3 hatayla bir seçim olacak. Mevcut başkan Arda Çakmak, Ali Osman Avşar ve İsmail Geliç'in başkan adaylıklarıyla yürütülen bir seçim gerçekleşecek. Gençlerbirliği tabii 25 Temmuz geç bir tarih. Biraz da burada tabii olaylardan da geçtiğimiz yayında bahsetmiştik. İşte mevcut başkan Kulüpler Birliği'ndeyken alınan bazı toplantı kararları sonrasında yaşananlar kulübü tekrardan bir seçime götürdü ve 3 adaylı şekilde seçime gidiyor Gençlerbirliği. Net vaatlerden bir tanesi, onları o da aklıma gelmişken söyleyeyim, 400 milyon TL'lik bir onaylı vaat verdi Ali Osman Avşar. Kulübe geldiğimiz takdirde bu parayı kulübe hibe edeceğiz dedi. 400 milyon liradan bahsetti ve aslında en güçlü vaatlerinden bir tanesi buydu. Çünkü

0: noter tasdikli olması ve güçlü bir söylem olmasından dolayı en çok konuşulan durumlardan biri buydu. Ama dediğim gibi bütün başkan adaylarını objektif tek şekilde dinlediğimde hepsinde ben futbol yapılanmasındaki planlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Çok da planlı projeyle işte bunları anlatırız. Biz buraya geleceğimizi elbet bir gün başkan olacağımızı biliyoruz ve bu çalışmaları yaptık. Şu adımları atacağız, şu tip transfer politikalarıyla yapacağız gibi söylemlerin çok altının dolmadığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden çok parlak bir gelecek görmüyorum şu anda Gençler Birliği adına. Bu sezon ligde kalınması çok kritik çünkü düşülürse işte hep bundan bahsediyoruz. Mali olarak da daha büyük problemler gelecektir. Son olarak bunları söyleyebilirim açıkçası. 25 Temmuz Gençler Birliği için çok kritik bir gün olacak. Bakalım göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömercan
0: Ben de
1: Özmen.
0: çok teşekkür ederim Mac.
1: Yakın zamanda Ankara'da da görüşmek üzere diyeyim o zaman.
0: Her zaman
1: Haberleşiriz,
0: Ankara'da
1: haberleşmek üzere.
0: kapılarımız sana açık
1: Sağ ol.
0: biliyorsun.
1: Teşekkürler. Sağ ol var ol.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk hem Ankara'yı hem Ankara futbolunu tabii. Hem de diğer tarafta kiminle değerlendirdik? Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz bölümde Gençler Birliği'nde başkanlık seçimini, Trossard'ı, Beşiktaş'taki Trossard gündemini ki orayı anbeyan sizlere yaşattık az evvel. Trossard artık İstanbul'da, artık Beşiktaş'ta diyebiliriz. Çok iyi transfer. Beşiktaş camiası için hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'a Ali Naci Küçük'le Fenerbahçe'yi, Berke Gültekin'le Beşiktaş'ı detaylıca Şafak Malatya'yla ki Ömercan Özmen'le de geldiği anlarda Trossard'ın konuştuk. Onun yanında sadece bu da değil, sadece bu konularda değil, Trabzonspor gündeminde yine Ömercan Özmen'le değerlendiriyor olduk. Canlı sonuçlara baktığımda hazırlık maçlarında merak ettiğimiz, oraya gitmek istediğimiz Tırnava Beşiktaş maçında temsilcimizin hazırlık maçında 3-1'lik Tırnava'nın hala üstünlüğü var, onu söyleyelim. Slovakya ekibinin 67. dakikası oynanan maçta 1-0'dan 3-1'e gelmişti karşılaşma ve ilk yarı böyle bitince ardı ardına böyle beklemeden direkt Emmanuel Agbadou, Taylan'ın bulut değişikliği gelmişti. Sonrası da herhalde ikinci yarıda gelecek derken Ahmet Sami Bircan girdi, Endidi çıktı. Endidi ve Taylan'da buldu oradaki problemi Vincenzo Italiano, ya da oralarda Ahmet Sami Bircan ve Agbadou'yu bir de erkenden deneyeyim, 45'te alayım oyuna deneyeyim düşüncesindeydi Vincenzo Italiano, Beşiktaş teknik direktörü. Durum böyle. Karşılaşmada da, hazırlık maçında da durumu sizlere bu şekilde aktarmış olayım tabii. Hazırlık maçı dediğimizde saatler 20.30'u gösterdiğinde Avusturya düzeltiyorum. Avusturya temsilcisi Lask Linz'le karşılaşacak temsilcimiz. Fenerbahçe 20.30'a başlayacak karşılaşma, aktarmış olayım. Trossard dedik ya. Ha, bu arada bir mesaj var. Mehmet Acı'nın mesajı, hemen okuyalım. Dinleyicimiz demiş ki, Berk uçakta başkan mı olmalı sence? Sportif direktör mü? Başkanın bir ağırlığı olmalı değil mi acaba sizce demiş. Şimdi bu Beşiktaş'ta bu sistem Fenerbahçe'deki kadar mesela Oğuz Çetin gitsin ben gitmeyeyim sistemi değil. Bu bir. Onu cebe koyalım cevap olarak. Yani bunu söylemekten de pek çekinmiyorum. Çünkü çekineceğim bir konu da değil. Ama hatta ama demeden direkt konuşayım. Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan bu tarz transferlerde uçakta hani ilk inen ve röportaj veren isim ya Trossard'ın önünde Trossard'la birlikte. Sayın Başkan'ın bu kredilere de ihtiyacı var, bu görüntülere de ihtiyacı var. O kadar çok zorlu dönemden geçti ki bunu böyle ajitasyon şeklinde bir hikayeye çevirerek konuşmak istemem. Ama öyle dönemlerden geçildi ki Sayın Başkan'ın da bu tarz transferlerde ben buradayım, ben yaptım görüntüsünü vermeye ihtiyaç duyduğunu düşünen taraftayım. Zira o yüzden bu görüntüleri görüyoruz diye düşünen taraftayım. Öyle aktarayım, öyle söyleyeyim. Dedim ve programın sonuna geldik. Yarın saatler kaçı gösterdiğinde, 16'yı gösterdiğinde, parantezde 18-20 arasını gösterdiğinde de haber masasında görüşeceğiz. Bana Instagram'dan da yazdınız. Programda, Instagram'da da beni yalnız bırakmadınız. Sayar belki Instagram'dan haberleşebiliriz. Bugün programı biraz uzatmış olduk Trossard transferi sebebiyle. Sayar belki Instagram hesabından haberleşelim. Oradan da konuşalım. Program önerilerinizi, programlarımıza ilişkin detayları ve aynı zamanda programlarımızda sizlerin istediğiniz detayları, sizlerin istediğiniz kadar farklı farklı konuları da bana yazabilirsiniz. 0212 273 10'dan yazdığınız gibi Instagram Cyberberk'ten de yine konuşabiliriz diyelim. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram üzerinde Cyberberk hesabım ve tabii X'te de, yani Twitter'da da böyle Cyberberk'ten takip etmeniz halinde oradan da

0: istediğiniz konular, istediğiniz konuklar ya da onun yanında konuşmak istediğiniz, yayında bizlere faydası olacağını ya da sizleri merak ettiğini düşündüğünüz, merak ettiğiniz birçok konuyu da bizlerle oradan paylaşabilirsiniz. Konu ve konuk önerileriniz özelinde. Teşekkür ediyorum. Trossard dedik ya, kısa paslarda taze bir içerik var Trossard'a ilişkin. Kısa paslar YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğinizi aktarayım. Onunla bitireceğim. Taze içerik yeni çıktı. Hani böyle duman üstünde derler ya, öyle bir içerik. Ekibe de, yani kısa paslar ekibine de teşekkürlerimizi iletelim. Size Trossard gibi birini aldım geldim, daha ne yapacaktım şeklinde, ileride bir başarısızlık olursa kendini sıyırma tablosu, bir yandan da Serdal Adalı'nınkini böyle okuyorum demiş Boray Bey. Boray Köknel net düşündüğünü yazmış. Ben bunu işte benzer bir şekilde yorumladım ama tabii sıyrılma şeklinde de yorumlamadım. Bir kısma kadar katılıyorum Boray Bey size. Ama bu kredilere ihtiyacı var. Yani bunu kolay kolay böyle konuşmayız, ele getirmeyiz. Ama yani düşündüğümü de saklamak istemem. O yüzden dinleyicimizin, Mehmet Bey'in, işte Serdal Adal neden bu transferde ön plana çıkıyor, uçaktan ilkin en isim oluyor kısmına böyle bir yorum yapayım. Böyle tamamlayayım. Ben Berksayar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu, dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu, gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu, özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Polisiye mi, Rodri mi? Tüm soruların cevabı bu akşam saat 22'de Nesine'de. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Sen de hemen Nesine'ye gel. Nefes kesecek mücadeleye dakika dakika canlı oyna. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam bitti.
2: Berksay'da haber masası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
6: Selamlar, merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin 5. bölümünde birlikteyiz. 100 maç tamamlandı hocam Dünya Kupası'nda. 2026 Dünya Kupası'nda bir çırpıda 4 maç kaldı geriye. Tabii ki Türkiye ile milli takımımızla üzüldük ama genel olarak siz nasıl gördünüz turnuvayı?
6: Tabii milli takımımızın oralarda olmasını çok isterdik ama olmadı. Diğer turnuvalara inşallah. Açıkçası daraldıkça tabii maçların heyecanı da artıyor. Doğal olarak. Daha kaliteli mücadeleler görüyoruz. Kıran kırana oyunlar görüyoruz. Ve neredeyse neticesi belli olmayan zamanlara da geldik. Maç öncesi favorilerimiz bazen tutmuyor açıkçası. Ama Dünya Kupası her şeye rağmen güzel tabii.
5: Hocam 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda tabii erişim futbolcuya ulaşmak daha zordu. Yani en iyi oyuncuların performansını izlemek için 4 yıl bekliyorduk açıkçası. Şimdi çok daha rahat, her oyuncunun dibini de biliyoruz, zirvesini de biliyoruz. Ama bu turnuva biraz da hani oyuncuların zirvesinin aslında daha da yukarı çıkabileceğini göstermesi açısından da önemli oldu. Mbappe, Bellingham, Messi gibi oyuncular. Eski Dünya Kupalarını biraz hatırlattı mı açıkçası bu anlamda?
6: Hatırlattı tabii. Yani bugün tüm gençlerin ve çocukların, bizler zaten normal, işimiz bu, belleklerine kazanılacak olan çok şöhretli futbolcular var şu anda. Bir çırpıda her takımdan tanıdık birini sayabilirler. Yani tanıdık gibi oldu artık. Dünya Kupası sonunda bir analiz yapılır. Bu Dünya Kupası ne getirdi? Bize de burada özellikle bireysel olarak bazı oyuncuların öne çıktığı görülüyor. Takımların birçoğunun yüksek seviyede şiddetli baskıyla oynadığını görüyoruz. İsviçre'yi çok beğendim. Murat Yakın'a buradan tebriklerimi sunmak istiyorum. Bazı teknik adamları sunuyoruz. Kendi vatandaşımıza da buradan gönderelim. Çünkü çok diri, çok güçlü, isteyen arzulu bir İsviçre sahadaydı. 11-11 kalsa bugün başka şey konuşuyor olabilirdik.
5: Çok da iyi oynadığı bir anda,
6: evet,
5: golü attı, hemen 10 kişi kaldı.
6: Ama bence de dünyaya örnek bir hareket olmuştur. Burada hep konuşturmalarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Hakem gözüm sizde, hani kornerde, frikikte, ikili mücadelelerde falan, ama hiç orada penaltı veren görmedik derlerdi. Bu tip faullerde, atmalarda, hani ikinci sarı kartı göster at diyen birçok spor yazarı veya kritiker arkadaşımız vardı. Şimdi bu çok büyük örnek oldu. Çok bariz. Benim de istediğim, geçen seneden beri söylediğim, var böyle şeylerde var olmalı. Öyle değil mi? Bakın çok net karşıya gösterdi rakibi. Sarı kart. Orada halbuki dibinde. Hayır. Var işte orada. Gördü, çağırdı. O da ikinci gösterdi. %100 haklı. %100 haklı. Kararda.
5: Hocam Paredes'e sarı kart göstermese VAR müdahale edemiyor yalnız. Öyle de bir...
6: Bir de öyle bir şey var.
5: Yani Paredes'e sarı kart gösterdiği için aslında Embolo ikinci sarı kart tanıtıldı.
6: Tabii ki. Bir de öyle bir şey var. Bence o da yanlış. Gösterse de göstermese de bu sarı kartı VAR ikaz etmeli, göstermeli. Çünkü biz ne istiyoruz? Esasında futbolun doğallığını bozmadan ama kimsenin de hakkı yenmeden, kimseye de maçtan sonra münakaşa şansı vermeyen hakemi eleştirmeyen, hakemi oyunun dışında tutan bir şey istiyoruz.
5: Burada bir de oyunun imajını da biraz zedeliyor
6: evet.
5: O görüntü.
6: Açıkçası. Tabii ki. Şimdi çok doğru bir hareket. Bir programda konuşmadık mı? Konuşalım istersen. Ayağını takıp atıyor, dönüyor diyor ki aa bu da mı faul değil? Bir de bir tiyatro, yani tiyatro var orada. Orada bir güzel bir oynama var. Yani bunu nasıl görmezsin ya? Halbuki kendisi o zaman ikaz edecek. Bakın dikkatle korner yuvarlağındaki topun dışarıda olmasına bunlara var olacak. Hiçbir şey bırakmayacak. Yani itiraza hak bırakmayacak. Çok fazla karışmadan böyle yerlerde karışacak. Yok işte ona var protokolü müsaade etme. Hayır hayır. Mesele maçın selameti. Ya futbol rakip takımla oynanan sportif bir oyundur. Bu kadar basit. Rakiple oynanıyor. Bu faul bu değil. Muhakkak ki çok karışılmasından yana değilim. Eyvallah. Ama takımınızı her şeye hazırlayacaksınız. Sadece fiziksel değil, sadece tekniksel değil, sadece taktiksel değil, psikolojik olarak hazırlayacaksınız. Niye söylüyorum? Şimdi maç öncesi konuşmalarınızda takımınıza biraz karşı takım analiz ederken beğeninizi sunarsanız rehavete erebilirler. Ama ya bunlar bizim yanımıza bile yanaşmazlarsa bu sefer endişeye giderler. Yani psikolojik dediğim bu. Her şeye hazırlayacaksınız. Sıcağa, soğuğa, yemeğe. Bir turnuva bu. Çok önceden hazırlanmanız lazım. Öyle sadece kamp zamanı olmaz bu turnuvalar. Belli ki bazıları öyle hazırlanmış. Yani uzun kamplar demiyorum. Kendi takımında oynarken de bazı görevler vermek lazım milli oyunculara, geniş kadroya. Bazı takımlar fiziğiyle, tekniğiyle, taktiğiyle ve psikolojisiyle müthiş hazırlanmışlar. Dolayısıyla burada en küçük bir hakem hatası kimseyi dışarıda bırakmamalı. O yüzden ısrarla VAR'ın girişine tebriklerimi sunuyorum. Ama tabii bu arada bir de yukarıdaki kabloya çarpan bir top var. Avantaj sağlayan bir top var ve gol var. Bellingham'ın attığı gol var. İFAB'ın 9. kuralı der ki sahanın içindeki herhangi bir ayrı dışarıdan bir cisme çarparsa olduğu gibi durur. Hakem atışıyla son olan oyuncuyla başlar. Mesele şu. Bir teknik adam ekibi tüm antrenmanlarda olası beklediği beklenilen taktiksel bütün antrenmanları neredeyse gösterir. Kendilerince. Fakat futbol her zaman bilmediğiniz yerden sorar.
5: Nereden bileceksiniz? Nereden kabloya çarpacağım.
6: Yani FIFA'da var belki 5000 kişi çalışıyor. Bunların hiçbirinin aklına gelmez ki 86 Dünya Kupası'nda o zamanlar mikrofon ses gelsin diye santralın üstüne indiriliyordu biliyorsunuz. Bu konu da olmuştu. Şimdi dolayısıyla futbol bilmediğiniz yerden sorar. Ona da hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü futbol beklemez. Futbol an oyunudur. Bir saniyede istikbaliniz değişir, bir saniyede skorunuz değişir, bir saniyede hayatınız değişir. Ve başka yollar var. Hem de o kadar zıt değişir ki bir tanesinde görevi bırakırsınız, bir tanesinde 5 senelik mukabele imzalarsınız. Skor değişti. Dolayısıyla an oyunudur futbol. Ve o ana ne olduysa hoca da bench'ten FIFA'da yukarıdan cevap vermelidir. Gazeteciler bulduktan sonra değil. Peki şimdi Norveç itiraz ediyor. Edecek. Bizdeki gibi olmaz. Kapatılır konu, böyledir der geçer. Ama işin kural kısmı bu tabii.
5: Hocam Norveç İngiltere maçına girmişken bir iki sorum var. Thomas Tuchel turnuva başında aslında biraz risk aldı hocam. Çok ünlü isimleri işte Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold gibi, Phil Foden gibi oyuncuları kadroya almadı. Kane ve Bellingham üzerine, hatta Bellingham üzerinde de bazı tartışmalar vardı. Morgan Rodgers'ın çok iyi bir sezon geçirmesinden dolayı. Bellingham bile kadroya girmez mi acaba diye bazı tartışmalar vardı. Ama o ikilinin üzerine bir takım kurdu ve Bellingham'dan da olağanüstü bir katkı alıyor. Tuchel'in yaklaşımı ve Bellingham'ın kullanımı hakkında neler söylersiniz?
6: Milli takım konusunda tabii bir kulüp dalık takımını çalıştırmakla bir değildir. Kulüp takımının sayısal bir taraftarı vardır. Ona sorumlusunuzdur ama Milli takım deyince tüm ülkeye sorumlusunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz büyüyor. Ama hiçbir milli takıma

0: yapması da kendine ihanet etmesi. İnandığı kimse seyrediyor, onu alıyor. Ama ben görmedim ki bir gün dahi, veya okumadım ki, veya duymadım ki. İdeal kadroyu seçmiştir, tebrik ederim, bundan başkası olmazdı diyen görmedim. Bir takımdan alırsınız, bütün ondan almış. Bu niye yok? Bu oynardı. Şimdi eninde sonunda eleştirileceğiniz bir durum. O zaman kendi bildiğinizi yapın. Çünkü nasıl eleştirileceksiniz? Kendi inandığınızdan şaşmayın. Tuhal de öyle yapmış. Hesabını da o verecek. Veyahut açıklamasını da o yapacak. O sorumluluğu da almış. Peki şimdi bunu diyenler, Tuhal kalkıp dese ki kim haklı? O haklı.
1: Ki maçtan sonra da kendisini de eleştirdi. Çok iyi oynamadı. Takımını daha doğrusu eleştirdi.
0: Ya hepimiz kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Ama sorduğun soruya göre her milli takım hocası kendi oyun anlayışı içerisindeki en etkin oyuncuları seçer. Şimdi milli takım antrenörlüğü hiç kolay bir şey değildir. Her dakika beraber değilsin. Ayrı oyuncuların aynı anda toplanıp aynı hedefe doğru yürümesi gerekir. Bunlar hiç kolay işler değildir. Ve bir ülke sizden galibiyet bekler, başarı bekler. Büyük sorumluluktur. En önemli şey her gelen oyuncu egoludur. Çünkü her takımın en iyi oyuncusunu alıyorsunuz. Böyle olunca egoyu yönetmek gerekir. Anlatabildim mi? Yani ondan kastım her oyuncu önemli ve büyük oyuncudur. Yedek bıraktığınız oyuncu da mesela şu anda Cherki. Fransa'nın neredeyse süre almayan oyuncusu. Barcola ile Duay habire değişiyor. Şimdi atıyorum ben olsam ikisini de bir yere hani koymayı düşünürüm. Kıyamaz insan ama bazen buna mecbur kalıyorsunuz. Diyelim ki bir santrafor oynayacaksınız. İkinci santraforunuz da çok iyi. Diyelim ki üçlü ikili oynamaya karar verdiniz. O bir stoperiniz de müthiş. Bunlar olacaktır. Ama buna hazırlamak lazım herkesi. Çünkü orada herkes iyi oyuncu. Yani orada yedek ondan çok aşağıda diye bir şey yok. Bunu iyi organize etmeniz lazım. Bu psikolojiyi doğru yönetmeniz lazım.
1: Hocam duygulardan bahsetmişken milli takım kamplarıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi 2 aylık bir kamp söz konusu ve bütün oyuncular çok yoğun bir sezondan geliyor. Hepsi dediğiniz gibi çok iyi oyuncular. İngiltere'deki kadroya alınmayan oyuncularla alakalı tartışmalardan biri de işte Cole Palmer'ı sen bir maçta 30 dakika oynatamaz mıydın Tuchel? İşte 15 dakika Trent girmez miydi? Ama bu oyuncuları da yedek tutmak da zor herhalde değil mi hocam böyle bir psikolojide?
0: Ya muhakkak ki milli takımda demin anlattığım gibi oradaki o kulüp havasını, kulüp takımı havasını vermek lazım. O arkadaşlığı, o dostluğu, o aileyi oynayan oynamayanın kapris yapmadan, hiç surat yapmadan.
1: Onu hocam nasıl becerebilir peki bir teknik adam?
0: Becerilir.
1: Çünkü 7 maçlık bir periyot bu. Diğerinde 40 maç, 50 maç oynuyorsunuz.
0: Tamam da siz milli takım hocasısınız. Devamında da varsınız, öncesinde de varsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani orayı bir kulüp takımı haline getirmezseniz olmaz. Onun için orada o aile ortamını yaratmak lazım. Yani girenin çıkanın böyle kapris yapmadan, suratından belli olmadan olması lazım. Çünkü herkese orada önemli oyuncu muamelesi etmeniz gerekiyor.
1: Oynamasa da.
0: Oynamasa da tabii ki.
1: Çünkü bir dakika şimdi, bile süre almadan.
0: Biraz önce söyledim. Her kulübün neredeyse en iyi oyuncusunu alıyorsun. Yani olaya böyle bakmak lazım.
1: Arjantin'de de şu anda Nico Paz olağanüstü bir sezon geçirdi. Como'da. Ama örnek, Messi var.
0: Bu örnek yalnız sadece bir tane değil. Evet. Birçok örnek var bunda. Burada kimsenin bir hakkı yok öyle demeye. Herkes oynamak ister. Yani işte ben derim ya bir takımın kadrosu 28 kişi. Buradan bir 21 yapıyorsunuz. Önce 7 kişi çıkıyor. 21'den 1-11 yapıyorsunuz. 10 kişi yedek. Bu 11'den daha bana teşekkür eden yok. Hocam 28'den buna indi. Buradan 11'e indi. Çok teşekkür ederim bana. Beni niye oynatmıyorsun diyebilir mi? Teşekkür etmeyeyim. Böyle bir şey yok. Siz oturursunuz teknik heyetinizle. Hepsini tek tek hesaplarsınız analizle. Atletik performansı özellikle atletizm kısmı. Çok yorulmuştur. Devamlı oynamıştır. Sakatlık riski vardır. Şimdi artık muhtemel olası sezon içerisinde ileride olabilecek sakatlıkları bile ölçüyorlar. Yani her an diğerlerinden sakat olmaya daha fazla aday diyecek kadar tıp alemi ileridedir. Onun için işler rastlantısal şans veyahut tesadüflere bırakılamaz. Bu kadar büyük rakamlı, bu kadar büyük kitleleri ilgilendiren işler tesadüflere

0: hastalara bilmem nerelere bırak, ama işin içinde bilim vardır, işin içinde ilim vardır, işin içinde eğitim vardır, işin içinde taktik, teknik, öğretim, ne bileyim, hayat vardır işin içinde. Tecrübe vardır, bilgi vardır, birikim vardır. Bu artık öyle el yordamıyla olan bir oyun değildir futbol. Şimdi bizde vardır biliyorsun. Mesela bu baskı, yani senin söylediğin Tuhal'e olan baskı, futbolda başarıyı isterler. Bu sabırsızlık, taraftarın sabırsızlığı önce yönetime. Yönetimden teknik direktöre ve heyete. Şimdi bu baskı teknik heyetten oyunculara döndüğü zaman başarı çok uzaklaşır. Çünkü aceleci ve baskıcı bir psikolojiyle sıralama olarak böyle gider. Dolayısıyla Tuhal bence başarılı bir turnuva geçiriyor. Şu anda yarı finalde Tuval. Milli takımlarda bu hiç bitmez. Zaman gelir bir takımdan 7 kişi alırsınız. Teşekkür yok. Zaman gelir kimse yok. Niye oradan yok? Milli takım formalarla gelmeyi bile rica etmemize rağmen herkes kendi kulüp formalarıyla gelir. Milli takım başka bir seviye. Başka bir anlayış. Ülke bu. İstiklal Marşı okudu mu? Hepimizin tüyler diken diken oluyor. Bu ülkenin biz ay yıldızını taşımasız göğsümüz, hele bizdeki tezahürü çok başka.
1: İspanya ve Fransa'ya da kısaca bir değinelim. İspanya belki ilk maçta sürpriz oldu ve etkisi çok anlaşılmıyordu ilk Yeşilburnu Adaları beraberliğinden sonra, ama çok kendi formülleriyle yarı finale rahat bir şekilde geldiler.
0: Şimdi İspanya'nın bir özelliği var. Bütün maç boyunca yüksek şiddette baskılı oynamaya çalışıyor. Dikkatli oynamanız lazım. Aynı zamanda büyük risktir rakibin sahasında. Çünkü eğer baskıyı doğru yapmazsanız ters tepebilir. Bir topta sizin baskı yaptığınız anda yanlış yaparsanız, bir topta rakip kontratakta şimdiki ismiyle geçiş hücumuyla direkt kaleciyle karşı karşıya kalıp tehlike yaşayabilirsiniz. Baskı yaparken takım halinde yaptığınız için topa, arkadaşınıza, rakibine yakın olmanız gerekir. Çok dikkatli davranmanız lazım. Baskıya giden vazgeçirmeye, hata yaptırmaya gideceği için diğerleri de alternatifleri kapatmaya gitmelidir. Biraz mesafe verip döndürürseniz çok büyük bir alanı savunmak zorunda kalırsınız ki çok zordur.
1: Ki Fransa'ya karşı oynayacaklar hocam.
0: Şimdi şu anda Fransa ve İspanya'nın aşağı yukarı benzeyen yanlarını da söyleyeceğim. İspanya'nın şu andaki en önemli özelliği topu kaptırdıktan sonra çok çabuk kazanmak. Bu önemli bir şey. Çünkü risk, ama bu riski defansı taşıyor. Şöyle ki birebir daha çok kalırsınız. Şimdi İspanya ve Fransa'nın oyununda şöyle bir şey var. Çok çabuk rakip sahaya yerleşip burada topu dolaştırırken, topu dolaştırmak yetmez, oyuncuların da dolaşması lazım. Oyuncuların dolaşmasından kastım hareketliliktir. Yani hücumda hareketliliktir. Neden? Düşünebiliyor musunuz? Rakip takım kaleci dahil 11 kişiden kendi 18'in civarında gömülmüş. Birini geçseniz bir daha var. Siz de 2 kişi biraz geride diyelim, 8 kişi oradasınız. Hatta 10 kişi oradasınız ama biraz kontrol ataklara dikkat ediyorsunuz. Şimdi burada çok basit bir kural vardır. Herkesin anlayacağı şekilde. Çok dar yerlerden, kısa alanlardan topu geçirmek zorundasınız. Hücum için söylüyorum. Atak için. Yani pas ince atmak zorundasınız. 2'ye 1. Fazla zamanınız yok. Bu kadar zamanınız var. Sağdan soldan orta yetmez. Güzel orta. Direkt sahibine orta. Sahibinin de öne arkaya ortaya iyi paylaşması lazım. Yani çok meziyet isteyen bir hücum şekli. Neden? 11 kişi onlar. 8-9 da bunlar, 20 kişi 18'in civarında, hatta bazen 18'in içine gömülmüş. Burada en çok neyi kullanıyorlar? Şutu dışarıdan. Ona da müsaade etmemeye çalışıyorlar. Yani işiniz çok zor. Eğer bir geçiş hücumu yediyseniz olağanüstü büyük bir alanı 2 kişiyle, 3 kişiyle savunmak zorundasınız. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Golü atmanın olağanüstü zorluğu, gol yemenin olağanüstü kolaylığıyla da başa çıkmak zorundasınız. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ya bu bir risktir. Bu riski alınır mı? Ben hep aldım. Onlar da alıyor zaten. Orada kim bunları engelleyecek? Cubarsí, Laporte ve Manchester City'li
1: Rodri.
0: Rodri. Defansın önünde oynayan 6 numaralı defansif ortası. Bunlar normalde birebir kalmayı göze almışlar. Birebir düellodan galip çıkacaksın. Top rakibe aldırmayacak. En önemlisi o. Topu rakibe aldırdı mı, bütün hücum oynamayı seven Yamal'dan herkese kadar 70-80 metre geri gelecek. Bu çok basit bir denklem. İki, bu takımların değişik sahanın içerisinde değişik taktiksel varyasyonları da var. Bu biliyorsunuz karşı takımı zora sokar. Yani ezberi bozar. Yetenekli oyuncu onun için tutulmaz.
1: Fransa-Fas maçında bunu yaptı hocam.
0: Yaptı.
1: Geçişi de oynadı.
0: Geçişi de oynadı, defansı da oynadı.
1: Ve domine ettiği anları da oynadı zaten.
0: Fransa da iyi yaptı. Geçişi oynadı. Aynı zamanda oyunu domine edip 10 kişiyle orada topun seyrini istediği yere değiştirip oyunun hakimi ve oyunu domine eden de oyunu.
1: Hakimi dediniz hocam. Oyunun hakimi.
0: Oyunun Fas, hakimi.
1: Fas'ta da evet, Fas'ın en hakimiydi.
0: Orayı kapattılar.
1: Evet.
0: Zaten bakın eğer bek ne kadar iyi olursa olsun karşısındaki 11 veya 7 kenar oyuncusu eğer Mbappe gibi, Barcola gibi, Doué gibi, Doku gibi birçok var, Yamal gibi. Şurasında hep yazar. Gittim. Ya gelemezsem.
1: Penaltı pozisyonu hocam Fransa'nın Mbappe'nin kaçırdığı penaltı pozisyonu öyle başladı.
0: Evet.
1: Hakimiyle oyun kuruluyor zaten Fas'ta. Bazen 10 numara, bazen 9 numara gibi oynuyor.
0: Bazen merkez var.
1: Doué durdurdu onu. Tek bir pasta Olise'ye attı. Mbappe'nin zaten tam aradığı fırsat Hakimi'nin boşalttığı tarafa geldi ve penaltı çıktı. Mesela en güçlü olduğu yeri en zayıf hale çevirdi Fransa
0: tabii.
1: Fas'ın.
0: Tabii.
1: Yani İspanya maçında da bir işaret olabilir mi burası acaba?
0: Şimdi oynadığı futbolla, oynadığı sistemle, oynadığı taktikle buralara gelenlerden fazla değişiklik kimse beklemesin. Onları buraya getiren bu sistem. Fazla bir değişikliğe gerek yok. Şimdi İspanya ve Fransa'da şöyle bir şey var. Yetenekliler, teknikler, birebir çalımları, driplikleri yüksek seviyede. Fakat aynı zamanda olağanüstü de güçlü de. Yani fizik kaliteleri, fizik derken boy pos anlamında söylemiyorum. Fizik kaliteleri de yerinde. Yani İsviçre'den bahsettik ya. Gördünüz mü ya? Nasıl fazla geldi Arjantin'e?
1: Evet, 45 ile 65 arası.
0: Nasıl fazla geldi Arjantin'e? Oyuncunun atılması ancak Arjantin'i rahatlattı. Buna rağmen yine olmadı.
1: Evet.
0: Yine olmadı.
1: 90'a kadar da
0: kaldı. Evet. Bakın 72'de atıldı. Düşünün oraya kadar tek pozisyonu yok. Bu arada pozisyon yok. Yani pozisyon olur atamaz eyvallah. Hayır. Onun için İsviçre'yi tebrik etmek lazım. Defansı müthiş yaptı. Ve beşliğe döndü. 5-3-1 yaptı atıldıktan sonra. Daha evvel defansta 5-3-2 yapıyordu. Hücumda 4-4-2 gibi gidiyordu ama. İsviçre'nin pozisyon oyununa bayıldım. Futbol pozisyon oyunudur. Pozisyonlarınızı doğru alırsanız bir sonraki pozisyonu otomatikman hazırsınız demektir. Ve sizi üzecek, size problem olacak şeyleri daha evvel çözmüşsünüz demektir. Doğru pozisyonda durduğunuz zaman. Çünkü top rakipte, top sende, top ortada. Bu ortadaki düşen seken topları da İspanya çok fazla alıyor. Fransa o da alıyor. Bunlar büyük avantaj mücadele etmeden.
1: Hocam topun olduğu yer pozisyon. Sizin evet. Kullandığınız bir...
0: Ben hep kullandığım. Şimdi. Topun olduğu yer şöyle. Topa yakın olacaksın. Arkadaşına yakın olacaksın. Rakibe yakın olacak. Bu zaten sen birbirine yakın tüm bir bloksun demektir. Dolayısıyla daha kolay karşılarsın her şeyi. Veya pas yapmayı veyahut beraber oynamayı. Şimdi biri sağ kenarda, biri sol kenarda. Hani sen oynarken belki açılabilirler. O başka bir şey. Ama topu kaybettiğin anda bir bütün haline gelmen gerekir. Fransa'nın da müthiş bir defans yaptığını söylememiz lazım. Saliba ve Upamecano müthiş oynuyorlar. İki de bek. Dediğim gibi dinamizm içerisinde bir orta saha ve zaten önünde uçan dörtlü. Ben tabii erken final gibi bir şey görünüyor. Bir önceki şampiyonla Avrupa şampiyonu. İspanya. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum.
1: Hocam çeyrek final aşamasında olmayan Dünya Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Almanya ve Brezilya. Tabii hep başarılı ülkeleri konuşuyoruz. Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere. Ama diğer yandan iki büyük hayal kırıklığı var. Almanya'da 2014 şampiyonluğundan sonra 2018-22 gruptan çıkamadılar. 2026'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Orada bir kimlik tartışması yaşanıyor çıkıyoruz evet. Şu anda. Brezilya'da da acaba biz biraz nasıl olsa aşağıdan yetenekli oyuncular geliyor. Biz yetenekli bir ülkeyiz. Eğitimi biraz geride mi bıraktık diye Fas, Norveç gibi ülkelerin akademik gelişmeleri üzerinde duruluyor.
0: Ben buraya başka şeyden yaklaşacağım. Sonra

0: gireceğim bu konuya. Şimdi her ülkede bizim gibi eleştirenler var. Hatta ağır da gidiyorlar. Özellikle Brezilya'da da, Almanya'da da. Brezilya şu anda Norveç ve Fas'a bakıyor. Ya acaba biz de onlar gibi altyapıdan alıp da bu yetenekli çocuklarımızı yetiştirip öyle bir Brezilya mı? Biz zaten yetenekliyiz. Buna da işte başka şeyler katarak. Hayır, öyle bir şey yok. Yani Brezilya çok iyi oynamadı. Bunun analizini yapacaklar. Brezilya'da binlerce, milyonlarca yetenekli oyuncu var.
1: Ama hocam hep bir bu Brezilya'da dribbling yapan, işte Vinicius Junior'la bunu belki karşılıyorlar ama hep iyi bir 9 numara, hep iyi bir 10 numara, çok iyi kanat oyuncuları, bekler 70'li yıllardan itibaren, 50'li yıllardan itibaren hep vardı. Bu takımda biraz o eksik mi sizce?
0: Şimdi Brezilya'da bence ilk defa bir yabancı antrenör çalışıyor. Çok uzun yıllardır. Belki adaptasyon veyahut ona alışmak, yoksa başarılı bir antrenör.
1: Norveç maçında hocam %34 de topa sahip olmuşlar. Mesela çok eleştirildi.
0: Bizim aklımızdaki herkesin sempatisini alan oyun şekli şu. İyi driplingçiler, iyi çalım atanlar, hatta işi şovla bile.
1: Joga Bonito,
0: evet. Şimdi burada domine etmeyen, defans yapan görünümü yaşadığı için buna biraz alındılar. Brezilya kaybederse hücum ederek kaybeder. Hepimizin aklında o var. Öyle değil mi? Hatta herkes eleştirirken Brezilya'dan iyi defans oyuncusu çıkmaz, kaleci çıkmaz ama hücumcu olağanüstüdür diye bir... Hayır, öyle değil esasında. Dünyanın en iyi defansları da çıkıyor. En iyi kalecilerinden birine de, Tafarel'e de biz sahip olduk. Hatta gelirken beni de çok eleştirdiler. Ya Brezilya'dan kaleci mi alınır diye.
1: Alınıyormuş.
0: Ama işte iyi çıkınca takdir yok. Diyorum ya, takdirin o güzel gücünü kullansalar... Bazı acı sözler, hani acı değil de bazı eleştiriler çok daha rahat kabul edilebilir. Brezilya hep bir figür, hep bir idol koymuştur. Dünya Kupası'nda, işte milli maçlarda veyahut kulüp seviyesinde hep dünyanın tanıdığı önemli isimler vardır ve hatıralara kazınır. Şimdi Vinicius müthiş bir oyuncu, benim bayıldım. Ama sanki Neymar gelince başka oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Brezilya'dan bunu değerli bir örnek olarak görüp gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü materyal çok fazla. Yani oyuncu, yetenekli oyuncu. Çok iyi tanırım ben Brezilya'yı. Dolayısıyla muhakkak toparlanacaktır. Almanya'ya gelince bize böyle o ağırlığı olan bir takım havası vermedi kimse.
1: Turnuva takımı denir ya hocam hep
0: Almanya'ya. Turnuva takımı hiç o havayı vermedi. Bu arada unuttuğumuz şu var. Almanya'nın kötü oluşu olabilir ama... Rakiplerin de yükselişi ve iyi olduğunu unutmayalım. Onların da hakkını yemeyeyim. Yemeyelim, adamlar, bazı ülkeler müthiş hazırlanmış. Yani fizik kaliteleri bir defa bu turnuvayı sanki sonuna oynayacak kadar. Yani ben burada bir ay oynayacağım kardeşim. Ona göre ve benim eksiklerimi böyle gidereceğim. Her yerde mücadele edeceğim. Yani bizim istediğimiz ne? Her zaman mahcup olmayan, övündüğümüz bir mücadele. Ben... Hep ne diyorum? Kardeşim, vazgeçmeyeceksin, önceden kabul etmeyeceksin, pes etmeyeceksin. Gençlere bütün tavsiyem bu. Hiçbir şey için. Bakın başarısız olanlara, sonunda vazgeçtiğini hatırlasın. Bir öncekinde vazgeçmişiz de ondan başarılı olma. Vazgeçmeyeceksin. Onlar da onu denediler. Hiç bıkmadılar. Son saniye kadar kovaladılar. O yüzden başarılı oldular. Sadece Almanya'nın kötülüğünden değil. Ama Brezilya'nın olmaması... Turnuvadaki büyük bir hayal kırıklığıdır. Taraflı tarafsız herkes Brezilya'ya bir saygı duyar, bir sempatisi vardır. Bunu kabul edelim.
1: Hocam tabii dünyanın farklı coğrafyalarında Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar ya da istenmeyen sonuçlar diyelim, baskı ve kaos üzerinden okundu ama güzel bir kaybeden de oldu. Çeyrek finale kadar geldi. Turnuvaya renk kattılar taraftarıyla, oyuncularıyla. Norveç. Onların da tüm bu başarısız ülke, yani tüm bu istenilen başarıyı yakalayamayan ülkeler, onların akademik gelişimlerini şimdi örnek gösteriyorlar.
0: Altyapılarını. Şimdi okudum ben de. Ve zaten incelemiştim daha önce bütün Avrupa'yı. Clairefontaine'i de anlattım daha. Şimdi arkadaşlar, bunu söyleyip de yapmayan tek ülke biziz. Kime sorarsanız sorun bugün, Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdır. Uygulamaya bakın, sıfır. İnanın bana, bir çocuğun doğru yönlenmesindeki en önemli yer orasıdır. Mesela bir gün U10 mu U9 mu onların antrenmanını seyrediyorum. Hoca ağzında düdük, oraya koş, buraya koş, Oraya koş, buraya koş, topsuz. Antrenman bitti.

0: Hocayı çağırdım. Dedi ki ya arkadaş bunlar daha çok küçük değil mi hoca? Evet hocam filan. Peki dedim yani hocam bugün programımıza bu vardı. Peki dedim hiç seslenmedim. Altyapının sorumlusu dedim ki toplantıya herkesi topla geliyorum. Şimdi benim onlara söylediğim birkaç tane cümle var. Altyapıdan birçok oyuncuyu çıkarmış, oynatmış, bazen birkaç tane Avrupa'ya gidişlerini görmüş bir insan olarak söylüyorum. Yani söylemde değil, eylemde de yapan biri olarak. Yazdım oraya. 12 yaşına, 13 yaşına kadar bunlar nedir? Çocuk. Çocuk ne ister, neyi sever? Oyun sever çocuk. Şimdi oyun formatında ona bu mesleği sevdireceksin önce. Öyle değil mi? Şimdi sen kendini tatmin ediyorsun. Buna profesyonel takım muamelesi yapamaz. Zaten o bilgileri, o antrenmanları zamanı gelince alacak. 15 yaşına kadar dünyanın her tarafında ayrı bir muamele görür. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim. Bütün antrenörlerime söylediğim şudur. Şampiyon olmanız herkes ister. Beni ilgilendirmez. Ama bana oyuncu vermezseniz külahları değişiriz. Bir oyuncu. Hocam fazla bu sene... Kardeşim taltif ederiz ama bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koca Galatasaray'a, koca büyük türlü kulüplere elinden tutup getirip taraftarı olduğu insanlar size bırakıyor yetenekli oyuncuları. 253-300 tane oyuncudan bir tane çıkmıyor. Olmaz. Dolayısıyla ben kendi antrenörlerime bunu tembih ettim. Ben sizden şampiyonluk beklemiyorum, oyuncu bekliyorum. Bir, iki, burası yarışma yeri değil. 12, 13, 14, 15 yaşına.
1: Oyuncuların kendilerini keşfetme.
0: 15 yaşına kadar eğitim yeri orası. Eğitim başka, yarışma başka. Burada sevdireceğiniz çocuk ne isterse oyun, oyunların değişik formatında onları hazırlayacağınız, yeteneklerini yukarı çekeceğiniz, 15 yaşından sonra da plan olarak yavaş yavaş yarışmalara alıştırıp 18 yaşında profesyonel. Zaten 18 ile 35 arası 15 sene, 13 sene, 17 sene her neyse olağanüstü yarışacak. Burada hırpalamanın manası yok. Burada öğrenecek. Burası öğrenme yeri. Topa vurmayı, taktik anlayışı gelişecek. Sisteme entegre olacak. Arkadaşlarla davranışı değişecek. Bizdeki pedagoglar, psikologlar, kurs hocaları, ne bileyim gece kalan etüt hocaları. Bunlar sosyal hayatı, psikolojisi böyle kolay işler değil bunlar. Bir tane çok enteresan bir şey anlatayım. Evdeyim bir gün. Pazar günü U14'ün maçı var. Açtım Galatasaray TV'yi. Seyrediyorum. Kalenin arkasında veliler gördüm. Bizim artificial son içimde.
1: Evet.
0: Ali Yavaş'ı aradım. Ali Yavaş'ı da gördüm. Montu değişik bir renkli gördüm. Ali Yavaş'ı aradım. Ali merhaba dedim. Merhaba hocam dedim. Maç oynuyoruz. Seyrediyorum Ali dedim. Neredesiniz hocam dedi. Evden seyrediyorum dedim. Ben tembih etmedim mi kalenin arkasına veliler geçmeyecek diye? Hocam dedi söylemiştik fakat rica ediyorum dedi. Ondan sonra bu arada dedim montum da güzel filan. Hocam nerede dedim evde seyrediyorum kardeşim. Şimdi arkadaşlar altyapı ciddi bir iştir. Bakın ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Eğer mış gibi yapacaksanız altyapıyı kaldırın. Kaldırın kardeşim. Yani altyapı deyince tabii ben biraz daha hareketleniyorum. Ben oraya Tamer Güney gibi bir hocayı getirdim Allah rahmet eylesin. Başına koydum. O koordine etti. Ben oraya Ali Yavaş gibi bir Galatasaray'da oynamış işin idari kısmını götürecek bir sembol getirdim. Oraya Galatasaray'da oynamış bu işle kendine adamış arkadaşlar getirdik.
1: Oyuncu izleme ekibi kurdunuz.
0: Oyuncu izleme ekibi kurdum. Artı İşte alınan oyuncuların hepsi neredeyse Galatasaray'a hizmet ediyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Paf zamanı, şimdi sağa verdim onları. Paf zamanı, bakın 96'lar 97'leri bahsediyor. Ve oyuncularıma dedim ki lütfen, pazar günden oynuyorlar bizim maçımızdaydı da, maça hep beraber seyretmeye gidelim.
2: Hocam orada oynayan genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de diğer sahayı hep bir hedefleme hevesi vardır. Duyarlar,
0: olmaz
2: görürler.
0: Mı? Bir gün seyrediyoruz hep beraber. Emre Belezoğlu çalınmıyor. kaptırıyor, çalım atıyor, kaptırıyor, en son hakeme falan dışarı atıyor. Ama hocası Ahmet, çaycı Ahmet bizim. Ben telefon açtım, dedim ki Ahmet bundan sonra Emre bizle antrenmana çıkacak. Sen artık ona göre davran dedim. Ben Emre'yi bu tarafa aldım. Demek ki
3: oraya aşmış, fazla geliyor.
0: Aşmış oraya fazla. Kendine zarar verecek. O arada da geçmiş takımda oynuyordu. Ondan sonra da bizde en genç oynayan Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu oldu. Şimdi bu arkadaşlarımız, yani biz kendimizi gösteriyoruz. Sizi buraya bekliyoruz demek istiyoruz. Ben onları toplayıp da konuşuyorum. Yani hedefiniz burası olmalı. Onun için de her şeye dikkat etmelisiniz. Orası öğretim yeri. Haftada bir ben taktik maçı oynardım onlarla. Bakın ben ne derdim. Ben genç takımı toplardım o bir sahada. Buyurun, alın formayı. Hadi. Size kimse yanlış bir şey yapmayacak. Rahat rahat oynayın. Yenin onları. Alın formayı. Ben de size vereyim. Hadi. Bu tarafa geçelim lütfen. Dikkatli davranın. Çocuklarda Allah var. Hepsi abi gibi. O yollardan geçmiş insanlar gibi davranırlardı. Ben de yukarı çıkardım. Yukarıdan objektif notlarımı alırdım. Eğer arada bir bazen elektriklenme ve sakatlanma durumu olursa hemen bu tarafı değiştirdim. O tarafı değil. Bu taraf bizim taraftan. Dolayısıyla onlara yavaş yavaş da alıştırırdım ben. Şimdi elinizi oradan çekmemeniz lazım. Arada bir görünür hiç olmazsa. Yoksa olmaz. Kendi ocağınızdan yetişen oyunculara seyircimiz, taraftarımız da olağanüstü toleranslı oluyor. Böyle de bir avantajımız var. Hatırlayın Ozan'ı. Ozan'ın hatasından gol yiyoruz. Ozan penaltı yapıyor. Ozan şu, Ozan bu. Basın toplantısında maçtan sonra yine hata yaptık. Sordular. Ben de dedim ki, hatırlarlar. Haftaya 10 kişiyi bilmiyorum ama Ozan garanti diye.
1: Kendisine de söylediniz hocam. Malatya deplasmanında.
0: Malatya deplasmanında hata yapmakta serbestsin. Hep oynayacaksın diye.
1: İçeri ilk o girmişti. 2-0 evet. Kaybetmiştik. Evet. Penaltı yapmıştı o maçta. Evet. İçeri girdi. Bir hata yaptı ilk o girerek belki ama karşınıza aldınız, odanıza çağırdınız hatta teknik direktör odasına. 3 değil 50 tane de penaltı yaptırsan yine önümüzdeki hafta sen oynayacaksın demiştiniz.
0: Heraycığım, ülkemizde kişilik gelişmesi 30'lu yaşlarda diye söyleniyor. 18 yaşında profesyonel olmuş bir genç hata yapmayacak. Hata yapmasa doktora gitsin. Yapacak tabii. O hata yapacak, biz doğruyu göstereceğiz.
1: Çalışılan yerde yapacak. Oluyor hata.
0: Tabii ki. Yani kim hata yapmadı? Biz belki gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olduk ama yüzlerce hata yaptık. Şimdiki gençler inan bana bizlerden daha az hatalı. Ve çok zekiler. Ben o gençlerden çok şey bekliyorum. O kadar güzel anlaşıyorum ki. Çünkü ben kendimi güncelliyorum. Benim zamanımda ile başlamıyorum. Onları dinliyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Faf diye de koyuyorum. Yani 30 yaşındaki çok tecrübeli koyuyorum da 16, 17, 18 yaşındakini niye koymuyorum? Koyacağım tabii ki. Koydum da devam edeceğim. Bir gencin bazen hata yapması çok doğaldır ya. Diyorum ya, yapmasa sıkıntı. Gerekli sorumlulukları vereceksin korkmadan.
1: Hata yapabilmek üzerine hocam, yani yine biraz önceki konuya döneceğim belki ama devam da ederiz. Norveç'te 13 yaş kuralı var hocam. 13 yaşına kadar herhangi bir skor tutulmuyor maçlarda. Puan tablosu yapılmıyor. Lig sıralaması yasak. Buradaki amaç da tabii çocukların yenilgi korkusu olmadan hata yapabilmesi ve yaratıcılıklarını geliştirmesi. Aslında dediğinizin tam örneği de bu.
0: Şimdi bizim görevimiz onların üzerindeki baskıyı almak. Değil mi? 12, 13, 14, 15. Düşünsenize. A takıma girer miyim, girmez miyim? Değil mi? Hı hı. Kiminin mali durumu iyi değil. Anne baba belki zor gönderiyor. Evi uzak. Anlatabiliyor muyum? Bizim onlara yapacağımız en önemli şey akademik kariyerle sportif kariyerin beraber gidebilir olduğunu göstermek. Ben son zamanlarda dedim, okumayan oyuncuyu istemiyorum. İki, okuyup da başarılı olmayanı da biz almayacağız kadromuza. Çoğunun velisiyiz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kardeşlerimizin, bu evlatlarımızın üstünden, bu gençlerin büyük sorumlulukları affetmeliyiz. Değil mi? onu en

0: en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Hatta en sonunda bunların ne eksiği olur? Oynama eksiği olur. A takımda çok şans veremez. Çağırırsınız, seni bir yere göndereceğim oynamaya. Ama dönüşün buraya olacak. Seni Ayunus gibi işte başka...
1: Oynama garantisiyle.
0: Oynamadı. Şimdi dolayısıyla bu genç adamları taşıyıp taşımayacağımıza bir karar verelim önce. Yetenekli adamları taşımak zorundasınız. Bu genç adamları. Öyle verdim şans oynamadı ben ne yapayım kardeşim işte gençlere de... Hayır, ısrar. Eğer inanıyorsan ısrar edeceksin. O yüzden muhakkak ki şöyle bir tez var. Ya kardeşim tamam da ben şampiyon olmasam ben burada kalamıyorum ki. Zamanım da yok. Ben de o zaman hazır alırım. Buna da benim itirazım yok. Ama altyapın devam etsin. Sabırla. Sen şampiyon olma veya orada yarış. Kimseye bir mevzu kalmasın ama altyapın var ise var olmak için olmamalı. Altyapı önemli bir departmandır. Anneyi babayı eğiteceksiniz. Anneyi babayı bir çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki bakın şu var, bu var, bu da var. Bilgilendireceksiniz. Başka türlü olmaz. Böyle davranmayın. Bu yanlış, bu doğru. Çünkü her çocuk için anne baba doğal olarak en iyi odur. Ona saygı duyuyorum ama gerçeklerle de yüz yüze getireceksiniz. Bu çok kolay bir şey değil muhakkak. Ama öyle bir ekip seçeceksiniz ki inanın bana sabırla bambaşka noktaya taşırlar iş. O yüzden ben altyapı tabii çok ilgilendiğim için üzülüyorum. Var olmuş olmak için olmamalı.
1: Hocam başka bir genç adamdan bahsetmek istiyorum müsaadenizle.
0: Buyurun.
1: Biz aslında onu henüz 18 olmadan tanımıştık. Norveç'in 9 Haaland. Numarası Erling Haaland. 2018'in ilk yarısında henüz reşit olmamıştı. 18 yaşına gelmemişti. Önünüze geldi ve çok beğendik. Sonrası hikayesi zaten.
0: Evet. Şimdi 15 yıl oldu herhalde benim şeyi kurduğum.
1: Tabii 2011 hocam. Tam 15.
0: Scout'a Emre kardeşimi çağırdım ve teslim ettim. Bu arada da Yunanistan'da, Güney Amerika'da, İtalya'da da,
1: Asya'da
0: da küçük küçük rakamlarla bize bağlı olan scoutlar vardı yabancı. Böyle bir bilgi geldi Haaland'la ilgili. Peki dedik, birkaç kişiyi yolladım. Seyrettiler Norveç'te. İyi rapor geldi. Önemli bir maçı var. Necati Ateş'le Ümit Davala'yı yolladım. Santifor Necati hem yardımcım o zaman hem de Santifor eski. Ümit'i de hatırlarsanız birkaç maç yine Santifor oynatmıştım. Evet. Ümit takımda da Santifor'du. Yardımcım o da. Gönderdim. Son yönetimle de rica ettim. Onlar atladılar gittiler. Biz de antrenmanı yaptık. Tam çıktım. 2-3 defa aramışlar beni. Aradı. Ne oldu çocuklar? Hocam hemen al. Nasıl? Yoksa burası kulüp sportif direktörleriyle, menajerlerle dolu alacaklar. Alalım da bizim o durumu. Peki nedir ne değildir? Rakamları söylediler falan filan ama bize böyle derken biri dedi ki oradan ya Martin'in babası arkadaşı. Sabek Martin'imiz yok mu bizim? Norveçliydi. Bulun Martin'i. Babası City'de oynamış.
1: Evet, Alfie Haaland.
0: Adam dedi ki yani bu tarafa tamam da yani durumu belli. Bir de böyle bir avantajımız var. Fakat rakamı çıkaramadık o zaman. Bu böyle bir önemli serüvenimiz var. Yani biraz olabilseydi o zaman almıştık. Ha böyle olurdu olmazdı. Bilmiyorum ama.
1: O tartışmayı da yaşadık yani. Hocam aslında. O dönem o tartışmayı yaşıyorduk. 17 yaşında süper yıldız olacağı çok belli bir oyuncuydu ve bizde olur mu olmaz mı tartışması yaşandığında bu gerçekten çok ekstra bir oyuncu. Türkiye'de
0: o rakamı biz Türkiye'de versek olağanüstü bir rakam değildir değil mi? Yani zaten her maç 3 gol bekleriz.
1: Ki şu anda da olmaz yani. O günden beri de 3 gol atıyor hocam.
0: Yani hayır. Bizdeki felsefeyi söylemeye çalışıyorum. Çünkü Avrupa takımları alır, belki de bir ton para kaybeder ama almaya devam eder. Yani illa bizde hem en iyi olacak hem en ucuz olacak. Hem de hep müthiş oynayacak.
1: Hocam 2 golü vardı. Biz sezon boyunca o sezon 2 gol atmıştı o ana kadar. Zaten bizim izlediğimiz maçta 4 attı diye hatırlıyorum.
0: Nitekim Necati ile Ümit döndüğünde bayağı bozuklardı hocam. Müthiş bir oyuncu kaçırdık diye. Yani onlara da ben teşekkür ettim. Tabii scout'a da etmek lazım. Hı-hı. zamanında bulmak bize o kar kaldı.

0: scoutumuzu ve hocalarımızı check etmiş olduk. Çok doğru karar vermiştik.
1: Brüj deplasmanındayken biz hocam, onlar Erling Haaland ilk maçına çıkmıştı Salzburg'la. Sonradan girip 3 gol atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. O gün zaten herkes ikna olmuştu.
0: Büyükleri. Arkadaşlar, ben iddia ediyorum 86 milyonda 86 tane yetenekli vardır.
1: Hocam, Erling Haaland ve diğer

0: duran bir imaj çiziyorsunuz Galatasaray tarafında. Hatırlarsanız iki sene önceki bir sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında ben size şey sormuştum. Kanat oyuncusu alacak mısınız demiştim. Elimde çok kanat var demiştiniz. Daha sonra kanatsız kalan bir Galatasaray olmuştu. Yani bu durumu çok fazla görecek miyiz? Yani siz sürekli eleştiri oklarının önünde olan bir Okan hocam olacaksınız. Çünkü bir kaybettiğiniz maçta 4 sene şampiyon olan teknik adamın Okan Buruk'u çok fazla eleştiren Okan Buruk haline geliyor hocam.
1: Ya şöyle biraz tabii ki ne kadar başarılı olursanız olun burada kaldığınız sürece bir kere yüzünüz eskiyor. Yani o eskiyen yüz belli bir yerden sonra daha kolay eleştirilen birine dönüşebiliyor. Dediğim gibi yani ne kadar başarılı olursanız olun. Yani 20 maç kazansanız 21. maç kazanmadığınızda o eleştiri olacak. Önemli olan burada bence ne yaptığınızı iyi bilmeniz. Gerçekten kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz. Hep onu söylüyorum ya zaten eleştireceksiniz. Zaten bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Yani beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Yani eleştiri oluyorsa da dediğiniz gibi en öne çıkıp yani bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere de onları karşılamanız gerekiyor. Çünkü benim arkamda bir takım var. Ben o takıma her zaman gerçekten güçlü gözükmem gerekiyor. Onları gerçekten bana baktıklarında o gücü, o özgüveni göstermem gerekiyor. Bence bu çok önemli. Dışarıya bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri olacak. Yani bunun tabii ki dozu, şiddeti, saygısı, saygısızlığı bunlar tartışılabilir. Ama dozunda olduğu sürece bunları zaten kaldıracağız. Yani işimiz bu. Yani futbol zaten bu kadar sevildiği için bu kadar eleştiri alıyorsunuz yani veya bu kadar övülüyorsunuz. Ama yani şunu da bana sorarsanız hangisi daha ağır basıyor? Yani her sene bittiğinde şampiyon Galatasaray olarak insanların gözünün içerisine o güvenle bakıp insanların size teşekkür ettiği, teşekkür ederiz tekrar bizi şampiyon yaptınız dediği senaryo bence bütün hepsinin önüne geçiyor. Yani o yaşadıklarınızı da zaman zaman unutuyorsunuz ama dediğim gibi ama hepsi olacak yani bunu da yani bana kimse bir şey demesin diye de bir şey yok yani futbolun içerisinde.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki geçen sezon sizi en çok geliştiren maç hangi maçtı hocam?
1: Yani ben şeyi belki Liverpool ilk 1-0 kazandığımız iç saha maçı hem geliştirdiğimiz hem oyun olarak taktiksel olarak sahada daha iyi durduğumuz Şampiyonlar Ligi birçok maçını etki eden oyunlardan biriydi. Yani en çok geliştiren o dönem içerisinde de ben Liverpool ilk 1-0'lık galibiyeti düşünüyorum.
0: Hocam aslında ben başka şeylere de gireceğim ama araya bir soru soruyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki Galatasaray kaç transfer yapacak? Hangi bölgeye transfer yapacak?
1: Ya şöyle bunu tabii ki yani demin de söyledim işte yabancı sayısı, Türk sayısı ona göre işte planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani siz de söylediniz hücum hattına hem forvet arkasında oynayabilecek hem santrafor şeyi soru işaretli dedim. Yani oralara oyuncu bakıyoruz. Tabii ki yine Noah Lang biliyorsunuz ayrıldı, kiralıktı. Ondan da çok memnundum, çok mutluyduk. Kendisini çok sevdik. Yani kendisini çok sevdik. Hem takım olarak, arkadaşlar olarak çok uyumluydu. Bize acayip katkı sağladı. Yani çok değerliydi. Tabii ki yeni kuralda bu şeyimiz biraz
2: hareket alanı
1: yani
2: sıslanacak.
1: Bundan sonraki transferlere bağlı oldu. Yani bir tane Lemina'nın imza attığı şeyde bir tane kalıyor. Dediğim gibi onda Icardi'nin atıp atmasına bağlı bir şekilde öyle bir şeyimiz vardı. Burada da yani transferinde onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz. Yani dediğim gibi hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz.
0: Sol stopere mi bakacaksınız hocam?
1: Yani tam orada yani sağ sol gibi düşünmedik ama yani oradaki durumumuza göre, oradaki planlamamıza göre sezon başladıktan sonra da orada bir takıma katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi yani çok zor kararlar yani hem ya U23 olacak ya Türk olacak. Burada da en istediğiniz oyuncuyu bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Bunlar çok zor karar.

0: Ve iyi de bir kadroya sahibiz. Her mevkide aslında şu anda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ama dediğim gibi yani buraya yeni oyuncularla daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi o devamına da ilerleyen süreçte bakacağız.
1: Hocam aslında eleştiri her zaman insanı diri tutar. Siz de eleştirilerden de besleniyorsunuz. İşte belli bir dönemlerde oyuna aldığınız oyuncuların performansı çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde oyuna geç oyuncu aldığınız çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde transfer politikalar çok fazla tartışıldı. Ama ben şunu sormak istiyorum. İlk sezonki Okan Buruk şampiyonluğuyla son sezonki Okan Buruk arasında değişen, gelişen noktalar nelerdir?
0: Birincisi ilk sezon Avrupa yoktu. Tek maça hazırlanıyordunuz ve çok rahattınız. Yani işte 11'iniz belli. O hafta bekliyorsunuz. Bütün hafta bir maçı bekliyorsunuz. Bir maça çıkıyorsunuz. O çok tabii ki en rahat şeydi aslında. Yıldı bizim için. Ama son seneye baktığımızda tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yarıştınız ve kadro genişliğinizin daha fazla arttığı ve işte hep onu söylüyorum, işte mutlu mutsuz oyuncunun biraz daha arttığı, herkesin oynamak istediği, oynamayı beklediği bir senaryo var. O yüzden yani ilk seneki senaryo dediğim gibi daha rahat olan bir senaryoydu. Bu sene daha zor bir senaryodan yine şampiyon olarak çıktık. Hem de bu tabii ki 4. yılınız, yani 4 sene üst üste şampiyon olmak, yani o enerjiyi tutmak, oyunculara o motivasyonu vermek, hep söylüyorum o kolay bir şey değil. Bunu yapıyoruz ama kolay bir şey değil. Bir yandan da rakipleriniz her sene üstüne koyarak, daha çok transfer yaparak ve bir yerde de herkes size karşı olarak artık yarıştığınız bir yere geliyorsunuz. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için.
1: Hocam takım içerisinde çok fazla iş yapan ama çok fazla değeri de çok konuşulmayan oyuncu dediğiniz bir oyuncunuz var mı?
0: Yani hepsi tabii ki işini en iyi şekilde yapıyor. Yani kalecimizden bazen kaleci santrafor daha çok ön plana çıkar. Veya işte gol atanlar çok daha ön plana çıkar. Yani dünyada da böyledir. Gol atan oyuncu her zaman gol, asist, yani gole yakın oyuncular daha çok ön plana çıkar. Ama bir de tabii ki takım içerisindeki emekçiler vardır. Oraya diğer bölgelerdeki bütün oyuncuları sayabilirim aslında. Yani o hem orta saha hem sağ bek, sol bek, yani bu mevkilerde oynayan birçok oyuncumuzu sayabilirim. Sadece dediğim gibi yani daha çok skoru kim üretiyorsa o biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer oyuncularım da yani hepsinin yeri ayrı. Ya bence bazen oynamayan oyuncunun bile yeri ayrı oluyor. Dediğim gibi takım içerisinde oynamasa da takımın o birlikteliğine sahip çıkan, takım içerisindeki o dengeleri yardım eden, destek olan, belki çok az oynamıştır ama takım içerisinde o önemli soyunma odası rolüne sahip oyuncular da önemli olabiliyor.
1: Hocam genç oyunculara bu sene daha fazla süre verecek misiniz?
0: Şöyle tabii ki bunu tabii en çok ben isterim. Yani genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Kimse ya ben şuna hep inanırım, benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Genç veya yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için veya işte çok az para aldığı için veya çok para aldığı için, maaş aldığı için oynayan veya oynamayan oyuncu yoktur. Bence iyi oyuncu vardır. Yani o yüzden katılmadığım yer, yani genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gerçekten gelip o formayı alan genç oyuncu da zaten gelir alır o formayı ve oynar. Yani bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bizim bunu zorlamamız daha çok oyuncunun gelip alması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani burada Galatasaray, biz her maçı kazanmak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi de dahil, lig maçı da dahil, her maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Galatasaray kulübüne, camiasına bizim üzerimizdeki bu sorumluluk var. Yani ben yani onu açık açık söylüyor zaten herkesin bildiği bir şey. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Yani biz gerçekten yani Galatasaray taraftarının istediği, tabii ki yetiştiricilik de güzel. Yani keşke hem yetiştirip hem yarışan bir kulüp olan, yani Barcelona böyle bir kulüp, hem yetiştiriyor hem yarışıyor. Keşke Barcelona olabilseniz, keşke böyle bir akademiniz olsa, keşke böyle bir oyuncu grubunuz olsa devamlı oradan gelen. Ama dediğim gibi bu da gerçekten o yetenek ve oyuncuların gerçekten bunu hak edip hak etmedikleri ve o kapasite olup olmadığına göre de değiştiriyor. Ama biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz.
1: Hocam, Mertens sonrası o bölgeyi doldurmakta biraz zorlandınız. O bölgeye tecrübe mi yoksa genç yetenek mi daha iyi sizin için?
0: Yani şöyle, tabii Yunus bence geçen sene oynadığı birçok maçta, tabii işte kasından, dizinden sakatlıkları oldu. Yani bir dönem böyle çok sancılı geçti ama Yunus'un formda olduğu dönemde hep oradan doğru katkı aldık açıkçası. İşte bir dönem İlkay orada oynadı, çok iyi oynadığı maçlar oldu. Gabriel Sarı'yı orada kullandık, önceki senede kullanmıştık. Onun da özellikle maçın sertliğine göre bize katkı verdi, çok fazla maç oldu. Bu sene için düşüncemiz tabii ki orada bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması. Yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takım oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Hocam, en fazla eleştirdiğiniz noktadan birisi de ekibiniz. Aslında Galatasaray'a başlarken iyi ki İrfan Hoca yanında dendi. İrfan Hoca'nın çok fazla konuşulduğu bir Okan Hoca ve Okan Hoca'nın takımı dendi. Sonrasız haftalarda, senelerde geldiğimizde hep kadro yetersizliğinden, yardımcı teknik adam alınacak mı soru işaretleri herkes konuşmaya başladı. En son Atatürk performansa kadar konuşulmaya başlandı. Okan Hoca Mertens'i kadrosunda istiyor mu? Mertens'le görüşmeniz var mı? Ya da ekibinizde hem Atatürk performans olarak hem yardımcı hoca olarak bir katkı alacak mısınız?
0: Birincisi, biz tabii ki yani atletik performans olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu zaten eğer verilere baktığınızda, değerlendirmelere baktığınızda, yani bizim gibi yüksek şiddetle oyun oynayan bir takım için hem performans hem de sakatlık geçmişine baktığınız bu 4 senelik periyotta, bunda tabii ki sadece atletik performans ekibimiz değil, sağlık ekibimizin başarısı da var. Yener Hoca başarısıyla birlikte belki en az sakatlık yaşayan takımlardan biriz. Bu tabii ki sakatlıklar olabilir, ayrı şeyler, farklı şekilde, ama yani bu kadar yüklü bir oyun oynayıp, bu kadar şiddetli, bu kadar patlayıcılı ön planda bir oyun oynayıp, biz normal işte bekleyen bir takım değiliz. Biz agresif bir takımız. Özellikle maçlara o şiddetli oyunla başlayan, özellikle maçın ilk yarılarını o şiddetli oyunla oynayan bir takımız. Ve bunu da tabii ki maç içerisinde yaymak çok önemli oluyor. Ama bu seneki performansımıza baktığımızda, geçtiğimiz sene hem Liverpool maçları hem belki bu alandaki en iyi takım, atletik performanstaki en iyi takım Atletico Madrid'e karşı oynadığınız oyuna baktığınızda, maçın sonuna kadar kimin daha çok ayakta kalıp kalmadığına baktığınızda, hani Galatasaray takımın bu gücü var. Ha, şu var mı, bazen oyuncular maç seçiyor mu veya maçta ara sıra işte öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alıyor mu, bu tür şeyler olabilir. Tabii burada da oyuncu değişiklikleri olmaya başlıyor ama ben fiziksel olarak hep ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçen sene fiziksel olarak Avrupa'da da gösterdik. Yani hatırlayın, geçen sene Liverpool maçı öncesi yapılan yorumlarla Liverpool maçı sonrası yapılan yorumları bir hatırlayın. Yani Galatasaray takımının atletizminin ne kadar iyi olduğu ve Galatasaray takımının gerçekten fiziksel olarak da çok iyi durumda olduğunu biz Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. 120 dakikalık Juventus maçı var. Yani birçok maçı oynadık ama dediğim gibi yani biz bu oyunları, yüksek şiddetli oyunları, özellikle yani bu çok futbolda çok önemli, bunları çok iyi bir şekilde oynayan ve bu güce sahip olan, bu gücü de oyuncularına veren bir ekibiz. O yüzden bu anlamda yani farklı bir düşüncem yok. Onun yanında tabii ki ekibinizi her zaman geliştirmek önemli. Yani burada onu daha yukarıya çekebilmek, daha iyiye götürebilmek önemli oluyor. İyi de bir ekibe sahibiz. Yani 4 senelik şampiyonluğu yaşamış bir takımın ekibi, yani başarısız görmek veya işte daha farklı değerlendirmek doğru olmayacağını düşünüyorum ama her ekibin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendi ekibimizi geliştirmek, burada ne katabiliriz, içeriye nasıl birini daha katıp daha yukarıya çekebiliriz. Burada sayımız da çok fazla artıyor açıkçası, onu da söylemek gerekiyor. Yani antrenman performansı, antrenman sonrası yapacağınız bireysel çalışmalar, bunları da hep geliştirmek gerekiyor. Duran toplar var biliyorsunuz, bununla ilgili de yani belki içeriye bu anlamda yani yeni biri de katabiliriz. Buna da kapalı biri değilim, bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi oyuncu kalitesi artıyor, maç kalitesi artıyor, maç şiddeti artıyor. Burada da ekibi ne kadar güncel ve güçlü tutarsanız o kadar önemli oluyor.
1: Mertens var mı hocam?
0: Mertens'i, ya Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Hocam Singo'yu sormak istiyorum. Transferi çok eleştiriliyor. Bu sezon beklentiniz ve Singo'nun son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Ha, tabii şöyle, orada tabii Singo ilk oynamaya başladığında işte çok fazla yükseğe çıkarıldı. Yani bu klasik zaten bizim ülkemizin şeyidir. Yani bunu nereden buldunuz? Nasıl buldunuz? İşte 60'a mı gider, 70'e mi giderden işte sakatlık sonrası işte niye böyle bir transfer yaptın? Sonra oynadığında tekrar Singo, Dünya Kupası başladı. Singo çok iyi oynuyordu. İşte Singo işte yine 50'ye 60'a gider şeyi başladı. Sakatlanınca farklı bir şeye girdi. Singo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Gelişim olabilirdi, tecrübe olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Bence geldikten sonra da en iyi şekilde onu bir an önce takımı içerisine sokup gerçekten bu sezonda onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani o tür bir oyuncu bulmak gerçekten zor, birçok şeyi barındırıyor. Yani farklı mevkilerde oynamasının dışında çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala.
1: Peki taraftar bu sezon sizden en çok ne istemeli hocam?
2: Ne beklemeli?
0: Ya şöyle, birinci şampiyon olmamız yine beklenmeli yani.
1: Sizi
0: yani
1: yetiyor mu hocam bu saatten sonra Avrupa'daki başarı?
0: Yetmemek ayrı bir şey ama şampiyon olmamız gerekiyor. Yani size yeter, sana yeter, bana yetmez ayrı bir şey. Bazısına yeter yetmez ama bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki, ha bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum, şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan.
1: Eşimin bir sorusu var. Aslında Berna'nın sorusu var hocam. Futbolcu Okan Hoca'nın beraber oynamak isteyen bir oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa teknik direktör Okan Hoca'nın bir oyuncusu mu olmak istersiniz?
0: Evet. Güzel soru.

0: teknik direktör Okan Hoca'nın oyuncusu olmak isterdim.
1: Neden hocam?
0: Ben onu da yaşamak isterdim yani. O hem saha içerisinde takımda bir Okan Buruk olup hem takımın başında bir Okan Buruk olmasını isterdim.
1: Teşekkür ederim. Milli takım sormak istiyorum hocam. Dünya Kupası'nda beklentileri maalesef karşılayamadılar. Neler söylersiniz? Daha iyisi olabilir miydi? Neyi tam anlamıyla yapamadık hocam?
0: Şöyle, tabii beklentimiz yüksekti normal olarak. Yani gruptan da çok rahat çıkarız diye düşünüyorduk. Çünkü üçüncülerin de büyük ihtimalle çıktığı bir gruptan en kötü üçüncü olarak, ikinci olarak, birinci olarak bütün o ilk üçte çıkabilirdik diye düşünüyoruz. Ama maalesef tabii ki yani hem iyi oynamadık, iyi kabul ediyoruz. Yani en iyi maçlarımızı oynamadık. Onun yanında futbol şansı da yanımızda yoktu açıkçası. Yani işte bize gelen her top gol oldu. Biz bir türlü o gole ulaşamadık veya işte belki ilk maç daha az pozisyona girdik, ikinci maç daha çok pozisyona girdik. Yani oralarda maçları çevirecek bir şey de lehimize olmadı açıkçası. Yani ama futbolun içerisinde bunlar oluyor mu? Oluyor. Bence Dünya Kupası'na katılmak da önemliydi, değerliydi. Bir üst tura çıkıp orada da elenebilirdik. Ama ya böyle bir tecrübeyi en azından yaşadık. Yani ben yani ona şükretmemiz gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. Yani yıllardır gidemiyorduk biliyorsunuz. Çok uzun bir süre sonra, 24 yıl sonra tekrar oraya katıldık. Yani buna da şükür, bu bize bir tecrübe oldu. Bir sonraki turnuva daha iyi olacak. Yani ben hocaya ve futbolculara olan eleştirinin çok dozunun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bu çocuklar bizi Dünya Kupası'na götürdü. Onlar istemez miydi? Hepimizden çok isterlerdi. Saha içerisinde onu vermeye çalıştılar zaten. Vermeyen bir takım olsa onu da farklı değerlendirirsiniz ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştılar. İstediler ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Yani bu işte Almanya'da bir sonraki tur Paraguay'a elendi. Aslında Paraguay'ı işte çok küçük gördük ama bütün takımları zorladı. O yüzden futbolun içerisinde bunlar var. Bunlar yaşanılabiliyor. Bence tekrar o milli duygu yakalamak gerekiyor. Yani bir anda milli duyguyu kaybediyoruz takım başarısız olduğunda ama bence milli duygu böyle başarı bir başarısızlıkta yakalanıp kaybedilecek bir şey değil. O yüzden aynı tutkuyu, aynı isteği tekrar Eylül ayından itibaren biliyorsunuz tekrar başlayacak. Ekim ayının başı. Tekrar başlayacak. Orada da bence tekrar milli takımın aynı güçlü seviyede olacağını düşünüyorum. Biz de onlara aynı desteği vermemiz gerekiyor yani.
1: Hocam, futbolcu Okan Buruk'un hayali bir gün Galatasaray'ı çalıştırmaktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayali bir gün milli takımı çalıştırmak olabilir mi?
0: Ya şöyle, orası tabii ki yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona hani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Dediğim gibi bu sadece ama yani şu anda gerçekten yani belki eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz, Montella. Yani onun tekrar görevinde devam etmesi, onun başarıları, onun bir sonraki şampiyona da götürmesi bizim için bence çok önemli. Ona da o desteği vermemiz gerekiyor. Yani bence Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya da tekrar o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Hocam, sezon içerisinde ve sezon sonunda çok fazla isminiz transferlerde konuşuldu. Futbolcu transferleri değil, artık Okan Hoca işte İtalya'dan teklif geldiği söylendi, Premier Lig'den teklif geldiği söylendi. Size teklif geldi mi ya da şifa yönden bir teklif geldi mi hocam?
0: Ya şöyle, tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz, 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek, şampiyonlukların üzerine devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. Mutluyuz. tarafta mutlu, ben mutluyum, başkanımız da mutlu, taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek.
1: Dünya Kupası'nı kim alır hocam?
0: Yani İspanya, Fransa, İngiltere benim şeylerimdi. Dünya Kupası evet. Öncesi röportaj yapmıştık. Orada üçünü söylemiştim. İspanya, Fransa maçı bu akşam var. Yani oradan bir şampiyon çıkabilir. Yani öbür tarafta İngiltere, Arjantin. Ama yani İspanya, Fransa'dan bu turu geçecek takımın şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Favorim İspanya veya Fransa. Yani iki takım oynayacak. Yani burada Fransa'nın çok iyi gittiğini düşünüyorum. İspanya'da ama gerçekten yani hem oyuncularıyla hem de maç içerisindeki yapacakları aksiyonlarla çok bilinmeyen bir takım ve bence ikisi yani ikisinden biri kazanacak, bu akşamı kazanan finalde kazanır.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Bu senelik çok çekişmeli hale gelecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi, Trabzonspor önemli isimleri imza attırdı ve Galatasaray'da sezonun doğal en büyük rakiplerinden bir tanesi. Nasıl bir lig bizi bekliyor sizce?
0: Ben tabii ki hiçbir sezonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Her sezon hani takımlar kadrolarını güçlendiriyor, takımlar transferler yapıyor. Devre arası bu transferleri yapan birçok takım var. O yüzden yani her sene açıkçası yani özellikle dört büyük takımın şampiyonluk yolunda başladığı sene oluyor. Ondan sonra haftalar içerisinde tabii ki bu değişimler olabiliyor. Ama önemli kadrolar kuruluyor, önemli isimler getiriliyor. Bu da tabii ki Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığını, ne kadar arttığını ve ne kadar artacağını da gösteriyor. Geçen sene özellikle belki Trabzonspor geçen senenin flash takımıydı bence. Yani hem şampiyonluk yarışının içerisinde oldu hem Türkiye Kupası'nı kazandı. O yüzden yani Trabzonspor'un da yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde aynı hedefle, aynı istekle ve aynı şansla başladığını düşünüyorum. Yani herkes sıfırdan başlıyor, herkes aynı şansla başlıyor.
1: Hocam çok sevimli açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ederim. İyi sezonlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah umduğunuz, umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Demir Haber Ajansı'nda gündem özel konumuz Sayın Okan Buruk'tu. Açıklamalardan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bugün programa başlarken sormuştum. Bugün tarihin en pahalı futbol maçı olan Fransa-İspanya karşılaşmasında size göre tur atlayan ve finale çıkan takım kim olur diye. Acaba 1 milyar 520 milyon euroluk Fransa mı yoksa 1 milyar 220 milyon euroluk İspanya mı diye sevgili dinleyicilerimizden de cevaplarını yazmasını istemiştim. Evet, çok mesaj geldi dinleyicilerimizden hemen. Hasan Özbay demiş ki Çağatay Hocam Fransa 0 İspanya 3 demiş. Abi önceki maçları hatırlıyor musun demişler. Evet, ben şeyi hatırlıyorum, en son 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalde bir 5-4'lük maç vardı. İspanya'nın kazandığı, İspanya Fransa hiç unutulmayan maçlardan bir tanesiydi. Sizler de lütfen mesajlarınızı yazın. Evet, gelen bakıyorum isimlerden sevgili Ahmet Ertaş. Galatasaray'ın yeni aldığı transferi nasıl buluyorsun Çağatay Hocam demiş, değerlendirebilir misin demiş. Tabii ki değerlendirebiliriz ama tarihin en pahalı futbol maçından bahsedelim. Son iki maçı kazanan İspanya var. Dediğim gibi bu akşam acaba neler olacak? Şöyle bir kadrolara baktığımda Olise, Dembele, Doué, Mbappé'li Fransa mı yoksa Pedri, Yamal ve Oyarzabal'lı İspanya mı kazanacak? Hep birlikte göreceğiz ama ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafta açık oynarsa tabii şayet. Şu ana kadar iki takım arasında son iki maçı da İspanya kazanmış ve Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde de 5

0: 3-4 mağlup etmişler. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Bir yandan tabii cep telefonuma da bakıyorum. Gelen mesajlarda Instagram Çağatay Hoca adresinde. Onları da görüyorum. Onları da okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ama dün beni takip alan Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kartal Kayrı'ya teşekkür ediyorum. Gökhan Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Okan Karademir'e de, Tugay Vidin Kalesi'ne ve Cihan, soy ismi yazmamış, Cihan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Evet, söylediğim gibi bir yandan mesajlar gelirken bir yandan da isimlerinizle beraber okumak istiyorum. Yaşar Kut, gönlüm İspanya'dan yana hocam demiş. Evet, yine İspanya mesajları geliyor. Çağatay Hocam sonuna kadar Fransa diyor sevgili Orhan Özdamar. Yılmaz Uru bağlar mısınız yorumcu olarak Çağatay Hocam demiş. Yılmaz Hoca'yı da arayalım, tamam, sizi de kırmayalım Bülent Bey, ama ancak yarın olur. Çünkü bugün tam 11 tane spor yazarı arkadaşıma söz vermiştim. Hem yayına gireceklerdi farklı farklı isimlerdi, fakat Okan Buruk'un Demirören Spor Ajansı'nda sevgili Serhan Türk'le yapmış olduğu röportajı da canlı olarak vermiştik. Ben Fatih, Çağatay Hocam Fransa farklı yener hem de çok net demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Tarihin en pahalı maçı ne olur bilmem ama tarihin en kral adamlarından biri dinliyoruz. O bize yeter demiş. Harikasınız Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Metin Türk, onunla da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Tarihin en pahalı maçı demişken tabii çok enteresan noktalar ve anekdotlar da var. Tuncay Taşkın da mesaj atmış. Hemen ona da bakalım. Tabii sizin mesajlarınız anında düşünce. Aleykümselam Çağatay Hocam. Ben İstanbul Bahçeli Evlerinden Tuncay. Ben İspanya'nın yeneceğini düşünüyorum. Nasılsın inşallah? Yener, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golünün 11'i ikinci yarıda gelmiş. Enteresan notlardan bir tanesi daha. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda maç başına ortalama en fazla isabetli şut atan ülke olmuş. Bu da enteresan. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takım da gol atmış, ki biraz sonra şeyleri de vereceğim size, notları da vereceğim. Elimde çünkü asetler de var. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik almış. Bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edecekmiş. Lamine Yamal Fransa'ya karşı çıktığı 2 maçta toplam 3 gol kaydetmiş ve hakikaten enteresan, yani 8 gol atıp krallıkta Messi'ye kafa tutan Mbappe ile Yamal düellosunun sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı da bence merak konusu. Dembele, Olise, Due'de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan da 19 Temmuz New York, New Jersey stadında finale çıkacak, kaybedense üçüncülük maçı oynayacak. Yine bakıyoruz İsa Öztürk, Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlardan çok çok teşekkürler. Tabi söz verdiğim 11-12 tane çok önemli spor yazarı arkadaşımıza da hiç vakit kaybetmeden ulaşıp onların da sesini Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında duymak istiyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin efsanelerinden ve A-Spor'un sevilen futbol yorumcularından bir tanesi sevgili Zafer Tüzün. Zafer Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza uzun zaman oldu. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Yolunda, her şey yolunda. Hocam, Fenerbahçe'nin transferleri sevindirince daha da moralik yerine geliyor.
0: Peki hocam, Fenerbahçe'nin transferlerine geçmeden bugün çok önemli bir karşılaşma var. Fransa İspanya maçı var. Nedir düşüncelerin?
1: Ya şimdi iki ayrı futbol ekolü. İspanyollar biliyorsunuz yani üst düzey yetenekli. Hatta tiki taka futbolunu yaratıcı ülkelerinden olduğu için onlar her an maçın o duygu durumunu değiştirebilecek adamlara sahipler. Fransa'da tabii ki şimdi Olise ben çok beğeniyorum. Başta olmak üzere kaliteli oyuncular var. Çok güzel oyun olur ama daha kompakt olan Fransa. Fakat bireysel yeteneklerle gol üretmede, ön bölgede pozisyon üretmede daha yetenekli olan İspanya var. Artık maçlar daha kaliteli oluyor ama şöyle genelde baktığımız zaman eskisi gibi artık şu takımın işte ön forveti iyi, Fransızların forveti biraz daha kötü falan diyemiyoruz. Takımlar kompakt, hepsi birden savunma yapıyor. Yani topu kaptırdığı an savunma başlıyor. Hı-hı. O savunmayı başlatan adamlar da en kaliteli adamlar oluyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi ön bölgedeki Mbappé'nin savunma yaptığını görüyoruz artık. Onun için takımlar daha kompakt hale geldiler. Biraz baskete dönüşmeye başladı bizim
0: Evet. Sevgili Zafer Tüzün, biraz önce dinleyicilerimizle de paylaştım. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik almış. Ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edebilecekmiş bu akşamki karşılaşmanın sonucuna göre.
1: Ya bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İstatistikler artık herkesi yanıltmaya başladı. Neden dersen, şimdi Fransa takımının avantajlarını söyleyeyim. Ben sadece bir Mbappe değil, Dembele, Olise, Zaire, Emery,
0: Due.
1: Ondan sonra bunun gibi oyuncuların formu tek bir yıldıza bağımlı olmaktan çıkarıyor Fransa'yı. Bu da onları diğer rakiplerinden bir adım öne getiriyor yani.
0: Evet.
1: O açıdan düşündüğümüzde İspanya topa sahip olma oyunu ve genç kadrosuyla çok etkili. Fransa'yı çok zorlayabilecek. Aynı zamanda hakikaten final oynayabilecek bir takım. Şimdi o açıdan baktığımız zaman dengeli kadroya sahip olan Fransa. Mbappe de Fransa'nın en etkili oyuncularından biri. Savunma ve hücum arasında çok iyi bir denge kuruyor. Yani bunlar hep şeyler. Fransa bu performansını sürdürürse bana göre final oynayacak ilk takımlardan biri diye düşünüyorum. Yani zaten Fransa bildiğim kadarıyla son 3 Dünya Kupası'nda üst üste yarı finale yükselen bir takım.
0: Evet.
1: Bu da ne kadar istikrarlı bir ekip olduklarını gösteriyor. Onun için yani benim değerlendirmem çok tempolu, kaliteli bir futbol olacak. İki takım da turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu hep gösteriyor. Yani bugün biz Fas takımından bahsettik, mücadeleyi bırakmayan, ondan sonra fakat son maçlarda üretkenliği azalan Hakimi ve Bono'nun zaman zaman direnç gösterse de ondan sonra mesela Fransa'nın baskısını kırmakta zorlandılar. Onun için bireysel yetenekler çözüm üretiyor. Şimdi senin elinde demin saydığın gibi Fransa'nın işte Mbappe başta olmak üzere Dembele'si, Olise'si, Emery'si, ondan sonra Zaire gibi adamların olması bu adamların performanslarını takıma adapte etmeleri de
0: evet.
1: Fransa takımını bir adım öne çıkarıyor.
0: Bu arada Zafer Hocam, Fransa-İspanya maçında da FIFA 35 yaşında Ivan Barton, hatırlarsan El Salvador'layken milli takımımızın da Paraguay 1-0 yenildiği maçı da yönetmişti. O yönetecekmiş karşılaşmayı. Peki yarın da İngiltere-Arjantin maçı var Zafer Hocam. Buradan kim gelir diye düşünüyorsun?
1: Ya ben Arjantin takımı Messi'nin de yaşına rağmen ondan sonra verimli oynaması, performans vermesiyle birlikte ondan sonra daha topa sert bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama İngilizlerde de daha disiplinli bir takım var. Onlar da daha üretken bir takım. O da çok güzel maç olur ama o gün daha iyi konsantre olan, o gün rakibi kadar koşan, rakibinden fazla koşan, mücadele eden kazanır. Ama ben sonuçta iki takımın maçlarından sonra İspanya'nın kupayı kaldıracağını düşünüyorum.
0: İspanya favorin Zafer Hocam.
1: Benim İspanya ama İngiltere'de arkadan foto finişle belli olur. İngiltere'de çok zorlar.
0: Evet.
1: Yani, ya İngiltere ya İspanya favoridir benim adıma.
0: Sevgili Zafer Tüzün, Fenerbahçeli taraftarlar devamlı şu an yazmaya başladılar. Yayınımızda Zafer Tüzün'e lütfen sorar mısınız Çağatay Hocam demişler. Greenwood'u bize değerlendirebilir mi Zafer Hocamız diyorlar.
1: Ya şimdi bir kere geldiği zaman ondan sonra sınıf atlatacak bir oyuncu.
0: Net.
1: Hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanan, kanadı çok iyi kullanan, kanattan içeriye girip gol pası atan, gol atan. üstüne üstlük kreatif bir oyuncu olduğu için ondan sonra bu oyuncuyla yol yürünür. Bu oyuncu taraftara da takımına da coşku verir. Büyük katkı sağlar. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman da zaten seviye atlatan bir oyuncu olduğu görüyoruz. Onun için burada önemli olan şu, Fenerbahçe takımında ruhu canlandırma adına aynı zamanda eski Aziz Yıldırım'ın da olduğu zaman, yine başkan olduğu zaman oynayan ve şampiyonlukta payı olan savaşçı biri var, Kayıt. Hı hı. Kayıt'ın bu gelen yabancı oyunculara karşı aidiyet duygusunu geliştirme adına çok faydası olacağını düşünüyorum. Kayıt'ın da katkısıyla uyum sürecini kaliteli oyuncular zaten çabuk atlatır. Greenwood'un da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağını, herkes maliyetinden konuşuyor ama maliyetinin iki katı üstüne de satılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Greenwood'un.
0: Evet. Hocam peki Aki'de Şikrinyer'le birlikte defans problemini Fenerbahçe'nin çözer mi? Aynı şeyleri söyleyebilir misin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe genelde savunma yapan değil, savunma yaptıran takım olduğu için esas evet dikkat edilmesi gereken hücumdayken defans güvenliğini güncelleyebilmesi. Onu, bu açıdan Aki'nin tam yerinde bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda enteresan bir şey, şampiyonluk yolunda en kaliteli oyuncusunu kaybetmemeli deyip bu oyuncunun adının Fred Ferdi olduğunu söylediğimde Oğuz'un sağ bekteki performansını ben çok beğendim. Ondan sonra Oğuz'dan da hücum bölgesinde daha etkin olabilen bir sağ bek pozisyonunda bir Oğuz yaratılır mı? Onu da düşünmek lazım. Ama tabii bazı oyuncular vardır. Oyunsal anlamda takımı düşse dahi bir anda çıkar ve takımına kimlik kazandırır. Yani takımını sırtlayan oyuncu diyeceğimiz futbolcu adayı Greenwood'dur. Greenwood'la birlikte belki kamuoyunda konuşulan Rashford ve Dortmund'un santrforu neydi o?
0: Girassi.
1: Girassi. Onlar da gelirse yani Fenerbahçe.
0: Vedat da var tabii.
1: Vedat da var, bizim ligimizin dinamiklerini bilen. Bizim ligimizde çift tane haneli gole ulaşabilecek bir Vedat'ı da düşünürsek Fenerbahçe bu transferlerle şampiyonluk kulübünün bir tarafından tutar.
0: Evet. Peki sevgili Zafer Tüz'ün son olarak da şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin yapılan transfer politikasını değerlendirecek olursanız nasıl buluyorsunuz?
1: Ya Fenerbahçe bir kere izlediğimiz Fenerbahçe ile özlemle beklenen Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacak beceriye sahip oyuncular geliyor artık. Hı hı. Aynı zamanda Sayın İsmail Kartal'ın da bu oyunculara en üst düzey verimi alabilecek bir duruşu olduğunu düşünürsek o zaman artık bundan sonra Fenerbahçe artık teknik direktörü değil, futbol sistemi değişmeyecek diyebiliriz. Onun için de Fenerbahçe hücumda agresif ve baskılı oynamalı. Top kayıplarında rakibi alan bırakmayıp kaybedilen topu en kısa sürede kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe düşünürsek zaten yaş ortalaması da düşüyor Fenerbahçe'de. Hı hı. Genç stoperler de buna uygun. Yani doğru işi yapmak için milyon euroluk üst düzey oyunculara ihtiyaç yok ya. Doğru fikirle iyi planlamaya ve bu kurgu üzerinde ısrarla çalışmaya ihtiyaç var. Bunu da becerebiliyor Fenerbahçe takımı. Antrenmanlarına baktığımız zaman inanılmaz coşku var. İnanılmaz taraftarlardan destek var. Herkes bu sene o sene diyor. Bu transferlerle tabii ki yapılan transferlerle şampiyon olmuyor ama Fenerbahçe takım olma yolunda çok iyi ilerliyor. Onun için İsmail Hoca sağlamdır. Oğuz Kaptan da futbol aklıyla yanında olsa yani ilk kez özümüze dönelim. Yıllarca kendi çocuklarımızdan kaçtık, çareyi dışarıda aradık. Bu sistem umarım başarılı olur diye düşünüyorum. Ben her yerde Fenerbahçe'nin topçularını görmekten zevk alıyorum. Yani kendi kimliğine dönen, kendi evlatlarına sahip çıkan, onlar önemli yerlere de görevlere getiren benim en büyük beklentilerimden, ideallerimden biriydi. Hı hı. Onun için ben bu konuda Fenerbahçe aidiyeti taşıyan, Fenerbahçe ruhunu yaşatacak olanlarla yol yürüneceğini düşünüyorum. Bu yolda da Fenerbahçe ilerleme kaydediyor.
0: Zafer Hocam, evet.
1: Evet.
0: Buyurun hocam, sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum.
1: Yok bu kadar. Ben de bir mecazi anlamda bir espri yaptım. Galatasaraylılar düşünsün diye.
0: Evet. Şimdi mesaj Yağmur da var. Sevgili Zafer Tüzün. Zafer Hocam ya 30 küsur şu anda önümde mesaj var ama müsaade edersen onları da kırmamak adına bir dinleyicimizi seçelim buradan. Mümin Bey diyor ki Zafer Hocam'a sorabilir misiniz? Mimović hakkında ne düşünüyor?
1: Ya şöyle yetenekli bir oyuncu diye alındı ama bu kadar geçen süre içerisinde ve kiralık verildiğindeki performansına baktığında şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi büyütebilecek bir oyuncu değil. Henüz o olgunluğa erişemedi maalesef. Genç oyuncu sınıfından çıktı, olgunlaşmış bir futbolcu dedik ama gelişimi yukarıya doğru olmadı. O yüzden şampiyonluk yolunda şu an ihtiyaç doğrultusunda değil. Hı hı. Ya daha gene belki bir kiralık verilir, gelişimine bakılır.
0: Peki,
1: ama şu anda kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Şu anda direkt katkı yapacak oyuncuya ihtiyaç var.
0: Evet. Zafer Tüzün, Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kırmadığınız yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyorum hocam. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Sevgiler. Aspor yorumcusu sevgili Zafer Tüzün'e de bağlandık. 0212 273 10 10'a mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir yandan da Instagram'daki mesajlarınıza bakıyorum. Dinçer Bey selamlar. Beşiktaş'tan haber var mı? Vallahi süre kalırsa Beşiktaş'tan da haber vermeye çalışacağım ama dinleyicilerimiz de vardı. Onlar da Galatasaray'ın yeni transferinin değerlendirmelerini istiyorlardı. Hiç merak etmeyin, ben de onunla ilgili sizlere bir takım bilgiler vereyim. Hatta Mesut Yıldırım dostumuz da analizi yapmış, onu da paylaşayım. Galatasaray'ın transferini bitirdi. Aslında ismini söylemekte de biraz zorlanıyoruz. Ukoçukwu diyoruz ama Leslie demek bence ön adıyla daha mantıklı. Avrupa'da en çok dikkat eden özelliklerden bir tanesi topu kazandıktan sonra oyunu ileriye taşıyabilmesi. Boş alan bulduğunda da driblingle mesafe kat edebilen genç bir oyuncu. Ceza sahasına giriyor. Teknik direktör Okan Buruk da biraz önce dinlediyseniz özellikle Liverpool ve Juventus deplasmanlarında yaşanan fiziksel sorunları çözmek için bu oyuncuyu istemişti. Savunmaya birazcık daha sertliği üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Güçlü yönlerine gelelim. Leslie'in ikili mücadelelerde başarılı, geniş alan kapatan güçlü fizik yapısı var. Uzun bacaklarıyla temiz top kazanma becerisi, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma, dikine driplingle alan kat edebilmesi, baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık, yüksek potansiyelli. Gelişmesi gereken yönleri ise pas kalitesi sınırlı, riskli paslarda hataya yakın, oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil, hava toplarında daha etkili olabilir, top kaybı sonrası reaksiyonu gelişmeli, daha çok savunma odaklı kullanılmalı. Galatasaray'a ne kadar konusunda ise fiziksel direnci arttıracak, geçiş savunmasını güçlendirecek, Torreira'nın yükünü paylaşacak ve orta sahaya da dinamizm ve atletizm etkileyecek. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü süremiz çok kısıtlı. Eski futbolculardan tabii sizlerin de yakından tanıdığı Emre Toraman var. Sevgili Emre ile de konuşmuştuk. Şu an müsaitse bir yandan da onu da arıyorum. Çünkü yayına katılabileceğini iletmişti. Ama şu an cevap alamadım. Biraz sonra sevgili Emre de arar. Yine bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız daha mutlu olurum. Ama isim olmadığı zaman da Fatih Bey, Fransa farklı yener çok net demiş. Fenerbahçe yaş ortalaması gençleşiyor derse, dördüncü defa kendi evlatlarına özüne geri dönen İsmail Kartal derse Galatasaray hiç düşünmez, merak etmeyin demiş. Evet, okuduk. Zafer Hoca Fransa'yı övdü, İspanya şampiyon dedi. Evet Hasan Bey, ben de ona dikkatimi çektim, o yüzden birazcık şaşırdım. Çağatay Hocam kolay gelsin. Zafer Hocam, Okan Koç'a hazır mı? Trossard Beşiktaş'ın gelmesiyle, evet çok önemli bir transfer gerçekten. Beşiktaşlı Musa Akarsu'ya da buradan sevgilerimizi yollayalım diyelim, bakalım yine gelen mesajlarla devam edelim. Fenerbahçe şampiyon olmazsa olmaz demiş Mehmet Ali Demioğlu, ona da teşekkür ediyorum. Yine gelen isteklerden bakıyorum, şöyle bir güncelleme yapıp yine listeme bakayım çünkü 11 tane spor yazarı dostumuza bağlanacağımızı da söylemiştik. Listeyi de kontroldeydim. Beşiktaş Cup gelmiş. Evet, ona da bakalım. Sevgili Mehmet Sevinç arıyorum bir yandan. Bakalım, eğer müsaitse, o da müsait olduğunu bana cep telefonla mesaj olarak yollamıştı. Mehmet'i de arıyorum. Mehmet Sevinç'i, ondan da bir değerlendirme isteyeceğim. Ama sekreteri çıktı. Hangi sekreteri? Tele sekreteri. Evet. Yayındayım diye bana mesaj atmış. Peki. Diyor ki Beşiktaş Cup geldi. Ali Doğanoğlu. Şimdi ona da bakıyoruz. Yine sizlerden gelen mesajlardan yola devam edersek, Ahmet Vahap diyor ki bu sezon Şampiyonlar Ligi sonrası Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük, Kocaeli maçları yok diye bir bilgi iletmiş bize. Yine buradan devam edelim. Zafer hocamızı da aldık. Zafer Tüzün'ü de aldık. Evet. Bülent Uslu için bağlanır mısınız demişler. Bülent Uslu. Evet, Bülent Uslu bana da mesaj attı. Yarından itibaren müsaitmiş. Emre Toraman, motordan indim şimdi, müsaitim, Çağatay hocam arayabilirsin demiş. O zaman Emre Toraman'ı arayalım. Onu da bekletmeyeyim. Şu anda motoruyla birlikte madem sağa çekti. Sevgili Emre Toraman, Emre hocam selamlar.
2: Merhaba, yayınlar.
0: Çok teşekkürler, nasılsın? Uzun zaman oldu, hikaye olmuş. Emre Toraman görüşmeyi.
2: Evet, yazlık şeye girdik, yazlık moda girdik gibi. Ondan dolayı biraz aramızda çıldı.
0: Peki, çok kısa olarak o zaman bu akşamki maçla başlayalım. Fransa-İspanya kim alır sence, neler düşünüyorsun, nasıl bir değerlendirme yapmak istersin?
2: Ben İspanya istediğimiz seviyede değil mi bence bu dünya kupasında? Benim favorim Fransa. Fransa'da olsam bir ihtimalle Arjantin'le trenlerle ben daha önce de kontrol hissetmiştim. Öyle hissetmiştim. Yani mesela Fransa favori bir adam. Kupayı da alacak en eski satın gibi gözüküyorlar. Hem fondalar, hem iyi bir ruh halindeler, eğitimler, enerjileri bol. Yani mantıklı konuda. Ondan dolayı Fransa'ya şansı veriyorlar.
0: Emre Toraman, yarın akşamki İngiltere-Arjantin maçı için neler söylemek istersin? Orada kimi favori görüyorsun? Finale kim çıkar eğer Fransa gelirse buradan?
2: Yani aslında yani gönlüm Arjantin'den yana. Arjantin olacak diye düşünüyorum. Çünkü genel itibariyle Dünya Kupası maçlarını izlediğimde ben çok fazla böyle bir keyifli maçlar izlemedim. Bazen zaman zaman Japonya maçları, Fransa maçları, belki de eşleşmelerde bir şans mı diyelim, bazıları çok kolay çıktı, bazıları çok
0: kolay şanslı çıktı. Evet.
2: Evet, kolay şansları oldu ama hani şu maç müthiş bir keyif verdi. İşte şu maç şöyle geçti, tempolu geçti. Yani eskiden hiç bir alakası yoktu. Yani bunu eskiden anlayabiliriz. Yani aslında göz takım bile neredeyse internetin en üstü bir sahada. Yani böyle maçı çevirebiliriz ki Ronaldo'nun tarzında hemen böyle bir yetenek maçı çevirebilecek, edebilecek. Sadece bilinçsiz Junior'a bağlı olarak bir takım olmaktan ki genel mücadele eden, onun bir takımını görebiliyoruz biliyorsun. Ondan sonra yani böyle sporak keyif alan, aktiflikler yapan, iyi pas yapan, güzel goller yapan, grafik yapan takımlardı ama yani onlar dahil olmak üzere büyük bir yetenek anlamında asistörü bir maçlar izledik. Onun için genelinde ben çok keyif aldım kendime söyleyeyim ama biraz ama şey biraz daha tempo bakımından, biraz daha görsel bakımından daha iyi diyebilirim yani.
0: Tabii şimdi gündem programı yaptığımız için, yani programın adı dört büyük gündem olduğu için, şimdi sıcağı sıcağına Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi. Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiler. KAP bildirime geldi. Beşiktaş'ın bu transferi için neler söylüyorsun sevgili Emre Toraman?
2: Beşiktaş geçen bir iki sene zaman zarfında sanki biraz daha akıllı işler yapmaya başladı. Bu da getirdiği hocayla mı alasalı diyeyim, yok da derslerle mi alasalı, onu şimdilik başlığına göreceğiz. Çünkü hocayı da çok fazla tanımıyorum. Sağdaki girişi nasıl olacak, yapma ikisi nasıl olacak ama genel anlamda zaman zaman antrenman kararlarını, resimlerini, orada meydana denk gelen şeyleri izleyince futbolcuları yorduğu, biraz disiplin altına aldığı, yani sözünün geçtiği bir hoca olarak görüntü çiziyor ama tabii ilk maçlarında ya da maçlar başında nasıl ifade edilir onu tanıyor ama Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani fena gelmiyor Beşiktaş. İyi kadro kurmaya başladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerle ilgili Emre Hocam neler söylemek istersin? Yani hangi kulüp hangi transferleri daha doğru yaptı, değerlendirmelerini merak ediyorum.
2: Bence bu dört takım arasında Trabzonspor Beşiktaş'la beraber birinci ikinci sanırım transfer anlamında ve hem eksikliği anlamında zaten belli bir takım olgusunu oluşturdu Trabzonspor. Onun nazarında Fatih'e kendine oyunun da böyle oyunu kurtaracak, toparlayacak, işte sonuna gidecek oyuncuları seçip gençlerle beraber fena bir takım kurmadı. Yani geçen de İstanbul'un üzerine iyi transferlerle sonra bu sene onları çok şanslı görüyorum onları. Galatasaray zaten aman aman bir ısıtları yoktur. Onların da bir 3-4 tane nokta transfer yaparlarsa hem Avrupa için, Türkiye'nin için zaten çok büyük favoriler ama Avrupa'da iyi işler kurulmuş için bence bir 4 tane ya da 5 tane nokta transferler yaparlarsa iyi oyuncular alırlarsa. Çünkü artık yerli yok. Yani yabancıya yönecekler. Yani yerli olmak için mecbur yabancıya yönecekler. Ellerindeki bir boşaltılmazsa iyi oyuncular alırlarsa zaten Türkiye'de iyiler. Avrupa'da da yine geçen seneden bir tık buraya gidebilirler. Fenerbahçe için de daha çok fazla yani 1-2 transfer yaptılar. Hazırlık maçlarında zayıf rakipler oynuyorlar bence. Bu da normal zaten yani böyle maçlar almadılar. Hem problemin bir yanıtlarına geldik hem de mağlubiyetler olup kendilerine otoriteyi çevirmek adına. Bunun hatırlığı ilk başlayınca biraz daha oturacak. Yani 1-2 hafta ilk hafta yavaş yavaş ilk 11'ler şekillenecek. Tempolarını göreceğiz. O zaman daha farklı bir yapıyorum yaparız ama 5-5 ve kadar unutmaz. Bence iyi yönde bir insan çok birliği
0: evet. Sevgili Emre Toraman, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Arayı soğutmayalım bu kadar. En kısa zamanda yine görüşürüz. Tamam. Tamam hocam, görüşmek üzere. Hoşçakal. Tamam, saygılar bizden Emre Toraman. Sevgili Emre ile de bağlantımızı yaptık. Tabii biraz önce Galatasaraylı taraftarlar da yazıyorlar. Yeni futbolcu Leslie Ugo Çukwu için görüşleri. Ben şimdi birazcık baktım sevgili Emre Toraman'la konuşurken 2024-2025 sezonunda önce Southampton'a ardından da Burnley'e kiralanmış. Her iki kulüpte de düzenli oynayarak ligin hızına ve temposuna adapte olmuş. Oyuncuyla ilgili raporlarda da şu ifadeler net bir şekilde yer almış. Bir, en önemli özelliklerinden disiplinli, iki, çalışkan ve üç de öğrenmeye açık, tabii genç de bir futbolcu. Bugün Fenerbahçe hazırlık maçı var. Saat 20.30 Lask Linz Fenerbahçe. Saat 22'de tüm dünyanın beklediği karşılaşma Dünya Kupası'nda. Bakalım finale çıkan ülke kim olacak? Fransa İspanya maçında hep birlikte göreceğiz. Tabii enteresan şeyler de oluyor. Sörlot'u hatırlarsanız Dünya Kupalarında gol kaçıran veya kendi kalesine gol atanların tehdit edilmesi geleneği var. Maalesef bu sefer de sürdü. Çünkü bu kez namlunun ucundaki isim Alexander Sörlot'tu. Norveçli oyuncu hatırlayın 2-1 kaybedilen İngiltere maçında 44. dakikada yanlış hatırlamıyorsam dakikayı çok net özellikle 1-0 galipken Norveç ceza sahasına girdikten sonra topu bomboş durumdaki Haaland'a çıkarmamıştı ve bu yüzden eleştirilmişti. Maç sonu da Sörlot'a Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden birçok tehdit mesajı gelirken sevgilisine de Instagram'da paylaştığı ekran görüntüleriyle ifşa etmiş ve maruz kaldıkları siber zorbalık için bu kadar da fazla demiş Sörlot'un kız arkadaşı. Bu bilgiyi de verdikten sonra programımızın sonuna geldik. Bugün tabii Demirören Haber Ajansı'ndan sevgili Serhan Türk'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la röportajı vardı. Röportaj sonrası yayına girdik ve bugün de bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Yarın kalan bağlantılarımızın hepsini yapacağız, hiç merak etmeyin. Saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında tekrar görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize sevgiler, saygılar, selamlar.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Taraftar kulübündeyiz. Biraz tabii telefon trafiği de yaşadık. Datça matça o taraflara ulaşmaya çalışıyoruz ama Ahmet Konanç ya kahvaltıda ya uyuyakaldı ya yüzüyor. Hani kötü bir şey düşünmek de istemiyorum. Ama yani az önce hani bağlantıları kurduğumuzda şey dedi, bir saat boyunca abi dedi, bütün detayları, ayrıntıları, gelişmeleri var diye böyle bir susmadı. Ondan sonra kapattım ben. Ben kapatınca yüzüne mi kapattım acaba ben? Kısa faslarda da o Guçuk Vu'yu şey yaptık mı? Ya ne enteresan isimler, ne enteresan telaffuzlar. Her sene bir yenisi ekleniyor. Onun sonrasında biz de böyle öyle değilmiş böyleymiş falan deyip en sonunda artık onu oyunculara soruyorlar ve kulüpler zaten o video paylaşımlarını kendileri yapmaya başladılar. O Guçuk Vu diye. Şimdi bir taraftan transfer harekatı devam ediyor ama Dünya Kupası'nda da durdurun dünyayı, bugün inecek var kısmındayız. Dünya Kupası yarı finalinde turnuvanın favorileri Fransa ile İspanya erken final bu akşam saat 22'de oynanacak. VAR, hakem ve FIFA saçmalıkları inşallah bu maçta olmayacak. Ağzımızın tadıyla hiç moralimizin bozulmayacağı, tartışmaların yaratılmayacağı, kimsenin sosyal medyayı eline alıp da gollerin ve hareketlerin haricinde eleştirisel bir şeyler, yorumlar yapmayacağı bir mücadele olsun istiyorum aslında. Tek temennim hani maç içinde tabii ki bu. Ama bir taraftan Oyer Zaballar, işte Baena'lar, bir taraftan Due'ler, Dembele'ler, Mbappe'ler falan diye onun tadını çıkarttırırım. Ama Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golün 11'i tamamen ikinci yarılarda gelmiş. Yani bu maçın başlangıcında biraz tartma, ölçme, biçme, pergel, gönye, öyle şeyler kullanılır mı? Onu bilmiyorum ama sıkıcı geçer mi diye tahmin ediyorum aslında. Biraz böyle tereddütlerim de var bu konuda. O yüzden bu tereddütlerimin olması da çok doğal gelecektir. Öyle paldır küldür, Allah ne verdiyse saldır falan diye böyle bir başlangıç beklemiyorum ama isabetli suç oranları şeyde var, FIFA'da ve UEFA'da var ama şut oranları da Fransa'da ve İspanya'da zaten fazlasıyla var. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takımda gol atmış. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakikada kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik var. Ya 26 galibiyet, 10 beraberlik ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu o 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da İspanya egale etmiş olacak. Ama bu sefer gerçekten egale edebilmesi için karşısında belki de %95'in bu kupayı alır dediği Fransa var. Yanlış mı düşünüyorum, %95? Öyle değil midir yani? Severiz abi böyle isimli oyuncuları. İsmi bestelere uygundur. Fiziksel özellikleri de güzel hikayeler yaratacaktır. O Guçuk'u hani göreceğiz diye. Günaydın. Konanç dün Tepecik Döner'de ufak bir sorun yaşamış. Yine oraya gitmiş olmasın sakın diye. Yani sosyal medyadan takip ederler. Abi bir 5 dakika sonra bağlanayım mı? Bodrum'dayım diye yazmış. Ben ona şeyi yazmıştım. Ahmet Konanç Marsilya'da özel uçakta kendini tuvalete kilitledi. Greenwood sürpriz yapacakmış. Dönerci gelmiş olmasın abi diye devam ediyor. Hikayeyi bilmiyorum ama güzel hikaye, sosyal medyadan büyük bir ihtimalle paylaşılmış. Yani böyle kanolarla, manolarla, elinde küreklerle falan.

0: Gezerken bir görüntüsü denk geldi. Öyle çok sosyal medyaya giren biri değilim ama ara ara görmedin mi Instagram'da bilmem ne videomu falan diliklerinde öyle bir bakıyorum abi, bir sürü mesajlar gelmiş. Doğan abi bunu yarın programda kullansana abi, merhabalar falan diye öyle takip edeni de ederim yani, hani şey de değildir. Hani çok özelimdir belki ama o kadar kıymet verip de hani öyle bir şey yapmayı düşünen insanlara da ben de bir şekilde değer vermeye çalışıyorum yani. Öyle paylaşım yapıyorlar. Böyle birincil, ondan sonra ikincil böyle mesajlar geliyor. Onları birincil kısmı alıyorum, okuyorum, ediyorum, bakıyorum ama Serdar Ali Çelikler'in Ogoguchu videosunu gördün mü? Seyrettim dediği maçta kadroda bile yok. Neden böyle şeyler oluyor ki acaba? Neden yapılıyor yalnız? Onu şey yapamıyorum ya. Oyun yani müthiş bir performans. Rakiplerine gerçekten korku salan bir oyun anlayışı ve takım arkadaşlarıyla uyumu. Abi yalnız 11'de başlamadı. İkinci yarı mı girdi? İkinci yarı girdiğinde de maçın seyrini değişti. Abi hiç yokmuş kadroda. O zaman hazırlık maçı, bir önceki maç mıydı acaba diye öyle şeyler yaşanabilir herhalde diye öyle tahmin ediyorum, bilmiyorum, seyretmedim de. Serdar Ali Çelikler'in maçta seyrettim dediği Ogoguchu maçın kadrosunda yoktu abi diye. Aras çocuk da şaşırmıştır şimdi ne oluyor diye. Babası yazmış, Aras'a bir selam yollasana, seninle beraber dinliyoruz diye, yoldayız diye devam etmiş de. Aras'a da selam yolluyuz. Bir anda şeyden, radyodan da Aras diye ses gelince. Aras! İyi tutun olur mu? Emniyet kemerini de bağla. Oh, cillop gibi. Babayla beraber. Ne keyifli be. Karakullukçu yorumu nedeniyle Ogoguchu'ya soğuk bakanların, bir dakika, he, Uğur Karakullukçu da mı Ogoguchu yorumu yaptı? Ogoguchu'ya soğuk bakanlar Frankfurt çıktığındaki sevincini yeniden izlesin lütfen. 5 yemiştik o maçta diyor. Hollanda'dan selamlar, günaydın Doğan abi. Salı sabahı dozumuzu almak için radyoyu açtık ama o beklediğim muhteşem sesi bir türlü duyamadım. İyi yayınlar Ahmet, umarım iyidir, bir şey yok değil mi diye sormuş. Dozumuzu alacağız ya birazdan. Bodrum'a gideceğiz. İyi yayınlar Dodo, günaydın, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35. Ahmet, bağlandığında sorar mısın? Feneryum mağazalarında İsmail Kartal'ın Beyaz Boğazlı Kazak satışları patlaması yapar mı diye. Süreyya, hani bunun böyle daha yumuşatılmış hali falan vardır ya. Böyle direkt kolalayıp, hani o kadar sert ki yani mesaj. Onu bir şey yapma şansın mesela, biraz daha böyle laf sokmak vardır. Hani laf sokmak vardır hani, bir laf sokarsın çıkartması kolay olur mesela. Hani bu böyle bir şey olunca da abi, zaten amacımız o abi. Hani laf öyle bir yere girsin ki çıkmak bilmesin falan yani. Bu da ucuz da bir mevzu yani artık. Şey değil yani. Hani bunu Ahmet'e sordum da abi geç bunları falan diyecek yani. Hani geç bunları kısmında olmasın kimse. Bir şey söylediğinde böyle Ahmet de şey desin. Aa güzel güzel, bak bunu sevdim. Olacaksa böyle olsun tadında olmalı yani. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Allah'ın selamı, bereketi ve her şeyi üzerinde olsun. İyi ki varsın Doğan Yücel abim. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'ım seni insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın abim demiş. Teşekkür ediyorum. Vav Radyo'da böyle mesaj okunmamış olabilir ya. Doğan abi, bu programda bir ürün yerleştirme varmış. Nereye olduğunu sorabilir miyim acaba diye. Telefonla birazdan bağlantımızı yapacağız. Abi senin Twitter hesabın kapandı mı acaba? Etiketleyemiyorum seni diye. Evet, Twitter'ımı çaldılar ya geçen gün herhalde. Ben de böyle bir baktım. Şey yok. Öyle giremiyorum, edemiyorum. Bunu onaylaman gerekiyor. Adresin değişmiş falan diye. Hiç uğraşmadım ondan sonra. Benim o almalıyım, geri almalıyım falan diye. Dedelerden kalan bir toprak gibi öyle bir sahip çıkmalıyım. Orada benim arşivim, orada benim yazdıklarım. Öyle hiç ne paylaştıklarımdan dolayı şüphelerim ne de yazdıklarımdan dolayı sıkıntılarım oldu bu zamana kadar. Öyle bir şeyim yok hani. Abi istiyorsan alalım diye mesaj atmayın. Aa öyle mi, yardımcı olursan sevinirim kardeşim diye yazdığımda abi hemen IBAN atıyorum'a dönüyor konu çünkü. Hiç gerek yok yani. Ahmet'e yazayım da o da sosyal medyadan paylaşım yapacak büyük ihtimalle. Madem hesabı hackliyorsun, resimleri niye çalıyorsun? Baba, pirketleri kırmışlar, duvarı yıkmışlar. Madem duvarı yıkıyorsun, pirketleri niye kırıyorsun? Baba, kaputu açmışlar, aküyü çalmışlar diye. Madem kaputu açıyorsun, aküyü niye çalıyorsun diye. Ona demedim. Madem hesabı çalıyorsun, bak Instagram'ı niye bırakıyorsun deyip oraya da yönlendirmiştim. Onu da çalın. Onu da Facebook'umu da alın. Her şeyimi alın deyip böyle. Bir Galatasaray taraftarı kızdırmak istiyorsanız o guçuk bu deyin yeter zaten diye devam etmiş. Ahmet, Bodrum'da denize girdiğinde balık ağlarına takılsa ne güzel olur acaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ercan ben. Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa eğer şampiyonluğu satmış olur net. Senin düşüncen nedir Dodorellam diye yazmış Ercan İngiliz. Yani çok satış departmanında değilim ben. O konuda bilemeyeceğim yani. Günaydın Doğan abi. Konaş'ta tozunu alanlar varmış. Bir de olan doz gidiyor. İnşallah teli çekmez, şarjı biter. Sen bize yetersin abi diye yazmış. Ben şu Ahmet Konaş'ı arayayım da. Bitsin hemen şu dert falan diye girmiş. Şu Ahmet Konaş'ı bir arayayım da. Ondan sonra ne yapıyormuş, ne ediyormuş bir anlatsın abi buralar. Bu dün de bayağı bir serin de hava diye tahmin ediyorum. Şey de vardı yani. Böyle bir hava değişimi de vardı diye hatırlıyorum yani. Ahmet! Alo?
1: Alo?
0: Ahmet'im ne yapıyorsun? Bodrumlarda ya, oralarda kızgın kumlardan serin sulara dalarken öyle paylaşımların dönercideymişsin diye mesajlar geliyor, bir sürü şeyler yazılıyor.
1: Dönerci hikayesini bilmiyorsun herhalde.
0: Bilmiyorum hikayeyi ya.
1: Ya neyse abi, girmek istemiyorum, yazdım zaten. Yani Bodrum'da çok güzel esnaflar var, çok kibar, çok hoş.
0: Evet.
1: Esnaflık başka bir şeydir yani, hepimiz biliriz, ama maalesef bir dönerciye denk geldik. Yani biraz böyle üslubuyla ailemizin yanında, insanların yanında. Meğer Google'a bir girdim abi, arkadaş yıllardır böyleymiş. Bazıları yazıyor, onların olayı o, millete bağırıp çağırmaları, işte birbirlerine annesine bağırması falan. Kardeşim böyle olay mı olur ya, böyle bir üslup, böyle bir şekil var mı? Bir tane kadıncağız yazmış, evet Ahmet Bey ben de, ki beni takip eden bir hanımefendi değil ha, Twitter'da görmüş. Ben de işte geçen sene gitmiştim ya, annesine bir bağırdı, yanımda çocuğum irkildi. Böyle şey olabilir mi, bu normal bir şey mi, bunu kimse normalleştiremez ya.
0: Hayır, anne oğul çalışıyorlar dönercide.
1: Ya öyleymiş, ben tanımıyorum, küçücük bir yer, kapıda 3 tane masa var, hepsi dolu. Ben girdim, baktım yoğun. Bir de biz hani böyle şeyiz de böyle.
0: Bu otogardan aşağı inerken ilk böyle büyük bir giyim mağazasının yanında sağda duran dönerci mi o?
1: Yok ya, Tepecik Camii'nin karşısında küçücük bir yer ya. Tepecik Camii var ya.
0: Tepecik Camii merkez.
1: Hı-hı.
0: Merkezde.
1: Merkez. Girdim, baktım yoğun. Hanım da canı oradan çekti. Baktı yoğun herhalde, güzel buranın döneri dedi. Hep öyle olur ya, halbuki öyle bir şey yokmuş yani.
0: Evet tabii ki.
1: Baba girdik, baktım yoğun, hani biz de ezik insanlarız ya, hani Anadolu insanıyız ya. Dedim ki abi dedim ya, burası dedim yoğun dedim. Sen dedim biz dedim hani ekmek arası yürüyerek yeriz, hani yürürken yeriz yani. Sen dedim bize müsait olduğunda yap 3 tane ekmek arası, pide arası neyse. Biz dedim seni yoğunluk, yani seni şey yapmayalım, sıkıştırmayalım. Ne dersin orada? Dersin ki beyefendi çok yoğun, çok uzun süre beklersiniz dersin. Yapmak istemiyorsan değil mi? Hı-hı. Yapmak istememek diye bir şey var mı abi? Sen oraya niye açtın o dükkanı? Turizm bölgesi bir de. Abi böyle yaptı. Dönere bakıyor bu arada. Döner de tüpte yapılan bir döner yani. Merkezde ne biçim dönerler var abi. Adam kömürde yapıyor. Neyse. Hulu hulu hulu falan yaptı böyle, tamam mı?
0: Hulu hulu mu?
1: Böyle hulu hulu falan bir şey yaptı böyle. Hulu
0: hulu muydu? Ne? Hulu hulu ne demek oğlum mu?
1: Ya hulu. Anlamadım işte yani, bir şey söylüyor böyle. Ben de yine bozuntuya vermedim ya, beklemiyorum böyle bir tepki. Dedim ki abi dedim, bize ekmek arası yapabilirsin, aç sıra beklememe durumu falan da yok, aç sıramı bekleyeceğim tabii ki, öyle şey olur mu? Ama dedi hani siparişi vereceğim, bekleyeceğim, ayakta yemeğe de hazırım yani, sen yoğunluk yapmayalım falan, alttan alıyoruz böyle, eziyiz ya böyle hani. Neyse bir dakika.
0: Huu, tabii yerli turist olduğun için, o turist olsaydın öyle olmaz.
1: Yok, herkes yerli orada. He. Yabancı turist yok ki Bodrum'da, ben yabancı turist görmedim ki doğru dürüst.
0: İyi.
1: Neyse. Sonra ben anlamadım. Sonra ama tarzından bir sıkıntılı bir cevap verdiğini hissettim. Tabii biz iyi insanlarız, ezik insanlarız ama damarımıza bastığımız zaman Karadenizliliğimiz ortaya çıkıyor yani, tamam mı? Dedim ki ne diyorsun dedim ya. Ailem var yanımda, insanlar oturuyor orada. Tamam mı, küçücük dükkanda. Orada bir tane kızcağız var, çocuk. Belli herkesi o çocuk gibi, o çocukla beraber herkesi ezmiş adam, tamam mı? Strese girmiş insanlar, cevap veremiyorlar. Ne diyor dedim ya. Ha, ne diyor anlamıyorum dedim. Kızcağız böyle yaptı. Yapamam diyor dedi, tamam mı? Allah Allah. Ya yapamam ne demek? Dersin ki yoğunluk var, çok uzun süre beklersiniz dersin. Ben mesajı alırım giderim veya beklerim dedim, tamam mı? Yapamam denir mi Doğan abi? Yapamam. Böyle bir de böyle şey var. Yapamam. Yapamam. Ne demek ya, dayak yemiş gibi oldum. Neyse abi. Sonra dedim ki öyle şey söyle öyle.
0: Yılların intikamını bir dönerci mi alıyordu? Evet. Hesap döner, sap döner. Bodrum'da neler neler diyor.
1: Ya dur be abi ya, dur be abi ya. Neyse. Neyse abi, yaşadık bunu. Moralim bozuldu yani, insan turizm bölgesinde iki kuruşluk keyfimiz var. Bütün sene çalışıyoruz. Bir 3-5 gün bir tatil yapalım diyoruz. Dönerciden zılgıt diyoruz. Neyse abi. Çıktım ben tabii, gazeteciyiz yani, yaşadıklarımızı yazmak bizim görevimiz. Yazdım abi, bir mesajlar geldi. Google'a bir baktım abi. Abi meğer benim yaşadığımın daha ağırını yaşayan binlerce insan var.
0: Orada insanları döner diye takıp sattığı çıktı ortaya falan deyip nerede bir şey anlatacaksın, nereye dönüyor konu? Ne yapmış ya, olabilir bir dönerci yani, bıçakla mı kovalamış oradan?
1: Ya şeymiş o galiba. Annesiyle çalışıyormuş. Annesine bağırıp çağırıyormuş milleti yanına. Bir tane hanımefendi yazmış zaten. Yaşlı kadına bir bağırdı. Geçen sene gelmiş onlar. Çocuğum irkildi falan demiş. Dükkanın önünde bir tane oyuncak varmış. Çocuğum bir yoldan geçerken dokunmuş, bağırmışlar falan filan. Böyle bağırarak çalışan bir yermiş herhalde. Millet de bunu bir şey zannediyor herhalde, tamam mı? Tabii herkes değil. Her giden oraya bu işleri bilmiyor. Giden bir daha gitmiyor mesela birçoğu falan filan. Yaşadık böyle bir şey. Hoş değil abi turizm bölgesinde. Yani yapamam, ödemem falan. Çok sıra var dersin. Bilmem ya, sıra dediğim içeride 15 kişi var be abi. Zaten küçücük dükkan. 15 kişiye döner kesip veremiyorsan bu gerginliği yaşatmana gerek yok. Benim bir 3 kuruşluk tatilimi mahvetmene gerek yok ya. Ya
0: baktın,
1: ben değilim
0: burada. Baktın mı dükkana? Galatasaray posteri, mosteri bir şeyler.
1: Yok. O konulara girme.
0: Galatasaraylı. Olur mu abi? Yakup Çınar'ın yapamadığını dönerci yapmış. Kesin Galatasaraylı diye yazıyorlar.
1: Olur mu abi? Ne Galatasaraylılarla tanıştık. Burada ne Galatasaraylı esnaflarla tanıştık. Ne güzel insanlar. Sohbetleri bir süper vesaire. Bunun Galatasaray'la Fener'le alakası yok. Ben sana bir Galatasaray hikayesi anlatayım mı? İnsanlar buna da inanmadı. Ben insanlar zannediyor ki Doğan abi ben oturuyorum hikaye yazıyorum zannediyorlar.
0: Aa, yazmıyor musun? Ben de öyle biliyordum.
1: Bak şimdi anlatayım sana bak. Bir önceki gün, tamam mı? Yani iki gün önce Bodrum merkezden şeye doğru, işte o Tepeci Camii'ne doğru, o tarafa doğru geliyoruz. Bizim otel o tarafta. Tam böyle merkezin oradan o meydanı bitiriyoruz, yola giriyoruz. Hı hı. Bir tane beyefendi, yaşlı bir beyefendi herhalde böyle 60 yaşında falan, yanında da böyle tatlı bir hanımefendi eşi yanıma geldi. Üzerinde de sarı lacivert motifler olan bir tişört var, tamam mı? Ben dedim bu Fenerli, güzel sohbet ederiz dedim, tamam mı? Hı hı. Meğer o donanmanın tişörtüymüş. Donanma tişörtleri herhalde sarı lacivert oluyor abi, tamam mı? Donanmadan emekli Ahmet Bey. Başka da bir tanım kullanmayacağım, çok bilgi vermeyeceğim. Galatasaraylı komutan, tamam mı? Emekli komutan yani, bilmem ne komutanı. Neyse. Ahmetciğim merhaba dedi. Ben dedi Galatasaraylıyım dedi. Dedim abi üstünde sarı lacivert var. Dedik o donanmanın tişörtü dedi, tamam mı? Çok güzel bir beyefendi. Ben Galatasaraylıyım ama seni dinliyorum dedi. Bütün videolarına like ediyorum dedi falan. Ve çok kibar bir adam. Eski Galatasaraylılar kibar olur, beyefendi olur abi. Eskiler böyle biraz daha farklıdırlar.
0: Tamam uzatma konuyu, uzatma.
1: Ay Doğan abi işine gelmeyince. Neyse.
0: Ben açınca konuyu, abi ne alakası var, niye buralara getiriyorsun diyen adam kendi oraya koşarak geliyor anasını. Böyle ben bilemedim ya.
1: Neyse konuşuyoruz böyle, sohbet ediyoruz böyle işte. Tanju'yu anlattı. Ben Samsun Spor'da Tanju'yla altyapıda top oynadım. Tanju'nun işte olaylarını anlattı falan filan. Tanju abi biliriz, tamam mı? Böyle Samsunlu bir abimiz. Donanma, dünyayı gezmiş falan. Asker abimiz. Saygımız sonsuz. Galatasaraylı. Çok güzel bir insan. Eşi de böyle eşimle konuşmaya başladı falan böyle. Yol boyunca arkadaşlık etti bize. Bir yerde dedi ki Ahmet dedi, ben son 3 yıldır Fenerbahçe'nin bizden, Galatasaray'dan daha büyük kulüp olduğunu anladım dedi. Eyvah dedim, dalga geçecek şimdi, laf sokacak. Galatasaraylılık başladı, tamam mı? Efendilik bitti, tamam mı?
2: Evet.
1: Dedim ki hani bozuntuya vermedim, niye dedim abi öyle düşünüyorsun? Ondan sonra ama yok hiç öyle şaka yapan yani bizim gibi bir insan değil, benim gibi bir adam değil, tamam mı? Ciddi konuşuyor, ciddiyi güzel anlatıyor. Ben hani kendim gibi zannettim. Laf sokacak zannettim. Bütün beyefendiliğiyle dedi ki Ahmet komutan, Ahmet dedi özellikle son 3 yıldır dedi bakıyorum hep dedi Galatasaray şampiyon oluyor. Ama dedi toplumda bir Fenerbahçe talebi, toplumda bir Fenerbahçe altyapısı, toplumda bir Fenerbahçe beklentisi var ki medyada her yerde sürekli Fenerbahçe daha çok konuşuluyor. Bu dedi toplumun beklentisiyle alakalı bir şey dedi. Demek ki dedi Fenerbahçe çok daha büyük bir kulüp dedi. Biz daha başarılıyız ama dedi bu dedi bir toplumsal okumadır dedi. Bir komutan bunu yapınca da tabii ben şey yapıyorum abi. Bir komutandan böyle bir analiz gelince daha da önemsiyorum. Bunu anlattım. İşte Galatasaraylı arkadaşlar yazıyor. Yine ne uydurdun? Gece rüyanda mı gördün? Ulan oğlum bunlar yani bunlar uydurulacak şeyler mi bunlar yani? Vesaire. Sen Galatasaraylı bir hikaye sordun. Ben de bunu anlattım sana. Yani niye, nereye bağlayacağız bunu şimdi abi, Doğan abi?
2: Sen onu bir senaryo yazarsın. Yeni bir senaryo bulursun bunu bağlayabilecek. Biz de öyle dizileri merak ediyoruz. Acaba ne olacak bir sonraki sezonda diye. İstiyorsan şimdiden şey yap, çalış.
1: Ya Doğan abi ya, sen eskiden böyle değildin ya.
2: Ne yaptım ben? Ne? Sen eskiden böyle miydin? Sen onu da sor. Çelik değişti, şey devir değişti, çelik değişti ya. Biz aynı mı kalalım ya?
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
2: Oğuz Aydın'ı, Oğuz Aydın'ı veriyor musunuz bize?
1: Dur.
2: Aygün dur diyor bana... ya. Ne spor abi, ne Fenerbahçesi diyor ya şu an.
1: Geleceğiz ya. Evet, daha evet, dur. Program uzun mu abi?
2: Tamam abi.
1: Seni yalnız bırakmam. Dur, programın boyu uzun.
2: Hadi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Aygün abiye bozuldum ben ya.
2: Özüpek.
1: Vallahi Aygün abi.
2: Niye, o da Bodrum'dadır. Bozuldum. O da Bodrum'dadır.
1: Öyle mi?
2: Yok mu onu verdi? Tabii canım, hafta sonları gider Bodrum'a.
1: Ya biliyorsun ben Aygün abiyi severim. Harbiden severim ha. Yani Aygün abiyi sevdiğimi onu
2: bilir. Sen ne kadar oradasın bu arada?
1: Ben yarın döneceğim abi. Ben bıktım. Ben bu dönerci olayından sonra ben bıktım abi.
2: Dönerci kendi olmuş. Erken dönerci. Bu gece dönerci. Gece dönercisi. Bu gece dönerci.
1: Ya Doğan abi ne diyorsun ya?
2: Ben dönerim diyor ya. Orada yaşamış, bu gece dönerim diyor.
1: Ya şimdi bak gene konuları dağıtıyorsun ya.
2: Ay karnım ağrılar girdi.
1: Allah Allah ya, Allah Allah ya. Şimdi abi Aygün abiyi çok severim. Harbiden severim abi. Aygün abiyle bir mazim var yani. Mesleğe ilk başladığımda gördüğüm gazetecilerden biridir yani. Yıllarca ondan gündem aldım. Dere ağzından bana gündem yazdırırdı telefonda.
2: Evet, güzel neyse, fotoğraflar çeker.
1: Evet evet, çok severim Aygün abi. Aygün abi esprili bir adam. Biliyorsun ben tweet atıyorum bazen. Az önce attığım gibi. Bu arada seni Twitter'ına etiketleyemedim. Senin Twitter hesabına ne oldu abi?
2: Çalmışlar. Sorsana dönerciye sorsana onu. Almışlar bana bunu.
1: Şaka yapıyorsun ya.
2: Vallahi almışlar ya.
1: Nasıl ya, almışlar ya?
2: Bilmiyorum işte, giremedim. Bir yani bir başka bir şey olmuş. Baktım yok. Benim hesap da yok ortada. Kaldırmışlar.
1: Ortada hesap yok ya.
2: He. Neyse hesabı abi, biri ödemiş galiba. Ben ödeyemedim hesabı.
1: Neyse abi. İşte Doğan Öncel'le yayındayız diye fotoğraf çekip atıyoruz ya bazen. Evet. Altına yazıyor Aygün abi. Eyvah Doğan, kendine dikkat et. Bilmem ne, evet, falan,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Biz de ne yapıyoruz? Aygün abimizi seviyoruz. Aygün abi bize takılıyor diyoruz. Hoşumuza gidiyor hatta. Ona gülücük koyuyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Abi dün ben bir espri yaptım Twitter'da. Hani Aygün Özüpek... Fenerbahçe'de işte Greenwood uçağı kalktı deyince 3 gün gelmiyor ya Greenwood, ya da X bir transferle alakalı bu transfer olmak üzere deyince 5 gün gelmiyor esprisi var ya.
2: Evet.
1: Hani hesaplar takılıyor ya Aygün abi, aman Aygün abi tweet atma, aman bir şey söyleme, sen söyleyince ters oluyor falan diye.
2: Evet.
1: Ben de işte Aygün abi bizi seviyoruz ya, yazdım böyle arkadaşlar Aygün abiyi nerede bulursanız çuval poşet neyse kapatın. Elinden telefonu alın diye, tamam.
2: Greenwood transfer engellenmesin diye, amacın o.
1: Bu olana kadar. Abi Aygün abi altına yazmış. Asıl seni kapatmak lazım. Twitter'ı fotomaça çevirdin. Neyse ben de...
2: Bu arada isim vermeseydin iyiydi.
1: Neyse. Ya ne olur abi, Aygün abiyle bizim ikimizin yıllarımız fotomaçta geçti ya.
0: Tamam canım, Fotomaç, neyse Fotomaç

0: Yok artık yani.
1: Neyse. Neyse dedim ki abi senden öğrenmişimdir dedim. Yıllardır beraber çalıştık dedim aynı yerde, tamam mı? Ben ama hala işin makarasındayım. Abi sonra tabii ben bu kızdığını bir sonraki tweet'te anladım. Şey yazmış böyle. Sen demek ki sana tam öğretememişiz. Sen limonlu kekini ye. İşi bilenlere bırak falan.
2: Bak. İnceci.
1: Abi ondan sonra baktım Aygün abi kızıyor. Ben Aygün abi çok severim. Yani harbiden çok severim.
0: Benim için de
1: altına kıymetlidir. Altına sarı lacivert ve yeşil Greenwood'dan ötürü kalp bıraktım. Konuyu kapattım. Abi siz bize şaka yapıyorsunuz. Biz yapınca niye kızıyorsunuz ya? Halbuki biz alttan alıyoruz. Gülücük koyuyoruz. Ondan sonra bana diyor ki sen diyor limonlu kekini ye diyor. Sana tam öğretememişiz diyor. Ondan sonra bunu nereye bağlayalım abi?
2: Okan Buruk. Seversin.
1: Aa bak. Sinan Engin'i dinliyorum geçen gün. Sinan abi de herhalde tatil bölgesinde, evet, arkasında deniz vardı.
2: Çeşme'de, evet.
1: Çeşme'de kanalı her çağırmış zaman oraya. Orada konuşuyor, tamam mı? Sinan abi nerede? Kamera orada. Diyor ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini beğeniyorum. Galatasaray'da bir hareket yok. Geçen Okan'la görüştüm. Herhalde Okan Buruk. Okan dedi. Evet. Okan Buruk herhalde, değil mi? Evet. Çeşme'de herhalde.
2: Herhalde.
1: Ne yaptınız? Sizde transfer yok dedim. Okan bana dedi ki ya herhalde bizim başkanı biraz şey yapmamız lazım falan dedi diyor. Abi başkana ne yapabilirsin sen ya? Başkana şey yapmak ne demek, ben anlamadım. Bir tatil bölgesinde koskoca Galatasaray başkanını milletin diline dolamak, sakız etmek. Anlatabiliyor muyum yani? Okan Hoca'ya yakışıyor mu? Sinan Engin'in ağzından konuşuyorum ha. Sinan Engin demiş ya başkanı şey yapmak dedi lazım dedi. Okan Buruk yani zorlamak anlamında herhalde. O kelime oraya koy o zaman. Tamam mı? Milletin ağzına koskoca 4 yıldır şampiyon olan Dursun Özbey'i Galatasaray başkanına ne sakız ediyorsun? Yani tamam Sinan abiyi seviyoruz ama Sinan abi de bir yayıncı bir tarafıyla da sonuçta artık. Değil mi? Bunu çatır çatır kullanır abi. Bunu çatır çatır kullanır. Velhasıl Galatasaray'da bir kaos, Galatasaray'da bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bak Fenerbahçe'nin transferlerine dikkat et. Yaş ortalamasını da gittikçe düşürüyor. Galatasaray yaşlı kaldı. Anlatabiliyor muyum?
2: Fenerbahçe yaş ortalamasını
1: düşürüyor
2: mu?
1: Bir dakika dur. Arkadaşımız çocuğunu kaybetti herhalde. Çocuğu mu soruyorsun abi? Buraya gelmedi abi. Yok buraya gelmedi. Burada olmadan emin olabilirsin. Şu bahçenin içine bak, çiçeklerin arasına girmiş olabilir.
2: Kedi mi oğlu mu?
1: Yok abi, çocuğu arıyor da turist gurbetçi kardeşimiz. Abi çocuk buraya geldi mi diyor. Ben de otelin en uç tarafına geçtim. Yok ya. Çocuk kayboldu ya. Aa gerçekten çocuk kayboldu. Bütün otel arıyor. Abi buraya gelmedi. Ben görmedim. Yani bir 5 dakikadır burada görmedim. Bakın abi. Neyse abi, inşallah sıkıntılı bir şey olmaz. Ben de bakayım şöyle de. Neyse abi. Abi Fenerbahçe'ye dönelim ya.
2: Fenerbahçe ne? Fenerbahçe. Dönelim. Fenerbahçe'nin sen gençleştiğini falan söylüyorsun da bana genç bir futbolcu söyler misin?
1: Greenwood 24 yaşında abi, zoruna mı giriyor insanların, ben anlamıyorum yani.
2: He, Greenwood'la gençleştiniz siz, anladım. Bir transfer.
1: Evet. Niye?
2: Ne kadar gençleştiriyor bir transfer insanı bir anda?
1: Niye 24 yaşındaki oyuncu ya gençleştirmez mi abi?
2: Şikrinyar'dan başla, Vedat Muriç'e kadar bir git bakayım acaba.
1: Tamam da Greenwood'la 24'te aşağı çekti, daha genç çocuklar gelecek.
2: Tabii.
1: Daha genç operasyonlar yapılacak. Ne? Aziz Yıldırım'ın en büyük hedefi zaten takımı gençleştirmek. Muriç bir fırsat transferiydi.
2: Sıdıkı Şerif'le Nene gençleştiremedi. Greenwood bir geldi, gençleşti takım bir anda.
1: Tabii ki. Sen niye bugün sen ters tarafından mı kalktın ya?
2: Ben hiç yatmadım ki.
1: Bak sen Aygün abiye veririm ha.
2: Aa çok korktum şu an. Tedirgin etti beni bu. Tamam geri alıyorum bütün sözleri. En genç takım Fenerbahçe.
1: Abi Oğuz Aydın'ı Beşiktaş'a niye verelim biz ya? Bizim alnımızda enayi mi yazıyor ya?
2: Oynatmayacaksan vereceksin abi.
1: Oğuz Aydın çatır çatır oynar bu sene. Sağbek oynar. Semedo gider. Mimović kalır.
2: Adam sağbek oynamak kalır. İstemiyor abi.
1: Kim diyor ya sağbek oynamak istemiyor diye. Beşiktaş medyasının şeyleri bunlar, kurguları.
2: Orkun aramış gel demiş. O da gelirim ne demek demiş.
1: Ya abiciğim ya, Fenerbahçe'den birisi ayrılıp Beşiktaş'a gider mi ya durduk yere?
2: Efendim?
1: Fenerbahçe'den istenen bir oyuncu, Fenerbahçe'de istenen, oynayacaksın denilen bir oyuncu Fenerbahçe'den kalkıp Beşiktaş'a gider mi abi?
2: Nobre'yi hatırlatırım.
1: Nobre, Fenerbahçe Nobre'den ayrılmıştı ki. Nobre Fenerbahçe'de değildi.
2: Başka bir sürü bak geliyor şimdi. Patır patır başlar.
1: Doğrudur. Feyyaz var, Tümer var. Onlar Fenerbahçe'ye gelmişti falan.
2: Fenerbahçe'ye gelenler değil, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gelenler.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana? Fenerbahçe
2: Gökhanları falan anlatırım ondan sonra geri gelişlerini falan.
1: Bak Fenerbahçe tarihinin en büyük yanlışları neler biliyor musun abi? Birinci sırada Saadettin Saran'ın 3 santraforu birden göndermesidir. Tamam mı? 2'ye 3'ü bulamıyorum ama en az 4.'sü de Aziz Yıldırım'ın Gökhan Gönül'le Caner Erkin'e işte kızıp Beşiktaş'a gitmesine müsaade etmesidir. Beşiktaş'ın üst üste 2 şampiyonluğu öyle geldi biliyor musun abi? Ama bunlar hayat tecrübesi tabii yani. Bunlar hayat tecrübesi. Yalnız mevcut yönetimi kutlarım. Lukman konusunda sarsılan Fenerbahçe itibarını Avrupa'da kurtardılar. Atletico Madrid'e Greenwood golü attılar. Simone inanılmaz şekilde Greenwood'u istiyordu. Lukman'ı nasıl ellerinden aldıysak Greenwood'u da alırız diye düşünüyordu. Hatta Simone Greenwood'u aramış. Greenwood böyle biraz isteksiz konuşunca Allah Allah Fenerbahçe bu çocuğa ne demiş olabilir ki? Koskoca Simone'yim ben, Atletico'yum, bana soğuk yapıyor demiş. Tabii İspanyol medyasında bugün biraz İspanya medyasına baktım. Şey yazıyor. Greenwood'dan hal ve hareketleri nedeniyle Atletico vazgeçti diye. Tabii gururlarını yere düşürmemek için. Boş işler o işler. Patates işler. Fenerbahçe bu transferde maddi manevi sadece parasal kısım değil, oyuncuyla ilişkiler, oyuncuya yakın hissettirme, oyuncuya ortaya koyduğu proje, şunu yapacağız bunu yapacağız Fenerbahçe'de diye çok komplike bir operasyon yaptılar ve Greenwood transferini gerçekleştirdiler. Fenerbahçe yönetimini bu anlamda Lukman konusunda itibarını kulübün Avrupa'da düzelttikleri için tebrik ederim.
2: Peki takımda bu Greenwood'un imzası falan atıldı mı?
1: Abi Greenwood imzaladı. Bugün İstanbul'a getirilmesini bekliyorum. Yarın sağlık kontrolü. Yarın takım izinli. Bugünkü maçtan sonra.
2: Oğlum otelin lobisinde oturuyor musunuz gibi anlatıyorsun. Greenwood imzaladı. Az önce odaya çıktı. Biraz dinlenmek istedi falan gibi. Hani az önce kahvaltıda beraber misin gibi anlatıyorsun.
1: İşte gazetecilik böyle bir şey abi. Vay. Her yerden yıllar içinde oluşan kaynaklarını öğrenebiliyorsun. Biliyorsun insanlar Fenerbahçe yönetiminin parası yok, bu yönetimde para yok diye yayınlar yaparken YouTube'da. Tamam mı? Biz dedik ki bilgi odaklı konuşuyoruz. Yönetimin parası var. Parayı masaya koydular. Özellikle Greenwood transferi için içeri sokacak şekilde bir muhasebeleştirme yolunu arıyorlar ve yapıldı. Greenwood geldi. Düne kadar Fenerbahçe yönetiminin parası yok diyenler bugün parası varmış deyip virajı almaya çalışıyorlar. Şimdi ben daha ötesini söyleyeyim. Türkiye'de bundan 12 gün önce Fenerbahçe Rashford ilişkisine ilk yazan kişiyim. Tarih orada, tweet orada. Bu olay da şöyle başlıyor. Yani artık Greenwood'u değil, sol kanata istenen Rashford'u ve birazdan anlatacağım Doğan abi golcüyü konuşalım. Rashford konusu şöyle başladı. Rashford Barcelona'ya dönmek istedi. Barcelona Karim Adeyemi'yi aldı. Oyuncunun 35 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmadı. Oyuncu nette 9 milyon euro, brütte yaklaşık 17 milyon euro maaş alıyor Manchester'dan. Manchester bu paradan çıkmak istiyor. Oyuncunun ikinci hedefi İngiltere'de kalmak. Ama Newcastle United, Tottenham, Aston Villa, Arsenal oyuncunun durumunu takip etse de henüz bir adım atmadılar. Tabii oyuncunun isteği farklı olur, hayatın gerçekleri farklı olur. Menajerler de gerçekleri daha çok takip eder. Menajeri bundan 12-13 gün kadar önce Türkiye'deki birlikte çalıştığı temsilci üzerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çalıyor. Diyor ki bu arada Galatasaray'da biliyorsun çok elzem bir kanat ihtiyacı yok. Diyor ki oyuncumun diyor böyle böyle hedefleri var ama bunlar olmayabilir. Biz Türkiye pazarına girebiliriz. Barcelona olmadı. İngiltere olacak mı olmayacak mı? Takımları saydım az önce göreceğiz. Bunlar olmazsa Türkiye'ye gelmeye biz sıcak bakıyoruz diyor. Fakat bu süreç içinde İngiliz takımları, bu saydığım takımlar pek adım atmıyorlar. Rashford da yavaş yavaş menajeri gibi tamam Türkiye'de olabilir demeye başlıyor. Tabii Greenwood burada. Galatasaray'da Osimhen var. Tabii Leroy Sané var. Fenerbahçe'de Asensio var. Yıldızların oynadığı bir lig bu. Takımlarımıza bu anlamda haksızlık etmeyeceğim. Hepsi bizim takımımız. Oyuncu da sıcak bakıyor ve Fenerbahçe, ben bundan 4 gün önce bir adım öteye taşıdım işi. Fenerbahçe Rashford için Manchester United'a resmi teklif yapıyor. Resmi teklifin rakamlarını bilmiyorum ama metodunu biliyorum. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıyor Doğan abi. Hı hı. Burada hedef kiralamayla, düşük kiralamayla alıp asıl parayı sezon sonuna bırakıp bir sonraki senenin harcama limitine yansıtıp bu sezonu kurtarıp bu sezonki harcama limitinde çok fazla bir para harcamamak. Bu noktada Doğan Öncel, Cihan Kamer'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu. Aynısını tabii Marsilya'nın alacağı yaklaşık 40 milyonun %40'ı 17-18 milyon kadar olan kısmı Manchester United'ın. Manchester United'la görüşürken bu parayı 3-4 yıla yaymayı başarıyor ve bu sene ödeyeceği para örneğin 4-5 milyon euro olacağı için harcama limitinden bu kadar düşecek United tarafı itibariyle. Aynısını United'la bu kez, tabii orada ilişkiler de gelişiyor bu oyuncu için, Greenwood için konuşurken, Rashford'da da masaya geldiğinde Rashford'da da yapıyor. Diyor ki kiralama opsiyonunu istiyoruz diyor. Ve Manchester United buna sıcak bakıyor. Fakat şimdi burada şöyle bir durum var abi. Yani bu transfer zor bir transfer. Her ne kadar prensipte oyuncu ve kulüp tarafı okeylese de. Bir, Kerem'i satman lazım. Böylece harcama limitini açman lazım. Tamam mı abi? Hı hı. İki, bu arada başka oyuncular da satıp santrafor olayını da halletmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaparak üçüncü maddede tabii İngiltere'den Rashford'un beklediği diğer tekliflerden tamamen artık umudunu kesmesi, bunun için de bir süreç lazım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Rashford olayı ete kemiğe vücuda bürünebilir. Ama bugün %51 demesem de Rashford Fenerbahçe olayının %50'lerde olduğunu söyleyebilirim. Çok heyecan verici bir olay.
2: Yani heyecan tabii ki heyecanlandırır öyle isimler de biraz netleşmesi gerekiyor çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, herkes de sözleşme imzalıyormuş gibi bu dönem içerisinde bu kadar sessiz kalan Galatasaray'ın da bir anda hamleleri şok etkisi yaratabilir ya da yapamaması büyük sıkıntı yaratabilir. Beşiktaş'ın şu ana kadar en iyi ilerleyen takımlar arasında yer aldığını kabul ediyor herkes. Trabzon'un zaten oturmuş kadrosuna kattıkları çok takdir kazanmış durumda. Bunlar güzel şeyler ama bir taraftan tabii Greenwood gelince kimler gidecek mesela? Musabba'ya Ipswich Town, Archie Brown'a Nottingham Forest talip olmuşlar. Satmayı düşündüğün oyuncular konusunda netleşenler kimler?
1: Archie Brown'la Musabba %100 Fenerbahçe'den ayrılacak Doğan Öncel. %100.
2: Takım bayağı gençleşecek o zaman.
1: Archie Brown zaten iki maçta da ağrıları gerekçesiyle oynatılmadı. Bu transfer dönemlerinde olur. Satılacak oyuncular ağrıları ya da önlem amaçlı mevzular öne sürülerek oynatılmaz, sakatlanmasın diye, ne olur ne olmaz diye. Archie Brown %100 gidecek. Musabba %100 gidecek. Musabba ile ilgili şöyle bir bilgi
2: var. O zaman ne kullanıyorsun? Şey mi? Levent Mercan mı düşünüyorsun? Tamamen soğudu.
1: Musabba ile ilgili hemen geleceğim abi ona da. Musabba ile ilgili şöyle bir şey var bende. Türk takımları arasında çok isteyenler var Türkiye Ligi'nden. Kesinlikle Türkiye başka takımda oynamam diyormuş. Herhalde bu Ipswich Town falan Premier Lig olunca çocuk da haklı. Oralara gitmek istiyormuş. Abi Levent Mercan'ı sen Fenerbahçe'nin son iki maçını izledin mi?
2: Bu akşam seyredeceğim Lask'la maçını.
1: Tamam, peki izlemedim. O zaman yorumlara bak, hani bana
2: ya Cengiz bak. Ünder'i seyretmek istemedim.
1: Ya boş ver Cengiz abi. Cengiz tamam, iki maçta gol attı. Güzel çalıştı sezon öncesi, bireysel çalışması falan ama yalnız Cengiz konusunda şunu söyleyeyim. Sezona iyi başladı. Beşiktaş 6 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayarak tarihi bir hata yaptı.
2: Yapma.
1: Bugün Cengiz Ünder bu performansıyla Avrupa'ya en az 25, Araplara 35, Beşiktaş'a da 15 milyon. Hadi Beşiktaş'a dost dışı 10 milyon olsun. 10 milyon ederi var yani Cengiz Ünder'in.
2: Tüh be ulan. Neyi kaçırmışız? Büyük. Vallahi kaçan balık büyük olmuş. Cengiz Torik gibi duruyor orada, yemin ederim.
1: Neyse Levent'e gelelim abi. Bak Levent, bana inanmıyorsan, hani bana pek inanmıyorsunuz ya siz, sen ve senin dinleyicilerin, Ahmet hikaye yazıyor diyorsunuz yani. Sen ve senin dinleyicilerin oraya mesaj atan WhatsApp'tan. Hani Ahmet hikaye yazıyor ya. Yorumlara bak abi. Levent Mercan iki maçta harikalar yarattı. Levent zaten böyle bir adam. 10 numaradan bozma bir oyuncu olduğu için Ferdi Kadıoğlu gibi savunmadan topu harika çıkarıyor. Ve çalışkanlığı, iş disiplini olduğu için de geriye koşuları, savunması da zaten çok iyi. Sol çizgiyi kullanması da çok iyi. Soldan kestiği ortalar biliyorsun derbilerde falan goller attırdı. Bu hazırlık maçlarında da goller attırdı. Bunlar da güzel. Bir de ben bu sezon bu son iki maçta ne gördüm biliyor musun abi Levent'te? Bu anlattığım savunma ve hücum özelliklerinin yanı sıra. Orta saha çizgisini geçtikten sonra rakip onu çizgi boyunca ilerleyecek zannederken Levent Mercan'ı o 10 numara özelliğini bir anda hatırlıyor bilinçaltı. Merkezleşiyor. Topu merkeze taşıyor. Rakibin dengesini bozuyor. Artı bunu hem topu taşıyarak hem de ikinci bir versiyon paslaşarak, al-ver yaparak 2-3 kere yapıyor. En son maçta Cengiz Ünder'in attığı ikinci golde Levent topu böyle getirdi merkezden. Hücumu oraya, merkeze yönlendirdi. Abi bu Levent geçen sene Tedesco'nun maalesef giyotinine takıldı. Futbol cahili Tedesco bu adamı Arsu Brown'la oynatmak için oynatmadı. Bu çocuk sol beki kimseye kaptırmaz. Sol bekte Levent Mercan yürür. Biz sol beki değil, sol bekin yedeğini konuşalım abi. Levent Mercan kalır abi. Bak ben sana söyleyeyim, çatır çatır da oynar. Yeni bir Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sağda da Mimović konusunda çok endişeliydim. Bu çocuk çünkü gözden ırak, gönülden ırak bir lige, Güney Kıbrıs Rum kesimine gönderildi. Fakat çocuk çatır çatır zehir gibi döndü. Şimdi bu takımlar ölçü değil diyoruz ama Pogon takımı Polonya Ligi için önemli bir takım. Ve iki hafta sonra ligi başlayacak. Fenerbahçe'nin karşısına hazır çıktı. Fenerbahçe ilk maçı 5-0, Pogon'u da 4-0 yenerek kazandı. Bu maçta da Mimović yine iyi oynadı. Ben demiyorum ki Mimović süper bir oyuncu ama Semedo'dan çok daha iyi bir oyuncu. Ben olsam Semedo'yu Araplara satarım 20'ye, 25'e falan. Mimović 23 yaş altında da olduğu için, 21 yaşında da olduğu için, hatta 20 galiba, muazzam bir şekilde benim orada en az 4 kişi olan 23 yaş altında bir tane kontenjanımı kurtarır. Ha, önünde Greenwood gibi bir adam olduğundan ve sol tarafa Rashford gibi bir adam gelme ihtimali olduğundan ben Levent'le ve Mimović'le buraları idare ederim. Tabii ki onların da daha iyisini isterim ama Galatasaray'da şampiyonluklara giderken süper beklerle olmadı ama ön tarafı ve orta sahası çok iyiydi. Gelelim orta sahaya. Bak Fenerbahçe'de 8 numara sorunu var. Kim var abi Fenerbahçe'de 8 numara Doğan abi? Aklına kim geliyor?
2: Yani şu an oynayanlara baktığında Kante üzerinden gidebilirsin. 6-8 arasında abi değişebilir.
1: Gendüzü de 8 değil abi. Tamam, Gendüzü son 2 maçta İsmail Kartal'ın hücum oyunu felsefesi doğrultusunda daha fazla öne top attı falan ama topla driplingde falan Gendüzü yok. O bireysel
2: İsmail de değil.
1: Yok. O da değil abi. İsmail bir türlü yıllardır 8 olamadı. Neymiş efendim, futbola 10 numara başlamış falan. Geçelim abi. Tek bir 8 numara var, Fred. O da yarım futbolcu. İki sakatlığının ardından ortada yok.
2: O da İsmail Kartal'ın prensi yalnız bu arada.
1: Valla orada Fred konusunu, Fred'e güvenilerek yola çıkılmaz. Fred'in aklı zaten Atletik Mineiro'da. Sezon içinde Kadıköy'de 2 pas hatası yapsın, ıslıklanır. Ondan sonra iyice geriye gider. Geri dönülemez. Telafisi zor. Islıklama abi. Olaylar olur.
2: Islıklama.
1: Abi ıslıklama da. Ya ıslıklamazsın, kötü oynar. Uğultu olur, yine kötü oynar. Fred'e güvenilmez. Zaten iki sakatlıktan sonra çok düştü. Benim burada anlatmak istediğim şu. Her mevkiyi konuşuyoruz. Fenerbahçe'deki orta saha 8 numara eksiğini, box to box eksiğini, iyi bir 8 numara eksiğini konuşmuyoruz. Bu 8 numarayı da Fenerbahçe almak zorunda. Duyduğum çalışmalar da var ama nedense medyada, kamuoyunda işte Greenwood, Rashford, golcü kadar bu iş konuşulmuyor ya. Fenerbahçe'nin en az golcü kadar şeye de, 8 numaraya da ihtiyacı var ama iyi bir 8 numaraya.
2: Tabii bu arada Greenwood ve Rashford transferleri olursa kanatlar anlamında iki tane ismin boşa çıkabileceğini söyleyebilirim. Bir taraftan Oğuz Aydın'ı nerede kullanacaksın? İkincisi, Oğuz Aydın'a taktığım için söylemiyorum. Hani Beşiktaş'a gelsin diye ister miyim? Tabii ki çok isterim. Onu net söyleyeyim sana. Diğer taraftan Talişka. Öbür taraftan da Anadolu Ajansı'na röportaj vermiş galiba Talişka. Şampiyonluktaki İsmail Hoca'nın belki en joker isimlerinden bir tanesi konumunda olacakmış. Öyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bunlar güzel şeyler tabii ama yani o hızlı oyunda Talişka'nın nerede oynatılacağı, kimi kesebileceği biraz şüpheli. Greenwood ve Rashford gelirse, Asensio ve önünde Vedat Muriç, sonra iyi bir forvet transferi abi, falan canavar olur. Tadından yenmez Fenerbahçe için ama.
1: Rashford gelirse Kerem satılır. Kerem gitmek istemiyor ama Kerem yedek kalmayı sevmeyen bir adam.
2: Bu arada Eflin bebek dünyaya ama, gelmiş. Kerem de dün baba olmanın sevincini yaşadı. Ona da buradan selamlarımızı tebrikler, yollayalım. Tebrik edelim. Allah tebrikler iyi insanlar kardeşim çıkarsın karşısına. Eflin bebeğe de analı babalı bir ömür dileyelim.
1: Amin. Kerem kardeşimizi kutlarız. Kerem yedek kalmayı sevmez abi. Rashford'u da almak istiyorlar. Kerem ayrılığını ben olma ihtimali yüksek görüyorum. Taliska gönderilirse Fenerbahçe çok büyük eksiklik hissetmez. Ama Taliska'nın aldığı maaş. Ayrıca Taliska şu anda Fred gibi Brezilya'ya dönmek istemiyor. 2 yıl daha burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyor. Fakat kalışı Fenerbahçe'ye bir zenginlik getirir. Sen diyorsun ki Asensio var, işte Greenwood var, 2 tane santrafor var. Bazen santrafor oynatılıyordu. Nerede oynayacak bu? Tamam, doğru diyorsun ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, işte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Allah korusun bunun sakatlıkları, osu busu cezalısı var. Taliska'dan yararlanacaktır. Burada Taliska'yı zaman zaman ilk 11, çoğunlukla yedek oyuncu olarak motive etmek ve bu şekilde onu kurgulamak lazım. Taliska Fenerbahçe'de büyük ihtimalle kalacaktır bu şartlardan ötürü. Ve Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır abi. Zenginlik olacaktır kadroda.
2: Yani mutlaka Taliska bir hamle oyuncusu. İlk 11'de başlamazsa tadından yenmez kısmındayım ben. Onu bir kere söyleyeyim. Ama bugün saat 20.30'da galiba, değil mi? Avusturya şampiyonu LASK'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe.
1: En belirleyici maç.
2: TV100 ekranlarından da naklen yayınlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Büyük bir ihtimalle Gornik-Zabze maçının sahaya sürmediği 11'in provasını yapacak gibi gözüküyor İsmail Hoca.
1: TV100 vermeyecek maçı?
2: TV100 veriyormuş, öyle yazmışlar.
1: Tamam okey, TV100 verecek abi. Ya çok önemli bu, Avusturya şampiyon olduğu için daha belirleyici bir maç. Ya görüyorsunuz abi, İsmail Kartal daha ilk maçında bile Fenerbahçe'yi nasıl önde oynatabildi. Ya bu Tedesco bu gibi kafadaki adamlar kontrol bende, işte al ver yapacağız, orta saha çizgisine yılda bir kere geçeceğiz falan kafasıyla. Bunlar dünya futbolunu zehirleyen adamlar, anlatabiliyor muyum? Ya Tedesco'dan bir altyapı hocası bile olmaz, üst yapıya çıkacak oyuncuları zehirler. Gerek yok böyle şeylere. Hele Türkiye şartlarında yabancı hocaya hiç gerek yok. Hücum oynatan bir tane yerli hoca bulacaksın. Laf da dinleyen bir hoca olacak. Zaman zaman başkanın, yöneticinin laflarını da dinleyecek. Çünkü Fenerbahçe tek bir kişinin aklıyla yönetilemez. Fenerbahçe bir ortak akılın yönetebileceği bir şeydir. Bazen başkan bir şey söyler, bazen yönetici. Bunları uygulamak zorunda değilsin ama dinlemek zorundasın. Tedesco, Mourinho bunları dinlemediler. Neler geldi Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelerin başına? İsmail Kartal modeli ama güçlü takım, lobisi güçlü yönetim. Bu Fenerbahçe'ye yeter. Atla deve değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Eğer geçmişte bu hatalar yapılmasa, geçen 12 yılda Fenerbahçe en az 3-4 defa şampiyon olurdu. Sırf teknik direktör hataları, bazı sezonlar saha dışında haklarını koruyamama, bazı sezonlar kötü kadro kurma. Zor değil ya, sen Fenerbahçesin. Sen Fenerbahçe'nin saha dışında hakkını koruyamıyorsan zaten yönetim olma. Bir, bunu yapacaksın. İki, iyi kadro kuracaksın. Üç, yerli teknik direktör, hücum oynatan. Abi Kadıköy'de ben her maça gidiyorum biliyorsun. Bazen basın tribündeyim, bazen alt tarafa iniyorum arkadaşların yanına, Feneryum'a. Tabii alt tribünde takımı, hocayı daha iyi görüyorsun falan filan. Oradaki ruhu daha çok hissediyorsun. Abi Fenerbahçe takımı orta sahayı maç boyunca 3-5 defa geçince Kadıköy'de baskı olur. Efendim homurdanmasınlar, efendim ıslıklamasınlar. Yok ya. Mesela Çağlar Söyüncü Kadıköy'de oynarken baskı hissediyorum diyormuş. Babacığım yıllık 4-5 milyon euro maaş alacağım. Kadıköy'de baskı hissedeceğim. Hissedeceksin tabii, burası Kadıköy. Burası Kadıköy ya. Tabii ki baskı olacak. Tabii ki hücum oynayacaksınız. Tabii ki yardır yardır gideceksiniz. Burası şey mi abi? Şimdi bir takım adı söyleyeceğim, İnsanlar üzülüyor ondan sonra.
2: Yok, söyleme, vermeyesim de.
1: Fenerbahçe'de hücum oynanır abi. Fenerbahçe'de özellikle Kadıköy'de rakip boğulur abi. Nedir bu ya? Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Böyle Fenerbahçe mi olur ya? Yok ben baskı yiyorum Kadıköy'de diyen futbolcu mu olur abi? Hoca mı olur? Tedesco bile bir gün...
2: Ama o zaman Ahmet, yani sen de öyle söylüyorsun ki şimdi hatırlatmasam ondan sonra ben suçlu olacağım. Fatih Sultan Tedesco'dan şimdi futbol fakirine mi döndü diye o kadar çok mesaj geliyor ki.
1: Ya abicim, adamı motive etmek için söylenmiştir böyle laflar. ama bir şey olmadığı görününce de eleştirilmiştir. Bu kadar basit. Boş laflar bunlar. Şimdi Tedesco bir gün ne dedi biliyor musun? Biz dedi bu statta dedi baskı yiyoruz dedi. E hani sen hiç mazeret üretmeyeceksin? E bak Tedesco da iyi, o gün başka konuşup bugün başka konuşuyor. Hiç biz mazeret üretmeyeceğiz diye gelmedi mi Türkiye'ye? Her gün mazeretle gitti. Her günün son günlerinde hep mazeret yaptı. Biz burada baskı yiyoruz. Affedersin. E o takımı hücum oynat. Sen Ali Koç'a ben bu takımı hücum oynatacağım sözü vermedin mi abi? Verdin. Niye oynatmıyorsun abi? He? Bırakın abi bu işleri. Saadettin Saran'da da büyük kabahat var abi. En büyük suçlu Saadettin Saran. Çok severim. İyi insandır. O bu ama Tedesco'yu göndermeyerek büyük hata yaptı. Bütün yöneticiler ona dedi ki bu adamı gönderelim. Daha sezon başında. Kasımpaşa maçı sonrası bir daha dediler. Karagümrük maçı sonrası bir daha dediler. Tamam dedi. Ertesi gün Şikrinyar aradı. Telefon etti. Gönderme dedi. Göndermedi. Ya böyle başkanlık olur mu ya? E ne oldu? Galatasaray maçı sonrası gönderdi. Galatasaray maçı sonrası gönderdiğinde de Başakşehir'e karşı o güzel futbolla, güzel skorla bir maç yapıldı ya Kadıköy'de. Hı hı. O maçtan önce de diyor ki ya diyor beni niye ikna ettiniz Tedesco'yu göndermeye, ne gerek vardı şimdi diyor. Ya üçü misin Galatasaray'dan, lig bitmiş halen bunu söylüyorsun, niye gönderttiniz bana Tedesco'yu demiş. E ne oldu, Başakşehir'e çıktı takım şov yaptı, ha iyi ki gönderdik demiş ondan sonra. E sen bu adamı sezon başında, ya abi ben geçen gün haberini yaptım ya, Ertan Torunoğlu'la İsmail Kartal'la görüştü diye. Kafasına göre mi görüştü? Saadettin Saran görüştü dedi. İsmail Kartal'la Saadettin Saran sezon başında görüştü, Tedesco'yu gönderecekti. O gün gönderse bugün Saadettin Saran tarihe geçmişti. Şampiyon başkandı. Galatasaray geçen sezon çok fazla puan kaybetti. Tarihinde son 4-5 yılda en çok puanı bu sezonda geçen sezon kaybetti. Sen bunu değerlendiremedin. İsmail Kartal'la görüşüyorsun, Tedesco'yu göndermiyorsun. Sezon içinde yöneticiler bastırıyor, göndermiyorsun. Galatasaray maçından sonra gönderiyorsun, keşke göndermeseydik diyorsun. Öyle başkanlık olursa böyle bir sonuç olur yani. 3 tane santraforu yolluyorsun. Olur mu abi öyle? Öyle başkanlık olur mu ya? Beni Saadettin Saran çok şaşırttı ya. Ben onun futbol aklına güveniyordum abi. İnanılmaz ya. Bari yönetici ne dinle abi. Bak ben sana isim vereceğim şimdi. Artık ben bunların hepsini biliyordum, söylemiyordum Fenerbahçe'ye zarar gelmesin diye. Doğukan Baylan, Ozan Vural, tamam mı abi? Ondan sonra birkaç tane daha. Bunlarla yola çıktı Saadettin Bey. Bu adamların futbol aklı çok yüksek. Dünya futboluna hakimler. Bu adamlar listeler yaptı. Oyuncular buldular. Sen Devin Özek geldi. Ben zannediyorum ki Devin Özek de Tedesco'yu olacak. Abi Devin Özek ikna kabiliyeti çok yüksek bir adam. Abi Devin Özek alttan giriyor, üstten çıkıyor. Doğukan Baylan, Ozan Vural hepsini refüze ettiriyor. Ozan Vural'ı altyapıya gönderiyorlar ki o da o altyapıda bir sürü doğru işler yaptı. Oyuncular kazandırdı. Doğukan Baylan'ı küstürüyorlar. E sen yolda bulduğun adamları, yola çıktığın adamları değişirsen, tamam mı abi? E sonuç böyle bir kaçınılmaz bir kötü son olabilir. Hiçbir şey tesadüf değil abi hayatta. Hayatta ben şansa mansa inanmıyorum abi. Tamam mı? Şans dediğin şey tamamen senin yaptığın ya da yapmadığın şeylerin sonucudur, çıktısıdır. Maalesef böyle bir süreç oldu. Dediğim gibi Fenerbahçe'de yerli hücum oynatan teknik direktör, iyi kadro, güçlü lobiciliği sağlayabilen yönetim, bu kadar abi. 3 yılda en az bir kere şampiyon olursun ya. Bunları çok daha üst düzey yapar. Rakiplerin de kötü bir döneme girmesini sağlarsan ya da girerlerse 3 yıl üst üste şampiyon olursun. Bu Fenerbahçe'nin şampiyon olması atla deve değil abi. Fenerbahçe kendini durduruyor ya. Fenerbahçe kendini durduruyor abi.
2: Bitti mi?
1: Bitti abi.
2: Yo, hani,
1: çok teşekkür ediyorum.
2: Yo, rica ediyorum da o şeyden dolayı söylüyorum. Yani öyle işte Tedesco'yu övdüğün zamanlar yapmamız gerekiyordu. Biraz işte moral vermemiz, pohpohlamamız gerekiyordu falan deyip Mimovic'e yaptın, Levent'e yaptın. Herkes şeyi soruyor mesela, abi ön tarafta Rashford var, Greenwood var, arkada Levent'le Mimovic diyorsa böyle şampiyon olmayı beklemek falan diye. Herkes her söylenene karşı bir cevap veriyor sana. Onu söyleyeyim bir kere yani.
1: Tamam abi, eyvallah, saygı duyuyorum da Levent'in siz iyi misiniz ya? Siz Levent Mercan'daki performansı, savunma tarafını, çizgiyi kullanma, orta kabiliyetini, merkezleşmesini, merkezleşerek attırdığı son maçtaki golü, alverlerdeki ayağının düzgünlüğünü, bunları görmüyor musunuz abi? Abi sen bugün Levent Mercan'ı bu performansıyla, bunun adı Leventinho, Mercaninho olsa 30 milyona Brezilya'dan çıkaramazsın ya. Yani ben anlamıyorum abi sizden. Bu insanlar herhalde Levent Mercan'ı izlemediler. Ezbere konuşuyorlar herhalde. Sen de izlememişsin zaten. İki maçını da Fenerbahçe'ni izlememişsin abi. Sen iki maçını Fenerbahçe'ni izlesen Levent konusunda benim yanımda saf tutardın. Ama sen hep sana WhatsApp'tan mesaj atan dinleyicilerin yanında saf tutuyorsun.
2: Sen Levent'i övmezken ben Levent'i övüyordum. Kerem'i de oyundan düşüren Arşi Buran diyordum. Her zaman söylüyordum da. Hey gidi hey, hey gidi hey. O zaman Arşi Buran'ı övüyordunuz Tedesco'cular. Hani hey gidi hey. Bana Levent'i anlattırma şimdi. Niye Oğuz'u vermiyorsun o zaman, oynatmıyorsun da?
1: Arşi Buran'ı size verelim, Mustafa'yı bize verin.
2: Tabii tabii. Hepsini al ya takımın acı. Trossard'ı da al. Hepsini aldın yani. Ne yapacağım ben?
1: Siz Trossard'ı aldınız mı ya?
2: Tabii canım. Sen ne zannettin bizi?
1: Bitti mi? Açıklandı mı?
2: Ya tabii ki. Yani ne? Ya biz başka kime alabiliriz? Bizi kim alabilir değil. Biz başka daha alabiliriz. Biz öbürü daha alırız.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın kadro kalitesi. Siz kimleri aldınız? Bana bir isim saysana abi, bir şey söyleyeceğim. Manşet vereceğim.
2: Sizin
1: sana.
2: Alamadığınız herkese aldık biz. Ahmet.
1: Ya ver söyle. Trossard 1.
2: Vlahovic, oh. Lukaku, Şik, Mateta, Sherlock, forvet hattına bak. Bırak. Hepsi istediği zaman 15'er dakikada bir oynatacağız. Öyle böyle değiliz. Geliyoruz.
1: Daha Trossard'ı Murazart'ı almadınız. Ya bu eğer Beşiktaş, bak şöyle bir tweet atacağım birazdan da sana da söyleyeyim. Eğer Beşiktaş bahsedilen bu oyuncuları alırsa kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın üstüne çıkar. Abi baksana ya, İngiltere 2. liginden Okuçuk bu diye savunması iyi ama tekniği berbat olan bir orta saha aldılar ya. Böyle Galatasaray olur mu abi? 10 kişi karşılamış abi havalimanında. Gazetecinin sayısı taraftarların sayısından fazlaydı. Yakup Çınar da orada mıydı acaba? Normalde canlı yayın açıyordu karşılamalarda. Bunda hiç kafasını kuma gömdü Yakup. Ay ay ay, ben gideyim de bir döner yiyeyim ya.
2: Dönerci bulur seni zaten, sen merak etme. Hani senin gitmene gerek yok. Seni arıyordur büyük. Sen çocuğu buldun mu, boş ver.
1: La bize kim ne yapabilir? Çocuğu... Bizi kim alabilir?
2: Çocuğu buldunuz mu çocuğu?
1: Abi çocuk buradaki panik havası bittiğine göre çocuk bulunmuştur.
2: Bulunmuştur.
1: Gurbetçi bir kardeşimizin çocuğuydu. Bulunmuştur ya.
2: Şeyi sormak istiyorum sana. Fenerbahçe'nin tribün aynı zamanda kombine olayları ile ilgili bir sıkıntısı var mı yönetimde?
1: Nasıl?
2: Tribün gruplarının yönetimle kombineler üzerinden bir sıkıntısı var mı?
1: Yok. Her şey yerinde. Her şey güzel. Hiçbir problem yok. Her şey güllük gülistanlık. Camiada birlik, beraberlik var. Huzur var. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Galatasaray'daki kaosu, sıkıntı.
2: Teşekkür ediyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Galatasaray'ın bir kalecisi var. Sen bu sene hangi kaleciyle oynayacaksın?
1: Abi benim kaleciden bol bir şeyim yok ki ya. Benim en zengin olduğum mevki kaleci.
2: Tarık diye düşünüyorum.
1: Abi Tarık. Tarık gayet iyi. Şu anda Tarık'ın performansı Uğurcan Çakır'dan kötü değil. Milli takımın kalesinde Dünya Kupası'nda Tarık olsaydı biz bir üst turdaydık ya.
2: Çok iyisin ya. Böyle devam et. Bozma. Buradan, buradan devam et.
1: Tarık Uğurcan Beşiktaş'ın kadro kalitesinde Galatasaray'ın üstüne çıkması. Tamam. İki tane tweet çıktı abi.
2: Mıcır yolda yarım el frene ve gaza basmış şekilde ilerliyorsun şu an ya, mıcır yolda ama.
1: Lan bizi kim alabilir?
2: Ya işte alabilir bilmiyorum da bu Ederson'u kim alabilir? Ha? Kaleci Ederson'la en son özel bir görüşme yapıyor musunuz? Arabistan'a yolluyor musunuz galiba?
1: Ay ay abi.
2: Olympiakos da istiyormuş.
1: Seni çok seviyorum.
2: Şu Oğuz işini ayarla be Ahmet. Oğuz işini bir ayarla be. Madem oynatmayacaksınız çocuğu. Bir şey söyleyeyim. Sen ben böyle bana ver. Vallahi vermem sana. Bana ver vallahi vermem diye çocuğu bir gün görürsün Trabzon formasıyla. Ondan sonra ikimiz de ağlarız.
1: Ya abi şimdi tabii neyse onu söylemeyeyim ya.
2: Durdurun dünyayı. Bugün inecek var dediğimiz Fransa İspanya maçı ile ilgili de bir şey söylemek ister misin? Biraz futbol konuşmak ister misin?
1: Abi Uğurcan Çakır'ın Dünya Kupası'nda Amerika'da bize yaşattığı üzüntüden sonra ben Dünya Kupası'nı takip edemiyorum. Nasıl ilerleyemedik böyle bir Dünya Kupası'nda bu kadar takım varken diye üzüntüden...
2: Kante'nin Fransa'da oynamayışına ne dersin? Onu öyle bağlı.
1: Kante'nin varlığı bir güç orada.
2: Anladım.
1: Kante abileri Fransa'nın... Kante abileri Fransa'ya büyük
2: Samet Akaydın gibi. Hakan Çalhanoğlu gibi. Öyle. Hakan oynuyor ama.
1: Hakan oynuyor. Ya Hakan üstüne de çocuğun adı Fenerbahçeli geçti diye neler ne biçim gittiler ya. Yani var ya, sırf Fenerbahçe'yle adı geçti diye Hakan Çalhanoğlu'nun abi. Oysa tarihin en skandal kaleci performansını yaşadık Dünya Kupalarında. Uğurcan Çakır'a bir tane eleştiriyor abi. Her geleni aldı abi içeri. Sağdan yedi, soldan yedi, yerden yedi, havadan yedi. Kimse bunu konuşmuyor abi. Hakan'a niye Fenerbahçe'yle adı geçti? Vay arkadaş ya.
2: Otelde her şey abi dahil mi?
1: Yok abi, sabah kahvaltı.
2: He.
1: Sabah kahvaltıda sandviç yapıyoruz, gündüz onlarla idare ediyoruz.
2: Yalnız bir daha o kahvaltıyı kullanma. Ne, ne içiyor, ne yiyorsa diye yazıyorlar sürekli olarak.
1: Abi seni çok seviyorum. Haftaya salı inşallah, Allah nasip ederse stüdyoda olacağız.
2: Ben de,
1: ben artık yavaş yavaş.
2: Ben de gece büyük bir ihtimalle Bodrum'da olurum diye tahmin ediyorum.
1: Aa, kaç günlüğüne geliyorsun?
2: Yani bir mi turizm bakanı gibi sorular sormanın bir anlamı yok şu an. Hani otelciler bilmem nesi falan orada.
1: İstanbul'a

0: Yaparsanız ne olacak?
1: Abi. Ben Yakup'la çıkarım, Cihan'la çıkmam abi.
0: Tamam işte Murat Özen de gelir. Bir üçlü yaparsın, özlemişsinizdir ya.
1: Ben Cihan'ı Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp'tan bile engelledim. Bir tek radyoya geldiğimde görüyorum. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Yakup'a katlanırım. Düz Murat'a, Murat Özen'e katlanırım. Cihan'a katlanamam abi. Hafta yok musun hakikaten ya?
0: Varım haftaya canım. Niye yokum?
1: Bodrum'a gidiyorum diyorsun.
0: Tamam canım, Allah Allah, gidiyorum, döneceğim ben düğün için gidiyorum. Geleceğim.
1: Ha, düğün için. Allah mesul etsin abi.
0: Hep beraber inşallah herkes. Teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere.
1: Ben de sana, iyi ki varsın Doğan abi. Sen dinleyenlere de saygılar ve sevgiler, hürmetler. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Konaş'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları biraz da geyin. Gerçekten dibine vurduk, konuştuk. Paylaşımlarımızı yaptık. Devam ediyoruz. Tabii gazetelere de bakıyorum. Bu ile alakalı çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Biraz pohpohlama durumu söz konusu. Her gelen transferle ilgili, bu sadece bir oyuncu için geçerli değil. Aslan'ın yeni dinamosu mu olacak gerçekten? Yoksa biraz sıkıntılı bir süreç mi yaşayacak? Uyum süreciyle ilgili problem mi olacak? Gerçekten çok fazla forma şansı bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bunu biraz izledikten sonra yorumlamak çok daha kolay. Daha önce oynadığı takımlardaki performanslarıyla şu an geleceği takımdaki performansının kıyasını ilk 3-4 hafta içerisinde bir istikrardan sonra ortaya koymak daha realist yaklaşım gibi geliyor bana, ama tabii onun da hep böyle Makelele gibi, Mikel gibi hayatta işte örnek aldığı, idol diye gördüğü oyuncular olmuş bu zamana kadar. Ben de biraz okudum, araştırdım oyuncuyla alakalı geçmişte yaptıklarını, bu takımda yapabilecekleriyle ilgili. Tabii burada teknik adamın dokunuşu, yanındaki oyuncuların onun oyununu rahatlatması ya da onun oyunuyla takımın oyununu rahatlatması arasında biraz süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. Şimdi iyi bir oyuncu ya da biraz bilinmez bir oyuncu, sürpriz yumurta gibi neler katabileceğini, işte bir asker oyuncunun Şalai için de belki aynılarını söyleyebilirdik. Abi Şalai kim ya? O kadar iyi transferlerden, yıldız majör isimlerden sonra gelen transferlerdi, ama bir Şalai daha ister misin diye sorsam, abi işte bir Sara daha ister misin diye sorsam herkes kabul edebilir Galatasaray'da, ama tabii yıldız isim bekleniyor. Daha böyle fırsat transferi isteniyor. Daha marka transferler bekleniyor. O beklentiye sokuldu çünkü Türk futbol izleyicisi. Aynı şekilde bunu işte Greenwood üzerinden, Rashford üzerinden falan da inceleyebiliriz. Guendouzi üzerinden de inceleyebilirdik. İşte Kante geldiğinde neler yapabileceğini konuşurken 5-6 hafta aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor modundaki yaklaşımlar da olabilir. Bu Trossard içinde olabilir mi acaba diye sormak da lazım. Gerçekten o Belçika performansını ya da oynadığı takımlardaki parlayışını, yükselişini Beşiktaş'ta sürdürebilecek mi? Biraz oralara da bakmak lazım. Ama her futbolcu geldiğinde son düdük çalana kadar bir mücadelesi, bir savaşı mutlaka olacaktır. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama bugün dünya futbol tarihinin belki de en pahalı maçını izleyeceğiz. 1.52 milyar euro ile dünyanın en yüksek değerli takımı olan Fransa ile 1.22 milyar euro ile ikinci İspanya'nın bugün saat 22'de yarı finalde karşı karşıya gelecek olmaları gerçekten müthiş. Saat 22'de bir futbol resitali izleme olasılığımız yüksek. Olmo gibi, işte Baena gibi, Oyarzabal gibi, Yamal gibi isimlerin karşısında, Dembele gibi, Olise gibi, ondan sonra Barcola ya da Due olabilir, Mbappe gibi isimleri bugün izleyeceğiz. Fuente'nin ya da Deschamps'ın nasıl bir taktik anlayışla, kimse bence oyunundan ödün vermeyecektir. İspanya bildiğin İspanya, Fransa bildiğin Fransa şeklinde sahaya çıkacaktır. Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. Saat 20'deki karşılaşma Dallas stadında oynanacak. 30 derece sıcaklıkta oynanacak bu karşılaşma, ama Şöyle bir istatistiğe denk geldim. Yanlışım varsa mutlaka düzeltin ki düzelten olacaktır. Yanlış olsun diye zaten kumun altına kendini gömmüş vatoz gibi ya da kasap önünde bekleyen kedi gibi arkadaşlarımız da var. Bu zamana kadar Dünya Kupası'nı kazanan takım

0: Bunların ülkelerin, daha doğrusu Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerin teknik adamları o ülkelerin teknik adamlarıymış. Buradan aldınız mı mesajı kısmında bir yaklaşımda olabilir. Acaba devam edecek mi? Tarih tekerrürden ibaret mi değil mi? Bunun cevabını da öğrenmiş olacağız. Tabii bu zamana kadar Fransa'nın Senegal, Irak, Norveç grubundan sonra İsveç'le son 32'de, Paraguay'la son 16'da ve çeyrek finalde Fas'ı geçmiş olması, oynadıkları oyunla sadece kalesinde 2 tane gol görmüş olması, bir tane Senegal'den bir tane de Norveç'ten yemişlerdi. Ama belki de oynadıkları en rahat maçlardan ikisiydi o da. İsveç maçında da çok rahat 3-0'lık bir galibiyet vardı. Sonra İspanya'nın Yeşil Burun'la berabere kalarak turnuvaya başlamış olması, Suudi Arabistan'ı 4-0'la, Uruguay'ı 1-0'la geçmiş olmaları, ardından son 32'de biraz daha istediğimiz, belki de beklediğimiz İspanya'yı gördük, 3-0'lık bir Avusturya galibiyeti, Portekiz karşısında atılan son gol, 16 turunda Belçika ile eşleşmeleri, 2-1'lik oradaki galibiyet derken, İspanya'da kolay gelmedi, Fransa'da biraz daha rahat geldi diyebileceğimiz bir takım hüviyetine sahip. Ama son iki maçı kendi aralarında oynadıklarında İspanya'nın kazandığını söyleyebilirim. 1.22 milyar euro ile Fransa'nın ardından dünyanın en pahalı ikinci kadrosuna sahip olan İspanya'da gözler Lamine Yamal'la çevrilmiş durumda. 19 yaşındaki kanat oyuncusu turnuvada bir gol atmasına rağmen takımının en tehlikeli forveti ve iki takım arasındaki son iki maçta İspanya kazanmış. Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ise 5-4 mağlup etmişti. Hatırlarsanız bugün de gerçekten keyifli, bir o kadar da heyecanlı bir 90 dakika bizi istiyor olacak. Şimdi tabii skandallar turnuvasında bugün yeni bir skandalla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu Norveç İngiltere maçında herkesin gördüğünü, çipli topun görmemesinin aslında bir kodlama hatası olduğunu söyleyenler oldu. Hala o konuşuluyor. Bizde geçti gitti. Bizi çok da ilgilendiren bir konu değildi. Ama FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre çipli toplar 16 özel takip kamerasıyla entegre olup oyuncu başına 29 veri noktasından saniyede 50 kez veri toplayabiliyor. Ancak ne olduysa o anda kamera görüntüleri silinmiş, onun sonrasında sinyal alınamaz hale gelmiş bir oyun anlayışı mı oldu? Çünkü çipli toptaki o sensörler oyuncuların topa temas şekilleri veya oyun alanı düşünülerek hazırlanmış, ama İngiltere Norveç maçında olduğu gibi topun 40-50 metre yükselip kabloya, kuşa ya da bir drone'a çarpabileceği hiç düşünülmemiş bu zamana kadar. FIFA bu yüzden sensöre yansıyan bir temasın olmadığını, topun örümcek kamera kablosuna değmediği açıklamasını yapıyor. Çünkü böyle bir veri yüklenmemiş. Yani bir kodlama hatası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yazılım belki dönemin en revaçta olan mesleklerinden bir tanesi, yazılımcı falan diye. O hackerlar, makerlar falanlar filanlar bir ara böyle şeydi, işte mail adreslerini alabilir miyiz? İşte bir bankanın hesabına girebilir miyiz? Bilmem, böyle o tarz şeyler vardı mesela. Şimdi bununla alakalı olarak da o veriyi nasıl yüklersen, kodlamayı nasıl yaparsan, sana onunla ilgili olarak cevaplar veriyor zaten. Yani çip teknoloji yazılımının temeli doğal olarak oyuncuların topa teması, topun hareketi veya oyun alanı düşünüldüğünde hazırlanmış kodlamalar. Yani kimsenin aklına şey gelmez, topa degaja vurduğunda, havaya 40 metre çıktığında ya o tele çarparsa, İşte ya da bir kuşa çarparsa, ya da bir drone muron geçerse ona çarparsa diye bir kodlama yapılmamış bu zamana kadar. O yüzden FIFA'nın yapmış olduğu açıklama doğru bir açıklama. Yani bizde hiçbir veri yok diyor. Ama görüntüde şeyi görüyorsun mesela, top bir oraya gidiyor, birden bir bakıyorsun yere düşüyor. Ya gitmesi gereken bir top nasıl olur bir anda yere düşer, bir atak başlangıcına dönüşür ve bir takım için fırsat haline gelebilir. Biraz o açıdan da bakmak lazım. Bugün bir yenisini daha yok artık diyebileceğimiz bir gelişmeyi bakalım görebilecek miyiz? bunu merakla bekliyoruz. Saat 22'de dünyanın en pahalı maçında kazanan kim olacak tahminleri de zaten dinleyicilerimiz yazıyorlar. İspanya'nın akıllı oyunu, tiki takası, pas trafiği, Fransa'nın belki aklını karıştıracak o hızlı çıkışlarda birden kendi kazdıkları kuyuya düşebilecekler. Bir ihtimal böyle olabilir ya da İspanya o kadar çok topla oynamaya çalışıp da bir şeyler yapmaya çalışırken o fırsatı yakalayan Olise'nin, Dembele'nin ya da Mbappe'nin bugün yeni sürprizlere imza atabileceğini bu turnuvadan da yarı final maçında da İspanya'yı eleyip adını finale yazdırabileceğini düşünüyor olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz aslında. Merakla bekliyoruz. Saat 22 ama hazırlık maçlarında TV100'de dedik 20.30'daki Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili açıklamayı yapmıştık ama Fenerbahçe TV'den de yayınlanacak bilgisini paylaştı dinleyicilerimiz. O bilgiyi de aktaralım. Bugün Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı var. Aynı günde saat 12'de yarım saat sonra Malzenice maçı oynayacak Beşiktaş. Esport Plus yayınlıyor. 18.30'da da Tırnava Beşiktaş maçı oynanacak. Tam kadroda kimlerin olduğu olmadığı, acaba mevkilerine göre hangi oyuncuların oynayıp oynamayacağı, kimlerin kimlerle uyum içerisinde olup belki sezon içerisinde kafasındaki düşünceleri şekillendireceğinin birazcık olsun netleşmeye başladığı dönemde Italiano'nun soru işaretlerinin ortadan kalkabileceği iki hazırlık maçı bugün 12 ve 18.30'da Esport Plus'ta yayınlanacakmış. Fenerbahçe TV ve TV 100 diyorlar. Last Links maçı 1 Gornik maçı aslında fragmanı diye söylenebilir. İsmail Kartal'ın Gornik-Zabze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 ve oynatmayı düşündüğü sistemi bugün aslında Fenerbahçeliler ya da futbol severler izleme imkanı bulabilecekler. Bunu da söylemiş olalım. Tabii Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan bir tanesi bir Greenwood olayı. O biraz kenarda kalsın ama Fenerbahçe'nin bence merak edilenlerinden bir tanesi hangi futbolcuların gidebileceği konusu çok daha kıymetli. İngiliz kulübü Ipswich Town Musabbı için Fenerbahçe'ye 10+3 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğunu, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Archie Brown için Sarı Lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif ettiğini söylüyor. Fenerbahçe Brown için en az 25 milyon euro bonservis ücreti beklediğini iletmiş Nottingham'a. Bakalım cevap ne gelecek? Elden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yoksa en kötü ihtimalle kısa günün kârı modunda mı bir yaklaşım olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz ama ben bir Asensio merakı içerisindeyim. Onu net söyleyebilirim. O kadar İspanya'dan bahsettikten sonra Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'nun 10 numara bölgesinde bir matador şeklinde takımı yönetip yönetemeyeceğini merakla bekleyenler arasındayım ki kalitesinden hiçbir şüphemiz yok ama sadece kondisyon açısından hızlı oynanan bir futbolda bir 10 numaranın hem attırıp hem de gol katkısı sağlama durumunu ne kadar başaracağını hep beraber göreceğiz. Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Bu formayı gururla taşıyacağım. Hücum odaklı bir futbol oynayacağız. Bu oyun anlayışı kadrodaki oyuncu grubuyla da çok örtüşüyor. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak şeklinde bir yorum yapmış ki yabancı oyuncuların çoğunun zaten vitrini olarak söylediğimiz ve gördüğümüz bu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının önemi daha da artıyor olabilir. Belki Fenerbahçe taraftarı sadece bu maçları evet öyle kimine göre biraz daha gerçekçi düşünenler ekonomik açıdan da katılımın ve oradan gelecek paranın çok kıymetli olduğunu biliyor. Ama hedef tamamen Süper Lig şampiyonluğu düşünen sayısının da az olmadığı gerçeğini de bir kenarda tutuyoruz zaten. Abi Beşiktaş'la ilgili gelişmeler yok mu diye. Tabii yıldız isimler ve bununla ilgili olarak yapılan haberlerle ilgili olarak çok fazla detay var. Tabii bu zamana kadar Guti gibi, Simao gibi Hugo Almeida gibi, Manuel Fernandez gibi isimleri, Quaresma'yı da eklemek lazım. Almış olan Beşiktaş Trossard'ın yanına da dünya çapında bir transfer yapmayı planladığı düşünülüyor. Beşiktaş transferi Trossard'la bitmeyecek. Serdar Adalı, Belçikalı star kalitesinde en az 3 yıldız daha transfer etmeyi planladığını söylemiş. Forvet hattında Vlahovic ismi çok fazla gündeme geldi ama rakipler çok dişli. Aynı zamanda oyuncunun aklının karışma ihtimali çok yüksek. Bir bakıma sırf futbolcu Avrupa'nın 5 büyük liginde oynama niyetinde. Beşiktaş'ı bekleyip beklememe konusunda henüz net bir karar vermedi. Alternatifler de kafasını karıştırıyor dedik. Lukaku ismi çok fazla geçiyor. Napoli'den bonservissiz ayrılma ihtimali var. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Sağlık kontrolleriyle ilgili bilgiler istenmişti. Bunun bir cevabı yakın bir zamanda açıklanır. Şik transferi var. Devre arasından beri gündemde olan bir isim. Leverkusen'e talep edilen bonservis soruldu. Temaslar var. Oyuncu tarafının ikna edilebileceği söyleniyor. Eğer kulüp de sıcak bakarsa bir Şik transferi de gerçekleşebilir ama son dönemde de başka bir isim daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında maliyeti biraz el yakan siyah beyazlılar 2 hafta içerisinde santrafor işini sonlandırmak için yoğun mesai harcarken Mateta ismi de gündeme gelmiş durumda. Doğan Gündoğdu da bugünkü köşesinde bu haberlere, bu ayrıntılara yer vermiş, onu söyleyeyim. Bu transferler bilmiyorum ne kadar etkili olacaktır demiş. Telefon olacak mısın abi diye sormuşlar. Gelirse 2-3 telefon alalım. İlerleyen dakikalarda son kalan bölümde de dinleyicilerimizle konuşalım. Ahmet Konanç gene kendini eğlendirdi ve gittim abi diye yazmış. Zaten normalde futbol takip etmediği için Ahmet'in Dünya Kupası ile ilgili hiçbir problemi yok. Çok güzel soruydu, biraz futbol konuşalım mı dediğinde hiçbir şey konuşmadan ayrıldı diye yazmış. Golcüyü sorar mısın Fenerbahçeli yorumcularına demiş. Bülent de bir mesaj atmış. Onun sonrasında o da Levent Mercan'la ilgili merakını soruyor. Gerçekten değişmez 11 oyuncuları mı olacaklar diye. Tabii burada Oğuz Aydın ismi çok fazla gelince ben heyecanlanmıştım. Hani Beşiktaş'ta gerçekten süreklilik kazanabilecek bir kadro derinliğinde Oğuz Aydın'ın isminin çok fazla duyulabileceğini düşünüyordum ama Beşiktaş'ın da talip olduğu Oğuz Aydın'ı satmayı düşünmediğine dair haberler çok fazla çıktı. Ben sadece biraz şey olsun diye, hani ortam kızışsın diye, abi niye vereceğiz Oğuz Aydın'a falan, biraz sahip çıkma da oldu. Ama Oğuz niye oynamıyor diye o kadar ses yükselmemişti. Bazı şeyleri kaybettikten sonra değeri anlaşılır gerçeğini burada net bir şekilde görüyoruz. Bazen kaybetmeye yönelik hamleler de yapıldığında oyuncunun kıymeti anlaşılabiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Tabii İsmail Kartal'ın birebir görüşme yaptığı Oğuz'u farklı mevkilerde oynatıp yabancı limiti nedeniyle de bazen joker olarak kullanma ihtimali de çok fazla gündeme gelmiş. Gazetelere baktığımda ortaya çıkan sonuç bu. Hep beraber göreceğiz. Galatasaray'da ise tabii o Gavuçu transferiyle ilgili olarak mutlu sona ulaştı Galatasaray belki ama gözünü de tamamen forvet transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında ise Ponomarenko yer alıyor. Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki forveti için 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunulmuş. Ukrayna ekibi rakamı yetersiz bulurken pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Como'nun Davinson Sanchez transferi için teklifi 25 milyon euroya çıkardığı iddia edildi. 35 milyon bandında bir beklenti vardı Davinson Sanchez'le ilgili. Bir kuruş aşağı inmem modunda tok bir satıcı kıvamında Galatasaray ama Komodo Davinson Sanchez'i istiyor. Yaklaşık 20-21 milyon civarından 25'e kadar çıkmış. Bazen oyuncuyu bekletmek de önemli ama transferi bekletmek taraftar kısmında biraz sıkıntı yaratabiliyor. Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen Ensiko'yu transfer listesindeki önemli alternatiflerinden biri olarak tuttuğu iddia ediliyor. 22 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinin yapılacağı, 10 numara pozisyonunda önceliği Can Uzun'a veren Galatasaray'ın Frankfurt'u ikna edemezse Paraguaylı yıldızı 25 milyon euro bonservisinde bir bonservisle o seviyelerde takıma dahil etmeyi planlıyor. Tabii bu arada bütün ayrıntılar, detaylar verilirken Ali Naci de hem transferlerle ilgili konulara hem de bugünkü ayrıntılara yer vermiş. Hem Leslie ile ilgili olarak sadece top kazanan bir ön libero değil, uzun bacaklarıyla rakibi boğabilen, bir taraftan Osimhen'in ilerideki presiyle arkasında Leslie'nin de uzun bacaklarıyla rakibi boğan, o baskılı olan futbol anlayışını sahaya yansıtabilecek, sisteme adapte ve uyum sağlayabilecek bir isim konumunda olarak yorumlamışlar. Topu kapınca da dikine gidebilen ve Avrupa maçlarında orta sahaya fiziksel biraz üstünlük kazandırabilecek modern bir orta saha olarak açıklamalara yer alıyor. Galatasaray'a ne katabilir? Tabii fiziksel direnci arttırabilecek bir oyuncu olarak görülebilir ya da geçiş savunmasını güçlendirebilecek bir oyuncu olarak bakılabilir. Torreira'nın yükünü ne kadar azaltabilir, onun işini ne kadar kolaylaştırabilir? Tabii orta sahaya katacağı dinamizm ve atletizmin etkisinin ne olabileceği merak. Tabii gelişmesi gereken çok fazla özelliğinden bahsediliyor. Biraz güçlü yanları üzerinden gidersek ikili mücadeleler, az önce bahsettiğim top kapma, fizik yapısı, uzun bacakları, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma becerisi ya da dikine driblingle alan kat edebilmesi ya da baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık ve yüksek potansiyelli bir oyuncu konumunda olması diye tanımasak, görmesek, bilmesek kimi anlatıyor acaba diye yorumlanabilir. Ben tabii ki biraz izleme tarafındayım ama hep dinlediğim şeylerde, işte kısa paslarda ya da oyuncuyu 3-5 izlemiş olan yorumcuların yapmış olduğu paylaşımlarda şunu görüyorum. Yani oyun kurma konusunda iyi bir 6 numara değil. Torreira'nın sadece yükünü hafifletebilecek olmasından dolayı alınmalı mı ya da oynatılmalı mı? Bunu yan yana geldiklerinde görmek daha mantıklı olacaktır. Top kaybı sonrasında iyi reaksiyon veremiyor. Geri dönüşlerde biraz zayıf kalıyor. O kadar hızlı fizik gücünden bahsettikten sonra geri dönüşte, o zaman hani kafa yapısında demek ki yani çok hep ileri diye bir mantık varsa o biraz problemli. Pas kalitesinin çok iyi olmadığı söyleniyor. Bu kadar iyi şeyler, açıklamalar yapılırken artıları bayağı vay be dedirtiyorsa, eksilerini saydığında abi çocuk bir şey yapamıyormuş gibi de gözüküyor. Mesela diyor ki Mesut Yıldırım, iyi bir Galatasaray muhabiri, Sözcü gazetesinde duvar gibi 6 numara diye yazmış. Ama duvar gibi 6 numara yazdıktan sonra da gelişmesi gereken yönlerinde şöyle bir şey yazmış: top kaybı sonrasında reaksiyonu gelişmeli, daha çok savunma odaklı kullanılmalı diye düşünüyorum demiş. Oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil, riskli paslarda hataya çok yatkın, pas kalitesi zaten çok düşük. Ve hava toplarında da beklenilenin altında. Yani bir oyuncu için pas kalitesi, oyun kurma becerisi, hava toplarındaki yeteneği, onun sonrasında her yönlü oynayabilmesi mesela yeterli mi? Hani sadece sağ ayağını kullanıyor olması ya da sol ayaklı olması falan, yani her iki ayağını da falan, onu da geçtim hadi yani. İyi bir sağ ayağı vardı, sola ihtiyaç duymazsın yani. Hani ki Trivela'sı vardır, bir şeyi vardır, işte Quaresma gibi ayağının dışı canımın içi modunda bir oyun anlayışı vardır. O ayrı bir konudur yani. Ama güçlü yönlerine bakıyorsun, uzun bacakları diye yazılmış mesela. O da rakibi işte etkileyebilir, temiz top kazanma becerisiyle rakibi zor durumda bırakabilir gibi yorumlanmış. Şimdi gelen isim, erken gelen isim ve uzun zamandır bir transfer haberi olmayınca bir isim olunca o isimle ilgili olarak bir parlatılma, cilalama, bir kadife çekme falan oralara dönmüş konu anladığım kadarıyla. Yani bir Galatasaraylı'ya Davinson gidecek mi konusu daha çok etkili olur. Bir Galatasaraylı'ya o Guçlu geldi şeklinde böyle haberlerimi anlatmam çok daha etkili olur. Hani onun kararını ben net bir şekilde verebiliyorum. Hani Davinson'u daha çok merak edecektir Galatasaraylı. Böyle bir isimden dolayı. Şık bir transfer olmaz mı? Şık gelirse eğer diyor gerçekten diye yazmış. Uzun bacaklarıyla nasıl boğuyor Cüneyt Arkın gibi mi acaba diye yazmışlar. Doğan Bey, üç büyüklerden birbirinden bonservis oyuncular almışlar. İsim Hakan Öğündür. Üç büyükler de birbirinden bonservis oyuncular almışlar diye yazmış. Doğan abi, herkes TFF yabancı kuralını konuşuyor ama UEFA kendi ligleri için der ki takım 25 kişi olmalı. En az 8 oyuncu kendi ülkesinin altyapısından yetişmiş olmalı. Burada kulübün altyapısından yetişmiş oyuncu da olmalı tabii. Geriye 13 kişi kalıyor. Federasyon sınırsız yabancı dese de UEFA'ya belli bir miktarını bildirebiliyor muyuz? Bildirebiliyoruz aslında. Yani bir miktarı bildirebiliyoruz diye yazmış. Bir de Mendes geçen yıl Jota Silva getirecek diye Mario'yu aynı gün kulüp bulup göndermişti. Bu sene topçu getiremediği için Mario hala İstanbul'da. Kulüplerimizin ne kadar büyük olduğunun farkına varıp da bu tür menajerlere ve ısrarla bunlarla iş gören yöneticilere tepki koymamız gerekmiyor mu acaba diye yazmış. Yani Ogoçukwu'nun futbolcu olduğuna emin miyiz acaba anlattıklarından sonra ben de şüpheye düştüm demiş. Selamlar, Galatasaray yönetimi tecrübesini yansıtıyor. Transferde riske girmemiş, zorunlu satın alma yok. Ocak ayındaki transferlerinde de aynısını yaptı. Oyuncuyu beğenirse verir parayı alır. Bu garabet 10+4 kuralında en mantıklı hareket olarak gibi duruyor aslında demiş bir başka arkadaşımız da bu yaklaşımda bulunmuş. Bundan yaklaşık 15 dakika sonrasında Mazeniş takımıyla karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Esport Plus ekranlarında izlenebilir saat 12'de. Akşam 18.30'da Beşiktaş'ın yine Tırnava maçı var. İki hazırlık mücadelesi oynayacak bugün. Çift antrenman gibi yarımşar saatten de oynanabilir maçlar. Hazırlık maçlarında böyle bir sisteme başvurulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan bugün 20.30'da da Lask Linz takımıyla Fenerbahçe'nin Fenerbahçe TV'den ve bir iddiada TV 100'den yayınlanacağı hazırlık karşılaşmasını izleme imkanı bulabilir değerli futbol severler. Hatta İsmail Hoca'nın da Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Gornik Zabrze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11'i ve oynatmayı düşündüğü sistemi daha net bir şekilde izleyebilecekler. Fenerbahçeliler ya da futbol severler bugün o açıklamayı yapalım ama gözler tabii ki Dünya Kupası'nda artık yarı finalinde turnuvanın favorileri bugün erken finalde saat 22'de sahada olacak. Başta Mbappe Yamal düellosu olmak üzere sadece biraz futbol konuşmak için ideal bir mücadele olacaktır. El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceği mücadele Dallas stadında oynanacak. 30-31 derecelik bir sıcaklıkta oynanacak. Bugün bakalım ne olacak? Upamecano'lar, Saliba'lar, Kone'ler, Rabiot'lar, Olise'ler, Dembele'ler, Due'ler, Mbappe'ler, bir taraftan Cucurella'lar, Laporte'ler, Kubarsi'ler, Pedri'ler, Rodri'ler, Lamine Yamal'lar, Olmo'lar, Baena'lar ya da Oyarzabal'lar. Bugün gerçekten etkili, güzel bir futbol resitali izleme imkanı bulabiliriz. 2026 Dünya Kupası golcüler ve kaleciler kadar hakem var ve FIFA skandalları da hafızalarda ama bir yenisi daha eklenmemesi umuduyla saat 22'de ekran başında olacağız. Tabii bir taraftan Arjantin'de yarın oynanacak, İngiltere ile Arjantin'de yarın oynanacak maçın heyecanı da aslında bu maça yansımış durumda. Horozlar üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor. Boğalarsa son Avrupa şampiyonu, biraz o açıdan da bakmak lazım. 8 gol atan ve krallıkta Messi'ye kafa tutan bir Mbappe var. Yamal düellosunda sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı merak konusu. Dembele, Olise ve Doué'de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan 19 Temmuz'da New York, New Jersey stadında finale çıkacak. Kaybeden üçüncülük maçı oynayacak. O yüzden hepinize iyi seyirler diliyorum. Küçük bir kaçamak diyelim aslında. İnşallah önümüzdeki haftada pazartesi günü sabahında saatler onu gösterdiğinde mikrofon başında olmak niyetiyle Ali Naci'nin Digi'ye yapmış olduğu açıklamaları biraz dinleyelim. Galatasaray ile ilgili az önce bahsettiğimiz yapılan transferler sonrasında yapılması planlanan ya da kalması ya da gönderilmesi düşünülen oyuncularla ilgili son havadisleri Ali Naci'den alalım. Pazartesi buluşmak ümidiyle.
1: Taraftar Kulübü sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatler 13.05'i gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak? Mason Greenwood, Fenerbahçe'de yakında açıklama var ve Beşiktaşların Trossard beklentisi devam ediyor. Yine Trabzon'da da bir drone gelen hamlesi var. Hepsini konuşuruz. Biraz daha Beşiktaş'a gideceğiz bu programda. Önce bir Atakan Kurt'a merhaba diyelim. Atakan abi selamlar, hoş geldin.
5: Selamlar sevgiler Şahancığım, yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum abi. Yani transferlere gireceğim ama genel olarak birçok kişinin sevdiği iyi bir yorumcu olan Nihat abi, Nihat Kahveci, talihsiz bir olaya karışmış dün. Daha doğrusu eşiyle talihsiz bir olay yaşamış daha doğrusu. Abi restoranda bir restorana gidiyor, eşiyle tartışıyor. Darp etti, iddiaları var. Ardından darpın ardından eşine masadaki şişeyi fırlattığı söyleniyor. O sinirle de çıkıp alkollü aracıyla kaza yaptığı iddia ediliyor. Bununla ilgili istersen bir başlayalım ya da bizi ilgilendirmez mi dersin ama hani Nihat Kahveci sevilen bir isim olduğu için, Beşiktaş'ın da efsanesi olduğu için bir bununla başlamak istedim.
5: Yani özel yaşantılarda, evliliklerde, ilişkilerde bu ve buna benzer şeyler olabiliyor. Sinirler gerilebiliyor. İnsanlar kavga edebiliyor. Hiç olmadık tasvip olmayan hareketlerde bulunabiliyorlar. İnşallah toparlarlar, inşallah düzelirler. Sonuçta birbirini seviyorlar. Tutkuyla olan hareketler bunlar. Daha sakin olurlar, tatlıya bağlarlar. Biraz eşi biraz baskın bir karakter, dominant bir karakter. Muhtemelen onun etkileri olabilir ama inşallah. Nihat Kahveci benim çok sevdiğim arkadaşımdır, dostumdur. Yılların vermiş olduğu bir dostluk vardır. İnşallah en kısa sürede toparlarlar, tatlıya bağlarlar.
4: İnşallah diyelim. Hani belki bilmeyenler olduğu için böyle bir girmek istedim bu konuya da. Abi diğer taraftan Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı dün. Dedi ki Muhammed Salah gerçeği yansıtmıyor. Yalan haber dedi ama Trossard'ı daha ucuza alacağız. Ben dedi geçen sene daha yüksek fiyat teklif ettim. Daha yüksek maaş teklif ettim. Hani bu sene daha azına teklif ettim ve Trossard'ı alacağız dedi. Sence bu açıklama iyi oldu mu? Yükseltmesinler fiyatı veya problem çıkarmasınlar Trossard için.
5: Yani iş bitti zaten Cihan. Yani %99.9 bitti. Ben birkaç gün içerisinde gelip imza atacağını düşünüyorum. En geç Cuma'ya kadar İstanbul'da olacağını ve sözleşme imza alacağını düşünüyorum. İlk maçta değil ama ikinci maçta oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a ilk transferler yapıyor. Trossard'da ilk transfer. Önder Özen normalde 25-30-35 milyon euro bantlarında hiçbir oyuncuya para ödenmesini istemiyor. Böyle paraları, rakamları ödemeyelim. Biz Fenerbahçe'yle Galatasaray'dayız. Bizim genlerimizde, genetiğimizde, geçmişimizde, background'umuzda bu yok. Daha önce de yaptığımız planlama neticesinde daha ucuz maliyetli oyuncular aldık ve birkaç sene sonra şampiyonluklar elde ettik. Bu bizim için aslında bir şans ifadesini kullandı. Böyle paralar verileceksek eğer bir iki sene sonra bu oyuncuların satışından sonra bu verdiğimiz paraları geri alalım ifadesini kullandı. Serdar Dal da Önder Özen'e seninle aynı fikirdeyim. Bence de böyle yapalım ama Trossard konusunda sorumluluğu üstüme almak istiyorum. Trossard'ı çok istiyorum, taraftar da çok istiyor. Trossard'ı alalım ama diğer oyuncular da senin dediğin yoldan planlamadan ilerleyerek ifadesini kullandı. İyi transferler oluyor. İlhan Fakir'e geldi. İyi bir alternatif. Trossard iyi bir sol kanat zaten. Dünya ünlü ki geçen sene Dünya Kupası'nda müthiş işler yaptı. Onun dışında baktığında iyi bir kaleci aldı. Beşiktaş Nübel çok iyi bir kaleci. İyi bir yedekleme yaptı. Doğan Alender aldı. Orayı çözdü. Oğuzhan'ı aldı. Herhangi bir sakatlık sorunu yaşamazsa özellikle ofansif anlamda ön tarafta gerçekten çok atletik bir oyuncu. Fransa'da verilerde, ofansif verilerde driblingde mesafe kat etme, orta pas, şut anlamında Mendes'den sonra en iyi bek. Sadece defansif sıkıntılar yaşıyor ama biraz tutturursa bu ligin içinden geçer amiyane tabir. Sağ bekte Murillo var. Bence yedeği Taylan konusunda problem yaşanır. Oraya bir sağ bek lazım. Taylan'a kiralık vermesi lazım Beşiktaş'ın. Yine Mustafa Eren Ekimoğlu'da kiralık gönderilmeli. Benim şahsi fikrim. Santafor alınacak. Orta sahada Salih Özcan transferi çok iyi bir transfer. Milli takımda İspanya ve ABD maçlarında Orkun'la beraber mükemmel oynadılar. Çok iyi yer tutabilen, alanını kapatabilen, deneyimli, top kaybetmeyen çok iyi bir 6 numara. Tam İtalyan'ın istediği bir oyuncu. Orada Endidi'de eğer kalacaksa iş yapar ki ben çok İtalyan'ın oyununa uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Oraya bence Endidi'yi gönderip iki tane orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi middle half başında Salih, Endidi, Orkun, sol bek Ottara, sağ bek Murillo, savunmada Agbadou, Jalo, sağ ön Çenli, solda Fakili, forvette de oynayan şu şekilde çıkar Beşiktaş. İkinci maçta da solda Trossard oynar ve belki orta sahaya bir takviye daha gelebilir. Beşiktaş forvete 1, orta sahaya 2, sağ kanada 1, sol stopere sol ayaklı stoper bir tane olmak kaydıyla 5 transfer yapacak ama bence sağ beke de bir oyuncu lazım Murillo'yu yedekleme açısından. Çünkü ben kampa gittim, Slovakya'daydım geçen hafta, hazırlık maçını da izledim, antrenmanları da takip ettim. Taylan potansiyeli olan, yetenekleri olan ama baskı ve stres anında çok istediklerini sahaya yansıtabilen bir oyuncu değil. Önündeki Çenli'ye, yanındaki Endidi'ye ve arkasındaki kaleciye ya da stoperlere olumsuz etkilendirebilen bir oyuncu. Bu yüzden oraya iyi bir yedek sağ bek lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Evet, güzel anlattın abi bu isimleri de. Şimdi bonservisini bu sene ödeyecekleri Orkun dahil, biliyorsun zaten hani 2030'a kadar taksitler halinde ödenecek de bu yıl başlayacaktı Orkun'un taksitleri de. Beşiktaş 6 oyuncu aldı ve kasadan şu an için 50 milyon civarında bir rakam çıktı. Şimdi de 20 Trossard desek 70 olacak. Daha sol stoper, sağ açık forvet var. Bir de Batrakov denmiş 25 milyon. Fatahu deniyor 20 milyon. Vlahovic deniyor. Yani kasadan yaklaşık 150 milyon gibi bir rakam çıkacak. Evet, şimdi Beşiktaş taraftarlar bana diyecek ki ya Cihan'cığım bir hani bırak karışma, sen muhasebeci misin, tadını çıkaralım diyecek ama hani ileride bu Beşiktaş'ın bir problem yaratır mı? Gelen bir kaynak yok. Sürekli bir dikili taştan bahsediliyor. Gayrimenkul işinden bahsediyor Serdal Adalı ama hani ben Beşiktaşlı olsaydım eğer bir tedirginlik yaşardım. Galatasaray da bunları yapmıştı. Sonra 3. ligden gitti Kerem'i aldı. 2. ligden gitti Barış'ı aldı. 4 milyona hatırlarsın Fransa'dan bir oyuncu almıştı ki o zaman Galatasaraylılar çok sevinmişti. Sıkıntılı bir sürece girmişti. Yani Beşiktaş da sırf bu senesini kurtarmak için böyle bir duruma düşer mi sana göre?
5: Ya Beşiktaş maliyetli bir oyuncu daha alır. Diğerleri kiralık opsiyonlu olur zaten. Beşiktaş yaklaşık 125-130 milyon euro civarı bir para harcayacak. Sponsorlardan ve dikil taştan gelen para. ile zaten 100 milyon euro bütçe ayırmıştı Serdar'a. Bekleyip görüşeceğiz bakalım neler olacak. Vlahovic de bekliyor. Vlahovic olmazsa orada işte başka isimler de var. Ben de merakla bekliyorum. Önerilen isimler var. İşte Charlotte dışında bu zorlanıyor. Vlahovic bekleniyor. Orada olmazsa bu oyuncular belki Patrick Schick'le alakalı yine görüşmeler hızlanabilir. Bu iş oyuncu olmazsa Lukaku'yu son dakika alabilirler ki Serdal'ın ifadesi var. İstiyorsan bugün gidip alayım diye. Ki Lukaku bence eğer sakatlanmazsa bu ligde çok iş yapar. Yeni gol olmayı kabul ederse son 30 dakikalarda her maçta gol atar. Milli takımda Dünya Kupası'nda bunu gördük. Çok etki ediyor. Yani stoperleri hakikaten amiyane tabir dövüyor. Yani Beşiktaş bence kötü işler yapmıyor. Bunu da zaten yakın zamanda göreceğiz. Zaten 5 senedir Kasım'da Ligi Avlu Atalı Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bu sene zirveye tutunabilirse, sonra kadar zirve yaşında bulunabilirse bence muazzam işler yapar. Önder Özan şunu söylüyor. 5 senedir Beşiktaşların bir düşüncesi, bir yorumu vardı diyor. İşte sol kanada bir oyuncu istiyorlardı. Aldık diyor. Sağ topu istiyorlardı, alacağız. Orta sağ diyorlardı, alacağız. Sağ kanat diyorlardı, alacağız. Sol ayaklı stoper diyorlardı, alacağız. Kaleci diyorlardı, aldık. Yani Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş'ın zaten baktığında Ohyanju, biraz Olaytan, Murillo, Çenli fena oyuncular değiller. Orkun iyi bir oyuncu. Bunların etrafına zaten iyi oyuncular aldığınız takdirde Beşiktaş iyi işler yapacaktır. Beşiktaş'ın tek sıkıntısı şu olur Cihan. Şimdi her maçta farklı 11 oynattığı için ve sürekli rotasyon yaptığı için ve 60'ta bekleri ve kanat oyuncularını çıkardığı için oyundan İtalyan'a o kadro derinliğini sağlayamazsa problem yaşayabilir. Ve geçişlerde ve dönüşlerde eğer alanını kapatamazsa iyi kontrataklarda problem yaşayabilir. Bunları çözdüğü takdirde İtalyan'a ve Beşiktaş yönetimi, ben Beşiktaş'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü var.
4: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. Diğer taraftan bir Ersin Destanoğlu transferi var. 3000 kilometre öteye transfer oldu Ersin Destanoğlu ki bence iyi de yaptı. Hani akıllı çocukmuş bu zamana kadar. Hani Beşiktaş'ın herhalde en az kazanan oyuncularından bir tanesiydi ve bir an önce daha çok kazanma isteği uyanmış olabilir. Hatırlarsın Chelsea'de de Oscar vardı. Bir anda işte Çin'e gitmişti galiba. Eşi ona demiş ki yarın Chelsea'de oynarken ayağının kırılmayacağına malum. Gidelim hayatımızı kurtaralım tarzı bir şey söylemiş. Oscar'ın da açıklamaları vardı. İşte ben maaşıma hiç dokunmadım. Primler bile devasaydı şeklinde. Şimdi Ersin de mi bunu düşünerek gitti? Sadece benim kafam şuna takıldı. Şimdi Beşiktaş Ersin'i neredeyse 13-14 yıldır büyüttü, yetiştirdi ve bir öz kaynak oyuncusu. Yani geleceğindeki transferinden şu an Ersin çok genç. Belki El Cezire'den sonra başka bir takıma daha transfer olacak. Neden burada bir yetiştirme payı istemedi? Hani 5 kuruş bonservis geliri elde etmeden hani free olarak sattı. Niye öyle bir şey yaptı? Oyuncuyu niye öyle gönderdi?
5: Çünkü Ersin sözleşme yenilemedi. Ben burada Beşiktaş taraftarı ile Yıldız'ın barışmadı. Beşiktaş taraftarı beni istemiyor, protesto ediyor. Burada çok mutsuzum dedi ve sözleşme yenilemedi. Yenilemedikleri için yenilemediği için zaten Doğan Alemdar aldı Beşiktaş yönetimi. Ersin de kendisini düşündü, geleceğini düşündü. Orada iyi para kazanacak. Allah kaza bela göstermesin, sakatlık yaşatmasın inşallah. Orada 3 sene iyi rakamlar kazanacak. İnşallah iyi de performans gösterir. Çocuk da geleceğini, çocuklarını, ailesini düşündü.
4: Şey ne oldu peki Atakan abi, Atakan Kurt? Bu taraftarla arası açılmıştı Serdal Adalı'nın. İşte Kasımpaşa'ya giden taraftar, Olimpiyat'a giden taraftar, ne bileyim şampiyonluk tecrübesi olan o çarşıdan bahsediyorum. Yani bununla böyle bir arası açılmıştı. Sadece kapalı tribünden bahsetmiyorum. Hani bir ara pandemide falan da mağdur edilmişti taraftar. Böyle devir hakkını falan kısıtladı. Yüksek fiyat politikaları falan uygulamıştık ki geçen haftada seninle bunu konuşmuştuk. Aralar bir bozulmuştu. Taraftarı karşısına aldı demiştim ama bir yumuşatma operasyonu falan oldu mu yoksa onunla ilgili bir durum yok mu şu an için?
5: Her şey sağ sonucuyla alakalı. Yani Beşiktaş iyi oynarsa, kazanırsa, Beşiktaş taraftarını skor ve oyun anlamında mutlu ederse hepsi unutulur şu an. Ama kötü başlangıç olursa, Beşiktaş sağ sonuçlarını eğer bulamazsa, yakalayamazsa ve iyi oynayamazsa, Allah korusun, Allah muhafaza, erken avlu atarsa, yani Serdar Dalı'yı elbette ki zor günler bekler. Çünkü hem 5 yıldır Kasım'da avlu atan bir Beşiktaş var, hem şu ana kadar verilen sözlerin tutulmasında problem yaşayan bir Beşiktaş var, hem de fahiş maç biletlerini satışa sunan bir Beşiktaş yönetimi var. Elbette ki işi kolay değil. Serdar Dalı da bunları bildiği için ince ipsi dokuyor, elini taşın altına sokuyor, çok araştırıyor, en doğrusunu almaya çalışıyor. Ve şunu diyor: ben eğer çok iyi bir takım kuracaksam, taraftarım mutlu olacaksa ve taraftarım gelip iyi bir takım izleyecekse, bunun da sonuçları olacak ve parayı verecekler ve hem kulüp kazanacak hem de bu iyi takımı para vererek izleyecekler düşüncesinde. Göreceğiz. Yani translarda ve planlamada işler yapılıyor ama yani orada hakkını teslim etmek lazım Sayın Adalım.
4: Bence de. Yani sen şu an Murat Özen olsaydın sana şey derdim: Beşiktaş neden bu kadar fazla para harcıyor abi? Sonuçta Ekim Kasım gibi havlu atacak derdim ama demiyorum. Geçeyim ben Dünya Kupası'na. İzliyor musun abi Dünya Kupası'nı?
5: İzlemezim kardeşim. Bir Messi'ci olarak izliyorum. Her maçta amiyane tabir adeta ecel terleri döküyoruz Arjantin maçlarında. Çünkü yani bakıyorsun Arjantin hakikaten öyle aman aman bir takım değil. Ama işte o enerjiyle, sinerjiyle, Messi'yle son maçta Alvarez'le bir şekilde ilerliyor. Yani şimdi İngiltere maçı baktığın zaman şimdi Arjantin'den bireysel kalite anlamında çok daha iyi takımlar var. Şimdi kompakt olarak baktığın zaman Arjantin fena takım değil ama bireysel olarak baktığın zaman Messi dışında, biraz Alvarez, biraz Latara dışında böyle aman aman bir oyuncusu da yok. Yani şimdi sol bekine bakıyorsun, Fransa'da yedek olmaz. Sağ bekine bakıyorsun, Fransa'da yedek olmaz. İşte Enzo Fernandez, McAllister, Paredes, Depal kötü oyuncular değiller. Ama İspanya milli takımında orta sahada oynatırmışsın, oynatmazsın. Yani büyük iş yapıyor Arjantin ya. Yani 39 yaşındaki bu oyuncunun aurasına tutundular ve gidiyorlar. Hepsi birbiri için oynuyor. İnanılmaz bir kaynaşma, abi kardeşlik var. Yani buraya kadar gelmesi bile mucize, biliyor musun, bu oyunda. Yani baktığın zaman çok iyi bir takım değil. İngiltere maçı bence favori İngiltere. Ama Arjantin eleyebilir mi? Elbette eleyebilir. Ama yani Fransa bu turnuvayı kazanmazsa benim için çok büyük bir sürpriz olur. Çünkü Fransa herkesten daha iyi takım.
4: Bugün erken final var diyebilir miyiz o zaman? Fransa, İspanya.
5: Ya, bu arada çok enteresan. Bu Dünya Kupası'nda milli takımları Fransa'ya en ters gelecek takım İspanya. Yani uyutur, ne olduğunu anlamazsın, iyi oynadığını zannedersin, bir anda bir bakmışsın 0-2 olmuş. Yani İspanya Fransa'ya topu vermezse, orta sahayı ele geçirirse, o Dembele, Olise, Mbappe ile olan pas bağlantılarını kapatıp alanı daraltırsa Fransa'yı eleyebilir. Yani bugün Fransa Arjantin maçı olsaydı bence Fransa 3'ler 4'ler Arjantin'e. İngiltere'ye de 3'ler 4'lerde. Ama İspanya maçı için aynısını söylemem. İspanya çok ters gelebilir Fransa'ya.
4: Evet, ama tabii Fransa'ya da bakıyorsun, Mbappe, Dembele, Doué, Olise falan, böyle bir kadrosu var ve %100 daha performansına ulaşmayan oyuncular var. Ama dediğin gibi mesela ben biraz daha bu maçları işte iddianın risk oranlarına bakıp yorumlarım, onlar da kararsız kalmış yani, ikisine de aynı oranı vermişler böyle. İspanya'da biraz böyle düşen performansla geldi sanki, gol atmakta zorlanıyor, evet gol yemiyor ama yani böyle özellikle kilit defans yapan takımlara zor gol atıyorlar. Hani son maçı da böyle amiyane tabiriyle ite kaka kazandılar. Ama Fransa'da kale gibi savunma hattı var. Yine böyle rahat rahat gol atamayacaklar gibi. Penaltılar gider mi? Ne diyorsun?
5: İspanya set oyununu mükemmel oynuyor. Yani seti yaparken orada böyle uyutuyor. Pas yapıyor. Zannediyorsun ki ya bunlar etkili atak yapmayacak. Ondan sonra bir üçgen yapıp savunmanın arkasına orta sahadan öyle bir adam kaydırıyor ve kaçırıyorlar ki anlamıyorsun. Yani bunu mükemmel yapıyorlar. Yani çünkü çocukluktan beri aynı sistemle oynadıkları için ve birbirlerini tanıdıkları için ve kapalı savunmanı nasıl açacaklarını bildikleri için orada anlamıyorsun. Mesela Portekiz maçı üçgen kurdular. Tek oynadılar. Oyarsa balı o kadar güzel kaçırdılar ki mesela gol olmadı ama yani Portekiz bile beklemiyordu mesela o atağı. Ya Fransa böyle uyutulup gol atılabilecek bir takım. İspanya'da bunu yapabilir yani.
4: Evet, diğer taraftan bir de Norveç maçı vardı. Erling Haaland'da bugün ilginç bir şekilde fotoğraflandı. Dondurulmuş rakunla ülkesine döndü. İlginç bir adam zaten. Gol sevinçleri falan da garipti. Maçta bir durum yaşandı abi. Kameranın kablosuna çarpmış gibi gördüm ben ama FIFA'da ben çarpmadı kardeşim. Sensör bunu algılamadı dedi. Dün de yayında dinleyenlerimizle konuştuk. Hatta bazıları şunu söyledi, işte yerden 2,5-3 metre top havalandığında sensörler onları algılamıyor şeklinde, ama yani gözle görülür bir şekilde top çarpıyor ve Bellingham'ın önüne düşüyor. Yani 90 derece açıyla yere düşüyor. Gördün mü pozisyonu bilmiyorum ama
5: yani şöyle,
4: FIFA kendini gördüm, mi kurtardı?
5: Yani gördüm. Bence de çarptı. Ama orta sahaya düştü top. Yani evet, durması lazım kurala göre ama şimdi ceza sahasına düşse, oradan gelen topa kafa vursa, gol olsa %100 haklı. Yani çok böyle tamam, bir sistem edersen ama böyle aman aman ağlamaya, isyan etmeye gerek bir durum yok yani. Orta sahaya düşen bir top yani.
4: Ama yani Atık Hanım, kural değil midir yani? Düşsene bunu bizim milli takımımız olduğunu.
5: Tabii ki de. Yani şunu düşünün insan. İngiltere'nin aleyhine olsaydı oyun devam eder miydi? Çünkü güçlü ülkeler ciddi anlamda kayrılıyor. Yani Fransa'da kayrılıyor, İngiltere'de kayrılıyor. ABD'de zaten kayrıldı. Adamın kırmızı kart iptal edildi. Bundan yapılıyor ya. Maalesef yapılıyor.
4: Evet, Beşiktaş'ta peki başka isimler var mı? Madrid'den oyuncu alacağı söyleniyor. Dani ile ilgilendiği söyleniyor. Yine Julian Brandt gündemi var. Borussia Dortmund'daki oyuncu. Yine İtalyano'dan Fatavo'yu ile ilgili ona demiş, işte alın demiş, bana getirin demiş İtalyano. Yani daha böyle sosyal medyaya veya televizyonlara veya radyolara düşmeyen, senin böyle içeriden aldığın bilgi var mı? Şu isim daha yakındır dediğin.
5: Leo Pereira var, sol stoper. Onunla ciddi anlamda ilgileniyorlar ve görüşüyorlar. Sol ayaklı bir stoper bu. Zaten yönetime 25-30 tane stoper önerildi. Çoğu sağ ayaklı diye şey oldu, elendi. Olmazsa olmaz sol ayaklı stoper istiyor. Beşiktaş yönetimi, Önder Özen ve İtalyan'ı. Leo Pereira ile ciddi anlamda görüşüyorlar ve bu işi bitirmeyi planlıyorlar. Çok isim var yani. Baktığın zaman şimdi ben de bakıyorum, Lucas Bergwall var Tottenham'da. Bu oyuncu için tabii yüksek maliyetli, çok iyi bir oyuncu. Ona bir şey yapmışlar, görüşmüşler, olabilir mi acaba diye. Tielemans acaba olabilir mi diye bir nabız yoklamışlar. Evan Goesant var, ona bir nabız yoklamışlar. Estela var, Maxime Estela, ona bir nabız yoklamışlar. Onun dışında şu anda telefonumda da kontrol ediyorum başka isimlerle alakalı.
4: Sen onlara bakarken şunu da sorayım yani. El Ricardo diye bir oyuncu vardı Beşiktaş'ta. Ne oldu abi? Bu çocuk kiralıktan da döndü. O 23 kontenjanına da uyuyor diye biliyorum. Kampa falan da çağırmıyorlar. Ya bu çocuk nerede? Neden kimse bu çocuktan bahsetilmiyor? 2 milyon 2,5 milyon bonservis ödendi. 2019'a kadar değil mi galiba sözleşmesi?
5: Yani Steven Bergwijn önerildi.
4: İsimleri söylüyorsun.
5: Onun dışında Christian Torsvelt önerildi. Richarlison önerildi. Onun dışında baktığın zaman Hidemasa Morita önerildi ki bu Beşiktaş'ın geniş orta saha havuzunda var. Üçüncü olarak düşünüyorlar. Bir ve ikide başka oyuncular var. Hidemasa Morita var. Onun dışında Joan Vasquez, Thiago Leite, yine önerilen başka isimler var. var. Rauma Sensi'ye önerileri kabul etmediler. Sağ ayaklı. Dedim Richarlison'u söylemiştim. Scamacca önerdiler. Cuenones'i önerdiler Meksikalı. Çok kişi önerdiler yani. Ama tabii orada öncelikleri var Beşiktaş'ın. İşte az önce ilk saydığım sol stoperi istiyor hoca, onunla görüşüyorlar. Vlahovic'i istiyorlar, onunla görüşüyorlar. Onun dışında orada Sherlock ve Patrick acaba olabilir mi diye düşünüyorlar. Ama dediğim gibi bunlar olmazsa bu diğer isimlere yönelebilirler. Şu anda 5 yaşın önünde ciddi bir zaman var. Yani Ağustos'un ortasına kadar bir aylık bir süre var. Orada en doğru transferleri yapmayı düşünüyorlar, planlıyorlar.
4: Evet, bir de bu sezon yani Konferans Ligi finali Ankara'da oynanacak. Yani içinden bir ses Beşiktaş burada olur diyor musun? Yani sonuçta Konferans Ligi'ni alabilecek kapasitede bir kadro kuruyor. Hazır hoca da.
5: Galiba şey olmuş ama oradaki stat yetişmiyor diye yine tüpler stadını aldılar diye biliyorum.
4: Daha belli değil yani, yetişmezse yine İstanbul Beşiktaş'ı alacaklar tüpreşi, ama şu an yetiştirmeye çalışıyorlar diye biliyorum. Ama yüksek ihtimal herhalde bu haber çıktıysa yetişmez dediğin gibi.
5: Ya ben şu yorumdayım ve görüşteyim. 5 senedir Kasım'da ligi avlu atan, 5 senedir Avrupa'da başarılı olamayan ve hiçbir oyun tutturamayan, vasatı aşamayan, bir planlama yapamayan Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Kupalarında final oynamasını beklemek hayal bence. Evet, elbette ki uyarsa olabilir ama çok düşük ihtimal. Adım adım, maç maç gitmek lazım. Yani bir çeyrek final, yarı final yapsa bile benim için büyük bir başarı. Ki ben yani bir çeyrek final yapsa, Mayıs'a kadar şampiyonluğu kovalasa ben ona bile tamam. Yani ona bile okeyim.
4: Evet, bir dinleyenimiz de demiş ki Türkiye'de insanlar neden Arjantin'i destekliyor anlamış değilim. Formasını alıp bayrağı sallıyor, çözemiyorum.
5: Şöyle 2002, ben 94 Dünya Kupası'nda, 98 Dünya Kupası'nda ve 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız olmadığı için 94 ve 98'de işte Romario'da Ronaldo olduğu için Brezilya'yı destekledim. 2002'de tabii ki de Türkiye'yi destekledim. Ama finalde de yine Ronaldo'yu olduğu için, Rivaldo olduğu için yine Brezilya'nın Almanya'ya karşı almasını isterim. Ama ondan sonra hiç Türkiye olmadı. 2006 sonrası da Messi gibi bir adam geldi dünya futboluna. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Ondan sonra tabii Messi'ci olduk. Yani Messi Arjantin'de oynadığı için Arjantin'i destekledi ama futbolu bırakırsa yarın bugün yine tabii ki de milli takım tercihimiz değişebilir Türkiye olmadığı zamanlarda.
4: Evet ya, bence de. Ya bir de Fransa, Almanya, hani İngiltere gibi. Şimdi ben bu tamam bu futbol ama biraz da zihnimde geliyor yani sömürge geçmişi olan takımları destekleyeceğim ve böyle Güney Amerika takımını desteklerim. Hani bizden gibi biraz böyle hani sokakları sıkıntılı. Hani biraz böyle geçmişte favelalardan, yoksulluktan falan gelmişler. Ben biraz daha o sebeple istiyorum kendilerini. Bir de ama tabii Messi faktörü de bundan daha da etkili dediğin gibi. Dinleyenimiz onu merak etmiş.
5: Futbol bir temaşa sanatı. Görsellik, çalımlar, goller, inanılmaz yetenekli hareketler. Ya bunları seviyoruz. Şimdi ondan işte Ronaldo'yu sevdik. İşte ondan fenomen Ronaldo'yu sevdik. Ondan Messi'yi sevdik, Neymar'ı sevdik. Denison'u sevdik zamanında Brezilya'da. Yani oyuncular göze hoş gelen şeyler sergiliyorlar. Ve bunlar da bizi mutlu ediyor. Yani çok zaten al yanalar işte düz oyun ama böyle bir oyuncular bir şeyler gösterdiği zaman mutlu oluyoruz. Mesela Haaland gidiyor, işte ön direk arka direk koşu yapıyor, böyle vuruyor kafayı, hoşuna gidiyor insanın o stoperleri zor durumda bırakması. Mbappe'nin driplingleri, Yamal'ın, Olise'nin çalımları, pasları, bunlar hoşumuza gidiyor. Ama tabii Lionel Messi son 20 senemizde, yani ben 44 yaşındayım, 24-25 yaşından beri Messi izliyorum. Yani adam bizi futbola doyurdu. Çok şanslıyız o izlediğimiz için. Tabii ki de şimdi Cristiano Ronaldo da bize mutluluk verdi. Elbette ki onun da yetenekleri vardı. Attığı inanılmaz goller vardı ama Messi çok başka bir oyuncu. Yani oyuna dokunması, playmakerlığı, attırdığı goller, çalımlar falan. Ya yani adam aynı golden, sınırın golden 250 tane falan atmış. Yani inanılmaz şeyler.
4: Murat Taşdemir diyor ki abi bu Fulya projesi hakkında bilgi alabilir miyiz? Başkan sürekli bundan bahsediyor ama ben bir şey göremedim diyor.
5: Ya ben de merakla bekliyorum. Ya bu işlerin tamamlanmasını, sonlanmasını, finale gitmesini ben de bekliyorum. İnşallah olacaktır yani.
4: Ama Beşiktaş'ın içinde bunu istemeyen bir belli bir kesim de var sanki. İşte diyor ki kardeşim biz spor alanlarını kaybediyoruz. Bunu yapıyoruz evet. Borçlardan kurtulacağız ama Beşiktaş'ın içinde bunu istemeyen bir grup da var yani.
5: Şöyle istemeyenler var. Yönetime güvenmeyenler var. Bunu yapalım ama bu yönetimle yapmayalım diyenler var.

0: tarafından yapılmasını da istiyor. Ama Beşiktaş'ın da ciddi bir istikrara ihtiyacı var şu an. Yani yönetim, başkan, oyuncu, hoca konusunda. Yani ben aynı yönetim, aynı başkan, aynı oyuncu grubu, aynı hocayla yola devam edilmesi taraftarıyım. Yani düşünsene, Radyo Gol'e geliyorsun, her gün başkaları var. Her gün yayını başkalarıyla yapıyorsun ya da başkalarıyla selamlaşıyorsun. Huzur ve mutluluk içerisinde olmazsın ki. Ama istikrar olduğu zaman insanlar birbirine alışıyor. İşte idarecilerle alışıyorsun vesaire. Başarı belli bir zaman sonra geliyor. Beşiktaş'ın biraz durulmaya ve durmaya ihtiyacı var.
1: Sergen Yalçın diyor şu an Beşiktaş başkanına kızıyor mudur? Bana niye böyle transferler yapmadınız? Taraftarla karşı karşıya getirdiniz diyor mudur? Ve haklı mıdır değil midir? Serdal Adalı ne yapmak istemektedir diye sormuş Yunus sana.
0: Sergen Hoca'nın kafa yapısında Sergen Hoca'nın başarılı olma şansı yoktu. Yani bu oyuncular da gelse Sergen Hoca başarılı olamazdı. Sergen Hoca maalesef kendisini geliştirebilen, yenileyebilen, hataları kabul edebilen, özür dileyebilen, teşekkür edebilen birisi değildi. Fazla ego ve kibir gösterdi. Yani bunları gerçekleştirirsen başarılı olamazsın. Yani maç izlemeyen, maç sevmeyen bir teknik direktör mü olur?
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Mustafa Ekimoğlu'nun açıklamaları var. Bu sezon %50 kapasitemle oynadım. Önümüzdeki sezon kapasitemi %100'e çıkartacağım demiş. Trossard transferi olunca Atakan abinin sesi daha gür çıkıyor bugün. Eskiden daha hafif çıkıyordu diye söylemiş Medi. Bir oyuncu diyor kariyeri boyunca kendini devamlı geliştirebilir. Galatasaray'ın aldığı oyuncu gelişime açık bir oyuncu. Eksik yanlarını düzeltebilir. Madrid Arda Güler'i transfer ettiği zaman Arda Güler 4-4'lük bir oyuncu muydu? Onlar bile oyuncunun gelişimine talip oldu.
0: Ama Arda'daki potansiyel inanılmazdı. Arda çok potansiyel. Belliydi Arda'dan. Yani Arda'nın oyun zekası falan inanılmazdı. Arda'nın biraz tecrübeye, deneyime, fiziksel kapasitesini arttırmaya, kaslanmaya, maç oynamaya ve biraz da çabuklaşmaya ihtiyacı vardı. Çoğunu yaptı. Sadece çabuklaşması olmadı. Keşke biraz da çabuklaşırsa çok, yani bakıyorsun inşallah Real Madrid onu oynatmayabilirler bu sene. Çünkü şimdi Mbappe, Vinicius ve Bellingham Dünya Kupası'na damga vurdular. İşte bu üç oyuncuyu da oynatırsa Mourinho Arda'yı bence yedekleyebilir.
1: Evet ya, Arda dediğin gibi zaten Galatasaray TV'de bile övülmüştü, hatırlarsan Serbay övmüştü, Serbay abi daha sonra kovulmuştu ama bu sebepten değil tabii, o başka bir sebepten, o konuşmadan 3-4 yıl sonra bir durumdan dolayı kovulmuştu. Yani gerçekten herkesin bildiği bir oyuncuydu zaten Arda. Umarız oynar Madrid'de. Şu an kurulan kadro ve hocanın oyun planı demiş. Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında topla daha çok oynayacağını gösteriyor. Sizce de tam Icardi'ye göre bir kadro değil mi diyor? Icardi'yi almak istiyor Beşiktaş'la Musa Akarsu.
0: Yok ya, Icardi artık fizik olarak bitmiş. Yani Icardi umursamıyor, dünyayı umursamıyor. Antrenman yapmıyor, kilo vermiyor, kendisini geliştirmiyor, yenilemiyor. Yani zayıflaması lazım, kendisini adaması lazım. Kendisini çok yeterli görüyor. Diyor ki ben çıkarım, oynarım, golümü atarım. Öyle değil abi, oyuna katkın yok. Tam skora katkın oluyor da, oyuna katkın yok. Geçen sene skora da çok katkın yoktu. Yani hep 10 kişi oynattın Galatasaray'ı. Galatasaray'ın zaten acilen Icardi'den kurtulması lazım. Icardi de bence şu an alınacak bir oyuncu değil. Yani yıllık 2,5 milyon euro alırsın Icardi'ye, son 20 dakika atarsın, bunu kabul edersin tamam, ama onu da kabul etmez ki Icardi.
1: Bizde böyle bir Messi şeyi var. Messi iyi bir futbolcu ama insani olarak yaptığı bir iyiliği gördünüz mü, duydunuz mu? Ruhsuzun teki demiş Hak'tan. Hak'tan haksızlık etmiş biraz.
0: Depremde yardım etti.
1: Tabii. Hem de iyi bir yardım etti. Bir de kendi sayfasından da paylaşmıştı hatırlarsan.
0: Evet, yardım etti.
1: Tabii canım.
0: Ya Messi insan evladı. Ya Messi'nin yaptıklarının 500'de birini yapsa başka isim, başka oyuncular şu an egodan, kibirden yürümüyordu ya.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Şimdi Ronaldo'nun işte şeyleri var. Bu Ronaldo Messi kavgasından dolayı bunlar oluyor. Bence hiç gerek yok yani. Messi de yapıyordur elbet yardımlarını. Var yani Messi'nin yaptığı yardımlar.
0: Ya, pandemide falan da. Ya mesela bak sosyal medyaya bakıyorum. Ya 100 binlerce insan

0: Bahrettin elensin diye böyle şey yapan. Ya inanılır gibi değil, biliyor musun? Çok komik ya.
1: Ya orada başka şeyler giriyor işin içine. Ülkeler falan, dini falan giriyor ama biz oynadığı oyun üzerinden yorumluyoruz. Onlar beni hiç ilgilendiren konular değil.
0: Ama mesela Ronaldo ile alakalı bir yorum yazıyorsun. Olumsuz. Vay, altına binlerce yorum geliyor, biliyor musun? İnanamazsın yani. Acayip adamı seviyorlar. Sevmelerinde problem yok ama biraz aslında Ronaldo'ya kızgınlıklarını bu şekilde atıyorlar aslında. Şimdi oyuncu bırakması gerektiği zaman da futbolu bırakmadı. Atletizmini de kaybetti. Atletizmini kaybedince de sıradan bir oyuncuya büründü. Tabii Ronaldo'nun mükemmel zamanlarını gören ve izleyenler de bunu görünce aslında buna dayanamıyorlar. Ona da bir şey diyemeyince ona laf söyleyenlere saldırıyorlar. Aslında biraz da gerçekten kabul etmek lazım. Aslında Ronaldo bu kadar keşke şey yapmasaydı. Oynamak için çabalamasaydı. Özellikle milli takımda.
1: Evet, Beşiktaş'ta durumlar bu şekilde. Milli takımlar, işte Dünya Kupası'nda da onlar da değindik. Biraz da istersen Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı zamanda Trabzon'dan da senden yorumları almak isterim. Bir Greenwood çıkmazı var. Fenerbahçe'de artık bugün işin biteceği söyleniyor. Cihan Bey orada, işte Oğuz Bey ile beraber transferi bitirmeye çalışıyorlar. Ve çok böyle uzun sürdü. Beşiktaş'ın da Trossard transferi bu denli uzun sürecek midir? Trossard çarşamba gelecek deniyor ama Greenwood da bugün için söyleniyor. Galatasaray'da dün Ogavuçku'yu bitirdi. Değişik. Leslie diyelim. Çok zor telaffuzu var. Leslie'yi bitirdi. Bunlardan şöyle bir yorum alabilirim senden. Ortaya karışık.
0: Ben Cuma'ya kadar Trossard'ın geleceğini düşünüyorum. Yani bu işler zor transferler. Yani geç olsun ama güç olsun. Yani önemli değil. Yeter ki gelsin bu oyuncular. Yeter ki transfer edilsin. Yani işte Greenwood baktığın zaman bu adamı normal şartlarda transfer etme şansın yok. Adam yaşadığı problemlerden ötürü adama şey yapıyorsun. Alabiliyorsun.
1: Ya geçmiş dönemlerdeki iddialardan dolayı diyorsun. Çok fazla diğer kulüpler ilgilenmiyor.
0: Tabii. Ya normalde bu adamı alma şansın yok. Bu adam mümkün değil, alamazsın yani. Nasıl alacaksın?
1: Evet. Ya tabii orada aklandığı falan da söyleniyor herhalde. Bilmiyorum. Takipsizlik kararı mı çıkmış hakkında?
0: Ya onu bilmiyorum. Bilgim yok. Suçsuz da olabilir. Ben onu söylemiyorum. Bu yaşadığı problemden ötürü alabiliyorsun zaten.
1: Tutar mı peki? Yani tutarsa herhalde Fenerbahçe açısından son 10 yılın en iyi transferi
0: biraz,
1: olabilir.
0: Kendisine biraz verirse tutar.
1: Biraz döneyim mesajlara. Messi ilk maçta direkt kırmızı kart görmeliydi. Kollandı, yoksa Arjantin patlardı demiş. Zaten İngiltere şampiyon diyor. Totti yazmış bize. Messi sevilmez diyor buralarda. Böyle bir mesaj atmış. Atakan abi, Galatasaray taraftarı olarak senden Bulgar bir kain vardı ya. Ahtapot diyor, tahminlerde bulunuyor. Bu önermeyle transfer işinden tahmini ne zaman kurtuluruz abi, Türk futbolu olarak? Yani ne zaman kendimiz bulacağız bu futbolcuları demiş. Herhalde yüksek maliyetli transferleri eleştirmiş Ozan Çiğ'e.
0: Evet. Yani Türkiye'de bir transfer hastalığı var maalesef. Bu transfer hastalığı bizim gelişmemizi, planlama yapmamızı, daha iyi olmamızı engelliyor. Yani inşallah bunları çözerler ya. Yani düşünsene, pazartesi idmana çıkıyorsun, pazar oynayacağını bilmiyorsun. Yani bu çok büyük bir handikap.
1: Bu yabancı kralı dolayısıyla demiş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç yabancı gönderecek? Evet, şimdi diyor transferleri yapıyorlar ama gönderecekleri futbolcular da para ödeyecekler. Hem gelene veriyoruz hem gidene veriyoruz ama sanki Galatasaray'ın eli bir tık daha rahat demiş. Erhan Yavuz mesajını atmış bizlere. Şöyle hemen devam edelim. Neler atmış dostlarımız. Fransa alır demiş, kuş topa çarpmazsa diyor. Hemen şöyle devam edeyim. Ne enerjisi Atakan Bey? Arjantin kollanarak ilerliyor. Enerji demeyin şuna lütfen demiş. Yine başka bir dinleyenimiz, Dünya Kupası'nın da Arjantin her maç 15 kişiyle oynuyor. Hakemler olmasa Arjantin gruptan çıkamazdı. Bırakın bu Arjantin güzellemelerini diye kızmış. Ve Atakan abi Cengiz Ünder'i soracağım diye bir soru gelmiş Ufuk Aydan. Cengiz Ünder sorulmuş sana.
0: Neyle ala?
1: Bilmiyorum, direkt öyle Cengiz Ünder'i soracağım diyor. Hani herhalde Sergen Yalçın geliştireceğim vesaire dedi, geliştiremedi ya. Onun üzerinden böyle bir soru sormuş sanırım.
0: Yani Cengiz'e Allah yardımcısı olsun. Ona bu şansı ailesi bile vermez, yani öyle söyleyeyim. İnşallah ben bu dakikadan sonra çok böyle gelişebileceğini, iyi olabileceğini düşünmüyorum.
1: Yani hazırlık maçlarındaki performansı hani Fenerbahçe'nin satışı hususunda bir tık elini güçlendiriyor gibi, ama işte hazırlık maçlarında iyiyken sonra nasıl bir performans verecek, o da biraz tartışılır. Zaman zaman böyle Cengiz'in çıkış yaptığı karşılaşmalar oluyor. İşte 5-6 gün önce de bir hazırlık maçında oynamıştı. Orada da gayet iyi bir performans sergilemişti, ama bakalım neler olacak yani. Cengiz, İrfan Can, Kerem falan, Mert Hakan. Bakalım onlar o kadroda yer bulabilecekler mi? Ne kadar yerini alacaklar kadroda? Greenwood gelmeden Nihat Kahveci'ye bulaştı virüs demiş. Abi gönderme yapmış. Eşiyle tartışma yaşadığı için. İngiltere...
0: Yani insanların özel yaşantılarında...
1: Olabiliyor, evet.
0: Bunlar olabilir. Yani en sakin insan bile kavga edebilir. Bir şey olabilir. Yani herkesin hayatında oluyor bunlar ya.
1: Ya işte toplumun içinde olunca, bir de ünlü bir isim olunca daha fazla böyle göz önünde oluyorsun.
0: Oluyor ama yani yapacak bir şey yok.
1: Umarız hani öyle anlatıldığı kadar büyük bir şey yoktur yani. Umarım sadece sözlü bir kavgadır. Çünkü çok iddialar çok büyük, işte vurdu söyleniyor. Tekme attığı söyleniyor. Aynı zamanda masadaki şişeyi fırlattığı söyleniyor. Bunlar varsa hani Nihat abiye geçmiş olsun.
0: Ya sıkıntı tabii ya. Allah yardımcısı olsun şu anda.
1: Evet. Atakan Kurt'a selamlar. Beşiktaş bu kadar transferi nasıl yapıyor? Bankalar Birliği'nden hala çıkamadı. Bu sene şampiyon olamazsa, ilk ikiye giremezse Beşiktaş kulübü nerelere gider demiş Yunus Bey. Greenwood'dan bir şey beklemesin Beşiktaş Fenerbahçe taraftar diye bir mesaj var. Onun dışında Hüseyin Mecit'in selamı var. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Her zaman olduğu gibi bize mesajını atmışsın. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk bekliyor. İyi yıldızlar istiyor ama Beşiktaş'ın limitleri ve forma satış rakamı gelirleri ve tribün gelirleri Fenerbahçe'nin yarısı, Galatasaray'ın dörtte biri. Ekonomik olarak bu kulüplerle yarışabilir seviyeye çıkması gerekmiyor mu önce? Bunu nasıl yapıyor diye bir soru var. Sürekli bu limitlerle ilgili hani diğer takım taraftarları soruyor sanırım. Nasıl hallediyor diye.
0: Yani yıllardan beri bir şekilde kurbanı uyduruyorlar. Ya zaten ben bu gidişatta 3-5 sene sonra hiçbir kulübün ayakta kalacağını düşünmüyorum.
1: Ya hep öyle söyleniyordu Atakan abi. Ben Emre Tilev'le mesela 2000 kaçtan beri? 2019'dan beri yapıyoruz. O zamandan beri aynısını söylüyordu mesela. Ama ondan önce de söyleniyordu.
0: Ama şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray bu sene lige havlu attı. Şampiyonlar Ligi'ne erken elendi. Tabii ki de havlu atmasını, erken elenmesin de. Elendiğini ve havlu attığını varsay. Çek. İşi zor yani.
1: Ya yine kendisini döndürecek kasayı toplamıştır Galatasaray en azından bu 4 yılda. Evet, işi zor dediğin gibi. Hani başkanın ve teknik direktörün fişi direkt çekilir ama ya en azından o birikimini yapmış. Şu an için hani Beşiktaş'ta son 5 yıldır bir başarı yok ve dinleyenlerimiz bunu sormuş. Ya bu böyle şeyler oluyor zaten. Evet, hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu sorabilir. Hani rakip taraftarı kızdırmak için, ama bence de gerçekçi sorular bunlar.
0: Tabii tabii, aynen öyle. Bir de şimdi sağ sonuçları olduğu zaman bunlar çok göze batmıyor, ama bir de sağ sonucu elde edemediğin zaman adam diyor ki kardeşim 100 milyon euro harcıyorsun diyor. Havlu atıyorsun, geliyor sen de Konya yeniyor diyor aklı olarak. Yani bir de aidiyet hisseden oyuncular almak lazım. Adam geliyor parasına bakıyor, umurunda değil ki adamın.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. 0212 273 10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Sizlerden gelen yorumları da almaya çalışıyoruz. İspanya-Fransa eşleşmesi

0: sınır komşusu olan ve uzun bir politik ve kültürel tarihi olan iki ülkeyi yan yana getirirken İngiltere, Arjantin Tanrı'nın eli gibi detaylarla akıllarda yer etmiş diyor. Dünya Kupası'nın en sansasyonel rekabet hikayelerinden birini tekrar canlandırdı bu eşleşmeler diye bir mesaj atmış. Uzun bir mesaj yazmış Hikmet. Buradan sonra Fransa Arjantin finali olursa Mbappe Messi revanşı, İspanya Arjantin finali olursa bir İspanyolca derbisi, Fransa İngiltere veya İspanya İngiltere finalleri olursa da zamanında sömürgecilik yarışında karşı karşıya gelmiş dünya tarihinin en azılı demiş, emperyalist imparatorluklarının torunlarının tekrar karşılaşacağı derbiler yaşanacak. Avusturya'dan selamlar, keyifle dinliyorum diyor. Güzel bir yorum yapmış. Ha? Ne diyorsun Atakan abi?
1: Evet, güzel yorum yapmış. Zaten evet. Bizim dinleyicilerimiz hakikaten acayip sosyal evet. Zekalı yüksek.
0: Hepsi inanılmaz.
1: Çok iyi yorumlar yapıyorlar.
0: Abi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmaya geçtik. Beşiktaş geçen sene Konferans Ligi'nde ya da yarı finalde oynasaydı ona da razıydım demiş. Neden Avrupa'da başarılı olamıyoruz? Konferans Ligi bence kolay bir lig. Yani burada başarıya ulaşsak en azından adımızı duyurma açısından.
1: Adım adım gitmek lazım. Yani adım adım gitmezsen ben işte şampiyon olacağım. Avrupa'da gideceğim. İşte bu hayallerle yaşarsan, taraftarı da umutlandırırsan, beklentiye sokarsın ve büyük problemler yaşarsın.
0: Bana da sorulmuştu dün bu soru. Yine sana gelmiş aynı soru. Ribery mi Quaresma mı diye bir soru var. Böyle bir soru.
1: Bir daha söyle.
0: Karşılaştırma yapmış. Dün bana da sormuştu aynı dinleyenimiz. Ribery mi Quaresma mı? Atakan Kurt hangisini söyler demiş.
1: Ribery tabii ki canım. Yani Ribery çok büyük futbolcu ya.
0: Ben de Quaresma tarafında kalmıştım ya teknik olarak. Evet Ribery de büyük futbolcu da hani
1: ben oyuna katkısından bahsediyorum.
0: Tabii.
1: Ribery Bayern Münih'te fark yarattı, adam Ballon d'Or alıyordu, Elif'in şeyine, ödülünü elinden aldılar, vermediler. Adam Bayern Münih'te yıldızdı, Real'e gitse oynardı, City'ye gitse oynardı, her yerde yıldız olurdu. Quaresma Porto dışında, Beşiktaş'ın dışında hiçbir yerde oynayamadı ki.
0: Bana dün yetenek olarak sormuştu, sen kariyer olarak bahsediyorsun ya.
1: Kardeşim bir şey söyleyeyim mi sana? Tamam, Quaresma çok çok çok yetenekli bir adamdı ama yetenekli, ben sana 1500 tane adam sayarım. Oyun zekası, oyun aklı, oyuna, takıma katkısı, top rakipteyken, top kendisindeyken vesaire, bunları yapabiliyorsan büyük oyuncu oluyorsun zaten. Onun için zaten Chelsea'de, Barcelona'da, Inter'de oynayamadı. Ama Ribery dünyanın her takımında oynardı.
0: Evet yani oyun anlamında söylediğine katılıyorum. Ben yani yetenek anlamında sorduğu için öyle söylemiştim. Bugün biraz daha farklı sormuş be. Belki ben yanlış anlamışımdır.
1: Şimdi o 15'li 20'li yaşlarda Quaresma, Denilson tarzı oyuncuları çok seversin.
0: Hadi o da gitmişti yani. Barça marça o da çok denendi. Dediğin gibi o şeyi veren, takıma katkı veremedi. Hep bireysel oynadı.
1: Bak mesela Neymar'da Quaresma gibi çok yetenekliydi. Ama Neymar'ın artı bir özelliği de vardı. Patlama özelliği, driblingi, o oyun zekasını da geliştirdi mesela. Santos'da saçma sapan hareketler de yapıyorken Barcelona'da Messi ve Suarez onu evirdi, böyle büyük oyuncuya evirdiler. Hatta Paris Saint Germain'e gitmeseydi o Barcelona'da Ballon d'Or alırdı.
0: Bir bilgi daha gelmiş Özcan Yağcı'dan. Dünya tarihinde yıl 1966, İngiltere tek Dünya Kupası'nı Batı Almanya'yı yenerek elde ediyor.
1: 1966'da şikeli turnuva derler ona.
0: Evet biraz o turnuva ile ilgili de şaibeler var. 2026 demiş, belki de bir Alman İngiltere'ye tarihinde ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirecek. Güzel bir hikaye olmaz mı demiş.
1: Yani ben çok da İngiltere'nin almasını istemiyorum ya. Ya Fransa, İspanya, Arjantin. İnşallah Arjantin alır da, Arjantin'de alamıyorsa Fransa ile İspanya alsın. Ben İngiltere'ye olduğum azı futbolda sevmiyorum ya. Çok soğuk geliyor. Bir de fazla şişirilmiş geliyor. Yani bakıyorsun 1966 Dünya Kupası'nı almışlar. O da 50 tane şaibe var. İngiltere düzenlenmiş. Onun dışında hiçbir Dünya Kupası'nda finalleri yok. Ve bir tane Avrupa şampiyonlukları yok. Yani Yunanistan'ın bile Avrupa şampiyonluğu var. İspanya'nın Dünya Kupası'nda Avrupa şampiyonlukları, Portekiz'in var. Hollanda'nın Avrupa şampiyonluğu var. İki tane Dünya Kupası finali var. Ama İngiltere o kadar

0: Geçirilmiş, hep büyük takım olarak adlandırılmış.
1: Evet ama yani biraz da talihsizler ya. Hemen hemen her kupada bence iyi futbol oynuyorlar ama bir garip bir şekilde yeniliyor. Ya penaltılarla yeniliyorlar ya son dakika golüyle eğleniyorlar. Ya uzatmalarda eğleniyorlar.
0: Bak niye yapamıyorlar biliyor musun?
1: Bir kaza golü yiyorlar yani.
0: Bak hep 4-4-2 uzun top fiziksel kapasite atletizmle boğmaya çalışıyorlar ya da uzun topla boğmaya çalışıyorlar. Hiç forvetle orta sahasında hiç on numaraları olmadı. Bir Josh Bess bile kasko olmuş. Onun dışında hiç olmamış. Bir tane böyle Ronaldinho, Neymar gibi oyuncu yakalasalarmış olurlarmış. Kreatif, yaratıcı.
1: Kimi
0: yani bakıyorsun, evet. Bakıyorsun Lampard, Gerrard. İnanılmaz oyuncu. Ama işte hep aynı tarz, aynı tip. Mesela Portekiz o problemi yaşadı bu sene. Hep aynı tip orta savunucuları vardı.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Birkaç mesaj daha okuyayım. Sonra sana veda edeceğim. Ben de İngiltere'nin almasını istemiyorum demiş bir dinleyenimiz. Kimi izlemek için stada giderdin peki diye bir soru var. Q7 mi Ribery mi demiş. Baş Süleyman İpek.
0: Şöyle yani Q7 izlemek büyük keyif tabii. Şimdi ben adamı şey yapmıyorum ama Ribery ile kıyaslarsam Ribery 10 tane kovalajı var herhalde ya.
1: Bugün Beşiktaş'ın maçı yok mu? Hiçbir yerde görünmüyor demiş 12'de. 12'de değil ya 6'da var. Bakayım bir ben de senin için. Beşiktaş hazırlık maçı. Evet 18.30 Spartak Tırnava ile 12. Herhalde belki ondan önce öyle açıklanmıştır. Dinleyenimizin aklında öyle kalmış olabilir. Atakan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mıdır eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Yanımda Yusuf Hoca da var, Yusuf Tokaç, eski Beşiktaş futbolcu. İstersen bir iki soru da Yusuf Hoca'ya sor. Ondan Beşiktaş'la alakalı yorum rica edelim, ondan sonra kapatalım.
1: Yusuf Hocam selamlar.
0: Aleykümselam, nasılsın? İyi misin?
1: Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Mersin İtman yurdundan ben sizi hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum hocam?
0: Oradan
1: da zihnimde kalmıştı. Hocam Beşiktaş'la ilgili de sizden birkaç yorum alabiliriz. Atakan Kurt'la da konuştuk. Zaten siz de dinlemişsinizdir muhakkak. Bu yapılan transferlerle alakalı olarak dinleyenlerimiz genelde böyle bir tık da harcanan paralar üzerinden konuyu yorumluyor ama sizden de böyle genel bir Beşiktaş yorumu alabilirim isterseniz.
0: Harcanan paralara girersek zaten çıkamayız o konudan. 5 senedir bu kadar harcanan para ve bu kadar başarısızlık var ortada. Ama şu anda bir Trossard olayı var. 31-32 yaşına girecek olan ve dünya çapında çok önemli bir yer sahibi olan Trossard'dan bahsediyoruz. Yani bu paralara gelir mi? Gene para muhabbetlerine dönecek olursak. Gelir, şöyle gelir. Bunu sponsorluklardan, reklamlardan, forma satışlarından yarısını, daha fazlasını telafi edebileceğin için böyle futbolcular her zaman gelebilir. Bu kadar borcun olsa bile. Çünkü Trossard'ın gelmesi diğer kaliteli futbolcuların gelmesinde önemli rol oynayacaktır. O yüzden çok önemli bir transfer olacak Beşiktaş adına. Tabii ki harcanan paralara ve başarılara bakarsak çok dengesizlik, orantısızlık var. İnşallah bunu bu Trossard'ın gelmesiyle beraber ya da yanına 2-3 tane mutlaka isimli futbolcular da gelecek. Ama herkes biliyorsunuz hani bu işlerde başarı olduğu sürece konuşulursunuz. O yüzden bu futbolcuların gelmesi Beşiktaş için şart oldu artık. Mecbur oldu. Sayın Serdar Adama Başkan'ın da artık başka bir çaresi de yok. Çıkış yolu da yok. Bu transferleri yapmak zorunda. İtalyan diye getiriyorsan bu transferleri de yapacaksın. İyi yolda Beşiktaş. Bu şekilde giderse dediğim gibi başarıda geleceğine inanıyorum ben. Tabii bundan sonraki transferler de önemli.
1: Evet, Atakan Kurt'un ardından Yusuf Tokaç hocamla beraberiz. Hocam şimdi bu az önce Quaresma biri dedik işte. Quaresma, Gomez ve Pepe'den beri herhalde nihayet Beşiktaş taraftarı bir oh çekmiştir. Yani başkanı şu an teşekkür ediyorlardır. Ama sizce yeterli mi mesela? Ahmet Nur Çebi de kadro yapılanmasını öyle bir bozmuştu ki bir daha toparlamakta zorlanmıştı Beşiktaş. Hani sadece Trossard'la bu iş olur mu? Ve 3-4 noktaya şu transferlerde lazım der misiniz? Çünkü bu adam hani Premier Lig şampiyonunun ilk 11 oyuncusu. Geçen sene 50 maçta oynamış. 8 gol ve 11 asisti var. Oyun zekası da yüksek. Yetenekli de bir oyuncu. Yani ben 10 gündür, 1 aydır dinleyenlerimizle yayın yaparken hani ben geleceğini düşünmüyorum, görmeden inanmam diyordum ama bugün 8.30'da İstanbul'da olacaktır o saat.
0: Evet. Bu arada şey de söyleyeyim ben. Ribery ve Quaresma konusunda ben Atakan'da katılıyorum.
1: Süper.
0: Hem yetenek konusu ayrı, bir de takıma katkı konusu var. O çok farklı bir şey. O yüzden Atakan'a katılıyorum bu konuda. Şunu söylemem lazım. Şimdi Trossard'ın gelmesi, demin de ifade ettim, diğer futbolcuların, önemli futbolcuların da gelmesi anlamına geliyor. Şimdi bir Vlahovic ismi geçiyor biliyorsun. Vlahovic ismi geçiyor ama ben Vlahovic'in gelmesi taraftarı değilim. Onu da söyleyeyim. Bu kadar ciddi paralarda, bu kadar beklenti, bu kadar bir futbolcu beklenilmez. Sonuçta sen Beşiktaş'sın. O ayrı bir konu. Trossard'ın gelmesiyle beraber bazı futbolcuların gelme oranı hani %30'lardan %50'lere, %60'lara çıktığını söyleyebilirim ben. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden Trossard'ın gelmesi Beşiktaş adına çok önemli diye ben bunu her zaman söylüyorum zaten.
2: Zaten başkan da Trossard'ı öyle ikna ediyor. Diyor ki bu takımın kaptanı diyor Orkun, lideri de sen olacaksın diyor. Senin etrafında çok iyi bir takım kuracağız. Etrafında çok iyi oyuncular alacağız. Sana söz veriyorum, hem ligde hem Avrupa'da çok başarılı olacağız ifadesini kullandıktan sonra oyuncuyu ikna ediyor zaten.
0: Aynen öyle. Çok doğru. Çok doğru söylüyor.
1: Yusuf
0: Tokat... İkisi beraber olduğu yerde değerleri de geleceğine inanıyorum ben. Yani
1: hocam siz neden Vlahovic'i istemediniz? Orayı çok anlamadım. Şimdi bu çocuk Italiano ile Fiorentina'da en iyi dönemini yaşadı. Fiyat mı çok yüksek diyorsunuz? 45 milyon gibi bir rakam istiyorlar. Belki bu gözünüzü korkutmuştur. O sebeple mi söylediniz?
0: Yok. Hayır, ondan dolayı değil. Kesinlikle değil. Şimdi bir kıyaslama yapmaya başladılar. İşte neden Galatasaray'da o çıkan var? Ya da Greenwood Fenerbahçe'ye gidiyor. Biz neden bu paraları veremiyoruz? Kıyaslamalara girersek bir kere orada zararlı çıkarız. O ayrı bir konu. Vlahovic şu ana kadar gelseydi gelirdi zaten. Şimdi başka takımları bekleyen bir futbolcu şu ana kadar gelmiyorsa bu saatten sonra zaten para için gelecektir. Başka hiçbir şey için gelmeyecektir. Başarı ne kadar kesin olur? Mesela Şorlot mu dersin, Vlahovic mi dersin? Ben 10 defa Şorlot durum. Niye? Çünkü onun ne yapacağı belli. Hangi maçta ne kadar performans vereceği. Fakat Vlahovic dediğim gibi şu anda maddi konuları ön plana attığı için birazcık daha ne vereceği konusunda tereddütlüyüm. Beşiktaş açısı. Yoksa inanılmaz kaliteli bir golcü. O ayrı bir şey. Çok beğendi bir golcü. Her zaman takip ederim.
1: Bence
0: para konusu değil yani. İkinci plan para konusu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim.
1: Atakan
0: rica
1: abi ederim. Sana da teşekkürler.
2: Rica ederim Şahcığım. Görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın. Dikkat edin kendinize. Teşekkürler. Evet, ben de Vlahovic'imi, Şörlot'umu. Ben de Şörlot derim ama Şörlot da bir tık bencil. Yani Dünya Kupası'nda Haaland'a atmadığı pası gördünüz zaten. Geçen sezonda Atletico'da 20 gol atmış adam. Asistine baktım sonra dedim bu adam hiç dikkat etmiyoruz. Çünkü bu Dünya Kupası olduğu için dikkatle izledik falan. Evet, maçları izliyoruz ama bir baktım bir asisti var. Yani ne kadar bencil bir futbolcu olduğu bu istatistikten de anlaşılabilir. Yani biraz sadece kendine çalışıyor. Bu arada Juventus kendisiyle ilgileniyor. Yüksek ihtimal Juventus'la anlaşacak. Şörlot da iyi bir futbolcu ama yani Dünya Kupası'nda belki kendi ülkesinin kaderini değiştirebilirdi. Zaten Türkiye'de iş yaptı daha önceden. Amiyane tabirle o her türlü biraz böyle semt ağzı gibi olacak ama iş yapar. Yani uzun boylu, fiziği güçlü, top tutuyor, top sürüyor. Hazır böyle morali bozukken falan pas atmada elendi falan bu ara alınabilirdi ama tabii işin espri kısmı o Juventus oyuncuyu kaptı diyebiliriz. Beşiktaş'ta Trossard'da mutlu sona ulaştı. Belçikalı Yıldız bu akşam 20.30'da İstanbul'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaşlılar adına, sonunda bu transfer de bitti. En azından gelecek sezon Galatasaray ile puan farkını 15'e düşürür. Beşiktaş'a bu da yeter demiş Yavuz. Vallahi Yavuz bu sefer Beşiktaş iyi geliyor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani geçmiş dönemlere oranla daha böyle akıllı, daha böyle iki kere düşünerek bu işleri yapıyorlar. Hani bekliyorlar böyle arada bir aylık boşluk oluşuyor. Herhalde o bir aylık süreçte analiz mi yapıyorlar artık, o detaylı inceleme mi yapıyorlar bilmiyorum. Ardından böyle pat pat gelenleri gidenleri yolluyorlar pat pat. Sonra bir daha kayboluyorlar ortadan bir 15-20 gün. O süre zarfında da bu işleri bitiriyorlar. Ama tabii bir sol stoper, bir 6 numara, 10 numara, bir sağ açık, bir forvet, yedeğe alınması, yedeğe de böyle bir 6-8 lazım gibi. Bir de çok gönderilmesi gereken oyuncu var Beşiktaş'ta ya. Evet, şimdi aklınıza gelmiyor ama mesela az önce Atakan Kurt'a da sordum. Bu Alan Ricardo nerede mesela? João Mario var, tamam. Bu adamlar hala Beşiktaş'ın oyuncusu. Rashica var. Onana var. Amir var. Musrati var. Endidi var. Bunlar yabancılar. Hani yerlilerden aklıma gelen Tayyip Talha var değil mi? Emre Can var. Can var falan ya. Beşiktaş'ın da böyle

böyle kadro o kadar yani ilginç oyuncularla dolmuş ki onları da böyle onlarla da yolları ayırmak biraz zor gibi duracak gözüküyor. Merhaba Yusuf, hocamın ses tonu ve futbol bilgisi güzeldi, arada bağlamakta fayda var diyor. Katılıyorum Yusuf hocam, yani böyle bir anda söyleyince ben de hatırlayamadım, hani Mersin İdman Yurdu'ndan diye hatırladım hocamı. Bakalım hani ayıp mı ettik hocama acaba diye, ama iyi hatırlamışım. Yusuf Tokoç hocamı bilirim ya, müthiş müthiş insandır. Dediğin gibi ara sıra Yusuf Tokoç hocamı da bağlayalım. Hani izni olursa, bağlanmak isterse tabii kendisini de bağlarız. Beşiktaş'ta da var bak, görüyorsun. Benim Mersin İdman Yurdu futbolu bıraktığı için orada kalmış. Çünkü 2008. Evet, benim yaş yetmemiş yani, o yüzden. 2008 yılında oradan zihnimde kalmış. Ben kaç yaşındayken, ben 17 yaşındayken falan futbolu bırakmış hocam. Ama ondan önce işte Bursa Sporu var, Trabzon Sporu var, Beşiktaş'ı var. Yani daha çok Beşiktaş var. Uşak var, Van Spor var, Akçabat Sebat var, Adana Demirspor var. Var oğlu var Yusuf Tokaç hocam da. Ben de demek ki en son bıraktığı yerde zihnimde öyle kalmış. Lig sıralamasını söyleyeyim mi sana diyor. Galatasaray 1, Trabzon 2, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 4. Yaz bunu bir kenara demiş. Çok erken görürüz bunun için. Cihan iyi yayınlar. Trossard Beşiktaş'ta Chamberlain etkisi yaratır. Fazlasını beklemesinler. Sonra üzülürler demiş. Yok yok, yaratmaz. Ben sana... Ya Chamberlain'le alakası yok. Bir de o büyük bir sakatlık yaşamıştı. Chamberlain Liverpool'da oynarken. O yüzden... Çok böyle futbolla da işi yoktu. Biraz da böyle nasıl diyeyim sana, partilemeyi seven bir adamdı. Evet, Trossard da elbette ki seviyordur. Yani her futbolcu seviyordur ama yani bu çocuk daha başka yani. Ben sana söyleyeyim. Hani fizik olarak ezilmezse, hani çünkü birazcık bir tık sıkıntı. Fizik olarak İngiltere'de ezilmeyen adam herhalde Süper Lig'de hiç ezilmez diye düşünüyorum. Hani Beşiktaş hayırlı olsun. Bu fiyat ve maliyetler. Hani şampiyon takımın, Arsenal'ın as oyuncusunu indirmek nereden baksan büyük başarı. Hani kutlamak lazım bazı şeyleri de. Hani Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek lazım. Eğer böyle parayı aldım deyip yan gelip yatmazsa ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hani çünkü Beşiktaş yıllardır hani büyük takım futbolu diye böyle aklımızda canlanan şeyi oynayamıyor. Haksız mıyım şimdi? Beşiktaşlı arkadaşlar da aynısını söylüyordur. Çünkü hani el birliğiyle Beşiktaş'ı yaptılar. Yıllar içinde kontra takımına evrettiler falan böyle. Hani böyle Anadolu takımları olur ya, rakibini yenemez, uzun topla yenmeye çalışır. Onu da yapamadı. Çünkü Beşiktaş'ın kimyasında bu yok. Sürekli şampiyonluğa oynaması lazım. Hani en son Orkun gelince bir tık hani bu saçmalığa karşı koydu tek başına. Ha, o yüzden Beşiktaş eski kimliğine yavaş yavaş bürünüyor. 3-4 yıl böyle her takımda bu tarz sıkıntılar yaşayabilir. Ama kadronun kalanının da kalitesinin yükselmesi lazım. Yani tek başına sen bu oyuncuyu alırsan çok bir performans alamayabilirsin. İyi takımda iyi oyun sergiler ama kötü takımda ne olur, orası muamma. Hani biraz da kendisi böyle top taşıyan kanattan ziyade profil olarak hani Beşiktaşlılara söyleyeyim. Hani Tello gibi, öyle düşünün. Ya saçmalıyor olabilirsin. Yani saçmalıyorsun Cihan diyenler olabilir. Ama Beşiktaş'ın çok uzun zamandır bir sol kanadı yok. İşte o Tello'lar, Babel'ler. Hatırlayın o döneme gidiyorum, onlar var aklımda. Hani çalım atan kanatlar, ondan bahsediyorum. Hani diğer tarafa da aynı Trossard gibi bir oyuncu lazım. Herhalde onu da düşünmüştür Beşiktaş yönetimi. Cihan haklısın, bize bunu alıştırmışlar. İşte kafayı kaldırdınız Yüksel. 3-4 yıl olabilir böyle şeyler. Yani zaman her takımda en üst düzeyde gidecek diye bir şey yok. Bak görüyor musun, Beşiktaş konuşuluyor yaz ayında. Geçen sezon hep Galatasaray Fenerbahçe. Ya Beşiktaş niye konuşan yok diyorlardı. Ne yeni konuşacaksın abi Beşiktaş? Alt sıraları oynuyor. Avrupa'da yok. Transfer yok. İyi oyun yok. Sergen Yalçın kenarda bir hareket yaparsa onu konuşuyorduk. Sen iyi işler yaparsan konuşulursun. Böyledir yani. Gürbüz arkadaş hayal görüyor. Yaz bir kenara. Birinci Fenerbahçe. İkinci Beşiktaş. Ne demiş? Birinci Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş, üçüncü Trabzon, dördüncü Galatasaray. İltu. Herkes bir sıralama veriyor kendi kendine. Bruno Fernandes geliyor mu Cihan demiş. Geleceğini düşünmüyorum ya. Bu Leslie ile alakalı olarak
Zaten dün söylemiştik, yayında açıklanır.

0: dedik, hemen açıkladılar. Bilinen bir şeydi zaten o. Bruno işi biraz sıkıntılı iş. Yine bizim yönetim beklemedi. yani sürekli zaten dönem dönem Galatasaray'a yazan muhabirler vardı Bruno Fernandes'i. Yani birazcık böyle yönetimle ilgili yazılıyordu bu tip haberler. Yani bu tip haberler ve beklentiler gerçekten Galatasaray'a daha çok zarar veriyor. Çünkü olan bir şeyin PR'ı yapılır. Yani olmayan bir şeyin PR'ı yapılmaz. Bu da olmayacak şey bu noktada. Ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Geçenlerde bir story paylaşmıştı. Gerçekten de yani Ronaldo ile araları çok bozuk bu adamın. O 2016 final videosu paylaşmıştı. İşte Ronaldo hatırlayın, orada sakatlanıp çıkıyor falan. Patricio kurtarışlar yapıyor, Eder gol atıyor falan. Hani şey dedi, Ronaldo o turnuvada hiçbir şey yapmadı. Biz takım olarak aldık tarzı bir şey söyledi. Yani şunu biliyorum sadece. Yani yaz transfer döneminde değil de devre arasında Abdullah Kavukçu çok transfer etmek istedi. Alalım dedi, alabilirlerdi. Ama Dursun Özbek onaylamamıştı o noktada. Ama başkanı hala uzak. Yani Dursun Özbek çok onaylamıyor Bruno transferini. Onun da bilgisini vereyim. Galatasaray'ı dördüncü yazan arkadaş herhalde gece üstünü açık bırakmış diyor. Herkes farklı bir noktada mesajlarını atıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bir tık uzattım, sizlerden gelen mesajlar vardı. Bir de noktalayacaktık. Ama biraz böyle mesajlarla da ilerledik. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saat 14'te de Çağatay Çıtlı'yı dinlemeyi unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Beşiktaş Trossard'da mutlu sona ulaştı. Bugün saat 8.30'da 20.30'da İstanbul'da olacak Trossard. Transferler geliyor. Keyifler yerinde taraftarın. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz, hoşça kalın.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seher. Parantez programında gündemi konuşacağız. Beşiktaş artık düğmeye bastı ve ardı ardına transferlerde harekat sürüyor. Beşiktaş Trossard'ı son olarak KAP'a bildirdi. Ve bu KAP bildirimi hatırlayacağınız üzere az önce geldi. Çağatay Çıtlak dört büyük gündemde sizlerle paylaştı. Ve yorumlamak, haberin detaylarını sizlerle paylaşmak bize kaldı. Orada ondan, Çağatay Çıtlak'tan mikrofonu devraldığımız anlarda parantez programında ben Berk Seher buluştuk. Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız. Beşiktaş'ta Trossard beklenirken, Nübel konuşulurken, Nübel tarafında bir transfer varken, diğer tarafta Beşiktaş'ta birçok oyuncunun eli kulağındayken Fenerbahçe tarafında Greenwood bekleniyor. Az önce Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Digi Futbol'daki o sohbetinde de dinlediniz. Önemli detaylar verdi Aydın Cingöz. Aziz Yıldırım'dan aldığı kaynak, aldığı detaylarla ya da aldığı haberlerle bazı saptamaları da oldu. Fenerbahçe tarafında durum böyleyken Galatasaray'da ise daha farklı bir süreç var. Galatasaray'da dün itibariyle İstanbul'a gelen Leslie diyoruz ona. Çünkü adını okurken herhalde biraz zaman alacak oraya alışmamız. Ugo Çukwu diyelim ya da hadi direkt tekte söyleyebildik bakın. Leslie Ugo Çukwu çok da zor değil söylenmesi ama bir tık böyle zaman alacak gibi duruyor. O geldi. Leslie geldi orta alan için. Tabii pres oyununun eksik bir parçası mı Leslie? Onu göreceğiz. Presin anahtarı başlıkları atılıyor. Nerelerde atılıyor? Bu başlıklar Leslie'yi yorumlayanlar, Leslie'yi analiz edenler, gazeteciler, işte orada teknik taktik anlamda birçok yorumunu dinlediğimiz isimlerce yapılan yorumlar oluyor. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz diyoruz ya hep. İşte o günlerden birindeyiz, o saatlerden birindeyiz. Galatasaray söz konusu olduğunda Leslie ile geçmeyelim tabii ki. Okan Buruk'tan Leslie'ye ilişkin açıklama da geldi. Mario Icardi açıklaması geldi. 2 aydır bekletiyor dedi. Davinson Sanchez sözleri geldi ki Demirören Haber Ajansı'na bir röportaj verdi. Deha'ya konuştu. Orada Deha'ya yaptığı açıklamalarda bu detayları bizlerle paylaşmış oldu Okan Buruk. Ama John Duran da mesela bekliyor. Belirsizlik mi, beklemek mi? Onun manşetini size bırakayım. Gabriel Sara'da 30 milyon euroluk bir teklif hazırlığı olduğu konuşuluyor İngiltere'den, Aston Villa'dan. Tüm bunlarla beraber tabii Galatasaray gündemi söz konusu olduğunda belki de Türkiye'nin artık sadece Galatasaray'la da değil, genele baktığımızda anılan böyle futbolun vitrindeki isimleri vardır ya, dünden bugüne, dünümüzden bugünümüze. Fatih Terim konusunda da Erling Haaland itirafı çok konuşuldu mesela. Galatasaray söz konusu olduğunda şöyle, oradan da Fatih Terim'e geçecek olduğumda. Gündem başlıkları böyle. Trabzonspor tarafında Olay'a gelecek teklifler, Olay'ın muhtemel transferi, bunun yanında iyi giden bir Trabzonspor transfer sürecinde kimlerle tamamlayacak bu transfer sürecini acaba, bunlar konuşuluyor, bunlar merak ediliyor derken tüm gündemin başlıklarını, en azından merak ettiklerimizi böyle bu şekilde sıralamış oldum. Tabii Beşiktaş'la başlayacağız, Trossard'la başlayacağız ama bir de Vlahovic ne iyi olur değil mi oraya? Onu konuşacağız. Serkan Çetiner bizlerle. Hoş geldin Serkan Çetiner.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Yerinde. Devam. Bir yağmurlu, bir güneşli İstanbul günlerinde böyle devam ediyoruz.
0: Abi yağmur da her yerde yağmadı ama ya. Hani ben de bir bekledim de, evet. Bir gibi yağacak deniyordu İstanbul'da. Benim olduğum Avrupa bölgesinde, Avrupa yakasında belirli noktalarda yağmadı. Sen bugün pek de oturduğun muhitten çok da uzaklaşmamış bir Serkan Çetiner havası verdin bana bak şu an.
1: Yok, bir hafta şehire oralar, gittim. Ha, orada yağdı.
0: Abi çok uzaklaşmamışsın.
1: Beykoz'da yağdı.
0: Tamam, Beykoz Ataşehir. Yani Beykoz Ataşehir yani. Zaten yağmur düşecekse ben nereye düşeyim diye böyle bulutlar gezip böyle hızlı hızlı ilerlediğinde yağmur evet. Günlerinde ya Sarıyer'de kalıyor, ya Kemerburgaz'da, ya Arnavutköy'de 3. Havalimanı bölgesi, ya da oralara gidiyor, oralara kayıyor yani. Şile'ye, işte Kavacık'a, Beykoz'a.
1: Şey derler buna, ahmak ıslatan derler. Birazcık öyle bir hava. Hava güneşli ama yağmur yağıyor.
0: Öyle de demeyelim abi.
1: İki tane kara bulut girişmiş araya.
0: Öyle de demeyelim abi de. Şimdi senin ıslandığın, benim ıslanmadığım bir yağmurlu günde ben öyle de bir cümle kurmam yani Serkan Çetiner yayında.
1: Yok, bunun adını öyle diyorlar.
0: Biliyorum. İşin esprisi. Serkan Çetiner'le bağlantımıza başladık ve Trossard Beşiktaş'ta. Arsenal Trossard'ın transferini açıkladı. Beşiktaş'ta oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardık haberi son dakika gelişti. gelişmesi bu arada. Bu yeni gelen bir haber. Az önce gelen kap bildirimi ayrı. Bu ayrı bir açıklama. Onu aktaralım, onu sizlerle paylaşalım. Trossard, çokça konuştuk, çokça övdün. Şimdi bugün neler söyleyeceksin resmileşen bu transfere ilişkin?
1: Yani maliyetlerinden bağımsız olarak muhteşem bir transfer. Hatta Galatasaray'ın Erden Timurlu, o hani Torreira, Mertens dönemine anımsatan bir transfer. Hani nasıl geldi 13. Galatasaray'a Torreira Arsenal'den, işte Napoli'den Mertens nasıl geldi? Hani cümlesini kurdurtmuştu o dönemde. Erden Timur bu hikayeyi anlatmıştı oyunculara. Burada da Önder Özen güzel bir hikaye anlatmış. Çünkü Trossard sadece parayla getirebileceğiniz bir oyuncu değil yani. Çünkü geçen sene Premier Lig'de o Arsenal'in çözülemediği maçları çözen oyuncuydu. X faktördü. Üzerine şampiyonluktan sonra Dünya Kupası'nda Belçika'nın en iyi performans gösteren oyuncularındandı. Yani baktığınız zaman Beşiktaş bu çok iyi bir transfer yaptı. Gözü kapalı 3 yıl 4 yıl Beşiktaş'ta iyi performans vereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Maliyetleri birazcık yani 30 plus olduğu için yüksek gelmiş olabilir. Yani maaş ve şey, ama şu an transfer piyasası inanılmaz yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani ortalama bir oyuncu 20 milyondan açılıyor. Çok iyi oyuncularda 100 milyon pluslardan gidiyor. Çok garip bir futbolcu enflasyonu dönemine denk geldik. Hani uygun diyebileceğimiz maaşlar artık 3-4 milyon euro. İyi diyeceğimiz oyunculara, süperstarlara 20 milyon veriyoruz. Gerçekten hani Türkiye dışı ekonomi olarak böyle akla sığmayan bir

0: futbol transfer piyasası yaşanıyor şu anda.
1: Bu piyasanın içerisinde Beşiktaş'ta geçen yılı sanki biraz gölgede, biraz değil hatta bayağı bir böyle gölgede bırakacak gibi duruyor. Belçikalı Yıldız Trossard bu arada yeni açanlar için radyosunu 19.30'da İstanbul'da olacak. Bu bilgi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.
0: Evet ya, Beşiktaş şöyle gidiyor. Bir görev adamı alıyor, bir yıldız alıyor. Hani daha transfer bitti mi? Bence bitti.
1: Görev adamı kim, yıldız kim?
0: Gerekiyor. Ya mesela Monaco'nun sol bekini aldılar. İyi bir oyuncu, 7 milyon euro, makul bir bonservis. Bence o oyuncu da iyi bir transfer. Hani Monaco'da denenmiş bir seviyenin üzerine çıkması muhtemel, beklenen bir oyuncu.
2: Ya çıkarsa çıkar, çıkmazsa 7 milyonu belki 5 milyonla geri gönderebilirsin. Ama Beşiktaş bence çok doğru transferler yapıyor. Kalecisi de iyi. Bayern Münih kökenli bir oyuncu aldı. Yani daha da iyi transferler yapılacaklarını düşünüyorum. Hani Trossard gerçekten hani bir Rafa Silva gibi, sonu iyi bitmedi ama Rafa Silva gibi bir güzel bir transfer. Yani artık gelen oyuncuların da şöyle, hani çok iyi transferler yapıyorlar. Mesela Fenerbahçe'de de geleceğiz Greenwood'a, ama şimdi transferi yapmak bir başarı. Gelen oyuncunun o futbol ikliminde sana bir şeyler katması ayrı bir başarı. Yani o futbol ikliminde takımların kendi içinde yaratması gerekiyor. Yani bugün Galatasaray'ın alameti farikalarından biri neydi? Oyuncuyu alıyorlardı ve içeride o takımdaşlığıyla, o takımın oyuncuyu şekillendirerek bir performans veriyordu. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın o hani sürekli hoca sirkülasyonun, sürekli bir taktik değişikliği, o gelen oyuncular da bunlardan etkileniyordu ve verdiğin paranın karşılığını alamıyordun. Şimdi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yapmış olması gereken en büyük bence şey o takımdaşlık, takım içi o performansı yükseltecek rekabet ortamını, o futbol iklimini tekrar kavuşturmaları gerekiyor. Bir de buradan bakmak gerekiyor. Yani hani transferin şampiyonu olabiliyorsunuz ama sezon içinde o şampiyonu para yetmiyor. Hatta sizin gelecekteki yapacağınız krediler, yani yapacağınız transferlerden de kredi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu öngörmeleri gerekiyor. Yani o Florya dediğimiz, Florya'nın suyu dediğimiz şeyin aynı şekilde Beşiktaş'ta Nevzat Demir tesislerinde de bu havanın gelmesi gerekiyor. Beşiktaş bu havayı yakalayacağını düşünüyorum daha önce, çünkü Önder Özen'le bunu yaptılar.
1: Nevzat Demirören de az önce Okan Buruk'un Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajın anonsunu geçtiğim kısımdan kaldı aklında galiba.
0: Evet, birazcık oradan.
1: Nevzat Demir yerine Demirören. Peki.
0: Bir isim benzerliği.
1: Abi böyle şey güzel oluyor Serkan Çetin. İnsan beyninin nasıl çalıştığını böyle analiz etmek bu noktalarda. Ben de bazen kendimi çok sorgularım. Ya nereden geldi şimdi aklıma diye böyle biraz işin dibine
0: ilgili. Belli de olmaz. Belki evet. Yıldırım Demirören tesisleri de yapıp bir hediye edebilir yani. Sonuçta iddiadan iyi para kazandığını düşünüyorum Yıldırım Bey.
1: Abi Beşiktaş'ta o konuların konuşulacağı en böyle konuşulmayacağı daha doğrusu zamanlardan birindeyiz diye düşünüyorum şu an.
0: Yok ben ama yani
1: havaya giriliyor mu peki? Tamam bunları konuşuyoruz ama.
0: Yani Beşiktaş'ın zenginliği hep tarihte de böyledir ya, hep azdır yani. Hani yardım edeni çok azdır. Yani sponsorluk adı altında Galatasaray ve Fenerbahçe daha fazla ön plana çıkıyor iş adamları anlamında. Beşiktaş'ın biraz daha bu konuda böyle geri kaldığı dönem. Yani Beşiktaş biraz daha halkın takımı üyetindeydi. Ama yani son transfer dönemlerinde baktığın zaman orada da elini cebine atan değerli Beşiktaş insanları var yani.
1: Evet. Yani biraz geri kaldığı dönemdeydi dedin. İşte yakalıyor mu? Biraz da onu sorgulayacağımız döneme doğru giriyor. Yakalıyor mu ya da yakalıyor muyu konuşacağımız.
0: Fener'i yakalayamaz. Galatasaray'ı yakalar. Öyle söylüyorum. Fener bambaşka bir camia bu konuda. Kapalı yani. Hani FIFA bile şu an çözemiyordur mesela Fenerbahçe'yi. Yani hani şampiyonlar ligine...
1: Fenerbahçe'yi ilk defa övüyorsun zannettim. İlk defa Fenerbahçe'yi övüyorsun zannettim.
0: Yok, övüyorum bunu. Peki. Bunu gerçekten övüyorum. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a gelen başkanlar, Fenerbahçe'ye gelen başkanlar Galatasaray'a gelseydi, yani çok başka şeyler de izliyor olabilirdik yani. Çünkü en imkansız paraları ödedi Fenerbahçe birçok oyuncuya. Bu da birilerinin kendi çoluğunun çocuğundan kısıp ödediği paralarla oluyor bu. Bu büyük bir fedakarlık. En son örneğe Hakan Safi diyen non-limit paralarla geldi yani.

0: yani ve seçilemedi yani camia. Bu Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da Trabzon'da da hiçbir zaman olabilecek bir şey değil yani, hiç kimse. Hatta şöyle söyleyeyim, belki birazcık hani bilmezler ama hani şu anki en büyük Galatasaray Dursun Özbek verdiği para için, 20 milyon dolar için Galatasaray'a dava açmış da bir Galatasaray sevdalısıydı. Hani bunu da bir taraftan da bunu bir kenara koymak gerekiyor yani. Hani şimdi onun Galatasaraylılığına bir zarar getirmeyelim ama ama böyle de bir yani gerçek var yani. Hani
1: rahmetli Vilaović konuşuluyor Beşiktaş'ta aynı zamanda. Beşiktaş gündemiyle devam ederken. Beşiktaş'ta hala bir Vilaović konuşuluyor ve merak ediliyor.
0: Vilaović dediğim sana en son yorumda hani söyledim yani. Geçtim. O Vilaović şu Ağustos'un, Temmuz-Ağustos'un oyuncusu değil. Yani Eylül-Ekim'in oyuncusu Vilaović. Eylül-Ekim'e kadar Vilaović bir takım bulamazsa o zaman Türk kulüplerine yazılır yani. Ama takım bulmayla alakalı bir sorunu var onun. Avrupa'da oynamak istiyor yani.
1: Peki. Beşiktaş gündemini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş Leandro Trossard'a kavuşuyor ve 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. 19.30'da Beşiktaş'a ilişkin, tam 19.30'da değil ama 18.50-19.15 arasında Şafak Malatya ile şöyle bir bağlantımız olacak. Haber masasında sizlerle birlikte olacağız o dakikalarda, o anlarda, o karşılayışta kuvvetle muhtemel ve tüm heyecanını, orayı, günün heyecanını sizlere aktarıyor olacağız. Radyo Gol frekanslarından, Radyo Gol frekansından ayrılmayın. Tabi Trossard için bazı kaynaklar 19.30, bazı kaynaklar 20.30 diyor. Ama 20.30'u da görebilir zaten. Hep yarım saat, bir saatlik bir pay bırakırız burada. Bu artık konuşma için değeri olan bir durum değildir, konuşmak için. Haber değeri deriz yani, bunu doğrudan değerlendirirsek genellikle geç kalır bu işler. Yarım saat, bir saat. Saatini öyle aktaralım. Beşiktaş'ta tabi Avrupa mesaisi öncesi son kez sahaya çıkılan bir süreç var esasında. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı Spartak Trnava ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta gün böyle bitiyor. Bu süreç böyle geçiyor. 18.30'da da yani bu transfer İstanbul'a inecekken, Trossard İstanbul'a geliyorken, Beşiktaş'a kavuşuyorken, yaklaşık bir saat öncesinde de Beşiktaş'ın Slovak temsilci Trnava ile karşılaşacağı bir maç olacak. Bu arada Fenerbahçe'nin yakın dönemde bir yanlış hatırlamıyorsam rakibiydi Trnava, değil mi Serkan Çetner?
0: Evet. Sanırım konfederasyon muydu? Ya UEFA'da ya konfederasyon.
1: Konferans, evet. Konferans liginde. İkinci maç ve altıncı maç hangi sezon? 2023.
0: Bir oynamışlardı yani.
1: 4-0'la 2-1'le geçmiş. İki ayrı maç.
0: Evet.
1: İsmail Kartal'lı dönem miydi? Yani. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Valla ben çok o şeyi hatırlamıyorum ama denk geldiler yani. Oynadılar daha önce.
1: Bir gittim geldim oraya, doğru. İsmail Kartal'la dönemmiş. Ferdilerin oynadığı, Joshua King'in iki gol attığı, ki kalsın mı kalmasın mı, bak çok yanlış yapıyorsunuz, göndermeyin bu oyuncuyu diyen azınlığın olduğu bir dönemdi Fenerbahçe'de. Bak hemen oralara gittim. Peki bunu da Beşiktaş'ı konuşmuşken dile getirelim isterim. Serkan Çetin'e.
0: Evet. İyi topçuydu.
1: Evet.
0: Ama yani bir sessiz geldi. Yani bir geldi, olacak gibi de duruyordu. Ama böyle bir inişli çıkışlı bir performans yakışmadı yani ona. Evet. Öyle söyleyeyim.
1: Ve şöyle devam edeceğiz. Galatasaray'a geçeceğiz. Dün aynı saatler için yani 20.30 civarında Galatasaray'da Leslie Ugochukwu harekatı vardı. O geldi. Pres oyunu konusunda orta alanda ona önemli görevlerin düştüğü konuşuluyor. Ve işte oradan ele alınıyor. Ama tabii orada pres oyunundaki bu eksikliği tamamlayabilir mi? Burada bir eksiklik var mıydı? Fransız orta saha oyuncusunun profili, güçlü ve zayıf yönleri, Premier Lig performansı, tüm bunlar da akla geliyor. Yani taktik sisteminde, Galatasaray'ın teknik taktik sisteminde nasıl kullanabileceği, Okan Buruk'u, bugüne dek bildiğimiz, tanıdığımız Okan Buruk anlayışını nasıl temsil edebileceğini merak ediyorum açıkçası. Sen neler söylersin? İyi bir 6-8 mi?
0: Ya şöyle, iyilikten hani kim Galatasaray ya rakamı da görünce açıkçası herkes şey gibi bakıyor yani, oyuncunun böyle bir Patrick Vieira gibi çıkmasını istiyor ya da böyle tartışmaya kapalı, böyle net bir oyuncu olmasını istiyor da bu oyuncunun bazı özellikleri Galatasaray'a uyuyor. Hani Burnley'deki performansıyla değerlendirmek yanlış olur. Sonuçta biz Marco'yu da küme düşen bir takımdan almıştık Galatasaray ve oyuncu Galatasaray'a bayağı hizmet etti. Yani burada oyuncunun şöyle bir Galatasaray katkısı olacak. Galatasaray hücum presi yaparken, yani top kapmaya çıktığında Lemina'nın çok fazla defansı, iki defansın, iki stoperin arasına girmesinden dolayı kaptırılan toplarda ya da kapılamayan toplarda Torreira da ileride yakalanınca Galatasaray inanılmaz bir orta sahada bir boşluk bırakıyordu. Bu alanlarda çabuk geçiliyordu. Bu oyuncu bunun önüne geçebilecek bir oyuncu. Yani alan parsinizasyonunu çok iyi yapan, pozisyon bilgisi çok yüksek ki işte Ren altyapısından çıkma bir oyuncu. Yani biz bunu hissedeceğiz yani. Artık Galatasaray'ın o yani geçilgen bir orta sahası olmadığını bu oyuncu oynarken göreceğiz. Ha bunu Niaga'da mesela ikisiyle de o genç dinamizmle de bunun önüne geçerse zaten bunun temel sorunu işte Torreira'nın kısa bacaklı ve kısa boylu olmasından dolayı çok fazla geniş alanda oyuncuları yakalayamaması. İşte Lemina'nın yaşından dolayı ikili mücadelelerde iyi ama açık alanda kendini yakaladığı zaman defosu ortaya çıkıyor. O da akıllı bir şekilde kendini stoperlerin arasına bırakıyor. Bu da Melo'nun son dönemlerinde Melo da bunu yapardı. Zaten iyi akıllı futbolcular kendilerini çok fazla hani defolarını gösterememek açısından işte o iki stoperin arasına girerek böyle geri geri gelerek yapar. Genç oyuncu, kendine güvenen oyuncu da bir orada orta sahada o baskıyı kurar. Geçilse bile hemen önüne tekrar hızıyla gelebilir. Galatasaray'ın oradaki açıklığı, o dinamizmi sağlayacak bir oyuncu. Boyu da uzun. Bence yani Mehmet Topal'ı andıracak bir şey. Yani Mehmet Topal'ın biraz da uzun şutu vardı. Yani Leslie'nin bakalım uzun şutu, yani uzaktan şutları yoktu. Yok ama bence iyi bir transfer. Yani Galatasaray tam bir 6 numara, yani çapa dediğimiz 6 numara oyuncusunu aldı. Çok silik geçen o Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında en azından orta sahayı bu oyuncuyla kapatıp çok nasıl diyeyim silik bir Galatasaray performansının önüne geçeceğini düşünüyorum. Yani ben iyi bir transfer olarak görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray kimi transfer ederse etsin ben iyi bir transfer diyeceğim, çünkü Galatasaray transfer edemiyor. Yani çünkü herkesi kiralık ve satın alma gönderiyor. Demin dediğim gibi güçlü bir yönetim olmadığı için bütün kimse para elini cebine sokmuyor. Anladığım kadarıyla kasa kolaylığı yapabilecek güçte bir durumumuz yok. Paramız da yok demek ki. Çünkü kiralık satın alma, kiralık satın alma. Kiralık satın almayla geçirdiğin bu güzel ayları, bu fırsatları umarım kiralık satın almayla da başkanlık yapılmayacağını görürler yani. Göster yani, inşallah bu tutar yani. Çünkü Galatasaray devre arasında da transfer yapmadı. Kiralıkla geçirdi. Temmuz ayına geldik. Dediler ki ya biz devre arası yapmayalım. Temmuz'da yaparız. Ağustos'ta yaparız. Hiçbir şey yapmadıkları ortada. Belli ki maaşları zor ödüyorlar. Bütçeleri denk getirmeye çalışıyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Hani bu takım geçen sene Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un hatalarıyla şampiyon oldu.
1: Doğru.
0: Bu takım geçen sene şampiyonluk performansı göstererek şampiyon olmadı. Yani kimsenin içine sinmedi o şampiyonluk. Bu anlamda aynı rakiplerin bu sefer aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok iştahlı ve çok iyi transferler yaparak geliyorlar. Umarım Galatasaray bunun altında ezilmezler. Ha ezilirlerse de giderler zaten. Çünkü gerçekten büyük hatalar var. Yani önüne altın tepside sunulmuş bu fırsatı değerlendirmediler. Hala Galatasaray'ın 10 numarası yok. Galatasaray'ın hala stoperi gelip gitmeyeceği belli değil. Hala santrafor Icardi'nin kalıp kalmayacağı belli değil. Adam Amerika'da tatil yapıyor, aşk yaşıyor ve ben bunu Radyo Gol'de adamın hayatını konuşmak zorunda kalıyorum. Bunu konuşmak zorunda bırakan yönetim zaten ne diyebiliriz ki yani, en basit örnek budur yani. Hani buradaki yönetimin acizliği bir adamın ağzına bakıyor. Okan Hoca da bugün itiraf etti. Zaten hareket alanımızın kısıtlanmasının sebeplerinden evet, biri de Icardi'dir dedi ve ben bittim.
1: Hemen oraya dönelim. Tam da önümde açıktı evet, o sözleri. Icardi'nin Galatasaray'daki durumuna dair teknik direktör Okan Buruk Icardi'nin katkılarının değerli olduğunu belirtti ama sözleşme sürecinin uzamasının zorluklar doğurabileceğini söyledi. Aradan çok süre geçti dedi. Biz doğru, bu süreci başkanımız yürüttü. Biz teklif yaptık. Yaptığımız teklif devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyordu. Süre geçti, bizim için zor oldu ama bir yandan da hep söylüyorum, aksiyon almamız gereken durumlar.

Biri bir oyuncuya teklif yapıyorsanız onun burada olmasını istiyorsanız istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor diyor. Aradan çok uzun süre geçti diyor. İki kere diyor bunu. Aradan uzun süre geçti kısmı.

0: Onu hatırlatayım. Ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum sözü Dursun Özbey'in hala işlevde, onu söyleyeyim. Ve buna teknik heyet de ayak uyduruyor. Öyle görüyorum.
1: Başarısızlıkta ilk konulacak önlerine şey budur. Ben de dahil.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bir sürü yorumcu bunu önüne koyarlar yani. Çünkü Galatasaray babalarının takımı değil. Yani bir oyuncunun tek eline döndürmüş, iki tane taraftara, küçük taraftara şirin gözükeceğiz diye Galatasaray takımının 2 ay boyunca bir forvet hazırlığı yaptırtmamaları, genç forvetleri duyuyoruz, 20-30 milyon euro konuşuluyor. Yani olabilir, denenebilir ama 30 milyon euroya ben net oyuncu alırım yani. Net olacak yani. Hani tartışmaya kapalı oyuncular olacak. Bunu bile alamıyorlar. John Duran'ı bile alamıyorlar. Bırakın onu. John Duran'ı bile alamıyorlar. Çünkü para ya, parasızlar yani. Belli yani. Çok belli yani. Parası olan şu ana kadar beklemezdi. Ama Icardi konusu şöyle söyleyeyim. Birçok Galatasaray taraftar da Icardi ile sözleşme inanılır ya, imzalanırsa ya bu sezon maçları izlemeye de bilirler. Çünkü bak şöyle bir haksızlık var. Şu an takım kampa girmiş. Osimhen, senin süperstarın gelmiş. Beyefendi Amerika'da sevgilisiyle tatil yapıyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu Galatasaray'daki disiplinsizliğin tavan yapmış. Ya önümüzdeki yıl bu takımın süperstarlarını sen Temmuz'da, Ağustos'ta kampa sokamazsın. Yani öyle bir ağırlığın da yok. Anlaşılan bu olur yani. O yüzden ben yani nacizane daha olay gelmeden, gelirse büyük infial kopar yani. Gelmeden bu oyuncuyu güzelce yollar ayrılmalı. Aynısı Ibiza'daki Schneider'li oldu. Bak Ibiza'da tatilini yarıda bırakmayıp Galatasaray kampına gelmeyen, mazeret bildiren Schneider o sene Nice'e gitti. Nice'den sonra da futbolu bıraktı. Ve bir sürü Galatasaray taraftarlar Belhanda'yı yuhladılar yani. O Belhanda 2 sene şampiyonlukta önemli bir faktör verdi. Koydu yani ve belki de kovulmasaydı 3. şampiyonluğu da kazandıracaktı Galatasaray'a. O kovulduktan sonra da biliyorsun kaybettik avarajda şampiyonluğu. Yani Galatasaray'a bu tatilci tayfanın bir yarar getirmediğini artık görmek gerekiyor. Tamam, çok güzel hizmetler etti 1,5 yıl ama dediğim gibi bu takımın bu takımla hacı geçti yani. Kimse vazgeçilmez değil yani. Hacı yani. 2 tane Avrupa Kupası kazandırmış bir futbolcu bu takımda oynadı ve bıraktı futbolu yani.
0: Şimdi gitti, yüzden gidecek mi kalacak mı kısmında konuşurken Como'ya ilişkin, Davinson Sanchez'in daha doğrusu Como ihtimaline ilişkin Okan Buruk'tan orada da bir açıklama geldi. Kalmasını isterim, taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek diyor Okan Buruk. Sanchez'e döndüm hızlıca.
1: Ya inşallah ya, şöyle yani Sanchez gitmesi bence 20-25 milyon eurolara 30 yaşında bir Sanchez'i gönderiyorsan, onun yerine genç Sanchez'i buluyorsan şapka çıkarttır. Yani bunu Trabzon'un scout şefleri bu değişimleri yapabiliyorlar ufak da olsa, ama Galatasaray bunu yapabilir mi? Galatasaray yapamaz bunu yani. Galatasaray'ın yani scout'undan yönetimine problemleri olan bir takım yani. Hasbelkader bir doğru Sanchez'i yakalamışız. Doğru paralara, doğru maaşlara oynuyor. Ya bırakın da oynasın yani. Pardon, doğru maaşlara oynuyordu. Zam yaptılar ona da, pardon. Özür diliyorum. Yani bir orada da bir Sanchez'in son maaşını da bilmiyorum artık. Duymak da istemiyorum açıkçası. Yani yaşlandıkça zam verilen tek takım Galatasaray zaten yani. Şimdi Lemina ile de sözleşme imzalamışlar. 2,5'a oynayanı 3,5'a çıkartmışlar. Büyük başarı. Tebrik ediyorum. İnşallah 40 yaşında da 7,5-8 milyon euroya Lemina futbolu bırakır Galatasaray'da yani. Hani bundan şey yapıyorum, hani şaka yolu söylüyorum. Ciddiye alan yöneticiler de olabilir. Hani o yüzden korkuyorum yani. Ama böyle bir izlenim var bende yani.
0: Peki. Serkan Çetiner, bu arada sana çok eleştiri var. Tevhid Kök dinleyicimizin adı. Der ki, başkanımızı eleştirme hakkını nereden alıyorsun? Bizim içimizde şampiyonluk öyle bir sindi ki siz rahat olun demiş. Ya başkanı eleştirmemek gibi bir hakkımız mı var? Ya da başkanı eleştirmemek gibi bir durumumuz mu var? Eleştiremiyor muyuz Dursun Özbey'i? Bakın ben çok açık konuşayım. Ben çok açık konuşacağım ya. Çok samimi olacağım. Benim spor medyasını tercih etme sebebim ne biliyor musunuz? Tam da bahsettiğiniz konu. Bugün bir hayali olan 13-14 yaşında o hayaliyle medyaya atılabilme hayaliyle yola çıkmış biri olarak ben gördüm ki siyasette A ya da B tarafı fark etmez, bakın onu da bir yere çekmeyin. Olur ya, bunları çekiyorsunuz, o da olur çok rahat. Çünkü sporda da futbolda da bu böyledir. Siyasette de bu böyledir. Ya ben orada A ya da B'ye yakın olmadan, A ya da B'nin suyuna gitmeden

0: gerçekten bir şey yapabileceğini görmedim ya da hissetmedim, fark edemedim. Ve futbolu da seviyorken, futbolun da siyasetten, politikadan daha çok içindeyken, böyle hevesli ve heyecanlı şekilde medyayı da hedefliyorken spor medyasıyla buluştum. Bu spor medyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri sizin bu eleştirdiğiniz konudur. Bugün Aziz Yıldırım'ın da yanlışını rahatlıkla söyleyebilmek, bugün Dursun Özbey'in de yanlışı varsa eleştirebilmek, bunun rahatlığı. Bundan sonra bize bir telefonu tabii ki saygı çerçevesinde, haricine çıkar da saygısızlık yaparsan çok farklı bir noktaya gider iş. Her yerde böyledir ama tabii ki saygı çerçevesinde. Diğer tarafta bu rahat eleştirebilmekle beraber eleştirinin gücüne inanabilmek. Tamamen budur benim mesela burayı tercih etme sebebim. Yani spor medyasında yürümek sebebim. Henüz 6 yıllık bir spor medyası çalışanıyım. Allah da daha ileri yılları, güzel yılları göstersin. Henüz yeniyim. Onu da kabul ederek bunları söylüyorum. Ama bu söylediğiniz şey bence çok yanlış. Yani başkanımıza eleştirme cüretini nereden buluyorsun üzerinde? Ya bulacak tabii ya. Ne konuşacağız? Başkan alkışlayacak mıyız her dakika biz? Serdal Adalı'yı dün eleştiriyorduk. Bak bugün övüyoruz mesela. Galatasaray'da da bir şeyler... Kimine göre mesela Serkan Çetiner'e göre bazı noktalarda yanlış ilikleniyor ki, yanlış diziliyor ki yola eleştirecek yer buluyor mesela. Değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Yani bu benim takımım. Anneni babanı eleştirmiyor senin ya. Yani senin aileni eleştirmiyor. Diğer tarafta farklı bir yerde, farklı bir şeyde aklına gelen ve ona yanlış gelen bir şeyi eleştiriyor. Bu kadar sahiplenme. Tamam, taraftarsın, fanatiksin ama... Yani bilmiyorum, Icardi konusunda kim ne derse haklıdır diyor bak mesela dinleyicimiz. Erkan Bey bize oradan bir mesaj atmış. Berk Bey nasılsın diye de girmiş, onu görmedik. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Durum böyle.
1: Yani ya ben kimi eleştirip eleştirmeyeceğimi gerçekten evet. Arkadaş yani kimseye soracak da değilim. Bu hakkı da Türkiye vatandaşı olduğum için kendimde bulabiliyorum.
0: Bırakın kimseye burada bu işleri yapabilelim. Zaten siyaseten gazetecilerin üzerine çok gidiliyor, çok yıpratılıyor bu konuda. İşte iktidar tarafı olsun, muhalefet tarafı olsun hiç fark etmez. İster istemez hepsi gidiyor buna. Ama bırakın bari burada bunu yapmayalım, değil mi? Yani evet, futbol evet. Medyası yani içerisinde. Ben yine bildiğimi konuşurum. Yine bildiğimi konuşmaktan geri durmam. Her iki tarafta da, onu da altını çizeyim.
1: Aynen öyle yani, hakaret etmiyoruz, eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Tabii. Eleştiri büyütür, hataları gösterir. Burada kral çıplak demek zorundayız. Galatasaray zaten böyle bir camia. Yani Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyoruz o konuda da. Ne A'cıyız ne B'ciyiz yani. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani Leslie iyi bir transfer ama Galatasaray'ın hayallerindeki transfer mi? Değil. Ve eminim bu yönetim her yıl yaptığı gibi, ya bak şöyle söyleyeyim, Osimhen Galatasaray'da kalmak istediği için Galatasaray'da kaldı. Yani Galatasaray yönetimi Osimhen için bir şey yapmadı yani. Hani Galatasaray takımı taraftarına borçlu yani yönetim. Yoksa Icardi bile öyle yani. Hani gelen oyuncuların tamamını Galatasaray taraftarı, o büyük taraftar kendine aşık ederek, tribünler kendine aşık ederek, oyuncuya ilgi göstererek, o oyuncu kendini özel hissettirerek bunları başarıyor. Yani burada yönetimin eleştirilmeyecek bir tarafı, bence ya eleştirilecek çok tarafı var yani. Çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Yani bu benim düşüncem bu arada. Çok iyi yönetilenler işte diyecekler ya 4 yıldır şampiyon oluyor. Ya 4 yıldır şampiyon oluyor, öbür taraf suyun öbür tarafı diyorlar yani. Suyun öbür tarafında eleştirilmediği için oluyorsun. Orada eleştiriye kapalı çünkü. Yani 7 yıldır kapalıydı. Doğru değil mi? Yani hep bir insan, bazı insanlardan konuşuyorduk.
0: Ama bu arada yani, ben Galatasaray'ın genç oyunculara, ya yani en azından geçen yıla göre, kimi konuşuyorduk geçen yıl bu dönemlerde? Sané'yi mesela, ilk transfer oldu. Öyle mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Evet. Ona göre en azından daha farklı, daha farklı bir yol çizdiğini ve ben de daha iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Senin gibi düşünmüyorum mesela Leslie konusunda. Ama nasıl eleştirirsin Galatasaray başkanını? Nasıl eleştiriyorsun takımımızı falan da değiliz yani. Serkan Çetiner, senin yorumların
1: karşısında. Dediğim gibi yani ben evet. bu sene transfer konusunda Galatasaray şu saate kadar sınıfta kalmıştır. Daha ötesi yok. Ya bu Leslie transferi ya da bundan sonra gelecek işte istersen Odegaard'ı getir, istersen Brahim Diaz'ı getir. Sen 2 ay Icardi'yi beklettin mi dostum? Yani 2 ay, bu takım 2 ay hareketsiz kaldı. Belki 2 ay içinde alabileceği bir sürü oyuncu vardı ve birçoğu gitti başka takımlara. O da olabilir yani. Dolayısıyla Galatasaray gibi bir takımın bu kadar reflekslerinin kör olduğu bir sezon daha görmedim diyeceğim. Yok, gördüm. Daha kötülerini gördüm. Peki. Yani hem de bu yönetimle gördüm. Dolayısıyla ben transferin son haftaları yaklaştığı zaman bu baskı daha da artacak. Şimdi bir şey yok. O baskıdan sonra 3 liralık oyuncuyu 15 liraya transfer edecekler. Ben onu daha çok üzülüyorum. Dolayısıyla eleştirelim ya. Hani ben hani kötü niyetimden ya da Galatasaray zarar görsün diye değil. Eleştirilerden Galatasaray her zaman güçlenmiştir. Ben bütün takımım, yani hiçbir büyük takımın, hatta hiçbir spor kulübünün, kamuya açık hiçbir şeyin dokunulmaz olduğunu düşünmüyorum. Herkes onu koltuğun sallantıda olduğunu bilecek ki ona göre hareket edecek, ona göre çalışacak. Evet. Yoksa herkes Bodrum'da şu anda şampiyonluğu kutlar.
0: Peki. Dinleyicimiz diyor ki kötü yönetse eleştirme hakkınız olur. Tamam diyor. 4 yıl şampiyon olan adamı eleştirmenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. 35 yıldır, buraya kadar doğru, tamam eyvallah, ama 35 yıldır tribüncüyüm, milyonlar harcadım, eleştirme hakkım yok, istemezsem gitmem, olur biter demiş. Şimdi bence şurada çok yanılıyorsunuz. Mesela 35 yıl boyunca kendinize kötülük ettiğinizi ya da kendinizi geri plana attığınızı, hiç saydığınızı size kimse söylememiştir, ama yayında hep beraber konuşalım, dostane görürseniz bu cümlelerimi. 35 yıldır tribüncüsünüz, 35 yılınızı verdiğiniz bir kulüpte bir şey yanlış gittiğinde eleştirme hakkım yok, konuşmam, gitmem, olur biter diyorsanız, o da sizin yanlışınız benim bakış açımla. Az önce bir dinleyicimizle Serkan Çetiner'in hiç doğrusunu görmedik, doğru söylediği bir şeyi görmedik demiş. Ona da Barış Manço ile yanıt verelim. Serkan Çetiner'in doğrusu da ona doğru. Yolundan geçmiyor, ne yapacağız? Benim doğrum bana doğru. Bana hiç doğru. Yolumdan geçer miyim yani? Ne yapacağız? Öyle gidiyor iş.
1: Evet, doğru. Yani herkesin doğrusu kendine diyelim. Ama dediğim gibi arkadaş kendine haksızlık ediyor. 35 yıldır Galatasaray maçlarına gidiyorsa Galatasaray taraftarın, halkındır. Galatasaray şahısların değildir. O yüzden kendisinde konuşma hakkı var, eleştirme hakkı var yani. Hiç öyle bir dünya yok. Bir şampiyonluk, Türkiye Ligi şampiyonluğu arkadaşlar çok büyütebileceğimiz bir şey de değil, yapmayın yani. Hani bak, biz bu TFF başkanının, mevcut TFF başkanını görüp ligin kalitesini ona göre değerlendirin yani. Galatasaray'a kupasını gelip vermeye bile tenezzül etmeyen bir başkan var yani. Yani ne diyeyim, kuryeyle kupa göndermişler. Daha ne olacak yani? Bizim hedefimiz Avrupa. Bizi Galatasaray yapan şey nedir? Yabancı takımları yenme hedefinde olan bir takımız. Ben en azından bu mottoyla motive olaraktan hep Galatasaraylılığımı böyle de ön plana çıkarttım. Ve benim bu sene son 16'da bitirdiğimiz geçen senenin bir adım öne atmaması gerektiğini ve o doğrultuda transferler yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani yapılmıyorsa da eleştiririz yani, bu kadar basit.
0: Peki. Serkan Çetiner, reklama gideceğim. Reklama gidip döndükten sonra Fenerbahçe'de Greenwood süreci çok uzamadı mı diyorlar. Greenwood sürecinden ziyade Galatasaray'ı konuştuğumuz bölüm biraz uzadı. Greenwood sürecinden daha uzamış mıdır? Tabii o kadar da abartmayalım da. Oraya geçeceğiz, orayı konuşacağız.
1: Falcao mu, yoksa bir Falcao transfer sezonunun şeyini mi denizledi biraz?
0: Biraz. Onu konuşalım. Senin hatırına ben Barış Manço'yla gideceğim abi reklama.
1: Böyle biraz farklılık olsun.
0: Aynen. Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, değerlerimiz yaşatmayı biliriz değil mi? Öyle değil mi? Peki. Kafiyeyle gidelim. Yine Barış Manço'yla girdik. Kopamadık. Reklam öyle gidince dönüşü de öyle yapalım istedim. Ya Barış Manço da böyle eğri eğri doğru doğru gibi sevdiğim. İşte Halil İbrahim Sofrası gibi sevdiğim. Yine aynı şekilde işin çıkmaza girdiği noktada Cem Karaca'dan biz dön babam dönelim geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, yanlış eğer söylemiyorsam, yanlışım yoksa, başı vardı sonu yok işte gibi gibi öyle devam eden bu tarz böyle içinde güzel sözlerin geçti. Evet evet, böyle güzel sözlerin geçtiği, günümüzden de birçok noktada örneklendirebildiğin pasajların olduğu, bölümlerin olduğu o noktaları yakalayıp yayınlara da yansıtmayı seviyorum. Sadece futbol değil bizim işimiz. Hani filmde de çok fazla söylenirdi ya, futbol sadece futbol değildir diye, ya da işte bu film değil, artık hayatımızın içerisinde de öyle, asla sadece futbol değil. O noktada buralara da böyle küçük küçük dokunalım istiyoruz, ama anlayana. dedik, anlamayanın da canı sağ olsun canım. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bakın burada anlamak istemesek birbirimize biz mesajı okumayız. Anlamak istemeseniz bize siz cevap vermezsiniz. O da ayrı konu. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz. Greenwood çok mu geç kaldı Serkan Çetiner?
1: Yani zor ama sonu güzel olacak gibi.

0: duruyor yani hani Greenwood transferinde. Yani en azından gelen bilgiler öyle. Hani pürüzler devam ediyor. Yani ya Fransa'dan özellikle Marsilya'dan falan topçu almak çok kolay şeyler değil yani. Hani böyle biraz da istekli görünürse, birazcık da sizin tarafı da böyle onlar takip ediyorlar böyle. Hani Türkiye'den de biraz baskı oluşursa son dakika böyle birkaç daha kopartmaya çalışalım noktasında olabiliyor. Ben bu sessizliğin, bu hani oldu olacak geldi gelecek noktasının hani ufak pürüzlere takıldığını düşünüyorum. Ama bence iş nihayete erecek. Buradan dönmez yani bu transfer diye düşünüyorum ben.
1: Peki ne katar?
0: Yani ya çok şey katar yani. Adamın zaten futbolculuğun sorunu futbolculuk değil. Yani bu oyuncunun sorunu başka sorunları vardı. Zaten yani Getafe'de de tek başına solo bir performans yapıyordu. Marsilya'da da bunu yaptı. Fenerbahçe'de de yapacaktır. Aslına bakarsan hani Fenerbahçe'nin de bu konuda aradığı bir şey. Yani hani bunu Kerem'le hayal ettiler ama olmadı. Yani Kerem de bir şekilde kendiyle uyumlu bir aksiyon alanı istiyordu ama yine mutlaka değil. Sağıyla da götürüyor, vuruyor atıyor. Soluyla da götürüyor, vuruyor atıyor. Kendi pozisyonunu kendi hazırlıyor. Yani hem kreatiflik var. Yani çok çok gönlü bir oyuncu. Çok fazla yetenek, yelpazesi çok fazla olan bir oyuncu. Dediğim gibi oyuncunun burada Fenerbahçe'nin oyuncuyu kafa olarak futbolda tutması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bence bu. Yani Ederson geliyor City'den, City'deki performansı alamıyor. Fred geliyor Manchester United'dan, Manchester United performansını alamıyor. Yani Fenerbahçe'de Ferdi ve Arda'yı çıkartırsak dışarıdan gelen olmuş diyebileceğimiz yıldızlar Fenerbahçe'de o performansı düşüşe geçiyor. Bunun önüne geçmesi lazım İsmail Kartal'ın. Orada da Aziz Yıldırım bence faktörü devreye girecektir. Hani o işi en iyi bilenlerden biri. O eski Fenerbahçe'nin o şampiyon oyuncularından kaydı. Yani profesyonelliğe önem veren, o liyakat sağlayacak o hocanın etrafını da ona göre dizayn etti. Bence onların etkisi olacaktır yani. Çünkü gerçekten çok büyük paralar harcanıyor. Yani şu an 45 artı 5 deniyor. Oyuncuda 15 deniyor. Yani baktığın zaman çok çok 100 milyonluk bir paket yani. 100 milyon plus yani çok ciddi bir para yani. Türk kulüpleri için çok büyük bir para. Evet Galatasaray, şimdi diyecekler Galatasaray yaptı. İşte Galatasaray Osimhen'le bunu yaptı ve ekmeğini yedi. Geçen sene özelinde şampiyonluğun X faktörü geçen Osimhen'de. Greenwood'da böyle bir performans sergilemek zorunda yoksa ezilir. O paranın altında da ezilir. Yani buraya geleyim işte João Pedro performansıyla bu iş dönmez yani. Barındırmazlar.
1: Fenerbahçe'de bundan daha büyük problem eğer çıkılmak isteniyorsa Kante. Ve çıkılmak zorunda olduğunu artık isteniyorsa galiba çıkılacak, çıkılmayacakları değil. Direkt düşündüğümüzde de kendi kendimize verebildiğimiz bu cevabı. Kale mevkii yani orada işte Livakovic ya da Ederson'dan birinde yoldan ayrılacak gibi konuşuluyordu. Ederson'la devam edeceğiz diyen yani bir Aziz Yıldırım figürü, karakteri başkanlık sürecinde, seçim sürecinde çok öne çıkmıştı hatırlayalım. Tüm bunları konuştuğumuz noktada da belli ki Ederson'la devam edilecek ama kale mevkii şişti. Yani orada Mert'le beraber, İrfan'la beraber, onun da yanında Ederson'la Livakovic'le beraber işte bir oyuncu daha var. Şimdi bir şırpada sayamıyorsun, o kadar şişti ki. Beş oyuncunun olduğu bir şişiklik konuşturuyor kendine mevkide. Neler dersin Serkan Çetiner oradaki ve aynı zamanda orta alanda?
0: Böyle Amerikan filmlerinde falan görürdük ya böyle adam taşınacağı zaman bütün eşyalarını bahçeli evinin bahçesine çıkartıp orada böyle hafta sonu etkinlik yapıp böyle her şeyi satla çıkartırdı. Hani birazcık Fener'in de yapması gereken o yani. Bütün takımı koyacak yabancıları, dokunulmazları bir kenara çekecek. Ya yani 10 tane oyuncudan çıkması gerekiyormuş. 10 oyuncu. 22 yabancısı var işte. Bunun 2 tanesi mi, 4 tanesi mi? Yani çok ciddi bir oyuncu fazlalığı var. Ve maalesef Türkiye'de de bu konuda yani almayı çok iyi biliyoruz da satmayı hiç iyi yapamıyoruz. O yüzden ya.

0: bu oyunculardan çıkmak da bir oyuncu almak kadar iyi bir transfer performansı gerektiriyor. Yani orada eğer bu değişimi yaparsa bence çok büyük bir takdir, yeni yönetim çok artı puanla çıkar. Ama kolay mı? Hiç değil. Çünkü hepsinin sözleşmesi çok sert. Yani Kante'den çıkacaksın da Kante nasıl çıkacaksın? Kim alabilir ki Kante'yi? Yani nasıl olacak yani? O paraları kim verebilir? Veremez yani. O paraları Arap kulüpleri veriyor.
1: Kerem Aktürkoğlu El Ahli ihtimali var. Onun için ne dersin?
0: Ben realiteye dönene kadar bir şey diyemem. Çünkü bana biraz asparagaz geliyor yani. Hani El Ahli Maykon'dan çıkıp Kerem'e mi girecek yani?
1: Şimdi sana biraz böyle seni programın sonuna doğru biraz sinirlendireyim Serkan Çetner. Dinleyicilerimizin yaptığını ben yapayım. Evet. Galatasaray'ı konuşurken bu kadar sakin değilsin mesela bu tarz konularda. Ona ne dersin?
0: Tabii Galatasaray'ı şimdi Galatasaraylı olduğum için galiba biraz daha şey olaraktan agresyon seviyemiz yükseliyor. Kızıyoruz. Fenerbahçe'de sakin kalıyoruz yani. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen hoşumuza giden hatalarda yapıyorlar yani. Yani zaten o hatalar olmasa, futbolda hatalar oyunu yani. Hatalar da olmasa Galatasaray başarılı olamazdı. Bunu söylüyorum yani. Hadi. Mesela geçen sene Kante'yi alacağım diye elnesiyle Duran'dan çıktıktan sonra forvet alamaman açıklanamaz bir hata. Yani bak şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da böyle bir şey olsaydı şu an ne yönetim kalırdı ne futbolcular kalırdı, yani bir revizyona giderdi yani. Ama çok eleştirilmedi yani. Sıdıkı Şerife de varmış teklif bu arada.
1: Evet, bu arada oraya şöyle 6 oyuncunun ayrılması ihtimal diyerek şöyle bir parantezimiz olsun. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye başlıyor. Ama Sıdıkı Şerif'in yanında... Evet, Bekao, Mimović, Amrabat, Diego Carlos yapılacak tekliflerin yönetim tarafından, bu oyunculara yapılması ihtimali olan tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği konuşuluyor. Bonservis geliri hedefi var Fenerbahçe'nin bu taraftan. Onunla beraber Archie Brown'a Premier Lig'de bir ilgi olduğu konuşuluyor ki Nottingham Forest tarafında bir ilgi olduğu konuşuluyor. 16 milyon euro masada, en azından haberlerde böyle geçiyor. Yeni teklif bekleniyor. Archie Brown konusunda biraz daha yüksek bir teklif bekliyor Fenerbahçe, iddiaya habere göre. Anthony Musaba için de yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif bulunduğu halde bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin genç oyuncuyla ilgili süreci yakından takip ettiği de kaydediliyor. Ama Osterwolde için hedef 25 milyon euro deniyor. Ben orada biraz duraksıyorum. İsmail Kartal Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Çünkü ondan bir hikaye yaratmıştı. Ama o günün hikayesiydi bu. Bugün ne kadar hikaye olur, o da ayrı konu tabii.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin gençleri, yani genç o 21 yaş altına uyan bütün oyuncularından çıkması muhtemel. Yani aldığının 1-2 üstüne ya da 1-2 altına satabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim, Fred'ler olsun, Kante'ler olsun, işte Diego Carlos'lar olsun, 30 plus'ların hiçbirinden ancak maaşının belirli bir kısmını ödeyerek çıkabilir. Yani bu bir acı bir gerçek yani, bunu söyleyeyim. Hiçbir Avrupa kulübü ya da Afrika işte Arap kulübü bu paraları ödeyerek çıkmaz, çünkü çıkacağını biliyor. Yani Fenerbahçe'nin kuralı, yani bu bizim TFF'nin uyguladığı bu kural, Avrupa'daki birçok menajerin bildiği bir kural. Abi bekle, daha uygun fiyata Fenerbahçe'nin çıkmalarını alacağız diyecek yani. Veya maaşların %70'ini ödetecek şekilde bunları koz olarak kullanılacak yani. Bu daha önce de oldu, şimdi de olacak yani. Geçen sene Diego Carlos'u Como nasıl aldı, aynı şekilde alacak yani. Davinson Sanchez'i vermiyor diyor Galatasaray, ne yapacak? Geçen sene güzel bir performans sergiledi Diego Carlos, bence gene gidecek, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak transferin sonuna doğru. Mecbursun çünkü çıkacaksın yani, ne yapacaksın oyuncudan?
1: Peki.
0: Oynatamıyorsun da.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde, gündeme ilişkin.
0: Ya gündem biraz dediğim gibi 3 transfer yapıldı. Çok sakin gidiyor. Galatasaray için konuştuk uzunca zaten. Yani çok da bir şey ekleyeceğim bir şey yok. Biraz daha sonlara doğru herhalde kızışacak biraz piyasa. O zaman daha çok söyleyecek lafımız olur.
1: Yani yine mi tırnak içerisinde akşam pazarına dönecek transfer?
0: Kesinlikle. Biz bunu akşam pazarını iyi yapıyoruz yani. Bir iki tane de tutturduk. Oradan yürüyoruz yani.
1: Peki.
0: Ya bu işin şeyi o. Bizde planlama yok. Diğer Avrupa kulüplerinde planlama var. Bizde planlama da yok. Para da yok. Olanı da zaten hemen harcıyoruz. Dolayısıyla böyle bakılacak mevzuya.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Serkan
0: ben
1: Çetin.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Sağ olun. Tamam. Serkan Çetiner'le konuştuk. Serkan Çetiner'le, kıymetli yorumcumuz Serkan Çetiner'le gündemi değerlendirdik. Saatler 18'i gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Orada ne yapacağız? Orada Berke Gültekin'le Fenerbahçe'yi, Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ı, Şafak Malatya'yla Beşiktaş'ı ki Trossard gelmeden bir 10 dakika önce yaptığımız bir bağlantı olacak. Ömercan Özmen'le de hem Trabzonspor detaylarını hem Trossard'ın geldiği, onu karşıladığımız anlarda gündemi, Trossard'ın gelişini karşılayacağız. Hem de aynı zamanda Gençler Birliği. Ankara'da olması sebebiyle orayı da çok yakından takip eden bir gazeteci kardeşim Ömercan Özmen. Gençler Birliği'nde seçime doğru gidiliyor. Ne oluyor, ne bitiyor'yu ondan öğreneceğiz. Yani haber masası haber dolu. Dolu dolu bir haberlerle, haber kuşağıyla, haber gündemiyle sizlerle birlikte olacak. 18-10-20 arasında sizlerle orada yeniden buluşacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba Türkiye, sporun kalbinin attığı, futbolun gündeminin belirlendiği, transfer kulislerinin en sıcak bilgilerle konuşulduğu, kamplardan son gelişmelerin an be an aktarıldığı, Türkiye'nin en önemli spor yazarlarının ve farklı yorumcuların canlı yayın konuklarıyla gündemi değerlendirdiği Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz efendim. Bugün 14 Temmuz 2026 günlerden salı, yeni bir spor gününe, yeni heyecanlara ve yine dop dolu 2 saati birlikte başlıyoruz. Futbol tabii sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol heyecandır, umuttur, tartışmadır, birliktir, tutkudur. İşte bu tutkunun buluşma noktası da her gün olduğu gibi yine Radyo Gol mikrofonlarıdır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından bizleri dinleyen binlerce spor tutkunu biliyor ki günün en sıcak gelişmeleri önce burada konuşulur. Futbolun nabzı önce burada tutulur. Spor kamuoyunun merak ettiği sorular önce burada cevap bulur. Bugün de yine Türkiye'nin en değerli spor yazarları ve önemli yorumcuları canlı yayın konuğumuz olacak. Şu an önümde programdan bir saat önce her zamanki gibi hazırlığımı yaparken şöyle bir sayıyorum. 11 hatta 12 tane isim var. Bakalım bugünkü sürpriz isimler kimler? Perde arkasında konuşulanlar. İşte her zaman olduğu gibi transfer masalarındaki son durumlar, kamplardan gelen özel bilgiler, yönetimlerin aldığı kritik kararlar ve futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Bana DM'den yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine dünden itibaren çok güzel mesajlarınız geldi. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10 10'a ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı bekliyorum. Mesela bugün tarihin en pahalı futbol maçı olan Fransa-İspanya karşılaşmasında size göre tur atlayan ve finale çıkan takım kim olur? Çünkü bir yanda 1 milyar 520 milyon euroluk Fransa mı yoksa 1 milyar 220 milyon euroluk İspanya mı? Mesajlarınızı bekliyorum. Mutlaka isimlerinizle birlikte canlı yayında da okuyacağım. Hangi takımı tutarsanız tutun, gönül verdiğiniz renklerle ilgili yapılan transferlerden teknik direktör seçimlerine kadar yine Süper Lig başlamadan değerlendirmelerinizi, duygu ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine bekliyorum. Yazın ki her geçen gün büyüyen Radyo Gol ailesine gösterdiğiniz ilgi, desteğiniz ve güveniniz sayesinde Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem kendi yayın saatinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programlarından biri olma özelliğini sürdürmeye devam etsin. Tabii her zaman

0: söyledim, yine söylemeye devam edeceğim. Bu başarı sadece bizim değil, her gün telefonlarıyla, mesajlarıyla, yorumlarıyla programa güç veren siz değerli dinleyicilerimizin başarısıdır. O zaman ez cümle, hiç vakit kaybetmeden Demirören Haber Ajansı'na Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları var. Sevgili Serhan Türk'ün röportajı var. Canlı olarak ona bağlanalım, ardından kalan vaktimizde de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olalım. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika.
3: Yaşıyoruz, bir kere onu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray şu konuşulur hep. Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere, yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Yani bunu belki birinci senede söyleyebilirdiniz, ikinci senede söylenebilir, üçüncü senede söylenebilir. Artık yani dördüncü senede bence insanların da Galatasaray takımını, Galatasaray oyuncularını, Galatasaray teknik direktörünü, başta tabii ki başkanımızı, yönetim kurulumuzu en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık ve bunu da milli oyuncularımız geldikten sonra daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani ligi üst üste gerçekten yapmak için bizim için önemli bir sene. Miners'la başladık. Tek eksiğim burada olması tabii ki. Yavaş yavaş izinli olan oyuncularımız katılıyor. Sadece milli oyuncularımız kaldı. Ay 20'sinden sonra da onlar
4: hocam.
3: 20'sinde Türkiye zaten 6 tane oyuncumuz ilk elenen takım bizdik. Yani 20, 21, 22, 23 yani kampa da sadece Davinson biliyorsunuz çok daha geç bitirdi. Onun dışındaki bütün oluyoruz.
5: Hocam rekorların teknik direktörüsünüz Galatasaray'da, özellikle çok önemli işleri imza attınız. Futbolcuk zamanında da Galatasaray'ın başarısı için en iyi işleri yapan ekibin içerisindeydiniz. Teknik direktör olarak da en iyi işleri yapan teknik direktör olarak tarihe geçiyorsunuz. Bir tarihe daha geçtiniz dün itibariyle. 1480 Fatih Terim'in hocamızın görevde süresinde kalma süresini 1481 ile ve Galatasaray Lisesi'nin biliyorsunuz hocam, evet, kuruluş yıldönümü bile 1482.
3: Evet.
5: Neler söyleyeceksiniz?
3: Yani şöyle, tabii ki o hem şeyle çok güzel denk geldi aslında, 1481 Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla denk geldi. Tabii ki benim için çok büyük bir manevi mutluluk bu. Yani sadece burada olmak değil, tabii ki bu 4 seneyi çok büyük başarılarla geçmek, 4 tane kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının başını hep sokakta dik bir şekilde gezdirmek. Bence yani şu yaz tatiline çıktığımızda bile insanların gözünden bize verdikleri geri bildirim, gerçekten bu çok önemli, değerli, hiçbir şeyle satın alamayacağımız bir şey bu. Bunu parayla satın alamazsınız, hiçbir şeyle satın alamazsınız. İnsanlara verdiğimiz o mutluluğu hiçbir şekilde satın alamayız ama gerçekten ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşın altyapıdan girmiş bir oyuncu olarak, bir Galatasaraylı olarak şu anda da 4 senemi tamamladım, 5. sezona başladım. Böyle bir rekoru kırmak da gerçekten tabii hiçbir rekoru, ben hep söyleyeyim, hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Sadece her maçı kazanarak, her maça odaklanarak, her kupaya odaklanarak Galatasaray takımı rekorlar kırıyor. Belki ileride inşallah tabii ki tekrar bir Galatasaraylı hoca bu rekorları kırar. Tekrar Galatasaray bu rekorları kırar. Bu rekorları kıran tekrar Galatasaray olur ama şu 4 senelik periyoda baktığımızda tabii ki Galatasaray takımının yaptığı başarılar, sadece şampiyonluk değil, kırdığı rekorlarla birlikte bence çok önemli bir yol kat ettik. Olmaktan o anlamda Çok mutluyum. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan

0: dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı birinci gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte.
1: Hocam 4 seneye baktığımız zaman şampiyonlukla geçen bir 4 seneden bahsediyoruz. Ama 4 sene boyunca Okan Hoca'nın en çok zorlandığı şampiyonluk hangi şampiyonluktu?
0: Ya ben şunu tabii ki hep bunu konuşuyoruz. Her senenin başka bir hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Sizin içinizde değişimler oluyor. Her sene kadronuzu daha iyi getirmeye çalışıyorsunuz. Her senenin hikayesi farklı. Her senede bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net, onu da demin de söyledim. Ama en zoru hangisi derseniz, tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçın, 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem bütün ligi önde götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Çünkü dediğim gibi yani o Şampiyonlar Ligi maçının hem stresi var, hem sertliği var, tekrar toparlanmanız var, mental olarak toparlanmanız var, bir de lig başına çıkmanız var. Yani ondan sonraki önemli maça aynı heyecanla çıkmak çok bazen aynı kolay olmuyor. Onu tekrar oyunculara adapte etmeniz gerekiyor. Tabii ki ister istemez rotasyonlar yaptık. Yani oyuncu değişiklikleri yaptık. Çünkü yani ikisine birden yarışmak gerçekten kolay bir şey değil. Bütün dünyada bunu yapıyor zaten. Yani Avrupa'ya baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde o değişimleri birçok takım maç maç yapıyor. Buradan en az zararlı çıkabilmek bence çok önemli oluyor. Ben minimum zararla bir sene geçirdiğimizi ve bir tek belki Kasım ayını sayabiliriz. Kasım Aralık arası sakatlık ve cezalar aynı anda geldiği ve çok kadro kurmakta zorlandığımız bir aydı. Ama devre arası yaptığımız transferlerle de bence yani ikinci yarı hem kadro olarak çok güçlendik, hem çok fazla alternatifimiz oldu. Bu da bence Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takım için olması gereken en başta şey tabii ki kadro genişliği. İnşallah bu sene de bunu daha iyi bir şekilde planlayacağız.
1: Hocam sizin kadroya baktığımız zaman genelde çok fazla oyuncu değişikliği olmuyor. Yani mevcut kadroyu siz koruyorsunuz ve üstüne de eklemeler oluyor.
0: Evet.
1: Üst üste 4 sene başarıda, şampiyonlukta futbolcuları yeniden motive etmek zor. Sürdürülebilir başarı da çok önemli. Bu motivasyonun nereden alıyorsunuz? Bu motivasyonu nasıl oyunculara tekrar aşılayabiliyorsunuz?
0: Evet. Bence oyuncu tipi çok önemli. Yani o burayı sahiplenmiş. Tabii 4 senesini tamamlamış birçok oyuncumuz var. Bu kemik kadroyu tutmak, bir arada tutmak çok önemli. Onların soyunma odasındaki destekleri, birbirlerine olan bağları çok önemli. Bence yani zorluk anlamında geçen sene en zor yıllarımızdan biriydi. Çünkü Muslera ayrıldı, Mertens ayrıldı. Baktığınızda iki tane gerçekten soyunma odasına, biri kaptan tabii ki, bir yeri de manevi olarak bir kaptandı Mertens baktığınızda. Yani bu iki oyuncunun soyunma odasından çıktığı bir senaryoda tekrar o soyunma odasını aynı şekilde tutmak da zor olan yıllardan biriydi. Ama dediğim gibi yani oyuncularımızın iyi niyeti, onlara birbirlerine olan destekleri, bir kere Galatasaray taraftarlarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Onu çok net biliyoruz. Bence en büyük motivasyon bu. Yani burada tabii ki başkanımızın, yönetim kurulumuzun her zaman takıma desteği hep yanımızda oluyorlar. O desteği veriyorlar. Yani maddi ve manevi anlamda bu desteği veriyorlar. Çünkü oralarda oyuncuları hazırlamak da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani çok fazla da yani biz tabii ki sokakla beslenen, sokaktaki sesi duyan, insanların o gülmesini, üzülmesini çok iyi bilen bir takıma sahibiz. Bu da tabii ki her zaman bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve yarış tabii ki yani rakiplerinizle yaptığınız yarış. Yani son 4 sene bu Fenerbahçe ile oldu. Daha çok birinci, ikinci Galatasaray Fenerbahçe oldu hep. O yüzden bu yarışta bence oyuncular hep her zaman beni de aynı şekilde çok dinamik bir şekilde tutuyor, çok motive tutuyor. Yani tekrardan bu yarışa başlamak, tekrar bir sezona başlamak, yani 5. şampiyonluğa başlamak, aynı heyecanı yaşayabilmek bu çok önemli. Tabii ki benim tecrübelerim var. Ben uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Galatasaray takımında çok önemli tecrübelerim var. Çok fazla kupa kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşamış bir yandan da futbolcuyum. Yani bu tecrübeleri yaşadık. Dediğim gibi biz bir yandan oyuncularımızı motive etmeye, onlara yardımcı olmaya ve tekrar hedef göstermeye hep çalışıyoruz. Ama dediğim gibi oyuncunun kimliği de çok önemli. Yani bizim oyuncu kimliğimiz de hep kazanmayı isteyen, sahada en iyisini isteyen bir kimliğe sahibiz. O da yani çok bir net bir şekilde bunu 4 senede gösterdik, yine göstereceğiz.
1: Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak neyi değiştirdiğinizi göreceğiz hocam.
0: Şöyle, tabii ki bizim bir oyunumuz var. Yani kendi

0: Yani her zaman her takıma karşı gerçekten bu dominasyonu gösterdik. Yani saha içerisinde, maç içerisindeki oyuna almaya çalışan, o maçı domine eden, rakibi domine eden oyunu hep ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu özellikle iç sahadaki kurduğumuz rakipler üzerinde baskılar, top rakipteyken ki o iştahımız, ön alan baskılarımız, bunu taraftarımızın gücüyle tabii ki çok daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Ama onun yanında da tabii ki top bizdeyken olan bölümde çok önemli. Burada oyuncu tipine göre her zaman tabii ki bir şeyler değişiyor. Yani özellikle bizim gibi takımlarda tabii ki 11 tane iyi hücum yapan kaleci de dahil bunlar. Yani kalecinin de iyi hücum yapan bir kaleci olması lazım. Onun oyun içerisinde top bizdeyken alacağı yer, onun opsiyonları da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani bütün oyuncularımızın özellikle birçok maç rakiplerin topu bize bıraktığı maç şeklinde geçiyor. Burada tabii ki üretkenliğimiz önemli, saha içerisindeki organizasyonlarımız önemli. Bunları tabii ki her sene geliştirmek çok daha önem kazanıyor. Şu var, tabii ki sezon içerisinde çok fazla taktik antrenman yapma şansınız hafta içi hafta sonu oynadığınız bölümde biraz daha azalıyor. Ama özellikle sezon başı bu kamp dönemi bizim için çok önemli olacak, çok değerli olacak. Orada tabii ki farklı şeyler üzerinde de durmamız gerekiyor. Oyun içi bazen sistem değişiklikleri oluyor. Yani rakibe karşı aldığımız ofansif ve defansif önlemler tabii ki oluyor. Bir de Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunumuz, oradaki seçeceğimiz oyuncular, yani hepsi değişik. Ama burada tabii ki organizasyonlar çok önemli ama dönüp dolaşıp iş bir yerde de oyuncuların tabii ki yeteneklerine kalan bir oyun oynuyoruz. Yani bunu şu anda Dünya Kupası'nda da net bir şekilde görüyorsunuz. Herkes iyi takım, herkesin oynadığı bir oyun var, bir formasyonu var. Ofansif, defansif hamleleri var ama iş dönüyor dolaşıyor tabii ki bireysel kaliteye geliyor. Yani özellikle sıkışan maçlarda, kapanan maçlarda bireysel kalitelerin çok daha fazla öne çıkması gerekiyor. Ben özellikle dediğim gibi yani hem maça başlayan hem kulübeden gelen ve maçı da sezonu da en iyi şekilde götürebilecek bir kadro derinliği oluşturmamız gerekiyor. Bunu da en net bir şekilde yapacağız tabii ki.
1: Hocam iskeleti korudunuz. Yeni sezon içinde hamleler yapacaksınız. Şu bölgede eksikliğim var ya da bu bölgede acil bir transfer olursa beni rahatlatır, sezona iyi başlamamı sağlar dediğiniz bir pozisyon var mı? Yani mesela çok fazla konuşuluyor 10 numara santrafor, yedek santrafor özellikle çok konuşuluyor.
0: Tabii ki yani şöyle bir şey oldu tabii bu sene. Tabii ki yabancı kuralın değişmesiyle birlikte 10+4'e gelince tabii orada yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Bu planlamada hemen hızlıca yapabileceğiniz, hemen işte o yapacağınız 4 transferi bir anda getirebileceğiniz bir planlamadan çok biraz da şuraya geldi iş. Tabii ki işte nereye hangi yaş kontenjanında bir oyuncu alacağız, işte nereye Türk transfer yapabiliriz, işte burada tabii ki biliyorsunuz yani o uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi'nin işte kalıp kalmayacağı, özellikle tabii ki uzun bir süre oldu tabii, belki yaklaşık 2 aya yakın bir süre oldu, bir başkanımız bu tabii ki operasyonu yürüten başkanımız ve oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Ama onun yanında tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Orada bizde kiralık oynayan iki tane oyuncu gitti biliyorsunuz. Noah Lang, Asprilla ayrıldı. Sasha Boy savunmada kiralık gelmişti, o kulübüne döndü. Dediğim gibi 10+4 organizasyonu yapmak bu anlamda biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, görüştüğümüz, istediğimiz oyuncular var. Bunlarla ilgili de dediğim gibi en kısa zamanda bu çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi biraz bizim için komplike bir şey oldu transfer dönemi. İyi yanı çok iyi bir kadroya sahibiz, çok iyi oyunculara sahibiz.

0: geçen sene şampiyonu. Belki yani çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz. Yani rakiplerimize göre daha çok kadro muzu koruyan bir takımız. Yani bu kadroya da dediğim gibi önemli dokunuşlarla yeni sezon hem Türkiye Ligi için hem Şampiyonlar Ligi için hazır oyuncular ve orada bize direkt etki edebilecek. Yani bu inancı yaşayacak, bu açlıkta olan oyuncular da olması çok önemli olacak bizim için tabii ki.
1: Peki Galatasaray kadrosunda yeni sezonda yenilemeye mi ihtiyacı var, yoksa eksik bölgeleri güçlendirmeye mi?
0: Yani dediğim gibi özellikle eksik bölgelerimizi güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. O kadro genişliği, zaten iyi oyunculara sahibiz. Elimizde çok iyi oyuncular var. İyi bir kadro var. Yani sadece geçen sene şampiyonu olarak değerlendirmemek lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir kadro var elinizde. Burayı da tabii ki geliştirmek gerekiyor. Yarışmak gerekiyor. Oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Tabii ki o birbirlerinin üzerinde o saha içerisindeki rekabeti yakalamak gerekiyor. Ve onun yanında dediğim gibi çok fazla maç oynadığınız için yani burada oyun kadro genişliği, özellikle Ocak ayının Ocak sonuna kadar olacak kadro genişliği çok önemli. Belki geçen sene, bu tabii ki hep birincisi benim, belki yani hatalı biri varsa bu benim tabii ki geçen seneyle ilgili. Belki Ocak sonuna kadar olan o kadromuzu ikinci yarı kadar geniş tutmamıştık ama oradan aldığım bir ders kendim için özellikle Ocak sonuna kadar olan kadromuzu daha geniş tutup daha çok oyuncu olup, tabii ki bu çok oyuncuyu yönetmek de ayrı bir zor. Kesinlikle. Biliyorsunuz yani burada.
1: Ama siz onda çok başarılısınız hocam.
0: Buraya gelen her oyuncu elit oyuncu, her oyuncu oynamak isteyen oyuncu. Yani bazen şu muhabbet de oluyor, işte onu da duyuyorsunuz, işte ilk 11'e mi alındı, işte yedeğe mi transfer edildi. Yani buraya gelen,
1: yani
0: buraya her gelen oyuncu ilk 11 oyuncusu ama her oyuncu da yedek kalabilir açıkçası. Yani bu yarışın içerisinde birçok oyuncu o yarışa girecek, en iyiler oynamaya çalışacak, şans gelen alıp götüren oyuncu olacak. Yani bunu çok fazla benim bu 4 senelik periyot içerisinde çok fazla oyuncuda da gördük. Tabii ki bazen yani çok önemli bir transfer alsanız da diğer oyuncu onun önüne geçtikten sonra oyuncunun oynaması devam etmesi kadar normal bir şey yok. O yüzden yani kadro genişliğimiz önemli. Bence ikinci yarı bunu çok iyi bir şekilde yapmıştık. Özellikle kiralık oyuncularla birlikte. Bence Ocak sonuna kadar olan o yüksek maç sayısını çok fazla oyuncuyla geçirip ondan sonra devamı için karar vermek daha doğru olacak.
1: Hocam aslında siz de söylediğiniz, özellikle sorun yaratabilecek ya da sorun olabilecek oyunculardan gerçekten güzel bir şekilde vedalaşabildiniz. Burada tabii ki egoları da yönetmek çok değerli, çok önemli. Siz bunu en iyi şekilde yapan teknik adamların başına geliyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezona baktığımızda Icardi yedek kalmayı sorun haline getiren bir görüntü çiziyordu bize. İçeride nasıl durum hocam?
0: Şöyle yani hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama tabii ki Galatasaray her şeyin önünde, hepimizin önünde. Yani benim de oyuncular her şeyin önünde. Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde. Tabii ki bir yarış hep oldu oyuncular arasında ama Icardi de çok fazla maç oynadı aslında. Geçen seneki maç sayısına baktığımızda birçok yerde yer aldı. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Yani bizim için çok önemli, Galatasaray için çok önemli, değerli. Yani bu 4 sezon içerisinde gerçekten inanılmaz Galatasaray'ın o şampiyonluklarında hep katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, o sakat olduğu dönemin burada çok fazla sakatlık sonrasında, ameliyat sonrasında burada olmadı ama diğer şampiyonlukların içerisinde hep önemli rol oynadı. Tabii ki Galatasaray taraftarı içinde yani 7'den 77 herkesin sevdiği, herkesin değer verdiği bir oyuncu. O yüzden hiçbir zaman ondan olumsuz bir şey görmedik ama dediğim gibi yani her oyuncu oynamadığında, özellikle Icardi gibi bu kadar önemli bir oyuncu oynamadığında mutsuz oluyordu ama mutsuz olması kadar da doğal bir şey yok. Yani bu kolay bir şey değil. Yani oynayıp oynamamak, daha az süre almak, beklentisinin altında süre almak bence her oyuncu için çok zor. Ama ya futbolda böyle, yani futbolda da tabii ki şunu söyleme, yani hep söylüyorum ya, bu benim takımım değil, kendi takımım değil. Yani Galatasaray burası ve Galatasaray hep kazanmak, hep en iyiye gitmek. Yani Galatasaray'da kim kazanacaksa, kim olacaksa bu benim için de geçerli. Yani onun olması, onun devam etmesi, onun en iyiye götürmesi çok önemli oluyor. O yüzden burada kişilerden çok Galatasaray'ın ön planda olduğu bir tabii ki seneler yaşıyoruz. Yine böyle olacak. Önümüzdeki sene de böyle olacak ama dediğim gibi yani oyuncularımızdan hiçbir zaman en ufak bir ters takıma, bana karşı saygısızlık olacak hiçbir şey görmedim bu zamana kadar.
1: Hocam aslında konuyu Icardi olarak açtık ama ben Icardi'yi bir şekilde de tam anlamıyla size sormak istiyorum. Yani Icardi ile Okan Hoca devam etmek istiyor mu? Ya da Icardi ile Okan Hoca'nın bir beklentisi var mı? Ya da farklı bir şekilde sorayım. Icardi sürecinin devam etmesi sizin sezon öncesi planlamanızı nasıl etkiliyor?
0: Ya şöyle, demin de anlattım, özellikle bu sürece başkanımız götürdü. Yani tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Ama bu tabii ki yeter, yetmez, uygun görülür, uygun görünmez. Tabii ki o ayrı bir şey. Ama süre geçtikçe tabii ki ya bizim için daha zor olan bir süreç oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum, Galatasaray'ın o kadro genişliği içerisinde, yani şimdi antrenmanlar başladı yavaş yavaş. Bunun netleşip bir an önce aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Ama dediğim gibi yani net bir şekilde tabii ki bir oyuncuya bir teklif yapıyorsanız, bu başkanımız için de özellikle geçerli. Demek ki yani bir sözleşme önerdiğinizde aslında onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi bu süreç, devam eden süreç nasıl olacak, nasıl gidecek, bundan sonraki sürece de net bir şekilde bakmak gerekiyor. Aradan da tabii ki çok uzun bir süre geçti.
1: Yine ana kadronuzun baş aktörü Osimhen olacak. Bu anlamda zaten yedek santrafor arayışı içerisinde olacaksınız. Doğru mudur hocam?
0: Şöyle, Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için. Verdiği performans, saha içi saha dışı, yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. O da antrenmanlara başladı. Ufak bir 2-3 günlük bir izin almıştı. Biliyorsunuz kolu kırık bir şekilde sezonu bitirdi. Evet. Yani bu şekilde de bir aidiyeti var. Aslında onu da söylemek gerekiyor Osimhen için. Yani o kolu kırık şekilde bile bandajını yapıp şeyini yapıp oynadı. Yani bunlar çok değerli bence. Yani bir oyuncunun ne olursa olsun takımı nasıl sahiplendiğini, taraftara olan aidiyeti, takıma olan, formaya olan aidiyeti, bence Osimhen bunu çok net bir şekilde gösterdi. Her şartta sahada olmayı denedi ve gerçekten sezonu da bu şekilde bitirdi. Bir ufak bir rahatsızlığı da olmuştu, hastalığı. 2-3 gün geç geldi. Antrenmanlara başladı. Motive bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bundan sonraki dönem içerisinde yani transferle ilgili tabii ki hazırlıklarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bununla ilgili bütün hazırlığımız var. İnşallah ne kadar erken oyuncular gelirse önemli, ama bazen beklemek zorunda da kalıyorsunuz. Yani bunu da insanlar bilmesi lazım. Bazen oyuncunun kararını bekliyorsunuz, bazen kulübün kararını bekliyorsunuz. Bazen tabii ki arada görüşmeler oluyor. Yani bunu hep söylüyorum, bu yani markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman. Yani parasını verdik ve oyuncuyu aldık diyemiyorsunuz. Ancak boşta olan bir oyuncu olursa, bonservisi olmayan bir oyuncu olursa, orada oyuncuyu ikna ettiğiniz anda oyuncuyu alabiliyorsunuz. Ama diğer süreçler içerisinde hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı, bunun tabii ekonomik tarafı var. Yani birçok şeyi bir süreç alıyor. Bu süreci bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip oyuncuyu alamıyorsunuz. Bu en kötüsü bence. Yani oyuncuyu bekliyorsunuz, olacak gibi görüyorsunuz, bekliyorsunuz ama sonunda bu olmuyor. Bu sefer daha da zorlaşıyor işler sizin için. O yüzden tabii ki en doğrusu, en iyisi bir an önce transferi tamamlamak, ama dediğim gibi burada da gerçekten yani bu işi belki çok fazla da dejenere edecek şekilde bence bu transfer dönemini takımlar üzerinden, özellikle yani biz Galatasaray üzerinden söyleyeceğim, zorlamamak gerekiyor. Yani burada bir uğraş var. Burada başkanımızın gerçekten önemli bir isteği var. Onun her zaman takım üzerindeki desteği çok önemli. Yani oyuncu satın alma anlamında da bence, yani bu seneyi bırakalım, geçen seneye baktığımızda Galatasaray takımı çok önemli transferler yaptı. Yani bu da gösteriyor ki Galatasaray takımı tekrar en iyi transferleri yapabilecek durumda, istekte. İnşallah dediğim gibi hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşırız.
1: Hocam Osimhen'i anlatırken aidiyet duygusu yüksek ve Galatasaray'a en iyi şeyler yapmak isteyen bir oyuncu profili olarak adlandırdınız. Okan Hoca'nın önümüzdeki sene Galatasaray'ın da Osimhen'i kaptanlardan birisi olarak görebilecek miyiz?
0: Şimdi bununla ilgili daha hiç konuşmadık tabii ki. Yani hem başkanımızla hem Abdullah Bey'le bu konuyla ilgili konuşacağız, görüşeceğiz. Yani bununla ilgili genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik. Ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla, yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz.
1: Hocam bir özel soru daha sormak istiyorum. Aslında biraz önce anlattığınız gibi bir transfer sürecini anlatıyorsunuz. Bu süreç içerisinde olabilecek olayları anlatıyorsunuz. Bir anlamda bütün sorumluluğu üstüne alıyor musunuz gibi oluyor. Yani hani burada iletişim durumunu siz yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu da yeri geldiği zaman Okan Hoca mı üstüne alıyor bu süreci şeklinde adlandırılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Ya şu an tabii ki buradaki takımın teknik direktörü tabii önemli. Yani bu süreç içerisinde olan transfer, yani biz öyle çalışıyoruz bir kere. Yani Galatasaray takımı özellikle, yani teknik direktörün transfer içerisinde olması, onun tabii ki istediği oyuncular ve oynamak istediği oyun, yani açıkçası oyuncu izleme ekibimiz de bu şekilde çalışıyor. Yani bize gelebilecek, bizim oyunumuza uyum sağlayabilecek oyuncular çalışıyor. Oynadığımız oyuna göre aslında oyuncu seçiyoruz. Bu seçtiğimiz oyunları da, oyuncuları da almaya çalışıyoruz. Yani burada sadece ben tabii ki daha çok göz önünde olduğu için, daha çok konuşan taraf ben olduğum için ben bu süreci en doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki sorumluluk almak gerektiğinde o sorumluluğu her zaman alıyorum. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani takımın başında olmak, sadece teknik adam olmak benim için burada önemli değil. Yani o işi zaten büyük bir mutlulukla yapıyorum. Ama bir yandan da ben tabii ki hem Galatasaray'ın üyesiyim. Hem çocukluğumda buraya girmişim, hem çok önemli, yani hayatım burada geçmiş. O yüzden benim bu işin içerisinde daha çok olmam, yani burada bir yandan başkanımızın, yönetim kurulumuzun bir parçası olmam kadar normal bir şey de yok. Hep beraber bu işin içerisindeyiz, hep beraber Galatasaray'ı başarıya taşımaya çalışıyoruz. Burada da ben aslında durumu anlatıp durumun insanlar tarafından daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini istiyorum bazen.
1: İletişim.
0: Çünkü fazla bir şekilde, yani insanların kafasını karıştırılacak yayınlar oluyor. Yani herkes kendi fikrini söylüyor. Ya bu çok güzel bir şey. Yani herkesin kendi fikrini söylemesi, gerçekten insanlara atabilmek, yani oyuncu transferi yapıldı, bunu gerçekten analiz edebilmek, onu anlatabilmek, geçmişinden anlatabilmek, bunlar güzel şeyler. Zaten yani futbol bu kadar seviliyorsa, insanlar bu kadar seyrediyorsa, zaten bunun baş nedenlerinden biri de herkesin bildiği, herkesin anlatabildiği ve çok çabuk her şeye ulaşabildiği bir spor futbol. O yüzden yani bunları, bu yayınların olması, insanların bunları seyretmesi, bu da çok güzel. Yani her geçen yılda bence futbolla ilgili o kalite, yani futbolun daha çok konuşulduğu, futbolun daha çok analiz edildiği yayınlar çok fazla artıyor. Ya bu da beni sevindiriyor açıkçası.
1: Hocam sosyal medya öyle bir yer ki bir anda farklı yerlere gidebiliyor konular. Özellikle Galatasaray'ın transfer planlaması, mesela işte Fenerbahçe Greenwood'a gidiyor, Beşiktaş Trossard'a gidiyor. Galatasaray'da Okan Hoca'nın istediği ve alınmasını istediği Leslie Okocupu transferini yapıyor. Ama sanki sosyal medyada öyle bir durum oldu ki bu çok fazla karşılık bulmadı şeklinde de adlandırıldı. Ben aslında Leslie'yi sormak istiyorum. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu mu? Bir de böyle bir profilde en çok hangi özellik sizi cezbediyor ve oyun içerisinde nasıl bir rol üstlenecek?
0: Birincisi biz bir yarış yapmıyoruz açıkçası. Yani zaten en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak.
1: Burada mı hocam, şimdi antrenmanda size katılıyor
0: Lemina
1: mu?
0: Lemina burada özel çalışma.

0: onu tamamlayalım diye söylüyorum. Lemina Okan Hoca'nın oyun planında rotasyonda kullanabileceği ama en fazla stoperde kullanabilecek bir oyuncu pozisyonunda
1: yani
0: mı olacak?
1: Yok yani.
0: Yoksa sağ bek, orta sağ?
1: Hiçbir oyuncu mevki belirlemedik açıkçası. Yani bu sezon içerisinde bunu görmek gerekiyor ama şöyle onu söyleyecektim. Yani işte Lemina, Torreira baktığımızda Sara, İlkay var zaten. Onun dışında yine bir Renato var biliyorsunuz elimizde olan. Kaan burada işte bir yandan orta saha rotasyonunda olan bir oyuncu. Yani bizim orta saha rotasyonumuz gerçekten çok büyük ve geniş. Yani burada önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin bu farklı tipte ve U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ikimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Tabii ki takım oyun sağlaması, oyun içerisindeki aksiyonları çok farklı olacak. Bir de şu çok önemli, yani bazı oyuncuları bir önceki takım üzerinden değerlendiriyorlar. Yani işte Burnley'nin oynadığı oyun çok farklı. Yani Burnley'deki size verdiği verilerle Galatasaray'a geldiğinde vereceği veriler çok farklı olacak. Yani sadece böyle doğru karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Yani burada da dediğim gibi yani elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Bu hem o 23 hem de tabii ki burada kiralık satın alma maç sayısına göre bağlı bir opsiyon olarak içerisinde olması ve onu tabii ki burada net bir şekilde görmemiz çok önemli olacak ama dediğim gibi istediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Yani şu da var, bunu tabii ki hep söylüyoruz, yani 10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada da belki birçok takım yani burada zorlanacak, yani önce alıp sonra kadroyu azaltacak belki rakiplerimiz ama biz tabii ki yani sayımız belli, nereye hangi oyuncu alacağımız belli. O yüzden U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki çok fazla opsiyon var. Yani isim vermiyorum ama tabii ki Dünya Kupası'nda da oynamış birçok oyuncu var. Avrupa'da oynayan. Zaten bu tür profiller Türkiye'ye gelmek istemiyor zaten. Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Yani işte Manzambi mesela konuşuluyordu Freiburg'da. Bu oyuncu zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor ve işte Premier Lig'de takımlar yarışarak işte 60 milyona onu aldı ve yani bunu da net bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani insanlar bunu da çok iyi bir şekilde bilmiyor. Yani her oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz gerçekten. Önceliği Premier Lig ise Premier Lig'i bekliyor ve hani buraya getirmek çok erken yaşta da, yani U23 bazen yani beklediğinizden de çok pahalı oluyor ama o parayı verseniz bile getiremediğiniz birçok oyuncu var. O yüzden yani bu transfer dönemini böyle doğru bir şekilde değerlendirmek lazım ama dediğim gibi istediğimiz bir oyuncuyu aldık.
0: Hocam, taraftarın henüz adını duymadığı ve taraftarı heyecanlandıracak bir transfer olacak mı?
1: Valla genelde her şey çıkıyor, o yüzden pek adını duymadı diyemeyeceğim. Kimle görüşsek yani kim adı geçse çıkıyor bizde. O yüzden o konuda çok fazla yani kimsenin duymadığı bir şey yok diyemeyeceğim maalesef. Yani ama tabii ki önemli, yani takıma katkı sağlayacak oyun anlamında oyuncu transfer etmek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Bir de bu süreç biliyorsun, Dünya Kupası transfer dönemi çok geciktiren unsurlardan biri. Yani o Dünya Kupası devam ettikçe işte oradan dönen oyuncular, onların takıma katılması, takımların vereceği kararlar. Burada da bence bu süreç içerisinde tabii ki biz 14 Ağustos'ta lige başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi de Eylül'ün ortasında. O yüzden ne kadar erken transfer edersek o kadar iyi. Ona katılıyorum. Yani biz işte sonuna kadar bekleyeceğiz demiyorum. Bunu ben de istemiyorum. Kimse istemiyor bunu zaten. Ama dediğim gibi yani bazı oyuncularda da bir süreç gerekebiliyor. Beklemek, kulübün kararı. Bazen işte sezona başlıyor. Ondan sonra oyuncuyla ilgili karar veriyorlar. Yani önemli.